0: ne denir, fırsat transferi kovalaması gerekiyor. Ama 10 tane de fırsat transferi yapamazsın. Her mevkini tamamlarsın. Bir iki mevkiyi, süperstar kontratını da ona ayırırsın. Beklersin
1: peki,
0: yani.
1: Peki Trabzonspor gündeminde olayının satılma durumu var ki olay için ilk etapta 50 milyon eurolar konuşulurken şimdi olay artık farklı bir oyuncudan bu miktar bekleniyor gibi duruyor.
0: Eğer doğruysa Nottingham Forest, yani Vitor Pereira istiyormuş. Şimdi eğer doğruysa, tekrar ediyorum, çünkü kendi oyuncularını 150 milyon euroya Manchester City'ye satıyorlar. Elliot, Anderson Elliot miydi? Öyle bir oyuncuyu. Şimdi kendi tam da o olayın pozisyonunda oynayan bir oyuncu. 150'ye satıyorlar. 50'yi Trabzon'a verirler. Olayı alırlar. Yani. Çünkü çok iyi oynuyor. Yani Dünya Kupası'nda kendini gösterdi yani. Zaten göstermişti biraz kıpırtı. Ya 50'yi de anlayabilirler ya. Biz 50'yi biz kendimiz hayal ediyoruz yani. Trabzon'a şimdi 30 verirler. Trabzon 30 artı işte %10 bir dahaki satışından ne okey olması gerekiyor yani.
1: Onu anladan da iyi haberler geliyor bu arada.
0: Ya şimdi Felipe Augusto muydu forvetleri? 20 milyon
1: kanat forvet. Kanat forvet. Evet.
0: Doğruysa müthiş bir başarı. Bak, oyuncunun çünkü yıldızlaştığı bir dönemde olmadı. Yani tamam, o oyuncu yani
1: bence çok iyi bir, çok iyi bir alternatifti ama. Yani
0: iyi alternatif ama hani yıldız mı? Yani şimdi
1: kesinleşen bir şey yok tabii ama ayrılan yakın.
0: Augusto mu? Evet. Yani şimdi biz mesela lig genelinde gördük. O maç oynamadı. Trabzon kaybetti. Yani ve sen bu şekilde 20 milyon euroya satabiliyorsan büyük başarı, bak muhteşem bir başarı ya, tartışmasız. Ben Trabzon'un böyle Türkiye'de örnek olacak ders kitaplarında böyle spor, ne bileyim, böyle bir üniversite var mı bilmiyorum da, spor yöneticiliği derslerinde örnek olarak alın, koyun, izletin ya yani. Hani nasıl yöneticilik yapılır, nasıl scouting yapılır, böyle ders niteliğinde yani. Çok başka seviyede yapıyorlar. Tebrik ederim yani.
1: Evet.
0: İstediğimiz şeyler, anlattığımız şeylerin karşılığını görmek aşırı mutlu ediyor. Yani şimdi çok kolay değil mi? İlkay Gündoğan'ı Manchester City'de 35 yaşında almak. Çok kolay değil mi? 32 yaşında o yani 15 milyon euro vererek Hakan Çalhanoğlu'nu getirmek. Önemli olan bu işte. Madem orada koltuklarda takımınızı çok seviyorsunuz, işte bu hareketleri yapın. O zaman orada oturmayı hak ediyorsunuz. Ama 32 yaşında işte 10 milyon, 12 milyon euro takıma getirip o kaskalı yaşatırsan sen takımını sevmiyorsun. Bana anlatma. Sen o pozisyonu, o koltuğu seviyorsun. Sen gündeme gelmeyi seviyorsun. Sen iyi bir iş adamısın, çok paran var. Sen reklam istiyorsun. Sen dünyada herkesin tanısın, Türkiye'de istiyorsun. Sen takımın falan sevdiğinle falan alakası yok. Takımını sevsen böyle yönetmezsin çünkü. Kendi şirketini böyle yönetiyor musun abi? Genel müdürüne ne bileyim 100 bin lira maaş verdiğin bir adama 500 bin lira maaş veriyor musun? Vermiyorsun. Niye takımlarda yapıyorsunuz? Çok sevdiğiniz takımlarda bir de yani. Çocukluk aşkınızın takımlarında. Niye yapıyorsunuz? İki tane nedeni var. Birini söylemeyeceğim. Diğerini bu sebepler yani.
1: Ben Trabzonspor gündemini konuşurken yine anmam gereken detaylar da var. Onları söyleyeyim, öyle geçeyim Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'da bir Şumurodov'a gidildiğini biliyorum. Bunu duydum. Doğubik çok uzun zamandır konuşuluyor ama orada durum ne onu da bilmiyorum. Vivo gitmesi ihtimal isimlerden ve iyi bir getiri bırakabilecek isimlerden. Tabii Malat, olduğu konuşuluyor. Ama
0: Artem Doğubik Türkiye Ligi'nin şeyi biliyorsun yani. Maxim Tsigalkos'u mu diyeyim? Yani yıllardır Dolbik yazar yani.
1: Tabii, doğru diyorsun.
0: Fanatik kurulduğundan beri diyeyim hani. Bir Dolbik her yaz dönemi Ukrayna'nın...
1: Neyi kurulduğundan beri?
0: Fanatik miydi gazetesi?
1: Ha peki, tamam. Peki.
0: Yani o kurulduğundan beri böyle spor gazeteleri Dolbik'i yazar yani. Önce Trabzon'a yazarlar. Tam dönemi biliyor musun? Yani şu an çaptan yazın düştü. Roma gözden çıkarttı.
1: Şuraya yani geleyim. Söz sende, böldüm.
0: Gelebilir yani Trabzon'a.
1: Ya Mendy, Draguş, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimler kamptan sonraya kalacak. Gidecek mi kalacak mı kısmıyla değerlendireceğiz belki ama bu isimlerin geleceği kamptan sonraya kalıyor, onu söyleyelim. Trabzon'da gündem böyle ama hızlı olsun diye buraları da

0: aktarıp şöyle hızlıca Galatasaray tarafına geçeyim. Icardi krizi denir mi bilmiyorum. Biz her yıl farkında mısın? Icardi krizi denir mi artık? Bu şeyi konuşuyoruz. Farkında mısın Serkan Çelik?
1: Icardi'nin krizi değil. Icardi'nin ben çok örneği birebir. Schneider'in Galatasaray'dan kopuşunun son yaz dönemiydi hatırlarsan. Ibiza'da tatil yapıyordu. Herkes ikiye bölünmüştü taraftar gelsin gitsin diye. Ama hayırlısı oldu. Galatasaray Icardi'yi gönderdi. Belhanda'yı aldı. İki senede şampiyon oldu. Şimdi benzer bir seçim aynı benzer bir böyle işte sürünceme aynısını yaşıyor Galatasaray. Dün Muslera'nın Dünya Kupası'ndaki halini görünce herkes Uğurcan Çakır Allah korudu bizi falan diyor. Ama Icardi Muslera kendi gitmek istedi diye ayrıldı Galatasaray'dan. Galatasaray Muslera'ya bir yıl artı bir yıl verebilirdi. Yani Galatasaray Icardi'den Muslera'dan kurtulmadı. Muslera Galatasaray'ı istemedi. Ben emekli son takımım Estudiantes olsun dedi. Kendi coğrafyamda futbolu bırakayım dedi. Şimdi aynı sorun Icardi'de. Yani önümüzdeki yıl Icardi'yi bugün Muslera'yı gördüğünüz gibi görmeyi istemiyorsanız vedalaşacaksınız. Ha yok bizim evladımız iki tane kafamız güzelken iki tane aşkın olayım şarkısını Türkiye Kupası'nda çaldırtayım diyorsanız da kontrat verirsiniz 5 milyon euro. Çok paramız var ya, ona 5 buna 5. Yabancı kontenjanı zaten Fenerbahçe ve diğer Beşiktaş dahil olduğunda Galatasaray ne kadar konuşursa ne kadar sinek ikili sesinin TFF'ye gitmediğini görüyoruz. Yani Galatasaray'ın da sıfır yaptırım olduğunu, TFF'nin üstünde olduğunu görüyoruz. Ama onu düzeltecekler. Hani Galatasaraylı yöneticiler değil ama Fenerbahçeli yöneticilerin ağırlıklı olduğu bir diğer büyükler düzeltecek. Galatasaray'ın 4 yıl şampiyonluğunun 5. yılı rekor olacağı için çok zor olacağını düşünüyorum.
0: Ve Aziz Yıldırım tarafı da Fenerbahçe'ye güç katıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Farklı bir durum lazım.
0: Sanchez için geliyor Como diyorlar. Mesela Icardi için de aynı şeyi söylüyorlardı geçen yıl. Davinson Sanchez haberini konuşalım.
1: Ya Davinson iyi topçu ya. Yani Davinson şimdi benim korkum şu Davinson gitsin. Evet bence de yani 30 yaşında şu anda Davinson. 15 milyon euro bonservis veriyorlarsa gitsin ama sen sistemi olan bir takım değilsin ki. Yani Davison'un yerine alternatifin kim olur? Singo'yu oraya koyarsın. Singo Davison'un yerine oynar mı? Ya Davison oyun kurmada ayağı
0: çok problem yaşadı ama Galatasaray evet, Singo'yu evet. koyduğunda oraya.
1: Ya yani bizi çok ürküttü.
0: Evet.
1: Ama yani bilmiyorum Singo yani şöyle Davison gitti yerine Ozan Kabak'a bağlayabilseydin bence muhteşem bir hani Singo Ozan Kabak çok tatlı olurdu oraya.
0: Singo demişken ama. Singo haberleri de Napoli ile Dortmund'la Inter'le Bayer Leverkusen'la bizi karşılıyor. İhtimal ki ve iddia öyle ki bu takımlarda bir girişim ya da en azından ilgi var Singo'ya karşı.
1: Valla Dumfries'i Real Madrid kapınca Inter evet. belki Singo ile orayı çünkü Dumfries tarzı bir oyuncu. Yani tempolu güçlü. Git geli çok yapabilecek bir oyuncu. Biz onun yapamadık, yaşatamadık. Bizim teknik iyi antren edemedik diye düşünüyorum. Evet. Oyuncunun vücudunu tanımıyoruz daha. Bence ona Inter
0: olabilir
1: çözer.
0: Olabilir diyorsun yani. Peki Bertu evet, için indirim istiyor Galatasaray.
1: Vallahi beklesinler. Bertu için indirim değil şu anda. Dediğim gibi yabancı konusu çözülürse Bertu'ya da gitmene gerek kalmayacak. Yani.
0: Orada bir umudun
1: ya
0: var mı?
1: Futbol sever olarak almadılar.
0: Bir bak, futbol sever olarak umudun var mı yabancı kontenjanından olaydan?
1: %100 var.
0: Peki.
1: %100 var.
0: Van Dijk var abi. Van Dijk konusu stoper demişken 10 milyon euroya çıktığı konuşuluyor Galatasaray'dan maaş olarak.
1: Çaresizlik yani. Ya bir kere Liverpool Van Dijk'tan bir yıl daha verim alacağını biliyorsa ki bunu idman analizlerinden, sprintlerinden ne bileyim birçok parametreden çıkartabiliyorlar. Bu oyuncuyu sana vermezler. Çünkü niye? Konate zaten gitti Real Madrid'e. Tek bir tane adamların as stoperi Van Dijk kaldı. Eğer veriyorlarsa da ben şüpheyle yaklaşırım. Çünkü bu adamlar posasını veriyorlar bize. Nuri şeyi gördük ya ilk ay.

0: Gündoğan'dan gördük. Posası geldi Galatasaray'a. Yani oyuncunun posasını çıkartıyorlar, veriyorlar sana. Çaprazı, ön bağ, arka bağ, ne gittiyse. Frank de Boer vardı, Barcelona'dan gelmişti Galatasaray'a. Ben inanamamıştım ya oyuncunun performansına. Bu nasıl bir gerilemedir dedim yani.
1: Son olarak Torreira dedi.
0: Geliyorlarsa boşuna gelmiyorlar.
1: Torreira devam. Torreira ile devam haberleri var.
0: Torreira ile de dediğim gibi Galatasaray'da keşke futbolcu olsam da Galatasaray'da olsam. Yaş aldıkça zam alıyorum ya.
1: Peki.
0: Yaşlanıyorum.
1: Çok güzel.
0: Zam geliyor yani.
1: Çok güzel, tane tane küçük küçük hepsini değerlendirip geçtik. Fenerbahçe evet. tarafına dönüyorum. Greenwood transferinde yeni bir haber var orada. Oyuncu cephesinde problem olmadığı konuşuluyordu ki bunu Sayın Safi döneminden de hatırlarız yani onun adaylık döneminden.
0: Yani, bir laf tamam. vardır hep. Problem evet. yoksa problem vardır diye.
1: Ama problem var. Başka tarafta var işte. Geliyoruz. Probleme geliyoruz abi. Marsilya ile görüşmeler herhalde biraz böyle problemli geçiyor gibi Greenwood'da. Ne diyorsun?
0: Problemli geçmiyor mu? O 55'i veren düdüğü çalar. Ver 55'i aldı Greenwood'u.
1: Verilmiyor abi işte. Verilemiyor orası. Sen önceden açıklarsan elin mahkum kalır böyle. Ha. Şimdi taraftar seni ha. böyle zorlar. Bak o gidebiliyor. Aynen. Sen niye gidemiyorsun Sayın Aziz Başkanım derler. Ama Hakan Safi'nin yaptığı Fenerbahçe camiasının kucağına böyle bomba bırakmaktır. Ben söyleyeyim yani bunu. Hiç geri durmam bunu söylemekten.
0: Demin bir örnek verdim ya. Çocukluk aşkın olmuyor o zaman. İşte zarar biliyorsun çocukluk
1: aşkın.
0: Aynen
1: öyle. Aynen öyle. O zaman ya da çıkacaksın. Madem öyle çıkacaksın. Ben şu sponsorluk desteğini veriyorum. Kulübümüze böyle bir şey yaptım. İşte çünkü 50 milyon euroluk bir çıkış bedeli var. 50 milyon euroluk sponsorluk desteğim var benim Fenerbahçe'ye. Örneğin Safiport. Yeni bir anlaşma. Koldaysa bacağa, bacaktaysa omuza, omuzdaysa sırta, sırttaysa işte karna, karın kısmına, göbeğe abi bir yerlere o sponsorluğu vereceksin yani anladın mı? Bilmiyorum bunun yolu yordamı nedir? İşte arka kapıdan dolanmak mıdır? Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bugüne dek nasıl, neyi nasıl yaptıysanız yine yapacaksınız bir şeyleri. Öyle kolay değil yani bir camianın kucağına böyle bomba gibi bırakıp gitmek. Kaldı ki iyi bir oyuncu. Tartışılan bir tarafları da var. Tasvip edilmeyen tarafları da var. Ayrı konu. Çokça eleştirilen tarafları da var. İyi bir oyuncu ama camiada istiyor işte öyle olunca. Aziz Yıldırım da burada zorda kalıyor mesela. Ama o da bence başaramayacak. Aziz Yıldırım tarafı da başaramayacak Greenwood transferini.
0: Greenwood'un çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Yani biraz tepki alabilirim ama. Ben hani karakter olarak birazcık bu seviyeleri ya şöyle düşün.
1: Karakter başka onu zaten eleştirdim.
0: Ama. Evet evet Manchester'dasın. Yaşadığın mahkemelik olaylar seni kulüpsüz bırakıyor. Daha sonra sen şeye geçiyorsun, Marsilya'ya geçiyorsun. Şimdi bak ben sana bir örnek vereyim. Ribery olayı. Menajeriyle bir şekilde Galatasaray'dan, Galatasaray yöneticilerin yine hatasıyla, tarihi bir hatadır bence. Galatasaray yüzyılının belki de başlatabilirdi o transfer. Neyse bir şekilde Marsilya'ya gitti ve Marsilya'dan Real Madrid yaptı oyuncu. Yani bırak Türkiye Ligi'ni. Şimdi Greenwood madem bu kadar kral bir oyuncuydu takımını şampiyon yapamadı. Tamam çift taneleri ulaştı ama De Zerbi ile de yapamıyorsan Marsilya'da yapamıyorsan nerede yapacaksın? Fenerbahçe'de mi yapacaksın? Yani Fenerbahçe bir John Duran vakası da yaşayabilir. Bak kimse konuşmuyor ama ben bunu baştan söyleyeyim. İkinci sonra yarın öbür gün gelir. Vay efendim bu oyuncu bize kaskal çıktı 55 milyona. Oyuncuya
1: ne kadar çoğalıyor verdik. Farkında mısın abi vakalar? Yani Fenerbahçe evet. şu vakayı yaşayabilir. Galatasaray Falcao vakasını yaşayabilir. Yani der misin Falcao'ya bir vaka? Ayrı konu tabii ama işte ne bileyim Galatasaray'da çok örnek var. Galatasaray'da
0: valla Cagne bir vaka.
1: Aynen yaşayabilir.
0: Cagne bir vakaydı.
1: Abi çok,
0: Falcao bir vaka değildi.
1: Çoğaldı yani. Falcao. Çoğaldı. Bu çoğalma sebebi de popülist sistem. Yani senin Twitter'daki taraftarı fenomeni takip edip transfer yapman ya da işte Hakan Safi gibi bir camianın değerli isimlerinden ayrı konu ama Hakan Safi gibi bir adayın Sayın Safi'nin işte böyle bir topu bombayı camianın kucağına bırakması ve gitmesi. Bunun haricinde Hasan Arat döneminde de bazı şeyler hatırlıyoruz. Yine bombalar bıraktı da gitti. Hasan Arat yapıyordu da sen niye yapamıyorsun'u konuşturan çok şey vardı o dönem rakipleri için mesela hatırla. Çok yanlış sistemler. Çok yanlış
0: Rafa
1: sistemler.
0: Rafa onlarda da mesela
1: söylemek lazım. Evet.
0: Büyük sıkıntı yani.
1: Girassi'ye ne diyorsun abi? Son olarak onu soruyorum.
0: Çok pahalı transferler ya. Yani bilmiyorum ben ödeme yani eğer TFF'nin doğrularıyla konuşacaksak bu isimler konuşulamaz yani.
1: Peki. Necat Denizsel ama, diyor ki.
0: İşte arkadan dolanma olursa Girassi çok iyi. Yani Musa Sov etkisi öyle söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama ya kim oynayacak?

0: oynayacak? Kim Vedat Muriki'ye 15 verdin? Kim oynayacak? Kim forvet oynayamazsın. Girassi ile Vedat Muriki kim forvet oynatamazsın. Yani Vedat Muriki'nin var yani. Bırak artık, bir tane de Nobre'ni ara. Diyor ya Aziz Yıldırım gelmeden önce diyordu ya. Brezilya'dan Nobre'yi bulduk, getirdik. Nobre'ni ara. Vedat zaten 32 yaşında. 30 yaşında bir oyuncuyu 40 milyon euro verme abi. Yazık günah ya, Fener'in parası. Çünkü niye? Geleceği kilitliyorsun bak.
1: Aziz Başkan'ın tarzı için ne diyorsun? Buyur abi, söz sende.
0: Sorun bir şampiyonluğa o kadar çok odaklandığın zaman oradaki belki o şampiyonluk gelir. Ki bence konuşamadık, uzun zaman oldu da geriye çok da gidemiyorum gündem olarak. Ama İsmail Kartal'ın gelip de benim iki tane şampiyonum tescillendi, çalınması tescillendi falan cümleleri.
1: Yok, konuştuk.
0: Gene sorun ya.
1: Seninle yani, konuştuk, evet, bunları da değerli.
0: Evet, aynı türküyü tekrar çaldıracak bu adam ya. Ya şuna demet
1: ben orada ben farklı, senden farklı
0: ya
1: düşünüyorum. İsmail Kartal bunu söylerken Fenerbahçe yönetiminin aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum İsmail Kartal'la. Çünkü zamanında İsmail Kartal buraları bahane ederken, bahane diyorum bak altını çizerek, Sayın Aziz Yıldırım Sayın Kartal'a zamanında ne dedi? Bıraksın bu işleri dedi. Hani böyle bahaneler vardı, hatırlarsan Ali Koç döneminde de Fenerbahçe tarafında.
0: Vardı.
1: Geçsin bu işleri dedi. Mesela bunu diyen Aziz Yıldırım'a ben bugün İsmail Hoca'ya, ya hocam bizim arkamızda böyle bir yapı var, seni getirdik işte Mourinho'ya yapıldığı gibi bir alan açıldığını, bir kucağa bahane bırakıldığını, bir bahane topu bırak. Hani az önce dedik ya Greenwood topunu bıraktınız camianın kucağına patlamak üzere diye. Şimdi böyle bir bahane topu bırakıldığını, şimdiden elinin bu anlamda bahane anlamında, evet, güçlendirildiğini düşünmüyorum abi. Ben orada farklı düşünüyorum. Ya, İsmail Kartal mesela bunu tekrarlamayacak bence. Bir iletişimci olarak bunu böyle okuyorum.
0: Az çok yani anladığımı düşünüyorum. Şimdi seni bu lige, yani artık Galatasaray'ın 4. yılından 5. yılını, şampiyonluğunu, o hegemonyayı engellemek için getiriyorlarsa ve sen benim şampiyonluklarım çalındı şarkısının türküsünü söylüyorsan, futbolcu senin bunun hangi versiyonuyla motive oldu ki zaten geçmişte? Evet. Ya çık karşılarına de kardeşim Vedat, bak geldim buraya, biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna engel olacağız. Biz bunların çok başarılılar. Bunları ancak hani Simeone, Real Madrid'li oyuncuları örnek göstererek, bakın onların milyon dolarlık oyuncuları var ama biz çalışarak onları yeneceğiz diyor ya. Şu cümleyi bir tane Türk antrenörü kursun be kardeşim. Ya Galatasaray para da var onlarda, güç de var, şampiyonluklar da var. Biz bunları engel olacak ligdeki tek takımız kardeşim. Biz bu takıma çalışarak, didinerek, siz de bu ikon oyuncu olmak istiyorsanız bu fırsat sizin elinize geçti. Sıkın kendinizi. Bir sezon hiçbir şey yaşamayacaksınız. Konsantre olacaksınız. 34 maç, her maç ayrı bir şampiyonluk havası falan diye gir ya. Ya gidip de benim şampiyonluklarım çalındı deyince oyuncu da diyecek ki ya ben ne yaparsam yapayım, bunlar hala aynı türküyü söylüyor ya. Ben iki tane alver yaparım, işi bitiririm, maaşımı alırım, önüme bakarım diyecek ya. Böyle oldu. İnanın böyle oldu ya. Futbolcu da buna inanıyor çünkü. Futbolcunun buna inanması daha kötü bir şey. Yani sezon başı gelmiş yeni hoca, ki bence eski hocasın, aynı türküyü devam ettiriyorsun yani. Ya transferden önce şu kafayı değiştirir. Peki. Bu kafayı değiştirirsen en büyük transferi
1: Drogba,
0: yapmış oluyorsun.
1: Drogba Posa mıydı demiş Nejat Denizsel. Drogba Posa mıydı diyor.
0: Ya Posa'ydı. Ya şimdi güzel kardeşim, Drogba'nın 1,5 yılının... 1-6 ayı Galatasaray'da top oynadı. Son bir yılına bir bak kurban olduğum ya.
1: Abi ben katılmıyorum.
0: Orta sahada frikik kazanıyor. Kaleye şut çekiyordu ya.
1: Ben sana katılmıyorum. Ben sana katılmıyorum.
0: Ya ben hepsini tek tek izledim ki o dönemlerde, şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın hani o Drogba'lı, Schneider'li, o hani yerli prime yerli kadrosunda çok güzel iş yaptılar. Önümüzdeki ondan sonraki sezon abi. Ondan sonraki sezon Drogba ne oynadı Drogba? Yani bir ara Selçuk, Schneider var, Drogba duran topların başına geçiyordu, oradan vuruyordu ya. Hatırlamıyor musunuz Chelsea deplasmanında neler yaptı Galatasaray?
1: Evet.
0: Yani peki. Drogba bak tekrar ediyorum, o 6 ay herkesin aklında kalan muhteşem oynadı.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım bu arada.
0: Burak Yılmaz'la ikisi inanılmazdı yani. Ama sonraki yılı inanılmaz kötüydü ya. Ya abi iyi olan oyuncu Galatasaray'da kalmaz mı? Bak şu anda Galatasaray'da iyi oynayıp da 2 yıldır olmayan Icardi'nin kalıp kalmayacağı tartışılıyor ya. Ya Drogba Galatasaray'ın efsanesi değildir. Bak Galatasaray'ın efsanesi Hagi'dir. üstüne basa basa söylüyorum. Ne Icardi'dir ne Drogba'dır. Hacı'dir Hacı. İki tane Avrupa Kupası getirdi bu adam. Yani bu haksızlığı yapmayın. Yani Galatasaray'da heykele dikilecek bir adam varsa Hacı'dir. Tekrar ediyorum. Hiçbir şey bunlar süper, yani Türkiye Kupası Türkiye Ligi bir parametre değil. Yani şimdi Avrupa'da Drogba'nın 1-2 maçı vardı da olmadı işte. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkamadık. Hacı çıkarttı bizi. Bizi o seviyeye getirdi. Bizi kafa peki kafaya. Leeds United maçlarını falan izleyin.
1: Serkan Çetin, hadi son bir dakikamız. Yavaş yavaş senden o zaman eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye bir özet isteyeyim. Ya da bir son görüşünü sorayım.
0: Yani başka bir şey yok ya, dediğim gibi. Birazcık hızlı bir gündem toparlaması yaptık. Konuşulacak şey fazla yok. Transfer yok. Biz de futbolu konuşmak
1: çok isim var ama tarafımız. Tabii hepsini konuşursak biraz da böyle senin dediğin gibi bazı haberlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz, yani doğru olmayan bazı haberlerin, öyle söyleyeyim.
0: Evet evet, çok asparagas çıkar ya. Bak ben Mason Greenwood'da mesela bence büyük bir, ya çok paralı bir transfer ya, dediğim gibi. Yani çok duyacağız biz. Biz bu türküleri Rabiot'larla falan çok dinledik yani. O yüzden işin sonunda Oğulcan Adın gibi böyle hani Türkiye Ligi'nde bir transfere dönecek gibi duruyor yani. Yani bu tarz şeyler yani çok. Bir de Dünya Kupası var tabii. Eldekini korumak daha önemli. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sene almadan çok satmadaki başarıya ihtiyacı var bu arada. 40 tane oyuncu varmış ya Fenerbahçe'de. Düşünebiliyor musun? Onlardan doğru çıkacaksın ki yenilerini alasın.
1: Doğru. Yani. Peki teşekkür edeceğim. Serkan
0: ben
1: Çetiner,
0: teşekkür ederim. Ağzına
1: sağlık. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorsun ama hafta içi de görüşeceğiz Serkan Çetiner'le.
0: Evet,
1: stüdyomuz
0: evet
1: olacak kısmet olursa.
0: Hafta içi stüdyoda.
1: Evet.
0: Canlı yapacağız yorumlarımızı.
1: Evet, inşallah Serkan Çetiner yanımızda olacak, stüdyoda olacak. 18-20 arasında bir haber masasında hafta içi bir gün Serkan Çetiner'le birlikte böyle uzun uzun konuşacağız. İşte o zaman girmediğimiz konu kalmayacak. Gerçi şu an milli takımdan Kulüpler Birliği'ne, Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Galatasaray'a konuşmadığımız konu kalmadı. Hatta Serkan Çetiner yeri geldi, Drogba'ya posa dedi mesela. Drogba posaydı dedi.
0: Drogba'ya posa, ya demedim. İlk 6 ayı
1: posa mıydı dedi dinleyicimiz. Öyleydi ya tabii ona, dedim. Yani bak şimdi sen de yani demedim diye çevirme şimdi, bak kayıtlar var.
0: Bak şöyle, eğer parametre şuysa. Peki. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalıyorsun. İlk yılı iyi, son 2 yılı işte Oliveira'da gördük Galatasaray'a geldi. Ya bu son 2 yılı son şeyse posasıysa bu posadır abi. Verdiği kontratın karşılığı, ödediğin paranın karşılığını alamadıysan bu durum posaya dönüyor işte. Şimdi Oliveira'da bu oldu. İlk ayda bu oldu. Drogba'da bu olmadı mı? Son yılı gözünün içine baktık adam gitsin diye.
1: Peki.
0: İmzalamadık yani. O 10 milyon 1,5 yıl sözleşme imzalamıştık. Son yılı bitsin de gitsin dedik yani.
1: Peki.
0: Çünkü niye? Takıma zarar veriyordu artık.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Hafta içi tekrar görüşmek üzere. Sağ ol, var ol.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program hazırladık ki malumunuz zaten uzun zamandır benim de sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü ben de milli takımımızı desteklemek amacıyla Amerika'da yer almıştım. Özellikle San Francisco'da Paraguay maçını desteklemek adına gitmiştim. Ancak tabii ki ayağım zorlu gelmedi. Bütün temennilerimiz bu noktadaydı ki buradan çok inanarak gitmiştik zaten. Ara ara Radyo Gol'e de belli başlı paylaşımlarda bulunduk tabii ki ama gerçekten hepimiz adına çok çok üzücü bir turnuva oldu. Bugünkü programın akışından önce bahsedeyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki Dünya Kupası serüvenimizle alakalı bir program olacak. Özellikle ilk bir saati bu şekilde geçireceğiz. Daha sonrasında tabii ki gündemimiz olan transfere şöyle bir yelken açacağız. Bakacağız, takımları biraz derleyeceğiz. Her takımın yorumcusu, daha doğrusu dört büyüklerin yorumcularıyla beraber esasında sohbet edeceğiz. Yeni sezon planlamasında ne yapılmalı, neler olmalı, kimler konuşuluyor, hangi isimler fayda sağlar.

Hangi isimler fayda sağlamaz? Bütün bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak. Ama ilk başta bir saat diye işaret ettiğimiz kısımda önce Avustralya maçını zaten burada sizlerle beraber sunmuştuk. Daha sonrasında Türkiye-Paraguay maçında ben statta yer almıştım. Orayı konuşacağız. Sonrasında Amerika maçını konuşacağız ve genel tabii ki milli takımımızın havasını konuşacağız. Bu dilimde aslında dinleyici mesajlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin mutlaka soruları olacaktır. Oradaki atmosferle alakalı, neyin yanlış gittiğine dair keskin yorumları olacaktır. Çünkü hepimiz zaten gerçekten çok çok üzüldük. Yani her şeyden, yani kişileri eleştirmeden önce veyahut da sistem veyahut da atmosferi eleştirmeden önce tabii ki dinleyici mesajlarımız için yayın hattımızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10'dan dilediğiniz soruları, dilediğiniz merak ettiklerinizi veyahut da yapmak istediğiniz yorumları, katılmadığınız kısımlarda bana karşı çıkışlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bu programlar, yaptığımız bütün programlar dinleyicilerle beraber çok güzel olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabi aralarda kısa kısa reklamlara gideceğiz. Bugün de reklam akışına bakıyorum. Şu anda çok da fazla beklemeyeceksiniz. Yani program çok kısa bir araya gidecek ama sonrasında hemen gelecek. Bunun da sizlere dinleyici açısından müjdesini vermek isterim. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Turnuvaya buradan, turnuva başlamadan önce hepimizin kafasındaki şey neydi? Çok basit bir şekilde şunu söylüyorduk. Biz bu gruptan çıkarız. Bizim kadro kalitemiz diğer takımlara göre, yani grubumuzda yer alan diğer takımlara göre daha iyi. Amerika ile kafa kafaya bir kadro kalitemiz var ama yapar bizim çocuklar ya diye, hatta grup liderliğine kadar birçok kişinin söylediği, benim biraz daha ev sahibi avantajından dolayı grup ikincisi bitireceğimizi düşündüğüm bir turnuvaydı diyelim. Turnuva olacaktı benim planlamalarıma göre. Ancak tabii ki ilk maçta burada beraber karşılaşmayı sunarken sizlerin de aşırı bir teveccühü vardı. Karşılaşma sırasında hakikaten maçı bir ara sunmaktan çok sizlerin mesajlarıyla esasında cevap vermeyle aslında biraz geçmişti. Türkiye-Avustralya maçı ki gerçekten çok üzülmüştük. Yani soğuk duş etkisi diye bir tabir vardır ya, gerçekten onu yaşadığımız bir gündü Avustralya maçı burada. O gün de hatırlıyorum, yani saat 1'de Brezilya-Fas maçı vardı, onu izlemiştim. Uyumuştum, 3'te kalkıp geldim buraya saat 6-6.30 gibi. Yani gerçekten az uykuylaydım ama yani öyle bir soğuk duş oldu ki hakikaten gerçekten çok zorlandığım, belki de hayatımda en zorlandığım yayınlardan bir tanesini yaşamıştım burada. Çok kötü bir maç geçirmiştik. Ya, pozisyona girme konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet, top bizdeydi. Evet, karşı alana sahipmiştik. Karşı sahada oynuyorduk. Topu klasik olarak, yani ilk iki maçtaki edinimlerimizden dolayı söylüyorum. Karşı kaleyi yıktığımız ama bir türlü net pozisyona giremediğimiz, ki Amerika maçını bundan ayıracağız yorumlarken, ama bir türlü karşı kalede o tehlikeyi belki en mahir oyuncularımızla yaratmadığımız, Abdülkerim'in uzaktan denemeleriyle belki birazcık acaba oluyor mu dediğimiz bir karşılaşmaydı ki geçişlerde gerçekten büyük sorun yaşamıştık ki İran Kum da zaten turnuvanın en genç ve iyi olarak gösterilen oyuncular listesinde yer alan İran Kum'da da bize aslında o ilk golü kaydeden kişi olmuştu. Direkt bir geçişten direkt ilk pozisyonlarında. Sonrasında tabii ki milli takımımız ister istemez refleksle topu aldı. Ön alanda oynadı ama gerçekten, yani burada kişiler üzerinden de gitmek lazım. Hakan'ın performansıyla başlamak istiyorum. Avustralya maçı nezdinde, sonra tabii ki Paraguay maçında da aslında benzer bir performans vardı Hakan'ın. Ya bir kere Hakan bence çok net eleştirilmeli. Şunu söylemek lazım. Yani kesinlikle Hakan'ın bu futbolcu olmadığını da söyleyelim. Ama Hakan sakatsa, Hakan sakatken rahat değilse, burada tabii ki biraz da Montella'yı da eleştirmekte fayda var. Yani sakat bir oyuncu belli ki rahat değil. Çünkü Hakan maç başına 3-4 tane, hele hele 30 şut çekilen ortamlarda 3-4 tane kaleye doğru bir şeyler yaratması gereken futbolcularımızdan bir tanesi ve o kadar çekinik, o kadar sağa sola sadece servis yapıp kendini biraz daha stoperlerin arasına atmayla beraber, stoperler de zaten orta saha çizgisinde ama yani kendini oyun aksiyonunun içinde bulundurmamaya çalışan bir Hakan Çalhanoğlu gördük ve onun çekinikliği, ister istemez takım lideri olarak gördüğümüz bir kişinin böyle bir zihniyette olması
sakatlığına veriyorum. Çünkü bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani öteki türlü, çünkü zaten milli takım kadrosunda ne işi var diyeceğimiz bir yere geliyor iş. Ama

Ya burada sakat ve konforsuz bir Hakan Çalhanoğlu'ndansa çok net bir şekilde oyun orkunu istiyordum. Yani özellikle yani bir sonraki maçlarda hani Hakan'ı gördünüz, belli ki bir problem var. O zaman Orkun'la oynayabilirsiniz. Çünkü hani o mevkinin alternatifi olan oyuncumuz var. Yani Hakan'ın alternatifi olan oyuncumuz var. Liderlik vasfı olarak da Hakan'ın alternatifi olan birçok ismimiz var. Ya bizim kadromuzda aslında çok kötü bir kadromuz yok ama doğru kullanılmayan, planı yanlış kurgulanan bir takım olduğunu gördük. Ya bunda tabii ki saha dışı faktörleri de var. Orada rahatsız bir milli takım olduğunu da görüyoruz. Yani tabii ki her milli takımın kendine göre baskıları var. Belli başlı baskılarla bazı takımlar motive olurken bazı takımlar da bizim gibi tel tel dökülüyorlar. Biz de maalesef bunu yaşadık yani özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında. Biraz daha Avustralya maçından da çok kısa daha bahsetmek istiyorum oyuncu nezdinde. Yani oyuncu tercihleri ve yani benim normal şartlarda çok çok desteklediğim ve çok da iyi bir teknik direktörü olarak düşündüğüm Vincenzo Montella beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada ben de ezberden yorum yapmayacağım. Yani normal şartlarda çoğu denklemde Vincenzo Montella'yı korurdum. Burada herkesin eleştirdiği her yorumlarda özellikle bir sakin olalım, bir yutkunalım. Hocanın vardır bir bildiği. Hocanın kadro tercihinde yapıldığı zaman, belli tercihler yaptığı zaman ya bir bekleyelim, bir görelim diyen taraftaydım. Ama ya elinde seçtiği kadroyu da çok iyi değerlendiremeyen bir adam gördük. Özellikle yani Avustralya maçının hamlelerinde ya oyunda çok yani AI'ın yarattığı akıllı teknolojinin, yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf olsa dahi yani maçın özetini gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o iki savunmacının arasında ne kadar küçük kaldığını ve buna rağmen gerçek bir fotoğraf olmasa da maçın hakikaten özetini gösteren bir fotoğraftı. Yani herkesten şu yorumu duyuyorum işte. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı o maç nezdinde mesela. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı daha farklı olabilir miydi? Bence orada biraz daha esasında son maçlarda da gördüğümüz Can Uzun oynamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü zaten tamam uzun bir forvetiniz olabilir. Uzun bir forveti oraya atmanın çözümü hava toplarıyla oynuyorsanız belki yine olabilir. Ama zaten 3 tane kule varken oraya havadan oynamanın zaten bir mantığı yok. Yerden Amerika maçında tıpkı yaptığımız gibi sürekli derin paslarla sıfır çizgisine inerek o dengeyi hızlı paslaşarak o rakibin dengesini bozmamız bizim işimize yarayabilirdi. Özellikle bence ilk iki maçta bile böyleydi. Uzun şişirmenin hiçbir anlamı olmadığını gördük. Yani hatta bunu Paraguay maçıyla da birleştireceğim. Oyuna girdikten sonra Deniz Gül evet pozisyonlara girdi. Ama Deniz Gül de kaçırdı abi. Yani o noktada Can Uzun'u belki kutunun içinde değerlendirse. Hele hele bu kadar 4-6-0'ı seven bir teknik adamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok daha farklı bir şey izleyebilirdik. Yani ah diyoruz yani hakikaten ah diyoruz. Çünkü yani son maçta Amerika tabii ki yedek çıktı. Onun da konuşacağız, detaylarını konuşacağız. Orada beğendiğim kısımları da anlatacağım Türkiye hakkında. Ki beğenmediğim çok şey var Amerika maçıyla alakalı, onu da söyleyeceğim. Yani evet kazandık, skora göre yorumlamayalım. Orada da bence çok ciddi arızalar vardı. Hele hele 11-7'ye karşı, 17'ye karşı diyelim. McKenny zaten oynamıştı ama. Yani oraların bütün detaylarına gireceğiz Amerika maçında da. Ama en azından pozitif bir iki tane çıkarımım oldu karşılaşmayla alakalı. Çünkü yani burada eleştirmek şu anda en kolay şey. Yani birçok şeyi de ben de eleştireceğim ama pozitif çıkardığım şeyleri de eleştirilerin aralarına böyle serpiştirmeye düşünüyorum doğrusu. Ki dinleyici mesajlarına da biraz girmek istiyorum açıkçası. Çünkü dinleyiciler en önemli kişiler, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey demiş ki Avustralya maçında bence çok şanssızdık ama hocaya yazar, doğrudan karşılaşma bireysel oyuncu performansları olarak değerlendirmek yanlış olur. Kerem Aktürkoğlu'nu bence bu konuda eleştirmek yanlış olur diye bir yorum gelmiş Ayhan Bey'den. Yani Kerem'i de bence eleştirebiliriz ama evet yani doğru söylüyorsunuz. Orada 85 dakika Kerem'e sabretmenin durumu gerçekten sıkıntılıydı Avustralya maçında. Paraguay maçına geçmek istiyorum ki zaten Avustralya maçını epey bir konuştuk. Paraguay maçına da geçelim, konuşalım biraz.
Bir kere orada birazcık aslında gittiğim, deneyimlediğim, çünkü stadın stadın içinde yer aldım. Ki bir yaklaşık 6 günlük bir Amerika seyahatim oldu. Buradan hakikaten çok büyük ümitlerle gittik. O gece hiç uyumadım. Yani o kadar heyecanlıydım ki gittiğim gece uçakta da uyuyamadım. Yani jetlag de yaşamadım, işin ilginç tarafı. Yani öyle bir motivasyonla, o kadar yüksek enerjiyle gittim ki. Ya buradan, yani tabii ki şunu da söyleyelim. Bu arada hep şey tartışılıyor, medya mensuplarının oraya gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire vesaire. Bir kere ben bir medya mensubu olarak gitmedim. Ben bir taraftar olarak gittim. Kendi maliyetlerimi kendim karşıladım. Sosyal medyada görüyorum, yani bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor insan. Çünkü sonuç olarak oraya gitme şansına erişmiş şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ki gerçekten cebimdeki çok biriktirdiği bütün parayı harcadım diyeyim yani. Yani burada biraz esprili bir dil olacak ama hakikaten Amerika çok pahalıydı. Gittik yani orada, zaten ilk gittiğim gün bu arada hiç Türk görmedim. Yani maçtan 3 gün önce gittim. Buna rağmen San Francisco'nun bütün meydanlarında çok az Türktük. Ama bir sonraki gün zaten Türkiye uçakları genelde 17 Haziran'da indi. Yani bir baktım dünkü şehirle bugünkü şehir arasında hiçbir alakası yok. Yani her köşede bir Türk. Yani hakikaten yani 81 ilimiz var diyorduk ama 82. il olarak hakikaten San Francisco vardı. Yani çok iyi bir ortamda vardı. Maç öncesindeki ortamlar, özellikle bütün taraftarların motivasyonu. Hatta Eralp ile de, Eralp ısısı buradan, Göksel'in çağrısı aracın da kulakları çınlasın. Eralp ile de birkaç içerik çektik. Maalesef ki yani içerikler biraz taca çıkmış oldu. Yani ben tabii konsept bir kıyafetle, Kenan Yıldız forması üstünde, yıldız gözlüğü, yani Dünya Kupası'ndan temposuna yakışır bir şekilde aslında saflarda yer aldım, Türkiye saflarındaki tribününün en içindeydim, en kalbindeydim. Maçtan iki gün, yani maçtan sonraki gün ve sonraki gün zaten Radyo Gol'e bağlanamama sebebim sesimin çıkmamasıydı. Sesim kısıldı. Yani o kadar fazla bağırdım ki tribünde olduğum için. Şimdi burada dakika skorlarda genelde sizlere eşlik ediyorum. O yüzden de ister istemez sesimi koruma durumundayım ama orada bütün kalbimle desteği vermiştim ki Paraguay maçı öncesinde de zaten bir şölen havası vardı ama tribüne girdikten sonra şunu fark ettim. Yani Vancouver'da söylenen şey gibi tıpkı San Francisco'da da benzer bir durum vardı. Evet, %70-75 bizdik tribünde ama ya çok ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada hani saha içindeki çocukları da eleştireceğiz, federasyonun belli başlı kararlarını da eleştireceğiz günün sonunda ve aynı zamanda oyuncuları da eleştireceğiz ve tribünü de eleştirmemiz lazım, bizleri de eleştirmemiz lazım. Yani orada o kadar kişi olup da yani çok net bir atmosfer yaratamamak, yani bilmiyorum, yani kulüp takımları bu işi çok daha iyi yapıyor milli takımlara göre. Yani bu konuda mutlaka bence yetkililerin belli şeyleri, belli tribün gruplarını belli yerlere doğru bir şekilde konumlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani kırmızı beyaz haricinde gerçekten hiçbir şey, hiçbir sesi çok net bir şekilde tribünden biz dinletemedik. Yani burada bizim de suçumuz var ama insanlar hakikaten yani şu tabir yanlış olmayacaktır, Amerika'da çekirdek çitleyen görmedim, yanlış olmasın ama yani stadyumun içinde çekirdek çitleyen insan sayısı çok fazlaydı. Herkes sürekli fotoğraf çekiyordu. Yani fotoğraf çekmekten, çekirdek çitlemekten tribünün desteğini ben çok zayıf buldum açıkçası. Özellikle bir tribün kültürünü de bilen ve aynı zamanda gerçekten orada atmosfer yaratıp o atmosferle bir şeyler yapmaya gayret eden bir taraftar olarak çok üzüldüm. Ya saha içi kısımlarına gireceğiz. Sadece ben hani deneyimimi de çok kısa bahsetmek istedim. Çünkü tabii ki uzun süredir beni duymayan kişiler de vardır. Merak da etmişlerdir diye düşünüyorum. Ali Bey de mesaj atmış. Oo abi hoş geldin şeklinde. Abi geldik de yani pek de hoş gelemedik açıkçası yani. Onu da söyleyelim. Konuşacağız, daha Paraguay maçını konuşacağız. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Yani ister istemez tabii ki bugün de söz verdiğiniz gibi çok kısa kısa gideceğiz reklamlara. Hiç merak etmeyin, hemen geliyorum. Lütfen değiştirmeyin. Buradayız, konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Evet, geri geldik. Tabii ki geri geldik. Konuşuyorduk. Aslında tatsız bir konuyu konuşuyorduk. Yani ister istemez turnuvadaki performansımızı, benim orada edindiğim deneyimleri ve birçok aslında
daha gündem yaratacak 2-3 tane maddeyi söylemedim. Mutlaka statta gördüğüm çok enteresan görüntüler vardı. Bunları da bahsedeceğim ama biraz dinleyici mesajı alayım. Paraguay maçı endeksinde konuşacağız şimdi. Avustralya'yı bitirdik. Paraguay, sonra Amerika konuşacağız. Yani genel turnuva konuşacağız. Kampiyeri vesaire hepsini konuşacağız ama Mustafa Bey yazmış. Malzeme iyi, yemek kötüyse aşçı yazar demiş. Aslında çok yalın ve çok doğru bir yorum. Bir malzeme çürükse yemek tatsız olur. Foden Palmer kadroya alınmıyorsa Hakan da kesilebilir demiş. Yani şimdi Mustafa Bey'e şöyle bir şey söyleyeyim. Belki yeni açmış olabilir yayını. Avustralya maçı nezdinde biraz konuştuk

0: Hakan tarafını bayağı bir eleştirdim. Yani Hakan'ın ben bu kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Burada Vincenzo Montella'ya bence çok net bir şekilde suç bulabiliriz Hakan konusunda. Çünkü Hakan belli ki sakat. Yani şunu söylemiştim, yorumumu bir kez daha tekrar edeyim Mustafa ve sizin için. Yani Hakan hele hele Türkiye'nin 30 şut denediği karşılaşmalarda, 30 ve üzeri şut denediği karşılaşmalarda en az 3-4 tane yoklar. Ve Hakan 3-4 tane bile yoklamaktan acizdi. Yani adam sakattı, adam rahat değildi, konforsuzdu ve bu yani sadece hoca zaten bunu görmesi ve zaten orada antrenmanda Hakan'la beraber ama biz tribünde, biz televizyon başında biz bunu çok net bir şekilde anladık. Bunu anlamayan hiç kimse yoktu. Ve sakat bir adam varsa abi o zaman oturacaksın abi kenarda, yani iyileşmesini bekleyeceksin. Turnuvada belki ileriki turlarda Hakan'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani burada çok büyük bir Montella hatası var ve Vincenzo Montella'yı ben hakikaten bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Çok da seven, çok da destekleyen bir yorumcu mu diyelim bana, futbol sever diyelim. Yani her zaman böyleydim. Turnuva öncesinde de böyleydim. Şu anda çok çok büyük eleştirmek durumundayım yani. Ben bile yapabileceğim hiçbir şey yok yani, adam bu kadar da dedim dedik olunmaz. Yani bazen kendinizi yeniliğe açmak durumundasınız. Yani evet ben de anlıyorum, tutarlı olmak, belli başlı şeylerde tutarlı devam etmek çok doğrudur. Bence başarıyı getiren etmenlerden de bir tanesidir. Ama ya yine de Vincenzo Montella'nın tutarlılığı artık birazcık da yani bir şey kafalılık diyelim. Yani en doğru tabirle böyle diyebiliriz. Yani bu kadar da olmaz. Yani hakikaten bu kadar da olmaz ve ya Montella haricinde ben başka da sıkıntılar konuşacağım burada. Yani bilmiyorum, bana çok tuhaf geliyor. Yani sonuç olarak burada herhangi bir birey konusunda demeyeceğim ama isim vermeden söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yedek kulübesinde Vincenzo Montella'nın tam 20 metre yanında oyuncuların ısındığı yerde bir başka teknik adamımız orada duruyor abi. Ya bu bile bir psikolojik baskı. Ya bunun bile koordine edilememesi. İsim vererek konuşmayayım. Zaten ekranlara yansımıştır. Ama yani ya tam olduğum tribünde, tam olduğum yerde Paraguay karşılaşmasından bahsediyorum. Abi çizgi de her ne olursa olsun hele hele böyle bir sıkıntılı bir durum varken, yani Avustralya maçı sonrasında bu da bir baskı yaratır abi. Yani siz teknik direktörün 20 metre ötesine bir başka teknik adamı da koyarsanız hani sonrasında bu adam gelecek devam edecek gibi yorumlarız. Yani gerçekten mi? Oyuncularda da baskı yaratır bu. Hatta başka hikayelerimiz de var, anlatacağım. Orada biraz daha ortamı çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum ki ya birçok kişi zaten biliyor. Bu haberlerin hepsi zaten konuşuldu ama biraz da kamp kısmına gidelim işte. Yani bu kadar büyük primlerin dağıtıldığı bir ortamda neden Türkiye Futbol Federasyonu 42 derece ortalamalı bir Arizona'da kamp yapmayı tercih ediyor da?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: 1 milyon, 1,5 milyon dolar gibi bir meblağ, ki şu anda çok küçük bir para olarak söylüyorum bunu ama tabii ki benim için, bizler için belki büyük para. Ya bu para verilemez miydi, başka bir yere geçilemez miydi ki sizin bütün gruptaki rakiplerinizin hepsi Kaliforniya'da antrenman yapıyordu. Yani yolculuk çekmekte bir şey yok, 2 saat oyuncu uçar abi. Yani tamam hafif bir yorgunluk olur ama olur yani. Bunlar hani Arizona'nın Phoenix'in konumu çok uzak bir konum değildi. İster istemez yani takımlar da deplasmana gidip geliyorlar. Yani bu kadar da zorlu bir uçuş yolculuğu değildi. Buradaki sorun hava. Havada şöyle hava. Yani çöl iklimi olduğu için havada sorun var. Yani belli bir iklimde evet yüksek sıcaklıklar olabilir ama nefes alamıyorsunuz dışarıda. Yani çöl ikliminin futbol oynamaya elverişli olmadığı çok açık. Hatta ve hatta yani Phoenix'teki zaten antrenman kamp tesislerinde bir maç sonunda bir teknik adamla şans eseri karşılaştım. 2-3 dakika sohbet ettik. Ya hatta yani görür görmez şöyle söyleyeyim. Hocayla isim yine vermeyeceğim. Yanlış anlaşılmaları sebebiyet vermeyelim diye. Ya o kadar üzgündüm ki.

teknik adamı gördüğüm anda çok az tanışıklığımız olmasına rağmen hocam dedim, yani size bir sarılabilir miyim dedim. Çünkü hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum. Sesim çıkmıyor vesaire. Hocaya sarıldım ve hocayla birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Yani hocanın omzundan öptüm ve hoca bana bir kol attı. Stadın merdivenlerini böyle yavaş yavaş yürüyerek çıktık ve yani hocanın orada bana bahsettiği şeyler, kamp ortamındaki liderlik vasfı olan kişinin olmaması veyahut da bir sürükleyicinin olmaması çok acıydı. Yani bunu hocanın birinci ağızdan duydum. Yani bunu kimden duyduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü kendisi belki açıklayacaktır. Belki yayınında açıklayacaktır. Belki ileride bir vakitte açıklayacaktır. Ama ya gerçekten bunlar çok üzücü yani. Ben kahroldum. Hakikaten kahroldum. Yani ki Eralp şahidim, öyle söyleyeyim. Yani Eralp Isı'yı dinliyorsunuz. Göksel'in yayınlarda, benim yayınlarda. Beşiktaş yorumcumuz, aynı zamanda tabii ki motor sporları vesaire, basketbol, tenis, birçok dalda çok bilgili bir arkadaşımız. Eralp'leydik biz statta, yani statta konumlandığımız yer kendisiyleydi. Ama yani hakikaten çok üzüldük. Yani burada tabii ki yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok eleştirmemiz gerekiyor. Ya tabii ki bazı yaptığı doğru şeyler var. Herkesin bazı yaptığı doğru şeyler var ama şu anda yanlışlar çok daha fazla ortaya çıktı. Birçok mesajımız var, okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ya özellikle bu kamp tesisinin tercihi olsun. Veyahut da şu da bence çok yanlıştı. Yani Vincenzo Montella tabii ki çok başarısızdı. Burada Montella'nın başarısızlığını örtmek adına başka bir kişiyi ön plana çıkarmak da doğru değil. Ama o kadar ön plana çıkma arzusundaydı ki futbolu yönetenlerimiz, yani normal şartlarda bu insanlar, bu yöneticilerimiz hepsi çok değerlidir, belli işleri çok çok iyi yapmışlardır tabii ki, ona bir laf söyleyemeyiz ama bu kadar da fazla görüntü vermenin çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüntüyü oyuncular ve teknik adam vermeliydi. Şu savunmaya da katılmıyorum. Yani oyuncularımızı topun ağzına atma yerine ben bütün orada kalkan görevi görmek istedim şeklindeki bakış açısına da katılmıyorum. Ya bu kadar şatafatlı olunmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben yönetenlerimizin. Ön plana çıkma anlamında söylüyorum. Onun yerine belki işte diğer 3 tane takım Kaliforniya'da kamp yaparken biz de Kaliforniya'da kamp yapabilirdik. Ya tabii ki başarılı olsaydık belki bunları konuşmayacaktık. Belki buradaki kamptaki problemi de konuşmayacaktık ama ya ortada öyle bir başarısızlık var ki. Ya Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm maçları izledim. Ya dün gece izlemedim. Dün gece artık biraz dinlenmem gerekiyordu. Biraz uyudum. Yayına hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden dün geceki maçları izlemedim. Ya biraz Norveç-Fransa'yı izledim ama onun haricinde yani gece yarısı izlemedim. Yani ve yani gördüğüm üzere hakikaten Paraguay'da, Avustralya'da korkunç iki futbol takımı. Yani üst turlara tamam çıktılar ama 32 turundan sonrasını görmeleri çok çok zor abi. Çok çok zor yani. Ve biz yani o kadar organizasyondan uzak, o kadar inatçı bir teknik adamın inatçı tercihleriyle beraber sahada yan pas yan pas yan pas. Yani hakikaten Türkiye'de maçları takip eden bütün dinleyicilerimizin uykusu gelmiştir abi. Ya zaten saatte sıkıntılı. Uykusu gelmiştir yani. Ya statta, ya ben tabii ki öyle bir durumum yoktu ama gördüm abi esneyen insan. Hakikaten gördüm abi. Sürekli yan pas. Yan pas. Ha, pozitif şey söylerim bir iki tane de en azından şöyle bir havamız kırılsın. Ha, bir kere Mert Müldür'e çok teşekkür ederim mücadelesinden dolayı. Oyuna girdikten sonra verdiği etki ve denemelerinden dolayı Can Uzun'a teşekkür ederim. Yani bu iki ismi ve tabii ki Amerika maçı nezdinde ve genel durumundan dolayı Arda Güler'e de çok teşekkür ederim. Yani bu üç ismi bence bir köşeye ayırarak herkes bir kendine bakması lazım abi. Yani şu açıklamayı da kabul etmiyorum ben. Bizim kalecimiz Uğurcan Çakır, ki inanılmaz iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine de turnuvayı korkunç bir performansla geçirmiş olmasına rağmen. Çok net bir şekilde şu açıklamayı bana, yani medya önünde şunu yaptığı zaman ben çok sinirleniyorum abi. Yani bilmiyorum, birçok kişi de çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Birçok taraftar da çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Abi yani jet lag olduk gibi ya da işte jet lag problemi yaşıyorum gibi. Abi orada profesyoneller yok mu? Bu konuda ona göre bir çizelge oluşturulmadı mı? Yani bilmiyorum, bana bunlar çok şey geliyor.
Abi ben yaşamadım ya. Ben o kadar heyecanlı bir şekilde gittim ki oraya. Ben gittiğim anda jetlag problemi yaşamadım abicim. Ve ben aktarmayla uçtum. Sen direkt çok rahat bir şekilde yolculuk ediyorsun abi. Ben Almanya'da aktarmayla uçtum. Almanya aktarma, oradan oraya, oradan oraya öyle uçtum. Yani kabul etmiyorum abi yani. Hakikaten kabul etmiyorum. Finlandiya'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım, birçok mesajımız var. Burak Bey yazmış. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı her maçın favorisi Türkiye'dir diye. Yani bu turnuva nezdinde hakikaten ya biraz o işte konuşalım. Yani ben çok riskli bir iş olduğunu farkındaydım bu arada. Bu arada bu turnuva öncesindeki o kolej havasını gösterme açısından da ilk etapta şöyle yorumlamıştım. Yanlış yorumlamıştım, kendi adıma söyleyeyim. Burada yaptığımız hataları da söyleyelim. Burada çok bir problem yok. Yani çok net bir şekilde yaptıkları podcast, videocast diyelim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi yani izlemesi. Yani bizleri turnuva öncesinde şöyle bir hakikaten şen şakrak bir hale getirmişlerdi ama... Yani yansıması çok kötü oldu. Çok riskli bir işti. Yani bu kadar geniş, bu kadar laçka bir şey yapıyorsanız o zaman onun altını doldurmanız lazım. O zaman kazanmanız lazım. O zaman skoru almanız lazım. Yani ister istemez evet biz her zaman oyunun kalitesinin önemli olduğunu vurgularız ama ortada oyun kalitesi de yok. Yani skoru alamazsınız. İşte şöyle oynadık, böyle oynadık diye belki yorumlardım ben. Ama ben bugün yorumlayamayacağım bu şekilde. Yani zaten birçok kişi de yorumlayamıyor. Bir tek ister istemez tribünler, bir tek ister istemez diyorum. Hani oyuncu grubumuz bu şekilde yorumluyor. Bak, çok güzel bir eleştiri gelmiş bana. Hemen onu öncelikli bir şekilde okuyalım. Abi sen ne anlatıyorsun demiş. Kendini övüyorsun falan demiş. Vallahi abi hani ne diyeyim, sizin takdiriniz. Yani ben oyuncu grubunu aslında biraz yönetenleri, teknik adamı, bunları da yermek istiyorum. Zaten yeriyorum da, belki yeni açtınız, belki bir cümleme takıldınız. Kusura bakmayın yani eğer rahatsız ettiysem sizleri. Olabilir, ben çünkü yayınlarımda biraz daha şeffaf olunması açısından gelen bütün olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum. Tabii ki sıkıntılı cümleler haricindeki. O yüzden de seve seve yer vermek istedim önden size. Nihat Bey'e de selam olsun buradan öncelikle. Şöyle bakalım. Çok uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı biraz kısaltarak okuyacağım ama şöyle bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmini de zikrede Hüseyin Bey yazmış. 20 metre ilerideki teknik direktörün nasıl bir psikolojik baskısı olacak ki diye bir mesaj gelmiş. Abi nasıl olmasın ya? Yani yedek kulübesinde bir teknik adam var. 20 metre ötede başka bir teknik adam da zeminde. Ve yani sonuçta son turnuvaya katılan. Yani bence baskı yaratır. Yani burada şu eleştiri değil. Şenol Hoca çok değerli bir adam. Şenol Hoca Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Çok da sevdiğim bir adam. Ama yanlış abi, yani zeminde olması yanlış bana göre. Yani mesela maça gitmesi yanlış gibi bir şey değil. Yani bir locada olur, daha görünmez bir yerde olur vesaire vesaire. Ama oyuncu görüyor abi orada. Oyuncu görüyor yani, bilmiyorum ben bunun bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani burada hocanın eleştirisiyle alakalı bir durum değil bu. Yani hoca çok iyi bir hoca zaten. Hoca çok iyi bir eğitmen her şeyden önce. Belki Montella'dan da çok daha iyi bir antrenör. Bu çok başka bir konu. Ama burada şunu demeye çalışıyorum. İster istemez oyuncu orada böyle bir figüründe olması konusunda baskı altında olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, birazcık işin psikolojisine bakıyorum. Biraz saha içinde oynayan oyuncuya bakıyorum ki oyuncu bakar abi. Oyuncu yedek kulübesinde ısındığı yere çıktığı zaman karşısında bir tane daha farklı bir antrenör de görüyor. Hem burada Montella da baskıya giriyor ister istemez. Yani sadece oyuncu değil, Montella da baskıya giriyor. Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada hoca eleştirisi değil. Sadece bu düzenin nasıl sağlandığını, bunu nasıl bu şekilde kurgulandığını ben anlayamıyorum. Bunun karar vericisini anlayamıyorum. Yani tabii ki hocaların hepsi, çok değerli hocaların hepsi gelsinler abi. Localarda biraz daha net bir şekilde, aynı şekilde müsabakaları takip etsinler. Ama zeminde değil abi. Zemin çok yanlış bir yer burada. Dinleyicimizin ileriki mesajlarına da... değineyim. Çok uzun bir mesajı vardı çünkü. Sonra da zaten kısa bir araya gitmem gerekecek. Baskı yapmayın abi demiş. Yeşil burun çıkmış demiş. Yani baskı maskı bu işleri geçin demiş. Doğru. Yani çok doğru burası.
Yani Yeşilburnu Adaları çıkıyor. Son 32'ye kalıyor. Bence Avustralya çıkıyor son 32'ye kalıyor. Paraguay

çıkıyor, son 32'ye kalıyor. Bunların hepsi de yani yeşil burnun yanına bunları da yazabiliriz. Hiç iyi takımlar olduğunu düşünmüyorum, yanlış anlaşılmasın. Burada hani tebrik etmek de lazım ki maç sonunda Paraguaylı dinleyici yani kişileri de tebrik ettim yani gidip. Yani gerçekten yani adamların hatta yorumu şuydu. Biraz da sohbet etme şansına erişmiştim. Bir maçtan bir gün sonra Paraguaylı ile oturduk. Yani dedi ki yani Türkiye milli takımı normal şartlarda bizi yener dedi. Yani bizden çok daha iyi bir takım dedi ama Türkiye milli takımı çok yumuşak dedi. Yani yorum buydu. Yani bir yabancının yaptığı yorum, Türkiye milli takımı çok yumuşaktı dedi. Normal şartlarda her zaman çok tough dedikleri, sert, temaslı olduğunu vurgulayan takımımızın çok net yorumunu bir cümleyle çok yumuşak, çok soft bir takım olduğunu vurguladı milli takımımız. Yani bunu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Avrupa'da oynayacak bir taktik futbolunda bir vizyon var mı demiş bizde. Maalesef sıkıntılıydık. Şöyle bakıyorum. Kamuoyu Hakan sakatmış falan diyor. Radyoda çalışıyorsun. Şöyle bakıyorum. Vicdan olarak demiyor musun? Böyle böyle şöyle şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sakat olduğunu anlıyorum. Oynadığı futbolla sakat olduğunu anlıyorum. Çünkü normal şartlarda Hakan bu değil abi. Hakan kesinlikle bu değil. Yani sonuç olarak bu kadar temastan kaçarak, bu kadar az şut atarak, bu kadar kendini saklayarak oynuyorsa mutlaka yani sakattır abi. Rahatsız duruyor abi sahanın içinde adam. Yani zaten sakat olduğu konuşuluyor. O başka bir konu. Ama saha içindeki aleti ruhiyesi de sakat gibiydi adamın. Sen canlı izledin, canlı gördün. Futbolcularda hiç ruh var mıydı? Yani çok azında vardı abi. Hani hakikaten çok azında vardı. Canlıya televizyon arasında izlemek gerçekten farklı demiş bir dinleyicimiz. Çok net görmüşsündür demiş. Ruh var mıydı, o inanç var mıydı? Abi yoktu yani. Yani bir şeyde bir ruh geldi. İkinci yarı başında böyle bir 5 dakika sanki bir şey oluyor gibi hissettik. Çünkü ilk yarının sonunda Mert Müldür'ün oradaki Almiro'nun ağzını kapatarak konuştuğu şeyi işaret etmesiyle hakeme, El Salvador'lu hakeme bir anda konu başka bir yere gelebilirdi. Sonuçta 11'e 10'a döndük. İkinci yarının başında da zaten 1-2 defa şöyle bir karşı kaleye bir yokladık ama yani ondan sonra bir anda sindi takım yani yine. Yani o enerji çok kısa parça parça anlarda çıktı ortaya. Yani tabii ki hiç yok değildi ama çok büyük bir yani ne bileyim 45 dakikaya yayamadık bile yani. 15-20 dakikaya yayamadık yani 45 değil 15-20'ye yayamadık onu da söyleyelim. Dubai'den dinleyicimiz varmış. Özledik seni Dubai'den selamlar. Üzdü bizim ilk takım demiş Ahmet Bey. Selam olsun kendisine. Abi kusura bakma yanlış attım. Başka bir dinleyiciye atacakken sana attım mesajı demiş Nihat Bey. Olabilir. Belki iki tarafı birden dinliyorsunuzdur. Yani mutlaka katılmadığınız taraflar da olacak. Özellikle demek istiyorum. Her türlü eleştiriyi en önde okumak istiyorum. Çünkü bu programın samimiyetini en azından gösterelim. Tabii ki ben burada futbola en iyi yorumlayacak adam da değilim. Ne bileyim yani futbola en iyi bilen adam da değilim. Ama en azından bu programın bir tane bir mottosu varsa burada dinleyiciyle beraber bizim yaptığımız bir iş, her zaman beraber konuştuğumuz, karşılıklı iletişimle ilerlediğimiz bir iş ve burada eleştirileri de en önde okumayı tercih ettiğim bir iş bu. Yani ve böyle olacak, bu şekilde devam edecek. Yani sürçülisan ederseniz okuyamam, o beni bağlayan bir iş değil. Yani benim yapabileceğim bir alanda bir iş değil ama ben yine kalbimden geçenleri her zaman söylemeye çalışacağım diyeyim. Yani bu konuda şüpheniz olmasın, reklama gitmek durumundayım. Hakikaten çok fazla mesajımız var. Sağ olun gösterdiğiniz teveccühten dolayı. 0212 273 10'unu bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Dinleyici mesajlarını konuşuyorduk. Tabii ki birçok mesajımız var demiştik. Bak bir dinleyicimiz de şu şekilde bakmış olaya. Bu da bence kötü bir bakış açısı değil. Ki katıldığım da bir bakış açısı, neden olduğunu söyleyeceğim. Zaten orada ince bir çizgi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yorumum tersi değil. Hatta dinleyicimizin ismini de Çınar Bey yazmış. Birçok mesajımız var. Çınar Bey'in mesajı en üstte çıktı. Bir anda onu okuyayım istedim. Onu da söyleyelim. Selam kardeşim. Bence bırakın Şenol Hoca'nın yedek kulübesinde olmasını. İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Nihat Rüştü, Semih bile otursaydı bunları da oraya götürmeyen federasyonda kınıyorum demiş. Bence fena bir mesaj değil, hatta doğru bir mesaj. Benim burada takıldığım konu şu: saha zemininde orada bir teknik adam varken herhangi bir

Sonuçta staff üyesi olmamasından dolayı söylüyorum. Yani teknik heyette olmamasından dolayı herhangi bir teknik adamın zeminde olmasına benim buradaki itirazım var. Yani tabii ki tribünde olması çok daha iyi bir şey.

Dünyanın en önemli piyanisti orada başında bu şekilde 20 metre ötesinde o şekilde durması bence çok büyük bir problem. Bana bu problem geliyor. Bana bu teknik adamı da baskı altına almak, oyuncuyu da baskı altına almak geliyor ki Avustralya kadar dramatik bir maçtan sonra bunu görüyoruz. Yani bu çok yanlış. Yoksa tabii ki olmalı. %100 olmalı. Hatta Fatih Hoca da olmalı, Şenol Hoca da olmalı, İlhan Mansız da olmalı, Bülent Korkmaz da olmalı, Hasan Şaş da, Nihat Kahveci de, Rüştü Reçber de, Semih Şentürk de, hepsi olmalı. O ruhu vermek adına, o yüreği ortaya koymak adına %100. %100 yani. Zaten aynı yerdeyiz. Ben sadece oradaki konumlanmayla alakalı serzenişimi dile getiriyorum. Yoksa bir kişi eleştirisi değil bu. Bu düzen eleştirisi. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani elma ile armudu ayırmaya çalışıyorum burada. Bunu çok altını çize çize bu şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bunu bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bana göre böyle. Yani bir futbol sever olarak ben bunu hissedebiliyorum orada yani. Tam yedek kulübesinin arkasında da maçı son 10 dakikasını geçirdim. Öyle diyeyim. Maçı son 10 dakikasında yedek kulübesinin arkasının tarafına doğru gittim. Ve çok net gördüm. Ha, iyi değil. Oyuncular demedi, son Dünya Kupası oyuncuları gelip destek olsun diye eleştiri konusunda haksızlık yaptınız diye. Valla ben böyle bakıyorum konuya, bilmiyorum. Herkesin eleştireceği taraf başka olabilir ama... Yani en azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani ki Arda Güler'in açıklamaları çok güzeldi, oradan bahsedelim. Yani bütün eleştiriler çok haklı. Biz bütün eleştirilere de saygı duyuyoruz. Kötü bir turnuva geçirdik. Drama yapmanın yeri yok tadında hakikaten çok doğru. Çok iyi bir iletişim bir metodu. Hakikaten tebrik ederim kendisini. Çok çok iyi bir açıklamaydı. Bakıyorum, milli takımın karakterini yansıtıyor bence. Bu iki kaptan kendini çok üstün görüyor demişsiniz. Ya bu bir yorum ki katılıyor gibiyim de. Yani diğer oyuncu grubundan da, hatta bir dinleyicimizin mesajını da size kullanayım. Diğer oyuncu grubundan da böyle bir açıklama görmedik demiş olayım. Ama yani zaten konu o değil. Bence haklısınız. Hani milli takımda bu süreçte en azından çok riskli bir hamle yapıldı. Bu podcast hamlesiyle beraber, bu videocast hamlesiyle beraber çok riskli bir hamleydi ve bunun altını doldurulamayınca ister istemez bu yorumlarda yapılmalı. Çok doğru bir yorum. Yani burada iki kaptan bu şekilde ön plana çıkarak, aslında Merih nezdinde söylüyorum bunu ama Hakan da sonuçta oraya dahil olmuş bir sporcumuz diyelim. Yani hakikaten bize kötü döndü bu işin sonucu, öyle söyleyeyim. Selamünaleyküm demiş. Şenol Hoca yayıncı kuruluş tarafından oradaydı demiş. Tek sıkıntı şudur: Türkiye Futbol Federasyonu başından sonuna kadar hiçbir olayı ifade edemedi. Çok doğru bir yorum. Ne futbolcuların sosyal düzenini düzenleyebildi, ne de oradaki konforu sağlayabildi. Oradaki erişimi engelleyemediği ya, insanların istediği gibi erişti. Futbol Federasyonu sahaya inip demişsiniz. Oraları geçelim. Bu antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen, bak bu çok güzel bir cümle. Hakikaten o antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen bu sonuçta normaldir. Doğru. Yani belli yerlerde antrenörlerin, staff'ın, oyuncuların bir mahremidir kamp. Ve gerçekten panel yerine çevirirsen bu şöyle olur. Yani inanılmaz iyi bir yorum. Burada yaklaşık bir saate yakındır bir şeyler söylüyorum. Birkaç tane yorumda bulunuyorum. Biraz eleştiriliyorum. Biraz karşılıklı beraber aynı yere eleştiriyoruz. Ama hakikaten yani bu. Yani yorum bu. Hakikaten hani milli takımımız hakkında bir yorum yapılması gerekiyorsa da orayı böyle bir tırnak içinde belirtelim. Hatta dinleyicimizin ismini de vurgulamak isterim. Hüseyin Bey yazmış yine. Yani kamp yerini panel yerine çevirirsen sonuç normaldir abi. Hakikaten budur abi. Reşat Bey yazmış. Peki şöyle bir şey nasıl olurdu? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türkiye Futbol TFF'yi yöneten örnek olarak bir başka bir X kişi olsa idi nasıl olurdu demiş. Yani bir kere bence bu kadar göz önünde olmasına gerek olan bir makam olmaması gerekiyor. Tabii ki belli yerlerde aksiyonlarda olması gerekir. Ama ne kadar çok ön plana çıkarsa o konumdaki kişi, o zaman o kadar fazla zaten hem baskı yaratır takımda, hem sıkıntı yaratır takımda, hem de bizlere çok fazla bir şey söyleme imkanı yaratır. Yani birazcık daha görünmez olarak belli şeyleri çok daha iyi yapılabilir. Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani burada
bir daha Hüseyin Bey'in mesajına dönmek istiyorum. Yani panel yerine çevirirseniz o kamp yerine

0: mahremi. O zaman yani olmaz abi, zaten hani tepeden tırnağa çok şey yanlış. Ama yani yine de çok ölçülü, çok bana göre diye yorum yapmak istiyorum. Ya da bir kişiyi topun ağzına atmak da istemiyorum. Ben hakikaten hiç böyle bir niyetim de yok. Kötü bir niyetle de hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Yani ben de iyi olsun istiyorum milli takım. Ki daha nasıl yani, daha ne kadar isteyebilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum yani, daha ne kadar nasıl isteyebilirdim bilmiyorum. Ya tribünde boğazım patlayana kadar bağırdım yani. Yayına çıkamadım yani, işimi yapamadım. O kadar. Profesyonellikten uzak bir şekilde tribündeydim. Öyle söyleyeyim. Yani çok gerçekten çok konuşulacak konu var. Birçok şeyi de konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra artık milli takım konusunu kapatacağız. Amerika maçında da yani Arda Güler'in performansına bir kere teşekkür etmek isterim. Yani bu turnuva nezdinde gözümüzün pasını silen bir performans. Bireysel performans olarak söylüyorum bunu. Takımın kalanıyla alakalı böyle bir yorum yapamam. Amerika maçında ben çok sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 10 yedekli bir Amerika'ya karşı bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar savunmanın kötü gözüktüğü bir karşılaşma. Ben bilmiyorum. Yani burada da mesela bence Montella'ya bir tur daha dönelim eleştirmek için. Abi yani evet, hücumda belli başlı kreasyonları gördük. Hakikaten o derin topları Arda kaynaklı olsun, oyundaki diğer oyuncu kurgusu, işte Kenan'ın içeri servisleriyle vesaire vesaire, iyi şeyler gördük hücumda, fena değildi. Buna bir köşeye koyalım, öncelikle teşekkür edelim en azından bir şey gördüğümüz için. Ama yani savunma nezdinde bu kadar yumuşak bir takım olunmaz. Bu kadar topun önüne çıkmayan bir takım olunmaz. Yani belli ki artık takımlar anladı. İlk maçta da uzaktan yedin, ikinci maçta da uzaktan yedin, üçüncü maçta da uzaktan yedin. Ya takımlar bunu biliyor, takımlar çalışıyor, takımlar bu senin orta saha oyuncunun, senin savunma merkezini, senin beklerinin yumuşak olduğunu biliyor abi. Daha temaslı olmak zorundasın. Oyun temas oyunu. Yani fizik, kalite, güç, bunlar.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Tabii ki çok önemli şeyler. Hatta artık futbolun geldiği nokta belli. Zaten bütün atletik takımlar daha öne çıkıyor ama her atletik takım da öne çıkmıyor. Yani orta sahada o pas kalitesi olmayan atletik takımlar da öne çıkmıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama en büyük sorun başta zaten kalemize ilk gelen top gol oldu açıklamasının ne kadar aslında yani şöyle bir açıklama olduğunu söyleyelim. Eğer sen temaslı oynamazsan kalecin soğukken kaleye gelen ilk top da gol olur abi. Uzaktan ya da kalecinin görüş açısının kapandığı yerlerde gol olur abi. Sen temassız oynarsan olur. Futbol temas oyunudur abi. Yani bunu evet, ben bir profesyonel futbolcu olmadım ama ben de sonuçta top oynadım. Yani belli seviyelere kadar top oynadım ve hani temassız oynarsan bu iş olmaz abi. Olmaz yani. Yani senin orta sahan temassız oynarsa, senin beklerin pozisyon ihlali yaparsa, senin stoperlerin ikisinin birbiriyle iletişimi olmazsa adam akıllı, bunu saha içi iletişimle alakalı söylüyorum, saha dışında gayet iyiler. Yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye de bunu söyleme ihtiyacı hissediyor insan artık. Ama sen bu koordinasyonu kuramazsan, sen temasla oynamazsan, o zaman yani geçmiş olsun abi, ilk şutun kaleye gol olur abi zaten. Olur yani. Bakalım. Evet, Mehmet Bey yazmış. Milli takımdan prim işini bence kaldırmaları gerekiyor. Milli takım milli duygularla oynanmalı demiş. Bu güzel bir yorum. Ya prim şöyle olmalı. Prim başarı olduğu vakitte başarıya endeksli bir prim verilmeli. Yani öyle tak diye aldım primi, ah şekli olmamalı. Çünkü bize bunu konuşturtuyorlar. Yani belki zaten yani muhtemelen de öyle değil. Yani şey değiller yani, hepsi prim için oynuyor gibi bir durum yok abi normalde. Ama işte organizasyon, düzen yanlış abi. Başarı endeksli bir şekilde bu yapılırsa, o zaman abi çocuklara helal olsun deriz. O primi de hak ettiler deriz. Konu da kapanır. Ama hiçbir şey olmadan sen direkt kafadan bir prim verirsen abi, olmaz abi yani o iş. Çok doğru. Yani ödüle bir prim olmalı ya da belli bir aşamaya gelirseniz o zaman bu, o zaman bu. İşte gol bonusları oluyor ya, işte oyunculara veriliyor. 20 gole bu, 25 gole bu, 30 gole bu. Adam motive oluyor, daha fazla atmak istiyor. Ya da bu, daha ileri gitmek istiyor. Yani bunu, yani prim çok iyi bir, aslında kısa vadeli bir motivasyondur. Bu motivasyonu doğru bir rotada sağlanmasının

0: daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Mesajımız var. Hocanın cesaretli davranamadığını söylemişsiniz. İkinci maçta gereken aksiyonları alamayınca ki doğru, bence ilk maç hani belki olabilir, belki yani gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı vesaire vesaire olabilir ama gerekli dersleri ilk maçtan çıkaramayıp ikinci maçta da hele hele 10 kişi takıma karşı o riskleri almazsanız, ki çok güzel açıklamışsınız, tek tek oyuncu gitmeyelim, cesaret edemezsiniz, kazanamazsınız. Çok güzel, doğru. Son olarak da hakikaten milli takımımızın konusunu kapatalım. Birazdan da artık rotamızı başka bir tarafa çevireceğiz. Artık Amerika'dan dönüyoruz ki milli takımımız gibi biz de dönelim. Dört büyüklere bakalım, birazcık transfer konuşalım. Birazcık aslında ne olacak, ne olmalıyı konuşalım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü milli takım tarafında konuşunca hepimizin sinirleri yukarı fırlıyor. Ya benim de dahil olmak üzere fırlıyor. Ben de burada normal şartlarda çok sakin, tatlı tatlı konuşan, ne bileyim, naif bir adamımdır diye yorumluyorum kendimi. Ki sizlerin yorumu olduğu için bunu söylemekte problem hissetmiyorum. Ama yani burada tatlı tatlı konuştuğumuz programlarımız oluyor. Ama yani benim de sinirim zıpladı. Burada terledim hani. Hakikaten konuşunca terledim. Yani zor, çok zor. Yani daha da çok konuşmak istiyor insan ama durmak istiyorum. Daha da sinirlenmek istemiyorum. Sizleri de daha fazla germek istemiyorum. Bu güzel cumartesi, güzel havada öğlen. Hakikaten yapmak istemiyorum bunu. Bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Hadi bir ara verelim, bir soluklanalım, öyle gelelim, olur mu? Evet, nerede kalmıştık? Milli takımı konuşuyorduk. Milli takımdan sonra artık tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak zaten programımızı uzatacağız ama programın ikinci saatinde Efe Başak'la beraberiz. Aslında Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama Efe de dinliyormuş yayını. Milli takım hakkında aslında kapanışı bir Efe yapmak istiyormuş. Efe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığın, geldiğin için. Tabii ki seninle asıl Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama tabii ki söz hakkı sana da doğdu. Şöyle bir milli takım hakkında bir kapanış konuşmasını, görüşlerini, fikirlerini veyahut da söylemek istediklerini alalım abi senden. Sonra da Fenerbahçe tarafına geçeriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan bu yerine davet ettiğin için. Radyo Gol, Can Genç, Berk Sayar, Ayrı Yakan, onlara selamlar. Hı hı. Sevdiğimiz, dinlediğimiz programlar. Daha demin de dinledim bir sürü dinleyicilerde, onlara da merak ettim açıkçası. Genel Türk halkı ne düşünüyor? Hepimiz sinirliyiz, hepimiz çok üzüldük. Aynı şekilde futbolcular da, ben de onların da üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta böyle bir atmosferde, böyle bir turnuvada yer almak çok ayrıcalıklı bir iş. Hem bizim gibi Avrupa kademesinde olan takımları düşünürsek. Fakat işte sen de gittin. Özellikle hani böyle bir vaktini ayırıp kalkıp Amerika'ya gittin. Bir sürü insan gibi hiç kimse böyle bir sonuç görmek istemezdi. Ya ben bu sonucun Montella özelinden yorumlanmasını birazcık yanlış buluyorum. Ya çünkü sonuç olarak Montella bu takımın teknik direktörü, evet. Ama bütün suç, ya Montella yanlış taktik yaptı, Kerem'i forvet oynattı, Barış'ı oynatmadı, Meri'yi kesmedi, Ozan'ı. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Bir fabrika gibi düşünün, fabrikadaki motor arızalandı. Motorun arızasını giderecek olan teknik ekip üzerinde çalışmalar yapıyor. Teknik ekip başarılı olamayınca müdürü mü kovmamız gerekiyor? Yani hani aslında burada bizim içerideki o futbolcuların arasındaki bence ki dinamiklerde sıkıntı oldu. İşte birkaçı basına yansıdı. En son duyduğumuz Orkun Kökçü'nün babası çok fazla otel lobilerinde konuşuyormuş, ediyormuş. O futbolcuların kulağına gelmiş. Bazı futbolcular bundan etkilenmiş. Ya gerçekten hani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnanın yani saha dışında da futbolcuların arkadaşlık ilişkileri, takımdaki uyumları birçok kriteri değiştirebiliyor.
0: Doğru.
1: Yani dün Arda'nın bile çıkıp konuşması, tek başına böyle bir şey yapması, takımda o kadar fazla belki ondan daha rütbeli insanlar varken Arda'nın çıkıp konuşması birazcık bunu açıklıyor bence.
0: Çok güzel bir yerden geldim.
1: Yani Venezuela ile hazırlık maç oynamamız, Romanya'yı elememiz, işte atıyorum ondan sonraki maçlardaki başarılarımız, turları geçmemiz, tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama ben milli takımın aslında bu turnuvaya giderken ya hedefimiz ne? Biz zaten bu grubu geçeceğiz gözüyle çıkmışlar birazcık. Bence maç maç gitmeleri çok daha doğru olurdu.
0: Çok doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle yani.
1: Yani çünkü

0: Biz 2024 Euro'da çok güzel bir son 16 izledik. Çok umutlandık. Dünya Kupası hedefimizi çizdik. Bak nasıl diyorum, Dünya Kupası hedefimizi 2 sene önceden çizdik. Ona göre devam etti. İşte ne bileyim, İspanya'ya okey çok farklı bir skorla yenildik ama yine benzer bir oyun oynadık. Yine iyiydi. Gürcistan'a da keza aynı şekilde. Ya aslında sen bunu yapabiliyorsun takım olarak. Bunları başarabiliyorsun ama hep bir hedef koymamız gerekiyor. Hedef ön elemeyi geçmekti, evet. Dünya Kupası'ndaki hedefimiz ne? Şu an düşünüyorum, zaten herkes şey diyor, grubu geçecektik, grubu geçmeliydik. Hı. Abi hedef grubu geçmek değil, senin önce bir hedef belirlemen lazımdı.
1: Evet, ki futbolu yönetenlerimiz kupa diyordu.
0: Ya mesela yani, hani çok çok değişik yani bu cümle, hani bilmiyorum yani, kupa hayali tabii ki herkes çok güzel ister kupayı kaldırmak, oralara gelmek ama yani bence Türkiye milli takımı için çok zor bir hedefti bu. Yani yine son 16, son 32'lere oralara geldikten sonra baktık gerçekten hakikaten iyi futbol oynuyoruz ve bir oyunumuz var. Ondan sonra bence artık çeyrek final, yarı final diye gidebilirdik ama o da çok yani iddialı diye düşünüyorum ben.
1: Peki dilersen yani Efe, son cümlelerini de alayım milli takım hakkında. Fenerbahçe tarafına geçelim, çok konuştuk. Herkesin sinirleri çok yukarıda şu anda. O yüzden milli takımda yaklaşık bir saate yakın konuştuk. O yüzden de son cümlelerim varsa alayım. Sonra Fenerbahçe tarafıyla aslında sorularımı sormak istiyorum. Çünkü sen de zaten kendini tanıtırsın. Seni belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz vardır. Fenerbahçe tarafına ne kadar yakın olduğunda sen de kendini anlatırsan çok sevinirim abi.
0: Vallahi tabii ki milli takımla alakalı son birkaç cümle söylemek gerekirse çok üzüldük yine senin de belirttiğin gibi. Dileriz bu bir tokat gibi gelir bazı oyuncularımıza. Ondan sonraki turnuvalardaki hazırlıklarında daha dikkatli olurlar. Birlik beraberlik anlamında daha fazla birlik beraberlik içinde olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu... Yani biraz bakıyorum diğer birkaç takıma da, birkaç kişinin etrafında toplanılarak, yani birini lider belirleyerek onun etrafında Messi gibi örneğin atıyorum, Ronaldo çok da pek yapamasa da şu an Portekiz milli takımında ama biz de bunu yapabilirdik. Hakan Çalhanoğlu gibi bir karakterimiz var. Yani ne olursa olsun onun otoritesiyle bu turnuvayı hissetseydik bence en baştan bazı şeylerin tam tersi olacağını düşünüyorum. Yani inşallah dilerim bu bir örnek olur. Tarihimizdeki belki yaşadığımız en büyük hizmet. Bir de şöyle son bir cümlede şunu da ekleyeyim.
1: Lütfen, hocam. Lütfen.
0: 2002'yi belki çok az, sen de ben de çok az hatırlıyor olabiliriz. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun ama ben o yazı hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum yani.
1: Kesik kesik var hepimizde. Yani bizim yaş grubunda kesik kesik var.
0: Vardı, sosyal medya yoktu. Çok daha o insanları televizyonda az görebiliyordun. Şimdi daha herkese her şeyi görebiliyorsun. Altına yorum yazabiliyorsun. İşte accountlarına, bilmem nelerine, Instagramlarına. Yani artık her şey, dinamikler çok değişti. Yani eleştirinin boyutları eşlerine, çocuklarına kadar gitmeye başladı. Bunlar çok ayıp. Ben bunları görünce biraz tabii ki yani insanlar sinirli, çok iyi anlıyorum ama bu kadar da yıpratmaya gerek var mı bilmiyorum.
1: Vallahi haklısın Efe yani. Şöyle diyeceğim. Yani aslında biraz da Fenerbahçe demek istiyorum. Çünkü akışımız epey bir kayacak.
0: Evet.
1: Yani ister istemez şu anda benim de biraz sorumluluklarım var Efe. Takdir
0: tabii
1: edersin ki. Bir kere bir Derfin Yunus da ne mesaj atmış bize. Bizim de tadımız kaçtı milli takım konuşusun da demiş. Efe kardeşim hoş gelmiş demiş. Kadir İnanır'a da başsağlığı dilemiş. Buradan Kadir İnanır'ın da yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok doğru.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Hakikaten çok doğru bir konunun aldı. Altını çizmiş Yunus Bey. Şöyle geçmek istiyorum abi, şimdi Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım oldu. Vedat Muriç geldi. Transferler yapılmaya aslında başlandı ama taraftar diyor ki bu oyuncular nasıl gönderilecek? Limit problemini konuşuyor ve transferler konusunda artık somut gelişme bekliyor. Senin duyumların var mı? Senin düşüncelerin var mı? Sonrasında sence ne olmalıya geçeceğiz ama önce duyum, düşünce ve lütfen Efe sen de Fenerbahçelilik kimliğini birazcık açıklarsan da Efe Başak bizlerle beraber, bu arada bunu da hatırlatalım. Çok seviniriz dinleyiciler çünkü hakikaten seni merak ediyorlar abi.
0: Fenerbahçe tabii ki yani ben 13 yıldır kongresiyim. Yaşım da 30. Pardon 12 yıl oluyor. 18 yaşında direkt girer girmez üye oldum kulübe. Babamın da bir dönem 3,5 senelik bir yöneticilik zamanı oldu Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Kendisi kadın basketten sorumluydu. Onun geçmişinde de 99 yılında Fenerbahçe'nin PAF takımının idareliğini yaptı babam. Yani bir nevi kulüpte aktif faal yılların olduğu, geçmişinde de tribünden bir insandı babam. Çok fazla Fenerbahçe zamanını harcadı gençliğinde. Deplasmanlar, iç saha maçları, yurt dışı. Bilinir bir insan. Gerçekten kendisinin de, yani ben babam olarak söylüyorum, diğer bütün Fenerbahçe yöneticileri gibi çok emek veren bir insan Fenerbahçe için. O sebeple ben de Fenerbahçe'nin içinde bir nevi bazı dönemlerde yer aldım. Tabii ki büyük bir kısmında yoktum
2: tabii
0: ama
2: ki, tabii ki canım,
0: şahit olduğum, gördüğüm çok güzel şeyler vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Fenerbahçe üzerinde şu anda yine konuşmak gerekirse milli takımdan hani sonra hedef belirleme. Fenerbahçe'nin şu andaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
2: Bak, İlk hedef bu yani diyorsun.
0: Tabii ki nihai hedef şampiyon olmak ligde. Ama adım adım gidiyor Fenerbahçe. Bu yazı, bu 3 aylık hedefler, 2 aylık hedefler koyarak, nedir hedefler? Takımı önce görmek. Şimdi İsmail Kartal aldılar, Topuk ailesine gittiler, daha medyaya, basına kapalı bir ortamda. Şu anda elindeki oyuncularla beraber oynatacağı şablonu oluşturmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da yönetim transferleri hızlandırıyorlar. Eksik oyuncuları, eksik bölgeleri olan oyuncuları belirlemeye çalışıyorlar ama asıl birinci hedef Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
2: Şu anda en sıcak gündem Fenerbahçe tarafında Şampiyonlar Ligi diyor Efe Başak. Evet. Peki şunu soracağım, yani çok fazla haber okuyoruz. Limit konusunda bir zorluk. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayı kaynaklı 7,5 milyon euro Fenerbahçe'nin bir ödeme, ekstra bir ödeme yapma durumu ortaya çıkması. Bu limiti ne kadar etkileyecek sana sorarsak. Fenerbahçe transferde bu gelişmelerden dolayı ve kadroda oyuncu gönderemediği için mi şu anda aktif çok fazla transfer yapamıyor, çünkü bu konuşuluyor yani bütün Fenerbahçe taraftarları abi somut gelişme nerede, transfer nerede diyor. Evet, belki yani belli taraf diyor ki abi acele etmemeliyiz, birazcık daha transfer, biraz daha bir uzun süreç işidir. Yani Vedat transferini yaptık, en önemli aslında mevkilerimizden bir tanesine transferi yaptık ama sonrasında biraz daha beklemeliyiz diyen de bir taraf var. Bir tarafta diyor ki transfer. Yani limit konularıyla alakalı Efe Başak ne söyleyecek? Transferde ne zaman gelişme beklemeliyiz Fenerbahçe'de sana göre?
0: Ya zaten Fenerbahçe'nin 1-2 senedir harcama limitiyle ilgili bir gündem vardı. Jose Mourinho gitmeden de başlamıştı bu. Nasıl transfer yapacağız, işte limit sıkıntı olacak, ceza yiyeceğiz. Ya biraz o işleri şöyle yorumlayabilirim. Yani yönetimlerin kendi metodlarına, kendi kararlarına göre birazcık o değişiyor. Nasıl Kerem Aktürkoğlu'na dönem transfer ettiysek bir şekilde, yani çok da fazla kamuoyuna yansımamıştı. Daha sonrasında nasıl transfer edildiği yansıdı.
2: Doğru.
0: Her yönetimin kendi belirlediği kararlar doğrultusunda bu tarz cezalar, limitler gibi konulara karar veriş şeyleri vardır, yöntemleri vardır. O yüzden hani açıkçası tam olarak şunu yapacaklar ya da bunu yapacaklar eli kolu bağlı diyemem Fenerbahçe için. Bence değil.
2: Ya bu çok da önemli bir detay.
0: Limitleri de açıklandı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar TL'ye yakın Fenerbahçe'nin. Yani evet. Yanlış bilgilendirmek istemem dinleyicilerimizde ama Galatasaray'ın 6 milyar TL küsür, Fenerbahçe'nin 4.6 milyar TL küsür bir harcama ve limit olduğunu açıkladılar. Yani Fenerbahçe'de elden çıkacak oyuncu elbet vardır. Zaten oyuncular, şöyle bir şey var, kamp döneminde az çok anlıyorsunuz kimin hocanın izlerken kimleri ön plana çıkardığı, kimleri birazcık daha arka planda tuttuğu. O yüzden zaten futbolcuların menajerleri var. Futbolcu da hemen menajerini arar, der ki ya ben, bana kulüp bul, ben daha çok oynamak istiyorum. Biraz o iş yani antrenmanlardan, hazırlık maçlarından sonra daha da net belli olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda elinde Nene, Archie Brown, 23 yaşın altı oyunculardan bahsediyorum, 23 yaş 22 yaş sınırındakilerden. Yani Nene'nin durumu da var mesela, gidecek mi kalacak mı, Archie Brown gidecek mi kalacak mı. İsmail Kartal'ın açıkçası şu an 3-5 tane oyuncuyu, Asensio'dur, Skriniar'dır, şu an milli takımdan dönecek olan İsmail, hani ne kadar ne zaman dönecek bilmiyorum ama
2: Bir 10 gün genelde şöyle olur. Yani tabii ki yuvarlak bir cümle kuracağım. 10 gün en azından oyuncu bir tatilini yapar, bir soluklanır, öyle gelir. Yani muhtemelen bence ayın 13'ü 14'ü gibi bence Fenerbahçe futbolcuları, en azından Türk milli takımında yer alan Fenerbahçe futbolcuları 13'ü 14'ü gibi döner diye varsayıyorum diyelim. Sendeyiz abi.
0: Yani zaten Fenerbahçe'nin geçen seneden oluşturulan omurgasında işte Skriniar'ı, Asensio'su, şimdi yeni gelen Vedat'ı

0: atıyorum sol bekteki Arçisi, kalecisi şu an yine milli takımda. 3-5 oyuncuyla beraber aslında bir kemik bir omurga çıkıyor. Onun yanına en azından bu kısa hedefte, yazınki hedefte kimlerle beraber en iyi 11'i nasıl oluşturacağını düşünüyordu şu an İsmail Kartal. Hani tabii ki lig hedefi şampiyonluk bu, ama önce bizim adım adım önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani Malangsar sol stoper olarak duyduk. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini basında da yazıyordu. Ben Brahim Diaz'da bir görüşme olduğunu duymuştum 2-3 hafta önce. Dünya Kupası tam başlarken Brahim Diaz'ın menajeriyle görüşülmüş. O da bir ihtimal olabilir. Yani tamamen aslında biraz İsmail Kartal'ı sen de bilirsin hani. Oynattığı bir oyun parçaları o şekilde tamamlıyor. Yani elindekilerle ben bunu yapacağım değil de benim bir sistemim var. Oraya hangi oyuncuyu uydurabiliriz? Aslında birkaç hatası da vardı Krunić özelinde mesela.
1: Doğru. Çok yumuşaktı mesela.
0: Çok benim sistemime çok uyuyor dedi. Ama halbuki sen Milan'da Tonali ile oynuyorsun yani. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Tonali'nin yanından alıp yanına bir tık altı adam koyunca Krunić daha farklı performans verdi. Yani konu aslında Fenerbahçe'nin kimi transfer edeceği değil de İsmail Kartal'ın hangi oyuncuları takıma ekleyeceği diyerekten biraz düzeltebilirim soruyu yani.
1: Çok güzel. Bunlara çok açığız.
0: İsmail Kartal'ın hocalık şeyi yani İsmail Kartal'ın sistemi düzenine göre hangi oyuncu uyacaksa oynar. Hangi oyuncuyu da transfer edecekse düzene göre transfer eder. Yani onun hocalık anlayışı bu şekilde diye görüyorum, hissediyorum yani. Bu arada da işte Kulüpler Birliği toplantısı da oldu zaten.
1: Tam onu soracaktım bak.
0: En gündemde olan o, ben de takip ediyorum.
1: Tamam. Tam onu soracaktım. Son iki sorum hatta.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Son sorum oydu ama sondan önceki soru öyle olsun. Tabii ki senin de bahsetmenle beraber, Efe Başak bizlerle beraber. Bu arada Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz Efe'ye. Ki Sait Bey'in sorusu olarak da sorayım en azından. Dinleyicimizin de ismini geçirmiş olalım. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetimi ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik, bir tartışma olduğu konuşuluyor. Efe Başak ne der?
0: Yani Yüksel Yıldırım ben başarılı bir kulüp başkanı olarak düşünüyorum. Sonuçta 18-20 takımlık bir ligde 2-3 tane İstanbul takımının kafa kafaya oynadığı, hatta son senelerde yalnızca Galatasaray'ın şampiyon olduğu, başarı gösterdiği bir ligde Samsunspor bir kulübü bizim lige çıkartıp Avrupa'da bir başarı elde etti. Yani neredeyse ilk 5'e giriyor Samsun hep ligde de. Yani çok güzel bir başarı Anadolu takımı için. Ancak daha yazın ortasında Kulüpler Birliği toplantısına gelip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa alıyor derseniz hani insanlara da bu bir şeydir. Aslında bir avlama taktiğidir. Bakalım ilk kim bana cevap verecek, ilk kim bana saldıracak. Birazcık zarflamış gibi geldi bana orada, ulu orta, herkesin ortasında. Çünkü yani sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kadar şey olmasa sen mi, sizin kulübünüz mü yukarılara çıkacak, hani nasıl olacak? O zaman sana da destek verdiklerinde dönüp demeyecekler mi İstanbul kulüpleri? Anadolu'ya destek veriyorsunuz. Hani ya birazcık talihsiz bir açıklama olmuş. Ortalığı germe açıklaması olmuş.
1: Peki gerginliğin boyutlarını dinleyiciler merak ediyor. Yani senin tabii ki mutlaka duyduğun şeyler vardır. O yüzden yani yazılan kadar aslında radikal cümleler birbiriyle, ki Sayın Barış Göktürk de Sayın Yüksel Yıldırım arasında geçen bir diyalog olduğu konuşuluyor. O yüzden öyle de bir sorayım sana.
0: Karşılıklı birkaç söz sarf edilmiş ama ben basında yansıttığı kadar seni döverim, kırarım o tarz cümlelerin kurulduğunu düşünmüyorum. Sertleşmiş, ton biraz değişmiş, haddinizi bilin, hani bilin tarzı cümleler kurulmuş ama hani seni döverim, hani sonuçta böyle yaparım, şöyle yaparım, onlar biraz bence basında farklı, hani ilgi çekmek için.
1: Clickbait dediğimiz, yani tıklanma uğruna mı hocam?
0: Yani evet, yani o kadar da, yani inanın Kulüpler Birliği'nde yani masaya oturduğu zaman her kulübün başkanı oturuyor. Sonuçta herkes bir şey diyebilir. Orada tepkileri ayarlamak lazım. Ben o kadar şiddetli bir, o yazılan kadar olduğunu düşünmüyorum ama evet, Yüksel Yıldırım da zaten sanırım Sayın Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı buna ilişkin bugün. Yani o sözler birazcık üzücü. Yani Samsunspor Başkanı tam tersi bu kadar harcayan kulüplerle, bu kadar destekleyen kulüplerle bakın Samsunspor'da nasıl yarışıyor dese çok daha hoş olabilirdi.

0: yani onun yerine işte Fenerbahçe. Çünkü onu zaten şeyden takıt büyük ihtimalle Fenerbahçe kısmına, hani Galatasaray'a sen maç vermiyorsun, Galatasaray'a hep yeniliyorsun deyince o da çıkıp açıklama yapmıştı. Yani biraz bu kedi köpek kavgası demeyelim de yani bu kadar gerek yok yani. Türk futbolu şimdi bak milli takımda böyle şeyler yaşamışız. Bir de gelip kulüpler seviyesinde, başkanlar seviyesinde, hele ki düşünün kulüp çok başkanlarının temsil edildiği bir toplantıda bu sözler sarf edilmemeliydi. Bu kadar bu boyutu aşmamalıydı bence.
1: Efe son yani sorumu soracağım.
0: Yani her iki de Fenerbahçe için de yani tabii ki Fenerbahçe savaşa gidiyoruz diyor Fenerbahçe yöneticileri. Evet. O zaman siz de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorsanız o zaman hep bu şekilde konuşma olacaktır. Aynı şekilde federasyon başkanı Dursun Özbey'in arasında olduğu gibi. Bu burada da bir cephe oluşacak o zaman yani. Olabilir. Bu futbolda hep oldu. 80'ler 90'larda da oldu. 2000'lerde de oldu. Yani Türkiye'deki futbol ikliminde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Dileriz olmasın ama oluyor. Yani bunun önüne geçemiyoruz.
2: Gerçekten öyle. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu gerginlikleri bizler de istemiyoruz. Biz futbolun konuşulmasını istiyoruz ki bir an önce de takımlarımızın bir an önce sahaya çıkmasını iple çekiyoruz diyelim.
0: Aynen, abi,
2: son soruyu soracağım. Bir dinleyicimizin sorusu, Hüseyin Bey'in sorusu. Bir de kendi sorumla aslında harmanlayarak ikimizin sorusu olarak gönderiyorum. Abi Fenerbahçe kalecisi yeni sezonda birinci kalecisi kim olacak? Yeni bir kaleci gelecek mi? Ve ben de şunu soracağım. Greenwood işi bitecek mi abi?
0: Ben açıkçası ya hissiyatımı söylüyorum. Bir duyum değildir. Ben Greenwood'un biteceğini düşünüyorum. Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Bu herhangi bir söylediğim gibi duyum bir bilgi değil. Greenwood grafiği yükselen bir oyuncu. Yaşadıklarından sonra yani özellikle bu seneki performansı çok etkiliydi. Fenerbahçe takımında bence yani o bölgeye ihtiyacı olan bir oyuncu.
2: Katılır.
0: Topla çok hızlı. Gol bitiricilik özelliği var. Hani baktığım zaman şu an bizdeki kanatlarda Nene, Kerem, Musaba üçünün de temel özelliği belki bitiriciliklerinin belli bir seviyenin biraz altında olmasıydı. Ama Greenwood bu üç tane kanat oyuncumuzun da aslında olmadığı özellikler Greenwood'da var.
2: Doğru.
0: Greenwood'da belki mental olarak sıkıntılar yaşayabilir. Sen de iyi bilirsin Greenwood'u aslında. Premier Lig takip eden bir insansın yani. Mental olarak düşüşleri, inişleri, çıkışları olabilir. Onları yönetmek nasıl olacak bilmiyorum tabii ki. Kaleci konusuna da gelecek olursak Sayın Az Yıldırım zaten çok net bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Yani biz Brezilya milli takımının bu kadar kariyerli bir kaleciye sahibiz. Hani biz niye bu kaleciyi elimizden çıkartalım, iyi bir performans göstermedi ya da beklenenin altında kaldı. Biz bu kaleciyi kazanmalıyız diyor. Ya aslında zaten futbolda olay bu yani. İnsanlar çok ya işte milyon euroları kazanıyorlar. Ben oynarım ya hani biz de yapardık bunları bu kadar milyon euro kazansak. İşte öyle değil. Öyle olmuyor yani o işler.
2: Çok doğru.
0: Bir futbolcunun da duyguları var. Maalesef yani onların da hiç beklemediğiniz anda milyonların önünde beklenmedik hareketler yapabiliyorlar. Ama sizin önemli olan bu oyuncuları geri kazanmanız. Bu oyuncularla bir şeyler başarabilmeniz. Yoksa ben de her sene kaleciye 7-8 milyon euro para vereyim. Kaleci başarısızsa gönderelim kaleciyi. Kaleci başarılıysa kalsın. Yani siz bir iş yerinde bir iki hata yaptıktan sonra uyarılıyorsunuz. Ondan sonra çıkarılıyorsunuz. Daha da performans kötü gittiği zaman
1: çok güzel anlattın. Hakikaten
0: yani,
1: çok güzel
0: anlattın. Yani bu kadar hani hemen 2-3 hatasında bu kadar kıymetli birini çıkarmak aslında sen bu kadar kaliteli ve tecrübeli bir kaleciden daha fazla nasıl ne kazanabilirsin hedefleyip ona göre çalışsan belki artı çok daha artı puan yazacak Fenerbahçe için. Leo Kovic özelinde de yine çok kısa sana da ona
1: tamam söyleyeyim. Sonra hemen reklama gitmem gerekiyor abi. Evet.
0: Leo Kovic de çok severim ama o da hani zorlandı Fenerbahçe'de. Kritik bir dönemdeydi. Şampiyon olması gerekiyordu. Başarılı olduğu anlar oldu. Hataları da oldu. Sonuçta gitti. İspanya'da da veremedi bekleneni. Ama milli takımda güzel performans izledik yine Leo Kovic'ten. Fenerbahçe muhtemelen Livakovic'i yine görecektir. Kendisiyle konuşacaktır. Sen bu takımda olmak ister misin, istemez misin? Onun da cevabına göre Livakovic'i zaten 31 yaşında sanırım kaleci. Ona göre kiralayıp satılma opsiyonlarını değerlendirdiği düşünüyorum. Ama Ederson peki. %100 Fenerbahçe'nin kalecisi olarak devam eder diye.
2: Çok net bir cümle aldık senden. Efe Başak çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim Can Genç. Çok teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ ol abi.
0: Çok keyifliydi.
2: Çok sağ ol abi her zaman. Efe bizlerle beraberdi. Birazdan Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz. Hemen reklam ardından geliyoruz. Evet, Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Şimdi Berkay Çakır bizlerle beraber Galatasaray tarafını konuşacağız. Kendisi de Galatasaray'a oldukça yakın bir isim ki zaten yıl boyunca bizlere bütün Galatasaray maçlarında yayınımızın başında eşlik eden, hakikaten maç önleri programında analizleriyle, esasında saha içine dair yaptığı yorumlarla Radyo Gol'de bize de destek veren bir arkadaşımız. Berkay, hoş geldin.
0: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz ki sana tabii ki sorularımız olacak. Yani öncelikle Galatasaray deyince akıllara şu durum geliyor. Yani forvet hattındaki rotasyon nasıl olacak ve nasıl olmalı? Nasıl olacak, senin tabii ki tahminin, duyumlarınla alakalı olsun öncelikle. Sonrasında nasıl olmalıyı da konuşacağız ama Victor Osimhen'in bir gidiş konusu var mı yok mu? Önce onu soracağım. Böyle bir gündem var mı ve Icardi kalacak mı? Yoksa John Duran mı gelecek? Farklı bir isim mi gelecek? Ne olacak? Galatasaray'ın forvet hattı nasıl şekillenecek diye sana sormak istiyorum abi.
0: Yani aslında ben şu andaki transfer sezonunun şu dakikasında Galatasaray'ın transfer operasyonunu şöyle görüyorum. Belki de tarihinde ilk defa maddi olarak bir kaygı yaşamayan Galatasaray birbirinden çok değişken, bağımsız değişkenlerle ne olacağını bilmiyorlar. Yani burada bu zincir şuradan başlıyor. Milli takımın başarısızlığı. Bu başarısızlıkla alakalı Fatih Hoca'nın deyimiyle hesap sorma vakti şimdi geliyor. Bu hesap sorulunca giden kim olacak? Yani hesap kimden çıkacak? Eğer hocadan çıkmazsa büyük ihtimalle federasyon başkanından çıkabilir gibi görünüyor. O zaman federasyon yani değiştiği noktada bu sefer yabancı kuralının değişme ihtimali var ki Kulüpler Birliği de yabancı kuralının değişmesine dair bir bildiri hazırladılar federasyona.
2: Doğru. Doğru.
0: Ama hani biz mevcut başkanın bundan önceki kararlarından hani dönmeyen mizacından dolayı
2: orayı mı kerteniz alalım?
0: Bu transfer döneminde bu yabancı kuralı böyle sabit kalacak gibi görünüyor. Eğer federasyon başkanı değişmezse. Eğer federasyon başkanı değişirse yeni gelen başkan hemen bir önceki başkanı ilk yapacağı şey tartışılan kararlardan bir tanesini değiştirmek olacak ve yeni başkan belki de yabancı kuralı değiştirecek. Galatasaray'a geldiğimiz zaman bütün bu değişkenler Galatasaray'ın tamamen mecburen transfer politikasını belirlemek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hani o 23-24 yaş altı oyuncu tutma artı 4 dediğimiz oradaki sorun burada işte bize John Duran, ondan sonra Can Uzun, işte yani Galatasaray'ın transfer politikasını net belirleyen bir durum bu. Yani eğer mesela böyle bir sorun olmasaydı Icardi ile ortalama bir yerde çok hızlı bir şekilde anlaşılacaktı. Ama zaten Osimhen'in kaldığı senaryoda Icardi'nin kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı var.
2: Yani 3 forvet mi olması lazım Galatasaray minimum?
0: Evet, evet. Ama o zaman siz bu 3 tane forvette yabancı hakkınızı kullanırsanız geriye döndüğümüzde ciddi bir kadro planlaması sorunu olacak. Çünkü 3 forvetten bazen bir tanesi oynayacak ve 2 tanesini oynatmamak durumunda kalacaksın. Bu sefer diğer alanlardaki boşluklar biraz daha doldurulamayabilir. Bence bu durum çok kritik Galatasaray'da. Onun dışında Osimhen'in 120 milyon şeklinde bir teklif var olduğu söyleniliyor. Ama tabii kimden o bilmiyor ve aynı zamanda hani bu dönemlerde bu tarz dedikodular biraz çıkar ki oyuncunun bedeli şuduru resmi olmayan bir noktada kamuoyuna belirtilir. Yani bana 120 var, ben bunu kabul etmiyorum, 140 istiyorum, 150 istiyorum. Galatasaray bu sosyal medya basın aracılığıyla bu mesajı da vermiş olabilir. Osimhen'in gidişi kalışı tamamen Osimhen'e bağlı. Eğer Osimhen gitmek isterse Galatasaray'da tabii ki buradan maddi olarak alabileceğinin en fazlasını alıp Osimhen'e izin verecek. Ama Osimhen tarafında da yani mental olarak bir mutluluk söz konusu bu sene olmayabilir. Bu sefer elinizde Osimhen gibi bir oyuncu olunca yani bu satış gerçekleşirse Galatasaray'ın çok daha büyük bir transfer operasyonuna ihtiyacı var. Satış gerçekleşmezse biraz daha kısıtlı, yani yine de kısıtlı olmayan ama farklı bir politika izleyecek. O yüzden Galatasaray'da belirsizlikler çok yüksek. Şu anda en güncel haberlerden bir tanesi Davinson Sanchez'e
1: onu soracaktım.
0: Onun yoğun bir ilgisi olduğu söyleniyor.

0: Burada da Galatasaray ile Como arasındaki fiyat pazarlığında henüz istenilen seviyeye gelinmiş olmadığı söyleniyor. Galatasaray'da da şu anda şöyle bir transfer politikası var. Evet, benim elimde çok önemli oyuncularım var. Omurgam beni şampiyon yaptı yıllardır. Davinson olsun, Koreli olsun. Ama bedelini gördüğünde satmaktan çekineceğim bir oyuncu yok şeklinde bakıyor yönetim. Bu da tabii karşıma açık olsa da biraz daha profesyonel bir durum.
1: Peki şunu soracağım. Yani şimdi orta sahada bir isim gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen Joao Gomez ismi gündeme geldi. Torreira'nın gitme ihtimali esasında belli haberlerde konuşuluyor. Gider gitmez o tabii ki senden duyacağımız yorumlardan olsun ki Ali Naci Küçük'ün de işaret ettiği gibi yani Joao Gomez'in gelmesini beklemiyorum. Birazcık menajerle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Oyuncunun yorumunu soracağım sana. Genel olarak nasıl bakıyorsun olaya diye soracağım ya da yani gelmeli mi ya da Torreira gitmeli mi? Nasıl olmalı? Onu soracağım.
0: Yani şimdi Torreira konusu bütün sene içerisinde çok fazla tartıştığımız bir konuydu. İlk geldiği haliyle şu anki hali arasında fiziksel olarak bazı farklılıklar çok net gözle görülüyor. Galatasaray Torreira'dan vazgeçmeli mi? Yani bu şekilde olacaksa Galatasaray Torreira'dan vazgeçebilir. Ama João Gomes hamlesi de Torreira karakterli bir oyuncu değil. Hani doğrudan Torreira yerine
1: Torreira ikamesi sayamayız oyuncuyu yani.
0: Evet, yani daha teknik ve daha topla oyun kurma becerisi daha iyi olan bir oyuncu. Torreira o konularda daha zayıf. Yani, evet, ikisi de 6 numarada oynayacaktır ama yanına Lemina gibi bir karakter ister. Yani Galatasaray'ın şu anda her şey, ya o kadar zor bir transfer sezonu geçirecek ki her şey yan etmenlere çok fazla bağlı. Yani şey diyemiyorlar, işte bir sağ açık bir sol bek alalım ve biz bu transfer dönemini kapatalım denilemiyor. Çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesine sahipsiniz. Böyle bir forvet olunca her zaman ilgi gelebilir. Yani transferin son dakikası Real Madrid kapınızı çalıp ben bu adamı istiyorum kardeşim dediğinizde eliniz kolunuz bağlanıyor. O yüzden yönetim açısından gerçekten zor bir sene olacak.
1: Yani hakikaten öyle ama yani şunu da söylemek lazım. Senin cümlenin başına dönmek istiyorum. Şunu söylemiştin. Galatasaray'da en azından omurga belli. Şampiyon yapan omurga belli. Galatasaray transferde çok fazla acele etmeyebilir. Kurallar yani mevcut federasyonun değişme koşulunda belki yabancı kuralının esnemesiyle beraber ve bu 10+4 veyahut da genç oyuncu yabancı ancak olabiliyor kotasının değişme ihtimaline kalmıyor. Galatasaray'ın çok daha aslında emin adımlarla sakin sakin ilerlediğini vurguluyorsun. Peki şunu da soralım. Yani eğer bu kural değişmezse ve biz bunu kerteriz alırsak Galatasaray'ın takdiri Can Uzun'dan yana mı olur? John Duran'dan yana mı olur? Çünkü yani +4'ten John Duran'ın genç kontenjanından mı yararlanmak yoksa Türk oyuncu olduğu için Can Uzun'dan yana mı gider Galatasaray? Finansal olarak da değerlendirirsen seviniriz ve hangisini değerlendirmeli diye de sana bir futbol sorusu sormak isteriz.
0: Bence ikisi de olabilir ama şu anda yönetimin önceliği Can Uzun transferini bitirmek. Zaten Dünya Kupası'nda da çok büyük bir parlama yapamadığı için Galatasaray dışında çok da fazla ilgi alamayacak. Büyük ihtimalle 35-40 milyon bandında Galatasaray konuyu bitirmek istiyor. Frankfurt biraz daha yukarıdaydı. Hı. Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda John Duran'ın Can Uzun'la hani hangisini seçelim olmayabilir. İkisi birden de olabilir. Çünkü hani John Duran biraz riskli bir tercih. Yani eğer John Duran iyi oynarsa çok iyi olacak. Galatasaray çok önemli bir oyuncu. Yani mental olarak kendini verebilirse iyi olacak.
1: Hatırladım.
0: Ama doğrudan sezon planlamasını evet John Duran'ı aldım ve ben işte buraları böyle takviye edeceğim. İyi yapmayacaktır Galatasaray. Can Uzun daha güvenli bir seçenek ama elinize de finansal anlamda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar kötü bir hale gelip sizde tekrar parlama ve yaşı da genç olduğu için fırsatı da ekonomik olarak tercih edilebilecek bir fırsat. Yani siz sezon planlamasını John Duran'la yapmayabilirsiniz. Ama elinizde böyle bir fırsat geliyorsa denersiniz, oynamazsa kendi bilir, oynarsa da çok daha yüksek bir meblağa tekrar Premier Lig'e oyuncuyu da geri kazanıp göndermiş olabilirsiniz.
1: Çok doğru. Peki Berkay, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle.

0: beraberdi. Sağ olsun, kendisinin de kıymetli yorumlarını aldık. Çok kısa bir soluklanın ardından Beşiktaş tarafında Onur Aydemir'le konuşacağız. Onur Aydemir de Beşiktaş tarafını hakikaten çok yakinen takip eden bir arkadaşımız ki bizim de tıpkı maç önü maç sonu programlarında da zaman zaman devre aralarında da danıştığımız çok değerli bir arkadaşımız Onur Aydemir de biraz sonra bizlerle olacak.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, tabii ki konuşmaya devam ediyoruz. Nereyle devam ediyoruz? Beşiktaş'la devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Onur Aydemir'le devam ediyoruz. Onur, hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk Can, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın ve bizlere tabii ki destek verdiğin için, onu da öncelikle söylemiş olalım. Tabii ki transfer şu anda gündem. Yani teknik direktör geldi, Vincenzo Italiano. Önder Özen gibi bir futbol aklı var şu anda Beşiktaş'ta. Birkaç isim konuşuluyor. Öncelikle kaleci mevkiine bir dönmek istiyorum. Çünkü kaleci mevkiinde Beşiktaş'ta şu anda Ersin'in esasında ayrılacağı. Yani aslında Hull City'ye gideceği haberleri var. Onun haricinde şöyle bakıyorum, Livakovic ismi gündeme geldi. Başka şöyle gündemdeki isimlere bakıyorum, Nübel ismi var. Bayern Münih'in kalecilerinden Nübel ismi konuşuluyor. 10 milyon euro civarlarına diye okuyorum, önümdeki haberlerden bakıyorum. Haricinde şöyle biraz daha sayfayı ilerletmeye çalışıyorum derken aslında şu isimlerle başlayalım diyelim. Beşiktaş'ın kalecisi sence kim olmalı? Kim olacak? Nasıl bir tasarruf bekliyorsun Beşiktaş kalesinden?
3: Can, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Kaleci konusuna başlayacak olursak, gelecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği düşüncesinde değilim. Bence Hull City ihtimalini değerlendirecektir. Premier League oldukça cezbedici bir lig, biliyoruz. Ve taraftarla da yıldızının barışmadığını düşünecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği konusunda olumsuz düşünenlerden biriyim.
0: Ersin devam etmeyecektir. Peki kaleye o zaman bir yabancı ismi mi konuşulmalı? Yani Altay ismi de konuşuluyor aynı zamanda. Bir yerliden yana belki kullanır Beşiktaş diye, ama Nübel ismi var. Altay ismi var. Bakıyorum şöyle, Beşiktaş'ta Augusto Batalla ismi var. Vallecano'nun kalecisi. Arjantin'in 30 yaşındaki kalecinin ismi konuşuluyor. Yani Beşiktaş kalecisi sence kim olmalı? Veyahut da senin tahminine göre diyelim, veyahut da duyumlarına göre diyelim. Tabii ki bunu söyleyeyim. Nasıl bir kalede bir tasarruf kullanılacağını düşünüyorsun? Beşiktaş'ın kalecisi yoksa Di Gregorio mu olacak? Yani Juventus'un kalecisi Di Gregorio da konuşuluyor. Kalede Şövalye ismi konuşulmuştu. Çok fazla isim çıktı. Beşiktaş kalecisi kim olacak abi?
3: Güzel bir zor bir soru. İtalyan öncesinde ben Önder Özen'in Altay'a gideceğini hem duyum olarak aldım, hem de tahminlerim de bu yöndeydi. Hı hı. Ama hocanın tercihi ne olur? Kendisi gibi bir yabancı kaleciyle mi anlaşırlar? Nübel konuşuluyor. Münih'ten çıkan bir oyuncu. Neuer'i düşünecek olduğumuzda tabii ki orada forma şansını bulamadı ilk çıkış yaptığı yıllarda. Hı hı. Haklı olarak. Ama ben ligde de takımda da çok etkili performans göstereceğini düşünüyorum. Altay'ın da keza aynı şekilde yerli kontenjanını kalede kullanmak mantıklı mı? Çok mantıklı. Benim kendi şahsi düşüncem kontenjanı düşünerek, çünkü önündeki 10 kişideki yabancı alternatifleri kullanmamız gereken alan bence orası, kaleci değil. Hı hı. Ben kalede Altay'la giderdim. İyi bir kaleci, maç eksiği var, oynamıyor ama düzenli oynadığında neler yapabileceğini gösterdi bence bize. İyi maçları var, kötü maçları var, ama ben sadece kontenjanı daha etkili kullanmaktan kaynaklı olarak ben Altay'ı tercih ederdim.
0: Peki şimdi savunma hattına da geçmek istiyorum. Onur Aydemir bizlerle beraber bu arada, onu da söyleyelim. Sol bek transfer işi çok konuşuluyor. Yani aslında ligin ikinci yarısında bence Rıdvan'ın kendi ortalamasına göre bir yukarı seyreden bir grafiği vardı. Ama tabii ki yorumlar sendi. Sol bek mevkiinde esasında Beşiktaş'ın ara transfer döneminde çok net bir hamleye gitmediğini görmüştük. Yani Yasin Özcan hamlesi belki bir sol bek alternatifi olarak düşünülebilir idi. Ancak Ottara ismi konuşuluyor. Monaco'dan Kassoum Ottara 21 yaşında, aslında kontenjanda da görev yapabilecek. Yaklaşık 10 milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir transfer sence ne kadar mantıklı olur? Veyahut da Beşiktaş'ın alması gereken sol bek profili nasıldır? Ya da almalı mıdır? Bunu sormak isterim.
3: Kesinlikle almalı. Rıdvan yorumuna %100 katılıyorum Can. Evet, ikinci yarının özellikle ortalarında Mart ortası, Nisan ortası gibi bir form yükselişi söz konusu mu? Söz konusu tabii ki %100, ama alternatif lazım. Yasin Özcan geçmiş dönemin wonderkidlerinden biriydi bence. Milli takım adına ve kendisi adına. O vitesi atabildi mi, atamadı. Sol bek, sol stoper, iki mevkide oynayabiliyor mu, oynayabiliyor. Tutar mıyım takımda? Her türlü tutarım. Ama eğer yarışmak istiyorsak bu sezon veya önümüzdeki sezon, yeni başlık olan sezonda mutlaka daha iyi bitiriciliği olan hücum ağırlıklı Murillo gibi bize gol asist katkısı sağlayabilecek bir sol beke gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sağ tarafı o yüzden sormuyorum. Sen de tabii ki demin Murillo'dan bahsettin sağ tarafla ilgili. Merkezden, yani savunmanın merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok aslında isim var. Emirhan var, Akbadu var, Thiago Jallo var. Zaman zaman Yasin Özcan var ve Felix var. Felix Udokay. Yani burada bir stoper transferi göreceğimizin sinyallerini almıştık zaten. Sayın Serdal Adalı'nın da işaret ettiği üzere Beşiktaş'ta böyle Agbadu gibi, aslında belki Agbadu performansı kimilerince tartışılıyor ama maliyet olarak söylüyorum, yani Beşiktaş maliyetli transferini stopere ayıracak mıdır, veyahut da Ahmet Can Kaplan gibi yerli bir isme mi gider, senden bunu merak ediyoruz abi.
3: Şöyle, ben maliyet konusundan başlayayım, biraz sondan başlayayım. Bence yoğunluklu olarak maliyetleri kanat transferine ve merkeze ayıracağını düşünüyorum. Ama stoperle alakalı şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sayıca stoperimiz var mı? Var. Oraya o listeye Yasin'i eklediğinde 5 tane, 6 tane stopere tekabül eden bir sayı var. Sayıca bir eksiğimiz yok, ama burada bence asıl tasarruf hocada. Italiano hangi stoperleri yollar? Yollar mı? Yollarsa kimi yollar? Bu burası kritik. Bir eksiklik var mı orada? Sayıca yok, ama kalite olarak bence var. Kesinlikle merkez tandemdeki kuvveti, gücü, top teknik kalitesini arttırmamız lazım.
0: Peki orta sahaya geçelim. Merkez ve kanat dediğin için soruyorum. Yani orta saha merkezi aslında Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. Hatta transfer sitelerinin belki de en revaçta olan sitesi %41 ihtimalle bu transferin gerçekleşmesini beklediğini ifade etmiş. Bugünün oranına göre, yani Beşiktaş orta sahasında Ndidi yerine midir bu alınması gereken oyuncu, Orkun yerine midir, yoksa bunların yanına bir üçüncü orta saha oyuncusu olarak mı düşünülmelidir bir orta saha oyuncusu, veyahut da nasıl bir profil bir Beşiktaş orta sahası istiyor? Sonuçta Ndidi yedek mi olacak, ilk 11 mi olacak? Orkun'un muhtemelen zaten organizasyonun başında olacağını göreceğiz, ama orta sahada Beşiktaş'ın tasarrufu nasıl olur? Büyük bedel dediğin için soruyorum, yani nasıl bir profile gider Beşiktaş diye soralım.
3: Şöyle, hocanın genelde oynattığı formasyondan yola çıktığımızda 4-3 oynatıyor. Merkezi üçlü kullanıyor ve bu üçlünün tamamı da 8 numara oluyor. En azından geçmişteki deneyimlerinde hocanın kadrosunu bu şekilde dizdiğini çok net söyleyebiliriz. 2 ve 3 farklı takımda. 3 tane 8'den yola çıktığımız zaman Orkun dediğin gibi orkestra şefi olacak. Onun etrafında zaten kümelenecek takım. Ndidi doğru profilimi, ben çok aynı fikirde değilim. Gelmesi de geçen sezon, evet, isim olarak, kalite olarak tartışmasız dünyanın bildiği bir oyuncu. Ama verime baktığımızda çok verim alamadığımızı düşünüyorum. Mutlak, dediğim gibi, kalitesi var. Ama iyi bir iki tane 8 numaranın ben merkeze, Orkun'un etrafına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ndidi ile yollar ayrılır mı? Maliyeti nispeten yüksek bir oyuncu elden çıkarmaya bakacaklarını tahmin ediyorum. Ama burada yine hocanın raporu çok önemli. Ne kadar izledi, ne kadar hakim bilmiyoruz. Yarın sezon açacağız. İlk idman var. Yarın biraz daha bir şeyler belli olur. Yeni haftada biraz daha bir şeyler belli olur. Ama iyi iki tane hücum yapabilecek, defansa da desteğe gelebilecek

0: korkunun birazcık yanında yanlış olabilecek bir iyi iki tane 8 numara ihtiyacımızın
1: yani
0: olduğunu
1: söyleyeyim. Yani sağ iç sol iç oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var gibi anlıyoruz 8 numara olarak. Doğru muyum abi?
0: Doğru.
1: Peki o zaman son aslında soruma geçeceğim. Yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var abi. Kanat dedin. Kanat transferinde Beşiktaş'ın aslında asıl maliyete gideceğini düşünüyorum demiştin. Ki El Bilal Toure'yi de soracağım. Yani bunların içerisinde El Bilal Toure'nin bonserviste var mı sana göre? Nasıl profil kenar oyuncularına gidilmeli? Bir de şunu sorayım aslında son cümle olarak da. Yang Yuoh'un Kore'deki performansı çok konuşuldu. Dünya Kupası'nda gol buldu. Yang Yuoh'un önüne bir forvet alınacak mı? Oradaki tasarruf ne olacak? Yani ön üçlü, 4-3-3'ün ön üçlüsünü soralım Onur Aydemir'e.
0: Tabii ki kanat konusunu 2 dakika toparlamak biraz çok zor benim açımdan.
1: Bence 3 dakika olsun, biraz aşabiliriz abi.
0: Anlaştık. Kanat konusu Beşiktaş'ın bence bu yazki transfer dönemini de dahil ederek söylüyorum. Belki son 3-3,5 sezondaki en çözülemeyen konularından biri. Gelenler oldu, gidenler oldu, kiralananlar oldu. Hiçbir şekilde verim alamadığımız bir 3 yıl var. Geçmişe dönüp baktığımızda. Tabii maç başına oyuncu bazlı olarak iyi performanslar aldık. Maç alan kanatlar oldu ama bunu sezonun geneline yaydığınızda sonuçlar ortada. Kanat konusu problem. Gidecekler var, kalacaklar var. Ben Reşik Aleoğlu'lar ayıracağını düşünüyorum kulübün. El Bilal Instagram'dan yanlışım yoksa bir veda etmişti, teşekkür mesajı yollamıştı. Bonservisi alınır mı, soru işareti alınmalı mı, benim orada da biraz soru işaretlerim var. Tam bir sol ön oyuncusu mu yoksa bir direkt olarak santrafor mu, orada da benim biraz kafam karışık El Bilal ile alakalı. Ben iki yerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum ama sanki biraz daha santrafor gibi geliyor bana. İyi iki tane sol ve sağ ön oyuncusu mutlaka lazım. Buradaki alternatiflerde neyi nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama mutlaka hem Önder Özen'in hem de İtalyan'ın geniş bir oyuncu ağı vardır ellerinde, izledikleri en azından şu son bir aydan beri. Umudumu korumak istiyorum, inancımı korumak istiyorum ama çok net 4 tane 2 sola 2 sağa oyuncunun alınması gerektiğini çok net söyleyebilirim.
1: Peki. Onur çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ne demek can. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Bugün programın ilk bölümünde Dünya Kupası'ndaki aslında serüvenimizi konuştuk. Birazcık hepimiz çok çok üzgünüz. Hepimiz çok çok sinirliyiz belli şeylere. Aslında birazcık dinleyicilerle beraber sohbet edip dertleştiğimiz bir ilk saati geride bıraktık. İkinci saatte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk ki yarınki programımızda da aslında biraz daha transferin derinliklerine indiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Saat 16 ile 18 arasında yarın pazar günü, bunu bir kez daha altını çizelim, bir programımız olacak ve Trabzonspor'la başlayacağız, bunu söyleyelim. Bugünkü akışımızda ister istemez birazcık daha milli takımın dertleşmesi, milli takım üzerine konuşmamız, dinleyicilerimizin gerçekten çok çok fazla mesaj göndermesinden dolayı bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yarınki saat 16'da başlayacağım, yani pazar günkü yayınımız Trabzonspor'la başlayacak. Buradan Trabzonspor taraftarlarına da hatta Anadolu takımlarını destekleyen bütün taraftarlara da kucak dolu sevgiler ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Can Genç. Bugün dilim döndüğünce sizlere belli bir programı tasarlamıştım. Sizlerle buluştuk tekrardan. Bir süredir yoktum. Geldim, geri geldim. Buradayız. Yarın görüşmek üzere o zaman.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği

0: Takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
1: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta

0: Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var
1: yani
0: ama.
1: Yani bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
0: Şöyle söyleyeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla oraya da Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
1: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları Şikrinyar ve Asensio, ikisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Şikrinyar ve Asensio'nun durumları nasıl da?
0: Şikrinyar ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Şikrinyar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecini de devam ediyor. Yani tedavi sürecini de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz sağ çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amare Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
1: Gelmiş diyorlar, doğru
0: evet,
1: mu abi?
0: Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş. Tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder'de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şansı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
1: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık şimdi... Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini sahaya veremediğine dair haberler çıkıyordu.
0: Mutlaka özelleştiri yapması gerekir evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
1: Bence de.
0: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vuran performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor. Ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yerdes kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
1: İsmail Hoca Asensio ile alakalı ilk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
0: Şöyle söyleyeyim. Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Hatta bir de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktörü İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
1: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
0: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
1: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada evet. Charlotte isimleri çıkıyor.
0: Niye geç kalındık diyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
1: evet, başlayacak 25-26 Haziran'da
0: sezon başı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği, bonservis olarak harcayabileceği limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi, bonservis taksitinin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir

0: Kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da geldiklerini zaten herkes söylüyordu. 90 ile 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme, 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni kaynak oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Cirasi Fenerbahçe'nin transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini diye getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yalan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Astani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Astani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Cirasi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'da pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Cirasi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis bedeli de yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Cirasi ama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik bunu birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malangsar isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malangsar'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malangsar Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malangsar forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malangsar stoperde, Vedat Muriç forvette.
0: Evet, forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi, Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
0: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Yani o civarda bir ödeme yapıldığı bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. E tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyuncuları satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsak Arşi Buran ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollara ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Tabi bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood, Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti, orada bir sorun yok ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabi Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu tabi bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla burada pazarlıklar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
0: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesini gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabii burada sözleşmesinde Kante yazılı formalardan satılan formalardan belli bir
1: kazanç
0: elde ediyor Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante ile bir görüşme gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü Kante'nin hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kante'nin ayrılığı durumu söz konusu olursa ve Fred zaten Atletico Mineiro ile anlaştı. O ayrılmak istiyor.

0: iki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kante hem Fila'da ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kante hem Fila'da ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden birisi. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
0: Ben bir Mert Hakan'a bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Mert Hakan da boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Hatta hiç para istemediğini de dile getiriyor. Ve oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tahkim kurulu onun cezasıyla ilgili bir görüşme yapacak. Cezasında en azından bir indirim yapılmasını beklentisi hakim. Dolayısıyla Mert Hakan'la bir yıllık bir sözleşme yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda İsmail Kartal da oyuncunun performansından memnun. Onun takımda kalmasını istiyor ve takımda kalması yönünde de yönetime rapor sundu.
1: Sayın Başkan Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaydı dün sanıyorum abi.
0: Dün gece gitti. Sayın Barış Göktürk, Özgür Peker ve İsmail Bağcı ile beraber gittiler. Sayın Aziz Yıldırım dün akşam yemeğinde herhalde futbolcularla bir araya geldi. Bugün sabah kahvaltısında yine oyuncularla bir araya geldi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlardan beklentilerini anlattı. Oğuz Çetin de onlarla beraber kampa gitti. Hatta Oğuz Çetin de dün futbolculara bir konuşma yaptığını gördük. Sayın Aziz Yıldırım bugün öğlen yemeğinde de futbolcularla bir araya geldi. Ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Onlara beklentilerini anlattı. Yeni sezondan kendilerinden neler beklediğini, bu sezonun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1: Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montelli hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tekit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayaklara hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışlar onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum.

0: Bilmiyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi yani turnuvanın en ücra köşesine şart görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya? Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama anneme, annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben sizi hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız. Hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz? Sorsaydık. O da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik. Gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim. Bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde sahiçi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet toplu oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu toplu oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar. Milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı. Yanına başına bir şey iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı yani buna hep şeyi de örnek verdik ya biz söyledik Gürkan hocam söyledi sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala yani jet lag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa kök tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de. Çocuklara, kardeşlerimize Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonla hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var. Hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takımda bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama

0: Çok acabalar, keşkeler. Geçtiğimiz iki maça da biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
1: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı. Ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu İstediğimiz gibi olmadı diyelim, ama şampiyonalar durmuyor, devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
0: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam, Bosna Hersek de eşleşti Amerika Birleşik Devletleri, ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
1: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha, bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek de her an her şeyi yapabilecek bir takım belki, ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağına diğerini yerlersiniz.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor. Bir anlamda Amerika'da şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
1: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi, Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu: şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu, değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik, değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra, ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz, bunları da yaşadık, eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya.

0: Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
1: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
0: için. O tip baskıdan konuşmuyorum.
1: Evet, baskı benim iyiye söyledim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
0: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum. Ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendileri en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda atletizm, yani fizik çalışmaları hakikaten üst seviyededir. Nitekim ben de etkilendiğim için 2006 Dünya Kupası'ndaki Amerika'dan Almanya'daki 2008'e Amerikalı bir grupla çalıştık hatırlarsanız. Ve hakikaten de o turnuvanın her şeyiyle en önde olan takımı olduk.
1: Hocam bir soyunma odası konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
0: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına kadar gider haldeyiz. Değil mi? Bir gol atsak.
1: En azından
0: bir gol atarsak, maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
1: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
0: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. işi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite, 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
1: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika Birleşik Devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye de aslında geçiş hücumunu seven bir takım ve bugün bunun karşılığını evet. gördük.
0: Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim. Yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Hocam Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir zihinsel devrim var orada aslında.
0: Evet. Şimdi 1994'te Amerika ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te, İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım. Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini. Çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5.'ydi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10.000 kişi, 12.000 kişi teknik adam, teknik insan diyelim. Çünkü kadınlar da bir hayli fazlaydı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, bu işin uzmanlarından alınan yeni haberler, yeni bilgiler, hem teori hem pratik, taktik anlayışlar ve sonunda da muhteşem bir fuarla sona eren bir organizasyona hep gittim ben. Yavaş yavaş büyüdü zaten. Biz Amerika'da kamp yaptığımız zaman hem Galatasaray'la hem milli takımla Carlos Alberto Pereira ile karşılaşmıştım. Metros tarzı çalıştırıyordu. O gün seyirci avarajı 26.000'di. Bugün daha yükseklere çektiler. Amerika geliyor zaten. Onlara göre soccer, bize göre futbolda.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken turnuvası şu anda.
0: O ayrı ama geliyorlar. Tabii bu tip ülkelerin olağanüstü bir şansı var. Orijini hangi milletten olursa olsun ben Amerikalıyım diye.
1: Yani takımda da çok var hocam.
0: Oyuncu bulmada da zorlanmazsınız. Dolayısıyla Amerika'nın futbolda olması bence futbola önemli bir katkıdır. Ve bunu, bu turnuva, bugün gördüğümüz simaları da düşünecek olursak, maça gelen Ben kendimi NBA basket maçındaki timeoutlarda hani aralarda gösteriyor ya, orada zannettim. Çünkü her arada hepimizin tanıdığı kadın, erkek, sanatçılar falan.
1: Hollywood'da olması da tabii yani, etkili hocam.
0: Efendim?
1: Hollywood'daydı bir de tabii.
0: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil, kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika Bosna'yı geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var, bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
1: Hocam benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
0: Evet, Metin Tekin böyle bir tespitte bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımda, milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı ad ederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o, Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa, hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? Ya iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez, insanın koyduğu bir şey değişir.
1: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
0: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Direkten dönme var sizin çok
0: meşhur söylediğiniz. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareket. Ama direkten döndü ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. Ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba falan demez şans.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiç. Yani. Samimi de olmaz. Bu anlayış yavaş yavaş kendini galibiyetlere biz de oynayabiliriz, biz de yapabiliriz'e dönüştürür ve bir futbol kültürü oluşturur. Dolayısıyla bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim, soyunma odası, antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin inanmanız.
0: Ben ve arkadaşlarım, yönetim neyse hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmemiz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın yazılı görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur? Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi, çok doğru değil ama, zincirleme reaksiyon olur. Ve herkes der ki o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var. Ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why not us? Aslında bir kelime oyunu da var.
2: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok her daha önemlidir. Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz. Evet. Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine de selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim, selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu. Evet. Bir maçlarına da aslında milli takımda hocalarını da yaptınız.
0: İşte bu İsveç, İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri. Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diye. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir görüşelim dedim. Çağırdım. Dedim ki Metin, çok iyi oynuyorsun, çok formdasın. Ve seni çağırmayı düşünüyorum. Hocam dedi, her zamanki o beyefendiliğiyle. Bilmiyorum, yok yok ben biliyorum dedim. Sadece haberin olsun diye dedim. Ondan sonra ve çağırdım. Hakikaten de çok iyi oynadı.
1: 2-1 kazanmıştık.
0: 2-1 kazandık. Sergen'le Emre attı. Emre'yi de Kenneth Anderson'a düşünmüştüm. Özellikle hava topu için. Sonra sakatlandı Metin. Ve de beni aradı. Buraya kadar hocam dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Şimdi sıkış.
1: Zaten siz de İsveç maçına özel bir davet yapmışsınız.
0: Sıkışmışsınız da şimdi siz kadroda dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Espiritüel, güzel noktalara değinen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Tabii biz de alamadık sakatlanınca.
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendiriyor.
0: Milli takımlar böyledir zaten. Yani sizin tabii ki bir takımınız vardır ama yani lig periyodu. Milli takım haftasına denk geliyorsa çok formlu olan oyuncuyu veya oyuncuları alabilirsiniz. Bir daha almak zorunda değilsiniz. Çünkü milli takım hocasının zaten namütenahi hakkı var. İstediğini alır. Türk pasaportu, Türk hüviyeti olan herkesi alma yetkisi vardır. Bu da o gün de bize bu güzel bir iş yaptı.
1: Hocam bir önceki konuya bağlantılı olarak Türkiye'de şu anda da bir jenerasyon tartışması da var. Hiç bitmeyen bir jenerasyon tartışması vardır. Temelinde aslında başka sorular sormak gerekiyor sanırım.
0: Yani ben şöyle noktayı koyalım oraya. Jenerasyon kendiliğinden olmaz.
1: Yani jenerasyonu bulduk, çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
0: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz, doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli. Fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelince kadar ki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da, nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
1: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam, 67 ilden 67 futbolcu çıktı.
0: Evet, şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki, oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin. Ki ben de geleyim seyredeyim. Yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayırdır dedim, ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim çünkü çok haklısın, teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi, Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
2: Sadece futbolculuk değil,
0: futbolun çeşitli yerlerinde hala devam ediyorlar. Ve arkadaşlar inanın bana tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur, hoca hep notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
1: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
0: Yani bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
1: Hocam çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 tane 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
0: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar hatta gençten daha fazla efor sarf eden faydalı olan yaşlı diye adettiğimiz ki ben buna tecrübeli diyorum. Tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip ki yenileri de gelecektir.
1: Evet. Hatta hocam 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz, 2000'li İsmail.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Reklam bitti.
6: Emretile bile uyandırma servisi başlıyor.
7: Gol pozisyonu, vuran adam. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top.

Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar ve güne merhaba diyen tüm dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyoruz. Yepyeni bir günün sabahında, günün ilk ışıkları aydınlanırken yine sizlerle birlikteyiz. Sabah saatler 7'yi 4 geçeyi gösteriyor. Reklamlarımızı kurguladık, haberlerimizi hazırladık ve sizlerin karşısına geldik. Herkese merhaba. Günün ilk saatlerinde çok değerli konuklarım oluyor biliyorsunuz ama bugün enteresandır. İlk günden itibaren bizle birlikte olan bir programdayı kaçırmayan İlan abiyi çaldırıyorum ama ulaşamıyorum. Allah Allah diyorum, başka da bir şey demiyorum. Enteresan, genelde hiç olmayacak bir şeydir. Demek ki ya çok yorgun ya da grip falan mı oldu, Allah korusun diyelim ve sizlerle beraberliğimize başlayalım. Saygıdeğer dostlar, herkese merhabalar, herkesi muhabbetle selamlıyoruz. Gündemden yansıyan haberlerle başlıyoruz. İlk 16'ya kalan takım Kanada oldu. Ev sahibi Kanada son saniyelerde bulduğu golle rakibi Güney Afrika karşısında 1-0'lık skorla güldü ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylelikle Kanada son 16'ya adını yazdırma başarısı gösterdi. Ev sahibi Kanada, ev sahipleri enteresan bir süreci beraberinde yaşıyorlar. Belki de kendi ülkeleri için futbolun bu kadar önde olmadığı, futbolun bu kadar dinamiklere sahip olmadığı bir süreci sonuna kadar yaşamış durumdalar. Efendim, 100. Gazi koşusunda dün gülen kazanan Halis Karataş oldu. 10 yıl aradan sonra Halis Karataş yeniden zirveye çıktı. Halis Karataş'ı Şampiyon filminden hatırlayacaksınız. Bolt Pilot'la kazandığı rekordan hatırlayacaksınız. Ve orada bir at yetiştiricisinin kıymetli evladına duyduğu aşk, Bolt Pilot'a duyduğu sevda ve sonrasında işte onun hayatına bir anlamda nasıl girdiği, nasıl hayatın şekillendiği ve Bolt Pilot'ı anlatan Şampiyon filminde acılarla yoğrulan bir yaşamın bu noktaya nasıl geldiğini görmüştük. Halis Karataş 2022 ya da 23'tü. Bir atı tam çıkış tünelinde yumrukladığı için 60 gün ceza almış. O Şampiyon filminden sonra bizde hayal kırıklığı yaratmıştı belki. Ama Baynal Çakan'la, Safkan'la, 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarının hayatlarında sadece ve sadece bir kez katılabildikleri mücadelede 2.29.49'luk derecesiyle adını zirveye yazdırdı ve 8 kez Gazi koşusunu kazanan Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Robovo 3 boy farkla ikinci sırada yer aldı. Ahmet Çelik 9. zaferini aradı ama mükemmel bir yarış çıkartan, özellikle son 800'e girerken o iki atın arasından müthiş sıyrılan ve muazzam işlere imza atan Halis Karataş kariyerinde zannediyorum 7. daha önce 6'ydı. 7. zaferini kazandı ve toplamda 126 milyon liralık ödülün sahibi oldu. Yetiştiricilik de kendisinde olsaydı toplamda 148 mi 146 milyon TL, yani yaklaşık 3 milyon dolara yakın ödül kazanacaktı. Tabii şapkalar çok konuşuldu. İngiltere'de aynı buna benzer yarışlarda olduğu gibi kadınlar şıklık yarışındaydı. 53 yaşında Halis Karataş bu zaferi imza attı. 53 yaşında kaç sporcu vardır böylesine büyük başarıları imza atan? Bunu iyi düşünmek lazım. Bir de tabii şunun da altını çizmekte fayda var. Dünyanın en özel yarışlarından biri, 100 yılı geride bıraktı. 100. Gazi koşusu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önem verdiği bir yarıştı. Çünkü biliyorsunuz özellikle o dönemlerde at aynı kapının önüne konulmuş araba gibiydi. Çok değerliydi, çok özeldi. Bir de atın ruhunun, hani arabaya bile bazen bir ruh yüklüyoruz ya, benim aslan oğlum, koçum falan, hadi yiğidim falan deyip, böyle bizde vardır o. O yüzden de biz atın o ruhunun da varlığını düşündüğümüzde ne kadar özel, ne kadar kıymetli, ne kadar mükemmel bir

0: organizasyon olduğunu daha iyi anlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu noktalara kadar taşıdığı ve kendisi için çok değerli olduğunu her fırsatta söylediği bir yarışı geride bıraktık. Bolt Pilot 1996'da Halis Karataş'a zaferi getirmişti. Sonra Popüler Diamond'la 2005'te, ardından Hızal Bey ile 2006'da kazandı. Matador Yaşar 2012'de, Blaze to Win ile 2014'te, Greystorm'la 2016'da ve tam 10 yıl sonra 53 yaşında Nal Çakan'la 2026'da Pota'yı o buldu. Efendim, tebrik ediyoruz. Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'ten George Russell kazandı. Büyük Britanyalı pilot Avustralya'dan sonra ikinci galibiyetini de Avusturya'da elde etmiş oldu. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Ergin Ataman'la ilgili bir iddia var. Biliyorsunuz Panathinaikos'tan ayrılmıştı Ergin Ataman ve acaba Anadolu Efes'e gider mi gitmez mi iddiaları vardı. Real Madrid için adı geçiyor. Genç milliler 2'de 2 yaptılar. Özellikle Ömer Kutlay ve Darius Caruatsu müthiş işler başarıyor. Bir önceki Yeni Zelanda maçını seyrettim ben. Bu iki çocuk gerçekten çok iyi, biri 37, biri 39 gibi sayı attı. Müthişlerdi. Toprak bitiremedi. Ali Ogura tarih yazdı. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Hollanda Grand Prix'sini Ali Ogura kazandı. Super Fall Track House'da Japon pilotu kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti. Takım arkadaşı Royal Fernandez ikinci, Jorge Martin üçüncü oldu. Toprak 10. oldu. Şimdi tabii buralarda geziniyorum çünkü böyle enteresan bir süreç yaşıyoruz. Neden buralarda geziniyorum onu da anlatacağım az sonra. Ama bu arada hattımızda da radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci yazar üstadımız Sayın İlhan Uzundurukan var. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kusura bakmayın. Estağfurullah. Neyse, sen de.
0: Evet, bu arada siz ne Ankara, İzmir, İstanbul böyle sürekli bir yerlere gittiniz, mekik dokudunuz.
1: Onlar var, maçlar var. İşte bile sessizde kalmış telefon. Ben de Emre aramadı diyordum. Baktım aramışım.
0: Bana sallarken. Kanada maçı enteresan oldu. Son saniyelerde güldü Kanada.
1: Ama yani maçın baştan sona üstün oynadı. Yani golün oraya kadar kalması da ilginç oldu. Ama maçı seyretme gücü verdi bize. Şimdi olacak, şimdi olacak diye. Açıkçası Kanadalılar kadar sevindim uzatmaya gitmemesi. Uzatma ve penaltı götürmek için Afrika bütün çabasını ortaya koydu ama Kanada tabii çok daha güçlüydü. İyi de oynadı ve hak etti bence.
0: Efendim, Dünya Kupası bizim için bitti. Bitince de şöyle yorumlar izliyorum ben. Baba, finale kadar ya da Arjantin, Almanya, İspanya maçı yoksa ben de yokum gibi değerlendirmeler var. Nasıl okuyorsunuz?
1: Yok ya, seven insan için. Tabii ki biz olsak başka bir heyecan, ülkenin her tarafında buram buram hissedilir ama burada tabii yapılacak şey iyi maçları herkes tercih eder ama bakınca şimdi şöyle bir şey de oldu, güçlüler çok zayıflarla eşleşti doğal olarak. Bu turda bol gollü güzel maçlar olur, zaten ondan sonra da güçlüyle eşleşmeye başlayacak oradan itibaren zaten. Dünya o maçları zaten ilgiyle izleyecek. Dünya Kupası bu işte geldi geçti. Şimdi bizim gündemimiz transfere döner. Dünya Kupası gölgede kalır bizim açımızdan.
0: Yine kaos. Kulüpler Birliği'nde yaşanan süreci nasıl okursunuz? Barış Göktürk bir tarafta, Yüksel Yıldırım diğer tarafta. Herkes birbirini toprağa gömüyor. Ağzını burnunu kırıyor. Kocaman adamlar inanılmaz ve anlaşılmaz bir silsilenin içerisinde kaybediyorlar kendilerini.
1: Ya, şimdi Kulüpler Birliği Vakfı bu aslında, bu Kulüpler Birliği Vakfı uzun zamandır Kulüpler Birliği AŞ kuruldu.

0: işte her şeyi onlar yapacak falan gibi bir sürü plan oldu. Ama Kulüpler Birliği'nde son dönemde biliyorsun kulüp başkanları dönüşümlü başkanlık yapmaya başladılar. İşte Ali Koç, sonra işte Beşiktaş başkanı, sonra Trabzon başkanı, Fenerbahçe başkanından başlayarak böyle dönüyor. Şu anda Trabzonspor başkanında. Öyle olunca da tabii devamlılık olmuyor. Yani 2 yıl o işte 3-5 toplantı hop onun süresi bitiyor. Ondan sonraki başka bir başkan geliyor. Öyle olunca yani bunlar daha önce İlhan Cavcav yıllarca buranın başkanıydı ve bir sürü önemli işe imza atmışlardı. Şimdiki dert aynı başkanının değil, sonraki herhalde şimdi süresi bitince Ertuğrul Başkan da bırakacak. Diyelim ki başka, belki de Yüksel Başkan'a gelecek sıra. Bu kadar konuşuyorsun, hadi sen yap diyebilirler. Tabii oradaki gerginlikte Yüksel Başkan işte burası işte aktif değil, yani hep konuşuluyor. Ben işte geldiğim günden beri aynı şeyler konuşuyoruz. İşte ne bu yabancı kuralında etkili olabiliyoruz, ne yayın gelirlerini artırabiliyoruz, ne işte bu mali işte hep Cumhurbaşkanına, Maliye'ye gidelim, işte Maliye Bakanı'na gidelim falan aynı şeyler deyip, yani burası Kanarya Sevenler Derneği'ne döndü. Hani vardır ya bu işte dernekleri anlatırken genel bir tanımlama. Onun tabii Fenerbahçeliler direkt üstüne alınıyor. Oradan geri adım atmayıp zaten devlet sizi koruyor, siz niye bu ağlıyorsunuz da gelince iş biraz alevleniyor, ara veriyorlar falan. Ama ortada neticelenen hiçbir şey yok.
1: Şu ifadeler Lider Haber'e konuştu dün. Dinleme şansınız oldu mu Samsunspor
0: Yok.
1: Başkanı'na?
0: Yok, yani Samsun Spor Başkanı'nı bence hiç dinlememek lazım. Yani onu oraya buraya çıkardıkça o da kendini çok önemli bir insanmış gibi hissediyor. Ve doğru değil, yani söyledikleri doğru bile olsa artık inandırıcı değil. Yani bunlara bu şeyi vermemek lazım. Yani Samsun Spor'un sahibi olunca hani Samsun Spor'un işte Samsun şehri ne düşünüyor onu yansıtmıyor bence. Biraz da Fenerbahçe ile ısrarlı bir kavgası var. Ama bence en çok Fenerbahçe'yi sevmedi. Ucuz aldığı oyuncuyu keş paraya 5,5 milyon euroya Busamba'yı Fener'e sattı. Başka büyüklerle çok ticareti yok. Bence en çok Fener'i sevmeliydi ama neyse, sürekli Fenerbahçe maçları öncesi garip demeçler vererek orayı da çözmüş vaziyette. Fenerbahçe'ye laf atınca gündem oluyorum diye o işleri seviyor.
1: Bir Anadolu ışığından bahsetmek mümkün mü? Şöyle ki işte Çorum Spor'da yeni formasını tanıtırken Anadolu'nun gücü diyor. Samsun Spor Anadolu'nun gücü diyor. Diğer takımlara işte gençlere oraya buraya baktığımızda hep Anadolu'nun gücü tanımlaması var. Ama güç hep öksüz ve yarım sanki.
0: Yani orada Anadolu'nun gücü de işte gücü o kadar. Öyle dedikçe Anadolu'nun gücünü gitgide aşağıya doğru düşürüyorlar. Anadolu'nun gücü dediğin zirveye oynayıp orada o gücü göstermek lazım. Yoksa lafta Anadolu'nun gücü dediğinde zaman zaman o çıkış yapan takımların sürekliliği olmadı. Yani Gaziantep bir süre şampiyonluğu kovaladı. Koceli ilk yarıyı lider bitirdi. İşte Göztepe, Samsun bir şeyler yapıyor ama işte Adana Demirspor'un düştüğü durum sonrası o işte o finansı koyanlar sonrasında da hep aynı paralar, aynı başarılar gelecekmiş gibi davrandıkları için sonrasında takımlar ya küme düştü ya da hep ligin altlarında kaldı. İşte Gençler Birliği'nin İlhan Cavcav sonrası geldiği durum Onun gibi bakmak lazım. O Anadolu'nun gücü.

0: çekici. Aslında oradaki o dönemde oraya finans koyan kişinin gücü. O bırakınca ondan sonra zaten gümbür gümbür şeye kadar iniyor, işte alt liglere kadar iniyor. Bursaspor'un işte yeniden toparlanıp gelmesi aşağı yukarı 6-7 yıl sürecek.
1: Peki bu arada Özgür Hoca değerlendirmelerde bulundu Beşiktaş'ta ve bu değerlendirmelerin içerisinde transfere ilişkin yorumlar da var. Özgür Hoca diyorum, Önder Özen, ve Önder Özen'in bu değerlendirmeleri ışığında Beşiktaş'ın transfer hamlelerini yeterli buluyor musunuz?
0: Bence Beşiktaş yeterli değil, bence hiç yapmasın transfer, elindekileri satsın. Beşiktaş'ın bu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük yatırımları karşısında yine Beşiktaş üçüncü olur en iyi ihtimal, en iyi ihtimal, en kötü ihtimal de beşinci olur. Yani Beşiktaş'ın burada acayip yatırımlar yapmasına gerek yok. Beşiktaş'ın şu anda yeniden sıfırdan yapılanması gerekir. Onun için de daha genç oyuncular falan bulması lazım. Ama oyuncu da yok. Yani bu oyuncuları bulabilmesi için çok önceden scout ekiplerinin çalışması gerekirdi. Şimdi mecburen işte bilinen oyuncuları alacak, onlara çok paralar verecek. Zaten devre arası da çok para verip oyuncu almıştı. Beşiktaş'ın elinde de çok sayıda elden çıkarması gereken oyuncu var. Önce onları halledip ondan sonra da yeni bir kadro kurmaya çalışacaklar, ama dediğim gibi yani aşırı para harcamalarına hiç gerek yok.
1: Efendim, bu akşam iki maç var. Biri Brezilya Japonya, diğeri Almanya Paraguay. Sabaha karşı da iki tane maç var. Biri 4'te Hollanda Fas, diğeri de yarın fil dişi Norveç maçı. Neler söylersiniz bu akşamki iki maç için? Brezilya Japonya maçı.
0: Vay, çok iyi maç olur. Japonlar çünkü
1: Tsubasa'da
0: çok...
1: biliyorsunuz Brezilya Japonya maçları vardır.
0: Çok ciddi direneceklerini düşünüyorum Brezilya'ya karşı, ama Brezilya bir şekilde işi çözecektir. Almanya Paraguay'ı dağıtsın da biraz içimiz soğusun. Almanya bunun taktik yapıp yenilip önünü açtı diye düşünüyorum. Bence Amerika'nın da önü açık. Bakınca herkesin önü bayağı böyle bir çeyrek finale kadar birbirine dokunmadan sanki böyle sıcak top yapılmış ya da baştan itibaren eşleşmeler bu şekilde hesaplanarak geldiği için ben hem Almanya'nın hem Brezilya'nın sonra da Hollanda'nın favori olduğunu düşünüyorum bu akşamki maçlarda.
1: Abi biraz...
0: Bir de sabaha karşı maçlar 2.30'a kaydı. O oraya kaydı. Zaten geçti. Daha da geç olmaya başladı tabii maçlar.
1: Bu arada yani bitirmek zorundayım çünkü bir sonraki konuğum var, affınıza sığınıyorum, ama siz de çalıştınız, ben de çalıştım. Bugün Sabri abinin ölüm yıl dönümü, Mehmet Günay da hatırlatmış bana. Buradan da Sabri abiyi bir kez daha saygıyla, rahmetle analım.
0: Vallahi ışıklar içinde uyusun. Adamın dibiydi. Yani binlerce kötü insan dururken en iyileri almayan Tanrı'nın herhalde bir şey biliyor. Vallahi hep
1: Şey
0: sen
1: olabilir mi
0: söyleyince
1: acaba? Cehennem doldu cennete adam lazım.
0: olabilir, ama benim bildiğim cehennem sürekli büyütülen bir yer, cennette küçültülen bir yer herhalde.
1: O kadar.
0: Tekrar Allah rahmet eylesin. Yani çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben
1: Saygılar
0: teşekkür
1: sunuyorum.
0: ederim. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9:30'da gerçekleşecek. Görüyorum.

0: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Vallahi hocam koşturmaya devam. Mücadeleye devam. Ve dün gece maç vardı tabii, böyle hala uykuyla uyanıklık arasında bir yerlerde geziniyorum.
1: Vallahi bu maçlar saatler çok zorluyor tabii. Yani açıkçası hani iş hayatıyla beraber de çok ertesi gün çok erken programım olduğunda özellikle gece maçlarını zaten izleyemiyorum. Inşallah bir sonraki Dünya Kupası nerede biliyor musunuz?
0: 2000 kaçtı? 2030 değil mi?
1: Evet, 2030.
0: 2030'u zannediyorum Fas
1: İspanya falan.
0: İspanya, evet, Portekiz, tamam. Beraber düzenleyecek.
1: İyi, orada en azından maçlar normal saatlerde olur. İnşallah biz de oluruz ve inşallah böyle bu seneki gibi olmaz. Biz de keyifle izleriz maçları.
0: İnşallah. Hocam dün Kanada Güney Afrika'yı son saniye 90+2'de geçti. Neler söylersiniz?
1: Valla zaten maçı hani ev sahibi zaten Kanada, gayet de baskılıydı. Hani yani maçın son dakika 90+2'ydi sanırım gol. Turu atladı. Ev sahipleri iyi gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecekler. Daha Avrupa'nın büyükleriyle de denk gelmediler. Keyifli maçlar bundan sonra.
0: Evet, yani bir de şey var tabii, yani Dünya Kupası'nda beni rahatsız eden böyle 3 ülkede olması çok sevimli değil. Mesela 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti 2028'de ev sahipliği yapacak. Sonra biz, bir sonrakine biz ev sahipliği yapacağız 2032'ye İtalya'yla. Düşünsene, yani Ankara'dan Roma'ya gideceksin. Nasıl gideceksin?
1: Ya gerçekten hani bunu tabii hani bunu karar verenler mutlaka bir bildikleri vardır diye düşünüyorum ama yani o ülkeye de aslında verildiğinde işte bence hani turnuva esnasında kazanılanlardan çok aslında ülkeye yatırım yapıldığı için turnuvadan sonra aslında o ülkeye kalan o değerler de önemli. Sonuçta yollar yapılıyor, ona göre tren yolları yenileniyor, ona göre statlar güncelleniyor ve ülke de belli bir noktada aslında bu maliyetleri o turnuvadan kazandığı parayla finanse edeceği için, ettiği için de o ülkeye aslında ondan sonraki yıllar içinde bir değer katıyor. O anlamda tek ülkede olması kıymetliydi ama öyle dağınıklık hem seyirci açısından da dediğiniz gibi, yani buradan kalk Roma'ya git, oradan kalk Milan'a git, oradan kalk İzmir'e gel. Bakalım, yani vardır bir bildikleri diyorum ama tabii seyirci açısından çok olumlu değil.
0: Peki bugün 29 Haziran ve 29 Haziran itibariyle altın, dolar, emlak piyasası son durum nedir? Neler söylersiniz? Nasıl okuruz?
1: Vallahi Emre Bey, yani aylardır aynı şeyi konuşuyoruz maalesef. Hadi bugün barıştılar, bugün imzaladılar, ertesi gün bir şey oldu derken yani yine gerilim oldu. Gerilim alınca tabii ki piyasa hemen karşılığında tepki veriyor. Sanırım Katar'a alınmış müzakere görüşmeleri. Bu işte İran bozdu, Amerika bombaladı, tekrardan İran bombaladı derken gerginlik tekrar tırmandı. Aslında barışın, yani müzakerelerin başlaması özellikle petrol fiyatlarını 70 dolar seviyelerine kadar getirdi ki hatırlarsınız 90 dolar üzerine çıkmıştı. Hatta 100 dolar üzerine çıktığı zamanlar da oldu. Tam normalleşiyoruz derken yine gerildi. Ama ben bunun böyle bir flörtleşme olduğunu düşünüyorum artık. Bundan sonra, iş buradan sonra bir daha savaşın çok böyle yukarıya çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü dünyanın verdiği bir baskı var buna. Herkes tepkili. Özellikle önümüzdeki hafta Ankara'da biliyorsunuz NATO toplantısı var. Dünya liderleri Ankara'da olacak. Orada verilecek mesajlar da mutlaka önemli olacak. Hem savaş hem dünya barışı adına. Böyle olunca da piyasalar tabii ki buradan çıkacak her kelimeyi takip eder durumda. Dolar güçleniyor dünyada. Doların güçlenmesiyle altın tabii baskılanıyor. Ama tabii ki bu savaşlardaki belirsizlikler bütün dünyadaki ülkelerdeki merkez bankalarında faizi yukarı tetikliyor. Faiz yukarı tetiklendiğinde otomatikman enflasyonla beraber gelen maalesef ekonomik zorluklar, özellikle vatandaşın hissettiği ekonomik zorluklar. Bu bağlamda da çıkacak her cümlenin önemi çok büyük. Şu anda altın tekrardan aşağı yöndeydi sabahleyin baktığımda değerlere. Doların güçlenmesiyle beraber. Tüm bunların etkisiyle gayrimenkul tabii ki son 2 yıldır özellikle sadece ihtiyacı olan insanların, yani barınma ihtiyacıyla alakalı olan insanların aldığı bir noktada sürdürüyor, yani geldiğinden fiyatlar baskı altında. Talep çünkü çok az. Eskiden yatırımcı vardı, işte arardı bizi. Ya Fatih, şu kadar param var, bana bir tane ev bul da alalım derdi. Şimdi o yok. Ya da işte ya Fatih, bir konut kredim var, çıkan limitim var, sen bir tane ev bul da işte kiraya verelim, kirada konut kredisini ödesin diyen vardı. O yok. Eskiden gurbetçi vardı. Almanya'dan, işte Avrupa'dan yaz tatilinde gelirlerdi. Paraları değerli olduğu için Türkiye'de yatırım yapıp tekrar giderlerdi. Şimdi o da yok. Şu anda sadece ve sadece gerçekten barınma ihtiyacından dolayı insanlar ev alıyor. O da talebi oldukça aşağı çekmiş durumda. Bunu yukarı çıkartabilmek için tabii ki piyasanın normalleşmesi, faizlerin düşmesi, konut kredi faizlerinin düşmesi, hatta konut kredi faizlerinden çok konut kredisine ulaşılabilirliğin artması gerekiyor. Bu da kısa vadede çok öngörülmediği için fiyatların da böyle pat pat pat yukarı çıkacağını öngörmüyorum gayrimenkulde. Her zaman söylüyorum, gerçekten şu anda birçok yerde maliyetin altında satışlar var. Hani fiyatlar insanlara yüksek gelebilir ama bu yükseklik gayrimenkulün fiyatının yüksek olmasından değil, alım gücünün aşağı gelmesinden kaynaklı. Çünkü şu anda hesapladığımızda işte o arsayı alıp üstüne gayrimenkul yapıp üstüne kâr koyup satmaya kalktığımızda o fiyata satamıyoruz. O fiyata satamadığımız için maliyete yakın rakamlarda satışlar söz konusu oluyor. O yüzden de şu anda birçok gayrimenkul, yani birçok müteahhit firmada üretim yapmıyor zaten. Çünkü onları destekleyen kampanyalar, onların satışını kolaylaştıracak unsurlar yok. Birçok firma kendisi finanse, güçlü firma işte banka kredisine ulaşmadan kendi finanse etmeye başladı. Kampanyaları görüyorsunuzdur. İşte ben 36'ya bölüyorum, ben 48'e bölüyorum diyen firmalar çıkmaya başladı. Bu da piyasanın zorluğundan kaynaklı. Bu bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. O yüzden gayrimenkul almak isteyen vatandaşların imkanı varsa gerçekten şu dönemlerde gayrimenkul alma zamanı diyorum. Her zaman olduğu gibi Emre Bey.
0: Sevgili hocam, çok değerli isim Mehmet Fatih Gedik'le birlikteyiz. Hocam, transfer sürecine baktığınızda enteresan bir transfer süreci yaşanıyor. Yine isimler havada uçuşuyor. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Valla isimler gerçekten, hani bu havada uçuşma kısmı, her sene yaşıyoruz bunu da. Bu sene tabii biraz Dünya Kupası'nın etkisiyle biraz bu işler çoğaldı. Çünkü haber yapacak olan insanların elinde gerçekçi haberler yok. Yani somut, işte transferin son saniyede bittiği ya da transferin bitmeye yakın olduğu şeyler herhalde bu Dünya Kupası'ndan dolayı biraz gecikmiş durumda. Bir de tabii bu yabancı kuralında bir esneme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Hani biz Türkiye'de alışıyoruz, bir şey çıkıyor işte 1 Temmuz'da son deniyor. Sonra 1 Temmuz'da bir hafta kala 4 ay uzatıldı deniliyor falan. O yüzden bu yabancı kuralıyla ilgili de kulüpler bildiği bir baskı yapıyor herhalde. Orada bir değişim olur mu? Gerçi federasyon başkanını çok anlayamıyoruz ama hani konuşmalarını ne söylediğini, ne söylemek istediğini, herhalde bu konuda da bir karar verirlerse o zaman da transfer biraz daha hızlanacaktır. Havalarda uçuşan şeyler işte bu maalesef sonuca gitmeyen ya da yakın olmayan konulardan dolayı tabii ki habercilerin de bir şekilde haber yapması lazım. Bu televizyonların seyredilmesi lazım. Orada konuşulacak bir şeyler lazım. O yüzden havada uçuşma kısmı bu sene biraz daha çok önemli belki.
0: Peki Galatasaray'la başlayalım isterseniz. Dört büyüklerin transferini Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon nasıl görüyorsunuz, hamlelerini neler söylersiniz bu konuda?
1: Fenerbahçe ile Galatasaray zaten her sene bence Türkiye'nin üzerinde para harcayarak, bence değil zaten hani rakamların söylediği, bu yanlış oldu bence demek, para harcayarak ligi zaten domine ediyorlar. Arkadan gelecek olan takımların aslında ne yaptığı çok daha önemli. Trabzonspor bu anlamda geçen seneki kadrosunun üzerine, geçen sene de tüm yorumlarda konuşuyorduk. Hani Trabzonspor bu kadar az para harcayarak, doğru yönetilerek gerçekten sürpriz yaptı. İki cibil olabilirdi diye. Onun üzerine şu an transferdeki en hareketli takımlardan bir tanesi. O yüzden Trabzonspor'un bu seneki performansını çok merak ediyorum. Ama Beşiktaş hani özellikle mali durumuyla birlikte yani bir dönem bir feda yapmışlardı. Ondan sonra tekrar bir yükseliş olmuştu. Hani her sene çok büyük paralar harcayarak yeni yeni insanlar alıp üzerindeki kamburu arttırıyor. İnşallah bu sene öyle olmaz. Ama Fenerbahçe ile Galatasaray yine bu sene de domine edecektir diye düşünüyorum. Özellikle Aziz Başkan'ın gelmesiyle beraber yönetimin de böyle tarzının değiştiğini hissediyorum. Vedat Muriç hamlesi, işte forvette ikinci bir forveti şu anda kovalıyorlar. Orada da güzel şeyler görünecek gibi. Güzel bir lig olacak inşallah, heyecanlı. Ama Galatasaray'daki tabii Icardi belirsizliği, transferlerdeki maliyetler, Dünya Kupası'nın bekleniyor olması oradaki merakı ve heyecanı arttırıyor. Bakalım neler olacak efendim.
0: Sevgili Fatih Gedik'le birlikteyiz. Fatih, özellikle bu hipodromların heyecanlı ve coşkusunu müthiş yaşayan Gazi Koşusu. Aklıma gelmedi bir türlü Gazi Koşusu. Seyrettin mi?
1: İzleyemedim ama tabii takip ediyorum. Oradaki tutkuyu ve her sene yaşanan heyecanı. Bu sene de koşuldu. Tabii hipodromlar, özellikle İzmir'deki hipodromdaki o sosyal alanlar, sosyalleşmeler, insanların orayı bir cazibe merkezi haline getirdiler. Güzel yatırımlar da yapıldı. Özellikle arkadaşlarımın, çevremdeki insanların, işte oradaki at severlerin işte sosyalleşme alanlarıyla, restoranlarıyla bir şekilde hipodromların cazip hale getirilmiş olması, at yarışlarının özellikle bizim gençliğimizde sadece gündüzde koşulurken işte yapılan yatırımlarla artık akşamları da koşuluyor olması birçok insanı bu spora biraz daha ilgi gösterdi. Özellikle bizim de etrafımızda atçılıkla ilgili, özellikle birincilikle ilgili Urla'da, Çeşme'de çok önemli yatırımlar yapılıyor şu anda. O anlamda da tabii Gazi Koşusu ülkemizin bir değeri. Onun koşulmuş olması ve önemli bir de bir gelir, biraz önce yayında da söylediniz, 3 milyon dolara yakın bir ödülün olması, ödülün kazanılmış olması tabii ki.

0: bu yarışın önemini biraz daha yukarı kaldırıyor, çekiyor. O yüzden ben buraya gönül verenleri ve yarış kazananı gönülden kutluyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Herkese güzel bir hafta, hayırlı işler diliyorum.
1: Kolaylıklar dilerim efendim. Sizlerle beraberliğimize giderken tabii Kadir abiyi asla unutmuyoruz. O Kadir abinin rajon kesen anları, bir kez daha onu saygıyla, sevgiyle, rahmetle anarken geçmişin sayfalarına şöyle Kadir abinin neler söylediğine bir gidelim ve onu o filmlerinin efsanevi anlarıyla hatırlayalım. Hiç unutmadık ki zaten diyeceksiniz, biliyorum. Aynı fikirdeyim. Ben de hiç unutmadım. Ama gerçekten bizim için çok özel, çok kıymetli bir isimdi Kadir İnanır. Ve umarım, ümit ediyorum ki...
2: Ucunda ölüm bile olsa arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem. Defol lan it.
3: Sırıtma ulan.
4: Terbiyeli ol efendi.
2: Benim adım Ali Duran. Ucunda ölüm bile olsa arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem.
1: Çok güzel replikleri vardı. Asla unutmayacağımız isimlerden biriydi sevgili Kadir İnanır. Onu rahmetle anıyoruz. Ve eğer dünyada özellikle ülkesinde önemli sorunlar varsa bir sanatçı onlara karşı duyarlı değilse ben ona sanatçı demem demişti. İşte o anları da bir kez daha dile getirmekte fayda var. Bakın şöyle diyor.
3: Sanatçı demem. Eğer dünyada ve özellikle ülkesinde önemli sorunlar varsa bir sanatçı onlara karşı duyarlı değilse ben ona sanatçı demem.
1: Rahmetle anıyoruz.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim süper bir isimle birlikteyiz. Profesör Doktor Fatih Doğan hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
5: Günaydın, iyi haftalar diliyorum Emre Bey.
4: Hocam siz de kepenkleri indirdiniz mi Dünya Kupası'nda, yoksa seyrediyor musunuz?
5: Şöyle, tabii ki biz çalışmaya devam ediyoruz. Mesaimiz devam ediyor. Dünya Kupası'nın saatleri de biraz daha geç saatler alınmaya başlandı. Gece 12'de, 2'de. Çok fazla takip edemiyorum. Genelde daha sonrasında özetlerini izlemeye çalışıyorum.
4: Bugün Brezilya-Japonya maçı var. Saat 20'de. Kaçırmayın onu.
5: Evet, evet tabii. Onu izleyeceğim.
4: Peki, hocam dilerseniz bizim Dünya Kupası ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyor ve enteresandır, biz de Montella'da görevin başındayız diyor. Keza yine dönüyorsun bakıyorsun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da pek bir ses çıkmıyor. Kimisi gitmesin, kimisi kalsın diyor. Ama İskoçya elenmenin faturasını hemen çıkarttı ve Steve Clark'la yollarını ayırdı. Güney Kore yolları ayırdı. Çok sinirlendi Uruguay ve futbolcularını Uruguay tarifeli seferle getirdi. Özel uçağı iptal etti. Hatta Bielsa ile yollar ayrılıyor. Tunus daha ilk maçını ardından ayırmıştı. Neler söylersiniz? Biz birazcık daha hissiyatlı mı düşünüyoruz? Aman düştü, bir de biz vurmayalım.
5: Yani Emre Bey, şimdi Dünya Kupası, daha önce de konuştuk, bizim ülkemizdeki spor alanları içerisinde futbol çok önemli bir yeri var. Dünya Kupası da bunların zirvesi. Burada başarısız olduğumuzu herkes kabul ediyor. Her ne kadar Montella ya da federasyon başkanımız bu konuyla ilgili ilk açıklamalarında buraya katılmanın dahi başarı olduğunu söyleseler de, Arda'nın şeylerini izlediniz, açıklamalarını, futbolcular da inisiyatif alarak hakikaten bir başarısızlıkla döndüğümüzü söylediler. Bu iyi bir organizasyondu. Hem ülkenin tanıtımı için, prezentasyonu için, hem de futbola dair hikayeler yazmak için en uygun ortamdı ve biz bu ortamdan en erken ayrılan takım olduk. Diğer takımlar faturayı kesmişler. Bence biz onlara göre daha büyük bir hezimet yaşadık. Sonuç olarak tabii ki futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Biz eğer ki Avustralya ve Paraguay maçlarında çok iyi bir oyun oynasaydık ya da çok inanarak yürekten oynayıp da yenilseydik, ben bu eleştirilerin olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika maçında yani iyi bir maç oldu. Aslında çok muhteşem bir oyun oynamadık belki ama Arda oyunun içerisindeydi, oyunu yönlendirdi. İyi bir maçla oyunu aldık. Bir nebze en azından insanlar takımın gidişatıyla ilgili bir şey oluştu. Bir özür gibi oldu ve bu durumu bu şekilde kabul etti. Ama bence bizde de şey olması lazım. Bir temizlik harekatına ihtiyaç var. Yukarıdan başlayarak insanlar sorumluluk alıp kendilerine bu şeyi, faturayı kesmeleri lazım. Biz tabii ki bu başarısızlığın sebebini medyada izlediğimiz kadarıyla biliyoruz. Yani hakikaten orada neler oldu, oyuncular arasında neler geçti, futbol antrenman hazırlığı yaparken ne tür ortamlarda yaptılar, bunların ayrıca araştırılması lazım ki diğer dünya kupalarında bunlarla ilgili problemler olmasın diye. Ama bizimkiler şey yapsa da, ben çok geçmeden bizde de bir bu işin faturasını kesileceğini düşünüyorum.
4: Kime kesersiniz?
5: Ya şöyle, teknik heyetin bu konuyla ilgili inisiyatif alması lazım bence. Sonuç olarak İki maçta da aynı tip oyunla kazanmaya çalıştık, kaybettik. Burada tamam, oyuncular belki çok yürekten oynamamış olabilir. Ama teknik heyetin bu konuda ben hatası olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Futbol Federasyonu'nun bu organizasyonu iyi yönetemediğini düşünüyorum. Yani oyuncuların motivasyonu eksikti, oyuncular iyi hazırlanmamıştı. Ya negatif motivasyon oldu. Bunlarla ilgili ciddi araştırma yapılıp şey yapılması lazım. Bence federasyonun da bu konuda kendine bir fatura kesmesi gerekiyor.
4: Peki bizim için en majör 3 hata neydi?
5: Şöyle, yani biz Avustralya'nın nasıl oynayacağını, Paraguay'ın nasıl oynayacağını, yani biz futbol profesyoneli olmamamıza rağmen tahmin edebiliyorduk. Bunu teknik heyetin tahmin edememesi hakikaten inanılmaz. Bence oyun tarzımız en majör hataydı. Oyuncu tercihlerimiz yine teknik heyetin hatası olduğunu düşünüyorum. Ve üçüncü olarak da daha önce siz de birkaç defa bahsettiniz. Çağrılmayan oyuncular da bu hata içerisinde bence yer alması gerekiyor.
4: Bizim kalede bir sorun var mıydı? Yani Uğurcan'ı bir ritimsiz buldunuz mu?
5: Yani Emre Bey, şöyle, Uğurcan çok iyi bir kaleci. Şimdi yediği gollerde topu elinden kaçırıp gol yemedi. Çok böyle bariz hatalarla gol yemedi. Yediği gollerin 3 tanesi zaten ceza alanı dışından. Aynı yerden aynı şekilde şutlarla gol yedi. Hem Avustralya maçında hem Paraguay maçında. Yani Dünya Kupası gibi maçlarda siz oralardan ön açık şut çektirmemeniz lazım. Tamam, tabii ki kalecinin bu tür topları çıkaracağını, çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Ama sonuç olarak kalecinin çalışma alanı belli. Bir 9 pasın içerisinde bir özgürlük alanı var. Oyun olarak ne oynayacağı belli. Eliyle topu çıkarması gerekiyor. Eğer ki çıkaramayacağı alana uzandığında, yani gol yiyorsunuz. Ben çok bariz hatalar olarak görmüyorum ama performansı zayıftı tabii ki.
4: Topla ilgili bir değerlendirme var, Adidas'ın topuyla ilgili. Bu konudaki görüşünüz nedir?
5: Yani onunla ilgili çok bilgim yok. Ne diyorlar Emre Bey?
4: Peter Schmeichel diyor ki kalecilikte farkı küçük ayrıntılar görüştürür. Bu top kaleciler gol yesin diye yapılmış diyor.
5: Olabilir. Yani onunla ilgili bir şey okumadım, duymadım. Ama hakikaten olabilir tabii ki.
4: Peki. Buradan yola çıkarak dilerseniz birazcık da Kulüpler Birliği'ndeki tartışmaya gidelim. Bu tartışmada gündeme böyle cuk diye oturdu. Sağ olsun, Allah razı olsun yöneticilerden. Ya biz bu hafta ne konuşacağız, lanet olsun konu bitti falan derken onlar nur topu gibi evlatlar sunuyorlar bize. Kulüpler Birliği'nde özellikle Barış Bey ile Samsun Spor Başkanı arasında tartışmalar. 10+4 yabancı kuralı, o onu dedi, bu buna bunu dedi. Ben buralara hiç girmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim: yabancı kuralı için ne söylüyorsunuz? Bütün kulüpler 10+4'ün değişmesi gerektiğini söylüyor.
5: Yani şöyle Emre Bey, kulüplerin hepsi bunu düşünüyorsa bununla ilgili argümanları vardır. Yani Futbol Federasyonu'nun bunlarla ilgili çalışma yapması lazım. Türk futbolunu daha ileriye götürecek bir uygulamanın olmasını hakikaten biz de destekliyoruz. Gençlerin önünü açacak, altyapıyı güçlendirecek çalışmanın olması lazım. Ama bunun şeyi 10+4 müdür bilmiyorum, ben de emin değilim. Bununla ilgili kulüp yöneticilerinin eğer ki tartışmaya değer gördükleri konular varsa bence tartışılması lazım. Ben yaptım oldu mantığından ziyade bunu tartışarak doğru sonucu bulmak gerektiğini düşünüyorum.
4: Peki birazcık da sağlık konuşalım sizle. Sağlıkla ilgili sorular da gelebilir ama asıl soru şu: sizce böyle estetik ameliyatlar yazın mı yapılmalı, kışın mı yapılmalı?
5: Evet, sosyal medyada da çok fazla tartışılıyor bu konular. Aslında ameliyatların hakikaten bir mevsimi yok. Eğer ki tıbben bir ihtiyacı var ise tabii ki tıbbi gereklilik dahilinde ne zaman olursa olsun gece gündüz ya da mevsim fark etmeksizin ameliyatlar yapılabilir. Ama daha estetik ve kozmetik işlemlerle ilgili yapılan ameliyatlarda bazı yüz bölgesini içeren ameliyatlar için hakikaten yaz dönemi bazen çok uygun olmayabilir. Çünkü bizim bıraktığımız izler iyileşirken güneşten etkilenerek leke bırakarak iyileşebiliyor. Bu yüzden yüz bölgesinde yapılan dermabrazyonlar, bazen belki mezoterapi gibi işlemler, yüz germe ameliyatları, bunlar tabii ki daha böyle yazın değil de güneşin etkisinin az olduğu dönemlerde tercih edilmesi daha iyi olabilir. Ama genel itibariyle her mevsimde ameliyatlar oluyor. Bazen hastalar bunu ameliyatın konforu açısından değerlendirerek yazın çok sıcak oluyor, ameliyat çekilmeyebilir, korse kullanamayabiliriz diye değerlendirebilirler. Ama yazın da tabii ki ameliyat olmada herhangi bir sakınca yok.
4: Peki özellikle estetik cerrahisinde çok konuşulan bir hadise var. Burun. Herkes geliyor, hocam burnumu yaptırmak istiyorum diyor. Ve herkes de tek tip bir burun, böyle gökyüzüne doğru bakan hafif kalkık.
5: Evet.
4: Hocam nasıl bir planlama oluyor? Yani böyle defteri açıp gösteriyorum. Bu burunu mu istiyorsun? Bu mu olsun falan, böyle bir şey mi oluyor?
5: Şöyle Emre Bey, şimdi güzelliğin kendi tanımlamasında toplumsal ortalama diye bir kavram var. Yani ortalamaya yakın olan yüz şekilleri ya da belki burun şekilleri insanlara görsel olarak daha kolay, daha tanımlanabilir, daha alışıldık geliyor. Mesela siz bir kuaföre gittiğinizde kuaför sizin saçınıza bir öneride bulunduğunda genelde çoğu insanda gördüğü, yakıştığını düşündüğü şekli yapmayı istiyor. Yine burun ameliyatları için de öyle. Toplum ortalamasına yakın bir ortalamayı elde etmek çoğu zaman güzellik olarak değerlendiriliyor. Tabii şimdi hastalarda bu sosyal medyada ciddi bir böyle idealize edilmiş görüntülerle karşılaşıyor. Bunlar kendi zihinlerinde yer ediniyor. Ya da filtreler aracılığıyla burnunu şekillendirip kendisine bakıyor. Bu şekilde doktora başvuruyor. Hocam bana bunu yapabilir misiniz diye. O nedenle de hakikaten şu bir gerçek. Sosyal medyanın bu kadar ağırlıkta hayatımızın içinde olduğu bir dönemde tek tip bir şey oluşmaya başladı. Güzellik anlayışı oluşmaya başladı. Ama güzelliğin belki en önemli kurallarından biri de biraz nadir olması. Yani herkes güzelse güzellik kavramından bahsetme durumu olmuyor genelde. Biraz daha nadir olması gerekiyor. Biraz daha diğer insanlardan farklı olması gerekiyor. Böyle tarihsel şeye baktığınızda eskiden hafif bir kemerli burun olması insanları daha güçlü, daha kendisinin aşmış, bilgili, entelektüel, bilge insan olarak değerlendirilmiş eskiden. Mesela Dante'nin portresine bakın. Portrede hiçbir şey dikkatinizi çekmiyor. Sadece Dante'nin burnu dikkatinizi çekiyor. O kadar büyük bir kemer yapılmış. Şu an için bizim ülkemizde böyle tek tip bir burun yapısı hakikaten hakim, ama Avrupa'ya gittiğimizde insanlar burunları üzerinde küçük bir kemer, belki küçük bir kusuru bırakmak onlara daha karizmatik, daha böyle nadir, daha güzel geldiği için çok fazla bu işlemleri yaptırmıyorlar, bunu söyleyebilirim.
4: Bu arada en burunlu hatırladığım kimlik, yanlış hatırlamıyorsam Fatih Sultan Mehmet, hatta son bir kitap, evet, okuyorum, orada da detaylarıyla yazıyor.
5: Evet, işte o şöyle, eski dönemdeki belki Fatih Sultan Mehmet'in burnu bu şekilde miydi, ben de gördüm bir temsili çizimini, o şekilde miydi bilmiyoruz, ama değilse bile resim yaparken daha kemerli hale getirmeye çalışıyorlar. O gücün kendisinin uhrevi hayatının ya da bilgeliğinin bir işareti olarak illaki kemer daha makbulmuş eskiden.
4: Öyle mi?
5: Tabii. Tabii. Mesela o Dante'nin de şeyine bakın, portresine, çok ilginçtir. Sadece burun görürsünüz. Yani diğer yüz hatlarından ziyade burunu çok ön plana bırakırlar.
4: Aa, bilmiyordum. Çok enteresanmış. Sizden yeni bir şey öğrenmiş olduk. Bu arada o hani kitap gibi resimler var ya, inanılmaz, böyle herkesin şaşkınlıkla yaşadığı, işte o bu kadar ayrıntıyı nasıl verdi ressamlar, fotoğraf gibi resim dediğimiz resimlerin de nasıl yapıldığıyla ilgili geçen bir makale okudum. Ağzım açık kaldı. Işığa gölgeyi düşürüp, işte 16. yüzyılda biliyorsunuz bunlar daha çok öne çıkıyor. Hatta Rembrandt, işte o dönemin, sizde de vardır, Profesör Doktor Nicolas Tulp tablosu var orada. Müthiş bir eserdir. Bütün hastanelerde vardır. Ortada bir kadavra yatar. Nicolas Tulp da onun böyle resmine bakar. Oradan da bir kası ortaya çıkartır. İşte flexor digitorum superficialis kasını. Böyle çok enteresan bir resimdir. O detayları böyle ışığı arkaya vererek yaparlarmış.
5: Tabii. Yani şöyle, ışık zaten hani bizim görmemizi sağlıyor ama bizim vücut hatlarımızı, görselimizi, güzellik anlayışımızı direkt etkileyen bir yapı. Yani ışıkla beraber biz kendimizi güzel görüyoruz. Tabii bir de gölgenin şeyi var. Hani her zaman daha mahrem olan, daha gizli olan daha çekici oluyor ya. Bununla ilgili ışık kadar gölgenin oluşturduğu güzellik de hakikaten çok önemli.
4: Peki, saygıdeğer hocam Profesör Doktor Fatih Doğan'la birlikte olduk. Hocam, var mı eklemek istediğiniz, benim yarım bıraktığım bir şey? Çok değerli ve çok özel bilgiler aktardınız.
5: Çok teşekkür ediyorum Emre Bey, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılarımı sunuyorum.
4: Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
2: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Efendim, tam bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Ve telefon yok. Sadece sizlerden gelenlere kulak vereceğiz. O yüzden arayın beni, boyayın beni, tırmalayın beni, kaşıyın. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Ara beni, boya beni, tırmala beni, kaşı beni diye. Efendim 212 alan kodumuz. 273-10-10. 212 alan kodumuz. 273-10-10 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Mesajlar atabilirsiniz. Zamanı benle paylaşabilirsiniz. Ve beraber anı sizlerle paylaşabiliriz. Çünkü tam bir saat boyunca. Mesela şöyle bir soru sormak istiyorum size. Acaba diyorum, Montella Amerika Birleşik Devletleri galibiyetini 1000 galibiyete bedel gördü ya. Gerçekten siz de 1000 galibiyete bedel mi görüyorsunuz? Yoksa Sayın Montella bizle eğlen ya noktasında mı? Ha? Ne dersiniz? İlk telefon geldi. Sonu 42-42 ile bitiyor. 40-40-40 gibi oldu ama merhaba diyelim. Günaydın.
3: Günaydın. İyi yayınlar Emre abi.
2: Gonyalı mısın kardeş?
3: Anadolu'yum.
2: Peki 42-42 niye?
3: Zamanında Vodafone'da çalışırken almıştım diyeyim ben size.
2: Vay, kıyak telefon diye. Değil mi?
3: Aynen öyle.
2: Şey diyor mu arkadaşlar? Kapmışsın seni, çakal seni falan, böyle yorumlar var mı?
3: Ya, yakın çevreme dağıttım o zaman. Böyle bir epey var.
2: Bizi görmedin.
3: Abi keşke o zaman seni tanısaydım, seni de görürdüm ya. Ya 35-35 verirdik sana da.
2: Ya canımsın. Ben de bir telefon var 200. Yani 532-200.
3: Abi daha ne olsun ya. Tabii, bana tabii diyorsun da sen benden aşağı kalmıyorsun abi.
2: Tabii. Ailede kullanıyorum. Son iki rakamını söylemeyeyim. O da efsane yani. O yüzden o dönemde sağ olsun arkadaşlar. Eskiden telefonlar şey gibiydi zaten. Sen kaç yaşındasın bilmiyorum ama ben ilk telefonu...
3: Abi ben 40'lar.
2: Ben 94-95'te almıştım. Direkt kafa yarardı yani. Böyle devasa Panasonic'ler vardı böyle. Ayhan Bermek dağıtmıştı herkese. Ben para verip almıştım ama.
3: Bilirim abi. En klası o zaman 300, yani şu anda olmayan Ericsson markasıydı. 388'di o zaman.
2: Evet, iPhone çıkana kadar hepimiz zaten ya Ericsson'un ya Nokia'nın arkasından koştuk.
3: Aynen öyle.
2: Peki seni dinliyoruz sevgili dostum.
3: Abi biraz önce ya telefonla bağlandığım için tam sonuna yetiştim. Herhalde Montella ve milli takımla ilgili bir şeyler söylüyordu.
2: Şöyle diyorum. Bir hani Amerika'yı 3-2 yendik ya. Montella demiş, evet, ki abi, 1000 maça bedel bir galibiyet aldık.
3: Abi bence akşam uyurken herhalde bir yer açık kalmış.
2: Estağfurullah.
3: Ondan dolayı söylemiş.

0: Uyandım mecburen, tamam mı abi? Ne yapayım dedim, hani yemek mama falan veriyordum. Açayım bari izleyeyim dedim, saat 4.30'tu. Maçı izledim. Bizim bu seneki bir klasiğimiz var. İlk 5 dakika içinde gol yiyoruz. Yine o golü yedik. Ondan sonra gerçekten güzel oynadı milli takım. Doğan abiye söylemiştim bunu o gün sabahında. Keşke biz 3'ün 1'ini Uruguay'a atsaydık diye belirttim. Bence hiç güzel oynamadık son 2 maç için. Ama son maç elinden geleni yaptılar. Keşke son maç gibi oynasalardı. Ne oldu da son maç böyle oynadılar anlamadım. Hani ben gitsin demiyorum Montella için. Bizi yine bir yere kadar getirdi. İstikrarda bence iyilik vardır, yeşerir yine ama bu nasıl diyeyim abi, ben bir şey var, sert bir kafası var. Hani tam cümleyi bulamadığım için bunu söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani o kendi bildiği doğruları esnetmesi lazım abi bazı şeylerde. Yani herkesin bildiği doğru doğru olmayabilir yani. Yani bunlardan vazgeçerse bence bizim için daha iyi olur. Hani yiğidi öldür hakkını yeme. Milli takımı bir yerlere kadar getirdi ama her şey de olduğu gibi yaşar, büyür ve ölür. Bu insan içinde, takım içinde, ülke içinde o geçerli olan bir şey bence. Hani kendini güncelleyemiyorsa bence gitsin. Türkiye'de bu işi yapabilecek, hakkını verebilecek bence kaliteli teknik direktörler de var. Ama dediğim gibi tabii takdir bizim değil. Biz sadece naçizane kendimizce yorum yapabiliyoruz. Başka da diyecek bir şeyim yok abi. Eğer bir yanlışım varsa beni düzeltirsin. Seni seviyorum abi.
1: Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin sevgili dostum. Ve beraberliğimiz devam ediyor. Sonu 04.50 ile biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım o bize neler söyleyecek. Günaydın
2: efendim. Emre abi günaydın.
1: Günaydın
2: Emre abi.
1: Sağ olun efendim.
2: Abi ben cuma günü sanırım Çağatay abinin programına katılmıştım. Doğru muyum, öğleden sonra? Uzun bir telefon görüşmesi yapmıştım.
1: Hocam nereden bileyim? Ben sürekli yayınları takip etmiyorum.
2: Doğrudur abi, özür dilerim. Orada çok güzel yorumlar yaptım. Mesela ben ilk iki maç senin yorumlarına hiç katılmamıştım. Özellikle Montella'yı koruduğun.
1: Ben benim için mi söylüyorsun? Benim için mi?
2: Evet evet abi, senin için.
1: Pardon ya, özür dilerim. Evet evet, Çağatay'ın programına katıldım. Ben katılmıştım evet, diyorsun gibi algılıyorum. Özür dilerim, özür dilerim.
2: Yok abi estağfurullah, sen katılmıştın işte. O yorumunu dinledim, ondan söyledim ki evet Emre abi bu. Ya gerçekten o kadar güzel konuşmuşsun ki orada. Yani söylenecek bir söz yok. Bence Arizona'da Montella'nın başına güneş geçmiş abi.
1: Arizona kertenkelesi yani, ısırmış Montella'yı.
2: Yani böyle bir şey olamaz. Hakan Çalhanoğlu da maalesef hocayı da kendisine benzetmiş. Yani şunu bence başarı saymamaları lazımdı. 24 yıl sonra biz buraya getirdik takımı. Çok teşekkür ederiz. Siz getirdiniz bu takımı buraya. Ama Haiti'nin, Bosna'nın burada olduğu yerde, bırakın da Türkiye'de olsun ya. Hani bizim bunu başarı saymamamız lazım. Bizim hep buralarda olmamız lazım. Benim demek istediğim bu. Keşke yaptığı hatalardan biraz önceki abimizin söylediği gibi erkenden vazgeçip bazı şeyleri değiştirseydi daha güzel. Şimdi biz de takımımızın maçını bekliyor olsaydık. Ama inşallah her şey daha güzel olur diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu arada ben patladım. Çok fena patladım. Ben hep şunu savundum. Kuzey Afrika ülkelerinden çok kaliteli futbolcular çok nadir çıkarlar tanımlamasının içindeydim. Ama bu sene çok kötü patlattı beni Kuzey Afrika ülkeleri. Mesela Cezayir İsviçre ile eşleşti. Müthiş. Son 32'yi buldu. Mısır bizim Avustralya'nın rakibi oldu ki zaten o da iyi bir yol bulmaya çalışıyor. Keza yine baktığımızda Fas çok önemli bir başarıya imza attı ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Hatta gece saat 02'de o maç. Yani Kuzey Afrika ülkelerinden de futbolcular çok daha verimli olabiliyormuş. Biz patladık. Sonu 47 ile biten saygıdeğer dostumuza gidelim. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre abicim, hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah?
1: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz efendim.
3: Şimdi abi, Ben konuya biraz böyle bodoslamasına girmeyeyim.

0: Gireceğim biraz daha böyle naif bir şekilde gireceğim. Senin büyük aklını sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık. 24 yıl aradan sonra bizi Dünya Kupası'na götürdüler. Bu konuda hemfikiriz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Emeklerine sağlık. Ama şimdi Amerika'ya öyle bir gidişimiz oldu ki Emre abi. Ben eleştiriyorum. Başta milli takımımıza affedersiniz. Uğurlama töreninden tutun. Takımın Amerika'ya gidişi, takımın efendime söyleyeyim kamp alanı, çektikleri storyler, videolar bilmem neler. Ya sanki böyle bir lakaytlık, sanki bir böyle özür dilerim aşırı bir güven mi diyelim, ciddiye almamak mı diyelim. Bir keşmekeş bir durum söz konusu. Başta sahte kapadayı olmak üzere teknik direktörün açıklamaları, futbolcuların hal ve hareketleri, motivasyon, yani sanki böyle Sivas'a tatile gitmişler havasında gittiler Emre abi. Ben öyle gördüm. Üzüldüm. Ya biraz önce ne güzel söylediniz. Mısır var. Efendime söyleyeyim Fas var. Efendime söyleyeyim bir takım daha söylediniz yine Güney Afrika ile.
1: Cezayir.
0: Efendim?
1: Cezayir var.
0: Cezayir var. Biz yokuz abi. Ne kadar acı bir durum. Biz
1: Yeşil burun
0: yokuz
1: adaları
0: ve
1: var
0: bizim
1: baba, biz yokuz.
0: efendim abi
1: Yeşil burun adaları var. Biz
0: o da
1: yokuz.
0: çıktı mı abi, ben onu kaçırmışım, o da çıktı mı abi?
1: Çıktı hocam, çıktı. Yeşil burun
0: Vay
1: adaları da
0: anasını ya,
1: çıktı.
0: vay anasını. Şimdi bir kat daha üzüldüm abi.
1: Herhalde Arjantin'le
0: İnşallah.
1: oynayacak. Ben sana çıkanları söyleyeyim. Mesela Demokratik Kongo çıktı. Ekvador çıktı.
0: Vay anasını ya.
1: Kolombiya çıktı hocam. Yani hadi canım, Bosna çıktı, Avusturya çıktı, ve Güney Afrika çıktı, Paraguay çıktı biliyorsun.
0: İnanır mısın, bizim milli takımımızın aldığı kötü sonuçlar bizi Dünya Kupası'ndan soğuttu. Bak çıkan takımları bile futbolu o kadar çok seven bir kişi olarak, oturup maç seyreden bir kişi olarak ben bile kopmuşum abi. Düşün yani. Abi saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seni çok seviyorum abi.
1: Eyvallah,
0: Allah'a
1: çok
0: emanet
1: teşekkür ederim.
0: olun.
1: Siz de Allah'a emanet olun.
0: Doğan abi, milyoner Doğan abiye de saygılarımı sunuyorum. Senin maaşına zam yapsın. Seni mağdur etmesin canım abim benim. Allah'a
1: Saygılar,
0: emanet ol.
1: sevgiler, kolay gelsin. Efendim, milyoner Doğan. Artık milyarderler kulübünde o, biliyorsunuz. Milyoner demeyin, hakaret etmeyin kardeşime. O bir milyarder artık. 74-40. Alo, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar
1: Sağ
2: Emre
1: olun.
2: abi. Nasılsınız abi?
1: İyi valla, keyfim yerinde. Biraz böyle valideden de güzel haberler alınca mutluyum.
2: İyi maşallah abi. Abi ben geçen Çağatay Hoca'nın programında da yazılı olarak bir mesaj atmıştım. Onu da burada yenilemek istiyorum. Babam 65 yaşında. Ben 35 yaşındayım. Ellerinden öper oğlum da 8-9 yaşında.
1: Maşallah.
2: Babamla ben iki tane Dünya Kupası gördük. Oğlum da işte bir tane Dünya Kupası gördü. O da biraz hüsrana uğradı açıkçası. Çok ağladı. Hani gidiyoruz falan işte 24 yıldır gidemiyormuşuz baba. İşte siz nasıl izlemediniz? Nasıl buralarda böyle tepkisiz kaldınız gibi böyle cümleler bile kuruyor. Dedim oğlum inşallah Allah uzun ömürler verirse hayırlısıyla daha çok izleriz dedim. Yani daha çok turnuva göreceğiz. Artık olan oldu. Yani tabii ki eksiklikler konuşulabilir. Çok eksikliği konuşabiliriz. Hani işte kişiler üzerinden gidebiliriz. Genel olarak alabiliriz. Ama artık edinmeden içeriye girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani girip o hesabı kitabı burada görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Artık daha Montella'yı vesaireyi konuşmamak lazım. Hani görünen köy kılavuz istemez. Daha çok devam edilebilecek bir adam değil mesela. Ufaktan böyle bir eleştiri yapabilirim. Burası milli takım sonuçta. Kişiler bu bir kurum yani. Yani bu kişiler burayı ilgilendirmez. Kişisel hiçbir şey alamayız. Başarısız olanın bir şekilde cezası kesilir. En kötü bileti kesilir, gönderilir. Bunlar yapılır diye düşünüyorum. artık Edirne'den içeri girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Dünya Kupası bizim için bitti ama bundan sonrakiler için Avrupa şampiyonaları ve Dünya Kupaları için mütemadiyen katılmamız gerekiyor. Ve artık şimdi mesela şu anda önümüzde çok ciddi bir maçlar var. Önemli, burası çok önemli bir sınav. Fransa, kim var? Belçika vardı. Önümüzdeki maçlar Fransa vardı ve İtalya vardı sanırım bu grup maçlarında. Bence rotamızı artık buna çevirmeyi, milli takım olarak milli takımın rotasını buna çevirmesi ve şimdiden bunun gerekli kişileri ayarlanmalı, teknik direktöründen futbolcularına varana kadar bir 11 net bir şekilde ortaya konulacak bir şekilde artık forvetli mi oynanacak, nasıl oynanacaksa şimdiden konması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Uluslar Ligi A1'de mücadele edeceğiz. Dediğiniz gibi Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edeceğiz. Kolay gelsin. Bir başka değerli dostumuza gidelim. Sonu 44-74. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydınlar Emre abi, hayırlı hafta başlarınız olsun. Senin ve tüm dinleyicilerin, İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut'ta. Dinleyicilerimizde. Emre abi, öncelikle dün güzel bir konu geçti. Biliyorsunuz 100. Gazi koşusu koşuldu. Oradaki safkanımıza da başarıların devamını biliyoruz Nalçakan'a. Emrahcan Nalçakan'a da buradan tepkilerimizi iletiyoruz. Şimdi Emre abi, ben sadece şunu söylüyorum. Biz umutlanmayı var odasına bırakmışız abi artık. Her seferinde bu kez olacak diyoruz ama sonuç yine hepimizin dediği gibi offside niteliğinde tamamlanıyor. Yani 1000 maçı kutladık. 1001 gece masalları gibi devam ediyoruz. Fazla da söyleyebilecek bir şeyim yok. Ben artık Montella'nın değil de bir Türk antrenörü takımı çalıştırmasını bekliyorum abi. Tabii ki her düşünceye saygımız var. Ama ben kısacası şunu söylüyorum. Benim tabii ki nacizane düşüncem bu. Aykut Kocaman artık diyorum, göreve diyorum. Çünkü bu takımı en iyi oynatacak hocalardan bir tanesidir. Biz Beşiktaş taraftarı olarak bunu nitelendiriyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yorumlarınızı da bekliyorum abi. Tabii ki senin de bir hoca tercihin varsa nasıl oynamalı milli takım, onu da bize bir açıklarsan sevinirim abi. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Valla ben Sayın Montella kalmalı mı gitmeli mi arafında yer alıyorum. Ama oradan da şu sonuca varıyorum. Evet, 2000 çeyrek finali gördük 24'te. 2020 ama aynı ısrarı gördük. 2026'da da çözüm yollarını üretmekte zorlandı. Bir de kadro dengesizliği baktığında çok eleştireceğim kadro dengesizliği vardı. Amerika galibiyetinin ben suni bir galibiyet olduğu fikrindeyim. Amerika Birleşik Devletleri eğer galibiyet gerekseydi onlara bizi yenerdi. O yüzden Montella gidip bir yerliden yana tavır olmalı. Yani bir yerli teknik direktör tercihim olacaktır. Sonu 03. Hatta 603 ya da pardon 6, evet 603. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Günaydın.
1: Abi hanımefendi, buyurun efendim.
4: Evet, biliyorum çok aşkın değilsiniz ama öncelikle annenize çok geçmiş olsun diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
4: Ve Türkçem için çok üzüldüm. Ben Fas vatandaşıyım. Türkiye'de yaşıyorum. Türk vatandaşıyım.
1: Siz son 32'desiniz.
4: Efendim?
1: Siz son 32 takım arasına kaldınız. Fas'ı yürekten kutluyorum ve kalbimiz Fas'la atacak. Hemen Fas-Hollanda maçının da 30 Haziran'da gece 2'de olduğunu söyleyelim.
4: Evet, doğrudur. Türk milli takımı için çok üzgünüm. Bence Montella'ya gitmesi gerekiyor. Yeni bir kan lazım, belki yerli bir kan lazım. Yaptıklarını tabii ki hiç unutmayacağız ama konu milli takım olunca isimler tabii ki önemsiz. Yani daha başarmamız gerekiyor. Bunu bir Faslı olarak bunu Fas'ta yaşadık. Yıllarca yaşadık. Yıllarda gruplardan çıktık. Yıllarda hemen iki maçtan sonra eğlendik. O yüzden bunu tecrübe ederek gördüm. Hani gerçekten yeni bir kan, yerli bir kan lazım. Şimdi önümüze bakacağız. Hem Türkiye için hem Fas için başarılar dileyeceğim. Ve teşekkür ederim, bu kadar.
1: Harikasınız. Türkçe de enfes ve bağlantı içinde şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha Fasa'da yürekten başarılar.
4: Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Sağ olun efendim. Evet, devam edelim. Dünyada genelde her yeri gördüm. Yani Güney Amerika kıtasını gördüm, kuzeyi gördüm. Bir Orta Amerika'da gidemediğim yerler var. Uzak Doğu'nun tamamını hemen hemen gördüm. Keza Avustralya'yı gördüm. Ama Kuzey Afrika ülkelerine hiç gitmedim. Yani Riyad'ı gördüm falan mesela, Suudi Arabistan. Ama dediğim gibi çok merak ediyorum mesela. Mısır'ı görmedim. Cezayir'i görmedim. Tunus'u, Fas'ı. Böyle bir Kuzey Afrika turu yapmak lazım aslında böyle çıkıp. Ama işte acaba hani böyle arabayla falan seyahat edilir mi oralarda? Mısır'dan girip böyle dümdüz Fas'tan çıkacaksın. Belki 2028'e Allah nasip eder, şey 2030'a. Hattımızda bir değerli dostumuz var. Sonu 57.
5: Selamlar Emre abi, günaydın.
1: Eyvallah.
5: Şimdi ben ilk önce şuradan bir açıklama yapayım. Şimdi arkadaşlar diyor ki biz eğer Dünya Kupası'na götürürüz diyor. 32 takımda kalsaydık biz Dünya Kupası'na gidemiyorduk abi. Bize sağ olsun para kazanmak için bir sayıyı yükselttiler, biz de katıldık. Kaldı ki biz Romanya'yı da son yıllarda hiçbir oyuncu yetiştirmeyen, yıldız yetiştirmeyen Romanya'yı zar zor yendik de çıktık. Şimdi Montella'nın açıklamasına geleyim abi. Montella'nın açıklaması ben vay benim halime, ülkemin haline diyor. Bu açıklamayı biz artık çok alıştık. Birisi çıkar, bu Türkiye'nin bana ihtiyacı var der. Stefan Kurs giderken kahve ağzıyla masaya yumruk vurur, her türlü konuşmasını yapar. Montella çıkar, yedeklerle çıkmış Amerika'ya. O Amerika'da ikinci yarı başlarken ne top oynadığını herkes gördü. Kalkıp 1000 galibiyete benzer. Bunu niye söyledi onu anlamıştım. Bunu bir Türk söyleseydi, Türk antrenör, o gün görevden alırlardı. Ama bunu söyleyip ve hala köz yumanlar var, onu da anlamış değilim. Vay haline diyorum benim ülkemin. Uruguay'a ne yaptıkları biliyorsun değil mi abi? Uruguay milli takımına. Siz ne haliniz varsa görün dediler. Nasıl geliyorsanız gelin kendi imkanlarıyla. Uçağı bindirmediler.
1: Yok öyle yapmadılar. Şöyle yaptılar. Özel uçak gönderiyorlardı. Özel uçağı iptal ettiler. Evet. Tarifeli seferle ne yaparsanız yapın demediler canım. O kadar da değil.
5: Yani,
1: tarifeli seferle gönderdiler.
5: Yani bizim
1: genelde voleybolcu kızlarımıza yaptığımızı yaptılar.
5: Aynen doğru. O voleybolcu kızlar da ne kupalar getirdi bize. Ben bunu söylüyorum. Yakında 3 gün içerisinde ya da bilemedim 5 gün içerisinde de bizim federasyon başkanımız yabancı kuralını değiştirecek. Ne biliyor musunlar? Bunlar zincirleme kendini kurtaracak. Montella'yı kurtardılar. Şimdi de bunu yapacaklar. Şimdi biz iyi jenerasyon diyoruz da biz bu jenerasyonu başka bir hocaya teslim ettik mi abi? Etmedik. Yani Arda Güler ve Kenan Yıldızlı bir kadroyu kimseye teslim etmedi. Şu anda bizim ligin, şu anda milli takımın en yıldızlı olarak söylediğimi istiyorum. Teslim etmedik. Biz Montella'yı teslim ettik. Ben Montella düşmanı değilim ama Montella'yı sevmiyorum abi. Yani futbolunu hiç sevmiyorum. O yüzden de inşallah yerli bir antrenör gelir ki halimizden anlarlar. Eğer bu galibiyet bin galibiyete bedel diyorsa, Avrupa şampiyonu olmuş bir takımı 2-0 yenip kendi evinde beraber kalmış, yani o güne herhalde 100 milyon galibiyet demesi lazımdı. Diyeceklerim bu kadar abi, sağ ol, sevgiler.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz. Sonu 31 ile biten değerli dostumuza gideceğim. Sonra da reklama gideceğim. Ama saat başına kadar telefon alacağım. Alo.
6: Alo.
1: Günaydın. Hoş geldiniz.
6: Günaydın. Nasılsınız?
1: Eyvallah. Sağ olun. Siz de iyisinizdir umarım.
6: Teşekkür ederim. Ben de milli takım için yani şeyi söyleyeceğim. Yani son maça çıkmışız. Gruptan çıkamıyoruz. Yani galibiyetle de çıkamıyoruz. Ya bu abartılı sevinç benim biraz tuhafıma gitti. Yani
7: futbolcular neden bu kadar abartılı sevinç yaşıyor? Gruptan çıkamadı. Kesinleşti. Yani bu abartılı sevinç acaba burada biz her zorluk rağmen bir galibiyet aldık. Ülkemize rahat nefes alarak gideceğiz diye mi acaba? Veya da kendi kişisel kariyerleri için mi? Yani zaten gruptan elenmişiz. Tabii ki mücadele edeceğiz, galip geleceğiz ama galip geldiğimizde de şu sevincimizi abartmadan dönüp taraftarlarımıza bir galibiyet hediye ettik diye alkışlayarak çıkabiliriz. Hem taraftarlarımıza küçük bir alkış, jest. Ya bu kadar çılgınca abartılı sevinç bu neyin şeyi? İki şeyi konusunda da ya Dünya Kupası'na bir hoca Avrupa Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonası'na götürüyorsa eğer, ya orada böyle sonuçlar alıp başarısız oluyorsa o geldiği son çizgidir. Oradan sonra hangi hoca olursa olsun değişmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'na geçmişte yok bizi gruplara getirdi, yok şöyle yaptı. Değil. Getirdin Dünya Kupası'na. Hedeflerim var. Hedeflerini tutturamıyorsam. Bu arada Dünya Kupası'nda 3 maç yapıyor. Ya başarısız oluyorsan bu senin son şeyindir artık. Oradan sonra tamam. Seviye buraya kadarmış. Hoca değişikliğine gitmek lazım. Yeniden bir takım kurmak lazım. Ben de Türk hoca düşünülüyorsa Aykut Kocaman milli takıma yakışır. Çünkü turnuva hocasıdır. Çünkü daha sistemi daha iyi olan turnuvalarda gerçekten başarılı olabileceğini düşünüyorum. Türk hoca da düşünülüyorsa yani Aykut Kocaman da ülkede hak ettiği değeri görmesi dileğiyle milli takımın başına geçmesini çok isteriz. Teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Reklam vakti. Reklama gidelim.
8: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
9: Reklam.

0: alıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Efendim reklam bitti. Sizden gelenler bitmedi. Telefonlarınızı bekliyorum. 212 alan koduyla 273-10-10 Montella için 1000 maça bedel dediği Amerika maçı sonrası neler düşünüyorsunuz soruyorum. Emre abi iyi yayınlar. Yayın heyecanıyla söylemeyi unuttum. Geçmiş olsun demiş anne ile ilgili. Çok soru var. Ben toplu yanıt vereyim. Efendim. Valide cumartesi, perşembe gecesi biliyorsunuz bir kalp krizi geçirmişti. Hemen hastaneye gitti. Sağ olsun hem Seferihisar Devlet Hastanesi'ne hem oradaki değerli başhekime, acil servis çalışanlarına, 112'ye, daha sonra İzmir'deki bir özel hastaneye çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Orada saygıdeğer Bekir hocama, kardiyoloji servisinde çok çok teşekkür ediyorum. Çok dikkat edin, yani yaş alınca insanların aileleri bu tip hadiseleri yaşıyorlar. Annemin kalbinde çok büyük bir tıkanıklık çıkmadı, %40, %45 civarında. O yüzden de ne stente ne de bir duruma ihtiyaç olmadı, ama asıl sorun şurada çıktı. Annemin akciğerlerine emboli attı. Emboli atınca da hemen ona yatışını gerçekleştirdiler. İşte o emboliyi çözmeye çalışıyorlar. Hala hastanede. Umarım daha da iyi olacak. Ben inanıyorum. Stuttgart'tan bu göstermiş olduğunuz alakaya, ilgiye çok fazla geri dönüş oldu. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. 212 alan kodu 273-10-10. Telefonlarınızı bekliyorum. Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ben Metin. Az önce konuşmada milli takımdan istifalarının gelmesi gerekiyor gibi bir cümle kuruldu. Şahsen ben Türkiye'de istifa kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndan kaldırıldığını düşünüyorum. Yakında Kim Milyoner Olmak ister gibi bilgi yarışmalarında Türkiye'de en çok kim istifa etmiştir diye genel kültür soruları sorulabilir demiş. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hoş gelmişsin Emre abim demiş ve çok teşekkür ediyorum güzel cümleleriniz ve yorumlarınız için. Günaydın Emre Bey, konuk olduğunuz dakikalar gerçekten efsaneydi, zorunlu yayınlar gibi dinletilmeli demiş. Estağfurullah efendim, estağfurullah, estağfurullah. Günaydın Emre abi. Güney Kore elendi. Devlet başkanları devletin parasıyla gittiler, halkın parasını kullandılar dedi. Hesap soracağız dedi. Güney Kore teknik direktörü istifa etti. Türkiye'de böyle bir şey bekleyebilir miyiz? Çok komiksin. Bunu beklemek bize hain yapar mı? Bilmem yapar mı Mehmet Emin Deniz? Vallahi ben bekliyorum. Sen de bekliyorsan ikimizi de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu an itibariyle Sayın Akın Gürlek üstadımıza şikayet ediyor olabilir. Ama ben hem İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hem teknik ekibinin hem oradaki kurumsal yapının bir istifasını bekliyorum. Ama ben kimim ki zurnanın zırt dediği yerim, yani ben beklerim, ne olacak? Çok kişinin istifasını bekledi bu gözler. Ama ettiler mi? Etmediler. Bunu beklemek bize hain mi yapar? Çöldeki sırtlan mı yapar? Veya daha az mı Türk yapar? Hocam benim Türklüğümü falan ağzına alma haddini hiç kimse kendinde bulamaz. Ya da vatan sevgimi ya da diğer öğeleri. Onlar çok çirkin ifadeler. Yani hani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ya, Türkiye'de hakikaten onlar da var, onları da şiddetle kınıyorum. Milli takımı ağır ifadelerle eleştirenleri Sayın Akın Gürlük'e şikayet ediyorum diyor. Ben de ediyorum. Ben de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu şikayet ediyorum. Bana onu eleştirdiğim için sırtlan dedi. Bana onu eleştirdiğim için leş kargası dedi. Ben böyle bir adam mıyım? Yok değilim. Ben sportif anlamda eleştiriyorum. Yapılan yanlışları eleştiriyorum. Kardeşim Arizona'ya götürüyorsun takımı. Arizona'ya gidiyor. Arizona'nın açarsın bir bakarsın haritadaki yerine. Dersin ki ulan biz buradan Vancouver'a nasıl gideriz? Oradan Los Angeles'a nasıl geliriz? Santa Clara'ya nasıl gideriz? Bu aradaki mesafeler kaç kilometredir? Bu çocuklar yorulur mu yorulmazlar mı? Sonra milli takımı götürüyorsun. Milli takımla milli takımın aile bireylerini götürüyorsun. Götürüyorsun beraber kalıyorlar. Tamam sorun yok ama o aile bireyleri doğal olarak sosyal medyada yazılanlara sataşıyor. O aile bireyleri yemekte karşılaştıkları Montella'ya benim oğlumu niçin oynatmıyorsun diyor. Sonra ağız dalaşı hatta fiziksel müdahaleye kadar varan tartışmalar yaşanıyor. O zaman bunun önüne geçecek yaklaşımı ortaya koyman lazım. Sen Dünya Kupası'na gittim diye FIFA'dan çok ciddi bir rakam alıyorsun ve milli takım Vancouver, oradan Santa Clara, oradan Los Angeles'a gidecek. Ya size de buraya uygun gördük diyen organizasyona diyemiyorsun ki ya kardeşim biz parasını verelim o zaman başka bir yerde kalalım. Niye diyemiyorsun? Çünkü sizin güvenliğinizi biz sağlayamayız diyor FIFA. Kardeş ben iki Dünya Kupası, iki de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın yanındaydım. Milli takımı Fatih Hoca'yı UEFA Kupası maçlarının tamamında da Galatasaray'ın yanındaydım ki Leeds United gibi çok enteresan bir maça gittik biz. Hocam özel korumalar vardı ya. Ya Türkiye'de sen çıkıp da desen ki bizim özel korumamız olacak çocuklar var mı? Ülke korur o bayrağı o milli takımı. Sen ne diyorsun hocam? Yok işte güvenlik sorunu olurmuş da oraya güvenlik... Yanında götür 50 tane de güvenlikçi götür ne olacak? Sen götürmedin mi influencerları? Influencerlar orada dudak gösterip, kalça gösterip, işte mahrem yerlerini gösterip bir sürü paylaşım yapmadılar mı? Tontiş tontiş gözükmediler mi? Yemek yemeye oraya buraya gidip şimdi sizlere nasıl yediğimi göstereceğim demediler mi? Onları götürmedin mi sen? Bari milli takımın işine yarayacak. Gerçekten orada İşini yapacak ehil kimlikleri götür. Mesela güvenlikleri götür. Ama yapmadık bunu. Sonra da vay sizi leş kargaları eleştiriyorum sizi diyorsunuz. Eleştirin tabii. Ben de sizi eleştiriyorum işte. Ben de eleştiri hakkımı kullanıyorum ama saygımı yitirmeden. Adabımı, etik değerleri yitirmeden. Ha, onları yitiren gazeteciler varsa onlara lafımı ya da lafınızı söylersiniz. Ama hepimizi aynı torbanın içine koyamazsınız saygıdeğer başkan. Ben eleştiriyorum sizi. Verdiğiniz kararları eleştiriyorum. Milli takıma yüklediğiniz anlamı eleştiriyorum. Mesela şunu eleştiriyorum ben. Ben inanıyorum ki o milli takımla siz o kadar çok konuştunuz ki onların üzerinde muazzam bir stres yarattınız. Mesela bu konuşmalarınızın arasına işte bu ülkenin kaderinin, çizgisinin, dinamikliğinin, siyasi konjonktürün gibi kavramları da dahil ettiniz. Çünkü her üç lafınızdan birine o siyasi konjonktürü dahil ediyorsunuz. Arkadaşım diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na falan. Cumhurbaşkanı hepimizin arkadaşı. Çünkü ülkemin cumhurbaşkanı. Çok değerli bir nokta orası. Çok değerli, çok kıymetli bir makam. Hepimizin önünü ilikleyip saygı duyması gereken bir adres. Ama siz adeta demokrasinin kılıcını o futbolcuların ensesine bu şekilde yapıştırırsanız o zaman o futbolcuların tamamında bir endişe silsilesini oluşturabilirsiniz. Dönelim Montella'ya. Ya aynı suda iki kere yıkanılır mı? Siz iki kere değil üç kere yıkandınız. Sürekli aynı hataları yaptınız Sayın Montella. Siz fantezi aradınız Türk milli takımıyla. Son maçta 3-2 kazandık çok mutluyuz 1000 maça bedel. İddia ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne o maçta galibiyet gerekseydi bizi üçlük dörtlük yaparlardı. Parça pinçik yaparlardı. Biz futbol mu oynadık o maçta Allah'ını seversen? Biraz Arda kıpırdandı, biraz Kenan kıpırdandı o kadar. Biraz Orkun. Lütfen ya. Lütfen biraz gerçekçi olun efendim. Devam edin. Gelen konuklar var. Sonu 67 ile biten misafirimizi alalım. Hoş geldiniz. Alo.
5: Alo.
4: Buyurunuz efendim.
5: Merhabalar, günaydın. Biz bu daha önce Montella'yı biz eleştirdiğimizde siz katılmıyordunuz. Tabii ki normal bir fikir olarak kabul ediyorum ama şunu söyleyeceğim. İzale adalet diyorum. Çünkü hakkı olanları milli takım almadı. Almadığı için de bu sonuçları yaşadılar. Yoksa milli takımımız iyi bir takım. Sadece 500 bin lira prim, 500 bin dolar prim duyunca İrfan Can'ın milli takıma neden alındığını daha iyi anlamış oldum. Mesela sen İrfan Can'ı alıyorsan kenarda oturtamazsın. Avustralya maçında geriye çekilmiş takım. Madem bu kadar güveniyorsun, alacaktın oyuna. Cezanın dışından düzgün bir şut çekip gol atacaktı. Eğer formdaysa. Bunu biz bilemeyiz. Ve bu zamana kadar bakıyorum, herkes eleştiriyor ama şeyden önce hiç kimse eleştirmedi Montelli'yi.
4: Yok, çok kişi eleştirdi.
5: Mesela Arizona olayında
4: çok kişi eleştirdi.
5: Radyo bağlanıp birkaç kişi söyledi şahıslardan ama yorumculardan söyleyen ben duymadım ya da çok az.
4: Çok kişi söyledi. Yani, şimdi bakın Arizona
5: şunu da eleştirilmedi mesela. Denmedi ki siz neden yedek, son iki maçınızı yedek kadroyla oynuyorsunuz? Yani şeye çıkacağız, son iki hazırlık maçını yedek kadroyla oynadı. Onu da eleştirilmedi. Ben olsam eleştirdim yani, derdim ki yani sen bugün son iki maçını oynayacaksın, iki hafta kalmış hazırlık yapıyorsun. Sanki o milli takma seçme yapıldı. Mesela Aral Şimşir aldı, çıkartıldı, o maçta denendi. Oğuz Aydın ilk 11'de oynatıldı. Ama bunları son iki maç kala olmaz ki. Sanki milli takım oyuncu seçiliyor. Belli bir seçtiğin oyuncuları bir arada uyumlu ve seri oynamasını sağlarsınız. Bunu da yapılmadı. Ben yani yorumcuların çoğunu futboldan az anladığını düşünüyorum. İçinde var iyi anlayanlar. İsim vermeyeceğim ama biz zaten akşam TRT ve ATV'deki yapılan yorumları beğenmediğimiz için sabah sizin programınızı dinliyoruz. Farklı düşünceler görmek istiyoruz. Bunu da yorumculara da rica ediyorum. Bazen reel olsunlar. Teşekkür ederim.
4: Kolay gelsin. Yorumcuların içerisinde farklı düşünen pek çok kişi oldu. Ben mesela Montella konusunda Montella'ya gitmeden bu kadar vurmanın, evet, hep aynı şeyi söyledim. Yanlış olduğunu söyledim. Hele bir gidelim, eğer orada başarısız olursa onun üzerine kontrol konuşur, değerlendirmeler yaparız dedim. Dünya Kupası'na gitmek başarı mıydı bizim için? Elbette başarılıydı. 24 yıl sonra gitmenin dayanılmaz mutluluğunu yaşadık. Ama Dünya Kupası'ndaki ısrarlar, yapılan yanlışlar, bunları göz ardı edemem ki, görmediğim şeyler diyemem ki. Yani Montella'nın tutarsız açıklamalarını nasıl yorumlayabilirim? Önce ben bu takımın mentörüyüm, her konuda ben onlara bilgi verebiliyorum ve ben çocukları mentörlüğümle domine ediyorum derken, daha sonra da hayır kardeşim bu benim işim mi değerlendirmesini yapıyor. Yani bence de Montella Şirazi'yi kaçırmış. Ya Montella da şu ürkeklik içerisinde, mesela Montella'nın ben Roma'ya gidiyorum kardeşim lafından sonra hemen Türkiye Futbol Federasyonu'nun imza atması, 2028'e kadar sözleşme yapması. Şimdi biz Montella'yı göndersek Montella'nın tazminatını ödeyeceğiz. Yani Montella'nın bu bakış açısının içerisinde neden şunu yapmadık? Hocam haklısın. Eğer Roma'ya gitmek istiyorsan elbette gidebilirsin. Ama istersen bir Dünya Kupası'na gidelim. Orada bir yaşayalım, heyecanı paylaşalım. Sonrasında otururuz masaya. Eğer başarılı olursan 2 alıyorsan 4 veririz. 3 alıyorsan 6 veririz. Ama başarısız olursan da sana teşekkür ederiz yerine. Tabii ki imzalayalım. Çünkü bu ülkenin parası deniz, yemeyen keriz hocam. Yani Montella'ya eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kendi şirketinde çalışıyor olsaydı Montella ve şunları yapsaydı ve bu başarısızlıkları ortaya koysaydı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu acaba orada barındırır mıydı? Ha? Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok özel bir lafı var. Dünkü AK Parti istişare toplantısında konuştu. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki yorulanlar varsa dinlensinler diyor. Biz yorulmayanlarla mücadelemizi sürdürmeye gayret edeceğiz diyor. Ve ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yorulanlar grubunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ülkenin çok kritik bir kupaya giderken bir sportif direktöre sahip olmamasını anlamakta zorlanıyorum. Orayı domine eden, organize eden, ya Allah'ını severseniz ben soruyorum sana, iletişim direktörü kimdir milli takımın ya? Biz eskiden Cüneyt Yalınkılıçları, biz eskiden sevgili dostlarımız işte Can Çobanoğulları'nı, bir sürü isimleri tanıyoruz. Kemal Hocam'ı vesaire vesaire, isimleri bende kalsın. Biz onlarla bağlantı kurardık, konuşurduk, milli takımla ilgili bilgiler alırdık, otururduk, değerlendirme yapardık. Ya bugün ben Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tanıdığım arkadaşların Instagram sitelerine bakıyorum. Abi Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1000 kişi çalışıyorsa 500'ünü götürmüşler zaten. Hepsi oradan fotoğraf paylaşıyor. Pazarlama departmanının yarısı gitmiş. Maç planlama departmanının diğer yarısı gitmiş. Kalanlar garibanlar. Garibanlar demişler ki sen burada gerçekten çalışanlar. Diğerleri gezen grup zaten. Gezen grup gezmiş zaten, gitmiş oralara. Sorun buradan kaynaklanıyor saygıdeğer dostlar. O yüzden eleştiriyorum. O yüzden gitmeden Montella'ya tek bir laf dahi söylemedim. Söyleyenler konusunda da yanlış yapıyorsunuz dedim. Ama bugün geldiğimiz noktada bir hata var. Montella bunların hiçbirini düzeltmemiş. O düzeltecek. Ben mi düzelteceğim? Yani ben şunu yememi mi bekliyorsunuz benim? Amerika'yı yendik. 1000 maça bedeldir. Hadi canım. Hadi canım. Ya 1000 tane maç seyretmemiş Türk milli takımının Montella, ya da Amerika galibiyetini 1000 maça bedel tanımlarken bizim akıl sağlığımızla oynuyor. Yani bizi geri zekalı zannediyor. Ben öyle bir geri zekalı modu görmüyorum kendimde. O modu da hiç açmadım. Kendi ülkesi İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesi üzerine kelam ederse memnun olurum. Ama benim ülkemde 1000 maça bedel bir galibiyet almadı. 1000 maça bedel galibiyetler vardır bu ülkede. Nedir? Güney Kore'yi yenmemiz, dünya üçüncüsü olmamızdır. Nedir? İsviçre karşısında ortaya koyduğumuz Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan maçları vardır. 1000 maça bedel maçlardır bunlar. Bütün insanları sokağa dökmüştür. Ama senin Amerika galibiyetin 1000 maça bedel değildir. 1 maça bile bedel değildir. Niye? Gazozuna maç ya. Amerika gazozuna diyor. Sprite'ına oynadı Amerika. Eğlendirdi. Hollywood yıldızları geldi, hadi eğlenelim dedi. Lay lay lom yapalım dedi. Bunu anlamıyorsa Montella, kusura bakmasın, benim milli takım hak etmiyor.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bankam.com.tr'de vakıf katılım.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Efendim devam ediyoruz. Gelen misafirlerimiz var. Hemen alalım onları. Sonu 11'le, 111'le biten değerli dostumu aldım. Alo, günaydın, hoş geldiniz efendim. Duyabiliyor musunuz beni?
7: Selamünaleyküm Emre abi, günaydın. Günaydın. İstanbul'dan Ahmet, ben Ahmet Ataş abi, Gazi Osman Paşa'dan.
6: Buyurun.
7: Abi, benim fikirlerim, bu son maçta yenildikten sonra Hacı Osmanoğlu'nun da Montella'nın da hiçbir şekilde devam etmemesi lazımdı, kalmaması lazımdı. Yani sanki Türk insanlarıyla, Türk futboluyla dalga geçer gibi konuşuyorlar. Ya Montella 1000 maça bedelmiş, bilmem neymiş. Ya kardeşim sen eğlenmişsin, eğlenmiş. Son maçta Amerika eğer o maçı kazanmak zorunda olsaydı belki de kazanırdı. Yani sen 0 puanla gelme ihtimalin de olabilirdi. Ya çıkmış ahkam kesiyor. İşte ben sizden daha fazla Türk'üm, bilmem ne. Ya sen bizden nasıl daha fazla Türk'sün kardeşim? Sen kovulsan bu ülkede bir dakika durmazsın. Doğru mu Emre abi? Herkes parasına bakıyor yani. Abi kimse yanlış anlamasın beni. Yani bu işler böyle.
6: Euroları
7: yani
6: kes
7: illa
6: bakalım.
7: Bilmiyorum abi.
6: Euroları kes bakalım. Montella soluğu Koma Gölü'nün kenarındaki villasında alıyor mu almıyor mu?
7: Doğru abi. Öyle. İşte herkes parasına bakıyor. Şimdi o villayı vereceklerse versinler abi şehit ailelerine. Ya da o depremzedelere, depremde evini kaybedenlere, onlara versinler. Ha derim ki tamam. Ya gerçekten Türkiye'yi seviyor. İşte yani bizden ne bileyim hani daha fazla Türk'üm falan diyor ya abi. Öyle olmasa da bir nebze gönlümüzü alır yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Ben torpil olduğunu gerçekten düşünüyorum. Ben Galatasaraylıyım. Mesela Kaan Ayhan ne işi var abi orada? İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü. Yani kendi takımında oynamayan insanlar olmaması lazım abi. Mesela Adil Demirbağ, Konyasporlu iyiydi. O olabilirdi bence. Ondan sonra aklıma gelmeyen Aral Şimşir neden alınmadı? Yani anlamıyorum abi. Zaten bu adamlar eski dünya kupalarında oynamış. Yerine yenileri lazım abi. Gençler tecrübe edinmesi lazım. Onların alınması lazımdı bence. Bir de Emre abi son bir şey daha söyleyeyim. Bence Hacı Osmanoğlu bu başarının üstünü örtmek için ya başarısızlığın gündemi değiştirmek için bence yabancı kurulunda değişikliğe gidecek abi. Görürsün bu da burada kalsın. Onu değiştirecek, gündemi değiştirecek işte. Bir şekilde üstünü kapatmaya çalışacak. Teşekkür ederim abi. Hayırlı yayınlar dilerim.
6: Biz buna sevgili kulüplerin ağzına bir kaşık bal koymak diyoruz. Aynı fikirdeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu kulüplerin dediği yoldan gidecek. Çünkü o yoldan gitmediği takdirde ne o koltukta İbrahim Hacı Osmanoğlu oturabilir ne de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun akrabaları. Evet evet yanlış duymadınız. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili son elime geçen bilgiye göre yeğenler, kuzenler, kankalar hepsi Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde belli görevlere getirilmişler. Eğer liyakatle geldilerse hiçbir sözüm yok. Eğer insanlar bu noktada başarılılarsa aynı şeyi ben de yapıyorum. İşte deniyorum. Eğer başarılıysa kendini doğru ifade edebiliyor, anlatabiliyorsa. Oğlum da burada yayına çıktı defalarca basketbol anlattı sizlere. Liyakatli, işini doğru yapan, nitelikli, aklı selim olan bireylere vay sen niye İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun akrabası olarak oraya geldin değerlendirmesini yapmıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım kimseye. Hatta şunu da zaman zaman konuşuyorum. İşte hakem hocası Hakem hocası ama işte nasıl olur da sürekli, ya kardeş onun içinde büyüyor, doğal olarak da hakemlerin genelde çocukları o müessesenin içerisine girmeye gayret ediyorlar. Yani bu doktor olan adamların çocukları gibi, ama bu liyakatsizlik esasları içinde şekilleniyorsa o zaman onu en ağır şekilde birlikte eleştirelim, birlikte bu hadisenin üstüne gidelim. O yüzden de çok net söylemekte fayda var. Çok net ifade etmekte de fayda var. Burada liyakat esaslarının doğru şekillendiğine inanıyor muyuz? Bunu sormak lazım. Emre Bey, iyi yayınlar. Size bir sorum olacak. Tecrübenize dayanarak Fenerbahçe Kerem'den ceza yedi. 7 milyon 500 bin euro. Bu para limitini niye koyuyorlar? Diğer takımların haksızlık olmasını rekabet sağlayabilmek için Fenerbahçe kulübü bunu içe sayıp Kerem'e fazla para verip ama düşük gösterip oyunda haksızlık yapmış olmalı mı? Belki de Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti. Kerem'in katkısı yüzünden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine engellenip Trabzonspor'un gitmesi gerekmiyor mu? Teşekkürler. Hayır, gerekmiyor. Siz sahada kazanacaksınız hocam ya. Masa oyunlarına ne gerek var ya? Sen sahada Trabzonspor olarak Fenerbahçe'yi yenebildin mi? Yok, yenemedin. O zaman gerek yok. Yani adam onu almış da oynatmış da, orada bir harcama limiti var. Harcama limiti Kerem'den dolayı da değil. Yani o yanlışınızı da düzelteyim. Buradaki para cezasının nedeni UEFA'nın finansal kurallarına göre harcama limitlerinin aşılması. Ve harcama limitlerini Kerem'le aşarsın, Ahmet'le aşarsın, Mehmet'le aşarsın. Yani Kerem özelinde yazılmış bir ceza değil bu. Fenerbahçe'nin harcama limitleri üzerine yazılmış bir ceza. O yanlışınızı düzelteyim. Oradan da ya bizim buradan biz hep böyle bir masa oyunu bekliyoruz ya. Sahada kazanamadık. Terimizi döküttük ama başarılı olamadık, ama masa oyunda kazanalım. Hep bu dert içerisindeyiz. Hepimizin derdi bu. Neden? Yani bu sadece futbolda değil, yaşamın içinde de var. Mesela KPSS sınavına giriyor, başarısız oluyor. Eş dostu araya sokarak belli bir noktaya gelmeye çalışıyor. Üniversite sınavına giriyor, üniversite sınavına başarılı oluyor. Mesela hepimiz burada dürüstlükten dem vuruyoruz değil mi? Ulan diyoruz, adalet, liyakat, doğruluk. Ya üniversite sınavına giren ebeveynlere soruyorum ben. Deseler ki ya sınav kitapçıklarından birini ele geçirdik. Size de veriyoruz çocuğunuzun geleceği için. Bir gece önceden verelim, çözsün ertesi gün sınavda. Ya ben kabul etmeyecek veli 100 kişide 3 ya da bilemedin 4 kişidir. Herkes kabul ediyor biliyor musunuz? Ve eder de. Çünkü bunu yaşıyorsunuz. Yani mesela gidiyor çocuğunu upuzak bir okula yazdırıyor. Niye? O okul daha iyi. Peki orada mı oturuyorsun? Oturmuyorum ama orada diyor çaktırma diyor. Bir ikamet bulduk diyor. Oradan bir ikametgah aldık diyor. Öyle halledeceğiz diyor. Baba diyorum ya, başkasının hakkına giriyoruz. Olsun diyor. Hastaneye gidiyorsun mesela. Var mı diyor bir tanıdık, dost, most. Hemen planlayalım. Bakalım ona. Baba diyorum hani diğerleri de hasta. Ha, bunu mesela annem bile yaptı ya en son işte hadisede. Dayım aradı beni mesela. Ya annen dedi Seferihisar'a kaldırdık, var mı burada tanıdık? Dedim ki ya sonuç itibariyle zaten acil servise gitti, kalp krizi geçiriyor, en iyi şekilde bakacaklardır. Neden biz böyleyiz yani, bunu arıyoruz. Ya minibüste bile arıyoruz. Abi beni hatırladın mı, her gün biniyorum. Abi ben öne oturayım mı falan. Bu noktadayız ya. Hep böyleyiz ama. Neden? Çok enteresan değil mi sizce? Montella istifa etmeli demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Devam edelim. Emre abi demiş. Bence Montella'ya bir şans verilmeli. Avrupa Uluslar Ligi'nde onun sonuçlarına göre kaderi çizilmeli. Ataşehir'den Sezer demiş. Bu da bir görüş. Saygı duymak lazım. İyi yayınlar Emre Bey. Milli takımın sorunu ne teknik direktör ne de başkan. Milli takımın sorunu bıyık sorunu. Çağla ağacı var ya, bunlar ne, anlamadım. Orayı anlamadım efendim. Selamünaleyküm. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Okan Hoca'yı göndermek için bahane ararken Fenerbahçe 3 kez gelip şampiyon yapamayan İsmail Kartal'ı 4. kez takımın başına getiriyor. Okan Buruk istifa demiş. Ercan Ediz'den gelmiş nükteden. Emre Tilev, Hacı Osmanoğlu izlediğini dinlediğini anlamayan bir adam bu söylediklerinizi düşünüp nasıl akıl etsin demiş. Günaydın Emre Bey. Yarın Sayın TFF Başkanı bir yayına çıkarsa orada kendisine çanak sorular soruluyor. Eleştirel soruları soracak. Kişiler neden davet edilmiyor? Edilmez hocam. Çünkü ben sevgili Levent, Köln'den arıyorsun. Ben bana bak, bana bağlanan hiç kimseye ya benle bunu konuşacak mısın? CNN'de görev yaptığım, Kanal D'de görev yaptığım, ATV ve Show TV'de görev yaptığım ve program yaptığım dönemlerde, TV Bu'da görev yaptığım dönemlerde kimseye çanak soru sormadım. Bak çok enteresan bir şey anlatayım. Başakşehir şampiyon olduğu yıl ben siyasi işleri bilmem. Hiç de o siyasi işlerin içinde yer almadım. Onlardan da nefret ederim. Yani kimsenin adamı olmadım tabir yerindeyse. Ben kendimin adamı oldum ve emeğimle bir yere gelmeye çalıştım. Başakşehir şampiyon olduğunda nasıl Galatasaray ve Fenerbahçe'ye millet 7'şer saat 8'er saat yayın yapıyorsa, ben de TV Bu'dan Başakşehir'e 7 saat 8 saat yayın yaptım. Hatta Nihat Kahveci ve Erman Özgür dedi ki öldük abi dedi ya. Bitirdin bizi dedi Emre Tilev. Ama ne oldu? Şampiyonluk sonunda herkes gitmişti. Yayını kapatmıştı. Oraya Okan Buruk geldi. Göksel Gümüşdağ geldi. Bir sürü isim geldi. Ve değerlendirmeler yaptı. Sonra ertesi gün ben kanala geldim. Kanalda şöyle bir şey bekliyorum. Yani bravo çocuklar, 8-10 saat yayın yaptınız. İnanılmaz işler yaptınız. Tebrik ediyoruz demelerini bekliyorum. Genel müdür o dönemde Muhammed Ziyad Varoğlu beni çağırdı ve şöyle dedi. Dedi ki Emre dedi ya niye 8 saat yayın yaptık biz dedi. Dedim ki şampiyon ya takım. Tamam da dedi yani sen bazı dengeleri bilmiyorsun o zaman dedi. Nasıl dengeler dedim. Yani dedi. Yani ne efendim dedim ya. Şampiyon oldu bir takım. Biz de o şampiyon olmuş takımı anlattık. Maç sonrası görüşlerini verdik, onu verdik, bunu verdik, taraftarını verdik. Maç içinden bağlantılar yaptık. Sonra başkanını çağırdık, başkan yardımcısını, teknik direktörleri, futbolcuları. Yani Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a bu yapılmıyor mu? Yapılıyor. O zaman ben bu noktada Gabi eksik ve yetersiz olduğumu daha iyi anladım. Çünkü benim işim futbol hocam. Ben Ziyad Bey'in dediği noktada değilim. Ben hiç olmadım. O yüzden de ben oraya davet edilip baba şu soruyu sorar mısın denilen adam olmadım. Çünkü ben o soruyu sorarım. Hani ben içeri girerken sormayacaksınız değil mi Emre Bey o soruyu deseler de tabii ki sormam deyip gazeteci sıfatımla sorarım. Sorarım abi. Mesela şunu sorarım Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Milli takımı mağlubiyetlerden sonra soyunma odasına kitlemeyi düşündünüz mü derim. Başka sorum yok.

0: arttırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti.
10: Efendim reklam bitti, sizlerle devam ediyorum çünkü Şahin Bilik hocam da bizlerle olamayacak. Onun da bir işi varmış. Bugün kimse benle olamıyor. Olsun, ben sizle olurum. Sorun yok. Devam edelim. Efendim diyor ki bir değerli dostum Adnan Sezer. Günaydın. Sayın Hacı Osmanoğlu federasyonu kendi aile şirketi gibi yapmış. Yakınlarını yanında çalıştırıyor. Salzburg'dan Adnan demiş. Emre Bey kasayı dolduranlar gitsin. Demiş bir değerli dostum. Günaydın Emre Bey. Kimse bizde niye topçu yetişmiyor diye üzülmesin. Böyle bir coğrafyada kurbanlıkları dışarıdan getiriyoruz demiş bir değerli dostum. Teşekkürler okuduğunuz için demiş bir başka değerli dostum. Delfin Yunustane'den gelmiş. 29 Haziran 2025 hayatını kaybeden Sabri Ugan'a. Evet, bunu sabahleyin konuştuk Delfin Beyciğim. Sabri abi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, hürmetle, rahmetle ve en önemlisi bir duayla anıyoruz. Rabbim her daim şefaatçisi olsun. Yattığı yerde incinmesin ve onu inşallah Peygamber Efendimize komşu eylesin. Hakan Safi değil miydi milli takım sorumlusu? Kendi açıklaması var Hakan Safi'nin. Kerem'in sözleşmesiyle böyle yapmasaydık Asensio'yu... Hayır Muharrem Devrim, öyle bir durum yok. Orada ya dediğim gibi finansal fair play kriterlerine uymadı diyor. İsimler üzerinde durmuyorlar. Ya yani UEFA öyle sen şunu aldın bunu yaptın bu böyle oldu falan, öyle bir noktada değil UEFA. Sayın Emre Bey günaydın. Sayın Hacı Osmanoğlu istifa edemez. O göreve atanarak geldi. Yo bak bunu da yanlış biliyorsunuz. Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu atanarak gelmedi. Yani herkes şöyle zannediyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım oraya atadı. Hayır. Hatta Mehmet Büyükekşi başkanlığa çok daha yakındı. Yani şunu çok iyi biliyorum. Servet Yardımcı bu yarışa girecekti. Hatta Mehmet Büyükekşi için Servet Yardımcı yarışa girmedi. Yani yanlış biliyorsunuz birçok şeyi. Ama kulüpler İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu seçtiler. Özellikle Mehmet Büyükekşi'ye duydukları öfkeden dolayı. Bugün aynı öfkeyi yine duyuyorlar. İşte o öfkeye paratoner olacak hadise ne? 14 yabancı kuralı. Çok basit. 10 artı 4 ne? Yani biz bazen kararlarda yanlışlıklar yapabiliriz. Kararlar da değiştirilmek içindir deyip Sayın İbrahim

0: İstanbul'dan Güngör ben. Abi şöyle, şimdi sen istesen federasyon başkanı olabilir misin abi?
1: Tabii 66 imza toplarsan olur.
0: Olabilir. Mustafa Denizli olabilir değil mi abi? Mesela Şenol Güneş olabilir değil mi?
1: Herkes olabilir.
0: Herkes olabilir. Abi herkes olabilir ama kimse olmak istemiyor. Herkes dışarıdan çok güzel eleştiriyor. Futboldaki, işte Türk futbolundaki liyakatsızlığı eleştiriyor. İşte altyapısızlığı eleştiriyor. Bunu Mustafa Denizli de söylüyor. İşte Önder Özen de söylüyor. Gazetecisi de söylüyor. Spor yorumcusu da söylüyor. Ama bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki ya arkadaş, benim bir yönetici vasfım var. Ben yönetirim ya. Ben Türk futbolunu yönetirim. Ben mesela inanıyorum hani sen de aday olsan sen de yönetirsin abi. Hani bunlardan daha iyi yönetirsin mesela Türk futbolunu. Çünkü yaralarını biliyorsun, eksiklerini biliyorsun, yapılması gereken müdahaleleri biliyorsun. Ama her ne hikmetse her seçimde bir tane iş adamı, bir tane inşaatçı, müteahhit işte vesaire vesaire çıkıyor, aday oluyor ve seçimi kazanıyor. Şimdi sen az önceki dinleyiciye diyorsun ki abi işte atanmışlık yok. Atanmışlık nasıl yok abi? Atanmışlık yani işaret edilmişlik var. Sen aday olacaksın. Sen aday olacaksın denmişlik var. Yoksa bizim hep söylediğimiz şey ya futbolu neden futbolun içinden gelen birileri yönetmiyor diyoruz. Ama bir Allah'ın kulu da çıkıp aday olmuyor ya da olamıyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Yani niye bir Allah'ın kulu çıkıp da aday olmaz?
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım mı?
0: Buyur abi.
1: Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları futbol evet. içinden gelen mesela Bayern Münih, Karl-Heinz Rummenigge başkanlık yapıyor değil mi şu anda?
0: Evet, Beşiktaş
1: yaptı falan. Mesela yapamaz mı onlar? Yapabilirler.
0: Yapabilirler
1: mi? Evet olabilirler. Niye olmuyorlar? Niye olamıyorlar?
0: Şimdi abi şöyle kulüplerle hani futbol federasyonunun yönetiminin arasında ben bir fark olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya kulüpler çünkü şöyle Türkiye'deki işleyişle Almanya'daki işleyiş birbirinden çok farklı. Abi biz maalesef ama üzülerek söylüyorum Türkiye'de usulsüzlükler çok fazla. Almanya'da ya da ne bileyim Fransa'da ama bu verdiğin örnek de bu arada hani sadece Almanya'ya has bir durum. İşte Real Madrid'de mesela futbolun içinden gelen bir adam mı yönetiyor?
1: Yönetmiyor ama atıyorum dünyada da ama şöyle bir şey var orada da. Yani Barcelona ve Real Madrid'i bir kenara koyduğumuzda bir sportif direktör kavramı var orada. Mesela kulüplerin birçoğunda sportif direktörler Türkiye'de başkan kadar yetkiye sahipler mi? Değiller. Ya da daha farklısına dönelim. Modern futbol felsefesi içerisinde ya da şirket oluyorsun. Yani şimdi sen kulüplere bakıyorsun. Vakıf mısın? AŞ misin? Kulüp müsün? Neredesin yani? Elma mısın? Armut musun? Karpuz musun? Kivi misin?
0: Zaten aynı yerdeyiz, aynı noktadayız. Ben de Türk futbolundaki kulüplerde de bu geçerli. Ama ben şuna, yani şu beni çok böyle ifrit ediyor. Yani o kadar çok isyan ediyoruz ki futbolu futboldan gelen birisi yönetsin. Türk milli takımı hepimizin ortak değeri olduğu için bunu konuşuyorum ben. Kulüpler bazında konuşmuyorum. Madem öyle hani bu birisi yönetsin futbolu, futbolun içinden gelen birisi. Ama ben hiç hatırlamıyorum abi. Futbolun içinden gelen birisinin TFF başkanlığı için aday olduğunu hiç hatırlamıyorum. Var mı abi öyle şey? Ben kaçırdım mı acaba?
1: Yok. Çok doğru söylüyorsun. Hepsi yok
0: yani maalesef böyle devam edecek.
1: Siyasi konjonktürle birlikte yürüyor hadiseler. Ama burada ıskaladığımız bir nokta var saygıdeğer dostum. Şimdi biz Türkiye Futbol Federasyonu'nu dediğimizde bütün kulüpleri yöneten anlayış ve felsefeden bahsediyoruz ya.
0: Doğru, evet.
1: Oradaki sıkıntımız şu. Mesela Türkiye'de hala Kulüpler Birliği ortak değerlerde buluşup kendi malını pazarlayacak bir noktaya gelemedi. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yürütmeye çalışıyor. Ve doğal olarak da burada kulüpler zaten bir konsensus sağlıyor. O yüzden içinden futbol gelenler, hani futbolun içinden gelenlerden daha çok içinden futbol sevgisi gelenler futbolu yönetmeye çalışıyorlar ama ona bir yaftalama oluyor. Bak Montella neden geldi biliyor musun bu milli takımın başına?
0: Geçen açıklamıştın çok da ikna ediciydi bence abi.
1: Evet. Fenerbahçeli Ali'yi istemedi. Beşiktaşlı Ali'yi istemedi. Mustafa gelmesin dedi Galatasaray. Ulan futbol federasyonu ben maymuna döndüm burada dedi ya. Getirin abi yabancıyı dedi. Getirin Montella'yı dedi. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde bir hegemonya kurmaya gayret ediyorlar. Bunu da kim yapıyor? Dört büyükler yapıyor.

0: hoşlarına gidiyorlar. Tıkandıkları noktalarda sürekli bir müdahaleleri var. MHK'yi beğenmiyorlar ama oradan da göndermiyorlar. E pardon da Türkiye Futbol Federasyonu MHK'sinin başına sayın başkanı getiren bu kulüpler değil mi? 8 Mart operasyonu yapıp Türkiye'nin en seçkin hakemlerini harcayan, onları suçlayan, onlarla ilgili çok önemli yaftamalar yapan. Ya Fırat Aydınus'u maç satmakla, Cüneyt Çakır'ı maç satmakla, olayları manipüle etmekle suçladılar bu ülkede. Ve evet, biz koyun gibi dinledik ve izledik ve bazımız şöyle dedi. Çok haklı, çok haklı, bu Cüneyt Çakır yönetmesin, çok haklı. Ya peki ben de soruyorum, madem haklılardı, o tarihten bugüne kadar senin Avrupa'ya gönderdiğin bir tane hakemin çıktı mı? Çıkmadı. O zaman da
1: çıkmadı, çıkmayacak da.
0: Cüneyt Çakır Avrupa'da farklı yönetiyor, Fırat Avrupa'da farklı yönetiyor. Ya hadi canım. Bu kadar. Biz, kişi kendinden bilirmiş işi, tamam mı? Oradaki illegalizmi bütün hakemlere paydalamak istiyorlar. Çünkü kendi o illegalizmin içine giriyor zaten. Ben orayı.
1: Peki neden böyle bir şey yapılıyor abi? Yani insan kendi değerini neden tüketmek ister?
0: E istiyor çünkü başarı için istiyor. Önce örnek verdim ya. Bu hepimiz için geçerli, saygıdeğer dostum. Herkes için geçerli. Maalesef hepimizin için geçerli. Ya ben şimdi kaç yaşındasınız bilmiyorum. Ama şu soruyu soruyorum ve açık yüreklilikle yanıt veriyorum. Oğlunuz bir devlet sınavına ya da bir üniversite sınavına girecek ve bir gün önceden size soru kitapçılığını verdiler. Hayır mı diyeceksiniz? Kaç kişi bu ülkede hayır diyecek?
1: Cevap vereyim mi abi?
0: Lütfen.
1: Abi ben Allah şahit olsun ki hayır derim. Ya kendi hocam, adıma. Bak, ya ben çünkü buna, inanan bir insanım. Hocam, bak, kul hakkına buna, girmem abi.
0: Hocam buna burada birçoğumuz hayır der.
1: Doğru ama der. Ben neyse
0: saygıdeğer dostum.
1: Tamam abi.
0: İş bu noktaya gelince, bir kader kavramına gelince, ya bunu hayatta hepimiz yapıyoruz. Bak ben her gün bir sürü adamdan telefon arıyorum. Abi ya bizim çocuğu bir yerlere sokma şansımız var mı? Bir yerlere gelse ya da.
1: Doğru söylüyorsun. Bizim ya toplumumuzda bu var. Yapışmış artık.
0: Hocam işte. Yani da mesela bak çok net söyleyeyim. Annemden örnek vereyim. Annem Seferihisar'a gidiyor, vergisini yatırıyor. Dedim ki ona, anneciğim dedim, bak yorulma, vergi dairesi platformu var, oradan yatırayım dedim. Ben o işlerden anlamıyorum dedi. Gitmiş, yorulmuş, beni aradı. Dedi ki ya dedi, senin dedi orada dedi arkadaşlarım var dedi. Var dedim, onlara söylesen de bana öncelik tanısalar dedi. Gittiğimde ben dedi 75 yaşında, o zaman 75-76. Dedim ki niye? Niye ya? Niye sana mesela öncelik tanısınlar? Ya dedi ne olacak dedi, ben yaşlı kadınım dedi. E dedim orada 5 tane daha yaşlı olsa ona tanıyacaklar mı? Kavga etti benimle mesela. Kızdık birbirimize. Kapattık telefonu. Anladın mı? Yani bunu hepimiz bekliyoruz. Hayatta bunu beklemeyen adam sayısı diyorum ya. Yani ya 3'tür ya 2'dir. Onlar da Peygamber Efendimiz'e komşu olurlar zaten. Gerisi İnşallah. Bekler hocam bunu. Ya, hayatın abi, bir yerinde bunu hep yapıyoruz. Bak ya trafikte yapıyoruz ya. Ben her gün Boğaz Köprüsü'nü kullanıyorum. Boğaz Köprüsü'ne 15 Temmuz şehitlere girerken bakıyorum en soldan baba geliyor giriyor. Kornaya basıyorum, cam açıyor. Ne basıyorsun lan diyor. Mesela ben de uzatsam evet, birbirimize gireceğiz.
1: Toplumsal yaralarımız çok abi.
0: Hocam defekler bir dağ olmuş. Ama bizi bu noktaya kim getirdi onu sormak lazım. Son noktayı şöyle koyayım. Bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış saygıdeğer çok kıymetli bir isim benim memurum işini bilir derse, o zaman evet, ya bu ülke çocuklara tecavüz edildiğinde bir kereden bir şey olmaz demediler mi abi? Böyle bir iğrenç ifade dediler kullanılmadı abi mı?
1: Dediler abi.
0: Maalesef. Ben hangi ülkenin nesinin hangi noktasında yer alayım? Ya aslında lütfen saygıdeğer dostum, hani sesim yükseldi, affınıza sığınıyorum, size değil.
1: Estağfurullah, yani estağfurullah abi, ben biliyorum senin olunca, isyanlarının.
0: Bu hadise senin olunca artık kendimi tutamıyorum ve çok öfkeleniyorum. Abi, yani ne olmuş bir kere yaptıysa değerlendirmesi, 6 yaşındaki çocuğu evlendirenler bugün neredeler soruyorum sana saygıdeğer dostum. O yüzden bana futbolda işte hepimiz kardeşiz, adaletiz, şuyuz buyuz.
1: Evet, yalan abi.
0: Ama hepimiz yalan, kendi çıkarımızın ve ayrıntımızı arıyoruz. Zaten dünkü toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanı onu beyan etmeye çalıştı. Dedi ki devlete hizmet et, yeme götürme. Bunu yapanlar varsa da ayrımız içimizden ayrılsın dedi. Dinledik işte toplantıyı, evet. Hepimiz dinledik.
1: Abi aslında hepim, yani ikimiz de aynı noktadayız. İkimizin de isyanı aynı ve günün sonunda şuraya geliyoruz. Bütün konuşmaların sonunda diyoruz ki ya hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey düzelmiyor. Ve en acısı da ne biliyor musun abi? Düzeleceğine dair küçük bir umut kırıntısı bile yok içimizde.
0: Bende var hocam. Bende var.
1: İnşallah abi.
0: Bir veda edeyim sana. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Hocam bende var. Ben Z kuşağına güveniyorum. Ben bundan sonra bizlerden sonra gelecek arkadaşlara güveniyorum. Ben bu ülkenin topraklarına güveniyorum. Çünkü bu ülke topraklarını kanla suladı. Ve ilahi kudret Allah-u Teala kanla sulanmış bu toprakların üstüne gölge düşmesine asla izin vermez. Ben buna inanıyorum. Ama biz de kendimize inanmamız lazım. Bizim de dürüstlük, ahlak ilkelerini, etik, sorumluluk, liyakat esaslarını hayatımızın merkezine yerleştirmemiz lazım. Yani çocuk eve geldiğinde sana olumsuz, illegalizmle dolu bir şeyler ifade ettiğinde o çocuğa gerekli yanıtı vermek lazım. Hani hikayede olduğu gibi getir annemi demiş ya. Sen demiş ben çaldığımda onu yapmadım, bunu yapmadım, bugün bu noktadayım demiş. O yüzden dilini ısırmış annesinin. Yani dili ısıran ebeveynlerden olmayın dostlar. Dili ısırılacak duruma düşmeyin. Çocuklara önce dürüstlüğü, ahlaki değerleri, birbirimize saygı duymayı, inanç esaslarını. Bunlar çok kıymetli, Atatürk ilkelerini. Bu ilkelerin bir ülkeyi nereye götüreceği esaslarını, bunları doğru düzgün anlatalım. Birbirimizi sevmeyi anlatalım. Ya ben küçücük çocukların ağzında yemin ediyorum 4 kelimeden biri küfür nasıl olabilir ya? Şok içinde dinliyorum. Ve dönüp çocuklara baktığımda onlar gözümün içine bakıp küfür etmeye devam ediyor. Çünkü bunun güzel bir şey olduğunu görüyor. Niye? Çünkü çok kirli bir sosyal medya var. Çok kirli. Ahlaksızca ifadelerin döngülendiği bir süreç var. Bunun önüne ben Rütük burada ben yayında bir tane bir şey söylediğimde Rütük ensemde boza pişiriyor. İlan abi arıyor, Berk arıyor, öteki arıyor. Abi sen ne dedin? Şunu mu demişsin? Bu mu olmuş? Şöyle mi olmuş? İspatlamaya çalışıyorsun yanlış bir şey söylemediğini. Peki ya sosyal medya çirkinliği, TikTok'lar, onlar bunlar? Ve bütün çocuklar bak Emre Canlar'la oturuyoruz böyle. Çocuklar ben de gittim. Aa babanla tanışalım demişler. Eyvallah gittik oturuyoruz. 10 dakika sohbet ettik. 15 dakika sonra biri telefon aldı, kurcalamaya başladı. İkinci aldı, üçüncü aldı, dört aldı. Dedim ki ben kalkayım çocuklar. Olur abi dediler. Ben kalktım mesela. Ve uzaktan izledim onları. Dördü telefonla uğraştı. Bir saat 45 dakika falan izledim. Sonra akşam geldim dedim muhabbet çok iyiydi. Ya biz dedi böyle toplanıyoruz muhabbet ediyoruz. Dedim ya siz muhabbet falan etmiyorsunuz. Siz cep telefonlarınızdan dünyada neler olduğuna falan da bakmıyorsunuz. Başka şeyleri irdeliyorsunuz. Sonra da buluştuk oluyor. Ya ben dizi seyreden çocukların elinde cep telefonu. Ya dedim dizi mi seyrediyorsun, maç mı seyrediyorsun, cep telefonu mu ile oynuyorsun? Bunu artık üçlemelere çıkarttık. Yani eskiden sadece cep telefonu ve ekran vardı. Yani dizi ya da işte film ya da futbol maçı ya da bir şey. Şimdi bunu üçledik. Yani bir taraftan diziyi seyrediyoruz. Bir taraftan cep telefonunu kurcalıyoruz. Bir taraftan da kulaklığı taktık. Biri arıyor. Onunla konuşuyoruz. Hocam, bu ülkenin bence Türk Dil Kurumu'ndan yasaklanmasını istediğim sözcüğü var. Hoca bir tanıdık var mı ya? Bu sözcüğü Türk Dil Kurumu'ndan çıkartmak lazım. Bir tanıdık var mı ya? Var mı?
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Reklam.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Bugün çok konuştum. Hakikaten şimdi birazcık da konuştuklarım konuşsun. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır o zaten konuşayım diye para veriyorlar ama sevgili Faik abiye gidelim. Faik abi bakalım bize neler anlatacak. Ah bu arada Faik abi yok herhalde. Hemen soralım. Değerlendirmelerini yapacağız. Faik Gürses'ten ayrıntıları alacağız. Faik abimiz de bizimle birlikte olacak. Bakalım neler söyleyecek, merak ediyorum. Bugün dediğim gibi aradığım pek çok konuğa pek ulaşamadım. Faik abi de zannediyorum yoklar arasında yerini alacak. Devam edelim saygıdeğer dostlar, dilerseniz. Günaydın abi, doktor konuğumuz olacak mı? Saygılar, iyi yayınlar. Yok vallahi. Faik abi de yok. Hiç kimse yok. Bugün herkes beni terk etti. Her şey bitti ya. Federasyon Başkanı Hamit Altıntop Hoca ile Ertuğrul Sağlam demiş. Yani bir görüştür. Selamünaleyküm, kolay gelsin Emre abi. Ben Ankara'dan Eşref. Öncelikle çok geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. İyi yayınlar Emre abi. Çok güzel anlattınız temel sorunlarımızı demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Emre Bey. Aleykümselam. İyi yayınlar. Benim 12 yaşında oğlum var ve biz kaç demiş? 8 yaşından beri futbol oynuyoruz ve ben altyapı batağından bıkmış durumdayım. Son 3 büyüklerin seçmelerinde denilen laflardan ve yeteneği olan çocuklara nasıl saf dışı bıraktıklarını bir görseniz siz de isyan edersiniz. Ben artık çocuğumu yurt dışına gitmesi için elimden geleni yapacağım demiş. Ya bence bu ülkede kalmak, yetenekliyse ona kapıları açmak çok zor olmaz. Milli takımı soyunma odasına kitlemeyi düşünüyor musunuz dediğinizde çayı püskürttüm abi, sen çok yaşa Emi demiş. Kaan Çeker'den gelmiş. Emre abi günaydın, nasılsın? Umarım iyisindir. Samsun Spor Başkanı yine mesaiye başladı, algıya başladı. Hadi bakalım yeni sezon hepimize hayırlı olsun demiş. Selam, ben Aydın, Trabzonspor taraftarıyım. Hocam, Hacı Osmanoğlu hakemleri soyunma odasına şunun için kapattı. Hakemler tarafı yönetimi sergilediği için mi? Hocam, yani bunun Aydın Beyciğim, bunun doğru olduğunu, yani ya hakemler soyunma odasına şunun için o zaman her yanlış yapanın cezasını biz mi vereceğiz? Toplum mu verecek? Zaten toplumda hak ettiği bir noktaya gelecek de adalet var ya ülkede. Ne yapacağız? Bize yanlış yapan adamın cezasının sorumluluğunu biz mi soracağız? Burası Texas mı? Aydın Beyciğim, lütfen ya. Lütfen ya, biraz mantık ya. Emre Bey, sizi duyamıyoruz. Sesiniz çok kısık demiş. Nasıl kısık ya? Sonuna kadar açık. Yine böyle bir şey yaşayan varsa lütfen söylesin. Burak Uğurlu yazmış ama bende pot sonuna kadar açık. Yani hiçbir sorun yok. Bir tane geldi bununla ilgili de. Sayın Restoran Esenyurt, kedimle içeriye giremedim Emre Bey demiş. Hocam, bazı restoranların bu tavrı enteresan. Ben de köpeğimle giremiyorum ve kızıyorum. Ama onlara da hak veriyorum. Demek ki daha önce böyle, yani bizim kanişler, kediler küçük müçük ya. Adam mesela oraya kana korsayla geliyor. Onunla girmeye kalkınca diyor poodle'ı soktun ama benimkini niye sokmuyorsun diyor mesela. Koca bir bulldog'la geliyor. Doğal olarak yani burada da bir planlama hatamız var. Günaydın Emre abi. Ben Düzceli Sezgin'in. Milli takım hocası Montella'yı gönderip kimi getirecekler? Türk diyorlar. 24 yıldır kim başarılı olmuş ki? Olmuş hocam. Birçok kişi olmuş. Yani işte Şenol Hoca bizi götürdü, belki sıfır çekti ama onun öncesinde Dünya Kupası'nda başarılı oldu. Fatih Hoca oldu. Yani var ya, biz hocalarımızı bu kadar aşağılamada görmeyelim yani. Bu ülkenin çok değerli hocaları var, teknik adamları var. 10.000'e yakın hoca var. Helal sana Emretilem ama dikkat et, adalet yok bu ülkede. Ya 14 yılda 14 kere okuma sistemi değiştirilmiş. Ya 14 senede 14 defa yabancı kuralı değiştirilmiş. Olur mu böyle bir şey demiş. Doğru söylemiş. Şimdi Emre abi, mesela oğlun Emrecan ben baba spiker olmak istiyorum dese onun önünü açmaz mısın? Birileriyle tanıştırmaz mısın? Yani bu liyakatsizlik, hayır bak, bu liyakatsizlik değil. Bu asla liyakatsizlik değil. Ben bunu yaptım zaten. Yani ama şu liyakatsizlik, bak benim oğlum yüzüyor. Madem oğlumdan sordunuz ondan yanıt vereyim. Anlattım da bu hikayeyi. 7 yaşında. Dedi ki futbol oynayacağım ben dedi. Dedim ki sen yüzüyorsun. Bak iyi de yüzüyorsun. Yok dedi, ben futbol oynayacağım. TSE'de şahittir buna. Peki dedim. Hocası var orada. Barış. Barış'la konuştuk. Bu arada Ahmet Çakar'ın, rahmetli Ahmet Çakar'ın oğludur. Çok değerli bir fizikçi. Verdik futbola. Ben ilk maçı seyrettim 10 dakika. Eşime döndüm, dedim ki bundan futbolcu olursa benden de kayısı ağacı olur. Bu dedim odun ya. Bundan futbolcu olmaz, bu yüzsün dedim. Çıktı, nasıldın baba dedi. Dedim yüzmede daha iyisin. O arada hoca geldi, Mehmet Hoca. Dedi ki hocam dedi, oğlan çok yetenekli, sol ayaklı dedi, müthiş dedi. Koluna girdim hocanın. Mehmet hocam dedim ya. Bak hangi forma, hangi konş, hangi şort, hangi kurs parası varsa ödeyeyim ben, sorun yok dedim. Ama bana hayal satma. Yok Emre Beyciğim dedi. Bak siz de dedi. Spikersiniz zaten dedi. Bu çocuğu alırsınız dedi. Oraya buraya sürüklersiniz dedi. Bu çocuk olur dedi. Ben size söyleyeyim. Dedim ki olmaz. O zaman birilerinin hakkına girmiş oluruz. Sonra da Emre Can'a döndüm. Dedim ki benim desteğimle mi bir yere gelmek istiyorsun, yoksa yüzüp kendi amaçlarına ve başarılarına kendi gayretinle mi ulaşacaksın dedim. O yüzmeyi tercih etti. Bunu yapsaydım, evet yapabilirdik. Bugün bunu yapan adamlar yok mu? Var. Çocuklarını futbolcu yapma gayreti içerisinde olan pek çok kişi var. Alıyor, o takıma götürüyor. Ama bir yere kadar gidiyor. Orada patlıyor zaten. Ama mesela eğer kişi kapı açma mantığıyla soruyorsanız bu soruyu, elbette işte hakemler açıyor zaten çocuklarına. Ya da bir akademisyen de açıyor. Diyor ki, ya da bir doktor da açıyor. Mesela benim doktor arkadaşlarım var. Çocukların hepsi tıpta okuyor. Diyorum ki neci olacağım? Ben diyor babam gibi kardiyolog olacağım Emre amca diyor. Oo diyorum, süper. Niye oradan öykünüyor? Mesela işte Hasan Güngör'ün oğlu var. Çok zeki. O da doktor olmak istiyor mesela. Bunlara varım. Ama az önce anlattığım hikaye yok. O olmaz. Zaten bizim sorunumuz o. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Ya olmayacak bir yemekten yemek türetmeye ve onu herkese tattırarak, birinci abi bu yemek olmamış derse ikinciye, ikinci olmamışsa üçüncüye, üçüncü olmamışsa dördüncüye, yani en son artık onda falan ya biri diyor ki baba tattırma artık diyor. Olmamış olmamış diyor, sen yemek yapamıyorsun diyor. Ama o hala ona inanmıyor. Mesele bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Abi bu mesajımı değerlendirir misin? Markete gideceğim, bekliyorum. Emre abi seni eleştirmek istiyorum izninle. Elbette tabii ki, yayına yorumcu bağlayıp Aykut Kocaman geldi. Fenerbahçe nasıl oynar diye yorumlatın. Sana mesaj attım. Abi daha bir şey yok ortada dedim. Doğru söylediniz. Aynen, A Spor, ET Spor verdi dedin. Daha ortada resmi. Aynen öyle, patladık hepimiz. Ya bunu İrfan da anlattı, hepimiz patladık. İnanılmaz patladık. Bu da bizim gazeteci başarısızlığımız. Yani tam anlamıyla ters köşe yedik. Bununla ilgili değerlendirmeyi yaptık zaten. Bir değerli dostum Turgut'tan gelmiş. Bir kereden bir şey olmaz denmedi. Yalancısın, ispatla demiş. İspatımı bekliyormuş. Hocam birçok konuyla ilgili bu değerlendirmeler yapıldı. Maalesef. Anlatabildim mi? Ve birçok değerlendirmeyle ilgili, bunun partisellik anlamında bakmıyoruz. Çocuklarla ilgili, hapse giren çocuklarla ilgili, diğer çocuklarla ilgili bu ülkede birçok yorum yapıldı. Birçok kesimden de yapıldı. Ama sen sadece olayın bu noktasına takıldıysan eyvah eyvah Turgut. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah yani. Eyvah eyvah. Sadece onu söylüyorum. Günaydın Emre abim. Bu sene toplam 125 bin TL vergi ödeyeceğim. Bu anlamda hangi futbol takımı olursa olsun vergileri affedilen kulüp varsa hakkımı helal etmiyorum demiş. Almanya'dan Yavuz Baysal'dan gelmiş. Emre Bey adamsın demiş. diğerlerini okumuyorum siyasi olduğu için. Siyasi noktada yokum arkadaşlar. Onu bir kez daha söyleyeyim. Emre abi günaydın. Profesör hocalarımız yayına bağlandı mı? Bir sorum olacak. Son zamanlarda hocam onlar artık yarın atarsanız. Çünkü dediğim gibi sabah hocalarınız bağlanma saati sabah 7-8 arası üstadlar. Abi Lyon'dan selamlar. Selçuk ben. Abi 23 yaşıma kadar Adana'da doğdum, büyüdüm. Geçen sene memlekete geldim, Adana'ya. Oğlumla evden çıktık. Sokağın sonunda lüks bir sitenin önünden geçiyoruz. Çocuklar içeride oturmuş ve onun anasına, bunun babasına küfrediyor. Bilmem nesine oğlum dondu, baba bunlar nasıl konuşuyorlar dedi. Ne diyeceğimi bilemem. Aynen öyle hocam ya. Vallahi aynen öyle. Maalesef öyle. Abi sağdaki oğlum, soldaki arkadaşı. Bu yaşlı dediğimiz vatandaşlar kendi çocuklarını ve torunlarına gelince bir şey yok. Bizim çocuklara gelince onlara her türlü öfkeyi kusuyorlar demiş. Bir de o tarafımız var tabii. Yani tahammülsüzlüğümüz var çocuklarımıza. Emre Bey iyi yayınlar. Az önce bir ifadede bulundunuz. Bunu yapanlar Peygamber Efendimiz'e komşu olur inşallah dediniz. Evet, kul hakkı yememek çok önemli. Çünkü Allah-u Teala da diyor ki, siz de yazmışsınız, bana kul hakkıyla gelme diyor. Çok önemli ya. Hiçbir kulun hakkını Allah bize yedirmeyi nasip etmesin arkadaşlar. Çok değerli, çok önemli. Emre abi gençler için çok güzel konuştun. Bana çok güzel bir örnek de Arda Güler'dir. Maç öncesi ve maç sonrası yaptığı açıklamalar, Allah annesine babasına razı olsun. Evet. Ya adam çok net olarak ortaya koydu. Abi benim gıyabımda konuşma dedi. Konuşma dedi ya. Ben zaten konuşurum. Biz bir hata yaptık. Maalesef yetersiz kaldık dedi. Üstadım kanla sulanmış bu topraklarda Allah-u Teala zeval vermesin demiş. Derfin Yunustane'den gelmiş. Abi günaydın. Evet ses gelmiyordu, şimdi iyi demiş. Allah Allah. Pot sonuna kadar açık ya. Bir ara kısıktı demiş. Anladım peki. Ertuğrul Sağlam Bursa'yı şampiyon yaptı. Milli takımda başarılı olur demiş bir değerli dostum. Abi dinleyici telefonlarını bağladığınızda sizin sesiniz kısılıyor. Normal akışta sıkıntı yok. O otomatik, yani dinleyiciye kesiyor diye biliyorum. Belki yanlış biliyorum. Doğan daha iyi bilir. Selam, ben Aydın. Trabzonspor, bunu okumuştuk. Bu ülkede adalet yok dediniz. Bu ülkede 6 yaşında çocuğa tecavüz yapıldı dediniz. Evet. Saygıdeğer dostum. Bak. Biz örnek verirken bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Yani biz diyoruz ki bu ülkede adalet yok demedim ben. Bu ülkede adalet var. Biz adalete güvenelim dedim. Bak yine anlamamışsın. Sevgili Aydın. Yine beni kulaklarınla, aklınla dinlemiyorsun. Kendi duymak istediğini duyuyorsun. Ben adalet yok diye bir şey demedim. Ben bu ülkenin adalet sistemine güveneceksin dedim. Sen eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu olarak hakemleri başarısız yönetimlerinden dolayı odaya kilitliyorsan, burada bir sorun var demektir. Sen kendi cezasını kendin vermeye kalkıyorsun. Bunu hepimiz yapmaya kalkarsak sorunu nasıl çözebiliriz? Onu anlattım Aydın. Anladın mı? Bak tane tane anlatıyorum. Bir daha anlatayım. Üç kere anlatayım. Diyorum ki ben adalete inanıyorum. Bu ülkenin adalet sistemine inanıyorum. Çünkü öyle olmalı. Modern toplumlarda bu böyledir. Biz kendi hükümlerimizi veremeyiz. Hakimler var, savcılar var, avukatlar var. Değil mi? Hukuk okumuş insanlar var. Bunun üzerinden derdimizi anlatmamız lazım. Ama maalesef Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bu maç sonrasında maçı kötü yöneten, iyi ya da kötü yönettiğini de tartışmıyorum ki kötü yönetti. Kötü yöneten bir hakemin cezasını kendi hükme vararak veremez diyorum. Anladınız mı? Bir de anlatayım mı Aydıncığım? Emre Bey, bence Sergen olur. Ayda bir antrenman. yapma böyle şeyler söyleme. Yapma. Emre abi merhaba, İstanbul'dan Emre. Adaşız. Aslında söylediklerinin üzerine şunu ekleyebilirim. Bana kalırsa sosyal medyada herkes yorum yapmamalı. Ya ben şunu söylüyorum. Çok uzun yazmışsın, hepsini okuyamam. Çok fazla mesaj var. Ama sosyal medya mutlaka herkesin belli kurallar çerçevesinde girecekleri bir adres olmalı. Bunu da yani nasıl biz mesela nereye giriyoruz? İşte siz söyleyin ismini. 3-4 tane adrese giriyoruz. O adresler üzerinde özelleştirilmeli. Emre Bey günaydın. Hani işte atıyorum bir kripto sistemine gireceksin ya da işte atıyorum e-devlete gireceksin. Ne yapıyor? Kimliğinin önünü istiyor, arkasını istiyor, banka ile ilgili. Böyle bir yer olmalı sosyal medya. Adı sana her şeyi belli olmalı. O zaman at babam durumu olmayacak. Aa, ulan benim burada at yazıyor, soyad yazıyor, bir dakika diyecekler. Emre Bey günaydın. Ben bir konuda size katılıyorum. Gerçekten Türkiye'de futbolun ilerlememesinin sebeplerinin en başında gelen soru şu anda halk yapıda maalesef çoğu kulüplerde para dönüyor. Parası olan kişiler, arkası ve çevresi olan kişiler bir yere gelebilirken gariban, fakir, fukara insanların çocukları futbolcu olamıyorlar demiş. Emre'cim selam, sabah birçoğumuzun duygularına tercüman oldun fakat bu söylediklerine inanıp ama kabul etmeyecek bir kitle olduğunu da biliyorsun değil mi demiş Engin ben Sarıyer'den. Doğru ya, işte Aydın Bey inanmıyor mesela, bir de benim söylediklerimi yanlış anlıyor ve çarpıtıyor. Yani adalet, ben öyle bir şey demiyorum, ben adaletin sisteminde yürünmesi gerektiğini anlatıyorum. Yani savcısı var ülkenin, avukatı var, bir daha tekrar ediyorum bak, hakimi var. Buna göre cezaların hükümleri veriyor insanlar. Sen kendi hükmünü veremezsin. Bizim böyle bir Texas mı burası ya? Bak bu soruyu sordum. Hani Texas'ta eskiden herkes kendi hükmünü veriyormuş. Öyle bir şey olamaz. İstanbul'dan Ercan Ülker ben. Sabah sabah güzel kıvırdınız bence. Eyvah diyeceksiniz, size dememiz lazım. Niye? Neyi kıvırıyorum hocam? Neyi kıvırıyorum yani? Anlatıyorum işte. Yani eğer beni kıvıran bir adam olarak görüyorsan dinleme zaten. Açık ve net konuşuyorum zaten. Gel beraber anlattıklarımı şu ana kadar dinleyelim. Aa, biraz önce uzunca konuşan Güngör arkadaşla konuşurken sesiniz bayağı kısıktı demiş. Anladım peki. Sinan Oğulcan için, Tanju Anıl için uğraşmamış mıdır? Olmayınca o. Evet. Ya hikayesi var ya. Tanju Anıl'la ilgili Rıdvan'ı götürüyor, izletiyor. Rıdvan Hoca'ya soruyor, nasıl bizim oğlan diyor. Rıdvan Hoca izliyor, diyor ki dersleri nasıl diyor. Anlamıyor Tanju. Diyor ki oğlum dersleri boş ver, çocuğun futbol nasıl diyor. Rıdvan dinle dönüyor, dersler nasıl Tanju'cum diyor. Ya ne bileyim ben dersleri diyor, sen şu futbola odaklansana diyor, sinirleniyor Tanju da. Rıdvan da dönüyor diyor ki hocam diyor, futbolda bir şey yok, dersler nasıl diyor. Mesele bu ya. Ya bu mantık. Selamun aleyküm, günaydınlar demiş. Ülkenin durumuyla ilgili maalesef 65 yaş üstüne öncelik var zaten demiş. Evet, bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Emre Bey, makarna ile pizzayı bile karıştıran bir topluluktan bahsediyoruz demiş bir değerli dostum. Enteresan yorumlar, yorumlar, yorumlar. Ama işin bütün özetinde hocam, bir kere biz... Yani benim bir altını çizerek söylüyorum. Benim işim siyaset değil ama zaman zaman futbolun içerisine siyasi kavramlar maalesef dahil oluyor. Ve biz de o yüzden o denizin içerisine bazen giriyoruz. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz olmalı. Yani nedir bu kırmızı çizgiler? Bir kere çok önemli kırmızı çizgilerden biri çocuklarımız olmalı. Bu çocuklarımıza ahlakı öğretmeliyiz. Saygıyı öğretmeliyiz. Sağduyuyu öğretmeliyiz. Ahdı vefayı öğretmeliyiz. Liyakat esaslarıyla bu çocukları planlamalı ve belli bir noktaya taşımalıyız. Bunları yapabilirsek bu dünyada çok ama çok daha başarılı olacağız. Onun ötesinde kocaman bir esinti bırakıp çekip gideceğiz. Şimdi çok güzel bir soru soruyorlar İlker Ayra. İlker Ayra bu aralar çok seyrediyorum. Çok da güzel bir program yapıyor YouTube'da. Diyor ki dünyada nasıl bir iz bırakmak istiyorsun diyor. İlker Ayrık da diyor ki ne izi kardeşim diyor ya. Nasıl yani diyor sunucu. Ne izi diyor ya. Yani sen diyor dedenin babasını tanıyor musun diyor. Kız dedemi tanıyorum, babasını tanımıyorum diyor. Ne iz bıraktığını biliyor musun diyor. Yok bilmiyorum diyor. Diyor. Ya ne izinden bahsediyorsun diyor. Geliyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Önemli olan bu yaşadığımız süreçte. Burayı da ben anlatayım. İz, meşhur olmak, planlı olmak, herkesin tanıdığı olmak falan değil hocam. Önemli olan şu, bir adam öldüğünde cenazesine omuz verecek dostları var mı? Önemli olan bu. Bir adam öldüğünde mezarında bir Fatiha okuyacak dostu var mı? Önemli olan bu. Yoksa sen milyonlarca iz bıraksan ne olur? Hikaye. Bırakacağın iz de ahlaklı, değerli, kıymetli olmak. Bak bir yıl oldu Sabri abiyi kaybedeli. Bugün sokaktaki kime sorarsan Sabri abiyle ilgili hep güzel şeyler söyler. Bizim kalbimizde hep güzel bir yeri vardır Sabri babanın. Önemli olan bu. O kalpteki güzel yeri bulabilmek. Zihinlerde ya da tabiatta bıraktığın bir izin ötesinde kalplerde bıraktığın iz. Bu hikayeyi anlatmıştım. Bir gün bir ressam bir resim yapıyor. Bir adam bir kapının önünde. Eleştirmenler de severler ya böyle takılmayı. Herkes böyle toplanmış resmi izliyor. Bir eleştirmen diyor ki resim güzel olmuş beyefendi ama diyor bazı eksikleriniz var diyor. Adam şaşırıyor. Nedir diyor? Mesela diyor bir kapı yapmışsın diyor. Evet diyor. Önüne de diyor bir derviş mi ne olduğu bilmiyorum birini koymuşsun diyor. Evet diyor. Ve diyor o kapının diyor kulpu yok hocam diyor ya. Bu kulpu unutulur mu ya bir kapının diyor. Adam gülümsüyor. Ve diyor ki hocam diyor hocam orası kalbin kapısıdır diyor. O yüzden dışarıdan açılmaz. Kulp ancak içeridedir. Açmak isteyen açar diyor.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola dön.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve sizlerden gelen telefonları alacağım. Ve bu telefonları, detayları, ayrıntıları konuşacağız. Yine 212 alan kodu 273 10 10. 0212 alan kodu 273 10 10. Telefonlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve detaylara bakacağız saygıdeğer dostlar. Sizlerden gelen bolca mesajlar da var. Onları da hızlı hızlı, oy çok olmuş. Troller var abi, boş ver demiş. Ya zaten boş veriyoruz. Emre abi günaydın. İstanbul'dan Rıza. Kesinlikle katılıyorum abi sana. Bana göre de önce vicdanlı toplumlar yetiştirmek gerekli. Menfaatimiz doğrultusunda elle gözle görülür, yalanı bile doğru diye sonuçlandıran toplum haline geldik maalesef. O yüzden bu ülkenin hakimi savcısı varken biz kendi kendimize bazen o suçun başı bile olsak ceza keser hale geldik demiş. Çok doğru söylemiş Rıza Özcan. Devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emre abi, bu ülkede hep banacılık, hep banacılık. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık var demiş. Ve bazı istisnalar olduğunun vurgusunu yapmış. Emircan Taş yine güzel bir değerlendirmede bulunmuş. Son sözler için de çok teşekkür ediyorum. Selam, ben Aydın. Trabzonspor taraftarıyım. Türkiye'de adalet yok usta demiş. Paran varsa ve güçlüysen adalet senden yanadır. Bu ülkede adalet bir şekilde yürüyor nokta demiş. Bak, demin beni adalet yok demekle suçlayan arkadaş şimdi dönmüş Aydın. Kendi diyor aynı şeyi, diyor ki adalet... Ya inanamıyorum, neyse. Abi Konya Spor seçmelerinde 2500 lira ücret isteniyor. Ve deniyor ki forma hediye ediyoruz. Abi forma parasını alıyorlar, seçilmesen de forma hediye ettik diyorlar. Yersen demiş Rahim Karaman. Ya işte çocukların üstünden maalesef. Adaletten bahseden adil olabiliyor mu mesela demiş. Vallahi eğer bana soruyorsanız ben adil olamıyorum. Keşke olabilsem. Yani ben hayatımda adil olmaya gayret eden biriyim. Ya da adaletli olmaya gayret eden biriyim. Ama adaletli olabiliyor muyum? Bazen olamıyorum. Bazen maalesef duygularıma, düşüncelerime yenik düşebiliyorum. Örneğin işte atıyorum bir hastaneye düştüğümde hemen bir tanıdığımı arayıp acaba biri bana yardımcı olabilir mi noktasına geliyor muyum? Evet, maalesef geliyorum. Evet, özür dilerim, geliyorum, yalan söyleyemem. Niye yalan söyleyeyim abi? Yani benim dayım, yengem, o bu doktor, onları arıyorum. O, çünkü bakın şöyle bir hadise yaşadım. İzmir'de ayağım kırıldı biliyorsunuz 2 yıl önce bahçeyi sularken. Burkuldu böyle 2 metrelik yer, ne 5 santimlik yer. Ben de böyle bam bam bağırıyorum. Evdekiler de dalga geçiyorlar. Ya diyor Emrecan baba, amma böyle bam telin var, hassas adamsın falan böyle. Ya diyorum çok kötü oldum, hadi gidelim. Neyse o günde sağlıkçıların grevi varmış. Neyse bir özel hastane bulduk İzmir'de, gittik. Böyle 3 yolda. Girdik içeriye, röntgen çekildi. Bir tane intern ya da işte ne bileyim yeni doktor çıkmış bir kardeşimiz baktı, dedi ki hiçbir şey yok. Yeşim döndü bana, gördün mü dedi, bak dedi, o kadar bağırdın dedi, tatava ettin dedi, senin canın dedi çok pek dedi, bağırıp duruyorsun dedi. Dedim ki bence benim ayağımı kırdım ben dedim. Yok beyefendi dedi. Dedim röntgenin fotoğrafını rica etsem, benim dayım dedim ortopedist, ona bir atsam. Kuzenler de var dedim, onlara da bir atsam. Biz dedi röntgen fotoğrafı veremeyiz dedi. Peki efendim dedim, çıktım dışarıya. Dışarıda bir tane çocuk gördü böyle. O Emre abi geçmiş olsun sağ ol. Ya dedi bir fotoğraf çektirelim mi? Dedim çektirelim, canım çok yanıyor ama çektirelim. Sen dedim, ben dedi röntgen mütehassıyım burada dedi, röntgendeyim dedi. Ya dedim üstad benim ayak kırıldı. Bir dedim röntgenini dedim bana atabilir misin WhatsApp'tan? Gel abi dedi içeriye çek fotoğrafını dedi. Röntgeni koydu, çektik. Yolladık dayıma. Dayım iki dakikaya döndü. Dedi ki işte Latince şeylerini söyledi. Orası parçalanmış dedi, kırık dedi. Nasıl olur ya dedim. Vallahi dedi kırık dedi, paramparça dedi. E dedim doktor hanım öyle demedi. Ver bakalım sen o doktoru dedi. Doktor hanımı aldı. Bir de böyle onun Hacettepe'de öğretim görevlisi olma, Hacettepe'li olma tarafı var ya. Biraz da böyle fırçavari bir şekilde girdi işin içerisine. Kız böyle renkten renge girdi. Son hatırladığım böyle bir süt beyazına dönüştü. Özür diledi benden. İşte ben hemen devreye ya dedim benim tanıdık var mı, kimi bulabiliriz, ne yapabiliriz? Soktum mu? Evet soktum. Şimdi bu olanağı olan adam bundan pişmanlık duyuyor muyum? Evet duyuyorum, özür dilerim. Ama ben onu yapmasam, hanımefendinin dediği gibi o ayakla eve gitsem belki 5 gün sonra 10 gün sonra dolaşım bozukluğu yüzünden ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağım. Bunu hayatın içerisinde yapıyoruz. O yüzden bana adil misin sorusunu soruyor musun ya? Mesleğimde adilim bak. Yani sportif bakış açısında kimsenin adamı olmadım. Kimsenin. Hiç kimseye yalakalık yapmadım. Hiç kimseyi pışpışlamadım, alkışlamadım. Bravo baba sen harikasın demedim. Doğru bildiğim izden yürüdüm. Bazen benim doğru bildiklerim yanlış çıktı. O zaman da özür diledim. Örnek Montella. Montella'yı hep savundum, hep savundum, hep savundum. Patladı. Evet yanılmışım. Özür dilerim. Ha ben de mi istifa etmeliyim? Bilmiyorum. Onu İlhan abiye sormak lazım. Ulan Montella da yanıldın, o istifa etti, sen de et falan diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama diğer konularda, hayatın içerisindeki bir noktada adil miyim? İşte dediğim gibi orada bazen hak yiyebiliyoruz. Mesela bazen bir yere yetişmek için emniyet şeridine giriyor muyum? Vallahi giriyorum. Özür diliyorum. Bunun cezası geliyor mu? Geliyor, ödüyorum. Ne yapayım? Bazen hız aşmışlığım var mı? Var. Cezası ödemişliğim var mı? O da var. Ama mümkün olduğunca adil olmaya çalışıyoruz. Mesele bu hocam. Mesleğimde adil olabiliyor muyum? Bu mikrofonun karşısında. Hani hoca verir talkımı götürür salkımıyla üzümü noktasında değilim. Hani derler ya çekemeyen anten taksın. Ben de diyorum ki sana karşı uygunsuz yorum. Ya yok öyle demeye gerek yok. Farklı düşünüyor olabiliriz hocam. Derfi Yunus taneden gelmiş yine. Bol bol. Açmak isteyen açar değil. Hak eden o kapı açılır demiş bir değerli dostum. Yani işte. Hayırlı haftalar demiş. Sadaka-i cariye yani kalıcı hayır bırakanlar. Ayrıntılı bilgi veya eser faydalı ilim. O ayrı bir şey. Yani o teolojik olarak bir bakış açısı var. O Allah katında çok değerli bir şey. Yani hayır bırakmak, hakkında konuşmak, faydalı ilim, sahip olduğun ilmin zekatını vermek. Özel oku demiş bir değerli dostumuz. Değerli dostlar. Yani mümkün olduğunca çok enteresan bir soru sormuş Yasin Bey. Demiş ki yani 40 milyon aynı ülkede yaşıyor. Kürtlere hepiniz adil misiniz gibi enteresan bir soru sormuş. Hocam benim lügatımda Çerkez, Kürt, Türk bir ayrım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bak dün çok güzel söyledi. Jülide Hanım konuştu Kadir İnanır'ın cenazesinde. Orada da aynı şeyi söyledi. Yani bu ülkenin hepimize ait olduğunu fark ettiğimizde değerimizi daha da yükselteceğiz. Bu ülkede, bu ülkenin değerli öğelerine, Mehmetçiğine, o Mehmetçiği korumak için sınırda beklerken gösterdiği çabaya bir duruş sergilemediğimizde benim için çok değerli ve çok kıymetli. Benim her noktada herkesin eşit olduğuna inanan bir bakış açım var. Yani Laz da aynı, Çerkez de aynı, Kürt de aynı, Türkmen de aynı, Yörük de aynı. Bu ülkenin vatandaşıyız ya. Ne olabilir ki? Neyi paylaşamayabiliriz ki? Bu ülkenin vatandaşı, bu bayrağın altında yaşamaktan gururluysak, bu topraklara değer veriyorsak, saygıdeğer dostum Yasin, o zaman bence hiçbir problem yok. Ama benim askerime, bu ülkenin sevdası için canını ortaya koyan değerlere bir karşı duruş varsa, o karşı duruşun karşısındaki en önemli nefer de benim. Bunu da herkes bilmeli. Bunu da söylemezsem zaten o zaman kendimle çelişirim. Yok olayım gideyim ben o zaman. Benim için vatan, bayrak, bu topraklar çok değerli, çok kutsal. O yüzden bazen soruyor Emrecan, diyor ki ya ben yurt dışına gideyim, saçmalama diyorum ya. Ne yapacaksın yurt dışında? Git tamam eğitimini al, sonra gel buraya hizmet et diyorum ülkeye. Çok değerli bunlar. O yüzden bu ülkenin fraksiyonları var mı? Olabilir. Farklı düşünceleri var mı? Olabilir. Ama hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Çok değerli olan da bu değil mi ya? Jülide Hanım'ın konuşmasını Kadir İnanır'ın cenazesinde lütfen ama lütfen dinleyin efendim. Devam edelim saygıdeğer dostlar. Emre Bey, insansız hava ve hevesimizi demiş, anlamadım efendim. Vallahi orayı anlamadım. Mesela reklamınızı her dilde yaptınız, niye Kürtçe yapmadınız diye sormuştum diyor. Yok adam bulamadık, olsaydık onu da yapardık, ne olacak yani. Zaten Türkiye'de Kürtçe televizyon yok mu abi? Hepimiz o dili bilen herkes konuşuyor. Yani biz orada nükteden ta Cihan döneminde espri olsun diye öyle bir şey yapmıştık. Ve Cihan'la ayrılınca zaten artık yapmıyoruz. Yani mesele bu hocam. Mesele hepimizin birbirine saygı duymasından daha çok bu vatana, bu millete, bu bayrağa saygı duyması. Yavaş yavaş sona geldik. Bugün hayatın içerisinde her şeyi konuştuk. Bütün detaylara bakmaya çalıştık. Ve özellikle gazetelerden yansıyan haberleri de sizlerle paylaştım ama son 3-4 dakika içerisindeki konuklarım maalesef olmadı. Bugün o konuklarım da bizle bağlanmadı. Bağlanmadıkları için de ya da bağlanamadıkları için de benim çenem düştü birazcık ve sizlere böyle gazetelerden yansıyan ayrıntıları aktarmaya çalıştım. 100. yıl Gazi koşusu koşuldu ve koşuyu Halis Karataş'ın 10 yıl aradan sonra zaferiyle noktaladığını ve Nalçakan'ın kazandığını söyleyelim. Parkede Efeler Belçika'yı parkeden sildi. U17 gerçekten önemli işlere imza attı. Transferde iki oyuncuyla anlaşma tamam dedi Beşiktaş'ta Önder Özen. Finale çok yaklaştık. 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncunun ikisiyle anlaştık dedi ama isim vermedi. İsim verdiğinde konuşuruz. Fenerbahçe başkan vekilini kim nereden çıkartıyormuş dedi. Ahmet Kutucu Rizespor'la anlaşma zemini arıyor. Yüksel Yıldırım muhatabım Aziz Yıldırım'dır dedi. Bu Kulüpler Birliği'ndeki tartışmayla ilgili olarak. Ve özellikle Dünya Kupası'nda dün oynanan 90+2'de gelen golle Kanada Güney Afrika'yı mağlup etmeyi başardı. Ve bu başarısına altın harflerle son 16'ya adını yazdırdı. İran'ın makus talihi, olmayacak şeyler oldu ve Dünya Kupası'na namağlup veda ettiler. Ama İranlı futbolcular da özellikle Infantino'yu ağır eleştirdiler ki haksız da sayılmazlar, biliyorsunuz Meksika'dan gelip gittiler. Ya işte dediğim gibi, işte mesela bu da dünyanın en önemli organizasyonunun adaletsiz tarafı. Yani Trump'ın İran'la yaşadığı süreç ve orada yaşanan adaletsizliğin vücut bulmuş şeklini İran net yaşadı. Belki İran'ın şansları ve şartları daha uygun olsaydı çok daha başarılı olabilirdi. Bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya maçı var. Çok keyifli bir maç olacak. Tsubasa da olduğu gibi. Yarın gazetede yazımda bu maçla ilgili bu değerlendirme üzerine, yani Tsubasa üzerine, mutlaka sizin de hayatınızın bir yerinde mutlaka Tsubasa olmuştur. Mutlaka onu konuşmuşsunuzdur ve kaptanı konuşmuşsunuzdur. Kaptan Tsubasa üzerine analizler yapmışsınızdır. Gece saat 23.30'da Almanya-Paraguay maçı var. Paraguay bizim gruptan gelip çıkan bir takım biliyorsunuz. Almanya ile eşleşti ve onunla ilgili önemli bir maç var. Detaylar böyle. Ayrıntıları da aktardım sizlere. Eksik bir şey bırakmamaya gayret ettim. Benden sonra çok değerli bir üstad var, sevgili Doğan. Bu arada bu hafta salı, çarşamba, perşembe günü sizlerle beraberliğimde sabah saat 7-8 arasında bir saat birlikte olup 8 ile 10 arasında sevgili konuklarım olacak ama onların kayıtlarıyla birlikte olacaksınız. Bu haftayı onlarla tek tek ele aldık. Bugün de birkaç kayıt alacağım. Ve sevgili Berk onları planlayacak. Yani 8 ile 10 arasında 2 saatlik dilimde mesajlar yazdığınızda, ya bu mesajları Emre abi niye okumuyor derseniz, aslında hiç dinlemediğiniz bir bantı dinliyor olacağınız için okuyamayacağım. Yoksa sabah 7'de yine dükkanı açacağım ama 8'e kadar bir saat yayın olacak. 8-10 arası 3 gün bir etkinlik var. O etkinliğin sunumunda görevliyim. Çok önceden de söz vermiştim ama sizi konuklardan mahrum etmiyorum. Bütün konukların çok değerli bilgilerini de aktaracağım. Efendim yarın sabah saat 7'de yine birlikte olmak dileğiyle mesaj atan, telefonla katılan, zamanı ayırıp beni dinleyen tüm dostlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yaşam size hep gülümsesin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.

0: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
1: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimi vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
0: Evet. Yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
1: Mutlaka abi. Çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda, Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
0: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin. Sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu. Ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
1: İmkanı yok. Abi şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş ve bence Türkiye'de zaten yok da. Hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinize.
0: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün? Nasıl gelişti? Ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
1: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçelileri de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle böyle bir durum var dedi, benle

0: konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelmesi benim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den en son aradılar işte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli
0: bütün
1: zaten.
0: Bütün aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Yeni bir haftanın başlangıcında hepinize mutlu sabahlar, günaydın. İnşallah bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz, iyi haberler alabileceğimiz bir hafta bizi bekliyordur. Önce sağlık diyelim, onun sonrasında sıcaklarla biraz da mücadele anlamında. Avrupa'da yer yerinden oynuyor. Dünya Kupası bir bakıma devam ediyor. Biraz aslında cılız bir heyecanı var üzerimizde. Biz elendikten sonra artık bundan sonrası tufan şeklinde yorumlanabilir. Tabii büyük umutlarla gittiğimiz 2026 Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo hayaller ve gerçekler üzerine yorumlanabilir. Hayaller aslında çeyrek finaller, yarı finallerdi ama gerçekler 35.lik şeklinde sıralandı. Grup aşamasından sonra yapılan puan durumuna göre Türkiye turnuvayı 35. sırada bitirmiş durumda. O yüzden bununla ilgili olarak bir gerçek var. İran'ın makus talihiyle alakalı bir konu var. Olmayacak şeyler oldu ve Dünya Kupası'na namağlup veda eden takım olarak tarihe geçti. Ve İran büyük zorluklarla geldiği kupada talihsizlikler sonucunda erken havlu atan takım konumunda. 1-1 biten Mısır maçında bir penaltı kaçırdılar. 90+3'teki golleri iptal edildi. 90+7'de şutu direkten döndü. Gruptan çıkmaları için Cezayir-Avusturya maçının berabere bitmesi gerekiyordu. Cezayir 90+3'te öne geçti. Avusturya 90+6'da beraberlik golünü attı ve elendiler. Ve G grubunda Yeni Zelanda ile 2-2, Belçika ile 0-0, Mısır'la da 1-1 berabere kalan İran namağlup bir şekilde Dünya Kupası'na veda etti ki onurlu, şerefli, haysiyetli falan gibi böyle kelimeler kullanılıyor ya. O yüzden onlar adına bir tarih, onlar adına bir talihsizlik ya da tarihsizlik değil, tarihsizlik değil, talihsizlik. Ama bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. İran'ı tebrik etmek gerekiyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen, yapılanlara rağmen, mobbinge rağmen her şeyi sayabiliriz. Ama futbolda bir Afrika çağı yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en başarılı kıtası konumunda. Burada Asya temsilcileri, işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, onun sonrasında Avrupa takımları falan derken bir sürü şey sayabiliriz aslında takımlarla alakalı olarak. Yani Curaçao bir puan almayı başarırken Ürdün ve Özbekistan'ın puansız evlerine dönmesi, yeniler maç kazanamadı ama diyerek verdikleri mücadelede biraz akılda kaldılar gerçeğini hatırlayabiliriz. Sonra bakalım neler olacak, neler yaşanacak. 32 ile alakalı konuları hep beraber inceleyeceğiz. Brezilya, Japonya.

0: Almanya, Almanya, Paraguay, Hollanda, Fas, Fil Dişi Sahilleri, Norveç, Fransa, İsveç. Artık bundan sonra her maçın tadı bir başka olacak. O yavan gelebilen hasta yemeği gibi, hastane yemeği gibi. Tamam, güzel de ama şey değil, hani ekleyebileceğimiz türden şeyler değil. Tadı tuzu yok, yağ yok, bir şey yok. İyi tamam, doyuruyor da hani bir şey anlamıyorum ki yediğimden dediğin kısmı geçtik. Biz de olmayınca zaten bir taraftan da eksik bir tat vardı. O yüzden böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz de Oğuz Altay'la detayları, ayrıntıları her pazartesi olduğu gibi konuşuyoruz. Onunla beraber paylaşıyoruz. O da
1: Efendim.
0: Oğuz abi, günaydın, iyi haftalar diliyorum.
1: Günaydın, iyi haftalar herkese ve sana.
0: O da tabii Ege sahillerinde, Muğla'da, Bodrum'da, ama oradan sıkılmış İstanbul'a dönme planları yapıyor. Milli takım gibi erken dönme kararı alan Oğuz Altay'ın
1: Ya Doğan, alem adamsın, biliyor
0: Sen
1: musun?
0: kime yenildin? Sen kime yenildin Bodrum'da diye.
1: Milli takım gibi. Allah'tan benim başımda Hacı Osmanoğlu gibi birisi yok. Kendi kararımı kendim veriyorum.
0: Ay, business gitmişti, tarifeli uçakla geri dönecek olan Oğuz Altay'ın diye burada konvoylarla yollamıştık onu Bodrum'a. Oğuz abi, nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Yolunda, her şey yolunda. Aslında iş hayatına da o kadar yoğunluğa da o kadar fazla alışmışız ki bir aylık tatil yani fazlasıyla yetti ve artık yavaş yavaş sahalara dönme zamanı geldi kardeşim.
0: Merak ediyorlar. Geçen hafta zehri verdin. Yeni televizyon kanalımla da anlaştım. Onun sonrasında önümüzdeki planlamaları da yaptım dedin ama alt alta mesajlar geldi. Hangi kanalla anlaşmış, nerede izleyebileceğiz diye soruyorlar.
1: Valla şu anda iki tane kanal var. Bir tanesiyle anlaşma derken ön anlaşma yaptık. Herhangi bir şey konuşmadık, mukavele imzalamadık. Rakam bile konuşmadık yani. Ama artık iş oralara geldi tabii. Ama şimdi bir televizyon kanalımız daha var. Onunla ilgili de bir 2-3 günlük bir sürece ihtiyaç var. Ya bu hafta belli olur zaten.
0: Netleşir
1: Çünkü
0: diyorsun.
1: netleşir. Çünkü zaten Dünya Kupası olmasa bile olmasaydı birçok televizyon kanalında da program da olmayacaktı dolayısıyla. Onun için ben de şu sırayı değerlendiriyorum tabii.
0: Biz bile Temmuz'da eğer grup aşamalarında devam etseydik biz bile devam edecektik. Biz bile bitirdik. Hani biz de
1: Siz
0: dedi bir aylık.
1: ettiniz,
0: Evet.
1: siz ettiniz tabii. Dünya
0: Bitirdik.
1: Kupası da vardı ama gündem de vardı maşallah. Sizin programda gündem eksik olmaz zaten.
0: Vallahi hafta sonu değil, Cuma günü yaptık programı. Stüdyoda futbol, Dünya Kupası özel derken en son Yüksel Yıldırım özele döndü. Başkan bağlandı ve Kulüpler Birliği Vakfı içerisinde yaşanan o gerginlikle alakalı
1: Evet.
0: birinci ağızdan duyduk bazı şeyleri. Ben duymadığım dediği şeyler oldu. Başkan, gene sert konuşuyorsun. Yine manşetler, yine manşetler veriyorsun dedim. Onun sonrasında hatta
1: Gördüm.
0: öyle şeyler söylüyorsunuz ki Barış Bey'in de söz hakkı doğuyor. O da bağlanabilirse diye ekledim ama
1: ateşe odun da atalım.
0: atalım, ama atmak zorundaydım yani. Orada tek taraflı monolog bir yayın yapmak istemedim tabii ki.
1: Zaten söz hakkı da var, haklısın.
0: Bir taraftan tabii Barış Bey'le daha önce çalışmış iki tane de insan var. Sanki hani onların hemen Barış Bey'e karşılık Yüksel Bey'i bağlıyormuş gibi bir algı yaratmasını da engellemek
1: Tabii
0: amacımdaydı.
1: dengeler
0: Ali
1: var,
0: Naci
1: haklısın,
0: de daha
1: dengeler
0: önce
1: var.
0: onun kanalında yayın yaptı. Ahmet Ercanlar da bir dönem çalıştı biliyorsun onunla. O yüzden
1: Tabii
0: bununla ilgili
1: bu.
0: olarak bir şekilde arada olmam gerekiyordu yani.
1: Yok yok, sen doğrusunu yaptın çünkü bazı dengeler var. Yani izleyiciler onu, işin arka kısmını tam hayal edemeseler, bilmeseler bile sonuçta o dengeleri de gözetmek gerekiyor ve her insanın da bir cevap hakkı, söz hakkı vardır. Herkes için de bu geçerlidir tabii ki.
0: Şimdi tabii Barış Bey'e biraz daha yakınlığıyla bilinen muhabirlerin, daha doğrusu Yağız Sabuncuoğlu'nun, o da sevdiğim bir kardeşimdir. Çok da güzel haberciliği vardır, akıcı ve hızlıdır. İlk ondan duyduğumuz, öğrendiğimiz birçok bilgi vardır. İyi iletişimleri vardır. Barış Bey'in açıklamalarının yanında Yağız'ın yazdığı sözler çok ağırdı. Hani seni döverim, ondan sonra seni gömerim, işte ağzını
1: Evet.
0: burnunu kırarım gibi ithamlarda bulunması. Yüksel Bey de dedi ki hani böyle şeylerin söylenmesi mümkün değil. Böyle bir şeyin olabilme ihtimali kolay değil. Hani yani yok böyle şeyler, nasıl olabilir? Ben buna nasıl müsaade edebilirim gibi bir konuşma vardı. Hatta ben de şeyi sordum. Şeyi biliyor musun? biliyoruz. Barış Bey'in WhatsApp grubundan çıkartıldığı, bu konuşmalardan sonra Ertuğrul Bey tarafından dışarı çıkartıldığı ve WhatsApp grubundan atıldığı iddia ediliyor. Siz mi istediniz, bu talepte bulundunuz dedim. Ya benim öyle bir şey talebim de olmadı dedi. Barış Bey de açıklama yaptı. Bir başkan vekilini, hele hele Fenerbahçe başkan vekilini kim çıkartabilir böyle WhatsApp gruplarından falan diye, dışarıya diye açıklamalar yaptı o da. Tabii gergin bir ortam vardı. Biraz hararetli geçecekmiş gibi gözüküyor. Tabii şimdi şöyle bir şey oluyor. Yüksel Bey'in yapmış oldukları, daha önce yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı gibi gözüküyor. Başkan dedim, hani bunu ikinci kez söylüyorum. Bazen söylediklerinizin nereye gideceğini düşünmeden hareket ediyorsunuz ve adınız çıkınca 9'a inmiyor, 8'e yorumunu yaptım tekrar. Yani bunu tekrar söyledim. Hani Galatasaray'a yakınlığınız aslında, işte dedi, benim aldığım sonuçlara bakın dedi. Ben dedi Galatasaray'a kaç gol atmışım, benim attığım gol sayısı kadar Fenerbahçe atamadı da, onu da bunu da diye o da dile getirdi. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor ya da temizlemeye çalışıyor. Üzerine yapışmış olan bu
1: algı. Yalnız burada çok güzel bir şekilde dinliyorum, çok da güzel bilgiler alıyorum ama ben hem programını seyrettim Doğan, sen olduğun için de özellikle seyrediyorum. Onun dışında hani bir şeyleri düzeltmeye ya da kapatmaya çalışıyor gibi bir durum var mı yok mu? Yani Yüksel Bey'in, ben şimdi bak Galatasaray'la ilgili kısmını söylüyorum. Yüksel Bey, Kulüpler Birliği toplantısı olabilir, başka bir yer olabilir. Kendisini de tanıyorum. Birçok konuda görüş bildirebilir. Ama işin içine Galatasaray'ı daha önceden sempatisi var adı altında söylenip şimdi de temizlemeye çalışıyor dediğimiz zaman bu da doğru bir yorum olmuyor. Neyi temizleyecek yani? Neyi temizleyecek?
0: Şöyle olacak mesela, Galatasaray'la ilgili hiçbir konuyu dile getirmezken tekrar gündeme gelmesinin sebebi Fenerbahçe'nin vergi borçlarıyla alakalı konuydu. O yüzden hani sen niye karışıyorsun ki bu konuya gibi bir yorumlandı. Orası Kanarya Sevenler Derneği değil gibi bir yorum yaptığı iddia edildi. Konular oradan çıktı tekrar. O yüzden sosyal medyada Yüksel Bey'e karşı, o zaman sen niye bunu yapmıyorsun da bunu yapıyorsun, o tarafa niye bir şey söylemiyorsun da bu tarafa sürekli olarak bir şeyler buluyorsunun temizleme çabasıydı aslında.
1: Evet, anlıyorum seni. Şimdi burada benim söylemim Yüksel Bey'i korumak ya da, o benim görevim değil. Yüksel Bey Galatasaray Kulüp Başkanı da değil çünkü. Daha önceden sempati duyduğu bir takımmış adı altında da ben ona o anlamda yaklaşmam. Söylenenler bellidir, yapılanlar bellidir ama Kulüpler Birliği toplantısında, orada Yüksel Bey özelinde söylemiyorum, herhangi bir kulüp başkanının bir öneri getirmesi Fenerbahçe'de Galatasaray'ın ağırlığı, Beşiktaş'ın ağırlığı farklı olabilir. Ertuğrul Doğan'ın başkanlığında ama her kulüp başkanının da orada bir söz hakkı olduğu için burada o zaman şu vergi borçlarını çıkaralım veya başka bir şey varsa demesi, sen bunu diyemezsin demek anlamına gelmez. Herkes kadar hakkı vardır. Orada bir oy hakkı vardır. Onu da kullanmak isteyebilir kulüp başkanları.
0: Çok doğru. O da aslında bu çıkışlara karşılık, tabii orada Fenerbahçe kulübünü temsilen başkan vekili ve ikinci başkan bulunduğu için Mahmut Bey ve Barış Bey onunla muhatap olma durumunda oldu. En sonunda benim muhatabım Aziz Yıldırım'dır cevabını vermeniz gerekiyordu dedim. Aslında tartışmayı bitirebilmek adına bir nokta koymak istiyorsanız, ben yanınızda bir iletişimci olsaydım, başkan sakin ol, muhatabınız Aziz Bey, isterseniz onlarla hiç konuşmayalım falan derdim ben. Ben de yayında bunu söyledim. Dedim ki başkan dedim, herkese cevap veriyorsunuz ve verdiğiniz cevaplar sert olabiliyor. Karşınızdan etkiye tepki olarak çok keskin şeyler duyuyorsunuz. Bu da sinirlendiriyor hem öbür tarafa hem sizi dedim. O da söyle. Yani o da hak verdi. Doğan Bey bilmem ne falan konuştuk ettik. Neyse, bir süreç bu başlangıç anlamında şöyle oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç ne biliyor musun? Şimdi bir taraftan Anadolu kulüplerinin hakkını savunan bir isimmiş gibi gözüken ama diğer taraftan da Fenerbahçe cephesinden de şöyle bakılıyor. Ya Yüksel Bey, görüyor musun, Ali Beylere, onlara bunlara o kadar laf söylerken Saadettin Beylere gık çıkmazdı. Aziz Başkan geldi, işte böyle olur artık. Herkes bilecek ayağının, işte ona göre adımını atacak falan gibi yorumlandı Fenerbahçe cephesinde de. Bu hale gelmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmeye çalıştım ben de.
1: Ben seni çok iyi anlıyorum. Programı da seyrettiğim için zaten konuya yaklaşımın, insanlarla konuşman falan, ben bunların hepsinin farkındayım Doğan. Seni de çok iyi tanıdığım için orada tamam. Yüksel Bey'in yani aslına bakarsan Yüksel Bey'in söylediklerinde böyle saf bir şekilde durduğun zaman bu adam ne diyor? Türkçe'de bazı kelimeleri de kullanamıyor gözüyle baktığın zaman bazı söylediklerinin aslında ortaya atılan ve yangın yerine çevrilenler kadar şey olduğunu çok fazla büyütülmemesi gerektiği de düşünülebilir. Bir kesim tarafından da bilmiyorsa iletişimci kullansın o konuşsun da diye denilebilir. Ben buna bir şey demem ama anlamak, doğruyu anlamak, bu adam ne diyor diye anlamak isterse o kulüp başkanlarının içerisindeki herkes, buna Barış Bey de dahil, Mahmut Bey de dahil, onlar da aslında onun ne söylediğini, ne söylemek istediğini çok iyi anlayabilecek kapasitede insanlar. Fakat Yüksel Bey'in her söyleminden sonra bir tartışma ortamı çıkıyor. Yani sezon içerisinde de bunları yaşadık. Ama dönüp dolaşıp bunları eskiden sen, ya kardeşim adamın konuşma dili bu. Hayatını Amerika'da İngilizce konuşarak geçirmiş ama daha sonrasında daha önceden Galatasaray'a sempatim vardı demiş. Beşiktaş da olabilirdi, Fenerbahçe de olabilirdi, Trabzon da olabilirdi. Ama bu konuştuklarını Galatasaray'la iktisatlandırıp buradan devam etmeye çalışmak Galatasaray'a yapılan bir hainliktir. Galatasaray işin içinde yok ki. İki tane adam konuşuyor. Biri Samsunlu, biri Fenerli. Sen Galatasaray'ı niye katıyorsun kardeşim? Böyle bir dünya yok. Benim demek istediğim, Yüksel Bey bugüne kadarki konuşmaları ve bundan sonraki konuşmalarıyla yine buna benzer gündemlerde olacaktır. Mesela Beşiktaş'ı Beşiktaş maçından önce yapmış olduğu konuşma Beşiktaş camiası tarafından geçtiğimiz sezon çok ciddi şekilde tepkiye neden olmuştu. Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray maçı öncesinde de Galatasaray'ı buradan puansız göndereceğiz dedi. 4 attı, 4'le kaçırdı. Tarihi bir skor çıkıyordu ortaya. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe ile oynadığı maçta da yani birine başka birine başka görünmüyor. Fenerbahçe ile İstanbul'da oynamış olduğu maçta 3-2 yenildi. 3. golü ofsayttan pasif ofsayttı. Pasif ofsayttan da verilmedi Osterwolde'nin pozisyonu. Bu şekilde kaybetti. Herkese karşı dirençli oynadı. Beşiktaş'ı yendi, Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'ye karşı son saniye golüyle kaybetti. Yani hiç kimseye imtiyaz olan bir durum da yok. Bu adamı ya anlamaya çalışacağız Yüksel Bey'i ya da sürekli olarak bu tartışma ortamları kalacak. Ama eğer sen bu konuya daha fazla vakıfsın. Çünkü programı yapan ve orada daha çok dinleyen ve konuşmaları bilensin. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Kulüpler Birliği'nde Barış Bey'in tarzı ve söylemleriyle ilgili konular doğruysa biz bu sene başımız beladan kurtulmaz ki. Sürekli bunları konuşacağız o zaman.
0: Malzemesi bol, pizza gibi.
1: Evet
0: bu
1: ama
0: bu sezon.
1: Evet
0: bol
1: ama,
0: malzemesi yani.
1: Evet ama Doğan yani hakikaten aynı dili konuşup bir türlü anlaşamayan insanlar haline geldik. Herkes kendi çıkarlarını koruyor olabilir ama
0: ya bu tabii ortak... birçok insanın da ekmeğine yağ sürüyor. Kaosla beslenen birçok medya kuruluşu var, birçok insan var. Zaten şu an ellerini avuşturup da şey yapıyorlar böyle. Oh be, hadi başlasın bakalım Süper Lig de. Bak şimdiden ne güzel hazır ateş almaya başladı. Ya yani çıra yanıyor, umarım... kömürün yanmasını bekliyoruz. Anladın mı? Mangala oturmuşuz yani hep beraber.
1: Evet, umarım. Bir gün 2-3 senedir anlatmaya çalıştığım seninle programlarda durumlar içerisinde kalmayız. Ne Yüksel Yıldırım'ın ne Barış Göktürk'ün ya da ne Galatasaraylı yönetici de olabilir. Benim için isim fark etmiyor. Net söylüyorum. Bak yarın bir gün insanlar arasında ciddi sıkıntılar yaşanırsa bunun müsebbibi bu yapılan yöneticilerin konuşmalarıdır diye üstüne basarak söylüyorum. Tribünlerde hiç böyle bir şey yok. Dün Fenerbahçe tribün liderinin şeyi vardı, düğünü vardı. Bu çocuk ta eskiden beri, küçüklüğünden beri benim kardeşimdir. Ben düğüne davetliydim, buradaydım, gidemedim. Yani bizlerin arasında, ben tribün lideri olduğum için değil, yaptım ama böyle değil. Ya tribün liderlerinin arasında bile çaylar, kahveler içilip sohbetler yapılırken, düzgün yaşamaya çalışmaya çalışılırken yöneticilerin bunu yapması alt tarafı olumsuz yönde etkiler.
0: Bir de buna tabii çanak tutma durumu var. Sosyal medya gibi bir zehir var. önümüzde. Oranın da gazı tabii ki herkesi etkileyebiliyor. Yönetimde de etkili olabiliyor. Hani hatta şöyle bir iddiada bulunmuştuk. Ya kim söyledi? Ahmet Ercanlar bundan 3 yıl önce söylemişti. Twitter kapatılsın, Fenerbahçe şampiyon olur demişti yani. Hani ya Galatasaray'ın içinde de var mesela Okan Hoca ile ilgili, seninle program yaptığımızda Kerem olayıyla alakalı. Hani evet, her şeyi yaşadık. Anlatabiliyor muyum? Hatta yönetimin istifası ile ilgili konuda bile biliyorsun Erdem Bey ile yaşanan süreçte hep bu sıkıntılar sosyal medya üzerinden körüklendi.
1: Var var. Doğru ama sosyal medya kapatılırsa Fenerbahçe şampiyon olur diyor ya Ahmet kardeşimiz Ercanlar. Orada ciddi bir yanılgı içerisine düşüyor. Çünkü Fenerbahçe yönlendirmeleri sosyal medya üzerinden çok güçlü ve iyi bir şekilde yapabilen bir durumda. Onun için Ahmet Ercanlar hedef saptırmış bence burada. Benim ya Ahmet Ercanlar
0: orada etkilenme durumunu da kabul ederim. Yani ikinize de hak veririm. Hem etkilenme hem de etkileyebilme açısından sosyal medyayı iyi kullananlar var.
1: Olsun, sosyal medyadan bir tek Fenerbahçeli futbolcunun mu haberi var? Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu.
0: Başarısızlıkta ama abi şimdi başarısızlıkta biraz daha ağır basar onun söylemi.
1: Oraya mı? Evet. Hayır, ağır basmaz.
0: Yani
1: ağır
0: sen basmaz. De başarıda bile deyip sen onunla övünüyorsun mesela, örnek veriyorum. Ben başarılıyken bile teknik adamımda hata varsa istifasını isteyebiliyorum dediğin, biliyorsun sosyal doğru medya üzerinden hep böyle yoğunlaştı etti gitti yani.
1: Fakat şöyle bir zihniyet olabilir mi? Uzun bir süre şampiyon olamayıp bunu sosyal medyaya bağlıyor olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır yani?
0: Ya bu tabii muhalefetin yönetime, iktidarın muhalefete cevaplarının da biraz çığ gibi büyümesinin sebebi aslında Fenerbahçe'de. Tamam. Yani tribünlerin bölünmesi 4'e 5'e, onun sonrasında yönetimin içerisinde hala çatlak seslerin olması. Hani
1: birlik veren... mesajı aldınız mı bilmiyorum. Ben mesajı aldım. Şöyle bir mesaj aldım. Bu Fenerbahçe açısından olumlu bir durum. Dün Barış Göktürk'ün Fenerbahçe tribün liderinin, GFB liderinin dünle katılmış olması, ki Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarda GFB'ye bakış açısı olumlu değildi bildiğin gibi. Hı hı. Katılmış olması aslında benim mektubu okuma şeklimde, aslında bu sene tribünlerin daha böyle birbiriyle yakın grupların Fenerbahçe lehine birleşme yönünde olabileceğinin bir kanadı. Eğer oraya Aziz Yıldırım Barış Göktürk'ü göndermemiş ya da izin vermemiş olsaydı, burada birçok farklı düşünce ortaya çıkabilirdi. O Fenerbahçe adına, birleşme adına olumlu bir durumdur yani.
0: Yani tabii ki bu biraz şöyle bir şey, kredisini yükseltmek anlamına gelir. İki tane başarısızlık her şeyi fabrika ayarlarına geri döndürür. Bunu hepimiz biliyoruz.
1: Aynı stadın içinde aynı renklere hizmet eden insanların farklı durumlar içerisine girmesi aslında beklenen bir durum olmaması lazım. Onun için burada kim Fenerbahçe tribünlerinde bugüne kadar bir ayrılığa sebep olduysa bunu da toparlaması gerekenler onlardır. Neden? Çünkü akil insanlardır, bilgili insanlardır. Orada Fenerbahçe lehine olabilecek konuları en iyi onlar bilirler. Güç zehirlenmesini yaşamamak lazım. Her insan güç zehirlenmesi yaşayabilir ama daha önceki yıllardaki konuşmalar, sokaktaki çocuğa söylenmeyecek laflar Fenerbahçe tribünlerinde söylenmişti. Onun için ben de burada tribündeki arkadaşların mağduriyetini bizzat masalarda sohbet ettiğimiz ortamlarda üzüntülerini biliyorum. Onun için bu birleşme, hani ben birleşmeyi ben yapacak halim yok ama gördüğüm, okuduğum resim Fenerbahçe'ye fayda getirir diye düşünüyorum. Sadece düşünüyorum, başka bir şey diyemem yani. Tecrüben bunu gösteriyor.
0: Peki iletişim nasıl şeyde, kulüple orada olmana rağmen gelişmeleri takip edebildin mi?
1: Aslında çok net bir şey söyleyeyim Doğan. Geçen sene hepimiz adına, bunu en iyi de sizler anlayacaksınızdır, yoğun ve yorucu bir sezon geçirdik hep beraber. Bu sene de geçireceğiz. Ben bu dönem içerisinde kendim bir karar almıştım. Dedim ki en azından bir süre yani sosyal medya veya başka konularda biraz detoks yapayım. Biraz kendimi dinlendireyim ki şu anda gelmiş olduğum seviye oldukça haklı olduğumu kendi açımdan çıkarttı. Kulüpten görüşme yaptım mı? İki tane, belki üç tane görüşme yaptım. Transfer konularına hiç girmedim. Genel anlamda ben düşüncelerimi söyledim. Karşı taraf bir sohbet oldu yani. Ama Galatasaray'ın ne yapmak istediğini biliyorum.
0: O zaman sohbeti şöyle devam ettirelim. Bir kere halka bir arz olayı var. Mağazacılık AŞ ile alakalı Galatasaray'da. Başkan da yönetimden gerekli yetkiyi aldı. Ve aldı. Galatasaray borsadan 100 ila 150 milyon dolar arasında bir kaynak sağlamayı hedefliyor. Bu hem mevcut
1: garanti.
0: Evet,
1: 130 bu garanti.
0: Hem borçları azaltmak hem de transferi daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek amacıyla tesisleşmeye de kullanılacak bir gelir anlamına geliyor. Bu güzel bir şey. Tabii yıldız yağmuru yaşanabilmesi için böyle gelirlerin de elde edilmesi gerekiyor. Şimdi diğer taraftan bazı oyuncularla alakalı haberler var. Ayrılması ya da kalması konusunda senin düşüncen ne olur diye. Lemina'ya 2 yıllık bir teklif edildiği, yalnız bu teklife karşılık Lemina'nın ne cevap vereceği merakla bekleniyor deniliyor. Gabonlu orta saha için Lemina sence kalmalı mı, yoksa artık miadı dolan oyuncular arasında mı?
1: Aslında söylediğin şey o kadar ucu açık ve her cevabın verilebileceği bir durum ki, ben bunun bilinçlisi olarak söyleyeyim. Galatasaray aslında orta saha takviyesini yaptığı zaman Lemina'yı o bölgede kullanıyor ya, hı hı. Aynı zamanda bazı dönemlerde ihtiyaç halinde Lemina'yı stoper olarak da oynatmayı düşünüyor. Çünkü çok kişi farkında değil ama Lemina'nın 1.91'lik bir boyu var. Ve stoper oynadığı zamanlarda da başarılı olduğu maçlar var. Yani hatta başarısız oynamadı. Onun için Lemina bunu kabul edecektir. Hem iki bölgede oynayabilmenin garantisi, hem de Galatasaray'dan aldığı parayı Avrupa'ya gittiği zaman hiçbir kulüpten alabilme şansı yok. Neden yok? Çünkü bildiğimiz gibi vergi denilen bir şey var. Bu vergilerle ilgili olarak da şu anda avantajlı, net kılçıksız para alabiliyorlar diyebiliyoruz. Onun için ben Lemina'da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın başka mevkilerle ilgili yapması gerekenler var.
0: Peki Ahmet Kutucu'nun Rize'ye verilmesi gündeme geldi. Nedir evet. Düşüncen?
1: Verilebilir. Ben şimdi daha önce Arda Hoca ile konuşmuştum. Arda Turan hocamızla. Ahmet Kutucu'nun bu tekrara da düşmek istemem ama birinci ligden Eyüpspor'un Süper Lig'e gelmesi döneminde her maça gol ve asist olarak mutlaka bir gol katkı yaptığını, çok özellikleri olan iyi bir oyuncu olduğunu söylemişti ama Galatasaray'ı da tutmadı. Çünkü hani daha büyük bir çok daha büyük bir camiaya, büyük bir taraftar kitlesi önüne gelip onu da ortaya koyamamak, bir de bulduğun süre az, o az süre içerisinde bu meziyetleri göstermek de çok kolay değil. Bazı futbolcular gösterebiliyor, bazıları gösteremiyor. Ahmet Kutucu'nun Rize Spor'a veya bir başka kulübe gitmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Çünkü Galatasaray'da bulacağı süre çok fazla olmaz yeni yapılacak transferlerden sonra, ki geçen sene bile olmadı.
0: Hani 12 maçın 11'inde ilk 11'de başladı. Birçoğu Ziraat Türkiye Kupası mücadelesiydi. Evet. Kolay kolay forma şansı bulamadı ama bulduğu her karşılaşmada da, hatta bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde biliyorsun Keçiören güçlü bir kaleciyle mi bir çarpışması vardı hatırlıyorsan. Yüreğimiz ağzımıza gelmişti. Gerçekten korkutmuştu bizi. Ama Ahmet'in performansı ve yapabilecekleri bazen Icardi'den beklenenin ötesindeydi. Hani bunu da açık konuşayım.
1: Şimdi Arda Turan Hoca'nın referansı ve anlattıklarını ben birebir karşılıklı kahve içerken dinlediğim için şimdi o kadar önemli şeyler söyledi ki. Yani Ahmet Kutucu bir sene daha Galatasaray'a şans verip onunla gidip onun var olan potansiyelini ortaya çıkarmasını bekler mi beklemez mi, bunun kararını en iyi Okan Hoca verir. Zaten Okan Hoca ile Arda Hoca beraber tatil yaptılar. Birlikte gece gündüz yan yana oturuyorlar. Şimdi baktığın zaman orada bunların hepsini kendi aralarında da konuşmuşlardır. Yani Okan Hoca'nın bir görüşü vardır ama Arda Hoca da onu çıkaran hoca olarak zaten bunları konuşmuşlardır. Ama Ahmet Kutucu bence gerçek potansiyelini tam olarak gösteremedi. Ama Galatasaray taraftarının nezdinde baktığın zaman Ahmet Kutucu gitsin derler. Herkes aynı şeyi söyler.
0: Bakalım göreceğiz ya, bu sene gerçekten heyecanlı geçecek. Kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği, nasıl transferler yapılacağı merakla bekleniyor. Bununla ilgili artık Dünya Kupası'nda son aşamaya geliniyor. Önümüzdeki 15 gün sonrasında artık taşlar yerine oturacak gibi gözüküyor Oğuz abi.
1: Tabii takımlar sezonu açtılar zaten, çalışmalar başladı. Bildiğin gibi ön eleme ve Şampiyonlar Ligi dahil maçlar var. Bununla ilgili bir yandan transfer çalışmaları, Fenerbahçe, Beşiktaş, tabii Galatasaray'da ama sezonu daha sonra açmasına rağmen.
0: Bu bir de ne biliyor musun? Milli takım erken elendi ya. Algıyı evet. Tamamen aslında yöneticileri zor duruma sokan konuma getirdi. Şeyden tabii, dolayı hani milli tabii. Takım da bitti. Abi transfer yok mu ya? Ne oldu ya? Bizim takımlara döndü konu bir anda.
1: Bu çok doğru. Ya ben bunu mümkün olduğu kadar söylüyorum. Galatasaray taraftarı Galatasaray camiası bu konuda eli en güçlü olan kulüp. Hem nereye transfer yapacağı belli, hem de bir zamanı var. Doğru kişiyi bulup getirmesi lazım. Mesela söylenen kişilerden bir tanesini bugün 5 dakika sonra almakla bir hafta sonra almak arasında Galatasaray'da değişen bir şey olmaz. Taraftarın sabrını ve isteğini anlıyorum, sabırsızlığını. Hak da veriyorum. Biraz itidalli. Neden? Biz sezonu daha geç açacağız. Ön eleme oynamayacağız. Galatasaray'ın kadrosu oturmuş, teknik direktörü aynı. Uyum sorunu olmaksızın belli noktalara mevkisinin en iyisini almaya çalışarak ve alarak devam etmek isteyen bir Galatasaray var. Böyle olduğu zaman da Fenerbahçe diyelim ki bugün iki kişi aldı. Beşiktaş'ta iki kişi daha aldı. Galatasaray taraftarının bundan yükseleceği ya da eyvah karalar bağlayacağı bir durum da söz konusu değil. Herkes kendi şartlarına göre değerlendirmeler yapmak zorunda. Galatasaray'ın şu anda böyle bir acelesi yok. Ama almalı mı? Almalı. Alacak zaten. Onun için söylüyorum zaten. Acele etmeyin diyorum değerli dinleyicilerimize. Galatasaray iyisini alacak, ihtiyacı olanı alacak, var olan güçlü kadrosunu tamamlayacak. Bu kadar basit yani, bunu çok acayip yerlere götürmeye gerek de yok yani.
0: Peki. Eklemek istediğin bir şey var mı abi?
1: Vallahi şu anda yok Doğan.
0: Peki, teşekkür ediyorum. En kısa zamanda dönmeni bekliyorum. Geldiğinde de mutlaka burada yüz yüze canlı canlı program yapalım.
1: Seninle yüz yüze program yapmak çok güzel. Sadece arabayı koyacak yer bulamıyorum. Lütfen bana yardımcı ol.
0: Ayarlayacağım, bende o iş. Burayı da ele geçirdim, merak etme. Kaptım.
1: Aslansın.
0: Kaptım ortamı falan diye bana böyle. Hadi sağ olasın, görüşmek üzere. Oğuz Altay'la beraberdik. Detayları, ayrıntıları Ege'nin serin sularında, kızgın kumlarında bize an be an aktardı. Sağ olsun, eksik olmasın. Biz de reklama gidelim. Reklam dönüşünde hem biraz gazi koşusuyla alakalı, hem biraz transferlerle alakalı, branşlarla alakalı ve Dünya Kupası'yla alakalı konuları konuşalım. Gelen mesajlar var. Yaptığımız muhabbetten ötürü ortaya çıkan iddialar ve bazı yorumlar var. Yüksel Bey'le ilgili olarak, Barış Bey'le ilgili olarak, bunu hem Fenerbahçe açısından, Ahmet Kutucu'yu bile abi övmeyin, ya bırakın gitsin, ne işi var Ahmet Kutucu'nun, ne faydasını gördük gibi anında öyle bir durumu var. Bir sürü şey konuşabiliriz ama reklamlardan sonra.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti. Radyo Gol. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Gündeme dair konuları, ayrıntıları ve bugüne dair haberleri inceliyoruz. Aslında ya gerçekten iyi bir kadro. Sevilir sevilmez ama sevilmemesiyle alakalı izlenilmesi durumu çok fazla insan için konuşulabilir, söylenebilir. Bazen tepki alan insanların daha fazla takip edildiği gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Benim programımda da yorumcularımda da Tahir Kum için de söyleyebilirim bunu. Ahmet Ercanlar için de söyleyebilirim. Bir Fenerbahçeli olup da Ali Naci'yi sevmeyen bir kitle için de söyleyebilirim. Ömer abi federasyonda ve hakemlerle ilgili yaptığı konuşmalarla tepki alan ve gerçekten ne söyleneceği aslında merak edilen insanlardan bir tanesi. Keza aynı camia içerisinde Bülent Usta için de aynısını söyleyebilirim. Ben de böyle bir dönemde böyle bir kadro ile beraber iki tane özel ismin ardından göreve gelmek, bir Ümit Aktan'la başlayan, sonrasında Sabri Ugan'la devam eden, ki Sabri Ugan'ın da anılması gereken bir tarihteyiz. Geçtiğimiz yıllarda, senelerde kaybettiğimiz, bu dönemlerde aramızdan ayrılan, benim özel hayatta çok şey paylaştığım ve sevdiğim değerli büyüğüm, abim, üstadım Sabri Ugan'ı da rahmetle anmadan geçmemek gerekiyor. Büyük bir sorumluluktu. Ondan devraldığım bir koltukta olmak. Tabii ben de eleştirilen bir konum haline geldim bu sayede. İşte yok çok işte ne bileyim hep gülüyormuşum da efendim gülmem birilerini rahatsız ediyormuş. Ben bunu öğrendim. Türkiye'de gerçekten gülmekten ve birinin gülmesinden çok fazla rahatsız olan bir kitle var. Bu bıyık altından falan değil, net bir şekilde olan bir olaydır. Çünkü bana bazı iddialarla ilgili

Şeyler komik geliyor. Ben bunu kendi yayınlarımda, radyo programımda ya da dijital ortamda bulunduğum mecralarda da söyledim. Yani bunlara inanıyor olabilmek, bunlara gerçekten arkasında durmak, ya keyif alabilmek, futbol bir eğlence diye bir gerçeğin arkasında futbolun bir savaş alanına dönmesini istemek, öyle değil falan deyip hayatta kendini savunamayan insanların tuttuğu takımları savunmaya çalışması kadar abeste iştigal bir durum yok. Yani sen yakınını, aileni, işini, gücünü, kariyerini, kişiliğini savunamazken kendi bulunduğun ortamda bile sadece tuttuğun takımı bu kadar savunuyor olmak bana komik geliyor yani. Ben bazen gülüyorum. Yani Bülent'in bir anda çıkıp da o gür sesiyle ey bilmem ne diyerek yaptığı konuşmalar. Ahmet Ercanlar'ın hızlı hızlı konuşurken bazen anlaşılmayan konuşmalarına. Ali Naci'nin bir anda ne oldu ne demek ya falan öyle, olur mu öyle bir şey derken yaptığı konuşmalar falan. Tahir Kum'un ara ara zehirlediği, ara ara laf soktuğu anlarda falan ben gülüyorum yani. Çünkü komik geliyor arkadaşlar bana ya. Ben kendimi tutamıyorum şey. Bu kadar mutlu olamaz bir insan. Ya benim mutluluğumdan bu kadar rahatsız olan insanlar varsa ben inadına daha çok mutlu olurum yani. O yüzden söylüyorum. Yani gülmek devrimci bir eylem gerçekten yani. O yüzden bu hayatta dik duruşun en net örneklerinden bir tanesidir. Hayata karşı, olumsuzluklara karşı gülebilmek. Mutluluk kimilerine rahatsızlık verir. O yüzden bunları yaşayamayan, bunlardan gerçekten artık pay alamayan ve hatırlayamayan insanlar bundan rahatsız olurlar. Ya. Sürekli eleştirme de bir alışkanlık haline gelir. Yani sürekli eleştiren insanda da şunu anlayabiliyorum artık. Çok mutsuz. Hani kendi hayatıyla ilgili mi, ilişkisiyle ilgili mi, işiyle ilgili mi, ne bileyim bulunduğu konumla ilgili mi, yaşadığı şehirle ilgili mi? Hep mutsuz insanlar eleştirir. Ya bu niye böyle? Bu neden böyle? Sen niye böylesin? Sen niye şöylesin? Falan diye devam eder. Hiç kendine bakmaz mesela o insan. Anladın mı? Hani benim için bu dönemlerde böyle insanlara verilebilecek en güzel hediye, sana çok güzel bir ayna aldım. Hani önce küçükle başlarım, anladın mı? Sakal makal falan deyip o yuvarlak, biraz da arkasını çevirdiğinde daha da yakınlaştırabilen, gözeneklere kadar görülebilecek. Yeri geldiğinde de boy aynasını da alırım, kapının girişine as. Hem girişlerde hem çıkışlarda bir kendini gör diye. O yüzden en güzel hediyelerden bir tanesi aynadır. Şu zonlarında kimi zaman uğursuzluk getirir bilmem nesine döner konu da. Bunu yapın yani arkadaşlar. Mutlu olun. Her şeye rağmen inadına mutluluk, inadına mutluluk birilerini rahatsız edecektir. O rahatsız olan insanlar da kendini çok fazla açığa çıkartır. Onları da elemenizi sağlar. Anlatabiliyor muyum? Bazen bu mutsuzluğu dile getirmeyenler sıkıntılıdır. Ne der bir uzak doğu atasözü? Çin midir, Japon mudur, Kore midir bilmem ama. Pirincin içindeki siyah taş değil, beyaz taş en tehlikelisidir. Ne kadar ayıklarsan onu anlaman ve ortaya çıkartman zordur. Bu bir gerçektir. O yüzden mutluluk için hep beraber devam edelim hayata arkadaşlar. Biz şimdi tabii gündeme dair konuları konuşurken hayatın gerçeklerini de paylaşıyoruz. Hayaller ve gerçekler üzerinde şampiyonlukla, yarı finallerle, finalle kalmalarla, hatta bu gidişatla alakalı öyle bir şey söyleyebilirim ki Dünya Kupası'nda şu var. Amerika'nın bir yol güzergahını gördüm. Kahrolmamak içten bile değil kısmını bir kez daha yaşamaya başladım. Yani ah be kardeşim. Hani yapacağınız işe deyip Amerika galibiyetinden sonra ilk kurduğum cümle bu yöndeydi. Yani, ulan sizin yapacağınız işe diye. Bu galibiyet de şimdi mi alınır? Bir galibiyet bu kadar mı acıtır insanın içini kısmına dönmüştüm yani. O yüzden Amerika'nın bir rotası vardı. Son 32 turunda Bosna Hersek'le, son 16 turunda Çekya veya Yeni Zelanda, çeyrek finalde Kongo, Gana, Uruguay veya Avusturya ile karşı karşıya gelebilecek. Jamaika'da atılmayan bir gol, alınamayan bir galibiyet var ya, ona dönüyor konu resmen yani. Ah, ah kısmındayız yani. Saç baş yolma durumu var. Hani o çileden çıkma var. O kadar da abartmam da. Bir üzüntüyü de gerçekten iliklere kadar hissettiğim üzüntülerden bir tanesi aslında. Bununla alakalı olarak. Ama yani yapacak çok fazla bir şey yok.
Ondan sonra kaçan trenle alakalı konuşmak gerekiyor. Ay ay. Şimdi bir taraftan milli takımla alakalı konularda ülkeler geneline bakıldığında şeyi gördünüz mü? Uruguay Federasyonu'nun aldığı kararları. Uruguay'ı Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da federasyon takıma bir ceza kesti. Turnuva öncesinde mavi siyahlıların ülkeye özel uçakla dönmesi planlanıyordu. Fakat Uruguay Futbol Federasyonu planları iptal etti ve oyunculara tarifeli uçaklarla dönme talimatı verdi. Biletinizi de kendiniz alın şeklinde yorumladı. Ne güzel yapmış. Oh, içimin yağları eridi muhabbeti var ya. Hani Uruguay'da Uruguay halkından biri olsam aynısını yapardım yani. Bunu yapardım yani. Ben kendi ülkemde de bunu görmek ister miydim? Yani oyuncular üzerinden de gidebilirim. Tepki alabilirim. Yönetim üzerinden gidebilirim. Ona da tepki alabilirim. Tepki almazsam şaşarım zaten. Bu şeye benzer. İstanbul'da şirin evlerde trafik yoksa anlam veremem yani. Nasıl olur da İstanbul şirin evlerde trafik olmaz? Hani sonra bir açılır, neden varmış diye sorarsın kendine o trafiği. Ben de federasyonla ilgili olarak ya da futbolcularla ilgili bir yorum yaptığımda tepki gelmediğinde şey diyorum mesela, hayırdır ya, dikkat mi edilmedi acaba, dinlenmiyor mu, yayın mı yok falan diye düşünürüm ya. Tepki gelmiyorsa. Şimdi biz bundan 1,5 sene önce, biz derken Tahir Kum vasıtasıyla bir konudan bahsetmeye başladık. Yeni seçimler bitmişti. Belediye başkanlıkları İstanbul'da ilçe ilçe devam eden sonuçlar ortaya çıkmıştı. Ve muhalefetin yıllar sonrasında belki tarihinde ilk defa İstanbul'da bu kadar belediyeyi ele geçirmesiyle alakalı böyle bir şaşkınlık yaşanırken, ya oraya da mı, Beyoğlu'da mı, Üsküdar'da mı, ya orası da mı, hadi ya falan deyip böyle bir konuşma ortamı doğmuştu hatırlarsanız. Değişen belediyelerden bir tanesi Üsküdar Belediyesi'ydi. Ve Üsküdar Belediyesi'nden de seçim sonrasında işten çıkarılan ne kadar üst düzey yönetici varsa onların hepsinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladığını ilk Tahir Kum ortaya çıkarmıştı. Biz de dedik ki nasıl ya falan deyip, hani Allah Allah falan. Ha, öyle mi falan derken, ya bu teyitli mi, bu böyle mi? İşte dedi, daha önce bilmem ne de işte örnek veren fen işlerinde park ve bahçelerden sorumlu. Öbür tarafta ne bileyim hani imarla ilgili bir bölümde, kültürde, sporda, belediyede Üsküdar Belediyesi bilmem ne birimleri falan var. O birimlerde üst düzey yöneticilerin %80'i %90'ı neredeyse federasyonda işe başlamış bir değişim sonrasında. Sadece bu mu diye konuşurken dedi ki o bir şey değil. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sayın Hacı Osmanoğlu Riva tesislerini kimine göre çiftliğe dönüştürdüğü yeni yeni yazılıp çizilmeye başlandı. Biz dedik ki ya biz bu konuyu 1,5 sene önce işliyorduk. Hani nasıl ortaya çıkabilir? Tabii başarısızlıklarda bazı şeyler biraz daha parlatılıyor. Aa, çok güzel bir şey buldum. Antika bir konu çünkü bu. Bunu tekrar pazarlayabilirim. 1960'larda 70'lerde kalan bu nadide eserin işte örnek veriyorum, açılışını yapıyorum diye müzayede gibi düşün yani ben burada. 200 binden açılışını yapıyorum. Var mı yükselten? 210 verdi. 220 geldi arkadan. 225 verdi beyefendi. 230 verdi hanımefendi falan filan diye bir arka arkaya satarım da yani. Şimdi öyle bir konu ki bu. Bu konuyu böyle konuşurken genel sekreterin federasyon başkanının yeğeni olduğunu, profesyonel futbol disiplin kurulu üyesi olan yeğenlerinden bahsedildiğini, milli takım sorumlusu kayınbiraderi olduğunu, TFF'de yeni işe başlayan yeni bir yeğenin olduğunu ve bir de dışarıdan hizmet veren psikologlardan bir tanesinin de diğer yeğenlerinden biri oldu. Hani yeğen derken ablasının, yeğen derken işte örnek veriyorum halasının, kuzen de olabilir. Öbür taraftan akrabalardan bir tanesi dayısının çocuğunun torunu falan gibi, hani böyle şeyler de olabilir. İnanılmaz şeyler var yani. Bir de tabii bazı telefonlar da gelebiliyor. Ya böyle böyle bir durum oldu bu. Hani bu arkadaşlara da bir bakalım, hani bir yer bulabilir miyiz denildiği için yukarıdan gelen telefonlardan.
Oradan da mesela işte Üsküdar Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin bir kısmının da %80'e yakın, hatta bir kısmının da fazlası oraya bağlanabiliyor konu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunu hızlı hızlı ve örnekleriyle anlattığımda bazı kafalar yanıyor. Ne anlatıyorsun abiye dönüyor konu. Ama anlayanlar şey diyor mesela, abi senin gibi tam örnekleri verip de anlatan başka da bir insan bilmiyorum diyen de çıkabiliyor. Bu tarz meselesi. Bu dinlediğin bir şarkının, evet ya bu Serdar Ortaç yazmıştır kesin bunu, aha buraya yazıyorum dediğinde, ben buraya yazıyorum ama Serdar Ortaç oraya yazmış kısmını anlayabiliyorsun yani. Bunları örnekleri verdiğinde anlayabilenle devam edelim. Bundan sonra anlayamayanlar ayrılsınlar, ben bir kez daha üzerinden geçeceğim. Anlayabilenlerle devam ediyoruz. Bunu 1,5 senedir incelerken bir başarısızlık geldiğinde ve koltuğundan birilerini göndermek istenildiğinde böyle kozlar ortaya çıkar. Şurada bir barut vardı, şurada bir şey vardı, oraya döner yani konu. Anlatabiliyor muyum? Dur şöyle bir malzeme vardı, ben bunu tekrar parlatırım deyip çat diye ortaya çıkarttığında zannedersin ki şey, bak ne buldum ben dersin yani. Bazen kaynak gösterilmesini de rica ederim yani. Tahir Kum'un da hataları, bazen şeyleri vardır. Öyle olur, böyle olur, öyle devam eder. Ama yaptığı haberciliğin de hakkını veririm. Hatta programda yeri geldiğinde Ali Naci de, yeri geldiğinde Ahmet Ercanlar da, Bülent Uslu da onu söylerler yani. Abi habercilik konusunda tamam bir şey değil ama sen de bazen bazı haberciliği kişiler ve kurumlar üzerinden inadına yapıyorsun. Bazılarını yapman gerekirken yapmıyorsun'a dönüyor. Bunu da söyleyeyim yani. Bu antika olayını örnek verirken şu an tamamen hani medya sektöründen biraz uzaklaşıp antika işine girdiği için o örneği de verdim. Anlayanlar oradan da bağlayabilir konuyu. O yüzden federasyonun içerisindeki yapılanma, yapılaşma, hani o gitse de arkasında birçok şey kalacaktır. Bundan sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararlar, Merkez Hakem Kurulu'nun vereceği kararlar, yapacağı atamalar, bir şeylerin değişmesi için isimlerin gitmesi gerekmiyor. Sistemin ya da yapının ortaya çıkması gerekiyor ki, yapıyı da parantez içerisinde kullanıyorum. Kimilerine göre, kimilerine göre o yapı dediğimiz konu, Sayın Hacı Osmanoğlu'ysa eğer söz konusu, şeye dönüyor konu. Galatasaray'da elinde malzemesi var. El ele kol kola gittiğiniz dönemleri de hatırlıyorum Sayın Koç'la beraber diye söyleyebiliyor. Ya da işte bir dönem öncesinde Büyükekşi döneminde de Galatasaray yönetiminin ilişkileri işte kundura fabrikalarına kadar uzanan sürece gidiyor ya. O yüzden ben gülüyorum programda bunlar konuşulduğunda. Çünkü sonuçlanmadan bir şeyler, yeni malzemeler ortaya çıktığında herkes elinde ya da heybesinde olanlarla savunmaya geçebiliyor ya da suçlamaya geçebiliyor. Ya sen daha önce sana yapılan suçlamayı temizledin mi ki yeni suçlamalarla gündeme geliyorsun? Ve burada tabii inanılmaz bir çöplük var ortada. Yani bunu ayrıştırmak lazım. Ben de isterim ki plastikleri plastiğe, metalleri metale, kağıtları kağıda atalım da o sıfır atık üzerinden devam edebilelim yani. Ama federasyon halkalı çöplüğü gibi yani. Bütün konular birikmiş durumda. Onu ayrıştırabilecek bir teknoloji daha gelişmedi bana göre. Bilmiyorum yani. Benim kaç işverenden, hangi sistemden maaş aldığım merak ediliyor. O yüzden yalancı muhasebecilik yapan bu arkadaşa da şöyle söyleyeyim. Daha staj dönemindesin. Benim aldığım parayı hesaplayabilme gibi bir matematiğin, hani Robert mezunu da olsan, Oxford'u da bitirsen olmaz yani. Benim kazandığın para her zaman senin aklını ve çeneni yoracaktır kardeşim, merak etme ya. Bayram Bayık bir mesaj yollamış. Tüm suç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İmamoğlu da yoksa bu adamlar işsiz kalmayacak. FTF'de işkur gibi olmayacak, takımda finallere devam edecekti. Sarı öküzü vermeyecektik abi diye yazmış. Doğan abi yahu ne kadar güzel konuya değindin, sizi tebrik ediyorum ben demiş. Kartal'dan Nuri Kartal yollamış. Ya baba gerçekten ne anlatıyorsun sen? Ya hatırlamak istediğim burası radyo sporu siyasi yeri değil aslında diye. Hemen oradan biraz değin. Hani istemediği şeylere değindiğimde bu konulara da giriyorlar ya, uyuz oluyorum böyle şeylere diyen insanlar var ya. Oradan beslenebilen, belki nemalanan birileri de var işte. Hem anlattığımı anlamayan da anlattığımdan da rahatsız olan bir kitle var. O yüzden ben bildiğimi de ortaya koymaya devam edeceğim.
Siz bilmemek üzere takılmaya devam edin. Yani yok öyle bir şey, ne alakası var falan diye.

0: devam eder. Ben Tahir'in Passat'ına binip de devam edebilirim. Belki bende de Passat vardır. Tahir'e ben vermişimdir. Oraya da gelebilir. Ne düşünmek istiyorsanız onu bir şekilde hayata geçirmek konusunda özgürsünüz. Ben ne kadar özgür hissediyorsam kendimi, siz de bir yere bağlı hissetmeyin. Siz de kendinizi özgür hissedin diye söylüyorum. Selamünaleyküm Doğan Bey. Asıl insan boş insan, kişiyle uğraşır. Karakter pahalı. Yaktın bizi Montella. Ne olurdu geride tutsaydın takımı, saldırmasaydın bu kadar diye devam etmiş. Ondan sonra Montella ne kadar saldırma üzerine program ve plan yaptıysa takımda, Montella başarısız olunca şimdi herkes ona göre saldırma üzerine plan yapıyor. Gülme gülme, seni sevmeyen ölsün, süper adam. Gül gül. Gülmek devrimci bir davranıştıra dönmüş konu. Güney Kore Devlet Başkanı hesap soracağız dedi. Halkın parasıyla gittiler dedi. Federasyonu ve teknik direktörü istifa etti. Neyse Doğan abi, en iyi dördüncü olduk ya. Oradan biraz mutlu olmaya çalışalım demiş. Oraya bağlanıyor konu tabii ki. Yani bu hem... Kimdi? Uruguay mıydı? Vermiş olduğu tepki, tarifeli uçakla dönen takım. Uruguay'dı. Ondan sonra Güney Kore'de bu kadar bütçe ayrıldı, edildi falan derken orada da bir inceleme başlatılmış. Güney Kore'de de alınan paralarla, ödenen primlerle, bilmem nelerle ilgili sıkıntılar olmuş. Tabii bir dağılma, bir bozulma ve bununla ilgili olarak alınan kararlar da var. Mesela Bosna en iyi üçüncüler arasında girip son 32'ye kalıyor ve İbrahimovic'in Bosna'nın gruptan çıkmasını kutlarken televizyonda gözle görülür bir şekilde duygulandığını, bilmem hissettiniz mi? Ülkesiyle duyduğu derin gururu dile getiriyor. Onun ardından Kanada'nın 90 artıda son 16'ya kaldığı mücadele vardı. Sophie Stadyumunda Güney Afrika ile karşı karşıya geldiklerinde Stefan'ın attığı golle 1-0 kazandı 90+2'de. Tekrar hayata geri döndürdü. Suni teneffüs diyebileceğin gollerden bir tanesi. Tabii faturalar çok farklı. Uruguay Dünya Kupası'ndan eleniyor. Teknik direktör Bielsa istifa ediyor. Özel uçak da iptal ediliyor. Futbolcular parasını cepten ödüyor. Uruguay'a tarifeli uçakla gidiyor. İskoçya'nın da hocası görevi bırakma kararı alıyor. Bunlar ödenen faturalarla alakalı. Fatura bir tek bize çıkmıyor. Bizim faturayı kim ödediyse herhalde biz ödedik. Sabah erken kalkarak, onun sonrası 24 yıl bekleyerek veya umutlanarak, hani bunları ödedik. Ya da medya mensubu olarak şöyle söyleyelim, biraz daha ilerleyebilmekle, reklam piyasasıyla alakalı firmalarda ve bununla ilgili para kazanabilecek birçok camia ile ilgili olarak söylüyorum. Çünkü şeydi, acayip rahatsızlık veriyordu. Hani milli takımın bir başarısızlığında, işte iki tane reklam çıktığında, işte Kenan Yıldız, işte bilmem ne içiyorum falan deyip Allah seni bildiği gibi yapsın. İşte Hakan Çalhanoğlu ortadan ilerliyor, hangi kredi kartına, senin kartına da, yürüyüşüne de, bilmem ne ne de falan deyip oraya dönüyordu. İşte Arda Güler, annem bilmem ne, işte buradan öbür taraftan çamaşırdır, kirlenir, neyle temizlenir falan filan muhabbeti oralara gider. Senin çamaşırına da, senin kirlenmene de falan da oralara dönüyordu. Firmalar diyordu ki ya kardeşim, bu kadar tepki almanın anlamı ne? Çek reklamı falan demeye başladı. Çünkü rahatsızlık veriyordu. Sonra bir anda Amerika'yı bir yendik. Bir baktım milli takım reklamları tekrar gündeme geldi. Bizim çocuklar falan diye. Ya bu sıfatlar da başarısızlıkta can yakıyor ve rahatsız ediyor yani. Yoksa filenin sultanlarından bir rahatsızlık duyan var mı? Abi ne filesi ne sultanı, abi abartmasınlar falan deniliyor mu? Çatır çatır top oynuyorlar. Hani öyle veya böyle Çin'i yenebilirler mi? Abi yeniyorlar. Amerika, Polonya, işte dünya bir numaraları kimse artık, Uzak Doğu falan filan, hepsini dize getirebiliyorlar. Bir hedef koymuşlar. Yeni bir oluşum içerisindeler. Orada 16 yaşında 17 yaşında kızları deniyor. Santarelli bir bakıyorsun şeye dönüyor yani konu. Vay be, bir şeyler yapılıyor yani orada. Yani Mehmet Akif Başkan'ı da buradan tebrik etmek lazım. Müthiş bir oluşum içerisindeler. Basketbolda keza öyle veya böyle kör topal devam ediyor. Ama bir basketbol ve voleybol ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor yani. Biz de bu konuları biraz detaylarıyla incelemek adına gündeme getireceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Bakacağız. Hem gelen telefonlarla hem de yazılan mesajlarla beraber. Saat başı reklama gidelim, ardından devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Yıl 1927 ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk atçılığının en büyük derbisi. Gazi koşusu bu yıl 100. kez koşulurken kazanan bir efsane vardı. Haris Karataş diye bir gerçek. Şimdi tabii Şampiyon filmini izleyenler çok daha hayatıyla ilgili net bilgilere sahiptir. Halis Karataş mı o diyen de çıkabilir de şampiyon filmi ne onu da bilmiyorum diyen de çıkabilir. O yüzden hepsini söyleyelim. Atçalık'la ilgili yapılmış en güzel filmlerden bir tanesidir belki. Daha iyileri de vardır benim izlemediğim ama birkaç tane öyle atla ilgili film vardır. Seyredilmesi gereken. Ama Şampiyon da yerli yapım anlamında çok kıymetli eserlerden bir tanesidir. Tabii bu arada 3 yaş.

benim favorim değildi. Ben biraz Upamecano'cuydum, onu da söyleyeyim. Sanki o gelir gibi hissedenlerdendim. Ama favori oydu. Yani ben favori üzerinden değil de biraz daha şeye dönmüştüm. Sürpriz üzerinden gidiyordum konuya. Çok da ilgili değilimdir aslında ama çevremde hem at sahibi olarak hem bu işi yapan hem de yönetici olarak çok fazla insan olduğu için biz de birazcık takibindeyiz yani olayın. Şimdi Alice Karataş galiba 7. kez bu zafere ulaştı. Daha önce tabii Bolt Pilot'la 1996'da almış olduğu bu başarıyla ilgili olarak tarihe geçen isimlerden bir tanesi. Hatta onunla ilgili bir slogan da vardı. İşte okeyde Arataş, jokeyde Karataş falan gibi öyle şeyler. Çok sevdiğim öyle kamyon yazıları gibi sloganlar da var. Onu da söyleyeyim yani. Tabii orada bir asalet var. İşte şapkaların ahenkle dansından tutabilirsin. Beyefendilerin takım elbiseleriyle alakalı moda üzerinden de yorumlayabilirsin. Oradaki değeri, oradaki kaliteyi çok net bir şekilde ortaya çıkartır. Halis Karataş diyor ki bu zaferden sonra 10 yıl aradan sonra dev derbide zirveye çıkan Halis Karataş 100. Gazi koşusunu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söylerken öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarış severlere şükranlarımı ve sevgilerimi sunduğu bilinmeli. Ben ilkleri başaran bir jokeyim. Olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak bana onur duydurur. Cenab-ı Allah, oraya da girmiş konuya, konuşmanın bir kısmı Hacı Osmanoğlu'na dönüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Oradan nasip etti ve çok şükür kazandım. Bence yarışın kırılma anı 800'ün ortasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir atçılık gördüm. Büyük ihtimal açıklık falandır aradan. Az bir açıklık gördüm ve oraya yöneldim. O aradan sıyrıldım ve sonrası zafer şeklinde yorumlamış. Çok güzel bir şey tabii. Bildiğim kadarıyla 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Bahtiyar Ersay verdi Halis Karataş'a ödülünü. 7. kez bu zaferi elde etti ve şunu dedirtti. Yani 100. Gazi koşusu sana yakışırdı be şampiyon şeklinde yorumlanabilir yani. En son 2016'da Greystrom'la büyük kupayı kazanıyor Halis Karataş ve 10 yıl aradan sonra yeniden zafere çıkıyor. Daha önce Hızel Bey'i, Matador Yaşar, Blaze to Win, başka Popüler Diamond, işte Bolt Pilot zaten biliniyor. 96, 2005, 2006, 2012, 2014, 2016 sonrasında 7 sene üst üste zaten biliyorsunuz bir rekor kırıldı. Ama Nal Çakan'da 2026'da Halis Karataş'la bu yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Tabii bizim merak ettiğimiz Türk insanının, benim bile kazancım merak ediliyorsa, Halis Karataş'ın ve bu yarıştan kimin ne kazandığını merak edenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. En son 2016'da o Greystrom'la kazandığı o Gazi koşusunda o özlemin ardından 100. yılında da zafere ulaşan Emrah Nalçakan'a ait olan Bay Nalçakan yarışı kazandığında bir servet ortaya çıkıyor. Koşuyu kazanan tayın sahibi 50 milyon TL'lik birincilik ikramiyesine ek olarak 100. yıl Gazi koşusu özel ödülünü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primleriyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazandırılıyor. 126 milyon 800 oba ne para kazanmış, ne olmuş falan diye geçiyor tabi. Şimdi bir de bunun masrafı var.
Şimdi öyle bir konuşma geçer ki geç.

0: Nerede vardı? Emre Karayel Türk tiyatrosunun, sinemasının önemli isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarından beri etrafındaki arkadaşları hep bilirler. Lisedeyken bile bütün harçlığını altılı ganyana yatıran isimlerden bir tanesi. Bir tutku onun için. Atları var. Onun sonrasında işte çevresindeki arkadaşlarının var. Bir at sahibinin birine at hediye etmesi çok doğal karşılanır. Abi trilyonluk atlar nasıl hediye edilebilir falan. Tayken verilebiliyor. Yani tabii belli atlarla ilgili değil. Çünkü belli bir masraftan kurtulma durumu var. İnanılmaz bir para harcanıyor. At bakımı, ilgisi, işte haranın taksitleri, kirasıydı, işte onunla ilgili harcamalarıydı falan. Büyük paralar, çok büyük bir tutku ve büyük harcamaları olan tutkulardan bir tanesi. Hani en iyi tekne arkadaşın teknesidir durumu var ya, en iyi at da arkadaşın atıdır yani. Hani binebiliyorsan, seyredebiliyorsan, sevebiliyorsan, ilgilenebiliyorsan odur yani. O yüzden 126 milyon TL kazandırıyor. Halis ne kadar kazandı? Ben çok ilgilenmiyorum ama o bilgi de mutlaka verilmiştir. Ben sadece büyük ikramiyenin ne olduğunu önümdeki gazetelerden de gördüğüm için oradan bakıyorum yani. Ama hala da rakipsiz olan bir isim varsa o da herhalde Özdemir Atman'dı galiba. Öyle hatırlıyorum, 1996'daki o yarışla beraber 2.26.22 miydi? 2.26.22'lik derecesiyle en hızlı birinciliğe ulaşan safkan olmuştu. 2.26'dan sonra Bay Nalçakan'a baktım, hani Halis gene bir rekor kırdı falan derken 100. yıl sana yakışırdı, hey şampiyon falan denildiğinde acaba rekor kırıldı mı diye baktım. 2.29.49'la bitirmiş. 3 saniyelik bir fark var gene arada yani. 2.5 saniyelik neredeyse bir fark var. Rekoru kıramamış gene Bolt Pilot. Yine rakipsiz arkadaşlar yani. %25'iymiş bu arada kazanılan ikramiyenin Halis Karataş'a kalan kısmı. Ona da hesaplarsınız diye düşünüyorum. %25'i, %26'nın 127 desek ona, 127'nin %25'i 100 olsa 50, ortan orada oraya döner konu yani. Ya. Güzel. Kimler kimler yoktu ki? En son bir baktım bir ara Nihat Kahveci Fulya ile beraber, eşiyle. Fulya da gene her zamanki gibi şıktı. Tebrikleri de yaptık zaten. Orada mıydım? Oradaydım. Niye paylaşım falan? Hiç sevmediğim şeyler. O yüzden oradaki coşkuyu, oradaki mutluluğu yaşamak ayrı bir konu. Spor, sanat, siyaset dünyasından birçok ismin de yer aldığı özel etkinliklerden bir tanesi. Güzel bir organizasyonla 100. yıla yakışır emeği geçenlere bir kez daha İnanılmaz sonsuz teşekkürler Serdal Adalı'ya, Adil Mert Kaya'ya buradan sevgiler saygılar olsun. Bunlar önemli şeyler. Ahmet Çelik Robovo'yla ikinci, Ersel Ebe'yi Upamecano beşinci oldu Gökhan Kocakaya'yla. Ama Upamecano'ya Halis Karataş binseydi falan var yani, oraya döner yani. Serdar Adalı orada mıydı diye bir soru geldi. Vallahi Aziz Başkan'ı bıraktım, yaz bile oradaydı yani. At ne kazandı abi diye sormuşlar. Havuç, şeker, öyle şeyler aldı. O da çok mutlu oldu. O zaten o kazancı. Yalnız bir fotoğraf paylaşılmış. Birinciyken Halis Karataş'ın yumruğunu havaya sıktığı andaki görüntüsü var. Hani safkanın o hızla giderken ki kas yapısını gösteren bir fotoğraf var. Nasıl bakıldığını, onun sonrasında ne kadar sağlıklı olduğunu, bu yarışı ne kadar hak ettiğini falan Bay Nalçakan'ın gösteriyor. İnanılmaz asil hayvanlar. Vallahi tebrik ediyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kimmiş? Mert Ali Solmaz'ın idaresinde piste çıkan 39-50 ganyanlık dev oranlı ipi göğüsleyen Anafartalar Shadow Soldier kazanmış onu da. Öyle mi? Bravo. Tebrik ederim. Konu tabii biraz kulüpler üzerinden gidelim. Ahmet Kutucu'yu söylemiştik az önce. Gelen mesajları da okuyalım. Telefonlara da birazdan bakmaya başlarız. 11.20 yapıyoruz saati de. Galatasaray'da istediği kadar süre bulamayan Ahmet Kutucu'nun Çaykur Rizespor'un gündeminde olduğunu, ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla yaklaşırsak gitti gidiyor diyebileceğimiz isimlerden biri. Fenerbahçe'de tabii bu Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı içerisinde yaşanan Yüksel Yıldırım gerilimiyle alakalı konuyu cuma gecesi de dile getirdik. Yüksel Başkan da sağ olsun kırmadı bizi, bağlandı televizyon programına. Yüksel Yıldırım Kulüpler Birliği toplantısında tartıştığı Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk için benim muhatabım değil Aziz Yıldırım'dır gibi yorumlar yapmasını ben dile getirmiştim, söylüyordum. Sonra da oradaki tartışmaların hem sosyal medyaya yansımalarının netliğini aslında Barış Bey söyledim. Ben Aziz Yüksel Bey'de ben duymadım öyle şeyler denildiğini. Çok çok iyi biliyoruz hep beraber ama buradan şunu anlayabiliyoruz. O demiş mi, bu dememiş mi, böyle olmuş mu, böyle olmamış mı geçtim. Bu sezon bizi hayli gergin, ilerleyen dönemlerde sahanın dışında konuşabileceğimiz konulara yönlendirebilecek bir ortamın hazırlandığını görebiliyorum. Hani Süper Lig için ne diyebilirsin? Rota oluşturuldu. Varacağımız yere işte 32 haftalık bir o periyotta bir sürü saha dışı mevzuyu daha fazla dile getireceğimiz bir sezona hazırlıklı mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar hazır mıyız alan diye. Oraya dönecek konu hayırlısıyla. Bakacağız, göreceğiz yani. Beşiktaş'la ilgili bir haber var mı? Öyle bir soru vardı. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. Birinci ağızdan Önder Özen'den aldık bilgiyi. Sportif direktör der ki finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağlandı. Bir kere onu söyleyebilirim. Birinin ise kulübüyle anlaştık. Kendisiyle de anlaşmaya çalışıyoruz dedi. Tabii yeni transferin Slovakya kampına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili ise ikinci oyuncunun yurt dışı kampına yetişme ihtimali yok. Çünkü Dünya Kupası'nda tiyosunu veriyor. Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncularsa mutlaka kampa katılacak diye de açıklamayı yaptı Önder Özen, sportif direktör. Ümraniye'de basın mensuplarına vermiş olduğu bilgilerde bunu öğrendik. Net bilgi, birinci ağızdan çıkan bilgiydi. Yoksa içeriden aldığım kaynaklarla, öğrendiğim kadarıyla gibi bilgiler değil bunlar. Sosyal medyada arkadaşların yazdığı. Ama çok fazla paylaşım, Beşiktaş'la ilgili de çok fazla detay ortaya çıkıyor. Hatta onlardan birkaç tane iddiayı, işte Önder Özen'in dediği isim şu mu, Önder Özen'in bahsettiği isim bu mu şeklinde yorumlanabiliyor. 4,5 milyon euroluk bir teklif Anguissa ile ilgilendiği, Suudi kulüplerde ilgileniyor bu oyuncuyla ilgili olarak ama Corriere del Meziggiarno sayfası bu haberi paylaşmış. Beşiktaş Anguissa ile ilgileniyor diye. Slovakya kampına 3 isimden kim katılabilir sorusu soruluyor. Bununla ilgili olarak Aslani için yeniden Inter'in kapısı çalındığı iddiaları, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor. Simone Togna menajerin sosyal medya paylaşımında ortaya çıkan sonuç buydu. Vlahovic'in menajeri Türkiye seçeneğini beklemeye alırken Avrupa'dan gelen tekliflere odaklandığı söyleniyor. Sırp golcü ile ilgili olarak bakalım ne olacak. Mundo Deportivo bile bu haberle ilgili Beşiktaş'ı araya sıkıştırmış durumda. Ama Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Şafak Sağlam'ın da kulübün böyle bir karar aldığı haberleri gerçeği yansıtmadığı dediği bir kale arkası kombine krizi vardı. Kamuoyunu meşgul eden bir konuydu bu. Kale arkalarında kombine yenilemesi olmayacak yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı. Bununla ilgili olarak bilgiyi de paylaşmış olalım. Alexander Nübel'in menajeri Stefan Beck, onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu biliyoruz derken Sky'de haber kanalına vermiş olduğu demeç buydu. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'nin forveti Hong Yoo Oh geri döndü. o bilgiyi de aktarmış olalım. Başka Beşiktaş herkesin beğenebileceği bir isimle anlaşma sağladı diye Ertan Süzgün bir paylaşım yapmıştı. Ama benim en merak ettiğim konu aslında Amerika maçında Orkun Kökçü ile beraber yan yana oynayan Salih Özcan'ın hem İtalyano tarafından hem de camia tarafından çok sıcak bakıldığı ve Beşiktaş'a kazandırılması gerektiği hemen onu söylüyordu. Öyle bir iddia vardı. O konuda da biraz umutlu. Beşiktaş taraftarının beklediği isimler arasında Salih Özcan ismi ağır basıyor diyebilirim arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani tabii hafta sonu hem televizyon programında hem de TV8 magazinde de Kadir İnanır'la ilgili olarak da Türkiye Yeşilçam'ın aynı zamanda sinemanın enjönlerinden birini kaybetti. Onun yakın arkadaşlarının yeni jenerasyon starların idol olarak görmüş olduğu isme karşı olan duygusal paylaşımlarını sosyal medya üzerinden falan hep orada seslendirdiğimde çok net bir şekilde gördüm. Barbaros Hayrettin Camii'nde cenazenin kalkmasıyla alakalı orada bulunan işte Hülya Koçyiğit gibi o beş yoncalı yaprak vardı ya işte Filiz Akınlar, işte Gülşen Bibikoğlu eklenebilirdi, Fatma Girikler falan onlarla alakalı. Orada da Türkan Şoray ve yan yana gelince Selvi Boylum Al Yazmalım kısmı işte filmler arasında yer alıyor. Öbür taraftan bakıyorsun ne vardı başka, Tatar Ramazanlara kadar devam ediyor. Bir sürü film çıkartabilirsin, akla geliyor da. Sonra işte tabii dev bir ismin aradan ayrılması, bundan sonra daha önce yaptığı konuşmalar, işte akil insan oluşuna kadarki süreç falan. O yüzden dev bir ismi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öyle veya böyle geride bıraktıkları, bu zamana kadar yaptıklarıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan isimlerden biridir. Hatta bir konuşmada işte bu dünyada falan gibi Kadir İnanır'la değil de daha önce bir sanatçıyla yapmışlardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama dedenizin ne yaptığını hatırlıyorsunuz da dedenizin babasını hatırlıyor musunuz? Ya da neler yapıldığı ile ilgili çok nadirdir. Ancak bir gelenektir. İşte onun yaptıkları ile ilgili olarak bir şeydir ama yeni jenerasyon da artık o işi çok yapmak istemediği için bitme noktasına gelmiştir ticari hayatta da diye söylenebilir. İşte zamanında buraları almamışlar, şuraları almışlar deyip hep eski çağlarla ilgili dedeye kadar hatırlanıyor. O yüzden ne yaparsan yap bir şekilde belli bir jenerasyonda unutuluyorsun. O yüzden hayat buna değer mi gibi geçiyor ama sinema ve sporda yaşananlar her zaman hafızada kalacaktır. Ben ona çok da katılmıyorum. Hatırlamak isteyen hatırlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gelen mesajlara bakalım. Tabii biraz eski konulara da dönebilir. Mesajları okumadığımız için yazılan yorumlar. Dodo Samsun Başkanı sana olan açıklamaları ne kadar doğru sence diye yazmış. Ben birinci ağızdan söyleniyor. Ben hani başkan yalan söylüyorsun sen de onu, öyle bir şey yoktur herhalde demem biraz Barış Beyci tarafa yöneltir beni. Ben de arada kalıp da hani onu modere etmek de çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Ben de hani bazı şeyler söylediğinde ya sayın başkan deyip araya girdiğim anlar da oldu yani. Hani aklınızla kalbinizin çelişme durumlarından tutun bu zamana kadar yaptıklarınız ve Kadıköy'de parmak sallama kadar ki sürece uzanıyor tabii adınızın 9'a çıkıp 8'e inmemesiyle alakalı dediğimde. Evet, o konuda aslında hemen onu da söyleyelim. Parmak sallama olayı, bana yapılan anama, bacıma, bilmem neme küfürden sonra bunun hesabını sorarım demek benim hakkım değil mi? Koskoca bilmem ne falan diye geçmişti yani o konu. Oraya dönmüştü. Tabii burada şimdi şuraya evriliyor aslında mevzu. Aziz Bey geldi artık bunları yapamazsına dönmüştü. Sayın Büyükekşi'nin de hatırlarsanız İnönü Stadı'na geldiğinde yanında oturan kişi o dönem Hasan Arat mıydı? Sayın Çebi miydi? Bir parmak sallama durumu olmuştu. Bir federasyon başkanı Beşiktaş taraftarına öyle parmak sallayamaz. Burası Beşiktaş, altında ezilirsin, ağır taştır falan. Aynısı Fener, burası Fenerbahçe, burası Galatasaray. Bunlar şeydir yani. Hatta bir dönem hatırlarsanız Ali Samiyen'den o dönemki yeni stadyuma geçildiğinde Seyran Tepe'ye, biz olmasaydık sokakta kalırlardı gibi bir açıklama yapıldığında da bir uğultunun Galatasaray tribünlerinden nasıl çıktığını, ne olursa olsun herkesin haddini bilmesi gerektiği konusu hep gündeme geliyordu. Öyle değil miydi yani? Hani burası büyük camialar. Burası Galatasaray, burası Fenerbahçe, burası Trabzon, burası Bursa, burası Eskişehir, burası Kocaeli kısımları. Bir yerden sonra hani tamam yuttuk ettik de bir yere kadar boğazda kalır. Bir tepkisi verilir yani, bir patlama olur. O patlama ağır olur yani birilerine göre. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. O yüzden hiçbir siyasi de zaten böyle camiaları karşısına almak istemez. Konu konuyu doğurur, farklı yerlere gider. Gidişat hiç hoş olmaz yani. O yüzden başkanların, hatta zengin başkanların vergilerle alakalı yaptığı konuşmalarda da ben bunu söyledim yani. Hatta dedim ki Sayın Başkan, yani siz bir kulüp başkanısınız da iyi bir iş insanısınız. Yapmış olduklarınız ticari anlamda takdire şayan, ama diğer taraftan kulüp başkanı olarak da siz sadece bir kulübün değil, bir de yurt dışında bir kulübünüz var, ama ben hiçbir zaman yurt dışı kulübünüzle ilgili bir açıklama yaptığınızda o ligdeki diğer rakiplerinizden bir tepki aldığınızı görmedim. Ama ne var ki burada sürekli olarak yapmış olduğunuz açıklamalar her defasında tepki alıyor. Yani bu kadar açıklama yapma ihtiyacı neden hissediyorsunuz şeklinde bir dönem sizin için MOBESE'ye bile konuşacak neredeyse deniliyordu diye o yenilemeleri tekrar yaptım kendisine. Ama tabii bunları söylerken hani bir üslupla söylüyorsunuz ki başkan şey diyor, evet böyle konular yok diyemeyeceğim diyebiliyor Doğan Bey diye. Ben de Sayın Yüksel Bey diye hitap ettiğimde bir şeyi söylemek var, araya bir laf sokmaya çalışmak var. Karşı taraftan etkiye tepki durumu var yani. Ertuğrul Bey'in mesela Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapmış olduğu bir açıklama vardı. Kulüplerin geneli yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak tepkisini federasyona iletmiştir. Ve bu iletimle ilgili olarak da biz de gereken cevabı bekliyoruz diye başlaması var. Ama Trabzonspor Başkanı sıfatıyla buna karşı olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Oradaki konumuyla açıklaması, araya onu sıkıştırmadan yapması bir kere takdir edilmesi gereken bir şeydir Ertuğrul Doğan Bey ekibine. Gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Özünde herkesin söylediği şeylerde, bak mesela bir dinleyici hemen yazmış bu konuşmalara istinaden. Diyor ki özünde söylediklerinde doğruluk payı bulunup haklı olabilir, ama sürekli örnekleri bir camia ya da bir konu üzerinden verdiğinde haliyle tepki alır yani insan. O yüzden bu bir iletişim başarısıdır. Bunu kendisi yapamıyorsa çevresindekilerin onu yönlendirmesi gerektiğini, ama doğru yönlendirmeler olması gerektiğini de hep söylüyoruz yani. Birkaç telefon alarak devam edelim. Aralara gelen mesajları da serpiştirelim. Öyle tek bir düzey olmasın, monolog bir yayın olmasın. Biz de gelen bir telefonla başlayalım. 42-42 herhalde Konya'dan geliyor telefon gibi bir şey hissettiriyor bana. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Abi Konya değil, Kenya'dan duyuyorum.
0: Doğru mu tahmin? 42-42 olunca.
1: Yok abi. Ağrılıyım ben.
0: Peki.
1: Numara Konyalı.
0: Olur.
1: Abi şunu söylemek istiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım'la ilgili. Yani gerçekten bu başkan yani Fenerbahçe'yi konuşmadan edemiyor. Bence hani kaosla besleniyor diyor ya. Bu da Fenerbahçe'yle beslenen bir adam. Hani acaba başkanlıktan ayrıldığı zaman ya da Samsunspor'u bıraktığı zaman ne yapacak, ne tür söylemler yapacak, anlayamıyorum. İki lafından biri Fenerbahçe. Nasıl bir düşmanlığı var, ben çözemedim bu insanın. Anlamda veremedim yani. Sizin konu kaldığınız zaman da yine konuştu ama bence gereksiz ve boş konuşmalar yapıyor. Benim kendi görüşüm bu.
0: Peki. Biz de saygı duyuyoruz tabii ki. Ama hani az önce söylediğimiz konu vardı ya, söylediklerinde doğruluk payı evet, olabilir ama örnekleri bir camia veya bir kulüp üzerinden verdiğinde tepki almaya devam ediyor. Aslında Anadolu kulüplerinin ya da kulüp sahibi olan başkanların dile getirmesi gereken şeylerden bir tanesini söylüyor. Diyor ki ya diyor, devlet sürekli olarak dört büyüklere arsa konusunda yardımcı oluyor diyor. Bize niye vermiyorlar diyor. Hatta ben de dile getirdim. Kayseri Spor Kulübü böyle bir talepte bulunmuştu. Ona Kayseri'den bir arazi teklif edilmiş. Hani size de böyle bir güzellik yapalım o zaman diye. Onun sonrasında Kayseri değil, ben İstanbul'dan istiyorum demiş. Kayseri Spor Kulübü abi, zamanında. Çünkü Trabzon'a siz Tuzla'dan verdiniz diye bir örnek verince ortaya çıkan yani, sonuç bu yani.
1: Doğru diyorsun abi. Yani şöyle bir şey yani. Bir üç büyükler gerçeği var yani, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray. Bunların Türk sporuna verdiği katma değer diğer o 16 kulüpten daha fazla. Hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Bunlara tanınacak imtiyazlar tabii ki diğer takımlara göre daha fazla olacak. Artı olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bunlar zaten İstanbul bölgesinin takımları. Bunlara bu civarlarda arsa verilmesi hibe ya da parasıyla, ucuz ya da pahalı, gayet normal bir şey yani. Yaptıkları ve sundukları şeyler apayrı şeyler yani. Yüksel Yıldırım burada bunu savunuyor ama alttan alta da yine Fenerbahçe'ye gönderme yaparak yapıyor bunları. Bu onun negatif tarafı ama dediği yine haksız. Yani kardeşim sen de o zaman git. Senin de devlet ilişkilerin var. Herkes bas bas konuşuyor. Sen de git Samsun bölgesinde arazi al ya da civarlarında arazi al. Sana vermiyorlar mı acaba?
0: Yani öyle bir onun şey aslında bence. Dile getirdiği konu da yanlış bir konu değil. Yani şöyle söyleyeceğim işte, Tuzla'daki bir arazi geliyorsa, bunlar böyle olabiliyorsa, şunlar şöyle olabiliyorsa. Şöyle bir gerçek var ya, dört büyüklerin kollanmasını kabul etmiyor musun? Hadi bu soruyu sana sorayım.
1: Ediyorum, kullanıyorlar.
0: Anadolu kulüpleri de, Anadolu kulüpleri de benim canım yanıyor. Ya ben de zaten gelirim belli. Ben ondan sonra bana niye kızıyorsunuz diyor. İşte Galatasaray gelince bilet fiyatlarını bu hale getirdiğimde bana niye kızıyorsunuz o zaman diyor ya, haklı olarak.
1: Ben onlara bir şey demiyorum abi. Hani bir insanın şeyi vardır ya hani, hitap önemli bir şey abi. Yani adamın hitabı kötü bence yani.
0: O yüzden biz de diyoruz senin, ya söylediklerinde doğruluk payı var ama
1: var, ben yok demiyorum.
0: Üslup ve noktaladığı yer yanlış diye söylüyoruz ben de yani.
1: Yani sen lafında böldüm abi, kusura bakma. Yani bir de baştan gelen bir şey vardır hani, sabıkalı diye bir terim var ya. Ya sen direkt konuştuğun kelimeleri bir takıma indirgeyerek söylediğin zaman ya da onu hedef alarak söylediğin zaman bu sefer senin söylemlerin de negatif oluyor.
0: Evet, vergi kaçırıyormuş gibi böyle bir algı oldu ama bunu yalanladı. Ben böyle bir şey söylemedim. Sadece bu transferlerle ilgili ya da devletin sağladığı kolaylıklarla alakalı söyledi. Yani hükümetlerin sağladığı kolaylıklarla alakalı söyledi. Yani o yüzden zaten neyse, konuyu zaten aynı şeye gidiyoruz. Evet.
1: Sayın Barış Öztürk bize bir açıklama yaptı yani. Eğer öyle bir konuşma olsaydı biz zaten halka açık bir şirketiz. Bizim zaten 3 ayda 6 ayda bir bağımsız denetim kurulları bu kulüpleri denetliyor. Zaten her şey görünüyor artı. O lafı çıkartan arkadaş da acaba hani güneş mi başına geçti yoksa bir şeyler mi içti? Hani bir Fenerbahçe kabul etmedi, herkes kabul etti. Yani devlet bilmiyor mu kimin ne ödeyip ödemediğini? Biliyor. Yani bunu söylemek de apayrı saçma bir şey. Bunu gündem edip çıkarmak da ayrı bir şey. Ben yine bunda art niyet arıyorum abi. Yine yani örnek veriyorum. Fenerbahçe üzerinden prim kasıyor ve mesela Yüksel Yıldırım'ın ödediği bir laf vardı sizin programda. Yani eğer ki diyor Aziz Yıldırım kupayı kazanmazsa diyor ortada ne TFF kalır ne federasyon kalır diyor. Burada da aslında Aziz Yıldırım'ı hedef aldırıyor.
0: Ben de farkındaysan o esnada devreye girip şey söyledim. Gene manşet veriyorsun dedim yani.
1: Aynen öyle abi, sen bunu niye söylüyorsun ki yani? Kardeşim bir şey hakkıyla kazanılabiliyorsa kazanılır zaten. Yani şeye getiriyor. Aziz Yıldırım ne yaparsa yapsın kazanacak. Ya bir nevi aslında şeye getiriyor. öyle ya da böyle Fenerbahçe kazanacak diyor. Şike de yapacak vesaire de yapacak. Ona getiriyor. Benim anladığım bu şahsen.
2: Peki, hani neyse.
1: Ortalığı yakacak demesinin mantığı yok çünkü.
2: Biz sadece bu Kıvılcım'ın beraberinde getirebilecekleri tahmin ediyoruz ama biraz renkli geçecekmiş gibi gözüküyor bu sezon.
1: Öyle, ona lafım yok ama inşallah abi, hani herkes yüzüne bel altı vurmaz. Gerçekten ben bir Fenerbahçeli olarak sıkıldım. Ya kardeşim, yok o yaptı, yok bu yaptı, yok şu yaptı. Ben kendim de diyorum abi, kardeşim bu sene özelinde söyleyeyim, önceki sene özelinde söyleyebilirim. Ya kardeşim, eline senin olmadık fırsatlar geldi ya. Senin ambiyana tabirle tokatlayabileceğin çok maç vardı ama sen kendi eline verdin bunları.
2: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Kimse de
2: sağ olun.
1: Kusura bakmasın. İyi yayınlar abi.
2: Konuşmayı teşekkür ederim. Sağ olun. Size de.
1: Sağ olasın.
2: 14.05 abi. Sana da günaydın. Bir dakika, 14.05'i daha alamadık. 14.05'i alabilmem için önce şunu açmış. Peki, 14.05 günaydın.
3: Günaydın. Kolay gelsin Doğan Bey. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Ya ben açıkça söylemek gerekirse Yüksel Bey'in söylemlerinden bir Beşiktaşlı olarak artık sıkıldım. Hı hı. Yani Türk sporundaki kulüp başkanlarının şunu öğrenmesi lazım. O Beşiktaş başkanı için de geçerli, Fenerbahçe başkanı için de geçerli. Kendileri büyük değiller, camiaları büyükler. Yani Yüksel Yıldırım'ı ben nereden tanırım? Samsun Spor Başkanı olmasa. Aziz Yıldırım'ı nereden tanırım? Fenerbahçe başkanı olmasa.
2: Dursun Özbek için söyleyebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz.
3: Dursun Özbek'i nereden tanırım? Yani kendi ticaretlerinde büyük olabilirler. Ama ülke gündeminde kapladıkları yerler isimleri kadar büyük değil. Bulundukları camiaların büyüklüğü kadar varlar. Bunun farkında maalesef hiçbiri değiller. Ve konuşurken geçen sene hani Beşiktaş'la alakalı olarak konuşurken apır sapır konuşma deriz. Ha, söylediklerinin bir kısmı belki doğru olabilir ama ben 30 yıldır satış sorumluluğu yapıyorum. Bir bölgenin de satış müdürüyüm. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz çok önemli. Yani siz bu şekilde dik konuşmaya devam ederseniz ülkedeki 17 takımın da karşısına alırsınız. Ha, şunu mu söyleyeyim? 3 takım kullanıyor mu? Evet, kullanıyor. Ama şunu da görmek lazım. Ülke sporlarının verdikleri katkı ortada. Ha, aldıkları kadar katkı veriliyor mu? Bence bu tartışılır. 2 kere 2 4. Matematik yalan söylemez. Ama günün sonunda da şöyle düşünelim. Şimdi 3 büyükler arasında en büyük reklam gelirini kim alıyor? Galatasaray alıyor. Ama Avrupa'da en çok reklamı olan Galatasaray. Türkiye Türk sporunda en çok reklamı olan Galatasaray. Bu Beşiktaşlı olarak rahat rahat söyleyebiliyorum. Demek ki ticarette böyle bir şey yani. Siz o alanda ne kadar yer kaplıyorsanız o pastada o kadar pay alırsınız. 2 kere 2 4.
2: Doğru.
3: Bunu hepimiz biliyoruz. Niye birbirimizi yoruyoruz ki yani? Anadolu kulüpleri evet canları yanıyor. Beşiktaş'ın da fazla canları canı yanıyor. Ona göre de bunu yapması gereken federasyon. Ama federasyonumuzun da durumu ortada.
2: Bu arada seyir halindesiniz diye tahmin ediyorum. Sesinizde hafif böyle bir bozulma olabiliyor telefonda ama gene kulüpler üzerinden devam ettik ve biraz hafif parantez içinde kayrılma diyelim ona. Oradan enem alandığını da görebiliyoruz. Afların belki daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Belki daha acımasız denetlenme yapılabiliyor. Bağımsız denetleme deniliyor ya. Ne kadar bağımsız, kime göre, neye göre diye değişebiliyor. O yüzden...
3: Ya günün açıkça söylemek gerekirse Türk sporu baştan kokuyor. Türk futbolu baştan kokuyor yani.
2: Ya bizim işte daha önce 1,5 sene önce gündeme getirdiğimiz bir konuydu. Buradaki kadrolaşma, liyakatle ilgili bazı detayları konuşuyorduk ya.
3: Konuşuyorduk ya.
2: O yüzden işte Üsküdar Belediyesi'nin zamanında değişimiyle alakalı... Bütün üst düzey yöneticilerinin federasyonda iş bulmuş olması, işte federasyon başkanının yeğenlerinin, kayınbiraderinin, bacanağın, kayınçosu, herkes orada bir görev almış olmasını dile getiriyorduk. O zaman mesela kimse bir şey demiyordu abi, hani ben olsam herhalde ben de yaparım kısmına geliyor. Ama işte orada liyakat problemi ortaya çıkıyor. Bu aslında sıkıntı diye konuşuyoruz.
3: Doğan Bey, 2002 senesinde biz Dünya Kupası'na giderken 10 gün evvelinden yetkililer gitmiş. Kalacağımız otellere bakmış. Nerede kamp yapacağımıza bakmış. 2026 senesinde bir tane insan evladı bizim nerede kamp yapacağımıza bakmamış. Çocuklar 37 derecede kamp yaptı. Durum bundan ibaret. 24 sene geriye gitmişiz.
2: Ya.
3: 25 sene geriye gitmişiz. Yani bugün federasyonun başkanımız Ali Kıran Başkesen. Büyük bir ihtimal hükümetten bir tepki geldi de özür dilemeyi bildi. Özür dileyeceğini düşünebiliyor musunuz siz? O tip bir tarzdaki bir adamı.
2: Peki, teşekkür ediyorum size de, sağ olun.
3: Rica ederim.
2: Bazı
3: şeyleri... İyi günler, iyi çalışmalar.
2: Sağ olun. Size,
3: i̇yi günler.
2: Size de iyi çalışmalar diliyorum. 1081 doğru mudur? 1081 günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey.
2: Hoş geldiniz.
4: Ben İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Halil İbrahim. Nasılsınız? Öncelikle.
2: Teşekkür ederim, eksik olmayın.
4: Şimdi Doğan Bey, ben Sayın Yüksel Yıldırım Başkan'dan konuşmak istiyorum. Yani Yüksel Yıldırım işte Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı işte araziler peşkeş çekildi diyor. Bize neden verilmedi diyor. Bakın, Fenerbahçe'nin Türkiye'deki ve Avrupa'daki bütün spor dallarından bahsediyorum. Sadece futbol değil bakın. Biz basketbolda daha iki gün önce final maçı oynadık tekerlekli sandalyeyle ve Beşiktaş'la. Şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Yani Fenerbahçe o kadar sosyal ki her branştan her sporcusu var. Ve bu sporcular neyle besleniyor? Kulübün gelirleriyle besleniyor. Kulübün de geliri olup bu insanlara bize bu argümanı sunmaları için de devletin de teşvik etmesi gerekiyor. Yani bu Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli ve diğer kulüpler için de. Ama kapladığın alan kadar sen mesafe kat edebiliyorsun. Şimdi bir taraftar grubu Fenerbahçe'nin Ege'sinden doğusuna, batısına ve güneyine her tarafa yayılmış bir durumda. Peki Yüksel Yıldırım'ın Samsun sporu, Samsun haricinde nereye yayılmış?
2: Bir onu ben kendisi... şöyle bir şey söylemek, isminizi öğrenebilir miyim hitap etmek için?
4: Halil İbrahim.
2: Halil Bey, şöyle söyleyeceğim. Bence Yüksel Bey konuşmanız... o cümleyi de kurmak istemiyorum. Yüksel Bey'in istediği bu aslında kısmına da gelmek istemiyorum. Yani dile getirdikleri aslında kıymetli şeyler de söyleyiş şekli ya da bir kulüp üzerinden gidişi aslında yanlış diye söylüyoruz ama bence Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin böyle şeylerle değil de artık bundan sonraki bu sene içerisindeki şampiyonluğuyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum. Ben bir haber duydum. Bence tamamen ilgilenmen gereken o senin. Şikrinyar ayrılırsa yerine gelebilecek iki tane isim söyleniyor. Bir tanesi Kim Min-jae geri dönecek. Diğeri de Arjantinli bir stoper Santiago Ramos Mingo diye bir isimden bahsediliyor. Bunu kabul eder misin konuşmam lazım. Vedat Muriç seni tatmin etti mi demem lazım. Oğuz'un performansını gördün mü? Sence İsmail Hoca kullanabilir mi? Sağ kanatta Oğuz nasıl olur falan. Bence bunları mı konuşsak acaba?
4: Doğan Bey, ben size geçen de bağlandım. Sayın İsmail Kartal'ın açıklandığı gün, ertesi gün ben dedim ki Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun dedim. Bazı arkadaşlar tepki verdi, Fenerbahçeliler. Bizde yanlış çok. Yani özellikle futbol olarak yanlışımız çok. O yüzden şimdi sen bir Fenerbahçe kulübü Şikrinyar'ı göndermeyi böyle aklının zerre kadar bir ucundan getiriyorsa bu çok yanlış. Çünkü oturmuş, kadroyu biliyor, Türkiye şartlarını biliyor ve yani bize şöyle söyleyeyim, bizim Uruguaylı oyuncumuz vardı. Şu an ismini hatırlayamadım. Kıvırcık
2: Sarışın.
4: Evet. Siz hatırlıyor musunuz?
2: Hatırlamam mı?
4: Şimdi onun
2: ismini yani, hatırlar mıyım, hatırlamam. Bana da gelmedi bir anda.
4: Evet, bana da gelmedi. Yani
2: hatta onun tartışmaları ve kavgalarıyla yani, daha fazla gündeme gelen diye bak şimdi. Bizi dinleyenler hemen anında patır patır patır patır patır patır patır patır yazacaklar ya.
4: Galatasaray'la çok tartışıyordu oyuncu da, defans oyuncusu. Kafayla da güzel goller atıyordu.
2: Hadi hadi.
4: Alex'in ortalarında.
2: Hadi. İsmi aklına. Hadi devam et. Hadi Diego diyeyim ben, sonra devamını sen getir.
4: Yok. Diego değil. Ya bu
2: Diego diyeyim ben, sen devam et. De... Sen de Lugano de arkasına. Diego de, ben
4: Lugano.
2: Devam et
4: hemen. Lugano evet. Şimdi Şikrinyar Lugano'nun %40'ı. Şimdi Şikrinyar'ın öyle bir dengeli kafa vuruşu yok. Ama en azından rakibi birebir de kontrol edebilen bir oyuncu. Yani defansı toparlıyor. Yani o yüzden Şikrinyar, biz Roberto, Diego Carlos'u da getirdiler. İkisi aynı dönemde geldi ama birisi tabiri caizse takoz çıktı. Birisi iyinin kötüsü. Yani kötünün iyisi diyelim. Yani o yüzden şu an Fenerbahçe hakikaten çok zor bir durumda. Transfer yapamıyoruz. 41 tane oyuncumuz var. Siz söylediniz. Yani bunların hangisini göndereceksin, hangisi kalacak? Ve 40-50 milyon euro bonservis verip de bir oyuncu alınmaz artık. Yani Fenerbahçe bırak şampiyon olmasın. En azından ben istiyorum ki borcumuzu biz kapatıyoruz. Biz 2 sene, 3 sene şampiyon olmuyoruz ama biz işte Avrupa'dan ve kendi kadromuzdan alt şekilde kadroyu kuruyoruz desinler. Fenerbahçe taraftar daha mutlu olur. Çünkü yani şu an ben Fenerbahçe'den çok ümitli değilim Doğan Bey. Ama Yüksel Yıldırım'ın da Fenerbahçe'yi takız gibi çinlemesinden de aşırı rahatsızım. Bunu da Aziz Yıldırım'ın gerek ikili ilişkilerini, gerek de o biraz görünmez gücünü kullanarak bu adamı da susturması lazım.
2: Peki, teşekkür ederim. Diyorum. Sağ teşekkür olun, ederim. Görüşmek üzere, eksik olmayın siz de. 52.97, sana da günaydın.
5: Günaydınlar.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
2: Sağ olun, iyi diyelim, iyi olalım.
5: Ben aslında bağlanmayacaktım. Sadece iyi bir dinleyici olmayı tercih ediyorum. İsim İlker, İstanbul'dan bağlanıyorum. Ama bazı arkadaşların yorumlarına birazcık cevap vermek için aslında bağlandım. Bir Galatasaray taraftarıyım. Eski de profesyonel futbolcuyum bu arada. Yani futbolu anladığımı düşünüyorum biraz, öyle söyleyeyim. Ben gözlemlediğim kadarı söylüyorum. Bu arada şunu da belirterek başlayayım ki söze. Galatasaray'ın son 2 sezondur oynadığı futboldan memnun değilim. Okan Hoca'yı hiç beğenmiyorum. Ona rağmen Fenerbahçeli arkadaşlara bazı şeyler söyleyeceğim. Lütfen artık Galatasaray üzerinden değerlendirme yapmasınlar. Kendi takımlarını değerlendirsinler. Galatasaray'ı nasıl aşağı çekebiliriz değil, nasıl daha yukarı çıkıp da şampiyon olabiliriz biraz daha gözlemlemeleri lazım. Geçen sene belki 3 kez belki 4 kez kendi ellerine Galatasaray zaten gerekli şansı verdi. Ama kendileri bunu değerlendirmedi. Bunu yine bağladılar, federasyona bağladılar, hakemlere bağladılar. Her yere bağladılar. Ama hiç suçu kendilerinde aramadılar. Yine bu sezonu öyle başlıyorlar. Şimdi de Samspor'un başkanı üzerinden bir şeyler atıp tutuyorlar. Samspor başkanı siz dediğiniz gibi sadece gündem olmaya çalışıyor şu anda. Bu ülkede ne yazık ki milli, şöyle söyleyelim size, milli duyguları tekrar kazanmamız için birincisi siyasetin futboldan elini çekmesi lazım. Siyasetin sadece kulüplere maddi manevi konulara destek olması lazım. Onun dışında bu içeri girmemiz gerekiyor. Bunu sağlamadığımız sürece de bu konular böyle konuşulmaya devam edilecek. Bu milli takım için de böyle geçerli, Türk takımları için de geçerli bu böyle. Bunu tek sağlamanın noktası budur. Bunlardan biraz uzaklaşmak lazım. Aziz Yıldırım'ın kendi açıklaması var. Başkan olduğu dönemde bir TV programına katıldı. Şampiyon olursak sorun yok ama şampiyon olamazsak tabii ki sorgularım federasyon hakemleri diyen kendiydi konuşmasında. Şimdi bunu söyleyen bir Aziz Yıldırım'ı insanlar eleştirir diye, Samspor Başkanı bunu söyledi diye suçlu mu oldu şimdi? Bence suçlu değil. Tabii ki konuşmalarını tasdik etmiyorum. Bir tarafı kendine yan taraf alıp da bir tarafı karşı taraf alması bir başkanın bence doğru bir şey değil. Siz bir kulübü temsil ediyorsunuz. Bence sadece kendi kulübünüzün çıkarları adına konuşmanızda fayda var. Galatasaray'ın hakkını Galatasaray yöneticiler korur. Başkasına da ihtiyaç yok. Bu tartışılır. Ama Fenerbahçe'nin artık bunları bırakması lazım. Kendi takımlara baksan, sizin dediğiniz gibi biraz önce verdiğiniz örnek gibi. Nasıl transfer yapılması gerektiğini anlatsınlar. Ülkede Vedat Muriç'in Galatasaray'a gelecekken nasıl Fener'e gittiğini hepimiz daha iyi biliyoruz. O yüzden bu işten sıyrılmamız lazım. Herkes önündeki pisliği temizlesin. Buna Galatasaray da dahil. Herkes kendi hatalarına baksın. Biz inşallah bu sene şampiyon oluruz. Geçen sene oynanan futboldan hiç memnun değilim. Mutlu değilim. Avrupa'da bu kadar ileri gitmemize rağmen biz Liverpool'a bu kadar ezilecek, Juventus'a bu kadar ezilecek bir takım değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Yıllardır Avrupa'da biz boy gösteriyoruz. Benim hala o maçlar zoruma gitmiştir. Hala aklım o maçlardadır. Biz Galatasaray taraftarı olarak biraz işe böyle bakıyoruz. Biz Fener bunu yapmış, biz de bunu yapalım diye bakan bir takım hiçbir zaman olmadık. Kimseye de olmasın diyorum. Başarının asıl anahtarı da bu zaten. Umarım inşallah Fenerbahçeliler önlerine bakarlar. Kendi takımlarının başarılarına bakarlar ki toparlarlar. En ufacık hakem penaltı vermediği zaman hemen hakem hatasına bağlayıp da bu sene de böyle olacak deyip sonra kendilerine olduğu zaman da eside de böyle olmuştu demesinler. Her şey birbirine eşit oluyor. O yüzden ricam Fenerbahçe taraftarları için söylüyorum bunu. Kendi takımları için başarılar. Forma satın alsınlar. Takımlarına destek olsunlar. Bakın kendiniz söylüyorsunuz. 41 tane futbolcusu var şu anda Fenerbahçe'nin. Nasıl vereceğini düşünsün bence bunları. Biraz para toplasın. Ne bileyim bir şeyler yapsın. Yani nasıl oluyorsa bu işin yöntemi budur. Siz nasıl iyi takım olacağınızı, nasıl taraftarınızı mutlu edeceğinize bakın. Galatasaray nasıl başarısız olur? Galatasaray'ı bu sene de mi kollayacaklar diye düşüne düşüne 4 senedir şampiyonluk veriyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Hiç araya da girmedim. Her düşünceleri paylaşmak. Onun sonrasında şeye dönüyor çünkü konu tartışma ortamına dönüyor. Ama böyle ama şöyle. 87-32 sana da günaydın.
6: Günaydın Sayın Doğan Ünlüler. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz, iyi programlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Daha düzeldi sesiniz, iyi gelmeye başladı. Hemen hızlı hızlı alalım. Çok vaktimiz kalmadı. Buyurun.
6: Tabii ki. Sesim iyi geliyor mu?
2: Geliyor, harika geliyor. Albüm bile yaparım bu sesi. Evet.
6: Şimdi ben bütün dinleyicilerden TGRT Futbol'a bağlanan Yüksel Yıldırım'ı bir defa daha dinlemelerim rica ediyorum YouTube üzerinden. Adamın söylediği A'dan Z'ye kadar belki arada bir iki harf atlama olabilir ama hepsi doğru. Benim kendi fikrim. Adam açık olalım diyor, şeffaf olalım diyor. Ben ne yaptım diyor. Bak Galatasaray geldi diyor. Dört attım ben onlara diyor. Siz ne yaptınız diyor. Siz ne yaptınız diyor. Ben diye geldiler. Bir dört attım diyor. Siz ne yaptınız diyor. Adam şey olarak. Ya diyor her kulüp başkanının diyor, çocukluğunda diyor. Gönlünde yatan bir şey vardır diyor. Yalan mı? Yalan değil. Kesinlikle doğru. Adamlar bizi yeniler. Bir ikincisi de diyorlar ya işte kadrolaşma. Kadrolaşma bana göre futbolda 11 kişinin birbirine uyum sağlayacak insanların bir araya getirebilmek bir yönetim becerisidir ve bu bir kadrolaşmadır. Ama kadrolaşma devletin kurumlarında şurada burada bu olmaz. Eştir, dosttur, işte akrabadır, amcaoğlu, haloğlu, dayıoğlu buraya liyakat sahibi insanların gelmesi lazım. Hacı Osmanoğlu'nun diyor ki teyzesinin oğlu şuradaymış, dayısının oğlu buradaymış, yeğeni buradaymış falan. Yanlış kardeşim. Hacı Osmanoğlu bize ne verdi ki? Bize ne verdi ki futbol severler olarak akrabasını verici. Ya en başındaki adam bu. Yazılı metin olmadan adam düzgün cümle kuramıyor bana göre. O bir hemen tehdit ediyor. Vururum aslanın keserim diyor. Ayağını denk alır diyor. Bir özür diledi. Üçüncü açıklaması da Amerika'dan özür diledi. Onda böyle ağzını ucuyla yarım yamalak böyle. Birini demeyin. Çok büyük tepkiyi aldı çünkü. Fatih Terim'e gider yapıyor. Ona atar yapıyor. Buna gider yapıyor. Tamam haklı olduğu yerler vardır ama. Yani futbolun tepkisindeki bir insansın. Senin bir üslubun olması lazım. Senin bir söylemin, senin kucaklayıcı bir şeyin olması gerekiyor. Ondan sonra. Ne oldu? Her şeyi de Amerika'dan Galatasaray'a laf yetiştiren Hacı Osmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve şeyle ilgili tek kelime edemedi. Hakan Safi seçim çalışmalarında kullandı bu futbolcuları. Bir Allah'ın kelamını edemedi. Galatasaray oldu mu bütün kılıçlar çekiliyor. Lan diyor kurban kim gelsin diyor. Dediler efendim fikte sözleşme olmayacak. Yaptılar. Dediler şu olmayacak. Yaptılar. Dediler ya ne iftira atılarsa bize başka kulüpler yaptı yani. Üzerine alınan alınsın. Alınmayan saygı duyuyor. Yapacak bir şey yok. Ben diyeceğim bu kadar. Sizi seviyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. Oh. 64-82. Sana da günaydın. ...64-82 duyabiliyorsunuz beni.
7: Yo, merhaba, iyi günler. Evet, Doğan Bey.
2: Hoş geldiniz.
7: Öncelikle hoş bulduk. Gerçekten bir Galatasaraylı olarak, sen de bir Beşiktaşlı olarak seni seviyorum. Özellikle risk ilkeler içerisinde yayın yaptığın için. Arada bir bağlanıyoruz ama şöyle söyleyeyim. Bu hep Galatasaray üzerinde yapılan eleştirileri gerçekten ben kınıyorum. Neden diyeceksiniz? Ben şunu söyleyeyim. Rize başkanı, Antalya başkanı, Adana başkanı, Sivas başkanı, bunlar hala devamı da çok söyleyebilirim. Bunlar tamamen Fenerbahçe'nin birebir olan orijinal taraftarı diyeyim. Fazla detayına girmeyeyim. Bir gün çıkıp herhangi bir Galatasaraylı bunlar hakkında bu şekil yorum yapmadı. Tamam, söylenmiş olabilirler. Ben Galatasaraylıyım diyebilir. Her takımın içinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olabilir. Lakin yaptığı işlerden dolayı eğer yanlış bir şey varsa biz onu eleştirelim. Galatasaray peşkeş çekiyorsa onu eleştirelim. Galatasaray'a herhangi bir şey yapıyorsa onu eleştirelim. Ama lakin ya sen Galatasaray'ın olabilir, Fenerbahçe'de de olabilir, Beşiktaş'ta da olabilir. Lakin ben şunu söyleyeyim. Hep Galatasaray üzerinde gerçekten kendilerini çok küçük düşürüyorlar. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki ya yeni yönetim, yeni başkan, yeni seçim, yeni bir yol. Siz çiziyorsunuz, bu yola girmişsiniz. Bak, bir taraftarlar olarak, bilinçli olarak diyorum. Vallahi benim o kadar arkadaşım var ki Fenerbahçeli, hepsi bundan tiksiniyor. Ama lakin bir yönetici çıkıp nasıl konuşacağını bilmesi gerekiyor. Tamam, yanlışlıklar var, olabilir. Ama siz koskocaman Türkiye önünde çıkıp bu taraftarı galyana getirmeyin. Lütfen. Özellikle bak, milli takımımız ne halde? Milli takım çok kötü bir durumda. Diyor ki bilmem kaç yılın 24 yılın en iyi milli takımı. Hayır. Kesinlikle. 2000 yıllarındaki milli takım, Avrupa'daki milli takımı Galatasaray başarılı oldu diye, bak, başarılı olduğu için vardı. Şu an Galatasaray da başarılı değil. Çünkü şunu söyleyeyim. Avrupa'da şu an başarılı bir takımımız yok. Bak, Galatasaraylıyım. Avrupa'da başarılı bir takımımız yok. Lakin kendi takımımızı eleştirelim ve birbirimize saygı ve çerçeve içerisinde değerli olalım diyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol abim benim.
2: Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi haftalar diliyorum hepinize. Son telefondu. Bağlantımızı yaptık. Beraberinde konu konuyu açıyor. Onu söylüyor. Bunu niye konuşturuyorsun? O niye bilir? Benim kimseyi susturma gibi bir lüksüm yok. Onu söyleyeyim. Herkes konuşabiliyor. Burası özgür bir platform. O hakları veriyorum. Ben nasıl konuşabiliyorsam dinleyici de öyle konuşabiliyor. Yeri geldiğinde cevabı zaten dinleyici dinleyiciye veriyor. Ben sadece taşeron firma gibi arada bu bağlantıları yapan bir konuma geçiyorum. Ben kendi yorumlarımı yapıyorum. Gidişatım, rotam, her şeyim, kişilik, mişilik, neyse artık konu, her şey belli ortada. Sevenler, sevmeyenler, beğenenler, beğenmeyenler, yarın yine saat 10'da buradayım. Beklerim, vaktiniz varsa eğer. Can geliyor. Ama öncesinde küçük bir bağlantı. Bir 3-4-3 yayını, Galatasaray'dan bir büyüme hamlesi, Fenerbahçe transferde artık gazı açtı, Dünya Kupası'ydı, kupada yaşananlardı. Biraz Murat Aşık da onları yorumlayacak. O hazırlanmış. Onun sonrasında biz de yarın saat 10'da kısmetse burada olacağız. Bekleriz efendim.
8: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti. Reklam.

başlıyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Geçer Amerika ama çok rahatmış ya. Çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Yani şu grupta evet. Lider olabilsek Amerika Bosna ile oynuyor. Belçika Senegal eşleşmesi ki Belçika Sayın Federasyon Başkanımızın dediği gibi eski Belçika değil açıkçası. Jenerasyonları düşüşte. Yani çeyrek finale kadar güzel gelebiliyor musun açıkçası ya? Portekiz'in durumu kötü. Portekiz Sırbistan sonra İspanya, Avusturya eşleşmesinin galibiyle oynuyor. Ronaldo herhalde erken veda eder. Bruno Fernandes için de Galatasaray o zaman daha...
3: Geçerse yarı finalde Fransa.
2: Geçerse bir de yarı final Fransa. Bu Galatasaray'ın işine gelir açıkçası. Bruno Fernandes ile ilgilendiği için biraz Dünya Kupası sonrasında hem oyuncu hem kulüp tarafı görüşelim bilgisi verdiği için Portekiz'in ben çok fazla hikayesinin uzun olacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş gündeme geçelim olmazsa.
4: Geçelim Önder'cim.
2: Başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Sende tabii hem önemli bilgiler var hem transfer haberleri var. Onları aktararak başlayalım istiyorsan. Greenwood tabii çok uzun süredir Fenerbahçe'nin konuştuğu, görüştüğü ve Fenerbahçelilerin de merak ettiği bir isim. Şimdi nedir son durum?
4: Greenwood'daki son durum şudur. En son aldığım bilgi Fenerbahçe'nin artık bu oyuncuyla alakalı resmi yazışmalara geçmek istemesi ve işin ne kadar ciddi olduğunu teyit etmek için kulübüne 3 gün önce bir mail fax yoluyla resmi teklifini iletti. Fenerbahçe resmi teklifini 30 milyon euro olarak kulübüne yaptı. Bu net bilgidir yani. Göndermişler ve biz artık bu oyuncuya resmen talibiz ve biz bu oyuncuyu istiyoruz. Kulübü teklifi yetersiz buluyor ve kulüp diyor ki biz 50 milyon artı 5 milyon da bonus maddesiyle 55 milyon euro bu oyuncu için para istiyoruz. Fenerbahçe tabii ki bu oyuncunun %30 hakları Manchester United'da olduğu için de bir girişim de oradan yapılıyor. Oradan da destek isteniyor hani indirimle alakalı. Ama Manchester United'da ve Marsilya kulübü de hiçbir şekilde indirime gitmiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde şöyle bir düşünce ve koz vardı. Finansal play olarak Marsilya'nın zor bir geçiş ve ceza alacağı konuşuluyordu. Son yapılan tebliğde sadece uyarı cezası almışlar. Yani ne puan silme ne ceza herhangi bir şey almamış Marsilya kulübü. Yeni olmuş bu olay.
2: Para cezası da almamış.
4: Para cezası yani uyarı almışlar. Finansal bütçede düzeltmek için uyarılarda bulunmuşlar. Ve Marsilya kulübü düşündüğü bir cezayı da almayınca şu an elleri tamamıyla rahatlamış durumda. Eğer öbür türlü bir ceza alsalardı belki de daha fazla esneme yapıp oyuncuyu hızlı bir şekilde satmak isteyeceklerdi. Ve umduklarından daha iyi bir durumla karşılaşınca şu an Marsilya kulübü net bir şekilde 50 milyon euro para istiyor. Peki dedim yani Fenerbahçe tarafı nereye kadar çıkabilir bu işte? Yani bu konu madem bu kadar ciddi ve bu oyuncuyu almak istiyorlar. Yani Fenerbahçe tarafı da özellikle diyor Hakan Safi Bey'in seçim döneminde hem kulübüne hem oyuncuya o kadar yüksek bir bonservisi kesin vereceğini ve oyuncuya da 12 artı bonuslarla beraber belki 20 milyon euroya kadar kazanabileceği bir teklif yapınca şimdi orasının aklında bu kalmış. Ama Fenerbahçe de diyor ki yani o bir başkan adayının vaadiydi. Biz başkanız ve biz ödeyen kulüp olacağız ve bunların gerçekçi olmadığını bu rakam

Böyle bir iki maçlık maçlar değil, tek bir sezon değil. Neredeyse 15 sezon boyunca mesela Galatasaray'da inanılmaz işler yaptı ki milli takımda da ilk o genç yaşlarında güzel işleri imza atmıştı. Noyer'le beraber bir hayal kırıklığı yarattı turnuvada. Yaşları da aynı. Muhtemelen şey oluyor ya. Hani ben artık diyor bu yaşım da geldi. Herhalde o tecrübenin getirdiği bazen aşırı özgüven vardır ya. İnsana hata yaptırır bu tecrübenin getirdiği özgüven. Ben biraz Muslera'da da bunu hissettim. Böyle reflekslerinde de yenilmiş gibi yani. O eli kalkmıyor falan böyle. Yavaş hareket ediyor. Çok böyle kontrpide falan kalıyor. Bir de akıl var, mantık var. Şimdi bu adamı siz 2022 Dünya Kupası'nda hiç oynatmamışsınız değil mi? Süre almamış. 2026 için kadroya dahil ediyorsunuz. Hadi kadroya dahil ettiniz. Bari oynatmayın. Bir de adamı da oynatıyorsunuz. Gerçekten kariyeri için çok kötü bir son oldu. Bence yani milli takımda oynatılıyorsa suç onun değil yani bu arada. Hocanındır. Hani Luyendama ile yaşadığı bir sakatlığı vardı. Hatırlayın Galatasaray döneminde. O kendi hatasıydı. Evet, bir dönem çok iyiydi. Böyle 2021'den sonra biraz böyle 2022 diyelim hatta biraz böyle yokuş aşağı düştü. Birçok maçta da basit goller yedi. Olmadı. Bazen böyle emeklilik yaşın gelir ya. Hani insanlarda da vardır, biz çalışanlarda da vardır. Ya artık emekli olmam gerekiyor dersin ama bunu böyle istemezsin, kabul etmezsin. Muslera'da da öyle bir durum var gibi gözüküyor. O logoyu da takamadı. İşte geçen 2022 Dünya Kupası'nda oynayamadı diye bu efsane logosunu takma onuruna hak ettiğine inanmıştı. Uruguay Futbol Federasyonu FIFA'ya da başvurdu. İşte Muslera'nın o özel logoyu alabilmek için belirlenen şartları karşıladığına karar verdiler. Ama işte o 2022 Katar var ya, orada hiç süre almadığı gerekçesiyle dikkate alınmadı. O özel logoyu da takamadı. Muslera 0212 273 1010 WhatsApp hattına mesajla ne demiş? 50 tane şampanya var. Her şeyi mi söylüyorsun? Alaçatı'daki hesabı mı diyorsun? Yani bilmiyorum kaç kişi gitmişler. Her yaz bu tarz şeyler çıkıyor ya arkadaşlar. Her yaz bunları görebiliyoruz yani. İşte bir yanda açlık sınırının bile altında yaşayan insanlar, diğer yanda bu hesabı ödeyenler. Olabilir yani, herkesin kendi bütçesi. Yani şey vardır yani, zenginin parası züğürdün çenesi, ama ben bunu hep yaparım yani. Benim bu züğürdün çene patlayana kadar ben bunu konuşacağım. Ya insanların kendi parası ya, yapacak bir şey yok yani. Bir kalabalık da gitmiş olabilirler. Yani evet, senin de dediğin gibi. Hani orada belli ki bir şey kutlanıyor. Ve işte 80-100 kişinin bir şeyler yediği, içtiği bir yer gibi geliyor bana. Hani kişi başı ödüyorsalardı işte ortalama 8-10 bin lira hesap anlamına geliyor. Ama bütün haberler şey diyorlar, 4 kişi bir şeyler yemiş içmiş diyor da, yani 50 tane şişe var. Yani 4 kişi bence 50 tane şişeyi içemez diye düşünüyorum. Hani bence değil, içemez. Hani bence orada bir şey kutlanmış. Yani biz bazı şeyleri böyle haber olsun diye abartmayı seviyoruz. Öyle bir durumda yaşanmış olabilir. Cihan abi, hipodroma gittin mi sen de? Bütün burjuva oradaymış diyor. Evet, menüs. Yok, gitmedim bu arada. Bütün herkes oradaydı gerçekten Gazi koşusunda. Hatta Yaz Yıldırım'ın Sayın Başkan Serdal Adalı'yla bir sohbeti var. O çok eleştirilmiş. Hani geliyor yaz, başkanı tanıdığı için işte omzundan tutuyor. İnsanlar şey demiş ya, işte başkan kaç yaşındaki kıza böyle omzundan mı tutturuyorsun kendisine falan. Ya farkında bile değil, sarılamıyor şimdi, tamam mı? Serdal Bey aşağıda kalmış, arada sandalyeler var. Hani o sarılamadığı için öyle yapıyor bence yaz. Hani yoksa biz her şeyden bir çıkarım yapıyoruz ya. Bırakın, insanlar nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasınlar. Evet, yani Halis Karataş'ın herhalde bu işin Lionel Messi'si olduğunu gösterdiği bir koşu oldu. Hani bu zaferin üstüne bir devam filmi gelir mi? Ne diyorsunuz? Ha? Bunun üstüne belki bir devam filmi çekerler, biliyorsunuz çekmişlerdi. Hani Bizim için Şampiyon bence güzeldi, ben çok beğenmiştim. Belki bir devam filmi çekebilir. Bizim için Şampiyon 2 mi artık ne olacak bilmiyorum. Yani böyle Veli Efendi'nin çimlerinde öyle rüzgar gibi esti adeta. Bir de böyle taktik falan yaptığı konuşuluyor. Diğer jokeyler atın üstünde gelirken kendisi atın gerisinde koşarak geldi yarış alanına. Yani böyle çok ben at yarışıyla ilgilenmem. Hani Murat Özen çok sever. Ama beni böyle mutlu eden bir gelenek ya bu Gazi koşumuz. Mesela Eurovision vardı, hatırlıyor musunuz? Şarkı yarışması. O da beni mutlu ediyordu mesela. Sayılı geleneklerden biri. O yüzden bu tarz şeyler hoşuma gidiyor. Bütün insanlar orada böyle güzel,
vakit geçiriyorlar. Pazar günü gidiyorlar. Gerçekten de bütün insanlar böyle kibar.

apar giymişler. Hanımefendiler çok şık, beyefendiler çok şık. Güzel bir yarış oluyor ve bütün camia dediğin gibi oradaki yerini alıyorlar. Halis Karataş da hakkını verdi yani. Ben çocukken de kazanıyordu, hala kazanıyor. Yani Messi performansını göstermeye devam ediyor diyebiliriz. Ama şey var böyle, hani İngiliz sosyetesinden rol çalıyormuşuz gibi böyle şapkalı falan deniliyor ama... Ha? Yok Cem, o bence o bizdeki gelenek hep vardı. Öyle de kalmaya devam edecek. Erzincan Refaiye'den sevgiler demiş. Selam olsun Can Dost Erzincan'a. Şükrü, teşekkür ediyorum. Cihan selam. Muslera zaten bizde de çok hatalı goller yiyordu. Teknik direktör nedir ya? Bielsa yıllardır acayip bir bolon bence. Hiçbir başarısı olmadan takılıyordu. Şimdi de Uruguay'ı patlattı demiş. Diğer bolonlarda Sarri, Tuchel ve Roberto Martinez demiş. Vallahi Bielsa işte Muslera hatalı goller yiyince bir anda böyle çıkardı oyuncuyu. Allah dedim, Muslera'nın zaten tamam yaşı geldi, kariyeri... Hani başka birine yapsan kariyeri bitti dersin. Zaten Muslera kariyerinin sonunu yaşıyor. Son Dünya Kupası'nı oynuyor. Ama oyuncu kendi çıkmak istemiş. Açıklandı. Ben de sana katılıyorum yani. Bielsa bence de gezegenin gelmiş geçmiş en balon teknik direktörü o da olabilir. Neden bu kadar abartıldığını, neden bu kadar istendiğini ben hiç anlamadım gerçekten. Hatta böyle bir ara Türkiye'ye falan gelmesini isteyenler vardı. Hani adamın Avrupa kariyerinde Leeds United'la tek bir iyi sezonu var yıllardır ve adam bunun ekmeğini yiyor ya, şaka gibi gerçekten. 5 kupadan 4'ü kariyerinde Arjantin'de. O yüzden şey, hani CV doldurursunuz ya. O hani bir yere CV doldurursun, hani böyle dolu gözükür ama hani boştur o yani. İçi boştur, altı boştur. Yazıyla doldurursunuz. Bence Bielsa da onun gibi bir yerden böyle iyi bir lobisi var bence. Balon yine patladı. Yani grubu da yeşil burnun arkasında bitirdi. Evet yani ben çok fazla da beğenmiyorum. Sana da katılıyorum arkadaşım. İsmini bulamadım, alta kaydı mesaj ama şöyle geleyim. İhsan, İhsancığım. Kimler geldi, kimler geçti. Sokak futbolu sallandı ama asla yıkılmadı demiş. Evet yani buralardayız. Formasına reklam almayan en asil duyguların takımını yaşatmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'ndaki son 32'deki maçlar da belli oldu arkadaşlar. Mesela bugün benim takımın maçı var. Gitti Brezilya ile eşleşti Japonya. Gerçekten bu yüzden böyle bir tık keyfim kaçık. Hani Kaptan Tsubasa çizgi filmiyle büyümüş bir nesil olarak ben ekran başında Japonya'yı destekleyeceğim. Evet yani kağıt üstünde Brezilya haliyle favori ama Hollanda maçında 2-2 berabere kalabilen bir Japonya'nın hani bu maçta bir beraberlikle uzatmalara, hatta penaltılara götürmesi bence beni çok şaşırtmaz. Çünkü 2022'de de iyiydi bunlar yani Katar'da. Orada işte Almanya ve İspanya'yı falan yendiler. Sonra Hırvatistan'a penaltılarla yenildiler değil mi? Aynen, Hırvatistan'a penaltılarla kaybettiler. Ha, bu sene de Hollanda ile kafa kafaya oynadılar yani başa baş oynadılar. Kötü bir oyun ortaya koymadılar. İşte kimse de Brezilya'nın erken elenmesini istemez. Bir de böyle bir durum var. Bu durumu da göz ardı edemiyorum. Yani şimdi aslında onlar şey istiyordu. Gruptan birinci çıkıp Fas'la karşılaşmak istiyorlardı ki hatta bunu direkt röportajlarında falan söylemişlerdi. Çünkü hazırlık kampında Fas'la falan maç yapmışlardı. Öyle istemişlerdi ama maalesef ki bunu yapamadı Tsubasa'nın torunları. Maçları söyleyeyim size. Güney Afrika, Kanada dün oynandı. Bugün maşına geliyorum, liste burada. Evet, Brezilya Japonya saat 8'de, Almanya Paraguay 11.30'da, Salı günü gece 4'te Hollanda Fas, fil dişi Norveç, 1 Temmuz Çarşamba Fransa İsveç, Meksika Ekvador. Yani sadece aslında tekrar bu gece saatlerine geçiyor. Ben gruplardan çıkılınca biraz daha böyle bir tık o saatlerin daha böyle öne geleceğini düşündüm. Yine biraz daha iyi ama yine o gece 4 gece 5 saatleri saat farkından dolayı maalesef oluyor arkadaşlar. Onu da detayını aktarmış olalım sizlere. Nerede kaldık? Yani İngiltere, Kongo, Demokratik Kongo, Belçika, Senegal oynayacak 1 Temmuz Çarşamba günü. 2 Temmuz'da Amerika, Bosna, İspanya, Avusturya. 3 Temmuz'da Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır maçları oynanacak. 4 Temmuz'da da Arjantin, Yeşilburun,
Kolombiya Gana karşılaşmaları oynanacak son 32 karşılaşmasında. Bu ikili averajı çok kafaya takıyorum ben. Bakacağım dostlar, görüyorum mesajlarınızı. Bu ikili averaj olayı bence bu Dünya Kupası'ndan sonra son bulmalı ve bu uygulamanın uygulandığı ilk ve son kupa olmalı diye düşünüyorum. Yani kısa süreli bir turnuva için çok gereksiz. Mesela son maçların birçoğunun benim için keyfini öldürdü maalesef. Bir de yani FIFA böyle radikal bir değişiklikle grup maçları sonunda böyle kura ile eşleşen takımları belirlemeli bence. Hep işte bunu geçen programda da söylemiştim. İşte önceden kimin kiminle eşleşeceğinin belli olması Cezayir-Avusturya maçı gibi rezilliklere sebep olabiliyor. Adamlar öyle oynadı işte, berabere bitirelim, takılalım falan. 5 saniye içinde taç atışı gibi şeylerden ziyade bence FIFA'nın biraz daha böyle radikal kararlar alması gerekiyor. Bir de yani saldıran, işgal eden ülkeye değil de saldırıya uğrayan ülkeye yaptırım uygulanması, FIFA'nın buna ses etmemesi, yani İranlı oyuncuların buna isyan etmesi vesaire. İşte Infantino gitmiş İranlı oyuncuların soyunma odasına ilk maçın ardından. Demiş ki hani böyle olmayacak, bu maçlık idare edin, ben bu problemi çözeceğim demiş. Ama o problemi de çözememiş. Sadece oyunculara telkin etmekle sınırlı kalmış. Bir de böyle kontenjan adaletsizliği var. Mesela yani şey diyoruz ya biz şimdi, Curaçao gitti, Panama gitti, Ürdün gitti kardeşim falan diye. Bunlar kontenjan torpillisi arkadaşlar. Bir de böyle bir şey çıktı ya şimdi, takım sayısı arttı diye. Mesela Panama, Curaçao, Irak, Katar, Özbekistan. Özbekistan olabilir, onlar bizde. Ama ya yani bunlar hep şey, kontenjan torpillisi. Toplam bunlar 2 puan topladı ya. Evet, ben mesela turnuvayı beğenmeyenleri falan görüyorum. Onu da sorayım size karambolde. Belki hani ek bir konu olsun, yan konu olsun. Mesela siz bu turnuvayı beğenenler arasında mısınız, beğenmeyenler arasında mısınız? Ben oyumu kullanıyorum. Beğeniyorum işin açıkçası. Evet, FIFA'nın ve Amerika'nın ilginç yaptırımları dışında sağ içine bahsediyorum. Sağ dışındaki olayların hiçbirini zaten tasvip etmiyorum da. Hani zeminler falan. Mesela takımların büyük çoğunluğu fiziksel olarak bence çok iyi hazırlanmışlar. Herkes böyle canla başla falan mücadele ediyor. İşte böyle yeni kurallar. Hani oradaki o kural fena değil mesela. Toplar, top böyle taça gittiğinde falan çok beklemiyorlar. Böyle 30-40 saniye orada oyalanmıyorlar falan. Böyle yere düşüp 2-3 dakika kalkmayan oyuncular da çok görmüyoruz. O yüzden beğendim. Mesela şey vardı. Geçen şeyi gördüm. Çok güldüm buna. İlk iki maçın sonunda milli takım 48 takım içinde 47. sıradayken böyle hani herkes isyan ediyor, diyor ya 48 takım var, bizim takım nasıl 47. sırada falan. Bu üçüncü maçlar bitti, biz 35'e yükselmişiz. Ha, yükselince de herkes şunu yapıyor ya, o kadar da kötü sonuç elde etmedik demeye falan başladılar. Bu sonucu normalleştirmeye falan başladılar. Böyle sosyal medyada falan okurken biraz güldüm. Aradan biraz zaman geçince şey falan de diyeceğiz yani. Kupada başarılı olduk falan denmeye başlayacaklar diye korkuyorum. Ya adamlar bize ölümü gösterip gerçekten sıtmaya razı ettiler. Yani kupa ilk başladığında dünyadaki en iyi 8-10 takımdan biriyiz diyorduk. Yani kupanın da en kolay grubuna düştük. 3 maçta 9 puan alırız diyorduk. Hani en kötü 6 falan diyorduk. Yani çeyrek finalden aşağısı başarısızlık diyorduk. Şimdi 3 puana ve 35. sıraya razı olduk. En azından sonuncu olmadık be abi. He. Ne diyorsun? İroni yapıyorum, ironi. Şimdi radyoyu belki yeni açanlar vardır. Hani şey, gerçek falan söylediğimi zanneder. O yüzden burada bir tık ironi yaptım. Cihan'cığım bu ne gizem demiş. Nedir o? Ha, beni ChatGPT'ye mi sordun? Şey sormuşsun, flash sormuşsun, hızlı sormuşsun. Detaylı sorarsan cevaplıyor. Radyocu falan, tarihi ve yaşına dair kamuya açık. Var var, söylüyor, hepsini söylüyor. Merak etme. Selam Cihan, hamama giren terler. Öyle mekana giden o parayı verecek güce sahiptir. Biz 3 çeşit yeme 200 TL devam demiş. Doğru söylüyorsun. Trabzonspor'a Bielsa 2 ay sonra geldi ve gönderdiler, hatırlatırım demiş. Amerikalı bir spiker Bosna diye bir ülkeyi tanımadığını küçümseyerek söyledi. Bu saatten sonra desteklediğim takım Bosna Hersek demiş. Ben, evet, ben de Bosna'yı destekliyorum bu arada. Sonuçta onlar da bizden. Gerçekten umarım iyi işlere imza atarlar ama biraz işleri zor gibi gözüküyor ya. Bu saatten sonra turnuva ağacı biraz garip. Yani bana göre Fransa, İspanya ve Arjantin, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Fransa, İspanya ve Arjantin İngiltere yarı finali olur. Mesela Arjantin'in final yolundan adeta bal akıyor. Öyle söyleyeyim yani, kötü bir tabir. Messi'nin işi biraz zor. Yani tüm takım Messi'nin ayağına bakıyor. Yani bir maç sonunda
Lautaro Martinez'e falan saldırırsa Messi çok fazla şaşırmayın. Yani maç içinde kendisine çok fazla kızıyor. Yani, bu noktada. Ben şey düşünüyorum yani bu bir sonraki maçlarında falan Martinez'e saldırır vesaire. Ondan bir tık böyle çekiniyorum. Ne yazmış? Son grup maçları da bitti. 72 maçta 215 gol atıldı. Tam 3 gol ortalaması oldu demiş. Evet. 72 grup maçında sadece 7 maç golsüz bitti. 20 maçta berabere kaldı. Mesela ben de grubu beğenenlerdenim diyor. Bence de ya şahane organizasyona bak bir şey demiyorum. Şahane organize edilmiş. Bence de her şey dört dörtlük planlanmış. Bütün statlar işte Katar maçı olsun, Ürdün maçı olsun, Krasova olsun. Onlar bile olsaydı tıklım tıklım doluydu. Hani sahalar halı gibi. Ben kupa başlamadan önce bazı böyle antrenman sahalarını gördüğünde aslında endişe etmiştim. Acaba demiştim maçların oynanacağı statlarda mı böyle falan diye. Hiç de öyle değil. Bütün stadyumlarda dev ekranlar var. Hepsi de görkemli. Hani hakemler de bence kötü değil. Maç saatleri dışında şikayet edecek bence çok da fazla bir şey yok. İşte bir de böyle organizasyonun dışında olan, ülkeler uygulanan, oyunculara uygulanan yaptırımlar dışında bence sahanın içi güzel. Hani ben stadyumların mimarisi yüzünden kötü görünür diye düşünüyordum. Çünkü biliyorsunuz Amerikalılar herkesten farklı olmak adına garip garip stadyumlar yapmıştı. Ama işte öyle durmuyor. Gayet şık duruyor yani. Merhaba. Son 32'de en kolay, en zor maç hangileri senin için demiş. Valla bu turnuvanın işte sağ ile sol var ya, sağ tarafla sol taraf. O çok dengesiz olmuş mesela. Mesela bir yanda Arjantin, İngiltere, Brezilya var. Mesela orada bunların haricinde herhangi bir şampiyonluk adayı yok. Biraz orası daha şey. Diğer tarafta İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Fas. Hadi Amerika'yı da ekleyeyim. Onlar da fena değil. Yani onlar orada birbirini yiyecekler. O kanattan yani o taraftan finale ulaşmak gerçekten büyük olay. O yüzden çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Birazcık daha şu maçları izleyelim. Ardından kararımızı veririz. Bence çok iyi maçlar oluyor demiş. Turnuva son yılların en iyisi değil mi? Bence de. Katılıyorum. Cezayirli taraftarlar Avusturya'ya 3-3 yaptığında çılgınlar gibi sevinmiş diyor. Şeyden işte eşleşmeden dolayı Volkan. Hani daha kolay rakiplerle çıkmak adına biraz böyle mesela adam gol atıyor, seviniyor. Gidiyor takım arkadaşları ya sen ne yaptın diyor. Ah diyor, o da sonra farkına varıyor yaptığı hatanın falan. Bunlar kötü işte, bence bunun değişmesi lazım. Yani heyecanımı kaçırıyor benim. Şimdiye kadar gördüğüm en berbat turnuva demiş mesela. Beğenmeyen bir dostumuz. Hiç bakasın bile gelmiyor diyor. Allah Allah, neden acaba? Maçları izleyemedin diye mi öyle geliyor acaba? Geç saatlerde ya, maçları izlemeyince de öyle olabilir. Cihan selam, bu Dünya Kupası'nın ne kadar fecaat olduğunu öğrenmek istiyorsan Taremi'nin röportajını dinle istersen. Bence de birkaç maç dışında hiç iyi gözükmüyor demiş Ahmet Bozok. Ahmet zaten bak onları söyledim. İşte o bir oyuncuların 7 saat işte bekletilmesi, oyuncuların ailelerine vize çıkmaması, İran'a yapılan yaptırımlar, adamların ülke değişmesi vesaire. Bunlara zaten onaylamıyoruz. Bunlar berbat diyorum. Ben sahanın içindekini, oyundan bahsettim. Yani bunu beğenen var mı dedim. Bence güzel oluyor ya. Ya düşünsene bak, az önce bir dinleyenimiz atmıştı. Ne dedi? 72 grup maçında sadece 7 maç golsüz bitmiş. Yani bizim istediğimiz gol diye sonuçta 20 maçta berabere bitmiş. 72 maçta 7 maçın golsüz bitmesi bence çok iyi bir istatistik. Yani 64 maçta, 65 maçta matematiğimde ne kadar kötü, 65 maçta gol olmuş. Öyle düşün. Biz de bunu gol için izliyoruz sonuçta. Ben beğendim, bilmiyorum. İzleyebilsek peynirdik demiş. İşte bu da işin başka tarafı. Sabahın köründe kargalar kahvaltı yapmadan maç olduğu için, sağ olsun bizim çocuklar da erkenden elendiği için benim puanım 3 demiş. Cihan biz de kontenjan torpillisi. Biz kontenjan torpillisi değiliz de ne oldu? Bastılar tokatı güle güle demiş. İşte diyorum ya, kendimizi teselli ediyoruz. İşte 48 takım arasından 47.yiz diyorduk. Şimdi de 35.yiz diye teselli buluyoruz. İşte elenen takımlar arasından 3 puan toplayıp da elenen tek takımız diye teselliler buluyoruz. Kendimizi bulacak bir şey buluyoruz mesela. İyi sürprizler oldu. Mesela Uruguay Yeşilburun Adaları tarafından elendi. Ekvador Almanya karşısında 1-0 yeniliyordu. Döndü 2-1. Galip geldi, tur atladı. İlk maçta Çekya'yı yenen Güney Kore son maçta Güney Afrika'yı yenildi, elendi. Aklıma gelenler bunlar ve biz.
Yani bizi de unutmayalım tabii, Türkiye milli takımımızı da unutmayalım. O da benim için sürpriz oldu. Yani genelde Türkiye'nin, yani bizim canım ülkemizin olmadığı turnuvalarda birçok insan böyle Brezilya'yı destekler. Yani evet, Brezilya, Arjantin falan, bu ikilem vardır. Bir gelenek olmuş durumdadır. Ama Brezilya bana bu sene çok antipatik geliyor ya. Gerçekten de o Vinicius'lar falan yüzünden Brezilya bir türlü ısınamadım. O eski Brezilya, o sempatik gelen Brezilya bana yok. Bir de Japonya Brezilya ile eşleşti ya, belki de o yüzden antipatik gelmiş olabilir şu an için. Fransa 98'den beri Dünya Kupası maçlarını dört gözle beklerdim. Bu Dünya Kupası var mı yok mu belli değil demiş. UEFA Fenerbahçe'ye ceza verdi. Federasyon vermeyecek mi? Eksi puanla başlaması gerekmiyor mu? Vermeyecek Mehmet Ali. Bir para cezası da federasyon verir. O olay kapanır. Bizim üç büyüklere öyle puan silme cezası vermek kolay değil. Kurallar bir şekilde... Bir de onun şeyini bilmiyorum yani. Şunu söyleyeyim. Cezası puan silme mesela. Puan silme olsa da yani genelde bizim üç büyüklere kolay kolay dokunamazlar. Paraguay maçındaki hakem bizim lige bedel, o kadar demiş. Evet yani hakemler de kötü değil. Montella bence 2027'yi göremeyecek. Uluslar Ligi'nde büyük takımlara karşı oynayacağız demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim sana. Bence Uluslar Ligi şu an kimse için önemli değil. Yani işin açıkçası benim için çok da önemli değil. Yani Montella görür görmez. Evet orası da önemli. Yani Dünya Kupası açısından ama yani ilk maçta 73 çektik diye gururlanan canım hocamın artık arkasında değilim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Hani böyle beklentiyi çok yükseltirsiniz. Sonra bir anda hayal kırıklığına uğrarsınız ya. O yüzden böyle Montella hocam beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani herhangi bir organize atak yapamadık, bir taktik yapamadık. Yani takımlar biz kapanırsak Türkiye bam güm şut çekecek dedi, bunu biliyor. Yani biz de kaptığımız toplarla hızlı çıkıp golü buluruz demişler ki öyle yapmışlar. Ve bu planı da takır takır bize karşı uygulamışlar. Ama işte Montella hocam şutlar atabilmemizin sebebinin bir taktik olduğunu düşünüyor olabilir. Maalesef benim için artık arkasında durmama zamanı. Çok da eleştirmeyeceğim zaten, hani bu saatten sonra kendi yapacakları iş. Mesela Hacı Osmanoğlu'na soruyorlar, istifa edecek misin diyorlar. Hiç yani hiçbir şeyden sorumlu değilmiş gibi sayın başkan. Ya ben futbolcu muyum, teknik direktör müyüm, ben niye istifa edeceğim diyor. Bir de işin bu tarafı var. Mesela 2025'ten değil mi? 2025'te şu an bir yıllık daha sözleşmesi var. %25 de zam vermişler sözleşmeyi de 2028'e kadar uzatmışlardı öyle biliyorum ben. Bizde istifa yok. Bizde direkt ödüllendiriyorlar. Arjantin-Polonya 50-48 dünya rekoru seti için ne diyorsun demiş. İlk set mi bu? Vallahi hiç takip edemedim ya. Hiç bilmiyorum Volkan. Onu da öyle söyleyeyim sana. Cihan, bu 10+4 kuralı değişecekmiş. Bilgin var mı diyor. Vallahi öyle söyleniyor. 10+4 kuralında bir değişiklik olabilir. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kulüpler Birliği toplantısında bir araya geldi. Süper Lig ekibinin tamamı, işte başkan, kimisi başkan katıldı, kimi işte as başkan vesaire. Ve hepsi 10+4 yabancı uygulamasının kaldırılmasını talep etmişler. Ortak bir talepte bulunmuşlar. İşte bu yaş sınırındaki oyuncu sayısının 2 ila 5 arasında bir esnekliğe sahip olmasını falan istemişler. Yeni yabancı kuralının da en az 2 yıl boyunca sabit kalmasını da Türkiye Futbol Federasyonu, ben işte size bunu söyledim hani 2 yıl önceden siz ayarlamadınız diyerek böyle karşı bir argüman sunmuş. İşte yine Fenerbahçe'de yabancı limitinin tamamen kaldırılmasından yana, ama Anadolu kulüpleri rekabet maksadının tamamen açılacağını düşündüğü için onlar da bu teklife çok fazla sıcak bakmıyorlar. Bakalım, bugün bir temas olacaktı. Yabancı kuralı tekrar masaya yatırılacaktı. Yani yüksek ihtimal bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Hani olmaz olmaz diyoruz ama İbrahim Bey'e de çok fazla güvenemiyorum. Hani zamanında yapmayacağım dediği şeylerin hepsini yaptığı için çok da fazla kendisine güvenemiyorum. Mesela artı 4 ile neyi hedeflediklerini de çok anlamıyorum yani. Anlıyorum, tamam, hani veteran topçu almayalım ama sadece böyle yaş kuralını koyarsan 23 yaş altı iyi oyuncu işte 70-80 milyon eurolardan başlıyor o zaman. Hani amaç Türk oyuncu oynatmaksa, ha bu karar yüzünden iyi oyuncuların hem fiyatı hem de maaşı artıyor. Ha bu maaş yüzünden de Avrupa'ya Türk futbolcu ihraç edemiyorsun. Mesela kimden örnek vereyim? Mesela Trabzonspor şu an herhalde en mantıklı mühendisliği yapmış gibi.
Mesela Olay'a Avrupa'dan bir teklif var diyelim. Aklıma o geldi şu an. Afaki. Yani bu sefer de Trabzon fahiş fiyat isteyecek. Diyecek ki kardeşim ben Olay'ı yolluyorum ama bu Olay'ın yerini ben Junior nasıl bulacağım bu fiyata diyecek. Ya oyuncu gidemeyecek. Ya Trabzon para kazanamayacak. Ya bu tüm takımlar için geçerli. Şu an hani Olay'ı şey olduğu için söylüyorum. Gün yüzünde olduğu için söylüyorum. İkinci bir handikap da mesela yerli futbolcuların değeri şişme olacak. İkinci el araba piyasası gibi yani. Kimse kendi yerlisini ucuza vermek ister mi? Mesela düşünsene senin iyi bir yerlin var, ucuza vermek ister misin? Mesela git bugün Adil'i al Konya'dan. Adam 32 yaşında, 30 yaşında. Konya 10 milyon isteyecek. Haklı. Yani kural böyle olunca Konya'ya da bir şey diyemiyorum. Yani adamlar da haklı. Ya sonra yabancı juniorlar var. Onlara geliyor iş. Onlar da 20 lirayken 30 lira olacak veya 10 lirayken 20 lira olacak. Çünkü dışarıdaki adam bilmiyor mu senin kuralını? Senin 10 artı 4'ünü biliyor. Ona göre sana bir fiyat çekecek. Ha bu biraz daha böyle limitlerin de değişmesini yol açacak gibi gözüküyor. Yani ben değiştirilmesini geçtim. Yani tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Hani milli takıma hiçbir faydası olmadığı gibi kendi yerini garanti görüp çalışmayan, ne bileyim kendini geliştirmeyen yerli oyunculara bence bir konfor sağlıyor bu kural. Böyle olunca da işte hem kulüp takımlarına zarar oluyor maddi olarak hem milli takıma zarar oluyor. Mesela ben milliyetçiyimdir, milliyetçiyim diyen, yani Türk futbolu gelişsin isteyen kim varsa bana göre derhal bu yabancı kısıtlaması olan saçma sapan kurallardan vazgeçmelidir. Hani bakın şimdi çünkü bunun örneği de var. Geçmiş yıllara göre son yıllar mesela en fazla yabancı kontenjanı olan yıllar değil mi? Şu an baktığımızda öncekilerde hep bir sınır vardı. Ama ne tesadüftür ki bu altın jenerasyon dediğimiz jenerasyon işte bu son 4-5 yıldır yabancı kontenjanının en fazla olduğu dönemlere denk geliyor yani. Demek ki bununla da böyle çok da alakası yokmuş gibi gözüküyor bana göre, bilmiyorum. Cihan Arjantin-Fransa finaline ne dersin demiş. Finale kadar gidebiliyorlar mı? Ağaca bir bakman lazım, turnuva ağacına. Finalden önce eşleşiyorlar diye biliyorum. Ama finale gidebiliyorsalar ya Fransa fişi çekebilir ya. Orada yani Fransa fişi çekebilir. Çünkü yani evet Arjantin turnuvada herhalde o kendi bulunduğu yerin favorisi. Bu gücünden ötürü falan da değil ha. Öyle söyleyeyim sana. Sebebi Messi yani. Hem kadro yapısından dolayı topu almaya çalışmıyor. Hiç bir şey yapmıyor. Hani hiç böyle Arjantinli oyuncuları ben verimsiz bir iş yaparken görmüyorum. Bir Messi işte, o da top ayağına gelince zaten en verimli halini görebiliyoruz. Hani top kendilerindeyse oyunun merkezi Messi, neredeyse orası oluyor. Yani Messi'nin olduğu bölgede rakip daha kalabalık kalmaya çalışıyor. Zaten sahanın diğer tarafında otomatik bir boşluk oluşuyor. Şimdi Messi'ye doğru hepsi gittiği için orası kalabalıklaşıyor, diğer taraf açılıyor. İşte o bölgede o zaman o bölge açılınca da işte kanat oyuncuları oradan bindiriyor vesaire. Bir koridor oluşuyor. Bilmiyorum. Yani Messi inanılmaz bir oyuncu. O işte Lautaro'da, o da gerçekten bu sahte forvet dediğimiz forvet var ya. Onun da rolünü gerçekten hakkını veriyor. Messi ne kadar sevmese de, Martinez'e kızsa da gerçekten o zihinsel becerilere sahip bence. Arjantin'in o alana açmasında çok etkili. Savunmaları da iyi. İşte De Paul falan da var. O da böyle Messi'nin koruması gibi saha içinde duruyor. Ama güzel olur yani. Arjantin-Fransa izlemek ister miyim? İzlemek isterim. Hatırla, Arjantin'i elemişlerdi falan böyle. Messi çökmüştü falan. Ardından intikamını almışlardı ama bilmiyorum. Yani Fransa, Arjantin. 0212 273 10'a gelen mesajlara bakacağım arkadaşlar, dostlar. Biraz da haber vereyim size. Siz mesajlarınızı atarken İsmail Kartal'ın basın mensuplarına verdiği bir röportaj vardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla İsmail Hocam bir araya geldi arkadaşlar. İsmail Kartal. Çok efendi adam. Çok seviyorum hocamı da. İşi zor Fenerbahçe'de şu an için. Hani taraftarın ne istediğini biliyorum dedi. İsmail Hoca. Eski başkan Saadettin Saran'la görüştünüz mü diye bir soru geldi kendisine. Hani teknik direktörlük görevi için yönetimle iki sefer görüştüklerini aktardı. Bu sene tek bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak dedi. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerime sesleniyorum dedi. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı. Hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber şampiyon olmalıyız dedi.
Fenerbahçeli eski futbolculara, eski teknik direktörlere ve güncel yorumculara seslendi aslında. İsmail Kartal bu sene bizim senemiz olacak dedi. Çalışmalardan memnunum dedi. Onun dışında Diego Carlos'la ilgili bir soru soruldu kendisine. Biliyorsunuz Diego Carlos takıma daha katılmadı. Kiralık gitti ve gelmedi. Notere dedi tutanak tutturduk dedi. İşte Cihan Bey'le, Oğuz Hoca'yla toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziran'da bitiyormuş diye bir durum var. Ama biz ne olur ne olmaz diye bu olay için tutanak tutturduk dedi. Yabancı kuralını İsmail Hoca sağlıklı bulmadığını dile getirdi. 12+2 kuralına göre hazırlıklar yaptığını anlattı. Bu kurala daha iyi olacağını dile getirdi İsmail Kartal. Onun dışında Aykut Kocaman'la ilgili bir soru soruldu kendisine. Onunla ilgili de İsmail Kartal cevabını verdi. Orada ne dedi? Buldum onu. Sevdiğim bir arkadaşım dedi. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın evladıdır. Başarılı bir antrenördür dedi. Övgüler yağdırdı Aykut Hoca'ya. Hani o çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı dedi. Bu iş nasip kısmet. Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Ben de bu durumları yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının bir parçası olmaya geldim dedi İsmail Kartal. Cihan bir karar versinler demiş. Yeter ki arkasında dursunlar. Bir kural her sene değişmez. Bence yabancı sınırına karşıyım ama bu kural gelecek diye yerli oyuncuya yatırım yapan kulüpleri zor durumda bırakıyorlar. Zamanında yabancı sayısı 5'e düşecek dediler. Biz Mustafa Pekdem'e dünya maaş verdik. Sene sonunda yabancı sınırı kalktı ve sözleşmeyi de düzeltemedik diyor. İşte diyorum ya az önce bilmiyorum güzel insan dinledim mi örneklerini verdim işte Olay'dan tuttum. Kendi genç oyuncusunu satmak istemeyecek buradan örnek verdim. Ya bunların hepsi olacak. Abi transfer yok mu demiş. Ne lazım sana? Ne vereyim abime? Greenwood sormuşsun. Vallahi o şeye döndü ya. Yılan hikayesine döndü. Ben insanlara bakıyorum çok beğeniyorlar Greenwood'u. Çünkü ben eleştireceğim bana da şey diyecekler. Ya Cihan sen de Galatasaraylısın ya Greenwood'u kıskanıyorsun falan diyecekler. Ya şimdi ben başka bir oyun mu izliyorum? Başka bir oyuncu mu izliyorum? Mesela bakıyorum bu çocuğa savunma hiç yapmıyor mesela. Bir de tembel hiç pres de yapmıyor. Hava topuna çıkmıyor. Kafa golü var mı Greenwood'un? Belki çok azdır bilmiyorum benim hatırladığım. Ceza sahası içine giriyor orada asla pas atmıyor. İlla kaleyi görecek hep bencil. Biraz böyle el freni de yapıyor. Yani taktik varyasyonları falan da sınırlı. Şey falan hiç yapmıyor bu çocuk. Evet Fransa Ligi'nin bir ara içinden geçti argo tabirle. Evet orada güzel işler yaptı ama sanki böyle bir patlıyor bir etkisi azalıyormuş hissiyatı uyandırıyor bende. Bilmiyorum. Evet yani her ne kadar Hakan Safi'nin transfer vaadi olsa da hala Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor Greenwood. Camiada gerçekten kendisini almak istiyor. Bir de bu Hakan Bey'in Fenerbahçe'deki seçim politikasının yüzünden oyuncunun da maliyeti biraz şişti arkadaşlar. Ya bayağı arttı. Yani oyuncuyla bir şekilde anlaşırsın da onu çözersin de hani kulübünde söz hakkı var ya. Hani Marsilya'nın 70 milyon etiketli oyuncusu ya. O yüzden biraz işler zor diye düşünüyorum. Bir de oynadığı mevkide Asensio var, Talisca var. Ya Fenerbahçe bir forvete gitmeli bence. Sadece Vedat Muriç ile bu iş olmaz diye düşünüyorum. Evet Greenwood da belki şey yapar. O havayı değiştirir. Yani sonuçta yıldız oyuncu ya. O yüzden söylüyorum. Ama maalesef benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Aziz Yıldırım'ın da o kadar fazla paralar vereceğini de düşünmüyorum. Ama uğraşıyorlar. İyi yayınlar kolay gelsin. Geç mi kaldım? Senden başka kimseyi dinlemiyorum demiş Alp Türkmen. Niye dinlemiyorsun Alp ya? Bütün dostlarımız kıymetli, değerli. Hepsi iyi insanlardır. Dinle dinle. Dün Gazi koşusu koşuldu. Bugün Wimbledon başladı demiş. Tarihi günler yaşıyoruz diyor. Aykut sen böyle alternatif sporları seviyorsun herhalde. Bana bazen böyle NFL atıyorsun. Yok beyzbol maçlarını falan yolluyorsun. Böyle ilgin varsa zaman zaman at yani. Belki kaçırdığımız yerler olabilir.
Cihan bir Murat Özen'e bağlanıp kızdıralım mı demiş. Ya boş ver, Murat Özen şu an başkan izin vermiyordur. O yüzden çok da bağlanamaz. Başkan bu ara çünkü çok sıkı tutuyor muhabirlere de, fırça kaydı. Daha yeni geçen basın toplantısında bizi eleştirmeyin dedi. Bu da yeni moda oldu. Yani son dönemlerde yorumcular suçlu oldu. Serdal Başkan çıkıyor yorumculara kızıyor. İsmail Hocam çıkıyor yorumculara kızıyor. Ondan önce Okan Buruk da yaptı değil mi sezon içinde? Bizi eleştiren, evet o da yaptı şeye. Yakup Çınar'la bizim Kaya Temel'e yaptı. Bırakın arkadaşlar ya, yayıncılar işini yapsın. Bu kadar etkileniyor mu futbolcular ya? Adamlar konuşuyor, haber alıyor ve haberi veriyorlar. Bu sezonda bunu göreceğiz. Yani bizi eleştirmeyin, yapıcı olun. Hiç aman biz çıt kırıldığımız falan böyle. Yani hiçbir şey olmasın. İlginç yani, insanlar hiçbir şey olmasın. Yani şey istiyorlar, biz çıkalım, oynayalım, tamam mı? Kaybedersek kimse yorum yapmasın. Hani yapıcı eleştiri nasıl oluyor mesela? Zaten kimse, hani ben bir yıkıcı eleştiriyi Ahmet Çakar'ın yaptığını görüyorum. Bence o da çok ağır sözler söylüyor. Bak hak ediyorlar onlara. Bak bu sözler onlara hak ediyor Ahmet abi. Çünkü inanılmaz sert şeyler söylüyor. Yani biraz da hani yapıcıdan kastı buysa eyvallah. Ama diğer yorumculara bakıyorum. Bence gayet ılımlı. Evet eleştiriyorlar, yüksek sesle eleştiriyorlar ama öyle bam teline basarmışçasına değil. Yani ağzını bozarak argo kelimeler kullanmıyorlar. Bunu yapan da var mesela. Ağzını bozarak yorum yapan da var. Maalesef. Ne zaman ki milli takımı bizim çocuklar diye kabarttık, sonucu hiçbir zaman değişmedi Cihan demiş. Biraz zoru da göstermek lazımdı çocuklara. Ya, film bitti. Sinema dağıldı. Ne bileyim, büyü bozuldu. Ha, bir dahaki turnuvaya kadar da herhalde bununla ilgili konuşmak abes gibi gözüküyor. Yetkililer düşünsün, ilgililer düşünsün. Ne yapayım ben yani daha bu saatten sonra? Yani çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Yeni bir yapılanmaya mı gidiyorlar artık? Ne yapıyorlar? Mesela Samet'idir, Çağlar'dır, Merih'idir artık. Kim varsa bazı oyuncuların yeri mi değişmedi, oynamalı mı? Hani dünya tarihinde yabancı antrenörle şampiyonluk almış bir takım var mı acaba? Bilmiyorum yani. Çok bir bakmak lazım. Bunlar önemli şeyler. Yani tabii tek sadece Montelli'ye de günah keçisi de ilan edemezsin. Sonuçta sahada çıkan oyuncular da var. Onlar da işini layıkıyla yerine getiremedi. Evet hoca önemlidir. Taktik verir, teknik verir. Ama ben yani elenmelerine kızmadım ha. Yani gidersin Avustralya ile oynarsın. Hani başa baş. Evet bir şey olur, gol atarsın, bir daha yenilirsin, 10 kişi kalan Paraguay'a falan. Ben Türk halkının elendiklerine çok kızdığını düşünmüyorum. İnsanların ruhsuzluğuna kızdığını düşünüyorum. Mücadele etmemelerine kızdıklarını düşünüyorum. Onun o yüzden kızdığını düşünüyorum yani. Milli düzeyde bu ayak oyunlarına kızdığını düşünüyorum insanların. Yoksa kimse elenmesine takılmaz yani. Evet, ona da takılıyorsun da bu ruhu göremeyince işte daha da şey oluyor. Cihan adamlar kupa biter bitmez Bodrum'da tatile gitmişler, voleybol oynuyorlardı. Yapacaklar canım, o kadar da değil ya. Ne yapsın zaten 15 günlük 20 günlük tatilleri var. Lig bitti. Tamam mı? O ardından tatile gidemediler, Dünya Kupası'nda antrenmana gittiler. Ha, onlar da insan ya. Onlar makine değil ya sonuçta. Ona bir şey söyleyemiyorum ama senin demek istediğini anladım. Şey yani senin ruhun kırılmış. Onlar da öyle eğlenirken görünce biraz tadın kaçtı gibi ama gidecek yani, insanoğlu sonuçta. O da tatil yapacak yani, kafasını bir şekilde boşaltmak zorunda. Nasıl geriye dönük konuşmuyormuş İsmail Kartal? Daha gelir gelmez iki tane şampiyonumuz elimizden alındı demedi mi İsmail Bey? Tekrardan iyi yayınlar demiş. Güzel yakalamışsın vakitsiz. Doğru. Öyle söyledi. Akşam Japonya yener mi senin favorin? Vallahi bir şey değil mi? Yenerse şaşırmayın ama ben çok özür diliyorum. Şeyden çekiniyorum. Yani bu lobicilik dedikleri şey var ya, ben bu FIFA'ya maalesef hiç güvenmiyorum. Ve kimse de Brezilya'nın bu kadar erken turnuvadan elenmesini istemez. Yani son hazırlık maçında yenmişti 3-2 Japonya. Bence mükemmel bir maç olacak. Ve ben Japonya'nın da tur atlayacağına inanıyorum ama işte. Hakem hataları çok yoktu. Böyle yani benim düşündüğüm o aklımda gezen tilkilikleri siz anlayabildiniz yani. Brezilya'nın erken elenmesini kimse istemez sözünden ama. İşte Japonya sonrasında elerse Norveç'e de İngiltere ile karşılaşacak. Ama Brezilya'da elenir mi? Bilmiyorum yani. Japonya elenirse çok yazık olacak. Yani grup maçlarında en iyi oynayan, en iyi mücadele eden takımlardan biriydi.
Bence Japonya'nın hakkı en az çeyrek finaldi. Hani bu programın başında da söyledim. Geçen kupada Almanya'yı ve İspanya'yı yendiler. Umarım bir sürpriz yaparlar.

Tsubasa'nın torunları. Yani işte Vinicius var ya orada bir tane. Vinicius Junior. Maalesef bu arkadaşı bir türlü sevemedim. İşte gol atıyor gidiyor. Rakip takımın tribününe el işaretleri yapıyor. Yok işte ellerini bağdaş yapıyor. Gidiyor korner direğine dans ediyor falan. Sonra da kendisine kötü cümle söylendiğinde ya işte bana bunu yaptılar, bana ırkçılık yaptılar deniyor. Irkçılığa elbette karşıyız. Zaten bizim ülkemizde çok olmaz da o bölgelerde biraz fazla oluyor. Ama biraz da insanları tahrik etmemesi lazım. Şey bu, her şeyi yapıyor. Ama kendisine bir şey yapıldığında direkt öğretmene şikayet ediyor. O yüzden sırf bu yüzden Japonya'nın yenmesini istiyorum. Yoksa Brezilya'yı çok severim. Benim için çok sempatik. Ama 2026 Dünya Kupası'nda maalesef antipatik oldular. Hadi Japonya, göster bu işi. Gönder şu juniorları evine. Şey yapacağım, evde hayali Japonya formamla hayali Japon bayrağı sallayacağım. Yani Japon kalemlerimle, Japon defterlerimle not tutacağım falan böyle. Yani Japon elektronik cihazlarımla Japon arabamın içinde oturacağım falan. Ha, Japon arabam yok ki. O yok işte, o yok. Onu da yapalım. Nedir bu Japon sevgisi? Zor, bakalım. İzleyeceğiz hep beraber. Konuyu değiştirelim mi Cihan? Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği yetkiyle sana yazıyorum. Fatih Terim. Ya bu şey konular üzerinden espri yapma. Anladım demek istediğini. Hacı Osmanoğlu gibi konuşmaya çalışıyorsun ama hassas konular ya. İnsanlar yanlış anlayabiliyor ya. Fatih Terim federasyon başkanı olmalı mı yoksa milli takımın başına mı geçmeli? Fatih Hocam federasyon başkanı olursa olmaz. Ya geçmişinde bazı kulüplerle bağdaşmış, birleşmiş isimlerim ben federasyon başkanı olmasına karşıyım işte. Bak Haluk Ulusoy geldi. Anlatabiliyor muyum? O konuşuldu mesela. Nihat Özdemir geldi. O konuşuldu mesela. No name bir isim olsun ya. Ya no name derken işte Mustafa Denizli hocam çok yaşlandı ama böyle bütün insanların da sevebileceği Fatih Terim mesela Galatasaraylılar hayran, tamam mı? Bence birçok Galatasaraylı seviyor. %80 diyeyim sevmeyenlik kısım da vardır. Ama mesela Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı bir şey olduğunda tepki gösterecek. Oraya başka öyle kimsenin aklında kötü düşüncelere yer olmayacak bir ismin olması lazım. Yoksa Fatih Terim bilgisiyle, birikimiyle bu işi hayli hayli yapar. Üstesinden gelir ama insanların hani biz bazen böyle kötü düşünceye sevk oluyoruz ya, sevk ediliyoruz ya ister istemez. Ya insan olduğu sonuçta düşünebiliyoruz. Mesela kötü bir hakem kararında şu olabilir, şunu diyebilir insanlar. Ya Fatih Terim federasyon başkanı ya, hakemler Galatasaray'ı kolladı. Yani insanların ağzına cümle veremeyeceğim bir başkan oraya seçmen lazım. Ya yani bu adam diyeceksin ki bu adam kardeşim tarafsız, futbolun içinden de gelmiş. İşte dört büyük takımda da oynamış. Ya da bilmiyorum oynamamış. Ya tek bir takımda oynayıp sempati duyulan insanlar da var mesela. O tarz bir insanın gelmesi lazım diye düşünüyorum. Fatih Hocam zaten şeyde de görevli. FIFA'da şu an bir görevi var. O biraz daha şu an torunlarıyla ilgileniyor. Ya bazen durmak lazım. Evet, bu tecrübeden, bilgi birikimden yararlanmak lazım. Ama zaten kendisini telefonla arayıp baş başa gelip konuşan birçok insan vardır. O bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanıyorlardır. Ama federasyon başkanlığı işi biraz zor ya. Sana hak veriyorum Cihan. Greenwood eşittir Sen Maksimen demiş. Bak bu Greenwood olayı şey gibi olacak ha. Ben sana söyleyeyim, Lukman olayı gibi olacak. Bu adam, özür diliyorum, 50 dakikadır reklama gitmeyip tek konuşunca bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu adam Fenerbahçe'nin böyle yüksek maaş talebini olabildiğince üste çekecek, tamam mı? Sonrasında da gidecek Roma'ya imzasını atacak. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Cihan Dişli dedi dersiniz. Fenerbahçe'nin bu teklifini kullanacak. Hop sonra bir bakacaksınız. Bu adam ne kadar? Hemen pat Roma'da diyeceksiniz. Yani Hakan Safi maalesef böyle bir şey yaptı. Yani bayağı da bir şişirdi. Belki Kerem gibi buraya da bir el atar ama bence daha bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü çok kızmıştı bu transfer döneminde PR'ını yaparken. Ya kardeşim ben daha başkan olmadan 20 milyon harcadım. Bir daha da 5 kuruş harcamam tarzı bir şey yapmıştı. Yoksa hani Greenwood olayında da elini cebine atardı. Cihan abi merhaba. İyi yayınlar. Ben Bağcılar'dan Engin. Abi biz üçü bir arada programı vardı diyor sizde yıllar önce. Ne zaman başlar? Oho. O kalkalı 1,5 yıl oldu Engin be. O biraz zor ya. Ben elendiklerine kızıyorum demiş Nevzat. Olur Nevzat Bey, olabilir. Ruhsuzluk işte yani sonuçta hani. Hani ruhsuzluk daha çok insanları şey yapıyor ya.

nasıl diyeyim, sinirini yükseltiyor, o sebeple milli takıma kızıyorlar. Muslera Uruguay'a yüzerek gitmiş diyor. Olabilir vallahi, çok tepki var. Belki gitmemiş bile olabilir. Şey gibi, Kenan Yıldız'la Can Uzun Almanya'ya dönmüşler yani. Bizimkiler böyle sessiz sedasız buraya geldiler. O çocuklarla tarifeli uçakla Almanya'ya gitmişler. Orada onu falan karşılayanlar da vardı onları. Nasıl bulmuşlarsa orada olacaklarını, kimden haber almışlarsa, onlar da gayet nezih, sakin. Ya bir şekilde kimsenin de böyle kırmıyorlar. Formalarını falan imza alıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Ne demiş? Dün Kaya Çilingiroğlu TRT kanalında kanalıma laf söyleyenlere bir kızdı. Vay, vergiler nereye gidiyormuş diyenlere atar gider demiş. Kaya Çilingiroğlu ile ilgili siz böyle çok mesaj atıyorsunuz bana, biliyorum. Herhalde takip ettiğiniz bir yorumcu. Şey mi diyor yani, TRT'yi eleştirenlere mi kızdı? Yani TRT'yi eleştiren normal yani, sonuçta orada çalışıyor. Ya adam geçen şey dedi mesela. Canlı şahit oldum ben böyle zapping yaparken. İran'ın kafasına 2 senedir bomba yağıyor. Ürdün desen keza öyle dedi. Yani gerçekten bunu TRT Spor'da söyledi. Hani Dünya Kupası'nda bu takımların verdiği mücadeleyi övmek, takdir etmek için söyledi ama küçük bir sorun var. Ürdün'e bomba falan yağdığı yok. Bahsettiği ülke Lübnan. Adam Lübnan'la Ürdün'ü birbirine karıştırıyor. Yani görürsen bir yerde bunu kendisine ilet olur mu? Ne diyeyim yani, çok bir şey söyleyemeyeceğim. İşte biz çok takılıyoruz bazı şeylere. 5 gün aile tatili için 150 bin TL istendi. Esas kendi derdimizi yanalım. Filler tepişiyor, çimenler eziliyor bu ülkede demiş. Öyle Emre. 5 kişilik aile 150 bin mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Fiyat algımı kaybettim ben herhalde. Fena değil ha. 5 kişiye 150 bin. Değil mi baktığında? 30 bin kişi başı. Ya şey, bence uygun gibi geldi. Tabii hepsini sen ödeyeceksen biraz sıkıntı da. Hepsi senden çıkacak, o belli. Aile olduğun için. Ha biraz da yenge hanımdan çıksa 50 bin 40 bin falan. Onu sen bileceksin. Yani zamanında rahmetli babam sağ olsun yani bir yerlere ev dikmiş, bize ev bırakmış ama hani böyle bir yazlık falan da yapıverseymiş çok iyi olacak. Ha? Sen de buldun diyorsun, arama. Ya, tabii şaka yapıyorum. Böyle bir yazlığın olacak ya. Güzel bir şey yani, sürekli her yaz tatile girip o kadar para ezeceğine bir tane böyle yazlığın olacak, orada keyfini süreceksin. Ama benim mi? Benim yok ama çok dostumun yazlığı var. Bir gün o yazlıktayım, bir gün bu yazlıktayım. Çünkü onlar bir hafta 10 gün kalabiliyorlar. Onlar gittiğinde de yazlıklarına ben çöküyorum. Ya da böyle de olabilirsiniz. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenörü olarak altyapılara önem vermediğimiz her an maalesef başarısız olmaya devam edeceğiz demiş. Can abi selamlar, Galatasaray'da transfer var mı diyor. Vallahi bu Kim Min-jae'yi istiyor Galatasaray. Van Dijk kişi galiba biraz sıkıntı yaşayacak gibi duruyor Galatasaray Van Dijk'ta. Çünkü Liverpool'la da bir yıllık daha sözleşmesi var. Evet, uğraşıyor Galatasaray ama oradan bir de Kim Min-jae ile falan da ilgileniyorlar. Diğer taraftan işte Can Uzun olayı var, onu zaten biliyorsunuz. Bir Bruno Fernandes durumu var. Bunlarla şu an hala ilgileniliyor ama işte Eintracht Frankfurt'la da 2030'a kadar falan. Midland'da bir oyuncu var. Nasıl telaffuz ediliyor hiç oyuncu izlemedim. Duju diye. Onunla ilgilendiklerini biliyorum. Şu an herhalde en taze isimlerden biri, 21 yaşında. Geçen sezonda 34 maçta 22 gol atmış. İşte Icardi kalırsa, zaten Osimhen burada şu an için, onunla rotasyona gireceği falan konuşuluyor. İşte Como ısrarla Davinson Sanchez'i istiyor. Böyle bir durum var. Ama diğer taraftan işte İspanya ve İngiltere'den de talipleri var Davinson'un. Ama Galatasaray diyor ki kardeşim ben 30'dan aşağı vermem. 30'u verirsin, Davinson'u alırsın diyor. Hani ben de ona göre bu mevkiye oyuncu koyacağım diyor. Orada bir anlaşmazlık oluyor. Cidden zaman zaman geyikten başka bir boyuta geçiyorsunuz. İsmini koyamadım sadece demiş. Selam olsun Ülker Ali. Bazen oluyor öyle şeyler. Özel uçak mı tarif? Bizim takım mı? Bizim özel de geldi tabii. Ey yavrum ey. A milli takım mı diyorsun? Türkiye'ye özel uçakla geldiler. Sessiz sedasız. Ama Türkiye'ye gelmeyip işte Münih'e giden oyuncular vardı işte. Can Uzun gibi, Kenan Yıldız gibi. Onlar da tarifeli uçakla geçtiler. Ne zannettin ya? Bizimkiler gelir mi tarifeliyle? Öyle bir şey var mı? Bak Uruguaylı oyunculara yol masraflarını kendi cebinden ödetecekmiş. Uruguay Futbol Federasyonu, işte oranın halkı falan. Bir de dönsünler bakalım.

0: Vedat Muriç sakatlanıp antrenmanı sedyeyle terk etmiş. Bu kulüp yıkanmalı ya diyor. Vallahi evet, öyle bir şey var. Ben de gördüm ama çok bir şey olduğunu söylemiyorlar. Yani ciddi bir sakatlığı yokmuş. Böyle duydum. İrfan 25'ten onun bilgilerini alırız. Ama çok bir şey yokmuş yani. Bir sıkıntısı yokmuş, merak etme. Belli olur şimdi. Çünkü bugün olduğu için. Şimdi son durumu ne falan, ben böyle birkaç Fenerbahçeli muhabirle konuştum. Ciddi bir şey yok diyorlar onlar ama hani belki haber yapılmaması adına mı böyle söylüyorlar. İşte bak, biz aldık Muriç'i, hemen geldi sakatlandı falan diye. Fenerbahçe açıklama yapar konuyla alakalı. Belki yapmıştır ama daha yeni sakatlandı ya. Süreyle alakalı. Dur bakayım, senin için bakayım programın sonuna giderken. Fenerbahçe oyuncu sakatlık bilgilendirme yayınlıyorlar ya bazen mesela. Orada oluyor. Şu an herhangi bir şey yok zaten, evet, antrenman yeni bittiği için 2 saat önce herhangi bir şey paylaşmamışlar. 2-3 saat sonra takip et ilk X hesabını Fenerbahçe'nin. Web'ten de görürsün de X'ten hemen düşer bilgi onunla ilgili. Bu anlattıkların tek bir kişiyi gösteriyor. Cihan Başkan, federasyon şampiyon. Evet, saatte de bitirdik, sonuna geliyoruz. Cihan, Feyyaz Uçar'ın videolarını izledin mi? Önce Ali ve Metin'le, sonra da Rıza ile video çekti. Üç isme de başkanlık düşünür müsünüz minvalinde soru sordu. Ali de, Rıza da olur dedi. Hatta Ali hazırlanın falan dedi. Sence eski bir futbolcunun başkan olduğu bir Beşiktaş mümkün mü? Ya mümkün ama şu an için mümkün değil, biliyor musun? Ya Beşiktaş'ta inanılmaz borçlar var ya. Bir şekilde Başkan Serdal Adalı bu işi hallediyor ama yani Beşiktaş'ın başına geçmeye korkuyorlar. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Evet, yani Galatasaray'ın da borcu var ama bu sürdürülebilir bir borç. Yani gecikmeyen borcu var. Ödüyor. Yani kredisi var. Zamanında ödüyor. Mesela Beşiktaş'ın kredisi var. Mesela örnek veriyorum, sadece bir şey olarak söylüyorum. Gecikmeli ödüyor. Beşiktaş da ödüyor. Ama ya kesenin ağzını açacak Serdal Adalı. Şartları zorlayacak. Hem futbolda hem basketbolda takviyeler yapacak. Nokta atışlar yapacak. Ya da tarihin tozlu rafları arasında kaybolup gidecek. Mesela Euroleague'e gitmeyi sportif yoldan, hak kazanmadan gidince Serdal Bey biraz buna sevindi. Anladın mı? Bu noktada aslında orada Serdal Bey'in çok yaptığı bir şey yok. Bu noktada ama onu farklı düşündü herhalde, ya da ona yanlış bilgi verdiler, onu bilmiyorum. Avrupa maçında da kısacık bir süre kaldı. Daha kaleci belli değil. Yine Ersin'e kaldı Beşiktaş. Bilmiyorum. Yani gelen İtalyan, Vincenzo İtalyano da farkındadır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, tüm başkanlar böyle bocaladı. Beşiktaş'a sıkıntıyı uğrattı. Bakacağız şu an. Yine yavaşladı Beşiktaş yönetimi. Böyle hızlı bir girmişlerdi. Bir sessiz kaldılar. Tak tak, sonra hocayı yolladılar. Sportif direktörü geldi. Yine bir boşluk oluştu. Beklediler hocayı getirene kadar. Hoca geldi falan. Yine şimdi yine bir duraklama dönemindeler. Dünya Kupası falan bekleniyor tabii. Kral Totti. Saffet Sancaklı Federasyon Başkanı olur mu? Olabilir. Çok fazla insanların tepki göstereceğini düşünmüyorum Saffet Sancaklı'ya. Olur yani. Tüm Türkiye'nin karşı çıkmayacağı bir isim olur bence diyor Ali Koç. Federasyon Başkanlığına mı? Allah, kim yapabilir Federasyon Başkanlığı? Ya Mustafa Denizli diyorum ben. Kimse karşı çıkmaz. Şenol Güneş'e de çok çıkmazlar bence ya. Ha? Çıkar mısınız Şenol Hoca'ya? Ben çıkmam, evet. Trabzonsporlu. Beşiktaş'ta da güzel işlere imza attı. Ama Saffet Sancaklı da olabilir yani. Çok bilmiyorum. Bilemiyorum kimi istiyorsunuz. En iyi aday vardı işte. Hacı Osmanoğlu ile beraber aday olmaya çalışıyordu ama bir anda böyle ne olduysa adaylıktan çekildi. Federasyon Başkanı inşaatçı olmalıydı yani Cihan diyor. Nihat Özdemir, Galatasaray'dan intikam alacağız. Sağımızda kupa kaldırdılar dedi. Federasyon Başkanı oldu. Ondan önce Yıldırım Demirören oldu. Hacı Osmanoğlu oldu diyor. Bir hakemin özgürlüğüne kastederek rehin aldı. Hiçbir cezaya çarptırılmalı demiş. Aynı hareketi sen yapsan ne oluyor abi? Futbolu bilen biri gelsin diyor. He, şey diyorsun, şimdi de Fatih Terim gelsin. Kimse bir şey diyemez. Bunlar mı geldi diyorsun? Fatih Tek yakışır milli takımın başına diyor. Yakışır ama daha kendini göstermedi bir Anıl tam olarak bence. Hani orası şey gibi olmaması lazım bence. Yani kendini göstereceğin bir alan olmaması lazım milli takım. Kendini kanıtlamış kişilerin geldiği yer olması lazım. Evet, Fatih hocamı severim. Çok da böyle canla başla oynatır ama Hani daha ne yaptı ki Anıl'cığım? Futbolculuk döneminde bir şey demiyorum bak. Orada evet. O işin başka bir boyutu ama hani teknik direktörlük döneminde bence biraz daha yolu var. 10 yılı var yani, 10-15 yılı var. O da çizdiği yola göre değişir, öyle söyleyeyim. Beşiktaş taraftarıyım. Fatih Terim'i şahsen sevmem ama forma adaletine güvenerek federasyon başkanlığını da tarafsız yapacağına inanıyorum demiş. Bence de ya. Ne yapsın ki yani federasyon başkanlığı döneminde? O forma adaleti vardı mesela Fatih Hoca'nın. Bak şunu hepsi yaptı. Evet, evlatçılık yapıyorlar. Oğulculuk yapıyorlar. Fatih Terim'in de evlatları vardı ama bir taneydi, anladın mı? Mesela her hocanın bir tane evladı oluyordu. Bu son dönemde sanki milli takımımızda böyle 3-4 tane evlat oldu. Biraz fazla evlatçılık yaptık. Ondan kopamadık ne yazık ki. Her hocamızın bir evladı oluyor. Ama bu hocamız biraz fazla tuttu evlatları. Yazlığın olunca akrabaların da oluyor demiş. Öyle bir anda çıkıyor değil mi akrabalar? Mehmet, evet doğru söylüyorsun. Fiyat algısı gidiyor diyorsun. Biz olaylara farklı açıdan bakıyoruz. Mesela Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi ya da Denizli gibi isimleri federasyon başkanı yerine futbol direktörü, yani futboldan gelişim sorumlusu gibi görevlendirmeler yapılabilir. Bunu da Galatasaraylı olmuş, Beşiktaşlı olmuş hiç önemi yok. Çünkü bu tarz adamların böyle görevlere gelmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Federasyon başkanı sadece idareci, yani bu kurulların önemli kurumlara doğru insanları yerleştirmekle görevli demiş. İşte öyle değiller aslında, dediğin çok doğru. Baktığında kağıt üzerinde federasyon başkanı idareci gibi gözüküyor ama her şeye müdahale edebiliyor işte. Ha, gitti Amerika'ya, sahaya indi Hacı Osmanoğlu. Giydi, çekti Türkiye formasını. Sahada top oynadı yani. Bir de oranın şeyi başka yani, oraya oturduğunda her şeyi ben yapabilirim diyorsun. Ha, özel bir yer, o yüzden diyorum. Yoksa hani bu adamları, bu söylediğin isimleri işte Mustafa Denizli hocamı, Fatih Terim hocamı, Şenol Güneş hocamı, futbol direktörü gelişim sorumluluğu görevine getirdin. Yok ya, evet bilgi birikim önemli ama buraya biraz daha heyecanlı isimler lazım, anladın mı? Bu oyuncuları takip edecek, gelişimiyle ilgilenecek, vakti olacak. Anladın mı? Bu insanlar o kadar artık, bu insanların vakti yok. Bence federasyon başkanı olsunlar. Ne diyor? Beni de oku. İstanbul'dan Muhammed. Bence ben de Fenerbahçe'yi yapıyorum, ırkçılık demiş. Peki. Abi yazdığın nerede olmasını isterdin diyor. Fethiye'de olmasını isterdim. Sağ olun arkadaşlar. Biz de vedamızı gerçekleştirelim. Az sonra Çağatay Çıtlak Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Yaklaşık bir saattir reklamsız devam ettik. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de Yakup Çınar'la mikrofonun başında olacağız. O programı da kaçırmayın. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bajit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: Reklam bitti.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin Spor Radyosu, Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve kendi saatinde Türkiye'nin en çok tercih edilen futbol programı olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Takvimlerin 29 Haziran pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle başlamanızı diliyorum. Haftanız bereketli, yüzünüz hep güleç, yolunuz daima açık olsun dilerim. Bu hafta beklediğiniz güzel haberler varsa inşallah kapınızı çalsın. Direksiyonda, işinin başında, evinde, yollarda bizleri dinleyen, kulaklarını, gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel yürekli dinleyicilerine, dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba diyorum. Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçti? Hafta sonu demişken ve aklımdayken dün sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da sevgili Kevser Şahin'in canlı yayın konuğuydum ve bir saat boyunca bana mesaj atıp yanımda olan dinleyicilerimizi de asla unutmadım, unutmam da. O yüzden izin verirseniz onlara buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yaşar Kut, Aydın Erdoğan, Tolga Bey, Şevket Sütçü, Ünal Şahin, Hüseyin Mecit, Eren Almina, Ercan Yavuz, Önder Özün, Ahmet Ertaş, Ali Yağız, Orhan Özdamar, Mine İşi Sağlam, Burak Bey, Bekir Albakır, İrfan Bey, Amil Bey, Onur Özsoy, Kıvanç Örsuvan, Koray Kambur, Yunus Dane, Nedim Kalın, Orkun Alsulu, Sedat Aydın, Mevlüt Vanlıoğlu, Lokman Bilis, Cebrail Efe, Ercan Çağlar, Atakan Yıldız, Bayram Olcay, Ahmet Gece, Hüseyin Şimşek, Muammer Altın, Onur Veli, Gökhan Tüfekçi, Metin Türkoğlu, Uğur Çalık, Ahmet Yürük, Altan Arın, Emre 4567 ve Antalya Konya altından da Selim Kara, Ersin Ayıldız, Hakan Ogündür. Bu saydığım isimler de aynı zamanda Instagram adresim Çağatay Hoca'ya dün paylaştığım videonun altına da birbirinden harika yorumlar yapmışlar. Ne desem bilemiyorum valla, mikrofonun ve ekranın gerçek değeri karşısında gönülden bağ kurabildiğiniz insanlar olduğunda anlam kazanıyor. Güzel sözleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden iyi ki bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman söylüyorum ve iyi ki bana insanın gerçek servetinin banka hesabında değil de hakkında edilen dualarda saklı olduğunu hatırlattınız bir kere daha. Hepinize minnet duyuyorum. Çok ama çok teşekkürler. Ve gelelim bir haftadır beklediğiniz güne. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milleti köşesine 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün mikrofonu size

0: Bırakıyorum hattın diğer ucunda sizin sesiniz yankılansın istiyorum. Geçen hafta gibi yine en az 100 telefon gelsin yurt dışından ya da Türkiye'nin dört bir yanından. Bugün herkes sesinizi duysun, yarın keşke arasaydım demesin kimse. Bugün yayının en önemli konuğu sizlersiniz. A milli futbol takımımızla ilgili görüşleriniz olabilir. Gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi hepsini burada Radyo Gol'de 0212 273 10 ona bir telefonla bağlanarak bizlerle paylaşabilir. Sesinizi binlerce insana da duyurabilirsiniz. Haydi telefonlar ardı arda gelsin. Bugün öyle bir arayın ki operatörler bile bu hafta ne oluyor desin. Bir telefon, ne bileyim, bir fikir. Bugün o ses senin sesin olsun. Hatlar hiç de boş kalmasın. Ben hazırım, bakalım. Telefonlarımız hazır mı? Dinleyicilerimiz hazır mı? Hocam her gün sizi dinliyoruz diyorsunuz. Bugün bu telefonlarınızla gösterme günü. O zaman haydi diyorum, ilk telefonumuzla başlayalım ama şimdi hatırladım. Öncesinde bugün yad etmek istediğim bir dostum var. Geçen sene hayatını kaybetmişti tam bugün. Sizlerin de yakından tanıdığı Türk Spor Basını'nın usta ismi, spikeri Sabri Ugan dostuma da Allah'tan rahmet diliyorum. Yattığı yerde incinmesin inşallah. Instagram Çağatay Hoca adresinde de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çünkü hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Bir sürü telefon geliyor şu an. Yine bakıyorum Instagram'da beni takip alan Sedat Tunçüre'ye de çok teşekkür ediyorum. İlk telefonumuzla başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ardı arkasına gelsin ve bakalım sonu kaç ile biten dinleyicimize, şöyle 77 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden de söz milletin köşesine. Amma konuştum deyip mikrofonları da sizlere bırakayım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Saygılar sunuyorum. İstanbul'a Eyüp Sultan'dan, Erkan'dan.
0: Saygılar.
1: Herkese
0: Erkan
1: hayırlı
0: Bey,
1: haftalar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Valla sizlerin sesini duyunca daha iyi oluyoruz. Mikrofon sizde, söz de sizde. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi alalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle rahmetli Sabri Ugan'a ve Kadir Nemir'e tekrardan enişten rahmetlerimizi sunuyoruz. Yattıkları yer nur olsun inşallah. Allah cennetinden karşılasın.
0: Amin.
1: İkincisi, dün atçılık tarihinin her sene koşulduğu gibi en önemli koşullarından bir tanesi olan Gazi koşusunu koştu atlarımız. 22 tane İngiliz safranı. Bunlardan 5 numaralı Bayın Alçakan birinci geldi, jokeyi Halis Karataş'la. Öncelikle at sahibini ve jokeyi Halis Karataş'ı sonuna kadar tebrik ediyorum, kutluyorum. Şuradan girmek istiyorum sevgili hocam. Bakınız, önümde diğer telefonumda Halis Bey'in diğer eski jokey arkadaşlarından Selim Kaya'nın bir mesajı var, Instagram mesajı. İzninizle çok kısa okumak istiyorum birebir ne yazdığını. İlk kez hesabımda benden başkasını paylaşıyorum. En samimi hislerimle söylemek isterim. Bu yarış bayramımızın yüzüncüsü, atamızın mirasını kazanmak sana çok yakıştı. Diğer arkadaşlarıma da elbette çok yakışacaktı. Ama sana ayrı bir yakıştı abicim. Sen önümüzden yürü, eline emeğine sağlık, yürüye dur aslan abicim. Bakın, bir jokeyin bir jokeyi ne kadar övdüğünü görüyorsunuz. At yarışı da bir spor ama jokeyler nasıl kendi arasında arkadaşsa, ben şuraya bağlamak istiyorum lafı. İnşallah diğer futbol takımlarımız, Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz, Trabzonspor'umuz ve diğer takımlarımız diğer bir takım şampiyon olduğunda böyle bir tebrik mesajı yayınlayıp bunları da paylaşmalarını umuyorum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum. Harika açtınız yayını. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. 0212 273 10 10 ve sonu 30'da biten dinleyicimiz hattın diğer ucunda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden de söz milletin köşesine.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız öncelikle?
0: Çok teşekkür ediyorum, tanıyalım lütfen sizi.
2: Emrah, ben İstanbul'dan.
0: Buyurun Emrah.
2: Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım ama her şeyden önce iyi bir milliyetçi, iyi bir Türk'üm. Sabri Urgan'ın, evet, çok böyle şey yapıyoruz ya, geçen gene izledim o TGRT'deki programlarına denk geldi. YouTube'da eski şeylerine baktı böyle. Allah kalbini üretsin. Büyük adamdı. Gerçekten iyi bir futbol severdi. Çok insana futbolunu sevdirdi. Anlattı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları zaten unutulmazdı. Allah yattığı yerde incitmesin demek istiyorum. Onun dışında diğer bir şey, dediğim gibi Türk'üm, iyi bir milliyetçiyim. Abi bu milli takımın hali nedir hocam? Bu yani günlerdir, aylardır, haftalardır konuşuyoruz. Bu Montella'yı ben baştan beri istemiyorum. Tamam mı? Bu işte gruplaşmalar vesaire onlar oldu. Son maçta Amerika maçında gördük ki işte neler şey oldu, neler yapabiliyoruz. Aslında neler yapabilirdik. Yani bir şeyi daha heba ettiler. Ben 46 yaşındayım. Yaşımın yettiği böyle dediğim 2002 Dünya Kupası'nı izlemiştim. Askerden yeni gelmiştim. O işte Nihat'ları, İlhan'ları vesaire böyle doya doya izlemiştik böyle. O yazımız dolu dolu geçmişti. Böyle ne bileyim çok gururlanmıştık. Hani bu sene de umutlandık. Biz mi çok büyüttük bizim çocukları gözümüzde? Ya da bu gruplaşmalar mı mahvetti bu takımı? Niye bu hale geldik? Yani o kadar üzüldüm ki yemin ediyorum çocuğum var benim 6 yaşında ilk Avustralya maçının sabah 6'da hafta sonu çocuğu kaldırdım yatağından ağzı süt kokan çocuğu meydana götürdüm ki maç izleyelim. Hani o duygular aşılansın çocuk şey yapsın diye hüsranla döndük evimize. Dünya kupası bitti oynuyormuş şu anda bize ne? Ya ne bileyim işte rütüp var şey var ya. İyi yayınlar size Çağatay Hocam. İyi yayınlar. İnşallah şu Hacı Osmanoğlu da istifa eder de bir an önce ondan da kurtuluruz. Artık böyle mafya bari şeylerden bıktık biz. Ülkece istemiyoruz. Mafya bir şey istemiyoruz.
0: Evet.
2: İyi yayınlar.
0: Jargon yerine terminoloji istiyoruz değil mi Emrah Bey?
2: Evet. Evet. Evet. Aynen öyle Çağatay Hocam. Artık yeter. Vallahi yeter.
0: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız da bizleri aradığınız için.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sevgiler, saygılar diliyoruz. 0212 273 10 Instagram'da Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hiç susmasın istiyorum telefonlar. Sonu bakalım 36 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Kemal Temel'de Türkiye maçını seyrettim ama iğrenç bir maç, Avustralya maçı. O kadar fena oldum ki Montella'yı resmen sövdüm hocam ya.
0: Kemal kaç yaşındasın?
3: Ben 11 yaşındayım.
0: Kaç? 11?
3: Evet 11'im.
0: Hangi okula gidiyorsun?
3: Bu sene Zeynep Oğuz okula.
0: Harika, karnede geldi herhalde.
3: Efendim?
0: Karne nasıl geldi?
3: Taksiyle aldım.
0: Ooo tebrik ediyorum seni Kemal'cim.
3: Peki, abi ben de futbol hayranıyım, hatta kalecilik yapıyorum.
0: Kalecisin.
3: Efsane. Evet, Uğurcan Çakır güzel.
0: En beğendiğin kaleci kim Türkiye'de?
3: Kaleci Uğurcan Çakır.
0: Dünyada var mı?
3: Var tabii. Merkez yoktu eskiden. Bu yapıyordu da. Bir de sen Galatasaraylı mıydın? Genelde mi?
0: Yok, ben takım tutmuyorum Kemal'cim. Biz tarafsızız mesleğimiz gereği. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı Kemal?
3: Var tabii. Ben Icardi'nin gitmesine bayağı üzülüyorum. Icardi büyük ihtimal gidebilir. Onu o kadar üzülüyorum ki. Bütün Galatasaray çocuklar dağılıyor. Icardi'ye mesaj attım. Sevgamdan gitme dedim.
0: Evet ama şu an gidip gitmediği henüz belli değil. Büyük bir ihtimalle gidecek gibi duruyor.
3: Evet.
0: Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz sana aradığın için.
3: Sağ ol abi, görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, sağ ol Kemal'cim. Genç dinleyicilerimizin sesini duyunca da insan hoşuna gidiyor. 0212 273 10 mesajlarınızı da bekliyorum, telefonlarınızı da bekliyorum. Hiç ara vermeden yine dinleyicilerimizle devam edelim istiyorum. Sonu 03'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan benim adım.
0: Buyurun Kenan Bey.
4: Ben özellikle milli takımın son durumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle, biz her şeyi Türk milleti olarak abartıyla yaşıyoruz. Milli takım buraya gelene kadar işte bir 4-6-0 garabetiyle oynadı. Ama bana göre hiçbir zaman 4-6-0 oynamadı. Yani Kerem'i forvet bölgesinde oynatıp işte son vuruşu olmayan, arkasına dönük oynama meziyetli olmayan oyuncuları forvet olarak oynatıp bir başarı elde ettik. Basınımız da bunu işte sonuçlar iyi geliyor diye sosyal ilgili kendini bir takıma bulunmaz diye görmemezlikten geldi. Ama işte lastik bir yerde patladı. Bugün dünya futbolunda ne kadar forvetimiz olmasa da en iyi forvetimiz neyse veya o bölgeye en yatkın oyuncu neyse onu oynatmamız gerekiyordu. Bir sürü son maçta özellikle Amerika maçında gördük. Daha önceki maçlarda bir puan almış olsaydık bugün Dünya Kupası'na devam ediyor olurduk. 10 kişilik Uruguay karşısında 55-60 dakika pozisyon bulamadık. Israrla yani bugün ben her zaman söylüyorum halı saha maçlarında bile uzaktan bir gol yiyince diğer arkadaşlarımıza söylüyoruz ki çerçeveyi gördüğüme şut çektirme yani. Bugün ön liberalarımız işte defans oyuncularımız o şutu çektirmemesi lazım. Direğin dibinden gol oluyor. Herkes şeye kalecimize Uğurcan'a şut atıyor. Hiç kimse demiyor ki o şut niye çektirildi? O kale niye görüldü 2-3 dakikadan? Hadi golü yedin. 60 dakika sonucu değiştiremiyorsun. Gidiyorsun 80-90 dakikalarda. Yani ben bu Montello hocanın inatçılığını anlayamıyorum. Yani 80-90 dakikaya kadar değişiklik yapmıyor. Bugün Uruguay maçında ikinci yarı 3 tane değişiklik yapsaydı inan bir pozisyon bulunup bu hale gelmez diye düşünüyorum. Ama her şey bir tecrübe. Bundan sonrakilerde inşallah daha iyi olur. En kısa zamanda istifasını bekliyorum ama istifa edecek gibi de gözükmüyor. Koskoca ülkede milli takımı yönetecek bir hoca bulamıyoruz. Bugün baktığımızda Montella'nın Adana Demirspor'da başarısı var deniyor. Adana Demirspor yani uçuk kaçık masraflar yapılıp Boletello'yu getirdiği sezonda Avrupa Kupası'na katılmış. Biz böyle bir hocayı getiriyoruz. Kendisi Türk'ten daha Türk hissettiğini söylüyor ama yani bizi getirdiği yerde ortada milli takıma başarılar diliyorum bundan sonraki turlardan. Ama yeni gelecek hocada özellikle bu A Ligi'ndeki maçlar çok zor nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Türk bir hoca geldiğinde A Ligi'nde başarısızlık olduğunda yerden yere vuracağız. İkisi aynı klasman değil. İtalya ile oynayacaksın. İşte efendime söylediğin
0: Fransa ile oynayacaksın.
4: Büyük ülkelerle oynayacaksın. Başarılar diliyorum. Size de yayınınıza başarılar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler Kenan Bey yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alan Kemal Çatubay, İlhan Kaya, Serkan Özkan ve Sedat Tunç Yürek Beylere de çok teşekkür ediyorum. Sıradaki bağlantımıza devam edeceğiz. Cihan Aslancan'a çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar mesajı yollamış. Yine Can Bey var, diyor ki Çağatay Hocam Vedat Muriç'in antrenmanda sakatlığı haberi doğru mu? Evet doğru, Vedat Muriç antrenman esnasında adalesinde bir ağrı hissetti ve sedye ile aslında sahayı terk etti ama oyuncunun durumu daha yapılacak sağlık kontrolünden sonra belli olacak. O yüzden hani sosyal medyadaki dezenformasyonlardan çok etkilenmeyin. Resmi olarak bir açıklama zaten yapılacaktır. Sonu 44 ile biten dinleyicimiz değil, yine bakıyorum 63 mü? 80. 80 ile biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
5: Çağatay abi iyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum, buyurun.
5: Ben Beyoğlu Kasımpaşa'dan Niyazi Dinler.
0: Evet Niyazi Bey.
5: Ben Türk Milli Takımını başarılı buluyorum normalde. Hocamız da bence başarılı. Neden diyeceksiniz? 24 yıl aradan sonra biz Dünya Kupası'na katıldık. Bu bile gerçekten büyük bir başarıdır. Yani ben eleştirileri anlam bir türlü veremiyorum. Vermek de istemiyorum. Yok niye bunu oynattı, niye bunu oynatmadı? Onu oynatsa diyecekler ki niye bu oynadı? Yani bu yazı, spor yazarlarını anlamak da gerçekten çok güç. Acaba diyorum hani gitsin. Kim gelebilir? Merak ediyorum kim gelebilir? Gelecek, yok oyuncuları tanıyacak, yok o yok bu vesaire. Yani fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sırada bekleyen arkadaşlarımız da çoktur. Yani buna bir cevabınız var mı sizin? Bilmiyorum. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Niyazi Bey. Görüşmek üzere. Size de işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Şimdi yine mesajlarınız geliyor. Cüneyt Bey demiş ki hocam hiçbir takım hiçbir transfer açıklamıyor. Niye böyle oluyor diyor. Dünya Kupası'ndan sonra transfer süreci hızlanacak. Bu bilgiyi verelim. Yani bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon özelinde değil. Tüm takımlar için geçerli. 19 Temmuz'da bitecek biliyorsunuz. Şu anda son 32'deki maçlar da oynanıyor. Bilmiyorum beğendiğiniz maçlar var mı? Özellikle etkisinde kaldığınız ya da çok çok zevk aldığınız seyir zevki anlamında. 0212 273 10 10'da sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Selamun aleyküm Çağatay abi, ben Ahmet Ertaş. Nasılsın abi?
0: Çok teşekkür ediyorum.
6: Bana selam da gönderdim.
0: Evet, gönderdim. Evet, televizyondan da selam yolladım sana Ahmet Bey. Çok teşekkürler.
6: Abi ben bir konuya değinmek istiyorum. Yabancı sınır konusunda. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim abi. Yabancı sınırı yani o altyapıdan oyuncu yetiştirmek için mi geliyor? Yoksa milli takımı oyuncu yetiştirmek için mi? Yani bunun bir mantığını çözmek lazım. Ya milli takıma oyuncu yetiştirmek için veya da altyapıdan oyuncu yetiştirmek içinse, ya şöyle milli takıma bakıyorum abi. Zaten yarısından çoğu neredeyse yurt dışı yetişme abi. Yani işte Hasan Çalhanoğlu'su, Orkun'u, işte Meriç Demiral'ı, Ferdi Kadıoğlu bile yurt dışı herhalde. Yani şimdi bunu yabancı sınırıyla çözmek yani yanlış abi, yani çözülmemiş zaten. Yabancı sınırıyla bunu çözmeye çalışmak biraz saçmalık gibi geliyor. Yani şimdi yurt dışına bir gidip baksınlar abi altyapıdan. İşte mesela İspanya'ya gitsinler abi altyapı hocaları ya da federasyon başkanıyla birlikte. Yani bir futbolcuyu nasıl seçiyorlar? İşte neye göre değerlendiriyorlar? Yani ben bizim ülkemizde altyapıda gerçekten yani bir torpil olduğunu düşünüyorum. Torpil olduğu için de bence biz bir yere varamayız abi. Bunu da yabancı sınırıyla çözmek bana çok mantıksız geliyor. Ben bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Sana da kolaylıklar diliyorum. Bir kısa araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından yine 0212 273 10 10'da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarınızla Söz Millet'in köşesinde bugün söylediğimiz gibi mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. Ama şimdi kısa bir ara.
7: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
8: Reklam.
9: Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Vermitor. Vermitor'da baksa yakın ve şimdi Vermitor'da starttaki yerini alıyor. Start verildi ve günün ikinci koşusu başladı. Rakiplerinin 7-8 boy gerisinde yarışa başlayabildi 4 numaralı Extensive. Liderliği 1 numaralı Eurofighter aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. 2 numaralı Yalnız Karel ikincilikte. 1,5 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Vermitor ve 9 numaralı Vadren öne doğru 3. ve 4.liğe geldiler. Hemen yanlarında 10 numaralı Major Queen var. 1,5 boy geride 5 numaralı Shadow Master ki onun önüne geçti 2 isim. 8 numaralı Requerdeme ve 3 numaralı Yekebala. 2 boy geride sondan bir evvel ilerliyor emeğin karşılığı. Bu safkanda 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Extensive sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Yarışın lideri 1 numaralı Eurofighter tempoyu artırdı. 3-4 boy fark yaptı 5 numaralı. Şimdi ikincilikte 6 numaralı Vermitor var. Üçüncülükte 1 boy kadar geride 10 numaralı Major Queen. Yarım boy geride içeride 2 numaralı Yalnız Karel. 1,5 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Vadran sırasıyla son düzlüğe çıkılmak üzere. Liderlik 1 numaralı Eurofighter'da son düzlüğe lider çıktı. Fark 3 boy kadar. Oliyer dibinden 2 numaralı Yalnız Karel'in atakları başladı. Yanında orta kulvarda Vermitor var. Geriden Major Queen'in dışarıdan 9 numaralı Vadran'ın çabalarıyla attı. Son 200 metreye doğru ilerliyor. Dışarıdan 9 numaralı Vadran geldi. Yarışın liderliği rakiplerinden aldığı gibi farkı da 2 boya kadar çıkardı. Son 100 metreye girildikten sonra fark 3 boy kadar oldu. 9 numaralı Vadran yarışın lideri. Gerilerden 4 numaralı Extensive geliyor. 9 numaralı Vadran kazanıyor. 4 numaralı Extensive ikinci oldu. 8 numaralı Requerdeme ve 2 numaralı Yalnız Karel. Üçüncülük için potoyu beraber geçtiler. 10 numaralı Major Queen de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Vadran Onur Yıldız'la kazandı.
1: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: arası. Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında sizlerin telefonlarıyla hiç vakit kaybetmeden yine devam etmek istiyorum ama tabii Sabri Ugan'ı da andıktan sonra Türk sinemasının bir döneme damga vuran en büyük aktörlerinden bir tanesi Kadir İnanır'a da Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takibe alan Şaban Mezin Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Mesajlar geliyor, onların hepsini de okuyacağım. Amerika'dan Muammer Bey diyor ki, hocam gözüm yolda, kulağım sende, elim kahvede, güne başladım, günaydın diyor. Muammer Bey'e de tabii Türkiye saatiyle tünaydın diyoruz. Sonu 63'te biten dinleyicimiz var hattımızda, onu da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çağatay Hocam merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler. Çağatay Hocam sabahleyin ben Emretili Beyefendi'yi dinlerken kendim bir hesap yapıyordum. Diyordum ki milli takımın Amerika maliyeti acaba Türkiye'ye ne olur diye ben. Ama kafileye 50-60 kişi çok böyle dikten hesaplamışım. $1,000 olsa günlük 60 bin ayda 1,800,000 dolara falan ben kapatmıştım. Ama kafilede 500-600 kişi varmış. Yani bu da demektir ki 18-20 milyon dolar para o şekilde harcandıktan sonra yurt dışıyla bayağı yarışmışız. Bu sefer başarıyı beklemek tabii ki bizim hakkımız. Biraz evvel bir beyefendi bağlandı. Dedi ki ya bizim yaptığımızın diyor, Montella'nın başarısını niye küçümsüyoruz? Ya başarı diye bir şey yok. Zaten ismi üstünde grup eleme maçları. Eğer bu maçları kazanamıyorsan Dünya Kupası'na gidemiyorsun. Kazanıyorsan demek ki donanımlısın ki buraya kadar geldi. Buraya kadar geldikten sonra avaraj takımı olamazsın. Yani orada bir şeyler yapman lazım. Yapmadığın zaman, ben fikrimi söylediğim zaman veya gazeteciler söylediği zaman eleştirmiş olur. Hayır, doğruları söylüyorum. Doğru bir tanedir. Sabahleyin başka bir mevzu daha var. Kusura bakmayın, konudan konuya atlayacağım.
2: Estağfurullah. İsminizi de alabilir miyim ben? Sözünüzü kesmek istemedim.
3: Buyurun.
2: İsminizi de alabilir miyiz?
3: Turgay.
2: Buyurun Turgay Bey.
3: Şimdi sabahleyin yine o federasyon başkanlığı seçimiyle ilgili işte Samsun başkanının konuşması, kim aday olacak, kim olmayacak. Ben yaş olarak biliyorum, 10-15 sene evvel Aziz Bey'e bir başkanlık teklifi yapıldı. Öyle sanıyorum sizin de ona verdiği cevabı hatırlıyor olmanız lazım. Ben bir taraf olamam, ben tarafım dedi. Taraf olduğum için bana yakışmazsan o görevi yapamam dedi. Ne parayı düşündü, ne etiketi düşündü. Şimdi bakıyorsunuz ortalıkta bir kaos dönüyor. İşte yeni başkan seçilecek, oradan mı olsun buradan mı olsun, bir tanesi diyor ki dürüstü gelsin. Dürüstü gelmek istemedi. Onun dışında dürüstü bulunamadı demek ki. Şimdi kim başkanın da çalıp çıktığını söyleyecek kimse de yok. Sanmıyorum öyle bir şey olsun. Ama görevini başarıyla layıkıyla yapamadı. Bilemiyorum sonumuz nereye doğru gidiyor. Montella, ben daha evvel bir yayında daha söylemiştim. Hani bir Hollanda inekleri vardı. 20 kilo süt verip de son anda kovayı deviren cinsler. Dünya Kupası'na bizi götürdü ama orada rezil olduk. Ben onu biliyorum. Ben onu hatırlayacağım. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Size de kolaylıklar diliyoruz. 0212-273-1010'da telefonlarınızla devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde Beşiktaşlı Tuğbay, Fatih Kaya ve Taner Durmaz'a da çok teşekkür ediyorum takip aldıkları için. Sıradaki izleyicimiz ve dinleyicimiz, bazen böyle tabii dilimizde sürçebiliyor, izleyicimiz de diyebiliyoruz, kusura bakmayın, dinleyicimizle devam edelim. Sonu 08'de biten, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Çağatay abi, isim Melih.
2: Buyurun Melih Bey, iyi haftalar diliyoruz.
4: Teşekkürler abi, sağ olun size de. Abi bu at yarışını siz canlı mı veriyorsunuz yoksa birkaç dakika gecikmeli mi veriyorsunuz?
2: Arada belki birkaç saniye internetten dolayı gecikme olabilir Melih Bey.
4: Bir de abi bu at yarışını anlatan spiker kişiler var ya, onlara bir futbol maçı anlattırsak güzel olmaz mı abi? Çok heyecanlanmazlar o yüzden.
2: Çok güzel olur. İşte burun farkıyla atılan goller, değil mi? Yeşil Burun Adaları'nın bir maçını anlatsa mesela, değil mi?
4: Aynen abi, aynen abi. Şey diyeceğim abi ben size. Geçenlerde bir izleyici, pardon, bir dinleyici sizin yakışıklı olmadığınızı izletmişti. Ondan sonra ben aşkım var. Sen her türlü yakışıklı bir abimizsin. Bunu öncelikle belirtmek
2: istiyorum. Çok teşekkür ederim. Onlar geride kaldı. Melih'e hiç takılmamak
4: o
2: lazım.
4: O aklıma şimdi geldi benim. Yok takıl, o işin esnasını abi de.
2: Malzeme bu kadar. Ben, Allah böyle yaratmış. Ne yapalım Melih'e? Yapacak bir şey yok.
4: Abi Allah güzel yaratmış zaten. Sıkıntı yok. Allah'ın yarattığı kimse kötü olmaz. Neyse, o bizim şaka konumuzda. Onu geçtik. Şey diyeceğim abi, ben dünya kutsak. Hani 24 yıl sonra özlem bitti falan muhabbeti var ya, o yalan abi. Ben bir rüya gördük, katıldığımı zannettik ama bütün Türkiye olarak aynı rüyayı gördük. Maalesef rüyadan uyandık. 28 yıl sonra işte artık bizim çocuklar mı olur, yeni çocuklar mı olur, nasıl bir isim verir bilmiyorum. O arkadaşlarla yine şampiyonluk gelmeyeceği aşikar ama en azından üst turlara kadar gideriz diye düşünüyorum. Ama bir kadrolarda eğer gerçekten şu Erman Toroğlu'nun da dili gibi o Hakan Çalhanoğlu şey kadroyu eline aldıysa, Montella oynuyorsa, o zaman işte bir sıkıntı var demektir abi. O zaman yine bir sonuç vermez. Ama gerçekten hak edene form verirlerse, antrenman performansına ya da maçta gösterdikleri performansa göre forma verirlerse, o zaman başarı gelir abi. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben.
2: Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığın için, yayınımıza katıldığın için Melih Bey.
4: Size de kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun, Allah'a emanet olun, güle güle.
2: Amin, görüşmek üzere, çok teşekkürler. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Aynı zamanda tabii hem telefon numaramıza da WhatsApp'tan mesajlarınız geliyor. Abdülkadir Yağcı Bey diyor ki, Çağatay Bey sizleri dinlemek büyük keyif, iyi yayınlar, sağlıcakla kalın. Sizler de sağlıcakla kalın. Milat Çelik, Şahin Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Instagram'da mesaj atmışlar. güzel mesajlar geliyor şimdi. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Benim fotoğrafımı da atmış da, yayına katıldığımız zaman fotoğrafı çekmiş. Sonu 58'de biten dinleyicimiz acaba İlhami Bey mi diye düşündüm. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Abi hoş bulduk, iyi yayınlar. Yok, İlhami Bey değil, Ataşehir'den Fatih ben.
2: Evet, sonu 58'i görünce
5: Fatih Kaya, evet. Biraz önce takip etmiştim seni.
2: Evet abi. Evet, buyurun Fatih Bey, hoş geldiniz.
5: Şimdi ben 2 dakikanı dalacağım. Ben Perşembe ya da Cuma günü Coşkun Sabah bağlanmış herhalde size.
2: Perşembe günü, evet.
5: Evet, şimdi ben Perşembe'den günü vallahi bekliyorum, pazartesi günü olsun da bağlanayım diye. Ya biz Fenerbahçeliyiz, ben Fenerbahçeliyim daha doğrusu. Yani bize bir hak doğmuştur bence o konuşmalardan. Coşkun Sabah Türkiye'nin bildiği bir değerli bir sanatçıdır. Galatasaraylı olabilir, Galatasaray Kongresi divan üyesi de olabilir. Ama sonuçta bir değerdir. Yani Coşkun Sabah'ın bir sesini seviyoruz. Ben Perşembe gününe kadar gerçekten çok sevdiğim, böyle sanatını, yani tanımıyorum hani şahsi olarak ama sanatçı olarak sevdiğim birisi. Ama mesela Perşembe günkü konuşmalarından sonra gerçekten böyle bir baktım, yani çok büyük böyle bir taraftarlık, fanatiklik şeklinde konuştu yani. Hani bir değer, Türkiye'ye bir değer. Sonuçta sadece onu Galatasaraylılar dinlemiyor. Galatasaraylı olabilir bu arada. Fenerbahçeli ünlüler de var, ayrı bir şey ama. Yani çok böyle ayrıştırıcı dil kullandı bence. İşte 1,5-2 yıldır federasyon Galatasaray'a neler yaptığından falan bahsetti. Yani bence biz aynı ülkenin federasyonunda falan yaşamıyoruz. Bence o yurt dışında yaşıyor herhalde. Oradaki federasyondan falan bahsediyor. Coşkun Sabah'a cevap vermek istedim. Bir de Fenerbahçe taraftarından özellikle rica ediyorum. Yüksel Yıldırım'ı fazla kayla almasınlar. Yani o bence Türkiye'de Fenerbahçe dendiği zaman reytingin yüksek olduğunun farkında biri. Fenerbahçe diyerek kendini Türkiye'de böyle biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyor. Hani ben şöyle zenginim, böyle zenginim gibi kelimeler kullanıyor. Ya zenginliysen Allah daha çok para versin. Paranla mutluluk versin, eğer para mutluluk getiriyorsa. Ama Fenerbahçe'ye lütfen yakasını bıraktın yani. Bir toplantıda çıkıp artı, yani Samsun Spor'a bir artı veremez. Çünkü Samsun Spor yani bir vakıf değil. Samsun Spor bir şirket, sahibi sensin. Bugün istersen satabilirsin. Samsun'a verilen artılar da sana geçebilir. Devlet vakıf olanlara Türkiye'de bugüne kadar, ya Samsun Spor'un stadını kim yaptı abi? Bilgin var mı?
2: Devlet değil mi?
5: Sivas Spor'un stadını kim yaptı abi? Ben Sivas'lıyım bu arada. Devlet. Yani bugün, hı-hı, devlet kimseye bir şey vermiyor değil. Devlet bence Türk, yani özellikle şu anki hükümetten bahsediyorum, futbolla ilgili, basketbolla ilgili bu ülkeye gerçekten büyük yatırımlar yapıyor ve bence bütün kulüplere de desteğini veriyor. Ya yani vergi muhabbetinden bahsetti. Bir de o kadar zengin olmasına rağmen Türk açık firmalar, kamuya açık platformlarda firmalar zaten ne verip ne aldığını görebilirsin istediğin zaman. Çünkü bunlar borsaya açık, bunlar vergiyi de ödediği vergiyi zaten söylemek zorunda. Çünkü borsaya açık insanlar bunlara para yatırıyor. Yani Yüksel Yıldırım'dan tek ricamız var. Allah'ın kitabını seviyorsa Tampin Sporu'yla uğraşsın. Fenerbahçe ile uğraşmasın. Yani Fenerbahçe hani diyor ya kendisi, Barış Köktürk benim muhatabım değil, ben başkanım, Hacı Yıldırım. Fenerbahçe de onun muhatabı değil bence. Onun rakipleri, yani rakibi Fenerbahçe değil özellikle. Yani kendisinden rica ediyoruz, Fenerbahçe taraflarından da ne olur bir yerde paylaşmasınlar. Yani paylaşınca reyting kazanıyor. Kendini böyle daha böyle bir şey yapıyor. Sana da teşekkür ediyorum bu şeyleri bize söylediğin için. Tekrardan teşekkürler abi, iyi yayınlar.
2: Görüşmek üzere Fatih Bey, ben teşekkür ediyorum bizleri aradığınız için. Çağatay Hocam, yayın çok iyi gidiyor her zamanki gibi, çok güzel program oluyor demiş Bayram Olcay Beyefendi'ye, çok teşekkür ediyorum. Instagram'da Süleyman Aktaş'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan bakalım. 0212-273-10-10'a gelen WhatsApp'tan Ahmet Kahraman, iyi yayınlar hocam, Botan Özgür kardeşime selamlar demiş. Onu da selamlarını ilettik. 0212-273-10-10 arayın, telefonlarınızı bekliyoruz. Bir haftadır hani diyorsunuz ya, ne zaman bağlayacaksınız, ne zaman dinleyici telefonu alacaksınız diye. Bir telefon, bir fikir. Bugün o gün işte sizin gününüz, sizin sesiniz. Hatlarda hiç boş kalmasın istiyorum. Bakalım 0212-273-10-10'a bir telefonla bağlanarak görüşlerinizi bizlerle paylaşanlar kimler olacak? Sesinizi buradan Radyo Gol vasıtasıyla binlerce insana da duyurabilirsiniz. İşte yine sırada bir dinleyicimiz var. Sonu 57 ile biten dinleyicimiz. Bakın arayın, sadece 0212-273-10-10'u arıyorsunuz ve direkt canlı yayına bağlanabiliyorsunuz. Hoş geldiniz yayınımıza, sonu 57 ile biten dinleyicimiz.
6: Cihan Bey, hayırlı yayınlar.
2: Çok teşekkürler.
6: Ben İstanbul'dan arıyorum. Biraz ismin. Fenerbahçe taraftarıyım. Cihan Bey, ben bu yabancı kurala ilgili konuşmak istiyorum. Yaklaşık 78-79 yıllarından beri sürekli ligleri seyreden, maçları seyreden, bu sporcuların hepsini görmüş geçirmiş insanlarız. Bize bu yabancı hayranlığı nedir? Bir de bu yabancılara verilen bu ücretler nedir? Yani bizim ülkemizde, ekonominin ne olduğu bir ülkede 50 milyon bonservis, 75 milyon bonservis tutmuyor. Bu paralar nedir yani? Biz ülkemizin bu paralarını ne diye veriyoruz? Ben şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Galatasaray UEFA Kupası aldı. Bak ben Fenerbahçe'yim. Galatasaray UEFA Kupası aldı değil mi? Galatasaray UEFA Kupası'nı alırken kaç tane yabancısı vardı? Çok kaliteli 3 tane, 4 tane yabancısı vardı. Doğru mu? Ve Galatasaray 8 tane Türk topçusuyla UEFA Kupası kazandı. Bunlar altyapıdan yetişen kendi öz evlatlarımızdan. Dünya Kupası'na gittiğimizde de bu 3 tane kaliteli yabancının yerine 3 tane Türk futbolcu koydular. Dünya Kupası'nda 3. oldu. Hani bizim kendi insanlarımız bu kadar mı değersiz? Biz bu ücretleri, bu şeyleri, maaşları, 10 milyon maaş, 11 milyon euro maaş, bunlar büyük rakamlar yani. Hay getirisini söyleyin bana. Yani biz bu paraları bu yabancılara verirken Avrupa'da katıldığımız turnuvalardan mı kazanıyoruz? Hangi turnuvalarda ne başarılar aldık da büyük rakamlar kazanıp yabancılara bu şeyleri, paraları verebiliyoruz döviz bazında? Yani bizim kendi öz evlatlarımız varsa aynı şey, değişen bir şey yok ki. Biz kendilerimize güvenmemiz lazım. Kendi insanlarımıza güvenmemiz lazım. Ha, kaliteli topçu getir, iyi topçu al, 3 tane 5 tane al. Ama senin kendi 5-6 tane topçun da onlarla birlikte bir şeyler öğrenip en azından kendini geliştirsin. Onlar da kendini ispatlasınlar. Ve Galatasaray'ın futbolcuları bunu ispatladı. 2000 yılında UEFA'yı alırken 8 tane Türk topçusuyla UEFA kupasını kazandı. Alo.
2: Duyuyoruz biz sizi.
6: Sesimiz geliyor değil mi?
2: Gayet.
6: Yani Can Bey, benim anlamadım. Bakıyorum şimdi yine. 50 milyon bonservis, 11 milyon maaş, 10 milyon maaş. Ya bu parayı neyle veriyorsun arkadaş? Yani nereden kazanıyorsun? Seyirciden desen ya, yazık günah insanlara. 5 bin liraya forma al, 2-3 bin liraya maç seyretmeye git. Ya asgari ücret 28 bin lira bu ülkede ya. Şaka gibi geliyor yani. Emeklinin aldığı maaş 20 bin lira para. Bugün 75 milyon bonservisi, 50 milyon bonservisi, lütfen euroları bir çarpın bakalım TL bazında kaç para yapıyor ya? Yani sonuçta şuna bakarım. Ben böyle şeyler hani transfer yaptığım zaman ben Avrupa'da sürekli İspanya gibi, İngiltere gibi şu şampiyonu yine bakar mısın? Kimler kazanıyor? Son 2 yıl hariç hep İspanya'nın, İngiltere'nin şeyin egomanyasında olmuş bir şampiyonlar ligi. Adamlar para kazanıyorlar bu işten. Yatırımlarının karşılığını Avrupa'dan alıyorlar. Biz habire buradan bütçemizden dövizi veriyoruz. 20 tane yabancı var bir kulüpte. Liglere bakıyorsun. Her takımın 14 tane 15 tane yabancı. Bunların hepsi parayı bulduğun zaman korkunç rakamlar. Yani birazcık kendi insanımıza güvenelim. Kendi gençlerimize önünü açalım. Kendi gençlerimizi var etmeye çalışalım. İyi yabancılar alalım. Kaliteli yabancı alalım ama 3 tane 4 tane alalım. Onu da getir ver para. Ona ver 10 milyon. Ona ver 15 milyon. Ona ver 12 milyon. Maaş bu olayda. Bilmiyorum. Yani doğru mudur, değil midir? Bence doğru da düşüneceğim. İnsanlar ne düşünür onu bilmiyorum.
2: Evet, bu kadar mı?
6: Söylemek istediklerim bunlar. Yani ben çok hayretle karşılıyorum. Yaşım da 61-62 olmuş. Bak, bu kadar zamandır bu Türkiye'liklerin her şeyi seyretmişiz, etmişiz, görmüşüz. Yani yabancıların gelmesi bu kadar maalesef çok büyük bir başarılar elde etmiyorsun ki. Çok büyük bir başarılar yani Avrupa'dan kupa getirmiyorsun, Avrupa'da final oynamıyorsun. Final oynayan takımımız yok ya. Final oynayan takımımız yok. 2000 yılından beri final oynayan takımımız yok.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben ne oldu? 14 tane yabancı alıp da böyle bonservisleri verip Türkiye'de. Ben kendi gençlerimi seyrederim ya. Benim gençlerim bilmiyor mu futbol oynamasını yani? Bu kadar mı aciz? Ya idarecilerimize sesleniyorum. Lütfen biraz daha mantıklı ya. Ülkemizin ekonomik şartlarına bir baksınlar. Ülkemizdeki insanların geçim dertlerine bir baksınlar.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
6: Çok teşekkür ederim.
2: Çağatay Çıtlak ben. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesindesiniz. Bağlandığınız için de teşekkür ediyoruz.
6: Rica ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar. Inşallah.
2: Çok çok teşekkürler. 0212 273 10-10'da yine sıradaki dinleyicimizle devam edeceğiz. Bu arada Mustafa Namlı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel sözler yazmışlar. Vallahi kaliteli yayın kaliteli dinleyiciyle olur. O yüzden gelen teveccüh göstermişsiniz. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimiz var. Bir coğrafya öğretmeninden selamlar demiş Taner Durmaz beyefendi. Ben de selamlar diliyorum. O da bir meslektaşım demek ki. Ben de ona sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Bayram Özdemir diyor ki Maltepe'den Bayram Bey, 59 yıllık hasretimiz özlemimiz sona erdi. Dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çorum frekansının bayrağı dalgalandı. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım demiş. Herhalde sözlü yazdığı için Çorum FK'nın olması gerekiyordu. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Instagram'dan bakıyorum. Ali Özgedik beyefendi Çağatay Hoca'ya adresini takip aldığı için teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden de araya da gitmeden sonu 0-1 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar Çağatay Bey, ben İstanbul'dan Kadir. Nasılsınız?
2: Sağ olun Kadir Bey, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz nasıl?
7: Ben çok iyiyiz. Sıcak bir yaz günü.
2: Afrika sıcakları evet. Bu hafta geldi.
7: Evet. Ne yapalım, soğuğu görüp isyan ediyoruz, sıcak istiyoruz, sıcak gelince serinlik istiyoruz, insanoğlu böyle.
2: Evet, evet.
7: Aynen futbolda olduğu gibi, yani bazen ne istediğimizi de bilmiyoruz açıkçası.
2: Kesinlikle %100 haklısınız.
7: Ben şu konuya biraz değinmek istiyorum. Ya bir yeni yönetim geldi, ben Fenerbahçe taraftarıyım Aziz Bey. Yani yeni gelmediler, geri geldiler öyle diyeyim. Çok da mutluyum. Mutlu olma sebebimi de şöyle ifade edeceğim. Gerçekten bir kurumsal anlamda bir yönetici değil, gerçekten bir taraftar tekrar geri döndü. Yenilgisiyle, başarısıyla, bir taraftar duygusunu ziyadesiyle iliklerine kadar hisseden bir yönetimimiz olduğuna inanan birisiyim. Ama şunu görebiliyorum, özellikle medyada, lafınıza sığınarak, yani biz, Aykut Kocaman da bizim bir değerimiz, Aykut Kocaman değerini tartışıyor. Özellikle Fenerbahçeli medyada gibi görünenler. Neden Aykut'a bu yapılmış, şu yapılmış? Ya yıllardır bize yapılanlar veya yapılmayanların ızdırabını yaşarken biz kişiler üzerinden başka bir durum ya da duygu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu beni çok üzüyor. İsmail Kartal da değerimiz. Nihayetinde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sanki gelen yönetimler birilerinin tribündeki pozisyonlarını, medyadaki pozisyonlarını koruyup kollaması çerçevesinde katma değer görüyor. Yani tribünde eğer onlara sezon biletleri takdim ediliyorsa en iyi yönetim onlar için o. Veya medyada kendilerine daha çok yer verilenler bu sayede oluyorsa o yönetim onlar için değerli. Ama unutulmaması gerekir şu: Şendeli'de yaşayan, İpsala'da yaşayan, Fethiye'de yaşayan, Hopa'da yaşayan, Fenerbahçeli de bu takımın gönüldaşı. Sevinci, üzüntüsü hep dolu dolu yaşayan bir durum, bir topluluktayız. Ama bu görünmüyor, sadece o Kadıköy'de tribünde oturanlar çok aşırı derecede bu takım bizim ve bizden başkasının değil havasında. Medyacısı da, tribünde duran malum taraftar grupları da. Resme böyle bakılmıyor. Ama bu kulübün milyonlarca taraftarı, seveni var ve biz sadece şuna odaklıyız: Fenerbahçe'nin başarısı. Bazen başarı elde edilen kupalar değildir, dik duruştur, duruşu sergilemektir. Biz Aziz Bey ile bu duruşun tekrar geri geleceğine inananlardan olduğumu düşünüyorum. Biz derken birileri adına konuşmayayım, ben öyle düşünüyorum. Bu sebeple Çağatay Bey, vaktinizi aldım. Kusuruma bakmayın.
2: Estağfurullah. İyi, biz teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız Kadir Bey. Size de iyi günler diliyorum.
7: Ben size teşekkürler.
2: 0212-273-1010 mesajlarla devam edelim. Mete Bey diyor ki bu yabancı olayın çözümü belli bir yaş üstüne milli takım kriteri koyacaksın. En azından belli bir kalite üstünde yabancı gelmiş olacak. Atıyorum 22 yaş üstü yabancı alıyorsan milli takım kriteri olacak. Çok bilinmeyen bir denklem değil. Neden yapmazlar bilmiyorum demiş. Gerek yoktu okumaya demiş. Bence gerek var, çünkü sizlerin sesini duyurmanız açısından. Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beşiktaş'ımızın formasını 13 sene giymiş, Avrupa kupalarındaki ilk golümüzü 27 Kasım 1958'de Real Madrid'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası rövanş maçında atan centilmen sporcumuz Kaya Köstepe'nin vefatının 15. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum. Mekan cennet, ruhu şad olsun demiş. Mehmet Günay, teşekkür ediyorum. Toprağı bol olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. İsimlerinizi yazarsanız valla ben de zorlanmam. Şampiyon Beşiktaş mesajının nickname'ini. Serdal Adalı yönetimine inanmıyorum, ben pek güvenmiyorum demişler. Beşiktaş taraftarlarımızdan bayağı bir mesaj geliyor. Ahmet Bey, yerli oyuncu fiyatlarını aşağı çekmek için yabancı kuralını sınırsız yapanlar 75 milyon dolara yabancı oyuncuyla sıradan bir Türkiye şampiyonluğu oyuncular. Türk futbolunun geldiği nokta bu. Evet, biraz önce ismimizi karıştıran dinleyicimize de yazmışlar. Yaşar Bey, sevgiler, selamlar. Çok mesaj var. Vallahi hepsini de okumak istiyorum. Yetişmeye de çalışıyorum ama telefondaki dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Onlara da bir arayıp merhaba diyelim, hatta seslerini duyalım. Hoş geldiniz, sonu 02 ile biten dinleyicimiz. Duyabiliyor musunuz bizleri? Evet. Mehmet Yıldırım diyor ki kolay gelsin, selamlar Çağatay Bey. Çok teşekkürler. Ben bir mesajınız var sandım da ama bir önceki programa demek ki yollamışsınız. Sonu 02 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhabalar. Az önce bağlanan arkadaşa çok güzel konulara değindi. Yani dünyada ilk insanlığın varoluşundan bu ana kadar sürekli bir mücadele vardı.
2: Ben isminizi de rica edeceğim.
8: Serdar Deniz, bir önceki arkadaşa çok teşekkür ederim. Bu yabancılara fazla para veriliyor diye. Yani bu ülkeye sermaye birikimi de lazım. Fabrika yapılacak, yol yapılacak, hastane yapılacak. Devletimizin buna bir el atması lazım. Yani futbol dediğin nedir? Yani bir oyundur. Karın doyurmaz, bir şey yapmaz. Evet, güzel bir oyundur. Severiz, yani şey yaparız da. Bir de belki arkadaşa çok teşekkür ederim. Asgari ücretin 28 bin olduğu, emeklinin 20 bin lira maaş aldığı bir zamanda böyle paraların çarşı parmağın vurulması iyi bir şey değil. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Az Yıldırım'ın yanında inşaat mühendisi olarak çalıştım. Kendisi çok saygın bir insan. Yani adam kazanmayı çok sever. Hatta bana da teklifler yapmıştı birkaç tane. Futbolcu olarak değil tabii, mesleğimle ilgili de. Yani bir Galatasaraylı olarak şampiyon olmaktan biz artık bıktık gibi bir şey yani. Her sene biz oluyoruz. Fenerbahçe'nin olmasını isterim. Sayın Az Yıldırım'a başarılar dilerim. Size de güzel yayınlarınız için teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler Serdar Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Araya gitmemiz için ne kadarımız var diye baktım. Telefon alabilir miyiz acaba? Yine gitmeden dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 03'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
9: Alo.
2: Buyurun.
9: Ha, sesim geliyor değil mi?
2: Gayet net geliyor. Tanıyalım lütfen sizi.
9: Ha, merhaba, ben İstanbul'dan Murat. Trabzonspor taraftarıyım.
2: Buyurun Murat Bey.
9: İki konu hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi Futbol Federasyonu ve milli takım hakkında yapılan eleştiriler. Öncelikle şöyle bir haksızlık yapıldığını düşünmekteyim bir bakımdan. Hangi konuda? Evet, bütün eleştiriler tamam. Ama sanki bir günah keçisi İbrahim Hacı Osmanoğlu gösterildi gibi geliyor. Neden diyorum? İbrahim Hacı Osmanoğlu en baştan hatalıydı. En büyük hatası da şu. Zaten hiçbir Türk hakeminin Dünya Kupası'na çağrılmaması zaten federasyonun iflasını gösteriyordu. Ve daha Amerika'ya gitmeden İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeliydi. Bu baskı yaratılmalıydı. Çünkü federasyonun doğrudan sorumlu olduğu tek şey bana kalırsa milli takım oyuncuların seçmesi değil, milli takım oyuncuların antrenman performansı değil, hatta eleştirilen tesis yerinin seçimi konusu bile aslında İbrahim Hacı Osman'ın değil, Montella'nın suçudur. Çünkü teknik bir şeydir. Bunun bilgisi Montella'da bulunmaktaydı. Buna müdahale edebilirdi, etmedi. Burada ağırlıklı suç Montella'da. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk hakeminin, hiçbir Türk hakeminin Dünya Kupası'nda düdük çalamamasının sorumlusudur. O yüzden istifa etmeliydi. Ama şimdi bunlar değinip sadece yer seçimi, milli takımın başarısızlığı üzerinden istifaya çağrılması bence bir günah keçisi gibi, biraz bazı suçluların aklanması gibi geliyor. Hani bu farklı bir bakış olarak düşüncemi aktarmak istiyorum. İkinci olarak da yabancı kuralı. Yabancı kuralı meselesinde de açıkçası bu iki sene önce, bir buçuk sene önce söylenen bir şeydi. Ama maalesef ya değişir zaten, değiştirilir şeyle bir planlama yapmadı Türkiye'deki takımlarımız. Ve şimdi hani değiştirmeyeceğiz galiba, değiştirmeyecekler galiba deyip tekrar federasyon olağan seçimde, olağan seçimde federasyon değiştirmeye çalışıyorlar. Ama unutulan şey şu, özellikle üç büyük takım ve yöneticileri dedikleri tek şey, bize eşitlik istiyoruz, adalet istiyoruz. Biz de eşitlik istiyoruz bütün Anadolu takımları olarak. Eşitlik ve adalet isterken ama adaletten kastettikleri maalesef bu üç büyük İstanbul takımının, ya bizim seyircilerimiz daha fazla dekoder satın alıyor. O zaman biz daha fazla katma değer yaratıyoruz futbola. O zaman soru şu, adalet dediğimiz şey, koyduğumuz terazi, küfesine koyduğumuz şey ekonomik olarak ekonomidir. Yani daha da sadeleştireyim, para mıdır? Yani futbol eşittir para mıdır? Hani adaletten anlaşılan buysa, hani böyle bir Türkiye futbol sisteminin yürüyeceğini düşünmüyorum. Üçüncü olarak da bir Trabzonspor taraftarı olarak yeni sezonda hani takımı destekleyeceğim ama üzüldüğüm tek bir şey var. Maalesef Göztepe Spor'un Avrupa'da görememek çok üzüldü. Önümüzdeki sezon umarım Göztepe'yi de Avrupa'da mücadele ederken görmek isteriz. Mücadele katılmasını isteriz. Diyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim.
2: Murat Bey, görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere tekrar diyor ve kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında 0212 273 10.10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir ara.
0: Yarış başlıyor.
10: Starttaki yerini aldı. Start verildi ve Bursa'da 3. koşu başladı. Rakiplerinin 4 boy gerisinde koşuya başlayabildi. Ayhabı, 10 numaralı Ayhabı sonrasında toparlandı. Bu fark biraz daha azaldı şimdi. 3 numarada Baba Battal liderliği alıp 3-4 boy fark yaptı. İkincilikte 12 numarada Tayfun takip ediyor. 1,5 boy kadar geride dışta 6 numarada Little Battler. Hemen içinde 4 numarada Acoustic Song. 2 boy kadar geride 9 numarada Karabayrak. Dışında 1 numarada Blackfire. 3 boy geride orta kulvarda 8 numarada Sharp Sword ilerliyor. Onun hemen dışında 7 numarada Kings of Countries. 2,5 boy kadar geride 5 numarada Apollon. Onun da yanında 10 numarada iHub'ı var. 1400 metre start yerinden çıkıldı. Yarışa liderlik yapan 3 numaralı Baba Battal rakiplerine 5 boy kadar fark yapmış durumda. İkincilikte 2 numaralı Tayfun, üçüncülükte dışta 6 numaralı Little Battler var. 1 boy kadar geride 4 numaralı Acoustic Song, onların 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Karabayrak ilerliyor. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Blackfire, 2 boy kadar geriden dışarıdan 10 numaralı iHub'ı önlere doğru atak yapıyor ve safkanlar son 800 metreye doğru koşuyor. Liderlik 3 numaralı Baba Battal'da, 4 boy gerisinde 2 numarada Tayfun farkı biraz daha azalttı. 1,5 boy geride 4 numarada Acoustic Song. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numarada Little Battler. 2,5 boy kadar geride 9 numarada Karabayrak. Yanında 1 numarada Blackfire. 3 boy geride 5 numarada Apollon sırasıyla son viraj dönülmek üzere. Fark azalıyor. 3 numaralı Baba Battal lider. 1 boy gerisine geliyor 2 numaralı Tayfun. Onun 1,5 boy gerisine 4 numaralı Acoustic Song sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra da 3 numaralı Baba Battal liderliğini sürdürme çabasına, fakat şimdi 2 numaralı Tayfun onu iyice yakalamayı başardı. Daha geriden dışarıdan 4 numaralı Acoustic Song'un da atakları var. Son 200 metreye yaklaşılırken liderli orta kulvardan gelen 2 numaralı Tayfun aldı. İçeride 3 numaralı Baba Battal. Dışlarında 4 numaralı Acoustic Song var. 3 saf kandan şimdi dışarıdan gelen 4 numaralı Acoustic Song asfalt öne geçmeye çalışıyor. İçeride de Tayfun var. Acoustic Song ve Tayfun beraber giriyorlar potaya. 3 numaralı Baba Battal 3. 1 numaralı Blackfire 4. 6 numaralı Little Better da 5. oldu. 4 numaralı Acoustic Song mu, 2 numaralı Tayfun mu kazandı? Karar varış hekimlerinin.
0: Reklam

0: Mobil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Dört büyük gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine girdik. Söz Milletin Köşesi devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Zafer Aksoy beyefendi demiş ki her şeyi açıklıyoruz diyorlar. Hacı Osmanoğlu zaten orada olması hata ama sanki her Dünya Kupası'na hakem gönderiyorduk. Yıllar önce Doğan Babacan bir de Cüneyt Çakır gitmiş. Zaten gidemiyordu. Neyi konuşuyoruz acaba demiş. Yine gelen mesajlardan birkaç tane vardı da Ali Özge diye çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni de takip almış. 0212 273 10 10'da dilerseniz dinleyicilerimiz ardı arkasına telefonlarıyla görüş ve

0: Bizde paylaşın, sesinizi binlerce insana duyurun. Haydi ard arda gelsin telefonlar. Bir telefon, bir fikir. Her zaman söylüyorum, hatlarımız hiçbir zaman boş kalmasın deyip sonu 92 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben Ramazan Sarıyer'den, sizinle aynı zamanda Instagram'dan takipçinizim. Zeytbet'i takip ediyorum sizi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, fikirli, iyi ki varsınız.
1: Fikirlerinizi de beğeniyorum. Tarzınız gayet hoş ve çok hoşumuza gidiyor. Çağatay Hocam, müsaade ederseniz ben Türk futbolu ile ilgili iki tane tespitimi paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun Ramazan Bey, mikrofon şimdi, sizde.
1: Şimdi bunu tespitimin sonunda sizlerden biraz linçleyebilirim ama bunu da söylemek zorundayım. Bence Türk futbolunun iki sorunundan biri spor medyası. Özellikle yıllardır ne oynadığı belli olmayan futbol takımlarımızın oyunlarını eleştirmek, teknik, taktik, varyasyon gibi konuları ele almak yerine hakemleri konuşuyorlar. Futbolcu transferlerini, futbolcuların saçlarını, futbolcuların giyimlerini, hep magazinsel konuları konuştukları için bizim gerçekleri görmemizi engelliyorlar. Futbolcu eskileri televizyonlara çıkıyor, ağız alınmayacak böyle kelimelerle kavgalar, dövüşler, reyting uğruna devamlı böyle saldırmalar, A takımın taraftarına hoş görünmek için B takımın maçlarındaki hakem hatalarını devamlı ön plana çıkartarak böyle bir ortam hazırlıyorlar. Böylelikle biz gerçekleri göremiyoruz. Hep yalan bir dünya içinde yaşıyoruz. Biz zannediyoruz ki futbolumuz çok ileride. Çok iyi futbol oynuyoruz zannediyoruz. Halbuki biz futbol falan oynamıyoruz. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Bizim oynadığımız futbol falan değil. Biz sadece oyalanıyoruz. Yani oynamakla oyalanmak arasındaki o fark çizgideyiz biz. Top ayağımızı alıyoruz. 38 tane pas yapıyoruz. Top orta sahaya geçmemiş. Yani 38 pas sonunda top bizim kalecimize geliyor. Böyle bir şey olabilir mi dünyada? Böyle bir futbol mu var? Ama biz bunları yapıyoruz. Onun haricinde ikinci sorunumuz da bu da çok enteresan gelebilir seyircilerimiz ama bunu da söylemek zorundayım. Bizim Türk futbolunun en büyük sorunu ne yönetici sorunu ne yöneticiler sorunu. Bizim en büyük sorunumuz yerli teknik direktörler. Yerli teknik direktörler inanın futbolu bilmiyorlar. Hiçbiri bilmiyor. Güncel futbolu takip etmiyorlar, dünyadaki varyasyonları bilmiyorlar, futbolun evrildiği noktayı bilmiyorlar, idman metodolojisini bilmiyorlar, idman tekniklerini bilmiyorlar. Bunlar şimdi 34 tane, 40 tane bir yerli teknik direktör havuzu var. Bunlar devamı dönüyor. A takımından B takımına gidiyor, oradan 38 tane transfer yapıyor, 40 tane transfer yapıyor. Menajerler oradan kovuluyor, Balıkesir Spor'a geçiyor, oradan Nazilli Spor'a geçiyor, oradan Erzurum Spor'a geçiyor, İstanbul Spor. İnanın hepsi böyle dönüp dolaşıyorlar. Ama bir tane futbolcu yetiştirmiyorlar. Bir tane altyapıdan futbolcu getirmiyorlar. Sonra altyapıdan gelen futbolcular hep yana pas, geriye pas, yana pas, geriye pas. Cesaretle oynamıyorlar. Ne bileyim, onun haricinde böyle hani İngiliz futbolu gibi, Alman futbolu gibi, İspanyol futbolu gibi topu ayağına alan zıkkın gibileri gitmiyor. Hep geriye pas, yana pas. Hep bu bence teknik direktörlerin altyapıdaki sorumsuzluklarına kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Belki biraz ağır olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Bunları söylemek istedim.
0: Estağfurullah Ramazan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Teveccüh gösterdiniz. Yayınımıza da katıldınız. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Buyursunuz. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Ali Bey demiş ki Çağatay abi, Türk kulüplerinin sürdürülebilir ekonomi için altyapıdan iki oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Hem milli takım için önemli olur demiş. Yani şöyle bir düşüncesi var, önerisi var. Diyor ki yabancı kuralı veya sınırı olacağına altyapıdan iki tane, üç tane Türk oyuncu oynatma zorunlu olsa daha güzel ve daha doğru olmaz mı? Bence Türk oyuncu oynatma kuralı olmalı, iki veya üç demiş. Şu anda 12 artı 2 kuralı kabul edilecekmiş gibi duruyor bana gelen bilgiler doğrultusunda. Yılmaz Bey diyor ki kulüp başkanları fazla harcama yaptıklarında cebinden ödemiş olsa bir tane başkan adayı çıkmaz. Böyle olsa daha iyi olmaz mı diyor. Bir dinleyicimiz yani Mehmet Açı Bey diyor ki Çağatay Hocam, Coşkun Sabah ne alaka, ben anlamadım. Fenerbahçe'yi aslında kötülemedi diyor. Bunu hani dile getirmek istedim demiş. Aytek Aşıkoğlu, sevgiler, eski futbolculardan. Milletin sesini ve düşüncelerini herkese duyurma imkanı.

0: imkanı verdiğin için sana teşekkür etmek istedim. Keyifle dinliyorum demiş. Aytek Aşıkoğlu'na da ben sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Onu da geçen hafta yayınımıza almıştık hatırlarsanız. Hatta önümüzdeki haftalarda gene görüş ve düşüncelerini almak üzere seve seve, memnuniyetle ona da her zaman olduğu gibi bağlanabiliriz. İşin gücün rast gitsin. Sonu 55'le biten dinleyicimiz var. 0212-273-1010 arayın, görüşlerinizi paylaşın diyorum ve hattımızdaki dinleyicimize de merhaba diyorum. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi. Radyo Gold'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde.
1: Erdal Kurt, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Erdal Bey.
1: Demin Trabzonlu bir arkadaş bağlandı. Hacı Osmanoğlu'nun günah keçisi ilan etti dedi. Onu artık aydınlatayım. Hacı Osmanoğlu günah keçisi seçilmesinin sebebi Galatasaray'la ters düşmesi. Galatasaray'la ters düştü. Galatasaraylı yorumcular bir saldırdılar adama. Bütün herkes, Fenerlisi, Beşiktaşlısı adama saldırıyor. Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray Fener'le görüşü diye hedef gösterdi. Herkes onlara saldırıyor. Yani hedef göstereni bilseler suçluyu bulacaklar da. Bütün olay budur yani. Yapacak başka bir şey yok. Galatasaray öyle bir sarmış ki her tarafı. Nereye hedef gösterirse herkes ona saldırıyor. Bu hakemlerin ve federasyonun içindeki FETÖ'ler bitmediği sürece de bu takımlar düzelmez. Galatasaray biraz iyi futbol oynuyor. Oynamadığı zaman hakemler götürüyor. Rakiplere gidecek olmadan bir çelme. Galatasaray'ın her türlü yolu açılıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Herkesin görüşüne saygım var. Ondan sonra da işin sonunda Fenerler yapı diyor. Sen her türlü yapıyı yapıyorsun zaten.
0: Evet, bundan ibaret. Milli takımla ilgili bir düşünceniz var mı?
1: Ne gibi?
0: Yani nasıl buldunuz? Nasıl bir milli takım bekliyordunuz?
1: Milli takım. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilerin de böyle olduğunu düşünüyorum. O takım ligden de düşse takımını tutar. Ben milli takım iyi de oynasa, kötü de oynasa milli takımı tutuyorum. Bir gün kötü oynadı diye hepsi gitsin diyen kafadan değilim ben. Kötü oynadılar, yapacak bir şey yok ama milli takımımız bu kardeşim. Ben Kürt kökenli bir vatandaşım ama milli takımın arkasındayım. Türkiye milli takımı diyorlar, bana bir tuhaf geliyor. Benim milli takımım kardeşim o. Türkiye niye Türkiye diye ayırıyorsun? Bu ülkenin milli takımıdır o. Benim milli takımım abi o. Benim ülkemin takımı, benim takımım, benim evlatlarım oynuyor orada.
0: Evet Erdal Bey, bu kadar mı görüşleriniz?
1: Evet.
0: Teşekkürler,
1: evet.
0: Görüşmek seviyorum. Üzere. Sağ olun, tekrar görüşmek
1: kolay
0: üzere.
1: Kolay gelsin. Sağ yakışıklı olun. Delikanlı. Yani onu sana diyenlere atıyorum.
0: Sağ olun.
1: İyi günler.
0: Teşekkürler, sağ olun. Bu mevzu da uzadı gitti gerçekten. Yine dinleyicilerimizden Bayrampaşa'dan Ramazan Bey diyor ki Trossard yangını var. 2 gol bir asist yapmış. Evet, ben de izledim. O maliyetlere daha iyisi alınır. Bunun maliyet karşılığını da biraz daha maliyetlenir. Greenwood sayesinde oyuncu getirirsin, bunların satışı olur. 32 yaşında adam olmaz. Beklenilen kanat o değil demiş. Görüşlerini paylaşmış. Yine teşekkür etmek istediğim isimler var. Kaptan Fikret, Bera, Melik Argaç ve Sinan Özendi beyefendiye teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde takibe dalmışlar. 0212 273 10'da gelen telefonlar var. Dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. 0 5 mi? Yok, 52 ile biten önce alalım. 52 ile biten dinleyicimize merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Abi hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diyorum öncelikle.
0: Aleykümselam. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Abi ben İstanbul'dan Muhammed Kartal. Galatasaray taraftarıyım. İlk öncelikle seni ve kanal yönetimine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptıkları için, sözü taraftara bıraktığınız için bir hafta bir de olsa çok mutlu oluyoruz.
0: Rica ederiz. Biz sesinizi duyunca daha mutlu oluyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Abi benim söyleyeceklerim var. Hani bir şey yapı konusunda. Yani Türk futbol yapısı konusunda. Abi şu anda mesela bizim ülkemizde şunu ben tespit ediyorum. Ve artık bunun gelişmesini istiyorum yani. Kendime dahil olmak üzere. Abi biz basketbolda, voleybolda, işte işte handball'da vesaire diğer bütün branşlarda çok başarılı bir ülkeyiz. Ama onları o branşları çok tutabilen bir ülke değiliz, seyredebilen bir ülke değiliz ama futbola çok meraklı. Futbolda her şeyi bilen bir ülkeyiz. Yani herkesin daha demin ki katılan seyirciler olsun, katılımcılar olsun herkesin bir fikri var. Her şey her konuda yani doğru veya yanlış. Antrenman bilimiyle fikrimiz var, sistemlerle ilgili fikrimiz var. Her konuyu biliyoruz veyahut da her bir şey bir görüşümüz var. Abi ben şunu istiyorum kendi çapıma yani bir Muhammed Kartal bir Türk vatandaşı olarak. Yani futbolun başına müteahhitlerden, işte inşaatçılardan, işte ayakkabıcılardan ziyade artık gerçekten cesaretli bir futbolcu abilerimizden geçmişinde futbolcu olup da gerçekten bu işi bilen bir futbolcu, eski futbolcu abilerimizi bir tane başımıza görmek istiyoruz. Gerçekten mesela Hidayet Türkoğlu gibi bir adamın da futbolun karşılığını görmek istiyoruz abi ki başarı gelsin. Yani şunu artık bence görmemiz gerekiyor. Müteahhitler evet şimdi herkes diyor ki şöyle yorumlar da var, görüşler de var. Para olmadığı zaman futbol yönetimi. Abi para olduğu zaman da zaten bir başarı gelmiyor ülke. Gelmedi. Artık bence biraz Türk halkı olarak da sabredip hani belki orada gelecek bir eski futbol abimiz başkan olduktan sonra diyecek ki mesela bir şeyler yapacak, bir kurallar getirecek. İleriye dönük belki bizim hayrımız olacak ama Türk futbol seyircisi olarak biraz tahammülsüz olduğumuz için abi tahammül edemiyoruz ve sürekli eleştiri kültüründen insanları baskı ve stres altına bırakıyoruz ve uygulanan kararlar da bence yine tam olarak anlamıyla getirilemediğini düşünüyorum. Bence cesaretli yiğit bir abilerimizin, futbolcu abilerimiz, eski futbolcu abilerimizin bu işi bilen, bu işi çekirdeğinden geçmiş, o antrenmanlar, o ilk başta çim sahaların, o siz söyleyin soyunma odasının kokularını yemiş, final maçlarına çıkmış abilerimizin bir tanesinin futbolun başına gelmesini istiyorum ben şahsi olarak abi.
0: Evet, bu kadar mı görüşleriniz?
2: Söyleyeceklerimle bu kadar abi. Seni çok seviyorum, iyi ki varsınız. Radyo Gol ailesine çok teşekkür ediyorum böyle bir program bizlere sunduğu için.
0: Teşekkür ediyoruz. Aslında asıl teşekkürü bizim yapmamız lazım. Muhammed Bey, iyi ki aradınız, iyi ki yayınımıza bağlandınız, iyi ki varsınız. 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 05'e biten dinleyicimizi şimdi alabiliriz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Merhaba, ben Celal Üçtaş.
0: Buyurun Celal Bey.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkürler, sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurunuz.
3: Bir konu hakkında görüş bildirecek. Şimdi milli takımıyla alakalı konuşmak istiyorum önce. Şimdi malum Futbol Federasyonu Başkanı yani hiçbir eleştiriye tahammülü yok. Hiçbir şeye böyle bir ekleme, birisinin böyle bir tavsiyesine, güzel şeylere falan bir şey yok, tahammülü yok. Ondan sonra yani Türk Futbol İmparatoru Fatih Terim yapıcı güzel bir konuşma yaptı. Bunu bile sırf Galatasaray düşmanlığından dolayı adamı böyle nasıl diyeyim top medyanın ortasına attı. Sanki adam dedi ki sen istifa edeceksin, ya sen kötüsün. Adam dedi ki durun bakalım biz maçlarımız devam etsin. Eğer hesap soracak diyorsanız maçları turnuva sonunda sorarız dedi adam. Hiçbir şey demedi. Adam ne zaman Galatasaray'la birisi bir şey çıksa hemen ortaya çıktı. Ama Galatasaray'dan başka bir takıma çıktı mı arar şey bulaksın. Bu bir. İkincisi böyle bu. Ya bu yapıya inananlar hala var mı ya? Ya böyle bir şey var mı? Adam 102 puan alıyor. Öbürü 99 aldı. Vay yapı bizi bırakmış. İyi peki 99 aldığın zaman şampiyon olsaydın yapıdan bahsetmeyecektin ama. Kardeşim Galatasaray'dan güçlü olacaksın. Galatasaray'dan iyi futbolcu alacaksın. Kaybedeceksin. Bir omurga kuracaksın. Öyle şampiyon olacaksın. Öyle yoksa onun elinden futbolcu alayım. Galatasaray kime talip oldu onu elinden alayım. Böyle bir şey yok. Biraz da kendi önünüze bakın. Her şey yapı. Burada inananlar var biliyor musun? Milyonlarca insan var. Ya hala inanam. 12 senedir yapı nerede ya? 2013-14'te şampiyon olacağı yapı yok muydu? Var mıydı o zaman? Ha, bazı şampiyon olacağı yok. Böyle bir şey yok. Hep karşı tarafa suçluyorlar. Buna inananlara da ben üzülüyorum, acıyorum. Kendi yönetiminizi eleştirin. Başarısızlık niye oluyoruz? Niye 13 senedir şampiyon olamıyoruz? Bunu bir düşünün. Daha sonra adam kadro kurmuş. İskelet kadro kurmuş. Onun üstüne tek tük takviyeler yapıyor. Komple kadroyu değiştirmiyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aramı daha sonra kime el attı? Hemen onu alalım. Daha sonra kime? Ya bir kere kendiniz bir futbolcu bulun ya. Hiç mi sizin scoutunuz yok? Hiç mi beceriniz yok ya? Ondan sonra Türk futbolu niye böyle, niye şöyle? Şampiyon olunca ses yok ama olamadığını yapın. Kapı sapı. Böyle bir şey yok ya. Ayıp ya. Neyse. Düşündükçe sinirleniyorum yani. Bana inanır mısın? Kusura bakmayın. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendi öz eleştirisini yapacak. Aynaya bakacak. Biz niye başarısız oluyoruz diye. Galatasaray geçen sene Fenerbahçe'ye eliyle altın tepside şampiyon ikram ediyor. Onu bile alamıyorsun. Ondan sonra yapı diyorsun. Hala buna inanıyorlar ya. Gülüyorum ya. Vallahi gülüyorum. Neyse çok teşekkür ediyorum. Bana söz hakkı tanıdığınız için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sırada da dinleyicilerimiz var. Onları da bekletmeyelim. Görüşmek üzere. Evet, Mümin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin başına gelmiş diyor. Yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Sonu 43'te biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Ardı arkasını sırayla alalım. Çünkü yavaş yavaş programı noktalayacağız. Buyurunuz.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Tanıyalım sizi lütfen.
4: Hocam ben İstanbul'dan Ferhat. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun Ferhat Bey. Siz nasılsınız? Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk.
4: Teşekkür ederim. Yakışıklı kardeşim benim. Burada şimdi ben konuya nereden başlayayım bilmiyorum. Biraz önce konu bir yapıya dönüyor. Bir milli takıma dönüyor ama bir toparlayamadık bir türlü bu işleri. Neden?
0: Asıl olan aslında milli takımla ilgili görüşlerinizdi Ferhat Bey.
4: Valla milli takıma ne diyeyim? Son maçta olduğu gibi Orkun, Arda, Yasin miydi? Orkun'un yanında oynayan Salih.
0: Salih.
4: Bunların evet Salih'in yanına artık Montella hoca mı olur? Bir başkası mı olur? Bunların etrafına artık böyle şah ve matları döşecek. Ona göre yeni bir sistem, yeni bir uygulama. Artık 85 milyondan golcümüz yok. Nasıl yok? Hiç yoksa bari Cenk'i getirin koyun da en azından tecrübesinden faydalanın diyeceğim. Bu sefer bana kızacaklar, Cenk bitmiş diyecekler. Neyse hocam, nasıl diyeyim, siz ne dersiniz bu konuda?
0: Bugün siz konuşuyorsunuz Ferhat Bey, o yüzden size bıraktık mikrofonu.
4: Ben sizinle hasbihal etmek için aradım hocam. Tamam, ben konuşuyorum.
0: Valla yani benim söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat Bey, inanın yani akşama kadar da konuşabilirim ama hala benim içim acıyor maalesef. 24 sene üzerine bu kadar kolay bir Dünya Kupası'nda yenilmek, 10 kişi kalan takıma gol atamamak, birinci ve ikinci maçta yapılan hataların aynısının tekrarlanması gerçekten hani burama kadar geldi. Evet.
4: Valla çok acı verici yani. İnsan şöyle döner bir arkasına bakar. Bu kaç defa aynı hataları yapıyor. Yani ben Montella Hoca'ya da bir şey demek istemiyorum. Aslında sizin dediğiniz gibi çok denilecek şey var da. Yani bilmiyorum hangi akla, hangi mantığa hizmet bu. Bu kadar kör ya, ben maçları, 3 maçımızı da izledim. Hani bağırıyorum ya arkadaş. Ya şu Orkun'un bir şey, Orkun diyorum, Hakan'ı çıkar. Ne bileyim, defansa çek, adamlara topu ver. Ya bırakın biz oyun, onlar oyun kuruyormuş gibi yapın ama oyunun hakimiyeti bizde olsun. Yok baba, anlamadım gitti ya. Sağlık olsun diyoruz her seferinde ama işte sağlık olmuyor. Her seferinde üzülen biz oluyoruz. İnşallah diyelim tekrarı olmaz. Bu yapı konusuna gelince de yapı olduğuna inanmıyorum ama bazı hakemlerimizin bazı kulüpleri kolladığına bilmiyorum ama yemin edebilirim. Bak, ispatlayamam ama yemin edebilirim. Örnek, Çağatay Hocam, vaktim varsa çok kısa birkaç konuya değineyim.
0: Son bir dakikamız, lütfen toparlarsanız sevineceğim Ferhat Bey.
4: Örnek, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-0 20 dakikada 3 tane gol attığı maçta orada hakem dedi ki hop dur bakalım ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Trabzon'u böyle edemezsiniz. Hop, Bilal Touré'ye bir kırmızı kart. Bu bence saçma sapan bir şeydi. Sonra yine Beşiktaş'a dışarıdan yapılan Beşiktaş'ın futbolcusunun yapmış olduğu dışarıdaki faale hop içeride. İki maçta da aynısı oldu. Bunları da ispatlayamıyoruz. Galatasaray evet güzel takım, güzel oynadı. Şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Kızmasınlar arkadaşlar ama kullandığını da adım gibi eminim yani. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun.
0: Görüşmek üzere Ferhat Bey, size de kolaylıklar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinleyicimize devam edelim. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyoruz. Sonu 71 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz.
5: Çağatay Hocam selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
5: İsmim Hasan Karakaya, İstanbul Kartal'dan arıyorum sizi. Az önce bir arkadaş bağlandı. Ayakkabıcılardan falan artık bahsetti artık. Başkan olmasınlar falan dedi. Bir ayakkabıcı olarak yayına bağlanmak istedim. Tabii ki onu ironi yapıyorum, şaka yapıyorum. Arkadaşa da hak veriyorum. Herkes hangi işten en iyi şekilde anlıyorsa onu yapsın daha iyi. Futboldan anlayan futbolun başına gelsin. Ayakkabıdan anlayan ayakkabı işi yapsın. Vesaire vesaire. Ben aslında milli takımdan bahsetmek istedim. Şöyle Çağatay Bey. Şimdi benim bir tane 10 yaşında kızım var. Bir tane 6 yaşında oğlum var.
0: Oo, Allah bağışlasın. Allah şansını amin, açık eylesin inşallah.
5: Cümlesini inşallah. Cümlesini çok teşekkür ederim.
0: Hep iyi insanlarla karşılaştırsın.
5: Amin. Çok sağ olun. Tabii ki hepimizin çocuklarını. Ben ilk Avustralya maçında onları... sabah erken saatinde kaldırdım. Hani çoğu dinleyicinizin ve çoğu futbol severin, milli takım severin yaptığı gibi, hani en azından milli takım sevgisi, hani futbol sevgisi de oluşsun ama milli takım sevgisi daha çok oluşsun diye kaldırdım. Hani biz çünkü 2002 yılındaki milli takımı izlerken müthiş heyecanlanıyorduk. O zaman yaşımız daha küçüktü. Onların da o heyecanı yaşamasını istedim. İnanır mısınız ilk maçı izlediler böyle yarı uykulu yarı uyanık. İkinci maçı ben kaldıramadım onları çünkü kızım bana dedi ki ilk maçtan sonra baba ya bizim milli takımdan hiçbir şey olmaz ya. Baksana baba hiç kaleye gidemiyoruz yani yok hiçbir şey yapamıyoruz yani. Yani 10 yaşındaki bir kız çocuğu o gün hani bizim milli takımının bir şeyleri başaramayacağını hissetti. Çünkü milli takım oyuncularımızda ruh yoktu, istek yoktu. O yüzden biz çok üzüldük. Hayal kırıklığına uğradık. Umarım bizi yönetenler çok daha iyi, çok daha akıllıca davranırlar. En azından şu kamp yeri olayını falan duyuyoruz mesela. O sıcak bölgede kamp yapılmış. Ya çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyoruz bence.
0: Evet. Bu kadar mı Hasan
5: Bey? Söyleyeceklerim bunlar.
0: Çok teşekkürler.
5: Evet Çağatay Hocam, söyleyeceklerim bunlar. Sizi de Instagram'dan takip ediyorum. Sizin veya dinleyicilerinizin de yolu İstanbul Kartal'a düşerse sizin adınızı versinler. Ayakkabı çok güzel bir şekilde indirim yapacağız.
0: Ne kadar indirim Hasan Bey?
5: Şöyle söyleyeyim. %10, %15 hatta %20'ye kadar indirim yapacağız.
0: Tamam
5: veriyorum.
0: Tüm dinleyicilerimiz adres olarak neresi? Oraya gidip en azından %20 indir.
5: İstanbul Kartal'dayız. Levent Güzel Ayakkabı olarak.
0: Tamam.
5: Gelsinler abi. Sizin isminizi versinler, radyoya söylemişsiniz desinler, başım gözüm üstüne istedikleri ayakkabıları indirimli bir şekilde seçip alabilirler.
0: Var olun Hasan
5: Bey. Siz de aynı şekilde, siz de yolunuz düşerse muhakkak bekliyoruz bir çay kahve içmeye veya en azından bir ayakkabılarımızı görmeye, bir hediyemiz de olur en azından.
0: Söz uğrayacağım Hasan Bey.
5: Başım gözüm üstüne Çağatay Hocam.
0: Görüşmek üzere.
5: Bizi dinlemeye devam ediyoruz, başarılar diliyorum.
0: Sevgiler, saygılar Hasan Bey, görüşmek üzere. Tuncay Taşkın Bey diyor ki Bahçeli Evler'den, Tuncay Bey Galatasaray taraftarıyım ve yazık oluyor demiş Fenerbahçe'ye de. Bu tip tabii polemikler olunca, bu arada bir yandan da Beşiktaş'ın 2026-2027 formalarına bakıyorum da futbolcular tanıtmış gözümde orada. Evet, benim söylediğim şeyi de yazmış dinleyicimiz. Bakıyorum, evet Ahmet Bey. Hocam ameliyat güzel geçti ama hastayı kaybettik de dinleyiciyi kırma demiş. Onu zaten canlı yayında söyledim ben dün. Yavuz Özgül hocam, Dünya Kupası çok kötü. Bir teknik direktör federasyon başkanına denk geldi. Bu potansiyelimize rağmen gruptan çıkamadık. Türk futbolunun geleceği için gerçekten çok daha kötü bir durum oldu bence. Keşke sizler gibi liyakatlı kişiler olsa kadrolarda demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için artık son 3 telefonu alalım. Sonu 03'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
6: Çağatay Bey, merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım sizi. Radyonuzun da lütfen sesini kapatmanızı rica edeceğim sizden. Kapattım. Yankı yapmaması adına.
6: Hatta komple kapattım. İstanbul'dan Hüseyin.
0: Buyurun Hüseyin Bey.
6: Milli Takımlar Federasyonu'na haksızlık ettiğinizi ya da tüm arkadaşların haklı ettiğini düşünüyorum. Gereğinden fazla çok abarttığınızı düşünüyorum. Doğru bir şey yapmadığımız kanaatindeyim.
0: Beklentiyi çok yüksek tuttuk diyorsunuz değil mi Hüseyin Bey?
6: Efendim?
0: Beklentiyi çok yüksek tuttuk diyorsunuz.
6: Hayır, aslında bizim kim olduğumuzu hatırlattılar. Çok güzel bir iş yaptılar, tebrik ediyorum. Aslında Türk futbolunun, Türkiye'nin ve Türk insanının nasıl yönetildiğini, nasıl bir ülke olduğumuzu ve biz işleri nasıl yapıp işleri nasıl kotardığımızın akıldan, bilimden, ahlaktan ve adaletten yoksun nasıl bir sistemin içine düştüğümüzün acı bir şekilde tokatını suratımıza vurdular. Şartsız olma pahasına. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum ya da tesadüfen mi oldu bilmiyorum ama birçok arkadaşın hem federasyon yönetiminde hem de futbolculardan bunu bilinçli olarak yaptığı kanaatindeyim ben. Dolayısıyla kendimize gelmemizi, gözümüzü açmamızı ve de ayaklarımızın yere basmasını sağladılar. Mesela federasyona kızan arkadaşlara eleştirilerine aynen katılıyorum. Hepsini yaptılar. Fakat şunu söylüyorum. Mesela arkadaşlar, TÜİK'te akıl var mı? Bilim var mı? Adalet var mı? Var mı TÜİK'te? Mesela bir Adalet Bakanlığı'nda adalet var mı? Akıl var mı? Bilim var mı? Liyakat var mı onlarda? Bir Sağlık Bakanlığı, bir hasta olan hastanelere düşün bakayım. Düşün arkadaşlar. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı'na çocuklarımızın aldığı eğitimlere bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kadrolara bakın. Yönetimine bakın. Bir bakın ya. İnanın bu ülkede en iyi yönetilen, en adaletli, ahlaklı, liyakatlı olan kötünün içinde iyisini arasak yine bir baktığınızda en iyisinin federasyon olduğunu görürsünüz. En iyisinin milli takım olduğunu görürsünüz. Biz böyleyiz arkadaşlar. Diyor ki işte Ürdün'den kötü olduk, Fas'tan, Cezayir'den, şundan bundan. Zaten kötüyüz arkadaşlar. Dünyada enflasyonda en kötü ülkelerin tepesindeyiz. Faizde en kötü biziz arkadaşlar. Gelir dağıtımı bozukluğunda en kötü biziz arkadaşlar. Arkadaşlar, Avrupa'da iş kazalarında ve iş ölümlerinde birinci sıradayız. En yakınımızdaki ülkenin 5 kat önündeyiz. Ya biz kötüyüz, kötü. Bizim hiçbir şeyimizde akıl yok, bilim yok, liyakat yok, ahlak yok, adalet yok. Aslında sorunun kaynağı bu çocuklar değil, federasyonuyuz, toplumun kendisi. Herkes aynaya bakıp kendini düzeltse her şey düzelir. Çözüm çok basit. Aynaya bakın, herkes kendinizi düzeltin. Çünkü bu itirazı yapan arkadaşlar, eleştiri yapan arkadaşlar, bunu kabul etmeyen ya da başkalarını suçlayanlar kendi sosyal hayat içinde, ekonomik hayat içinde, ticari hayatı içerisinde, kültür hayat içerisinde bulundukları yerlere bir baksın. Hepsi bu sistemle nemalanıyor. Bu sistemi çalıştıran halkın kendisi zaten.
0: Evet, toparlamanızı rica edeceğim.
6: Eğer bu sisteme itiraz edersek, eğer bu sisteme biz hayır dersek, akla, bilime, liyakata önce kendi hayatımızdan başlayarak dönersek sorun çözülür. Sorun ne bu çocuklarda, ne federasyonda, ne ülkeyi yönetenlerde. Sorun, ben halkın 85 milyonun kendisinde olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla da bu ağır tokatı bu federasyon ve çocuklar bilerek bize vurdular. Bundan sonra bunların olmaması için adalet, ahlak, liyakat ve bilgiye dönmemiz lazım.
0: Çok teşekkürler.
6: Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum Hüseyin Bey. Instagram Çağatay Hoca adresinde Ercan Dalgaç, Ahmet Özyer'e teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, Ahmet Bozok Beyefendi diyor ki, biz Fenerbahçeliler bu şans ne olacak? İspanya Ligi'nde gol krallığına koşan, sadece bir hafta sakatlık yaşayan Vedat Muriç şimdi antrenmanda sakatlanıp sedye ile ayrılmış dedi. Evet, bununla ilgili resmi açıklamayı bekliyoruz ama sakatlığın ciddi olup olmaması ile alakalı. Bizim kadar ülkesini, milletini sevmeyen, kötüleyen biri yok demiş dinicimiz. Evet, Orhan Bey, freni patlayan bir kamyon gibi demiş. Son telefonumuzu da alalım. Daha sonrasında da artık veda vakti geldi. Sonu 00'la biten dinleyicimize de son telefon olsun. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar, iyi yayınlar Cihan Çıtak abi. Saygılar.
0: Çok teşekkür ederim. Buradaki abi, ironiyi aldık, merak etmeyin.
7: yakaladınız abi. Yani hiç de bozuntuya vermediniz. Böyle sükunetle dinlediniz. Ben de güldüm, kahkaha attım tabii.
0: Estağfurullah. Ben, sağ olun. Ben hiçbir dinleyicimizin sözünü kesmemek adına saygı anlamında dinlemeyi tercih ederim. Buyurun, tanıyalım sizi.
7: Ramazan ben. İstanbul'dan katılıyorum programa.
0: Son telefon sizin Ramazan Bey. Söz de sizde, mikrofon da sizde. Buyurun.
7: Teşekkür ediyorum. Ben kendim konservatuvar mezunuyum. Oyunculuk bölümü bitirdim Sadri Alışık Akademi'de. Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Hani liyakat, herkesin kendi işini yapması gibi gibi. Şimdi milli takım üzerinden gideceğim. Biz bu sürece hazırlanırken Dünya Kupası öncesinde ben televizyon ekranlarında bizim futbolcularımızın oyunculuğa soyunduğunu gördüm. Bu da beni açıkçası bir oyuncu olarak, yani bu mesleği icra eden biri olarak çok yaraladı. Yani biz burada iş beklerken, siz benim gibi birçok böyle belki bu işte yetenekli olan ve mektepli olan, bu işi bitiren insanlar ne yazık ki mumla iş arar olduk. Ama tabii futbolcularımız futbolu bırakıp reklam şirketleri, markalar vesaire böyle bir olay yaptılar. Tabii herkes burada kendisini düşünüyor. O markalara da ayrıca söylenecek çok şey var ama neyse ben söylemeyeyim. Burada birazcık daha hani keşke futbolcularımızı bıraksaydık da biraz futbola odaklansalardı. Biraz Amerika'daki turnuvaya odaklansalardı. Belki başarı gelebilirdi. Çünkü bizim takımımız kaliteli bir takım. İyi futbolculardan oluşan bir takım. Biz bunu yapabilirdik yani. Bu gücümüzü zaten geçmişten bugüne kadar geldiğimizdeki tabloda baktığımızda birçok dünya devini yenerek gösterdik. Yani bu jenerasyon da iyi bir jenerasyon ama bence 2002 jenerasyonuyla asla kıyaslanamaz. Çok kıyaslayanlar da oldu aynı zamanda. Benim böyle bir serzenişim olacaktı. Yani futbolcuları keşke bıraksalardı da böyle boy boy reklamlarda aktörlüğe soyunacaklarına futbola odaklansalardı ve bizim gibi belki iş bekleyen birçok oyuncuya da bir ekmek kapısı olabilirdi. Ben değil, başka biri olabilirdi belki. Başka isimler oynardı ama bu biraz benim için işin yaralayıcı tarafı oldu. Yani bunu belirtmek istedim. Bir talihsizlik oldu. Umarım bir daha yaşamayız. Bu kadar. Cihan abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Cihan Çıtlak adına da paylaştığın için. Görüşmek üzere, yayınımıza renk kattın. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdi bir samimi itirafta bulunmam lazım. Ben aslında bugün izne çıkacaktım, haftalık izne, ama sizlerin bugünü nasıl sabırsızlıkla beklediğinizi bildiğim için bir gün erteledim. Bu hafta sizlerle olamayacağım ama yerimize de diğer programcı arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünü sabırsızlıkla beklediniz. Söz Milletin köşesinde bizlerle birlikte oldunuz. Bugün bir kez daha anladım ki bir radyocunun en büyük serveti, gerçekten en büyük gücü, en büyük motivasyonu dinleyiciler. Bizlere gösterdiğiniz ilgi için, işte burada bakıyorum onlarca mesaj var, gönderdiğiniz mesajlar için, ettiğiniz güzel dualar için, hissettirdiğiniz samimiyet için her birinize ayrı ayrı müteşekkirim. Bu yolculukta bizleri yalnız olmadığımızı hatırlattığınız için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Gold'de bu frekansta aynı duyguları paylaşıyoruz. Sizler sadece dinleyicimiz değil, bu büyük ailenin de en kıymetli parçasısınız. Kalbinize, vefanıza ve dostluğunuza sonsuz teşekkür ediyorum. Çağatay Çıtlak ben. Haftaya görüşmek üzere.

0: Büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
2: Bankam.com bank kartımı bil.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 2-0 mağlup oldun. Yani başarılı bir yönetim süreci mi geçirmiş olacaksın? Bu sahaya yansıması olmaz ki bu işin. Negatif olur tam
3: bir
2: tersi.
3: Bir de abi sen öyle geldin mi? Bak bu sloganlarla geldiğin zaman bugün şakşaklanıyorsun. Aynısını Ali Koç yaşadı ya. Şerefsizlere, haysiyetsizlere, gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdik falan dediğinde Galatasaray şampiyon olmuştu. Ali Koç alkışlanıyordu Fenerbahçe taraftarında. Ama bugün geldiğimiz noktada Ali Koç yok abi. Niye yok biliyor musun? Taraftar istemediği için yok. Genel kurul üyeleri imza toplayarak gönderdiği için evet. Yok. Bak ben Fenerbahçe'de yönetici olacağım. Bakacağım tek yer Ali Koç olur. Ali Koç ne yaptıysa tam tersini yaparım. Neden tam tersini yaparım biliyor musun abi? Çünkü Ali Koç'un iletişim stratejisi yani bugün Barış Göktürk'ün yaptığı gibi taraftarı konsolide etmek üzerineydi. Etti de uzun süre kaldı orada ama başarı gelmedi.
2: Futboldaki başarıyla bu yaşatılanların falan hiç doğru
3: sonunda olarak kesiyor. Sonunda insanların burasına geldi Ali Koç'la ilgili. Sustular sonra patlaması büyük oldu. Yani Barış Göktürk de eğer kendisine nacizane tavsiyem benim. Yani muhtemelen ondan daha büyüğümdür yaş olarak. Bir Fenerbahçe'de ya da Türk sporunda bir gelecek planlıyorsa Mahmut Uslu olmasın abi. Başka bir model belirlesin kendisine. Kavganın içinde olmasın. Yani bir vizyon koysun ortaya o vizyonun peşinden gitsin. Biz hiç Erden Timur'u biriyle kavga ederken gördük mü?
2: Yok abi. Görmedik.
3: Yani ben senin
2: çok sert söylemleri de oldu ama birisine yönelik değil.
3: Yönelik. Abi sen Fenerbahçe'nin haklarını savun. Bak Fenerbahçe'nin haklarını savunmakla bir başka karşısındaki birine hakaret etmek, kavga iklimi yaratmak, taraftara farklı örnek olmak arasında çok büyük fark var. Maalesef bizim ülkemizde bu sloganlar seviliyor. Ben senin ağzını burnunu kırarım. Yok ya ben de senin ağzını burnunu kırarım. Kırsaydınız abi o zaman biz niye sizin birbirinizin ağzınızı burnunuzu kıracağınız sloganlarınızı konuşuyoruz burada. Kırsaydınız da kırdıktan sonrasını konuşsaydık hiç olmazsa.
2: Bence halkı, vatandaşı, taraftarı isyana teşvik noktasında çok sıkıntılı söylemler bunlar. Şimdi hep böyle bir basamak yukarı bir basamak yukarı gidilir ya bir şey. Argüman oluşturulurken, bir strateji belirlerken. Ağzını burnunu kırarımın bir üst mertebesinde ne olacak? Mesela daha büyük bir şey yaşandığında bir hakem hata yaptı. Ya da bir başkan çıktı çok sert açıklamada bulundu ya da bir ithamda bulundu. Ağız burun kırmanın bir basamak üstü ne olacak ben merak ediyorum. Ne denilecek mesela? Hani hep böyle kademe kademe arttırılır çünkü. Suçlama, argüman, tartışma, kavga hayatın her tarafında böyle yürür. Ağız burun kırarım en son belki. Ya bana göre uygun bir şey değil de. Ya biz de herkesin ağzını burnunu kırabiliriz bu arada. Bunlar çok problem değil. Ama abi, bu bir yönetim biçimi değil.
3: Babacığım yani. Bak ben 52 yaşındayım. Hiçbir Allah kuluna daha yumruk atmış birisi değilim yani. Kavgayı sevmem. Korkarım da kavga etmekten yani. Kavga etmekten korkmak şey değildir. Eziklik değildir abi. Kavga iyi bir şey değildir ya. Yani kavga...
2: Hayır yok bu yönetim biçimi değil yani.
3: Abi kavga iyi bir şey değil ya. Kavga niye kavga etsin insanlar abi? Yani Allah bize bir akıl vermiş. Konuşma evet. Meziyeti vermiş. Konuşarak çözemeyeceğim bir şey yok ya. Ben onun ağzını burnunu kırarım. Böyle mi çözeceksin abi?
2: İşte şimdi diyorum ya mesela Ekim ayı geldi falanca haftada herhangi bir yerde bir hakem hatası yapıldı ve rakibinin başkanı çıktı hakem bugün çok iyi bir maç yönetti dedi. Şimdi bir sonrakinde ne diyeceksin? Ağız burun kırarak girdin sezona. Sonrasında ne diyeceksin mesela?
3: Kıracaksın herhalde. Başka şansın yok yani o zaman. Bu arada ben tek taraflı eleştirmiyorum. Yanlış anlamasın insanlar. Burada benim gördüğüm Mahmut Uslu, Barış Göktürk ne kadar hatalıysa Samsun Spor Başkanı Yüksel evet, Yıldırım da o derece
2: cümleye hatalı. Cümleye de tabii Kanarya Sevenler Derneği mi burası diye girilmez bir mesele.
3: Yani sen de orayı taciz etme. Ama abi sen, şimdi ben seni taciz edebilirim yayında. Ne yapacağız biz kavga mı edeceğiz abi taciz? Sen dersin ki baba bu üslup hoş değil dersin. Bunun bir yani bir kibarlık seviyesi vardır abi. Orada bir laf etti yine Mahmut abi. Ben de burası Kanarya Sevenler Derneği değil dedim. Boş adamlar, boş konuşanlara burası Kanarya Sevenler Derneği değil derlerdi. Ben bu sözü iş hayatta çok konuşuyorum. Bana ne yapıyorsun dediler. Ben Fenerbahçe için söylemiyorum dedim. Boş adamların gidip dernekte oturup lay lay lay yaptıkları bir yerdi. Bunu anlatmak için dedim. Fenerbahçe camiası öyle bir yer, öyle bir şey yapacak halim yok Fenerbahçe camiasına diyor.
2: Yani, ama işte kullanılan cümle böyle olunca ben Fenerbahçe camiasını kastetmedim abi, de çok şey olmuyor.
3: Bu beyefendinin de artık frenli gitmesi lazım. Yani ben iki taraflı söylüyorum. Yani Yüksel Yıldırım'ı da son derece şey görüyorum.
2: Ya şey konuda. Çok anlamsız.
3: İletişimden çok uzak görüyorum.
2: Abi şimdi bir tarafta dernek var, bir tarafta sahipli kulüp var. Haklı haksız ayrı tartışırız ama hukuki olarak aynı şey değil. Devletin Fenerbahçe ya da Galatasaray'a verdiği bir arsa, arazi oraya proje yapılması için sunduğu bir şey bir derneğe dolayısıyla dolaylı olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir yere bağış yapılmış bir şey. Ama sahipli kulüplere verdiğin zaman kişinin kendi şahsına armağan etmişsin gibi oluyor. Hukuki olarak aynı prosedürler değil. Hani bunları da bilerek hareket etmek lazım. Şimdi Samsun Spor'a verdiğin bir şeyi Yüksel Yıldırım'a vermiş olabiliyorsun.
3: Tabii.
2: Fenerbahçe'ye verdiğin şeyi oradaki derneğe vermiş oluyorsun.
3: Doğru.
2: İkisi hukuksal olarak aynı şey değil.
3: Değil.
2: Yani biz... böyle olsun olmasın ayrı. Doğrudur yanlıştır ya ama aynı şey değil.
3: Maalesef sistemsizlik bizde sistem olmuş. Oraya doğru gidiyoruz. İşte nereden geldik buraya? Ta federasyonlar ödül cezadan geldik. Ödülde hep varız abi. Hep varız ödülde. Abi cezamız nerede bizim? Ya bak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın en çok eleştirdiğim konulardan bir tanesi. Ya Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yapmış Hakan Safi'nin seçim propagandasında öyle cümleleri var ki. Yani doğru kabul ediyorum. Fenerbahçe'nin başkan adayının yalan söyleme ihtimalini çok düşük görüyorum. İşte yabancı ben olmasaydım yabancı hakem gelmezdi. Ne bileyim işte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini biz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla birlikte yaptık falan. Ya bunlarla ilgili mesela bir tanesi doğru olsa bir tanesi. Ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın o koltukta oturmuyor
2: olması lazım. Olağanüstü seçime götürür. Herhangi
3: o koltukta bir oturmuyor olması lazım ya. Bir tanesi doğruysa bir tanesi. Ne oluyor abi? Hiçbir şey olmuyor. Sanki Hakan Safi'nin söyledikleri hiç yaşanmamış gibi biz hayatımıza devam ediyoruz. O gün öyleydi. Hakan Safi'ye hiç kalmadı şimdi. Ben açınca var. Abi Dünya Kupası'nda bu rezilliğe, rezillik bence Dünya Kupası'nda. Yani şu anda Kanada'nın son 16'ya kaldığı, son 16'ya kalma maçında Güney Afrika ile Kanada'nın maç yaptığı yerde biz, bizim oyuncularımız Bodrum'da, İspanya'da, Marbella'da bir yerde tatil yapıyorlarsa o rezilliktir şu anda. Benim adıma rezilliktir.
2: Bize bir şey söyleyen de olmadı bu arada. Hani biz şöyle başarısız olduk bilme hiçbir şey yok.
3: Senin hocan hala görevinin başındaysa burada hiçbir şey olmuyor demektir abi. Senin hocan da diyor ki abi tamam ben hoca da muhtemelen İtalya'ya gitmiştir şimdi.
2: Tabii.
3: En büyük Türk olarak İtalya'ya gitmiştir. Ben Türk'üm ama tatili İtalya'da yapıyorum. Yani bir kafayı dağıtayım demiştir. Bir ay sonra gelir hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ederiz. Sonra böyle kavga ediyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun.
2: Ya biz demek ki her şeyi mükemmel yapıyorsun.
3: Hayatına devam ediyorsun. Şampiyon olamıyorsun. Türkiye'de futbol ekibi gerçek şampiyon benim diyorsun. Ve senin taraftarın buna inanıyor. Böyle bir futbol iklimimiz var bizim. Yani biz bu futbol ikliminden Şampiyonlar Ligi'nde final yarı final. Dünya Kupası'nda final yarı final. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final final falan diye düşünüyorsak. Biz kendi kendimizi kandırıyoruz demektir. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Buradan bir şey çıkmaz. Bu yaklaşımdan, bu yönetim şeklinden ödüle her zaman varken, cezaya yokken bir sonuç çıkmaz abi. Çıkacak sonuç maalesef ilkokul 3 seviyesi, 5 diyorum ya artık ilkokulda 4 o yüzden 3'e çektim. İlkokul 3 seviyesi kulüpler bir toplantısında ben senin ağzını burnunu kırarım. Lan bana ağzını burnunu kırarım dersen ben de senin ağzını burnunu kırarım. O boyunla bana bunu konuşamazsın filan gibi o seviyeye düşer yani. İlkokul 3'te yapıyorduk biz bunu.
2: Taraftar tipi yönetici olayı çok bozdu. Evet,
3: İlkokul 3'te yaptığın şey gibi yaklaşırsan kulüpler bir toplantısında senin futbolun da ilkokul 3 seviyesinde kalır abi. Bu iş böyledir. Çok üzücü. Bilmiyorum yani ben biraz yükseliyorum bu konuda. Senin genel yaklaşımını da merak ediyorum. İşte Barış Göktürk abi sen gelmişsin Fenerbahçe başkan adayı olmuşsun. Son Az Yıldırım'ın lisesi gibisin. Muhtemelen Fenerbahçe kariyerinde, bundan sonraki kariyerinde eğer bu yönetimde başarılı olursan Fenerbahçe başkanlığı hedefliyorsun. Yani Fenerbahçe başkanlığı hedefleyen birisinin Mahmut Uslu olma yolunda kendini Mahmut Uslu'ya kendini idol görür mü Mahmut Uslu'yu ya? Mahmut Uslu'nun abi bagajı bir sürü olayla dolu ya Mahmut Uslu'nun bagajı. Ya sen Aziz Yıldırım'a hedef al, örnek al bari idol al. Mahmut Uslu'yu niye idol alıyorsun abi?
2: İkinci adam örnek aldığın zaman maksimum ikinci adam olursun.
3: Olursun
2: yani
3: aynen öyle.
2: Hedef
3: o olursun şey yani önemli. Ondan fazla olamazsın.
2: Abi ben Fenerbahçe camiasının onun bunun ağzını burnunu kırarım kafasını yararım falan dediği için gurur duyacağını düşünmüyorum büyük çoğunluğunun. Belli bir yaş grubu için gaz alıcı bir söylem olabilir. Fakat dediğim gibi yani eskiden bu dede gibi konuşacağım ama eskiden bu strateji vesaire falan çok daha akıllı makul mantıklı çerçevelerde planlanırdı. Yani ağırlık koymak ben senin kafanı yararım diyerek olacak bir şey değil. Federasyona da bu şekilde ağırlık koyamazsın. Anadolu kulüpleriyle de arandaki makası bu şekilde kollayamazsın. Ben hep şey diyorum. Şimdi Sayın Yüksel Yıldırım meseleye yaklaşım biçimde sürekli kendini ifade etmek zorunda kalıyor. Ben öyle dememiştim aslında ben şunu demek istemiştim mesela deme. Ya girme bu toplara mesela. Konuşma amaç mesela. Neyse, amaç neyse onu konuşma.
3: Konuşma abi. Her televizyon gezip konuşma abi bu meseleyi. Konuşma.
2: Şimdi Barış Bey'e bakıyorum. Diyor ki sen kendinden yaşça büyük birisiyle öyle konuşamazsın ya. Yüksel Yıldırım da senden 20 yaş büyük mesela.
3: Evet. Mahmut Usta olunca yaşlı oluyor. Öbürü olunca genç oluyor. Diyor. Kendi abi herkes kendine konuşuyor işte ya.
2: Hani o kadar böyle mantıksız söylemler.
3: Abi zaten bir Fenerbahçe'nin ikinci başkanı Kurtuluş Savaşı'ndayız falan der mi ya? Ne oldu arkadaş? Kurtuluş Savaşı dediğin şeyle yani senin en zor zamanda Kurtuluş Savaşı'ndayız. Gelin hanım kardeşimizden işini desteklemesini istiyoruz. Çünkü buradaki herkesle beraber biz savaşa geldik. En büyük savaşçı kardeşim de yanımda. Fenerbahçe'nin bizlerin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var.
2: Abi ilk cümleyi sil. Diğerlerinde çok büyük problem olmayabilir.
3: Ben değil ama Kurtuluş Savaşı başka bir şey abi.
2: Ama yani şimdi bizim millet olarak böyle kutsiyet atfettiğimiz bir şeyi de bu kadar gündelik muhabbet malzemesi yapmayı ben çok şık bulmuyorum.
3: Abi
2: ya.
3: Kurtuluş Savaşı'nda...
2: Daha ne diyeceğiz?
3: Kurtuluş Savaşı'nda... Ya bu Kurtuluş Savaşı bu kadar kolay konuşulabilir mi ya? Yani herhangi bir yerde. Kurtuluş Savaşı'ndayız. Savaştayız derdi. O da konuşulmaz da.
2: Şey mi abi şimdi Galatasaray, Yunan, abi Trabzon, yani. Fransız falan mı? Yani bu çok anlamsız. Bu yakıştırmalar çok yanlış. Bizim gurur duyduğumuz kavramlar gündelik muhabbet mezesi olmamalı
3: yani. Abi bu meseleye yani bu bir de ilk Kulüpler Birliği toplantısı. Bu arada Kulüpler Birliği'nde 15 gün sonra Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın görev süresi doluyor. Ertuğrul Doğan'ın yeniden Kulüpler Birliği Başkanı olma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Birçok kulüp Ertuğrul Doğan'ın yeniden başkanlığa seçilmesi konusunda destekçi. 15 gün içinde galiba 2 hafta içinde Kulüpler Birliği'nde yeni bir seçim olacak. Bu yaşananlar sonrası ne olur bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe cephesinde Ertuğrul Doğan'ın özellikle Habertürk'e galiba yaptığı bir açıklama var. Arkadaşlar eğer öyle bir grafiğimiz varsa tam cümleleriyle söyleyeyim. Kolpacı diyor yani Barış Göktürk'e. Çünkü niye diyor? Olmayan bir şeyi dışarıya sızdırdığı için söylüyor. Yani bir şey yok. Yani yaşanmamış bir şeyi yaşanmış gibi anlatıyor ve bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Bunun amacı ne? İşte taraftar konsolide Yüksel Yıldırım'a seni döverim dedim. Taraftar hoşuna gidiyor. Niye? Yüksel Yıldırım Fenerbahçe için bir nefret objesi. Fenerbahçe taraftarının sevmediği nefret objesiyle seni döverim deyince oradan taraftarı arkasına alma stratejisi. Yani güzel, iletişim harika. Yap bari o zaman yapmadığın şey yapmış gibi davranma.
2: Abi gerçekten ne gerek var bunlara ya? Mesela 6. Kulüpler Birliği toplantısında ne olacak? Ya kılıçlarla, baltalarla falan mı gidecekler Kulüpler Birliği toplantısına? Bunun da bir yaptırımı, ya her şeyi de yaptırımla çözmek zorunda kalıyoruz da çok anlamsız.
3: İddia edilen haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu tarz iddiaların organize şekilde ortaya çıkması çok yanlış. Böyle kolpacılığa izin vermeyeceğiz. Asılsız haberleri gündeme getiren kişi bir daha toplantıya alınmayacak diyor. Bunun bir bölümünde galiba gruptan, WhatsApp grubundan da çıkartıyoruz gibi de bir cümlesi var. Bir daha toplantıya alınmayacak. Şimdi toplantıya alınmayacak dediğin kişi Barış Göktürk. Şimdi bu da eğer Ertuğrul Doğan'ın bu lafı da yerde kalırsa o da problem. Yani şimdi biz büyük büyük laflar ediyoruz. Sonra o büyük büyük lafları unutuyoruz. Örnek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı biz kupayı almaya gidiyoruz dedi. Bugün tatildeyiz. Turnuvanın bitmesine bir ay var daha.
2: Biz Yeşilburnu Adaları'nı falan izliyoruz.
3: Yani bir ay önce turnuvadan geldik ama bizim hedefimiz o. Unuttuk değil mi şimdi? Her şey bitti. Güzel o gün o... Ya dün dündür, bugün bugündür. Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel'in çok güzel lafı var. Tamam, güzel abi. Dün dündür, bugün bugündür. Yarın, şimdi Barış Göktürk toplantıya gelirse Ertuğrul Doğan'ın başkanlık yaptığı Kulüpler Birliği toplantısında. O zaman ne diyecek Ertuğrul Doğan? Ne diyecek abi? Biz WhatsApp grubundan çıkartıyoruz dedin, çıkartmadın. Şu anda hala çıkarttım bilmiyorum. Ben o gece için söylüyorum. O gece sormuştum, ben çıkmamıştım.
2: Önceki gün Murat abiyle beraberdik. Ben de sordum, çıkartılmamıştı.
3: Ne demek ki devam ediyor. Şimdi düştü. Ertuğrul Doğan'ın lafı da düştü yere.
2: Abi niye bu kadar yüksek perdeden hareket ediyoruz? Ben hala bunu çözümleyemedim.
3: Abi kolpacı falan der mi ya? Yani Kulüpler Birliği bak kolpacı olsa da denmez ya. Yani bunun bir dili var abi. Bu bir dil ya.
2: Bir daha yüz yüze gelmeyeceğim birine söylersin.
3: Abi yani. Bir de sen birlikte hareket edeceksin. Yarın seçim var. Belki Fenerbahçe Ertuğrul Doğan'ın orada kalması konusunda oy verecek. Yani versin diye bunu yapsın anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. İnsanlar oy için hiçbir şey yapmasınlar zaten. Yani sen düşüncen neyse. Ama Kulüpler Birliği Başkanı Fenerbahçe'nin başkan vekiline kolpacı demez abi. Demez.
2: Gene aynı noktaya geliyoruz. Bir adım sonrası ne olacak bir tartışmada?
3: Ya o adam kolpacı olsa da denmez. Anlatabiliyor denmez muyum? Yani bunun bir dili vardır abi. Ya
2: hepimizin bildiği kolpacılar vardır. Hangimiz yüzüne kolpacı diyoruz?
3: Demiyoruz abi. Aynen öyle. Aslında demek lazım yüzüne. Ama bu seviyede olmaz yani. Kolpacıya da kolpacı demek lazım.
2: Abi kulüpte koskoca camiaları yöneten insanlar bunlar. Şimdi sokaktaki Ahmet Mehmet gibi konuştukları zaman dışarıdaki adam ne yapsın? Şimdi bir Trabzonluyla bir Fenerbahçeli yan yana geldiğinde bir tartışma esnasında hangi perdeden açacak tartışmayı yani? Biz sürekli bu skalayı yukarı yukarı çıkartıyoruz. Bunun sonunda çok ciddi sıkıntılar yaşanacak sezon içerisinde.
3: Öf, neler yaşayacağız ya, belli. Yani o, çünkü Mahmut Uslu ile Barış Göktürk'ün bu toplantıdaki bu tonu şey tonu. Biz geldik, bundan sonra kavga değil
2: bu. Bu başlangıç.
3: Tabii, öyle zaten mesaj. Yani orada Yüksel Yıldırım olmasa, Mehmet Yıldırım olsa Mehmet Yıldırım ne olacaktı? Yani belki Galatasaraylı olacaktı, belki Beşiktaşlı olacaktı. Olacaktı yani, oraya bu mevzu için gelinmiş. Hani biz bundan sonra bizim tarzımız bu arkadaş. Çünkü Aziz Yıldırım'ın tarzı budur, kavga. Yani herkesle kavga.
2: Evet.
3: Zaten bence Türk futbolunun bu kadar kutuplaşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir Aziz Yıldırım yaklaşımı. Çünkü Aziz Yıldırım'ın yıllarca yaklaşımı şuydu abi. Ya Fenerbahçelisindir ya Fenerbahçe düşmanısındır. Arada bir şey olamazsın. Yani Fenerbahçeli değilsen Fenerbahçe düşmansındır. Aynı stratejiyi geldi Ali Koç devam ettirdi abi. Öyle başlamadı. Eyvah dedi, baktı ki böyle olmuyor dedi. Bizim biraz Şahin tarafı Yavuz Hırsız filan hikayeleri vardı ya, öyle başladı işte.
2: Burada çalışmış bir şey var daha
3: evvel. Yani, dedi ki böyle olmuyor dedi, biz bunu yapamıyoruz dedi. Sonra abi aynı sistemle devam etti. Ya şeye kadar geldi ya. Yani gerçek şampiyon bizize geldi. İşte şey diyor ya İsmail Kartal, benim iki tane şampiyonluğum alındı falan. Kendini gerçekten şampiyon zannediyor biliyor musun İsmail Kartal? Benim elimden aldılar şampiyonluğu diyor.
2: Neden onun için üstüne gitmediler mesela? Gerçek şampiyon benim diyor ya İsmail Hoca. Evet. Üstüne git. Yani bunu hukuki bir şeye bağlamak lazım. Bu kadar şimdi yarın bir gün Gaziantep FK çıkıp aslında Şampiyonlar Ligi'ne bizim gitmemiz lazımdı da diyemez mi?
3: Der de abi altı boş ki işte. Yani gerçek abi çıktı. Ya İsmail Kartal öyle birisi ki. Yani şimdi yani çok da kişiselleşsin istemem. İsmail Kartal deyince o kadar hafızamda şey belirliyor. Okan Hoca'ya maçtan şey basın toplantısına girmeden önce sarılıyorlar. Okan Hoca'ya diyor ki hocam diyor, sen şampiyon olursan ben kutlayacağım. İkimiz de hak ettik diyor. Sen de hak ettin diyor. Biz de hak ettik. O 99-102'lik hikayede.
2: Çok güzel.
3: Sonra güzel değil mi? Basın toplantısına. Okan Hoca giriyor basın toplantısına. Okan Hoca çıkıyor. Sonra İsmail Kartal giriyor. Abi tam tersi şeyler söylüyor basın toplantısında. Bizim hakkımız falan diyor. Yani, Okan Hoca dehşet içinde kalıyor biliyor musun? Abi sen kalabalıkta başka, tenhada başka olursan yani nasıl saygı duysun insanlar sana? Yani Okan Hoca nasıl saygı duysun İsmail Kartal'a bu yaklaşımından sonra? Bunu bak Okan Hoca yapsa İsmail Kartal'a aynı şeyi söylerim. Şimdi ben bunu söyleyince Okan Hoca da küfretti falan diyor. O zaman da söyledim Okan Hoca'nın yaptığı yanlışı. Ben de abi yanlışa yanlıştır. Benim babam yanlış yapsa yanlış derim ben yani. O yüzden benim
2: Okan Hoca'nın yüzüne de söylenebiliyor bu arada burada yanlış yaptın diye.
3: Abi ben şimdi Fenerbahçe'ye küfrettiği günlerim ki ilk basit açıklamasında bunu düzeltmesi lazım dedim. Abi şey olur mu ya, Galatasaray teknik sektörü küfürlü tezahürata eşlik eder mi? Etmez. Yanlış. Ya bu da Okan Hoca'nın o günkü tecrübesizliği. Bu şey bugün yapmaz. Çünkü o gün ders aldı abi ondan. Bir hata evet. Yaparsın ondan dersi çıkartıyorsan, öz eleştirini yapıp ders alıyorsan ve bir daha yapmıyorsan eyvallah. Ama sen hata yaptın, özür diledin. Aynı hatayı bir daha yapamazsın özür diledikten sonra. O zaman özür dilemen boşa çıkar. Yani İsmail Kartal yani acayip acayip işler imza attı. Bugün de mesela o gün birlikte hareket ettiği Ali Koç'u şey diyor.
2: Onlar bizim.
3: Az Yıldırım geldi artık diyor. Yani hakkımızı yedirmezler. Ali Koç'un arkadaşları yedirdi mi Fenerbahçe'ye hakkını? Onu mu diyorsun?
2: Ben hakkını yedirmeme meselesinin daha çok bağırarak olacağını düşünmüyorum bu arada. Yani nesnel yaklaşım göstermelerini sağlayabilirsin hakemlerin. Ki sen başarılıysan zaten yolun açılır bir şekilde. Şunu da söylemek lazım. Yani masada güçlü olmak, sürekli bağırmak, herkesi tehdit etmek olayı değil. Gerektiği noktada gerektiği yere bırakırsın o arapasını. Orada denilir ki ya bak aynı bu tarafa fazla yüklendik bu meseleyle alakalı.
3: Bazen hiç konuşmayan daha güçlü. Özür dilemen boşa çıkar.
2: Yani sürekli biz yani herkesin İsmail ağzını Kartal, burnunu kırarız. Yani hepinizi dağıtacağız, döveceğiz, kılıçtan geçireceğiz.
3: Mesela, bu ters teperdi büyük ihtimalle Ali Koç'un
0: bazı süper chat sevgili seyircilerimizin de ben
3: az yıldırım geldi artık. Hakkımızı yedirmez. Merak ettiği Ali Koç'un arkadaşları yedirmeni
0: bizimle paylaştığı, sorduğu, soru sorduğu.
2: Ben hakkını yedirmeme meselesini daha çok bağırarak.
3: Mehmet İnce Ali kardeşim iyi yayınlar. Özetin kendini. Hikmet iyi bir insan. La program yaptığın için teşekkür ediyorum. Seviyoruz sizleri demiş. Eyvallah Mehmet İnce Hocam. Mehmet İnce Hocam bir cami imamı emekli.
2: Öyle mi?
3: Evet, çok bizim çok eski izleyicilerimizden birisi. Çok severim.
2: Hocam
3: Hataylıdır. Hatay depreminde de kendisi de depremden sonra bayağı bir haber alamamıştı. Çok endişelenmiştim. Sonra Allah'a çok şükür ulaştık bir sağ salim. Eşine çocuklarına da selam olsun. Ahmet demiş ki Haluk abi Galatasaray'da Fenerbahçe nasıl olsa ligde ölür rahatlığı var. Yabancı kural bahane Galatasaray'da oyuncu satmadı almayacak sanki demiş. Birazdan onunla ilgili bir genel bir değerlendirme yapacağız sevgili Ahmet. Muslera örneği Icardi'ye devam edilmesi gerektiğini gösteriyor. Icardi'ye teşekkür edip veda edilmeli. Bıraksınlar Icardi efsanemiz olarak kalsın. Haluk abi Galatasaray kampı ne zaman başlayacak? Birazdan hepsini anlatacağız İbrahim. Bu kadar mı? Aa, çok enteresan. Niye? 3 tane süper chat var. Demek ki İbrahim Seten yok diye. 3 tane. İbrahim Seten olsaydı...
2: Pazartesi sendromuna mı yakalandık?
3: Aynen. Şimdi konuyu değiştirelim abi. Bugün Dünya Kupası da 3 maçı var. Son 16'ya kalacak. Diğer takımlar belli olacak. Hikmet. Brezilya, Japonya saat 20'de. 23.30 Almanya, Paraguay. 4'te de Hollanda, Fas. En güzel maç. Ya üçü de. İkisi güzel. Brezilya, Japonya güzel maç olur. Ben Japonya'yı beğeniyorum.
2: Ben de. Çok beğendim takımlardan.
3: Hollanda, Fas da güzel maç olur. 4'te yani. Uykusuz kalmaya değer mi? Değebilecek bir maç öyle söyleyeyim.
2: Almanya Paraguay'la yer değiştirebilseydik çok güzel olurdu.
3: Çok iyi olurmuş. Almanya Paraguay'ı üzerine yatardık. Paraguay'ı izlemezdik.
2: Büyük de zevkle.
3: İzledik bir kere yani.
2: Büyük de zevkle yatar
3: aynen,
2: uyurdum.
3: Aynen yatar uyurduk.
2: Brezilya Japonya maçı bence çok zevkli olacak.
3: Saati hani, de çok iyi.
2: Brezilya kanat izolasyonlarını falan iyi kullanıyor. Rakibin bireysel hatalarını iyi kovalıyor. Turnuvanın en organize takımı bana göre Japonya ama ben inanılmaz keyif alıyorum Japonya'yı izlerken. Sürekli ileri doğru hareket ediyor Japonya. Devamlı pres yapıyorlar. 90+6 oluyor. 6 kişi önde basıyorlar falan. Bence bu yani izleyenlerin de büyük çoğunluğuna büyük keyif veriyordur. Japonya'nın ama şimdiye kadar sergilediği performans hani bizimkiler açısından baktığımızda bizimkiler şey diyor ya, şu kadar şut attık falan filan. Onu gole dönüştüremediler. Japonya da çok az şut atarak çok fazla gol buldu. Çok büyük tehdit yarattı. Bu seviyenin eleme turunda da devam etmesi birazcık zor görünüyor. Ben Japonya tarafındayım burada. Yani Brezilyalı kardeşlerimiz artık milli takımımız elendiği için bir kısmımız Brezilyalı olacak. Bir kısmımız İspanyol, bir kısmımız Fransız. Sen? Ben Japonya tarafındayım. İnşallah Japonya tur atlar. Çünkü futbolun daha fazla olumlu tarafını gösterenler Japonlar.
3: Evet. Onlar da Brezilya'da mesela bence o kadronun hakkını vermiyor.
2: Brezilya ya Real Madrid'in bu kontra atak futboluna çok benzemiyor mu oynadığı
3: oyun? Zaten Ancelotti oynuyor.
2: Yani yat arkaya. Açık yakala Vinicius'la bitir.
3: Ben de hiç sevmediğim oyun bu benim yani. Maalesef Türkiye Rıza Çalınbay bunu
2: topluyor. Sürekli bir sağ uzun top, sola uzun
3: top. Rıza Çalınbay'ın oyunudur bu. Rıza Çalınbay Türkiye'de biliyorsun hızlı neydi o bir tane Beşiktaş'a da getirdi ya Gençler Birliği'nde falan da oynadı.
2: Süleyman Yula.
3: Yula evet. At Yula'ya yürü gitsin.
2: Ben hani ya Prime Sivas Spor anlayışının Dünya Kupası'nda böyle tur atlaması çok bana şey gelmiyor ve sevimli.
3: Peki bir kısa bir videomuz varmış. Arkadaşlarımız uyarıyorlar. Bir videoyu izleyelim.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya bu sefer.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık.
6: Reklam.
7: Bankam Tombank.
6: Reklam bitti.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve birazdan Yunus Aydın hattımızda olacak. İlk konuğumuzla hemen başlayacağız programımıza. Tabii hem transfer gündemine dair Yunus Aydın'la konuşacağız hem de Beşiktaş'ın Eurolig'e dahil olmasına dair son bilgileri Yunus Aydın'dan alacağız sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve birazdan kendisi de hattımızda olacak. Dün Dünya Kupası'nda tek maç vardı. Son 32 turu da bu maçla birlikte başlamış oldu. Kanada yoluna devam eden taraf oldu. 90+2'de Öztakyo'nun attığı golle elemeyi başardı. Güney Afrika turnuvaya veda ederken Kanada yoluna devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalara baktığımızda ise Saat 20'de Brezilya Japonya ile karşı karşıya gelecek keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. 23.30'da Almanya Paraguay ile karşılaşacak ve saat sabaha karşı 4'te Hollanda-Fas mücadelesi keyifli 3 karşılaşma. Gerçekten Almanya-Paraguay nispeten diğer 2 karşılaşmaya göre biraz daha zayıf kalıyor Paraguay orada ama Hollanda-Fas ve Brezilya-Japonya mücadeleleri özellikle

0: Yunus Aydın'ı hemen attığımıza alıyoruz. Yunus, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Beşiktaş'a sormak istiyorum. Beşiktaş basketbolda büyük bir gelişim var. Son yıllarda gerçekten iyi işler başardılar ve bu sezon Euroleague'de yer alacak Beşiktaş. Bu süreci nasıl değerlendirirsin ve bu sürecin akabinde Beşiktaş'tan nasıl hamleler göreceğiz? Euroleague'de rekabetçi olabilecek mi Beşiktaş?
1: Yani aslında Euro Cup'ta biliyorsun şampiyon olan direkt Euroleague'e gidiyor. Bunun haricinde biz daha öncesinde Euro Cup'ta şampiyonluk yaşamadığı halde Euroleague'e katılan takımlar gördük. Bunu mesela temsilcilerimizden örneklendirecek olursak mesela Darüş Şafak'a o dönemki sponsorunun Euroleague aralarının iyi olmasından kaynaklı bir wild card'la ödeme garantisini vererek Euroleague'de yer aldı. Ama bugün Beşiktaş'ın aslında katıldığı senaryo tam olarak buna benzemiyor. Çünkü Beşiktaş zaten Euro Cup'ın ikincisi ve aynı şekilde Euroleague'e birisi çıkmayı hak edecekse Euro Cup'ın şampiyonundan sonra gelen takım olması lazım. Ama tabii ki burada Euroleague'in UEFA gibi, FIFA gibi çeşitli hani aynı resmiyette olduğunu söylemek güç. Sonuçta hani yani iki tarafta elbette bir şekilde özel kurum. Ama hani FIFA ve UEFA daha kurumsal yönetiyor. Euroleague daha çok İspanyolların elinde olan, kulüplerin de aslında hissedarı olduğu bir sistem içerisinde. Burada Beşiktaş'ın çıkma sürecinde 13 hissedar Beşiktaş'ın Euroleague'e çıkmasına onay verdiler. Bunlarda Fenerbahçe ve Anadolu Efes de var. Yani hem Türk'ün oradaki gücünün artması da Türk takımlarının hem de gerçekten Beşiktaş doğru bir projeyle gidiyor. Ben Beşiktaş içerisinden birçok kişiyle konuştuğumda basketbol şubesinden bir numaralı tedirginlikleri ve yatırıma devam zorunlulukları aslında şundan kaynaklıydı. Dušan Olimpijević'e Euroleague'in birçok takımından ilgi var. Başta Kızıl Yıldız olmak üzere sene başından itibaren çok ciddi bir ilgi vardı. Ve Dušan kendisine gelen tekliflere ben Beşiktaş'la birlikte Euroleague'e gitmek istiyorum diye cevap veriyordu. Bu senaryonun gerçekleşmediği durumda Sırbistan'ın milli takımının da başına geçmesi aynı zamanda Sırp Federasyonu'ndan da Dušan Olimpijević'e Euroleague'de çalışması yönünde bir baskı vardı. Ya çalışmaması ya da çalışacaksa da A seviyede Euroleague'de çalışması yönünde bir baskı vardı. Sonrasında Beşiktaş'ın şu anki isim sponsoruyla birlikte görüşmelerinden sonra hem bütçeyi arttırması hem de bu bütçe konusunda devamlılık sağlayacağını teminat vermesi Euroleague'in de elini rahatlattı. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yükümlülüklerinin kontrolü 2027 Şubat ayında olacak. Oyunculara olan paraların ödenip ödenmediği. Aynı şekilde sadece sportif başarıya dayalı olmayacak. Yani sportif başarısızlığa da dayalı olmayacak. Yani Euroleague maddi yükümlülükleri sağlayamadığınız anda sizden çok hızlı vazgeçebilir. Ama bu konuda bu ligin 19 takımlı değil 20 takımlı oynanmasını istetecek bir numaralı sebep de şüphesiz ki NBA Europe'un bir şekilde projelerini hızlandırması. Ben NBA Europe tarafıyla konuştuğum zaman da orada Murat Bey zaten bütün projenin başında bir numaralı istekleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bu 3 takımı da NBA Europe'da mutlaka çalıştırabilmek. Galatasaray'la alakalı zaten farklı bağlantılar da mesela Naci Cansu'nun çok uzun süre NBA Avrupa ve NBA Türkiye'nin başkanlığını yaptı. Şu an Galatasaray'la bütün ticari işlerin başında. Bu bağlantılarla Galatasaray aslında NBA Europe'a sıcak bakıyor. Fenerbahçe zaten Euroleague tarafında Beşiktaş taraftarını alabilmek demek aslında seyirci olarak dengeyi Euroleague tarafına çekebilmek demekti. Bu yüzden ikinci olan takımın da aynı zamanda Beşiktaş olması Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi büyük bir camia olması taraftar fazlası olması Euroleague'inde çok ekstra 20 kişiye çıkması konusunda 20 takıma çıkması konusunda ligin daha cüretkar olmasını sağladı. Ama tabii ki maddi yükümlülükler burada çok önemli. Dušan da artık net bir şekilde Beşiktaş'ta kalacak diyebiliriz. Bu iki sorumluluk artık yerine getirildiği anda 2027 Şubat'ta maddi yükümlülükleri Beşiktaş sağlamış olursa Beşiktaş'ın Euroleague'de 3 sene daha sözleşme imzalaması bekleniyor. NBA Europa, Euroleague'den geçen takımlar olabilir. Başta hani Real Madrid'in de NBA Europa'la görüşmeleri var. Euroleague'den belki ayrılan takımlar da olursa Euroleague'in taraftar ve seyirin de artması adına Beşiktaş da burada çok önemli bir parça olacaktır. Transferler konusunda Furkan Korkmaz'la anlaştılar zaten. Hani Özhan Başkan orada kendisi de anlattı bunu. Ya Furkan şu an performans olarak Euroleague seviyesinde mi? Hani bu konuda şüphelerim var ama hem oyuncunun Beşiktaşlı olması hem çok üst seviyelerde daha önce forma giymiş olması Beşiktaş'ın bu yolculuğunda ona yardımcı olacaktır. Ama bütçeyi 4-5 milyon euro civarında arttırmayı düşünüyor Beşiktaş ve elbette çok önemli oyuncular kadrosuna katacaktır.
0: Tabii.

0: Bir diğer yandan Ergin Ataman'ın da Real Madrid'de koç adayları arasında olduğu söyleniyor. Bu konuda ne dersin? Sence Ergin Ataman'ın bir sonraki durağı orası mı olacak? Ve bir diğer yandan da Cedi Osman da Anadolu Efes'e çok yakın artık. Larkin'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası.
1: Evet, yani şimdi Real Madrid ve Ergin Ataman arasında hani bir elbette şimdi tazminat riski de var Real Madrid'in. Çünkü Real Madrid ciddi bir tazminat da ödemek zorunda kalacak olası bir koç ayrılığı sonrasında. Ama ben Ergin Hoca'nın birazcık fazla yıprandığını düşünüyorum son süreçte. Panathinaikos'ta gerçekten çok zor bir başkanla çalıştı. Yani şimdi Scariolo'dan sonra hani 3 koç adayı var. Hani Perasovic'i düşünüyorlar, Ergin Ataman düşünüyorlar ve Sfairopoulos'u düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. 3 isim var ama yani 10 yıl boyunca Pablo Lozano'nun yardımcılığını yapmış da bir isim var. Hani Paco Redondo. Hani bu isimle de devam edebilirler. Yani Mateo'nun da yardımcılığını yapmıştı. Real Madrid'de çok fazla koç adayı var. Ya Ergin Ataman şüphesiz ki Avrupa'nın en büyük koçlarından birisi. Ama çok fazla yıprandı şu süreçte. Gerçekten çok fazla yıprandı. Belki de Ergin Hoca da hani dinlenmek isteyebilir. Belki kendisi de bu konuda böyle bir tasarruf kullanabilir. Zaten milli takımdaki görevine devam ediyor. Ama hani bana Ergin Ataman Real Madrid olayı yani çok muhtemel gelmiyor. Ya bana hani Redondo'nun koç olma ihtimali, sistemi ona emanet etmeleri zaten sistemin içinde olduğu için çok daha kuvvetli gibi geliyor ama ya Ergin Ataman Real Madrid birlikteliğinin böyle çok iyi sonuç verebileceği izleniminde değilim. Diğer tarafta Cedi Osman Anadolu Efes hikayesi de Cedi de adım adım tekrar Türkiye'ye hani dönüyor. Ya bence doğru da bir tercih. Hani burada uzun süre Efes'te bence çalışacaktır. Ama yani hani Cedi Osman'ın da hani az önce Furkan'dan bahsettiğim gibi basketbol kariyerinde bir düşüşte olduğunu göz ardı etmemek lazım.
0: Peki futbolda transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. İlk olarak yine Beşiktaş'ı sormak istiyorum. Çünkü Beşiktaş biraz geç kaldı sanki. Yani yine geç kaldı hatta.
1: Yani maalesef ben de aynı fikirdeyim. Beşiktaş'la alakalı yani soru işaretleriyle dolu. Yani Haziran bitecek, hala bir transfer yok. Bir ay sonra ilk resmi maç var. Yani şu an baktığımda hani Nuno Tavares'le alakalı bir Lazio'ya bir tekliften bahsediliyor. Lazio 15 milyon euroya kadar indi iddialı minimum. Yani Beşiktaş'ın da maksimum 10 milyon euroya çıktı. Arada ciddi bir hani 5 milyon euroluk bir fark var. Ya yani Vlahovic'le alakalı ben Beşiktaş tarafının bilgisi olmadığını biliyorum. Gündemde olan isimlerden birisi Salih Özcan. Yani bununla alakalı hani zaten Beşiktaş'ın ilgisi olduğu biliniyor. Hani Vincenzo Italiano zaten Önder Özen'le birlikte hani maçları takip etti. Orta saha için önemli adaylardan bir tanesi. Ama Beşiktaş'ın kadrosunda hani ciddi bir hani revizyon gerekiyor. Şampiyonluğun aday olması hani için. Yani bunu hepimiz farkındayız. Evet, yani önümüzdeki sene için Murillo gibi, Oh gibi transferler bu takımın iskeletini oluşturdu. Ama yani şimdi Serdar Dalı ve yönetiminin hani bir bize güvenin gibi bir şeyi var. Yani bir süreç yönetimi var. Ama baktığında biz şu ana kadar geldiğimiz süreçte Serdar Dalı'nın başladığı dönemden itibaren böyle bir süreç görmedik. Ya yani Önder Özen finale yaklaştığımız 3 oyuncu var diyor. Ama hani yani şimdi birisi Clermont forması giyen İlhan Fakalı, bununla hani görüşüldüğünü de bir şekilde biliyoruz. Hani ya kaleci Alexander Nübel'le görüşülüyor. Bu da söyleniyor ama bunların hiçbirisi finale nihayet erdirilebilmiş değil. Burada yani belki Tavares hani heyecan uyandırıyor. Ama yani bu da bence şampiyonluğu net bir şekilde aday yapacak bir transfer değil. Beşiktaş'ın çok ciddi bir revizeye gitmesi lazım kadrosu konusunda. Ama yani geldiği noktada Beşiktaş takımının yani şu an galiba tam şu dakikalarda forma lansmanı var. Beşiktaş adına görebildiğimiz tek yenilik bu. Ve bir ay sonra resmi maç olduğunu unutmamak lazım. Ve Beşiktaş'ın kadrosunun Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye göre hali hazırda çok eksik olduğunu unutmamak lazım. Çünkü burada geçtiğimiz senelerde olduğu gibi başarının ödülü olarak adlandırabileceğiniz direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin sağladığı avantaj geç kadro kurmanız. Mümkün, bekleyebiliyorsunuz. Bu anlamlarda avantajınız var. Tabii ki Dünya Kupası süreci transferi elbette yavaşlatıyor. Bunda bir problem yok. Her takım olduğu gibi ama Beşiktaş'ın hata yapmaya gerçekten lüksü yok ve süre gerçekten de azaldı. Tekrar hatırlatalım. Yani bir ay içinde resmi maçı var Beşiktaş'ın.
0: Kesinlikle öyle ve sürekli yani yıllardır duyduğumuz şeyleri duyuyoruz. Yunus, katılır mısın bilmiyorum ama ya başka oyuncu yokmuş gibi sürekli yani basına verilen isimler, işte Atiba gibi bir orta saha bakıyor şu teknik direktör, yok Quaresma gibi bir kanat bakıyor, ama bunlardan öte bir şey göremiyoruz.
1: Yani katılıyorum ben, hatta yani başlangıçta itibaren teknik direktör arayışında da, yani şimdi Önder Özen'in tarifi şuydu. Ya bana bu tarif de çok böyle, hani Önder Hoca'yı gerçekten çok sevmeme rağmen ilginç geldi. Yani şimdi ya şampiyon olmuş bir hoca arıyoruz ya da şampiyon olacak bir hoca arıyoruz dedi. Zaten dünyada başka hoca var mı abi? Ya şampiyon olmuş hocalar var ya olamamış hocalar var. Yani hani burada şampiyonluk potansiyeli olan bir hoca arıyoruz demek işte. Elbette bunu anlayabiliyoruz ama yani demek ki şampiyon olmuş hocayı getiremediniz. Ya aynı şekilde transfer döneminde de ben bu şekilde hedeflerde ulaşılamadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş tarafının işte, Atiba gibi orta saha, Quaresma gibi sağ açık. Tamam ama ya bu isimler çok fazla her zaman denk gelmiyor. Ya Beşiktaş camiası hani, ya Beşiktaş'ta böyle bir şey var. Ya başkanlık seçimlerinde bile işte Süleyman Seba gibi bir başkan geldi asanarak gördük, işte Süleyman Seba'nın adını anarak geldiler. Yani hani bu tarz hani sürekli geçmişe dönük isimler söylemek de hani çok doğru değil. Hani Beşiktaş işte çok iyi oyuncular buldu. Murillo gibi, Oh gibi. Bu tarz potansiyeller, takım iskeletini oluşturacak oyuncular bulmak mümkün. Ama hani yani şimdi Ekim ayında, Kasım ayında eleştirdiğimiz zaman, hani o zaman tepki gösterdiği için söylüyorum. Ya Beşiktaş'ta ya bence çok yakın bir hani Ekim-Kasım ayında potansiyel hoca ayrılığı ve sonrasında da yani takımla ilgili eleştiriler hani gümbür gümbür geliyor. Çünkü geç kalınıyor yani. Çok net bir şekilde geç kalındığını görüyoruz şu an.
0: Tekrar eden sezonlar desek Beşiktaş için yanlış olmaz gerçekten. Peki Fenerbahçe tarafı, Fenerbahçe de aynı zamanlarda açacak sezonu ama transferde daha efektif bir Fenerbahçe var. Ama yine de Fenerbahçe taraftarı devamının gelmesini istiyor. Nasıl yorumlarsın Fenerbahçe'deki transfer sürecini?
1: Yani çünkü devamını gelmesini istemesinin bir numaralı sebebi Aziz Yıldırım tarafının 20 Haziran'a kadar kadro hazır olacak demesi. Ya bugün itibariyle baktığımızda ayın 29'u ve Vedat Muriç hariç yani hiçbir oyuncu, ana kadroda olacak hiçbir oyuncu transfer edilmedi. Ya yani birçok isim geçiyor. Hani bunda hiçbir problem yok ama nihayete erdirilen, sonuçlanan bir transfer henüz yok. Yani evet, Sarr'la görüşülüyor. Kim Minje'yle görüşülüyor. Kim Minje'ye Galatasaray'ın ilgisi var. Greenwood transferi zaten Hakan Safi zamanında anlaştığını söylemişti, iddia etmişti. Bunun üzerine görüşülüyor. Vlahovic transferi görüşülüyor. Trossard, ya bu isimler Fenerbahçe'nin gündeminde var. Yani Cirasi ile tekrar temas kuruldu, evet. Sherlock'tan istediği alınmadıktan sonra. Ama ya Brahim Diaz benim duyduğum kadarıyla doğru değil. Ya Brahim Diaz transferi doğru değil ama ya mevcutta Sarr transferi, Greenwood transferi ve Trossard transferine ilgi var. Ama yani Fenerbahçe'nin bu transferleri sonuçlandıramaması, belki şimdi bu oyuncular haklı olarak geçtiğimiz seneki Leroy Sané transferi durumu gibi, yani takımın Şampiyonlar Ligi yolunu merak ediyorlar. Ya bunda bir şüphe yok. Yani çünkü oyuncular da kendi geleceğini elbette daha sağlam, yüksek seviyelerde oynamak istiyorlar. Geçen sene Leroy Sané'ye Fenerbahçe daha fazla para vermesine rağmen Fenerbahçe'yi tercih etmemişti. Çünkü Şampiyonlar Ligi kozu vardı. Bugün de Dünya Kupası'nda işte açılış golünü atmasına sebep oluyor Almanya'da Leroy Sané'nin geçtiğimiz maçta. Yani sonuçta doğru bir rota çizmek istedi oyuncular kendilerine ama Fenerbahçe'nin de bu süreçte gerekirse maddi olarak fedakarlıklar yaparak, Aziz Yıldırım dönemi çünkü başladığı andan itibaren Aziz Bey bizim hiçbir para sorunumuz yok dedi. Yani bu para sorunu olmadığını ispat ederek Greenwood'sa, Sarr'sa, yani transferi heyecanlandıracak transferler yapmak zorundalar. Çünkü yani Vedat Muriç transferinden bahsedildi. Vedat Muriç de bugün sakatlandı ve sedye ile terk etti. Aslına baktığın zaman Fenerbahçe'nin şu an hani mevcut ansamanda yeni hiç futbolcu yok. Yani ve 20 Haziran'a kadar kadroların tamamlanacağı iddia edilmişti. Yani bu bahsettiğimiz isimler gündemde ama yani Fenerbahçe'nin bence artık Temmuz'un ilk haftasında hani yani tabiri caizse uçakları yavaştan indirmeye başlaması lazım.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, abi yabancı sınırı değişir mi? Değişirse nasıl olur diyor Ahmet Ertaş.
1: Ya şimdi bugün bu konuda İsmail Hoca'nın da, İsmail Kartal'ın da bir açıklaması var. Yani yabancı kuralı sağlıklı olmadığını düşünüyorum. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı diyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray yabancı kuralında bir değişiklik istiyorlar. Ya bunda şüphesiz zaten bence herkes hemfikir olması lazım. Yani şu anki yabancı kuralı doğru bir yabancı kuralı değil. Ama Yani artık maç oynanırken de kural değişir mi? Yani bir nevi

0: Avustralya dönemi çünkü artık başladı. Ya artık Türk futbolunda hani şu an artık o kadar mevcut konjonktürde bir şeyler oynak zeminde ki, o kadar hareketli ki, yani şu an Hacı Osmanoğlu tarafı çok güçsüz, federasyon tarafı. Ya yani bu milli takım sürecinden sonra, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'la araları çok kötü. Hem Aziz Bey'le hem Dursun Bey'le, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arası. Ya yani bunları düzeltebilmek adına belki bunu yapabilir, yapmaz diyemeyiz. Yani hani çünkü Hacı Osmanoğlu da artık orada bir şekilde koltuğuna rahat oturabilmesi için kulüplerle anlaşması lazım. Ama ben hani şu an mevcutta yabancı kuralının değişmeyeceğini düşünüyorum. Şu an için en azından fikrim bu yönde. Ama değişmeli mi konusunda, ya bence yabancı sınırsız olmalı. Hani Türk futbolcuya da rekabeti yetecek bir şey bu. Yoksa işte zamanında Tarık Çamdal'a, Alper Potak'a verilen kontratları hepimiz biliyoruz. Bunlara sebep oluyor. Yabancı kuralı sınırsızken, ilk 11 için söylüyorum en azından, Ferdi gibi, Arda gibi, Barış Alper gibi oyuncuların da nasıl başarılı olduğunu da görüyoruz. Bence yabancı kuralının değişmesi lazım ama değişir mi dersen, çok bu konuda federasyonun bir karar değişikliğine gideceğini düşünmüyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, yayınlar Göksel'in, Yunus Aydın'a sorar mısın, Greenwood transferi ne durumda?
0: Yani şimdi Greenwood transferiyle alakalı benim gördüğüm, gözlemlediğim, ya şimdi Hakan Bey döneminde, Hakan Safi döneminde transfer tamamen hani bitmiş gibi adlandırıldı. Yani Fenerbahçe Greenwood için görüştüğü zaman ya her şey bu kadar okey değil gibi bir dönüş alıyor. Yani hani biz Greenwood'un Hakan Bey'i sosyal medyadan takip alması vesaire, ama hani umutlandık, ama belki de Hakan Greenwood menajeri bu süreci çok iyi yönettiler. Ve hani bu süreçte bir aslında bir reklam PR olarak paralarını aldılar ve hani yollarına devam ediyorlar gibi bir durum var. Yani bence şöyle söylemek lazım. Greenwood Fenerbahçe için hani hem taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu, hem gerçekten takıma çok etkili olacak bir oyuncu. Tartışma yok. Ama yani Arabistan'a çok yüksek maaşına rağmen hani Roma'ya gitmek istiyor. İddiaları da çok çok kuvvetli. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp tekrar milli takımda oynamak istiyormuş. Yani hani şimdi maddesiyle Fenerbahçe'nin teklifine hani açıkçası az bulmuş. Bu çok net ortada. Roma'nın ise 50 milyon euro yakın para vermeye hazır olduğu söyleniyor. Ya Aziz Yıldırım tarafı da şunu bitirmek istiyor aslında. Greenwood'un takıma yararlı olacak konusunda herkes hemfikir. Hakan Safi bitiriyorsa ben de bitiririm diye Aziz Yıldırım söylemek istiyor. Ama Fenerbahçe 50 milyon euroları verebilir mi? Yani bence şu an 50 milyon euro Fenerbahçe bonservise verebilme konusunda bir sıkıntı var. Bir de Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu da var. Yani çıkartıp 50 milyonu verebilirler. 5 yıllık kontrat yaparsın. 10-10 ödersin. Sonuçta finansal fair play'e yıllık işliyor. Onda bir problem yok. Ama Greenwood'a vereceğin maaşı içeride hani o maaş dengesinde Fenerbahçe'nin şu an oturtması zor. Çünkü Fenerbahçe bugün İsmail Kartal'ın da söylediği gibi Dünya Kupası sonrası oyuncularından yolları ayırması lazım. Ya Fenerbahçe'nin çok fazla yabancısı var. Ya zaten işin lisans çıkartmak boyutunu falan geçtim. Şu an biz işin hani maaşı nasıl karşılanacak, maaşı nasıl ödenecek boyutundayız. Ben Greenwood transferinin çok fazla olabileceği düşüncesinde değilim. Bence Greenwood transferini Fenerbahçe bitiremeyecek. İlgi var mı? Var. Ama yani bence sonuçlanabilecek bir transfer gibi durmuyor.
1: Peki bugün Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın açıklamaları da vardı. Orayı nasıl özetlersin, nasıl yorumlarsın?
0: Yani şimdi İsmail Hoca başta Cihan Kamer ve Oğuz Hoca ile beraber bu süreci yönettiklerini, transfer süreciyle alakalı aslında hani çalışmalara devam ettiklerini, ilk maça kadar kadrolarının şekilleneceğini söylüyor. Yani Fenerbahçe taraftarı şu an bu konuda hani biraz gerçekçi olmak gerekirse tedirgin. Yani çünkü İsmail Hoca Dünya Kupası sonrası transfer süreci hızlanacak dedi, ama yani şimdi bizim geldiğimiz noktada 20 Haziran'a kadar bitecek de denmişti. Ya tabii ki bunlar seçim öncesi söylemler olabilir mi? Hani gördüğümüz gibi oluyor, ama hani şu an bence mevcut durumda Fenerbahçe tarafı ilk turu geçmek için kadrosunun yeterli olduğunu düşünüyor. Yani bu konu çok da haksız değil. Yani bence ilk turu Fenerbahçe hani Verat artı maksimum bir transferle bitirecek gibi. Yani bu konuda fikrim bu. Şimdi Sidiki Şerif'le alakalı yani İsmail Hoca Sidiki Şerif sürekli eleştiriliyor dedi. Şimdi Sidiki Şerif'i bir numaralı eleştiren, ya bu Sidiki Şerif'i kim aldı diye Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında. Yani 20 küsur milyona transfer edilmiş diyor. Bu paralar bence yüksek paralar diyor İsmail Hoca. Kesinlikle katılıyorum. Hani o anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler dedi.

0: de hani o konuda da haklı. Şimdi oğluyla alakalı tabii açıklamalar var İsmail Kartal'ın. Hani kendi oğluyla alakalı 10 yıl futbol oynadı Fenerbahçe altyapısında. İşte Marmara Üniversitesi'nde 5 yıl okudu. İngiltere'ye gönderdim. Dil öğrendi. İyi bir İngilizce falan antrenör diploması aldı. Ancelotti'nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı 3 sene önce Ali Koç'ta oldu diyor. Hatta ben istemedim. Ali Bey ben istiyorum dedi diyor. Belki İsmail Hoca'ya daha değerli hissettirmek adına bu da yapılmış olabilir. Ama hani nereden bakarsan bak. Hani başarısız geçen bir sezonun ardından senin oğlun da hani senin yardımcın yaparsan bu şekilde bir sonuç oluşur denir. Hani Emre Kartal'ın bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil diyor İsmail Hoca. Ben buna katılmıyorum. İsmail Kartal eğer Fenerbahçe'de olmasaydı hani oğlunun Fenerbahçe'nin teknik ekibinde çalışabileceğini düşünmüyorum. Nitekim hani Zeki Murat Göre mesela 2014'ten beri devam ediyor. Ama hani her hocayla da çalıştı. Jorge Jesus'ta da, Jose Mourinho'yla da. Hani bu süreçte 2014'ten beri Dick Advocaat'ta da, Aykut Hoca'yla da vesaire vesaire. Ama Emre Kartal sadece İsmail Kartal'la birlikte gelip gidiyor. Benim için hani burasının çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Aykut Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum diyor. Eğer İsmail Hoca da son güne kadar geleceğinden haberdar olmadığı için belki Aykut Hoca ile beraber hani Fenerbahçe'nin başarıya gitmese mutlu olabilirdi ama hani ben Aykut Hoca'nın aynı şekilde hani mutlu olduğunu düşünmüyorum. Zaten basın toplantısı pardon açıklamasından da zaten Aykut Hoca'nın çok da süreçten mutlu olmadığını görmüş olduk. Kendisiyle en son göreve gelmeden önce konuşmuştuk demiş. Aykut Hoca hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi diyor. Aynı şeyi ben de yaşadım diyor. Jorge Jesus ve Mourinho öncesi dönemlerden bahsediyor. Evet ben de 99 puanlı sezondan sonra İsmail Hoca'yla devam edilmesi gerektiğini düşünüyordum ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu başarısız seneler başarısızlık bu tarz keskin kararları aldırmak zorunda kalabiliyor. Yani İsmail Hoca için de hiç hesabında olmayan bir sezon başlangıcı. Oyuncu olarak değil İrfan Can Kahveci ve Jadon Osterwold de bizimle olacak diyor. Ya İrfan Can tabii ki milli takım kampındayken İsmail Hoca'nın geldiğini öğrendiği anda şüphesiz ki çok mutlu olmuştur. Mert Hakan da bence aynı şekilde. Bu iki futbolcuyla alakalı da İsmail Hoca'nın tasarrufu kesinlikle olumludur. Ama Sidiki Şerif'le alakalı oyuncu bazında dönecek olursak bence hani Fenerbahçe'nin en iyi ihtimalle 3. santrafor olabilir. İddia edildiği gibi sağ açıkta kullanılmak için bence çok uygun bir fizik bir kalitesi yok. Maksimum 3. santrafor olabilir ya da kiralanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor.

0: Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Bankam, bank,
1: reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Son bölümde sizlerleyiz ve Beşiktaş'a uzanıyoruz. Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer açıklaması gündemdeki isimlerle alakalı açıklama geldi. Dinleyelim Önder Özen neler söyledi.
1: Öncelikle herkese iyi bir sezon diliyorum. Sizler hem transfer döneminde, bu yaz döneminde futbolcular tatil yaparken, antrenörler tatil yaparken çalıştınız. Deplasmanlara gideceksiniz, geleceksiniz. Sizlere de kazasız belasız yolculuklar, iyi bir sezon diliyorum. Sağlık içinde, huzur içinde, afiyet içinde umarım sizler için de harika bir sezon olur çalışma bakımından. Bizler size yardımcı olmaya gayret ederiz ama önce sizden özür dilemek isterim çünkü yaklaşık 10 gündür telefon kapalı. Bunun da mutlaka bir sebebi var. Onu söylemek zorundayım. Çünkü ben biraz işinizi yapmanızı kolaylaştıramadım. Ama gün içerisinde bazen kıta dışındaki bir oyuncuyla, bazen o oyuncunun başka bir kıtadaki temsilcisiyle, bazen o oyuncunun daha başka bir kıtadaki kulübüyle görüşmek zorunda yaptık. Bunlar görüntülü konuşmalar olmak zorundaydı. İşte trendler böyle pandemiden sonra biliyorsunuz. Biz de ona uyduk. O şekilde yapmaya çalıştık. Onlarca görüşmeler yapıyoruz. Aynı gün içerisinde aynı insanlarla defalarca görüşmemiz gerekiyor. O sebeple telefonu bir süre kullanamaz hale geldim. O sebeple hepinizden özür diliyorum. Belki sağlıklı bir haber akışı olmadı. Veremedik. Size haberler veremedik. İşinize yardımcı olamadık. Ben kendi adıma özür dilemek isterim. Ama bundan sonra telefon açılıyor. Artık haber akışı biraz daha sağlıklı olur. Umut ediyorum. Tekrar herkese iyi sezonlar diliyorum. Hepinize.
2: Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
3: Sezon. Sağ olun. Transferlerden söz ettiniz. Evet. Bugün itibariyle... Beşiktaş'ın yaklaştığı bir isim var mı? Gündemde
1: var. Var. Yani gündemdeki isimleri ben telefon da kapalı olduğu için tam bilemiyorum ama finale yaklaştığımız 3 tane isim var. Zaten transfer dönemini 3'e böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar. Yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedik ki o zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Oraya yoğunlaştık.

0: o bölgelerde finale çok yaklaştığımız 3 tane oyuncu var. 3 oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz. Tabii Dünya Kupası biraz işleri zorlaştırıyor. Çünkü birçok kulübün yöneticisi veya imza yetkisi olan üyesi başkanı olur, sportif direktörü olur, kulübün avukatları, hukuk departmanları olur. Birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli çeşitli eyaletlerindeler. Oyuncuların bir kısmı orada. Kulüpler, bazıları Avrupa'da, başka kıtada olan kulüpler de var ama bütün dünyada kulüpler şu anda 3'e 4'e bölünmüş durumda, kıtalara dağılmış durumda Amerika'daki Dünya Kupası sebebiyle. O sebeple işler biraz yavaş gidiyor. Belki transfer dönemlerinin yıldızını biliyorsunuz, Fabrizio Romano. Herhalde onun içinde işler durgun bu ara, değil mi? Yani bütün dünyadan transfer haberleri veren bir gazeteci ama o da son dönemde, yani şu dönemde çok sayıda haber verememiş olsa gerek. Çünkü kulüpler adım atmıyor. Hem alma konusunda hem satma konusunda adım atmıyor. Bir de şunu söylemek lazım. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık ama kulüplerinde, birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp, devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Çarşamba, perşembe bitti. Yeni gelen yönetim daha masaya yeni oturdu ve önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Biz orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz yeni yönetim masaya oturduğunda, kendi görevine başladığında. Diğer bir kulüpte CEO başka çok büyük bir kulübe transfer oldu gitti. Biz görüşmeleri onunla başlamıştık ama şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüple çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız. Bu birinci aşamada, bu zorunlu ihtiyaçlar bittikten sonra İkinci bölüm, transferin ikinci bölümü takımı güçlendirmek şeklinde olacak. Yani oyuncularımızın bulunduğu ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadro, daha geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet performans denklemini lehimizde görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz.
1: Hocam peki Slovakya kampına yetişecek transferler bu üç isimden kaçı yetişir? Çünkü ön eleme karşılaşmasında erken oynayacak.
0: Ya ikisinin yetişme olasılığı çok çünkü Dünya Kupası'ndalar. Yani onlar orada olmaları sebebiyle Slovakya'ya gelme şansları yok ama takıma katılacaklar. Yani kontratları yetişir Slovakya'ya. Yani kontratlarının imzalanması biz oradayken, takım oradayken gerçekleşir ama oyuncular orada olamaz. Diğer biri mutlaka kampta olacak. Belki oraya gitmeden bile olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz.
2: Hocam Beşiktaş taraftarının en ortak noktada buluştuğu isimlerden birisiniz. Yeni sezon içerisinde Beşiktaş taraftarına neler söyleyebilirsiniz?
0: Söyleyebileceğim şey şu. Kulübün en büyük gücü hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde taraftarı. Kulüp 100 yılı aşkındır. Eğer hayatına devam ediyorsa, büyüklüğüne devam ediyorsa, gösterişine devam ediyorsa, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetini koruyorsa, bunun birinci sebebi zaten taraftar. Bu en büyük güç. Şimdi buraya geldiğimizde ben Sayın Başkan'a da şunu söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü insanlar, çok güçlü figürler ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldiler. Ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Görüntünün en azından öyle olmadığını söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Belki dış etkenler sebebiyle çok büyük bir birliktelik oluşmadı. Ama bu sezon öyle bir sezona giriyoruz ki ben takım için hep aynı şeyi söylüyorum. İki parça, üç parça değil. Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun, bütün çalışanların, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Bir adım geride veya bir adım önde değil. Bir adım sağda veya bir adım solda değil. Herkesin aynı noktada durması, herkesin aynı noktaya basması ve herkesin aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz. Rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var. Aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız, beraber yürüyeceğiz. Sonra da yürüdüğümüz yollar nerelere çıkacak onu bekleyip göreceğiz. Ama bu olmazsa olmaz koşulumuz. Bunu yapacağız. Mecburuz yani.
3: Önder Özen'in açıklamaları ekrandaydı Beşiktaş.

0: Önder Özen'in açıklamaları bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan kazandıran saatlerde Fehmi Kurtuluş sizinle birlikte olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde

0: ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle...
3: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Reklam bitti.
1: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 29 Haziran Pazartesi gününden herkese merhabalar. Her pazartesi olduğu gibi yine 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Günün öne çıkan maçlarını, analizlerini sizlere aktarıyor olacağım. Sizlerin de varsa sormak istedikleriniz 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün konuğum sevgili Metin Atakan. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, sevgiler, saygılar herkese. Bol şans diliyorum bahis severlere.
2: Çok teşekkürler. Yavaş yavaş son 32'ye geldik. Grup aşamalarını bitirdik dün.
3: Evet.
2: Güney Afrika Kanada maçıyla birlikte son 32'ye bir giriş yaptık. Ve bugün de 3 güzel maç var. Benim nazarımda en azından katılırsınız diye düşünüyorum. Dün biz Efe abiyle radyoda biraz böyle bir sohbet anında artık son 32 turunda bazı tercihlerin terk edilip bazı tercihlerin daha değerli olabileceği maçların bizi beklediğini konuştuk. Mesela ilk 30 dakika gole çok yüklendik grup aşamalarında ama artık biraz daha takımlar birbirine karşı temkinli olabilir. Her maçta değil tabii ama bazı maçlarda buna dikkat etmek gerekiyor. Daha fazla gol ikinci yarı seçenekleri daha ön plana çıkabilir diye bir görüştük, konuştuk. Nitekim Kanada maçı tam buna uygun bir maç oldu. Orada gerçi kornerler, Kanada kornerleri bizi üzdü. Hakemin de ilginç müdahaleleri vardı ama neticede daha fazla gol ikinci yarı, ilk 30 dakika olmayan gol. Böyle son 32'de böyle bir beklentimiz var. Öncelikle buna katılır mısınız ve sizin ilave etmek istediğiniz ekstra bir görüş de var mı?
3: Kesinlikle haklısınız. Tabii ki eliminasyon aşamasıyla grup aşamasında bahis anlamında farklılıklar olması gayet doğal. Değerlendirme sürecinde risk primini düşürecek, riski artıracak bahisler tabii ki eliminasyon maçlarında daha fazla olacaktır. Gol bahisleri evet. De bunlara örnek zaten. Genel bir değerlendirme açısından değerlendirildiğinde grup aşamalarında 70 küsur maçta 215 gol atılmış. 2.99 gibi bir ortalama var. Haliyle evet. İlk 30 dakika bahisleri de son derece mantıklı bahislerdi. Güçlü takım, zayıf takım, denk de güçteki takımlar arasındaki değerlendirmelerde öne alınacak bahislerdi. Sıcak hava, nem bunlar da gol olma ihtimalini arttıran unsurlardı. Takımlar tabii ki uzun seyahatler yaptılar. Kilometre yapan takımlar oldu. Bunların da olumsuz etkileri oldu. O anlamda tabii ki elemelerde gol bahislerinde daha tedbirli, daha sakin olmanın yerinde bir karar olacağını ben de düşünüyorum. Haklısınız, katılıyorum.
2: Evet, bugün her ne kadar biraz bu dediklerimizden uzak olabilecek maç veya maçlar olsa da genel anlamda buna dikkat etmekte fayda var. Ve son 32'nin ikinci maçı Brezilya-Japonya. Bugün saat 20'de oynanacak. Brezilya grubu 7 puanla bitirdi. Fas beraberliği, İskoçya ve Haiti galibiyetleriyle birlikte. Daha sonrasında Japonya'da grubu yine 5 puanla bitirdi. Hollanda, İsveç beraberlikleri ve Tunus galibiyetiyle birlikte. Japonya'nın yıllar içerisinde böyle yükselen bir formu dikkat çekiyor. Gerçekten sadece Asya gibi basit bir kıtadan, yani basit kelimesi de ne kadar doğru olur emin değilim ama yani görece Avrupa'ya görece daha böyle mücadelenin düşük olduğu bir kıtadan turnuvalara katılsa da en azından bunun rahatlığı içerisinde değil. Baktığımız zaman oyunların üstüne koyuyorlar, elit bir seviyeye geldiler ve ben her takıma problem çıkarabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Japonya'nın. Öncelikle genel değerlendirmede buradan başlayalım. Katılır mısınız? Sizin yorumlarınız nasıl olur?
3: Tabii ki Japonya geçmişte liglerine önemli yatırımlar yaptılar. 20-25 senelik geçmişi

0: aradığımızda nasıl şu anda Amerikalılar MLS Ligi'ne yatırım yapıyor. Suudi Arabistan son 3 senedir kendi ligine yatırım yapıyor. Japonya da bundan 20 sene önce çok ciddi yatırımlar yaptı kendi ligine. Bu bir sürecin getirdiği semeresini topluyorlar desek
1: Evet.
0: yeridir. Yani Japonya'nın futbolda yükselişinin bir geçmişi var. Haliyle belli bir anlayış oturttular. Zaten
1: Evet.
0: takım oyunlarında güçlü bir ülke. Voleybolda da güçlüdür. Beyzbolda mesela dünyada Amerika'ya karşı koyabilen tek ülkedir. Zaten genel yapıları yardımlaşma üzerine kuruldu. Bir takım oyununda da planlamayı doğru yapıp zamanla bu noktaya gelmeleri şaşırtıcı değil. Japonların karakteristik özellikleri iyi futbol oynamaya uygun bir millet. Haliyle bunun da karşılığını son dünya kupalarında fazlasıyla verdiler. Asya'nın şu anda bir numaralı ekibi olduğunu gayet rahat söyleyebiliriz. Avrupa'da çok sayıda futbolcuları var. Düşünün biz 8-10-15 oyuncudan bahsederken yüze yakın oyuncusu var Japonya'nın. Çok
1: Evet.
0: üst düzey liglerde oynayanlar var. Orta seviye ligler, mesela bir Saint Truiden takımından bahsedebiliriz. Pembe
1: Tabii.
0: Belçika'da 6-7 tane oyuncu var. Mesela Taniguchi takımın kaptanı. O takımın oyuncusu. Çok fazla Benelux ülkelerinde oyuncular var. Oyuncular kariyer planlamalarını çok doğru yapıyorlar. Japonya'nın bu noktalara gelmesi sürpriz değil. Büyük bir planlamanın, bir emeğin
1: Tabii.
0: neticesinde bu noktaya geldiler. Şu anda da dünyanın önemli takımlarından biri sayabiliriz. Yani ilk 10 içinde sayabiliriz Japonya'yı
1: Tabii.
0: rahatlıkla.
1: İnanılmaz bir tempodalar. Ben oyun tempolarını çok beğeniyorum. Biraz Hollanda karşısında ilk yarıyı yavaş oynadılar ama genel olarak Japonya dediğim gibi sadece Asya kıtasından gelen ve rakiplerin zayıf olduğundan kaynaklı bir takım değil. Aynı zamanda çok gelişken bir takım. Öte yandan Brezilya'ya baktığımızda biraz böyle nostaljik olacak ama ben çocukluğumda Brezilya deyince hep böyle bir rüya kadrolar. İşte Brezilya deyince
0: Evet.
1: aklımıza o vitrinde o spot ışıklarının altındaki muhteşem oyuncular geliyor. O yüzden de şu anki Brezilya'yı biraz daha böyle bir o etkiden uzak görüyorum. En azından rakiplere böyle hani klasik bir tabir vardır ya korku salmak. Bundan biraz uzak görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Oyuncu grubu o gerçekten Brezilya kimliğini yansıtan o yıllardır futbol severlerin hayranlıkla izlediği sambacılar kimliğini sizce taşıyor mu?
0: Tabii ki Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım ülke konumundalar şu anda. 5 kere kazanmış durumdalar.
1: Evet.
0: Jülimö Kupası ve Dünya Kupası ile beraber. Sambacılar olarak bilinen dünyada futbol genelinde bir numaralı ülke halen Brezilya. Futbolla özdeşleşmiş çok büyük bir ekonomi. Ciddi anlamda Brezilya futbolla yaşıyor denilebilir. Şu anda da öyle. Tabii ki son dönemdeki değerlendirmeler, modern futbol oyunun bir parça değil, büyük oranda değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Ramanın ruhu değişti. Brezilya'da çok fazla işi ekonomiye döktü. Liglerinde de keza aynı şekilde tamamen futbolcudan para kazanmaya yönelik bir menajerler ve takımların da planlamaları, değerlendirmeleri hep
1: Evet.
0: oyunculardan para kazanmaya yönelik. Fazlasıyla paraya angaje oldukları için oyunu kaçırdılar diye düşünüyorum. Son dönemlerdeki en büyük sıkıntıları da bu. Brezilya'nın bilhassa Neymar'ın eski kadrolar döndükten sonra Neymar'lı dönem diyebileceğimiz hayal kırıklığı olarak son 3 Dünya Kupası'nı değerlendirirsek
1: Evet.
0: Brezilya'nın modern futbolda, değişen futbolda bazı şeyleri es geçtiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bunun da neticesinde son Dünya Kupalarında bekleneni veremiyorlar. Kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası neticede Almanya'dan 7 gol yiyerek aslında büyük bir şok yaşadılar ama ondan sonra da değişen bir şey olmadı. Ama neticede Brezilya'da Brezilya'dır. Japonya çok iyi bir pas takımı ama defansif zaafları da var. Bu
1: Evet.
0: maçın teknik değerlendirmesine girdiğimizde tabii ki Brezilya grup aşamasında beklentileri pek fazla karşılayamadı Carlo Ancelotti yönetiminde. Ama neticede son 32 turuna kalmayı başardılar. Şimdi Houston'da Japonya ile oynayacaklar. Ben vites yükseltme ihtimallerini yüksek düşünüyorum. Neticede bir turnuva takımından bahsediyoruz. Tüm turnuvalarda hemen hemen oynamış bir takımdan bahsediyoruz.
1: Güzel.
0: Brezilya'nın bu maçta beklenenin ötesinde daha iyi bir futbol sergileme ihtimalini de hiç de azımsanmayacak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü Japonya pas takımı, gol yollarında da etkililer, önemli futbolcuları var. Üçlü savunmayı tercih ediyorlar. 3-4-3 şablonuyla genelde sahaya çıkıyorlar ama şöyle bir ilginç bir husus da var Fenerbahçe. Bunu dile getirmek durumundayız. Japonya oynadığı 3 maçtaki grup maçında da geri üçlüsü anlamında hiç aynı kadroyla sahaya çıkmadı Fehmi Bey. İsveç karşısında
1: Evet.
0: Le Havre'lı Seko Itakuro ve Ito oynadı Bayern Münih'teki. Itakuro Ajax'da oynuyor. İkinci maçta Itakuro Tomiyasu oynadı. Eski Arsenal'li büyük bir sakatlık geçirdi. O da Ajax'la futbola döndü. Yaklaşık 2 sene futbol oynayamadı. Çok iyi bir oyuncuydu Tomiyasu. Evet. Bologna'da zaten parlamıştı İtalyan liginde. Son maçta da Ito, Santurdiense Tanaguchi ve Watanabe oynadı. Feyenoord'da oynayan sol stoper oynuyordu. Analogic'le beraber sağ stoper oynuyordu. Bu Watanabe sol stoperken sağ stoper oynadı. Ya sürekli

0: Inter'de önemli bir prime time'ini geçirmiş. Sert bir defans oyuncuları vardı. Kadrodaki oyuncular sürekli değişiyor. 3 maçta da geri üçlü tamamen değişti. Hiç aynı üçlüyle çıkmadılar. Bunlar da kesici özellikleri olmayan, daha çok alan savunması yapan bir takım Japonya. Alan savunması yaptıkları için birebir de etkili oyuncular olan Brezilya'ya karşı zorlanabilirler diye düşünüyorum. Süperstar kategorisinde forvetler var Brezilya'da. 2003. Evet. Turnuvanın en formda isimlerinden biri. Rakip ceza sahasında da çok fazla aksiyon alan bir takım. Temaslı birebir de etkili savunma yapmayan takımları daha kolay ekarte ederler diye düşünüyorum. Yani birebirlerde zorlanabilir. Bu üç stopere de bakıyorum. Bunların hepsi alan savunmasında etkili stoperler. Yani bir Maya Yoshida yok şu anda. Bir Nagatomo yok. Bir Sakai, Gotoku Sakai çok sert oyuncuydu. Marsida'dan hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Gollü bir müsabaka olabilir kanaatindeyim Fehmi Bey. Japonya da gol atabilir. Orta sahada bir ileri uçta etkili ayaklara sahip. İki takım da pas takımının maçında korner ve taç gibi vahisler riski olabilir. Brezilya'da Neymar Junior büyük ihtimalle dakika alacaktır diye tahmin ediyorum. Matheus Cunha da katkı vermeye başladı. United'lı oyuncu, Manchester United'lı. Manchester Junior zaten alev almış durumda. Turnuvanın en gözde oyuncularından biri. Brezilya'yı galibiyete yakın görüyorum. Güzel maç izleyebiliriz diye temenni ediyorum. Bu maçla ilgili bahisler açılmadan evvel sınırlı seçenekler arasından Brezilya 1.5 üst 1.66 oranıyla platformumuza 1-0-2 platformuna yazdığım bir numaralı bahisler. Bahisler açıldıktan sonra özel bahisler, takım bahisleri, oyuncu bahisleri açıldıktan sonra alternatif bahisler de çıkardım.
1: Onları da konuşuruz. Genel manada bu gollere baktığımız zaman aslında çok kıymetli. Brezilya'nın ev sahibi 1.5 üstü olarak Brezilya'nın en az 2 golü.
0: Güvendiğim bahisler de çıktı. Yani daha güvendiğim bahisler de çıktı bu maçta.
1: Muhtemelen özel bahisler ve takım bahislerinde daha öne çıkan tercihler olmuştur. Tabii bizler dergiye yazı yazarken henüz daha o takım ve özel bahisler açılmamış oluyor. Ben de açıkçası bir yüksek oran denilecekse karşılıklı gol var 2.5 üst kombosu 2.52 orandan bana çok cazip geldi. Japonya'nın gol atmasını ben ihtimalini çok böyle zayıf görmüyorum. Brezilya tabii ki kazanabilir ama Japonya az önce de dediğim gibi her takıma böyle bir tırnak içinde bela olabilecek bir takım. Düz karşılıklı gol var 1.80, 2.5 üst 1.97. Eğer ki tabii size de katılıyorum, Brezilya vites de arttırıp birden müthiş bir oyun gücü ortaya koyabilir. Orada da maç 2.5 üstte de kopabilir 1.97. Bunlar bence çok kıymetli tercihler, klasik tercihler anlamında. Peki özel tercihlerden sizden yorum almadan önce sabahki YouTube yayınında çok güzel bir soru geldi. Benim çok hoşuma gitti. Japonya'nın gruptaki iki maçında da ikinci yarı karşılıklı gol var oldu. Bu maçta ikinci yarı karşılıklı gol varın oranı 4.64'tü yanlış hatırlamıyorsam.
0: Çok güzel bir oran.
1: 4.03. 4.03 ikinci yarı karşılıklı gol var. Yani yüksek oran denemesi yapan kuponlara girmez mi bu tercih sizce?
0: Değerlendirilebilir çünkü Brezilya'nın ilk golü atacağı mantığından hareket edersek ilk devrenin Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü veya 1-1 üstünlüğüyle bitmesi halinde ikinci yarı her iki tarafında maç uzatmaya gitmemesi anlamında ikinci golü atabilirler. Haliyle diğer takım daha atak oynayacaktır, riskleri alacaktır beraberliği yakalamak anlamında. İkinci yarıya karşılıklı goller mantıklı bir tercih olarak görünüyor. Oran da gayet güzel. Mantık altyapısı olan bir bahis. Bu maçın golle geçme ihtimali yüksek. Brezilya öne geçse bile Japonya'da bilhassa isabetli şutları ben bu maçta öne çıkarmak istiyorum. Maçın bahis anlamında okuduğumda isabetli şutların, çünkü iki takımın da isabet oranı çok yüksek Fehmi Bey. Evet. Japonya 48 takım içerisinde en çok isabetli şut ortalaması olan takım Japonya. Japonya İsveç karşısında 11 toplam şutta 5 isabet yakalamış. Tunus karşısında keza yine aynı 11 toplam şutta 5 isabet. Hollanda karşısında 10 toplam şutta 3 isabet. Yani 3 maç toplamında 32 toplam şutta 13 isabet yakalayıp 7 gol kaydetmişler. Biz 65 tane şut attık 2 maçta. Evet. 0 gol kaydettik. Yani bu çok ciddi bir oran. Yani çerçeveyi görebilmek, anında karar vermek, bunlar da önemli meziyetler futbolcular için. Çabuk düşünüp çabuk uygulama bağlamında 32 toplam şutta 13 isabet, 13 isabetten 7 gol çıkarmak ciddi oranlar. Brezilya da keza isabet oranı çok yüksek bir takım. Ben Brezilya'nın 5 isabetlisinin 1.83 gibi bir oranı var. Bunu ev sahibi 1.5 üstten bile daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem oran olarak yüksek, hem mantık olarak da

0: Bir de Zidane'ın 5 isabetli şutunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Bütün maçlarda 5 isabetli şutu zaten yakalamışlar. Japonya'nın biraz evvel defansta yaşadığı sıkıntı ve sürekli oyuncuları değiştirip daha iyi bir performans anlamında. Çünkü Hollanda maçında da gördük. Keza İsveç maçında da gördük. Adamlar da zorlanıyorlar. Ito olsun, Itakura olsun, Taniguchi olsun, Basanem olsun. Bunların tamamı alan savunmasında etkili stoperler. Ayakları temiz. Ama temaslı oyunda zorlanan stoperler birebir de kolay çalım yiyebiliyorlar. Haliyle Vinicius Junior gibi, Rafinha gibi oynarsa yani, Endrick, Neymar hangisi tamamen hepsi birebirlerde son derece etkili. Adam ekarte etmek, çalım konusunda meziyetli futbolcular. Başarılı bir çalım sonrasında şut çekme ihtimalleri yüksek, isabet oranları da yüksek. Brezilya 5 isabetli şut 1.83 oranla güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Bunu da kuponlarımda yer vereceğim. Keza aynı şekilde Brezilya'nın ilk yarı maça hızlı başlayıp ilk yarı 3 isabetlisinin de 2 oranı var. Bu da güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Brezilya ilk yarı 3 isabet.
1: Çok güzel.
0: Ama Brezilya 5 isabetin 1.83 oranla bu maç özelinde benim 1 numaralı bahsim haline geldiğini söyleyebilirim tabii ki. Keza Japonya'nın da çok isabet oranının yüksek olduğunu düşünürsek toplam isabetin 9'un iki takımın toplamının 9'un da 2-10 gibi bir oranı var. Şu ana kadar hiç 3'ün altına düşmemiş Japonya. Brezilya ilk golü atarsa Japonya'da mutlaka riskleri alacaktır. Hücumda çoğalmak isteyecektir ve bunu yapabilecek yetenekli olduğunu biliyoruz orta savunucuların. Kanat oyuncuları zaten Nakamura Fransa Ligi'nde Reims'ten biliyoruz. Doğan'ı Eintracht Frankfurt'tan biliyoruz. Bunlar kanat bek olarak oynuyorlar. Üçlü savunmanın sağ ve sol kanatı. Normalde bu oyuncuların kanat forvet olduğunu biliyoruz. Sağ açık ve sol açık oyuncular ve şutör oyuncular. Nakamura'nın bilhassa çok şık golleri vardır. Doğan keza iyi bir sezon geçirdi Eintracht Frankfurt'ta. Japonya'da isabet bulabilir. Bu maçı genel olarak bahis anlamında isabetli şut üzerinden değerlendiriyorum. Ve Brezilya 5 isabet 1.83. Brezilya ilk yarı 3 isabet 2.0 oran. Keza toplam isabet 9. Bunlar bahis severlerin, dinleyicilerimizin tartarak kendilerine yakın bulup değerlendirebilecekleri bahisler olarak düşünüyorum. Brezilya'nın 6 isabetli şutunun da 2.50 gibi bir oranı var. Riski seven bahis severler Brezilya'nın 6 isabetli şutunu da değerlendirebilirler. Ama benim en çok bu özel bahislerde hoşuma giden Fehmi Bey, Brezilya'nın 5 isabetli şutu 1.83 oran Fehmi Kurtuluş.
1: Gerçekten çok güzel. Ben de çok beğendim. Bu arada 5 isabetin hani 1.83 seviyesinde olması da biraz böyle bir ikram niteliğinde gibi geldi. Az önce bahsettiğiniz detaylar çok önemli.
0: Teması da oynamıyor defans oyuncuları. Yani şutu, evet. Çalıma attığı anda şutu çekebilir Brezilyalılar.
1: Tabii. Yani Vini Junior bile isabetlilerine bugün oyuncu anlamında yönelilebilir, evet. Ki bence orada da bir...
0: Çok verdik onlara ama deşifre oldu o bahis biraz.
1: Bakalım yine bir fırsat çıkar mı acaba? Bizim WhatsApp gruplarından bir soru var. Brezilya-Japonya maçı yorumlarınızı dinliyorum. Japonya hızlı futbol oynuyor deyince çok foul alır fikri belirdi bende. Brezilya 14 foul, 2-25.
0: Bazen de basıyorlar topa yani. Her zaman hızlı oynamıyorlar. Rakibe göre. Brezilya karşısında öyle golü yerlerse belki hızlanırlar, risk alırlar. Ama pas organizasyonu güçlü bir takım. Ayağı iyi top yapan bir takım. Ama Brezilya ile oynuyorlar. Neticede Tunus'ta oynamıyorlar.
1: Evet.
0: Haliyle Brezilya'da momentumu Japonya'ya bırakmayacaktır. Hele 0-0'ı Brezilya'nın daha atak oynayabilme ihtimali yüksek.
1: Evet, Rafet Bey'in mesajında da 14 foul, 2.25, 16 foul, 3.50 veriyor. Ki Brezilya Fas ile berabere kaldığında 16 foul yapmış diye de
0: evet.
1: Bir mesaj göndermiş. Çok teşekkürler Rafet Bey.
0: Brezilya'nın faulü doğru. Çok değerli bir yerden yakalamış bence. Brezilya'nın faul yapma ihtimali Japonya'ya göre daha fazla.
1: Evet.
0: Casemiro olsun, Lucas Paquetá olsun, orta sahadaki oyuncular Guimarães olsun, bekler olsun. Faul yapma ihtimalleri Japonya'ya göre daha fazla.
1: Ya Brezilya 12 faulü 1.55, 14 faulü 2.25, 16 faulü 3.50 şeklinde sıralanıyor. Bu da bir evet. Diğer alternatif tabii ki olabilir. Peki takım ve özel bahislerde başka eklemek istediğiniz bir şey var mı ya da oyuncu bahislerinde?
0: Şutlara paralel olarak kalecileri, Japonya'nın kalecisi Zion Suzuki'nin, parmağının kalecisinin 4 kurtarışının 1.98 oranı var. Brezilya'nın bu maçta isabet oranının yüksek olacağını düşünerekten paralel olarak Zion Sadiki'nin 4 kurtarışını 1.98 oranla oyuncu bahsi olarak verebilirim. Keza Vinicius Junior'ın şutları da, isabetli şutları da değerlendirilebilir.
1: Güzel. Çok güzel. Yani genel olarak Brezilya-Japonya maçının seçimleri benim içime çok sindi. Umarım Radyo Gol dinleyicileri de aynı fikirdedir. Peki bir skor tahmininiz var mı?
0: Ben Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum Fembi. Tabii ki Japonya'da iyi bir takım. Haklarını da verdik zaten. Maç sonu 1-1.5 üstün 1.97 gibi bir oranı var. Taraf bahsini seven bahis severler vardır. Genel klasik bahislerden devam edenler. Maç sonu 1-1.5 üst 1.97 oranla Brezilya galibiyeti değerlendirilebilir. Ama benim bu maçla ilgili daha risk primini düşük tuttuğum için isabetli şutlar üzerinden oranı düşünüyorum. Brezilya'nın 5 isabetli şutu 1.83. Riski sevenler için Brezilya 6 isabetli 2.50. Ama Brezilya 5 isabetli şut benim 1 numaralı tercihim bu maç özelinde Femik Oturuş.
1: Güzel. Algoritmalara baktığımız zaman skor olarak bizim 1.02 platformunun algoritması 2-1 Brezilya kazanır. Bilgisayar 3-1 bilgisayar 3-1 Brezilya kazanır. Zlatna 1-1 demiş. Ben de böyle 2-1-3-1 eğer ki Brezilya bir anlık konsantrasyon yaşarsa da problemi yaşarsa da 2-2'ye gelir mi diye de kafamda bir soru işareti var. Yani ben gollü bir maç bekliyorum. Evet, evet. Sizin Brezilya tarafında olmanızı çok doğal karşılıyorum. Hiç itirazım olmaz. Bakalım neler olacak. Yine tahtalara şöyle bir baktığım zaman genel olarak eğilim ne yönde? Türkiye tahtasının birinci sırasında Brezilya galibiyeti var. İkinci sırada 2.5 üst seçeneğini görüyorum. Ve 9. sırada da maç sonu 2 var. Japonya kazanır seçeneğini 9. sırada. Evet. Dikkat çekici bir seçenek. Asya tahtasının birinci sırasında Japonya kazanır var. Biraz böyle kıta kendi bünyesindeki ülkeye biraz torpil geçmiş gibi hissettim. İkinci sırada da maç sonu 1 var. Bu arada torpil geçme gibi hissetmemin sebeplerinden bir tanesi bültendeki hani birçok maç varken Japonya galibiyetinin birinci sırada olmasıyla alakalı. Yoksa ben hala da Japonya'nın her takıma problem çıkarabileceği kanaatindeyim.
0: Mutlaka, mutlaka. Defansları daha kuvvetli olsaydı değerlendirmelerin farklı yönde olurdu. Brezilya'yla değil başka bir eşleşmede olsaydı Japonya'nın 16'ya kalma ihtimalinin hiç de azımsanmayacak bir oran olduğunu ben de dile getirirdim ama neticede Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya Dünya Kupalarının gediklisi bir ekip. Tabii. Ve önemli futbolcuları var. Futbol mirası var. Futbol geçmişi var. Japonya defansının 3 maçta da değişiklik Jaime Moriyasu'nun yani defans hattı genelde ve kaleci ve defans hattında bir istikrar aranır. Jaime Moriyasu 3 maçta da defans hattını değiştirdi. İhtiyacı hissetti. Demek ki beklentileri karşılayamıyor. Benim izlediğim kadarıyla da Brezilya ile tam bir tezat oluşturuyor. Brezilya'nın forvet oyuncularıyla bu alan savunması yapan, temaslı oyunu sevmeyen, ayakları temiz ama sert olmayan ya forvetler. Mesela Itakura ile Tomiyasu Ajax'ıydı. Ajax'ın bu seneki performansını biliyoruz. Keza Ito çok fazla oynama fırsatı bulmadı Bayern Münih'te. Ben tabii Stuttgart döneminde gayet iyiydi. Ben defanstaki zaaflardan dolayı Brezilya'yı galibiyete daha yakın görüyorum. Japonya defansında eğer zorlanırsa Japonya defansı için zorluk çıkarabilecek oyuncular Brezilya oyuncular. Birebir de çok etkililer.
1: Güzel. Yine Asya tahtasına dediğim gibi baktığımızda zirvede Japonya galibiyeti, ikinci sırada Brezilya galibiyeti, üçüncü sırada karşılıklı gol var, dördüncü sırada 2.5 üst seçeneklerini listede görüyorum. Balkan tahtasının birinci sırasında ilk yarı 4.5 korner üst seçeneği var. İlk yarı en az 5 korner çıkara Balkanlar güvenmiş, birinci sıraya taşımışlar. İkinci sırada maç sonu 1, üçüncü sırada Japonya galibiyeti, dördüncü sırada karşılıklı gol var seçenekleri listede kendisine yer bulmuş. ABD tahtasının birinci sırası Brezilya galibiyetine 1.5 milyar dolar yatırılmış. İkinci sırada Japonya galibiyetine 948 milyon dolar. Üçüncü sırada Almanya maçı var. Pardon, onu birazdan anons ederim. Dördüncü sırada Brezilya-Japonya karşılıklı gol var. 772 milyon dolar seçeneklerini görüyorum ABD'de. Ve onuncu sırada da maç sonu 0'a 317 milyon dolar yatırılmış. Bu da dikkat çekici bir diğer yönelim. İlk 10'a girmiş maç sonu beraberliği. Avrupa tahtasına geldiğim zaman miktarlar biraz daha cömert. Brezilya galibiyeti 2.7 7 milyar euro yatırılmış ve zirvede. İkinci sırada karşılıklı gol var, 975 milyon euro. Yine altıncı sırada 2,5 589 milyon euro. Yedinci sırada combo bahis var ve üst 500 milyon euro diyebiliriz. Sekizinci sırada yine ilk yarı 4,5 corner üst 456 milyon euro şeklinde değerlendirilmiş ve

0: İngiliz tahtasının ilk 6 tercihi bu maçla alakalı. Maç sonu 1, 2.5 üst, 3.5 alt, 2.5 alt, Japonya galibiyeti ve toplam korner 8.5 üst olarak sırasıyla değerlendirilmiş. Yine İngiliz tahtasında da bazı tercihler dikkat çekici. Hollanda girmemiş mesela İngiliz tahtasını. Birazdan konuşuruz yine. Brezilya böyle. Ben de isabetli şutlar konusunda çok beğendim. Onu notlarım arasına aldım. Peki Almanya-Paraguay maçı. Almanya 6 puanla bitirdi grubu. Paraguay 4 puanla bitirdi. Paraguay'ı gruptan yakınen tanıyoruz. Size ilk etapta şöyle bir soru sormak isterim. Almanya'ya açılan oran 1.23. Çok değil mi? Paraguay'ı izledik, biliyoruz. Çapı
1: Evet.
0: kapasitesi nedir? 1.23 hani bana biraz yüksek geldi ama sizce normal mi? Nasıl değerlendirirsiniz grup aşamalarındaki bu takımları?
1: Yani 1.23 tabii ki çok büyük oranda bahis oynayanlar için çok yüksek bir oran 1.23. Almanya'nın galibiyeti de Paraguay karşısında yüksek bir oran, daha düşük olması doğru bir yaklaşım sergilemişsiniz bahisin oranı anlamında. Tabii bizim grubumuzdan çıkan Paraguay hepimiz güldüğü bir nokta.
0: Evet.
1: Paraguay şu anda Almanya ile oynuyor. Biz elendik, ülkemize döndük.
0: Maalesef.
1: Boston'da oynayacaklar. Almanya gol yollarında etkili bir takım. Ama atan yer yüviyette olmaları soru işaretleri doğuruyor. Almanya'nın da tabii ki birazdan bahsederiz. Savunmasında problemler var. Ön hatta birebir de çok fazla zorlayan oyuncular var. Musiala olsun, Wirtz olsun, Sané olsun. Geçişleyebiliyorlar. Orta sahada ve ileri uçta yapılan top kayıpları kolay geçişlemelerine neden oluyor. Defansın üzerine binen yük haliyle artıyor. Paraguay'da sert savunması mücadele gücüyle dikkat çeken bir ekip. 48 takım içerisinde grup aşamaları itibariyle en çok kart gören takım olduklarını belirtelim. Bu önemli bir husus.
0: Evet.
1: Sert bir oyunu da iki yönlü oynayabilen oyuncuları var. Yetenekli oyuncuları da yok değil. Enciso gibi, Diego Gomez gibi bildiğimiz oldukça iyi orta saha oyuncuları. Oyunu kendi sahalarında kabul edecekler. Derin de savunma yapacaklar. Almanya'da tabii Musiala, Wirtz, Sané gibi birebir de etkili oyuncular maçın çözümü de olabilir. Artı pozitif baktığımız takdirde top kayıpları sıkıntı yaratabilecek gibi ama tabii ki yetenekli oyuncular. Kanatları da çok sıklıkla kullanıyorlar. Oyunu genişleterek oynamaları, bu maç üzerinde genişleterek oynamaları taç ve korner bahislerini ön plana çıkarıyor benim açımdan.
0: Güzel.
1: Bundan önce fil dişi maçında handikap birinci yarı korner 0.5'la 1.95 oran vermiştim ve o bahis gelmişti. Bu maçla ilgili platformumuza 1-0 platformuna yazdığım maçta da yine aynı. Paraguay çok düşük bir korner yüzdesi olan, 1.8 korner yüzdesi olan bir takım. Fil dişi sahiliğinden bile kötü. İlk yarıda Almanya'nın 2 korner fazla atması 1.95 gibi bir oranı var. Bahis olarak platforma verdiğim oranlar açılmadan evvel erken bahiste 1.95 oranla birinci yarı handikap korner 0.5 üst Almanya. Benim ilk bahsim oldu. Güvendiğim bir bahis. Oyunu genişleterek oynayacaktır. Kanatları sıklıkla kullanıyorlar. Bir içeri girse de çizgiye doğru da inebiliyor. Bu maçta taç ve korner bahislerinin getirisi olacağını düşünüyorum. Almanya erken bir gol bulup rakibin direncini kırmak isteyecektir. Şutör de bir ekip Almanya. Uzaktan şutlarla korner bahisleri mantıklı kılıyor. Kaleci çeler, oyunculara çarpar, avuta gider, blokaj olur. Almanya hali hazırda zaten çok korner kazanan bir takım. Ortalamaları gayet yüksek. Beklerin hücum katkısı da var. Ram olsun, Kimmich olsun. Bindirmelerle beraber öndeki oyuncuları destekliyorlar. Paraguay ise oyunu geride kabul edecek. Geçiş hücumu arayacak tahmin ederim. Duran toplarda tehlikeli olabilirler. Maçı hızlı başlayacak bir Almanya'nın ilk yarı handikaplı korner bahsini bir numaralı bahis olarak veriyorum. İki korner fazla kullanır Almanya. Birinci yarı handikap korner 0.5 Almanya. 1.95 oran bir numaralı bahsin tabii ki diğer bahislerimde belirtebilirim Fehmi
0: Tabii
1: Koç.
0: tabii yavaş yavaş onlara da geçeceğiz. Öncelikle klasik bahisler, goller, kornerleri konuşalım. Kornerler konusunda kesinlikle aynı fikirdeyiz. Bu bir kere beni memnun etti. Bugün sabah YouTube yayınında Baran'a da sordum. Dedim ilk yarı korner handikapına ne dersin Almanya açısından? Baktığımız zaman
1: Ha,
0: yanıltmasını yine beklemediğim
1: aynı
0: bir
1: düşünmüşüz.
0: tercih. Evet. Bu arada Sait'in bir tercihi vardı. Maç sonu 1 ve 1.5 üst. Onu da yine itiraz etmeyeceğim. Yanıltmasını kolay kolay beklemediğim
1: Katılıyorum, katılıyorum
0: tercihlerden
1: Sait
0: bir
1: Özkan'a.
0: tanesi olduğunu düşünüyorum. Peki özellikle

0: Real ve takım bahislerinde neler var acaba?
1: Şöyle bir bahis var. Oranı çok yüksek ama biraz evvel belirttiğimiz üzere Paraguay turnuvanın en çok kart gören, en çok faul yapan, birebir de temasta oynayan çok sert bir ekip. Her yarıda bir gol, bir kart, dört korner. Almanya'nın çok kornerci bir ekip olduğunu, bu maçta da korner ihtimali, derinde savunma yapacak bir takıma karşı korner bulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Zaten ön hattını da değerlendirdiğimiz zaman Almanya'nın maçlarında çok fazla sayıda korner oluyor. Her
0: Evet.
1: yarıda bir gol, bir kart, dört kornerin 6-0 oranı var. Almanya'nın ilk yarı bir golü, bir kartı, dört korneri hiç de azımsanmayacak bir oran. Paraguay gibi son derece sert oynayan bir takıma karşı hakem faullerin önünü almak, standartını ortaya koymak, bir nevi Paraguay'ın daha da sertleşmesini engellemek anlamında ilk yarıda bir kart çıkarması işte az bir ihtimal değil diye düşünüyorum, bir kart görmesi ilk yarıda Paraguay'ın. Almanya'nın da gol bulup kornerlerle golü bulana kadar, golden sonra ikinci golü bulmak adına ilk yarıda bir gol, bir kart, dört korner. Devamında ikinci yarıda da eğer ilk yarıda çok fazla sayıda gol bulmazsa ki Paraguay'ın defansının iyi olduğunu biliyoruz. 1-0 olur, belki 2-0 olur. Ama çok fazla sayıda 3-4 gibi bir gol olma ihtimali yok neticede. Paraguay'da Dünya Kupalarında tecrübeli bir ekip. Bu bahis de bana değerli geldi. Oran çok yüksek. 6-0 oranı var. Her yarıda
0: Evet.
1: bir gol, bir kart, dört korner Fehmi Kurtuluş. Almanya'nın 6,5 kornerinin 1,89 gibi bir oranı var.
0: Çok
1: Kart
0: iyi.
1: bahsi keza 3,5 kart bahsinin 2,21 gibi bir oranı var. 4 kart olması ihtimalini yüksek bir maç olarak görüyoruz. Oyuncu bahsi olarak da Havertz çok fazla deniyor. Bir gol
0: Evet.
1: atar, Almanya kazanırın 2,77 gibi bir oranı var. Keza
0: Türkiye tahtasında
1: daha düşük olmakla
0: listeye bile
1: beraber
0: girmiş bu arada.
1: evet.
0: Havertz'in golü. Onu da birazdan
1: Girmiş
0: anons
1: mi?
0: edeceğim. Pardon,
1: Evet.
0: sözünüzü kestim. Buyurun lütfen.
1: Estağfurullah. Havertz'in bir isabetlisiyle Almanya kazanır bile çok yüksek oran Fehmi Kurtuluş. 1,65 oranı var. Bir isabetli zaten 3-4 defa deneyen bir oyuncu Kai Havertz.
0: Evet.
1: Forvet hattında oynayacak. Paraguay gibi bir takımda bir isabet bulma ihtimali oldukça yüksek. Almanya'nın da bu maçı her halükarda 90 dakika içerisinde uzatmaya gitmeden kazanma ihtimali çok yüksek. Havertz bir isabetli Almanya kazanır. Oran 1,65. Gayet yüksek bir oran. Bu da
0: Çok
1: oyuncu
0: güzel.
1: bahsi olarak değerlendirilebilir. Havertz'in bir isabetlisi Almanya kazanır. Çifte bir bahis ama 1,65 gibi güzel bir oranı var.
0: Evet, genel olarak baktığımız zaman Paraguay'ın oyunu biraz daha kendi yarı sahasında kabul edeceğini de
1: Evet.
0: düşünürsek Almanya 17 şut 1.67, ne dersiniz?
1: Almanya 17 şut tabii ki ihtimal çok, ciddi anlamda Almanya'nın bu maçta yüksek sayıda şut toplamı yakalayacağı kesin.
0: Evet.
1: Katılıyorum. Yani her yarıda bir gol, dört korner bahsi 3.75. Bu da güzel bir
0: Çok
1: bahis
0: güzel.
1: olarak geldi bana.
0: Evet.
1: Her yarıda bir gol, dört korner. Almanya'nın çok kornerci olduğunu bir de ben dile getirmiştim. Şu andaki önündeki listeye bakıyorum. En kornerci takımlardan biri konumunda. Paraguay zaten derinde savunma yapacak. Çok fazla sayıda korner kazanabilir Almanya. Her iki yarıda dört korner olması ihtimal dahilinde. Kuvvetle muhtemel hatta. Her yarıda da bir gol. Bu da 3.75 gibi bir oran. Bu maçta yüksek oranlar yakalanabilir. Her yarıda bir gol, dört korner. Her yarıda bir gol, bir kart, dört korner. Altı oran. Bunlar değerlendirilebilecek, biraz risk alınabilecek, biraz paraya gidilebilecek bir maç olarak Almanya-Paraguay maçı ön plana çıkıyor. Almanya'nın rahat kazanacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Paraguay, Almanya gibi çok fazla deneyen, çok fazla forvette sorun yaşayan, eğer Paraguay biraz kontra ataklarda etkili bir takım olsaydı, beklentiyi karşılayamadı hücumsal anlamda. Çok fazla derinde savunma yapıyorlar. Etkili, iyi oyuncuları da var orta sahada ama takım anlayışları olarak çok defansif bir takım. Oyun anlayışları olarak, taktiksel anlamda böyle bir değerlendirmeleri var. Çok fazla risk almıyorlar. 1-0 geride kaldıklarında bile savunma yapmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Almanya'nın rahat kazanacağı bir maç olur kanaatimce.
0: Tabii sonuçta maçı dengede götürelim de işte Almanya'ya
1: Evet.
0: problem çıkartalım gibi değil de daha çok savunalım. Götürebilirsek uzatmalara, hatta penaltılara götürelim.
1: Evet.
0: Şansımızı biraz daha yakınlaştıralım mantalitesiyle oynayacaklarını ben de düşünüyorum. O yüzden hani isabetli olur olmaz, savunmadan gelir, avuta gider vesaire. 17 şut da Almanya'nın benim çok hoşuma gitti ama sizin
1: Evet.
0: verdiğiniz o özel seçenek bir gol, bir kart, dört korner tam böyle Japonya'nın ikinci yarı karşılıklı gol var seçeneğiyle birleştirilip yüksek oran kuponlarına yazılabilecek
1: Evet,
0: bir
1: yüksek oran kuponları için uygun.
0: Evet, gerçekten çok uygun. Yine bizim WhatsApp kulüplerinden bir mesaj var. Cengiz Bey sormuş. Fehmi Bey, Japonya 1 gol 5 kornere ne der Metin Bey diye. Ne dersiniz 1 gol 5 kornere Japonya'nın?
1: Japonya'nın bir golü ve
0: Evet.
1: 5 korner.
0: 5 kornere, evet. Sanıyorum 5 oranı vardı onun da. Hemen bakmam lazım. Bu özel bahislerde 1 gol 5 korner benim gruplarda çok beğendiğim, grup aşamalarında çok
1: Evet.
0: beğendiğim tercihlerden. Ama şöyle bir
1: Ortada bir
0: bakıyorum.
1: bahis. Cengiz Bey biliyorum. Ortada
0: 5
1: bir
0: korner.
1: bahis.
0: Şey, 5
1: 5
0: oran var,
1: korner.
0: evet. 5 oran var.
1: Bir
0: 1 gol
1: gol.
0: 5 korner
1: Şimdi
0: Japonya'dan.
1: İlk golü Japonya atarsa eğer, ilk golü Japonya atarsa o kornerler gelmeyebilir.
0: Evet, tabii.
1: Brezilya atarsa gelme ihtimali var.
0: Hı.
1: Brezilya'nın ilk golü atma ihtimali Japonya'nın atma ihtimalinden daha fazla. Japonya eğer 1-0 öne geçerse koruma anlamında geriye çekilecektir. Brezilya atak oynayacaktır ve merkezden savunma yapan bir takım kanat bekler üzerinden gidemeyecekler. Çünkü o zamanlar kanat bekler daha çok savunmaya dönmek durumundalar. Brezilya gol atmak için risk alacaklardır.
0: Evet.
1: Riskli bir bahis olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki eğer ilk golü Brezilya atarsa olayın rengi değişebilir.
0: Peki, bir reklam aramız geldi. Reklamdan sonra Almanya maçında algoritmalar skor olarak ne demiş? Tahtalarda maç nasıl yer almış? Bunları konuşacağız. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kulağınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Yavaş yavaş mesajlarınız da geliyor. Onları da okuyacağım. Almanya-Paraguay maçının skorlarını ve tahtalarda nasıl şekillendiğini de sizlere aktaracağım. Şöyle mesajlara biraz baktığımızda, selamlar, Brezilya maçında yedekten giren oyuncu kart görür diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş bir dinleyenimiz. Bu da mantıklı, hamle oyuncusu, taktik oyuncusu olarak hani biraz daha sertliği yükseltip orta sahada çatı çat oyuna döndürebilir. Skor avantajını bulunduran herhangi bir takım. Bu da yedekten giren oyuncunun kartı aslına baksanız çok da böyle zor değil. Ne dersiniz sevgili Metin Atakan?
5: Evet, mantık olarak zaten gayet güzel izah ettiniz. Skora göre yenik durumdaki takımın oyuncusunun girdiğini düşünürsek kart görme ihtimali daha yüksek. Beraberliği yakalamak anlamında daha hızlı oynayacaktır. Kontrolsüz bir hareket yapabilir. Sakar davranışta bulunabilir. Kart görme ihtimali yüksek. Değerlendirilebilir tabii. Böyle ilginç bahislerde tercih edebiliyor bahis severler. Mantık altyapısı var.
4: Tabii. Sizi sürekli takip ediyorum. Tavsiyelerinizi uygulamaya çalışıyorum. Bahis anlamında bir WhatsApp grubunuz olduğunu söylediniz. Dahil olmak isterim. Mümkün mü? Tabii 1.02 platformu yazın YouTube'da. Çıkan sayfadan gerekli adımları izleyebilirsiniz. Yayınlarda yine bazı bilgilendirmeler oluyor ekranın bazı köşelerinde. Onlara bakabilirsiniz. Bu şekilde sizler de aramıza gelebilirsiniz diyelim ve algoritmalara bakalım. Ne demiş algoritmalar? Bizim 1.02 platformunun algoritması 2.0, bilgisayar 2.0, Zlatna 3.0 demiş. Gol yemeden Almanya galibiyeti evet, işaret etmiş algoritmalar. Tahtalara baktığım zaman Türkiye tahtasında Havertz gol atar, Türkiye tahtasında 3. sırada. En üstten girer seçerek Havertz'in golü gerçekten çok konuşuluyor ve bekleniyor. Bakalım, umarım bahis severler yanılmaz diyelim. 4. sırada Almanya galibiyeti var Türkiye tahtasında. Tabii oran 1.23'lerde olunca yanına bir maç yazıp değerlendirenler de bayağı olmuştur diye düşünüyorum bu maçı. Şöyle bir Asya tahtasına baktığım zaman 5. sırada Almanya galibiyeti, 6. sırada Almanya 2 gol atar 1.5 üst seçeneğini görüyorum. 7. sırada toplam gol 2.5 üst seçeneği var. Balkan tahtasına geldiğimizde 5. sırada ilk yarı Almanya golü, 6. sırada Almanya 1.5 üst, 7. sırada da 2.5 üst seçenekleri listede. ABD tahtasında 3. sırada Almanya-Paraguay maçında 2.5 üste 802 milyon dolar yatırılmış. 5. sırada maç sonu bir 700 milyon dolar. 6. sırada Almanya 1.5 üst 671 milyon dolar şeklinde yönelimler var. Avrupa tahtasına geldiğimizde 3. sırada maç sonu bir 953 milyon euro. 4. sırada Almanya 1.5 üst 802 milyon euro. Almanya-Paraguay 2.5 üst toplam gol 741 milyon euro şeklinde değerlendirilmiş. Ve 9. sırada ilk yarı Almanya golüne 300 milyon euro. 10. sırada da karşılıklı gol vara 257 milyon euro yatırılmış. Bu da benim açımdan dikkat çekici bir tercih oldu. İlk 6 İngiliz tahtasında Brezilya maçıydı. 7-8-9-10'da Almanya maçı. Maç sonu 1, Almanya 1.5 üst, 2.5 alt ve 3.5 alt İngiliz tahtası. Çok ilginç, 2-0 skora işaret etmiş İngiliz tahtası sanki, ya da 1-0'a. Yani nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Var mı sizin açınızdan tahtalarda sürpriz, Allah Allah nasıl girmiş bu buraya dediğiniz bir tercih?
5: Yok, hayır. Almanya-Paraguay maçı. Almanya'nın son 5 maçta 17 gol atmış. Pembe. 17 gol atmış, 3 grup maçı, 2 hazırlık maçı, 5 gol yemiş. Gol yollarında ne kadar etkili bir ekip olduğunu izlediğimiz maçlarda gördük zaten. Paraguay savunma yapacak, 0-0'ı iyi oynamaya çalışacak mümkün mertebe ama bir noktada Almanya Paraguay'ın direncini kıracaktır. Çok fazla

0: gol tehdidi olan oyuncu var. Sadece bir santrafor üzerinden oynamıyorlar. Zaten Havertz oynuyor. Orijinal bir santrafor değil. Ama Sané olsun, Wirtz olsun, Musiala olsun. Yani Deniz Undav bile 106 dakika oynamış. 106 dakikada 5 şut çekmiş, 3 gol atmış, 2 asist yapmış. Yani 106 dakikada istatistik bu. 5 şut, 3 gol, 2 asist. Yani çok fazla silahı var Almanya'nın. Almanya bir şekilde Paraguay'ı ilk yarıda da gol bulmasını bekliyorum. Onun için zaten her yarıda 1 gol, 4 korner, 3-75 oranı var. Her yarıda 1 gol, 4 korner, 3-75 gibi bir oran. Her yarıda 1 gol, 1 kart, 4 korner, 6-0 gibi bir oranı var. Yani bu maçta ciddi oranlar yakalanabilir. Almanya bir şekilde Paraguay'ı yenecektir. Çok golcü bir takım. Son 5 maçta 17 gol atmış. Ben tabii ki birinci yarı handikap korner 0-1.5 üst Almanya'nın 2 korner daha fazla atmasını 1.95 orandan vermiştim. Fil dişi maçında da vermiştim, gelmişti Almanya fil dişi maçındaki bahsim de buydu. Ama diğer bahisleri de, özel bahisleri, karşılaşma özel bahislerini değerlendirdiğimizde ciddi oranlar var. 3.5 kart 2.21 gibi bir oranı var. Havertz'in bir golü Almanya kazanırın 2.77 gibi bir oranı var. Havertz'in düz bir isabet şutu Almanya kazanırın oranı bile 1.65.
1: Evet. Gerçekten.
0: Haliyle Almanya'nın Paraguay'ı yeneceğini, Paraguay'ın sürpriz anlamında Almanya'ya direnebileceğini düşünmüyorum. Almanya'yı ancak 2 gol atsa, 1 gol atsa, gol atarak Almanya'yı bu maçı uzatmaya götürebilir. Paraguay'da gol atma kapasitesini de göremedim. Evet. Paraguay mesela ters bir takım olsaydı, mesela şöyle bir eşleşmelere bakıyorum arka sayfada. Mesela Kanada ile oynamış olsaydı, ilk golü Almanya Kanada oynamış olsaydı, ev sahibi olmanın avantajıyla Kanada ilk golü Jonathan David gol attığını düşünelim. Real Madrid ilk 11'de oynadığı takdirde ilk golü Kanada'nın attığı denklemde Almanya için zor bir maç olabilirdi. Çünkü iki yeme ihtimalleri var. Çok hızlı oynayan bir ekip Kanada. Ama Paraguay'ın üretkenliği sınırlı. Paraguay eğer gerçekten bu maçta ilk golü bir şekilde bulursa, ki futbolda bu var, o zaman bir şansı olabilir. Ama Paraguay rakip sahaya gitmeyi değil, tamamen derinde savunma yapıp gol yememeyi düşünen bir ekip. Ve son derece sert oynuyorlar. 48 takım içerisinde en çok kart gören takım. 3.5 kart bahsinin 2.21 gibi bir oranı var. Yani Paraguay sadece savunarak bu maçta Almanya'yı 90 dakika sonunda durdurabileceğini zannetmiyorum. Bir şekilde Almanya uzaktan şutlarla, kornerlerle, zaten korner kullanma oranı çok yüksek. Birinci bahsimiz korner. Her halükarda Almanya bir şekilde bir çilingir bulup bu Paraguay'ın sıkı savunma hattını bir yerde elimine edecektir, bir yerde delecektir diye tahmin ediyorum. İkinci golü de bulma ihtimalleri yüksek. Paraguay o zaman belki bir parça risk alır. Almanya 2'yi de atabilir ama Paraguay çok fazla bir savunma takımı. Almanya gibi bir ekibe karşı Paraguay'ın oyun tarzından dolayı şanslı olabileceğini düşünmüyorum.
1: Evet, güzel. Gerçekten bu arada birinci yarı korner handikapı 1.5-1.78 civarlarına kadar düşmüş.
0: Düştü 1.95'ten.
1: Biz yazıları yazarken tabii daha yüksek olabiliyor. Geçen ben bunu bir maçın 2.5 üstüne aktarırken yaşadım. Yine Arif Eren Bey WhatsApp gruplarından. Onu da aslında yanıtlamış oldunuz ama yine sorayım. Şöyle sormuş o da. İlk yarı 1.5 korner handikap yapar oranı 1.66'dan 1.78'e yükselmesi. Neden acaba, kaçırdığım bir yer mi var? Metin Bey ne der demiş.
0: Şu anda bu bahisi Almanya fil dişi maçında almıştım. Gene 1.95'ti. Ben bu maçta 2 gün önce bunu aldığımda 1.95'ti. Şimdiki seviye ciddi bir düşüş. Bu yönelim olduğu anlamına geliyor. Arif Bey'in sorusunu cevaplamak babında söylüyorum. Evet. Çünkü Paraguay çok az korner kazanan bir ekip. Korner ortalaması 1.8. Almanya'da keza çok fazla korner kazanan bir ekip. Haliyle bu dikkat çekmeye başladı ve düşmeye başladı. Eğer Paraguay ilk atanlarında gol bulup öne geçmediği takdirde çok fazla korner bulma ihtimali yok diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde düşünen insan sayısı da gitgide artıyor demek ki. Haliyle bu oranda 1.95'lerden 1.70'ler seviyesine inmiş durumda.
1: Peki, çok güzel. Son maçımız Hollanda-Fas'a bir mesajla geçeceğiz. Selam, ben Adana'dan bankocu Tilki. Bugün size günün bankosunu veriyorum. Hollanda ikinci yarı 0.5 üst. Efe Uysal'a selamlar demiş. Aleyküm selam bankocu Tilki. Güzel de tahminleriniz geliyor. Takipte ediyoruz. Kartlar Panama kartları, Irak kartları çok güzel oldu. Burada da bol şanslar. Hollanda'nın ikinci yarı 0.5 üstü canlıdan da yine değerlendirilebilecek güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Peki az bir süremiz kaldı. Yaklaşık 7 dakikamız kaldı ama Hollanda fası da bence
0: Evet.
1: değerlendirebiliriz. Baktığımız zaman yine her rakibe problem çıkarabilecek seviyede bir faz var. Tempolu bir takım. Hollanda'da özellikle forvet tercihini değiştirdikten sonra benim gözlemim
0: Evet.
1: bu şekilde çok böyle hücum gücünü arttırdı. Hem fizik olarak hem de oyun çeşitliliği olarak Brobbey'in
0: Robin.
1: hücumda tercih edilmesi Hollanda'yı çok olumlu etkiledi. Yine ben 2.5 üst gol barajının açılacağı bir maç bekliyorum. Karşılıklı
0: Evet.
1: gol var 1.71.
0: Kesinlikle.
1: Klasik tercihlerden bunlar benim gözüme çarpıyor. Bu 2.02 oran 2.5 üstün beni korkutmuyor. Siz neler söylersiniz klasik tercihler anlamında?
0: Katılıyorum. 2.5 üstün 2.02 oranı var. Burada çıkardığım bahislerden biri. Ev sahibi 1.5 üstün 2.23 oranı var. Fehmi Kurtuluş. Hollanda'nın 2 golü. Bu maçta da çok şut bahsi anlamında değerli bir maç olduğunu düşünüyorum. İki rakibi de değerlendirdiğimiz teknik analizini yaptığımızda İsveç'e kartı 10 maçta 7 isabet yakalamış. En şutör takımlardan biri. 40 şutta 10 gol gol bulma oranı çok yüksek Hollanda'nın. İsabet oranı da yüksek. Çok şutör bir ekip. Ben şöyle bir bahis özel bahis olarak ön plana çıkarmak istiyorum. Tabii ki gol bahisleri değerli. Katılıyorum 2.5 üst 2.02 ev sahibi 1.5 üst 2.23 gibi oran. Hollanda'nın birinci yarı 3 isabetli şutu. Ön plan çıkardığım
1: Güzel.
0: bahislerden biri. Toplam keza 8 isabet 9 isabet fası da dahil ederek işin içine.
1: Güzel.
0: Tabii bu bahisler açılmamış durumda şu anda Fehmi Bey. Şu an açıldı bilmiyorum 2 saat öncesine kadar yoktu. Bu maçı değerlendirdiğimizde iki takımın da şut kabiliyeti, şutör oyuncu sayısı çok fazla. Fas'ta Ezhab de keza çok fazla deniyor. Oyuncu bahsi olarak Ezhab'denin toplam şutuna gidilebilir. Pek isabet oranı yüksek değil ama çok fazla deniyor. Kendini göstermek istiyor. Fas'taki oyuncuların da bir dezavantajı da bu. Çok fazla kendileri odaklı oynuyorlar. Brahim Diaz mesela. İki isabetlisi Brahim Diaz'ın değerlendirilebilir. Ezhab de keza toplam şutu değerlendirilebilir. Bu maç üzerinde gene karşılaşma özel bahsi alanında ofsayt çok olma ihtimali yüksek bir maç. 4 ofsayt, 5 ofsayt değerlendirilebilir.
1: Evet.
0: Ama gollü bir maç olacağı kanaatindeyim. Hollanda tabii ki belli bir futbol ekolü olan güçlü bir ekip. Yavaş yavaş şampiyonluk adaylarından biri olduğu yönünde açıklamalar da otoriteler tarafından dillendirilmeye başladı.
1: Evet.
0: Tabii Brobbey'in takıma gitmesi artık neticede Brezilya'da oynuyor. Memphis Depay'la oynayacakları bekleniyordu ama Brobbey kadroya girdi. Malen'le beraber, Gakpo'yla beraber. Gakpo zaten çok daha üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen underrated bir oyuncu. Liverpool'da bile her zaman ikinci planda değerlendirilmiştir. Çok özel bir oyuncu. Onun şutları da değerlendirilebilir. Keza Gakpo'nun İki isabetlisi, bir golü böyle üçlü kombine bahislerde açıldığı zaman şu anki biz bahisi belirlediğimizde açılmamıştı. Benim bu maçla ilgili kale vuruşu da tercih edilebilecek bahislerden biri olarak artı not almışım. Bunlar
1: Güzel.
0: çeşitli bahisler olarak ön plana çıkıyor ama ben birinci bahisim bu maçla ilgili. Hollanda'nın birinci yarı üç isabetli şutunu değerlendirmek istiyorum. Malen çok deniyor. Keza Gakpo çok deniyor. Brobbey. Hollanda'nın çok isabet oranı da yüksek. Çok fazla da şut deneyen bir takım. Fas da zaten her hattıyla önemli oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdiler. Hem hücumda hem savunmada etkili oyunu var. Gerçi savunmada biraz aksadıkları dönemler de oldu bu maçta. Eskiden daha iyiydiler defansif olarak. Geçtiğimiz Dünya Kupası özelinde tabii ki Roman Sas gibi bir oyuncu vardı.
1: Evet.
0: Çok üst düzey bir stoperdi. Beşiktaş'ta da oynadı. Saibari Bayern Münih'e transfer etti. O da efektif oyunuyla takıma büyük güç katıyor. Onun varlığıyla santraforsuz oyunu tercih ediyorlar. Bu orta sahada artı bir yapıyor. Ofansta
1: Evet.
0: da santraforsuz oynamalarına rağmen çoğalabilen, santrafor üzerinden oynamamalarına rağmen kanat aksiyonları, bek bindirmeleri, oyun kurgusunu şekillendiren her an gol bulabilecek bir takım Fas. Ön alan baskısı yapabilecek Boudadi, Unahi gibi pres özellikle orta saha oyuncuları da var. Yani Hollanda'ya orta sahayı çok top yapan Total Futbol Ekolü'nün temsilcisi daha doğrusu kurucusu diyelim Hollanda'ya karşı orta saha hakimiyetini kaptırmayacak bir kaliteye sahipler.
1: Evet.
0: Portakallar da tabii ki son derece formdalar. Ama atan yiyen hüviyette bir ekip Fehmi Bey. Yani
1: Evet.
0: Hollanda çok iyi pas yapan, çok iyi atağa kalkan bir ekip ama defansa da boşluk verebiliyorlar. Bunu Japonlar gayet iyi faydalandılar. Son
1: Tabii.
0: 20-25 dakika golü bulana kadar oyun anlamında da geriye yatırmayı başardılar Hollanda'yı. Her iki takımda da şutör oyuncular var. Bu maçta ön plana çıkabilir diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Ezhat'te,
1: Evet.
0: Brahim Diaz. Bunlar şütör oyuncular. Hollanda'da çok sayıda şütör oyuncu var. Öyle bir maç olduğunu düşünüyorum.
1: Anlattıklarınız çerçevesinde çok güzel aslında madenler var. Şöyle
0: Evet,
1: ki,
0: Hollanda birinci yarı 3 hitap etti. Benim bir numaralı tercihim ama bir sürü
1: evet 2.44. Yani Fas'ın
0: sürü
1: ilk
0: bahis
1: yarı
0: çıkarabiliriz.
1: 2
0: Toplam 9
1: isabetlisi
0: hitap.
1: 2.06. Toplam 4 isabet ilk yarı 1.85, 5 isabet 2.75. Yani bunlar çok kıymetli gerçekten oranlar. Hatta Hollanda ilk yarı 2 isabetli şut çeker 1.52. Yanına bir maç daha yazıp 1.2 orandan çok rahat değerlendirilebilecek tercihler arasında olduğunu ben de düşünüyorum. Gerçekten güzeldi. Yani bugünkü bülten bize hem golleri hem keyifli bir bahis akşamını vaat ediyor.
0: Kaleci performansları da bu maçta öne çıkabilir. Yasin Bono'nun zaten iyi bir turnuva geçiriyor. Çok iyi bir kurtarış. Onun 4 kurtarışı da değerlendirilebilir oyuncu bahsi olarak. Top kapma bahsinde mesela bu da bir Fas'taki yani gerçekten top kapma konusunda virtüöz bir oyuncu.
1: Evet.
0: Hollanda'da da Dumfries'i katabiliriz buna. Çok
1: Evet.
0: iyi top çalabiliyor. Çeşitli bahisler, oyuncu bahisleri alınabilir ama bu maçta
1: Tabii.
0: da Hollanda'nın birinci yarı 3 isabetli şutu benim en çok beğendiğim bahis olarak ön
1: Gerçekten
0: plana
1: çok güzel.
0: çıkıyor. Ev sahibi 1.5 üstün, Hollanda'nın 2 golü de riski seven 2.23 gibi bir oranı var. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Evet.
0: Bu bahisleri ön plana çıkarıyorum. Toplam 8 veya 9 oranı açılmamıştı. Ama toplam isabetli şut bahsi de hem Hollanda'ya hem Fas'a güvendiğimiz için çok fazla
1: Evet.
0: şut oyuncu olduğu için toplam 8 toplam 9 da oranları nedir tam olarak
1: Çok güzel.
0: bilmiyorum şu anda ama değerlendirilebilir bahislerden biri ama bir numaralı tercihim Hollanda birinci yarı 3 isabetli.
1: Çok güzel. Ve sona da geldik. Çok çabuk geçti gerçekten. Ben sizden son sözlerinizi rica edeyim.
0: Teşekkür ediyorum Fehim Bey. Brezilya-Japonya maçındaki bir numaralı bahsim Brezilya 5 isabetli şut
1: Çok güzel.
0: 1.83 olan. Almanya-Paraguay maçında Almanya'nın galibiyetini bekliyorum.
1: Evet.
0: Bir numaralı bahsim. Birinci yarı handikap korner 0-1.5.
1: Güzel.
0: Almanya'nın iki fazla korneri 1.95 oran. Hollanda Fas maçı ile ilgili de
1: İlk
0: Hollanda'nın
1: yarı.
0: birinci yarı 3 isabetli şutu veyahut
1: Çok
0: da
1: güzel.
0: Hollanda'nın 8 veya 9 isabetli toplam hem Fas'ı da
1: Çok
0: dahil
1: güzel.
0: ederek 2 isabetli şut bahsi benim için ön plana çıkıyor.
1: Çok
0: Herkese bol
1: teşekkür
0: şans.
1: ederim. Çok sağ olun. Sevgili Metin Atakan'la birlikteydik. Güzel de bir yayın oldu. Umarım o enerji sizlere de geçmiştir. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir gün geçirmeniz dileğiyle bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun

0: ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirve kulübeye çıkan Cirasi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Cirasi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
9: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
10: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
9: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneğiydi.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Reklam bitti.

0: Yüksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Haber masasında sizlerle birlikteyim ve hemen ilk konuğumuzla başlıyoruz. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. İlk olarak Dünya Kupası ile başlayacağız. Yaşar hoş geldin.
3: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turu başladı. Dün bir karşılaşma vardı. Kanada yoluna devam etti. Güney Afrika karşısında ama pek de kolay olmadı. 90+2'de Öztekio'dan gelen gol ve 1-0'lık Kanada üstünlüğü. Nasıl değerlendiriyorsun son 32'nin ilk mücadelesini?
3: Yani birçok kişi beklentinin altında kaldığını söyledi ama ben daha da altında kalmasını bekliyordum. Yani çünkü Kanada'da, Güney Afrika'da, özellikle Güney Afrika gruptan çıkmasını çok fazla beklemedi bir takımda. Kanada hem ev sahibi hem grubun biraz daha görece daha kolay olmasından kaynaklı çıkmasını bekliyorduk ama çok favori takımlardan biri değil açıkçası. Nitekim bu iki takımın karşılaşması da Güney Afrika'nın hiç beklemedik bir şekilde biraz daha topa sahip olduğu, yani beklenmedikten kastımız biraz Güney Afrika bunu çok tercih etmez ama Kanada'nın biraz daha atlet olması, biraz daha toptan feragat edip biraz daha geçiş hücumlarına odaklanması. Topa biraz daha Güney Afrika'nın sahip olduğu, biraz fırsatları da Kanada'nın kovaladığı bir maça çevirdi. İlk yarıda da aslında iki takımın da çok fırsatları vardı. Özellikle ilk yarın sonlarına doğru çok ciddi bir karambol oluştu Güney Afrika kalesinde.

0: belki bir şey çıkabilirdi. Çıkmadı. İkinci yarıda maç biraz daha hareketlense de ama yani hem artık hatanın kaldırmayacağı turlara geldiğimiz için hem de iki takımın da yani gol yediği an daha çeviremeyeceği için yavaş yavaş tempo düştü. Bu tempo düşükünden faydalanan Kanada son dakikada golü buldu. Yani bence Kanada'nın geçebileceği son turdu. Yani Dinamarka çıksa da bunu söyleyeceksin muhtemelen. İlerleyen turlarda muhtemelen Hollanda Fars galibiyle oynayacak. Muhtemelen oradan çıkacak bir takım olmayacak Kanada.
1: Ya Kanada aslında gruplarda keyifli bir oyun seyretmiştik onlardan ama ilerleyen turda son 32'de biraz ayaklar mı titredi? Yani neden aynı oyunu yansıtamadılar?
0: Yani öyle de denebilir ama baktığımız zaman Bosna Hersek'te ilk maçta birbiri kaldılar. Bosna Hersek golü bulup kapanmıştı. Kanada kapanan takımlar çok açamayan bir takım ve burada Kanada'nın çok fazla topa sahip olması orada biraz daha göz boyadı diyebiliriz. İkinci maç Kanada Katar maçı yani 6-0 itti ama baktığımız zaman orada iki tane kırmızı kartlar, o da biraz göz boyayan ya da yanıltıcı bir maç diyebiliriz. Eşleşi Kanada'da iki takım da çıkmayı garantilemiş gibiydi artık o noktadan sonra ve biraz daha git geldi maç. O üçüncü maçı biraz daha ayırabiliriz ama burada yani senin de dediğin gibi artık hata kaldırmayan en ufak bir hatayı kaldırmayan bir noktadayız ve Kanada'da dediğim gibi gol yedikten sonra onu birden 2-1'e çevirebilecek bir takım mı şüpheli. Yani örnek veriyorum, bir sonraki maç atıyorum Hollanda-Kanada maçı oldu. Kanada 1-0'a geçti. Hollanda orayı çevirebilecek yeteneğe sahip olduğu için biraz daha atak oynayıp biraz daha farklı şeyler deneyebilir ama görecek Kanada gibi takımlar bunları çok başaramadığı için bence rakip de Güney Afrika olmasına kaynaklı biraz seviye olarak düşüklüğüne çizelim.
1: Peki bugüne baktığımızda bugün de artık 3 karşılaşmayla devam ediyoruz. Dün tek karşılaşma vardı. İlk olarak saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması nasıl bir eşleşme sence bizi bekliyor? Kimi daha favori görüyorsun?
0: Ya Brezilya'yı biraz daha favori görüyorum. Bunun da en büyük nedeni yani Avrupa futbolunda yıllarca elemeli maçlarda hem tek hem çift ayaklı elemeli maçlarda başarılısı belki de en iyi hocalardan biri Carlo Ancelotti Brezilya'nın başında çünkü iki takımı karşı karşıya getirdiğim zaman Brezilya Japonya oynadığı zaman daha teknik takımın Brezilya olması bekledik ama yani kağıt üzerinde bence Japonya'nın teknik kalitesi şu anki Brezilya'ya göre biraz daha yüksek. Evet, Brezilya'nın ileri hattı hiç fena değil ama gerek orta saha yapısı gerek savunma yapısı bekler. Bunlara baktığımız zaman biraz daha ileriki üçlünün dengesini sağlamak üzere kurulmuş olduğunu görüyoruz. Yani teknik kapasiteden ziyade biraz daha arka toplayıcı bir geri hat diyebiliriz. Onun için yani Japonya'ya baktığımız zaman Doğan, Kamada, yani Sobek Nakamura'yı ben çok beğeniyorum. Ueda, Maeda, hatta yani savunmada Ito çok teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Muhtemelen maçın başlarında Japonya'nın topu aldığını görebiliriz ve bu da muhtemelen Japonya için çok büyük problem olacak çünkü topu kaptığı an rakiplerin sahi çok hızlı geçen bir takım Brezilya. Yani bir de bunu Ancelotti ile birleştikten sonra bence çok iyi yapıyorlar. Yani hem geçişte Brezilya çok hızlı, hem Ancelotti bunu çok iyi kurguluyor, hem de Ancelotti'nin kurguladığı bu sistemi çok iyi hayata geçiren bir Vinicius Junior var. Ve bunları yan yana getirdiğimiz zaman ben Brezilya'nın Japonya karşısında galip gelebileceğini, favori olduğunu ama işlemin tahmin edildiği kadar kolay olmadığını düşünüyorum.
1: Belki de uzatmalara giden bir maç izleyebiliriz. Yani gollü bir beraberlik maçta beni şaşırtmaz aslında Yaşar.
0: Olabilir. Yani kesinlikle olabilir. Çünkü yani Brezilya'nın geri hattı da yani isim isim bakıldığı zaman çok kaliteli olsa da o güveni vermiyor. Yani en çok o güveni vermeyen de zaten kaleciler diyebiliriz. Yani Alisson oynuyor ama o da bu sezon hem Liverpool'da hem New York takımında çok iyi değil. Yani katılıyorum. İki takımında skor üretebileceği maçlardan biri olabilir. Tabii ki yani olası bir kırmızı kartta, sakatlıktan vesaire bunlardan bağımsız konuşuyoruz. Her şey yolunda gitti noktada zevkli, gitkenli bir maç izleriz gibi duruyor.
1: Peki bir diğer taraftaki eşleşmede 23.30'da Almanya-Paraguay nispeten diğer maçlara göre daha kolay bir eşleşme. Tabii Almanya açısından söylüyoruz bunu. Nasıl değerlendirirsin?
0: Paraguay yakından tanıdığımız takımlardan biri ve yaratıcılık konusunda çok büyük problem yaşadıklarını gördük bizim maçta. Ki yani bütün ikinci yarı tamamında neredeyse 10 kişiye oynamaları da bunun nedenlerinden biri olabilir ama yani hem Amerika maçında hem Avustralya maçında hücumda Almiron'un çığ gibi oyuncuları olmasına rağmen ilk maçlarda Almiron sağdan yoktu ama yaratıcılık konusunda bence çok problem yaşıyorlar. Geride de tahmin ettiğimiz kadar sağlam duramıyorlar bence. Ve Almanya evet yani baktığımız zaman son Filiş'ini yendiler. Ekvator'u mağlup oldular ama bu tarz takımları bence açmayı başarabiliyorlar. Ekvator biraz daha garantiledikten sonra çıktıkları bir maçtı ve onun biraz rehaveti vardı. Paraguay'a karşı bence ileri üçlü yani Havertz, Musiala, Wirtz, Sané biraz daha görece bekleneni veremese de diğer üçlünün bence orta sahadan Nemeth Çalhanoğlu ve Pavlović etkisiyle beraber bol skorlu bir galibiyet alabileceğini de düşünüyorum Paraguay'a karşı.
1: Saat sabaha karşı 4'te bir başka rekabetçi eşleşme Hollanda-Fas. Ya Hollanda açısından gerçekten çok şanssız bir eşleşme olduğunu söylesek yanlış olmaz herhalde. Çünkü birinci olarak yükselip Fas'la eşleşmek gerçekten özellikle bu turnuvada yani üçüncülerin bile çıktığı turnuvada büyük şanssızlık.
0: Yani bir noktada katılıyorum ama senle turnuva açıları konuştuğumuzda Hollanda adına konuştuğumuz zaman daha doğrusu belki de Fas için bir şanssızlık olabilir. Çünkü Hollanda birçok kişinin beklediğinin aslında turnuvaya gayet iyi geldi ve yani hücum hattının biraz daha problem yaşayabileceği ama savunmanın çok sağlam kaldığı bir Hollanda bekliyorduk. Hollanda savunmada istenen işler çıkarmıyor ve bence orta saha ve hücum hattında da özellikle denkleme Brody ve Gakpo'nun daha net girmesiyle Malum'un Roma'dan çok formda gelmesiyle beraber gerçekten hücum hattında ben çok beğeniyorum. Çok daha varyasyonlu bir takım. Bağlantı da var, atletizm de var. Orta sahada zaten Van der Steyn, Gravenberch şu an belki Dünya Kupası'ndaki en iyi birkaç orta saha üçlüsünden biri, üçlülerinden. Yani onun için tabii ki rakibe baktığımız zaman çok teknik kapasitesi yüksek bir Afrika takımı. Saibari sahte 9 zamanı çok iyi iş başarıyor. Yani turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri. Bu Adidi birçok kişi sürpriz olarak değerlendiriyor ama geleceği buralara bu seviyelere gelebileceği çok belliydi. Hakimi diye baktı. Sağ kanatta gayet iyi işliyor. Yani gecenin muhtemelen Brezilya Japonya için de çok iyi işler söyledik ama futbol olarak taktik teknik olarak belki de en değerli bir maçı olabilir bu.
1: Peki diğer eşleşmelerle devam edelim. Filişi sahili Norveç eşleşmesi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Sert bir maç geçecek çünkü yani Norveç için fiziksel olarak yani biraz daha şöyle söyleyeyim. Güç ve hızın çarpışması gibi olacak. Yani iki takıma da bakıldığı zaman teknik oyuncular var ama takımın genelde iki takım da genelde bakıldığı zaman çok teknik kalitesi yüksek bir takım diyemeyiz. Yani evet bir takımda Odegaard var, Filişi'nde Olay var bildiğimizden tanıdığımız. Bunlar biraz daha dengelese de takımların yıldızları aslında biraz daha film dışında Diomande de diyebiliriz. Haaland diyebiliriz Novak üzerinde. Soylu diyebiliriz. Birçok isim orada sayabiliriz ama hızlı tempolu hatta yani belki de bu son 32'nin en golleşleşmelerinden eşleşmelerinden biri bu olabilir. Çünkü hızlı bir, yani bir o kalede bir bu kalede oynanacak bir maç olarak görüyorum. Saat olarak erken olması bence hepimiz için avantaj.
1: Bir diğer eşleşmeye Fransa ve İsveç arasında yani gollü bir Fransa galibiyeti görüyor gibiyim bu eşleşmede ben.
0: Öyle duruyor. Hani şu İsveç'in de gol olarak karşılık verebileceğini düşünüyorum. Onların özellikle hücum hattı bir şekilde gol atıyor. Hani Tunus maçında zaten toplama yaşadılar. Hollanda biraz Hollanda maçı biraz dengelese de averajı. Kötü bir yani kötü demiyor aslında. İshak Gyökeres'e ölen gözlerine bakıldığı zaman iyi de bir hücum hattı diyebiliriz ama geri taraftan orta sahadan biraz daha oradan Bergwijn dışında çok fazla destek alamıyorlar. Ama Fransa yani şu an galiba yani bütün mevkilere, bütün yani her yere bakıldığı noktada en kusursuz, en tam takım gibi duruyor. Yani Mbappe dursa Dembele durmuyor, Dembele Mbappe dursa Olise durmuyor. Birçok fazla, birçok silahları var ve her maçta silahlardan birini farklı kullanabiliyor. Yani onun için Fransa, yani sadece isim için önemli değil, diğer bütün takımlar üzerinde de göz korkutuyor, gibi duruyor.
1: Bir başka eşleşme birbirine daha denk takımlar aslında. Meksika ve Ekvador.

0: Bu maç Meksika'nın ev sahipliği dışında, yani Meksika'nın ev sahipliğinden biri olan bir Dünya Kupası olmasaydı Ekvator net bir favori diyebilirdim. Çünkü gerçekten ruhla oynuyorlar. Bu son Almanya maçında da gördük. Evet, Almanya galibiyeti takımı daha çok kenetlemiş gibi duruyor ama yani Meksika'da hem taraftar desteğini çok iyi kullanabiliyor, hem yani hücum hattı bence ben beklenenden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani daha Jimenez geçmiş yılların acısını çıkartıyor gibi duruyor. Meksika görece biraz daha yakın ama yani bu maç uzatmaya gidebilecek en ideal maçlardan biri gibi de duruyor.
1: İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti şu ana kadar turnuvanın sürprizlerinden biri. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. İngiltere iyi mi kötü mü çözemedim Yaşar. Ya kötü değil ama beklentinin altında mı üstünde mi hala anlayamadım.
0: Yani bunu yaklaşık 2000'den sonrası bütün turnuvalar için İngiltere'ye söyleyebilir. Yani beklenti o kadar yüksek geliniyor ki özellikle Premier League kuruluşundan sonra öyle bir imaj oluştu ki İngiltere milli takımı üzerinde de. Ya beklenti hiç final ya da yarı finalden aşağı olmadığı için biraz beklenti yükseliyor. Oyuncular da ellerindeki kaliteli olduğu zaman beklenti dediğim gibi ya biraz fazla olabiliyor. Turnuvalarda özellikle 48 takıma çıktığı noktada, üçüncülerin de birçoğu çıktığı noktada grup maçlarının ben artık çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Takımların iyi mi kötü mü ne kadar favori olduklarını gösterecek er meydan artık şu an başladı diyebiliriz. Ama İngiltere o şimdiye kadar o sınavı ne kadar verebildi? Ben de çok oyun olarak özellikle çok iyi olduklarını düşünüyorum. Hırvatistan maçı hiç fena değildi. Gana maçında tutuk kaldılar. Asıl Panama olarak yani çok fazla rotasyona gitmemelerine rağmen Panama'da da oyun konusunda rakip açma konusunda problem yaşadıkları çok an oldu. Bunun da temel nedeni teknik kapasitenin eksikliği. Yani Kongo üzerine bakıldığı zaman da yani Kongo şu noktaya kadar bence saygıyı hak eden bir şekilde geldiler. Vissa ben 3 maçı da izledim Kongo üzerinde ve yani Portekiz maçında Vissa'yı özellikle çok beğendim. Kolombiya ezdi geçti diyebiliriz Kongo'yu. Ama Özbekistan üzerinde de takım kapanan rakiplerini de açma konusunda başarılı olduğunu gösterdi. İngiltere karşı bence de çok fazla şansları yok ama direnebileceklerini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Hollanda'dan yazıyor sanıyorum. Göksel'in gerçekten bizim için Hollanda-Fas maçı problem. Sabahın üçünde her gol sonu ses bombası sesi hiç hoş olmayacak demiş. Keşke Türkiye'de olsaydı biz de böyle problemler yaşasaydık gerçekten. Ama ne yazık ki turnuvaya çok erken veda ettik. Bir diğer karşılaşma Belçika ve Senegal. Yani burada ilk kez üçüncünün bu kadar şanslı olduğu bir mücadele diyebiliriz herhalde Yaşar.
0: %100 yani %100 Belçika yani 6. jenerasyon zamanında artık yani yaklaşık 20 yıldır belki 6. jenerasyon 6. jenerasyon diyoruz ama hala o jenerasyonun birçok oyuncusu kadroda yani gençken de orta yaş en tam zamanlarında da bu yaşlarında da yani bir şekilde beklenen de verememeyi başarıyorlar. Senegal yani grup maçlarında önce etkiliydi yani Fransa'nın Norveç'in olduğu bir gruptan ana hani İra evet rakibin uzun süre 10 kişi kaldığında varsayarsak avarajını tek maçta düzelterek aslında biraz da buraya geldi diyebiliriz. Belçika Senegal eşleşmesinde ben de biraz sana yakınım. Bu da biraz uzatmaya gelecek bir maç gibi duruyor ama Senegal görece bence biraz daha yakın tura.
1: Yine bir keyifli bir eşleşme yani denk bir eşleşme aslında diyebiliriz. ABD Bosna Hersek nasıl değerlendirirsin?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Turnuva özeline baktığımız zaman bence denk bir eşleşme değil. Yani Amerika çok ağır basıyor ama evet. Son eşleşmeler belli olduktan sonra yani Amerika Bosna Hersek çok kaşımaya başladı. Yani çok fazla tahrik ediyorlar. Yani geçeceklerine çok kesin gözlere bakıyorlar. Hatta yani bir Amerikan kanalında Bosna'nın haritada 20 gösteremeyeceklerini söylemek varan açıklamalar var. Ve Bosna'nın özellikle İtalya maçında bunu gördük ki bu tip şeylerden çok iyi besleniyorlar. Bu tarz dışarıdan tahriklere bence takım için çok iyi kenetleniyorlar. Onu çok uzun zamandır görüyoruz. Yani Ceko önderliğinde özellikle takım olmaya başarabilmiş bir Bosna'nın.

0: var. Bütün bunlar olmasaydı bence Amerika çok rahat galip gelebilecek bir maçtı ama Boston Celtics bu maça bir reaksiyon verecek. Sert bir maç bekliyorum. Yani Amerika'nın bizim grupta yani evet Paraguay maçı vardı ama çok sert bir rakibe denk gelmemişlerdi. İlk defa sert bir rakiple oynayacaklar. Yani sonucunu merakla beklediğim maçlardan biri. Belki de bir numara bile olabilir.
1: Bir diğer eşleşme İspanya ve Avusturya arasında. Avusturya'da gerçekten enteresan geldi buraya. Cezayir tam o çelmeyi takıyordu. Son 2 dakikada bir gol daha buldu Avusturya ve en iyi üçüncüler arasında yer aldı. İran elendi. Avusturya burada yer alıyor. İspanya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yani farklı tarzların farklı ekollerin çarpışması yani ekol diyebilir miyiz Avusturya şu an için bilmiyorum ama rugby geldikten sonra da özellikle tam bir kulüp takımı gibi fizik kaliteleri yüksek topa sahip olan takımlara karşı ızdırap olabilecek takımlardan biri ki İspanya'da topa sahip olma takımlarının başında hatta bir numarası diyebiliriz. Yani topa İspanya çok fazla sahip olduğu ama Avusturya'nın da biraz tuzak kurabilecek tuzakta bekleyeceği maç olacak. Yani şöyle söyleyeyim tur şansı ben %50-50 görüyorum. O gün kim daha iyi planı sağlayabilirse onu kazanabileceğini düşünüyorum. Tek faktör evet yani Yamal biraz daha sonunu kaldığı noktada çok iyi işler yapabildiğini gördük bu turnuvada da. Ama Avusturya savunması eğer onu da kısıtlayabildiği noktada Messi'yi kısıtlayamadıklarını gördük. Yamal da kısıtlamayı aşabilecek bir oyuncu. Ama o kısıtlamayı Yamal aşamazsa eğer Avusturya turu hatta daha yakında diyebilirim.
1: Bir diğer tarafta da Kolombiya karşısında çok çaresiz olan ve ikinciliği kabullenmiş bir Portekiz. Hırvatistan'la karşı karşıya geliyor. Zor bir yolda artık Portekiz. Nasıl değerlendiriyorsun Portekiz-Hırvatistan eşleşmesini?
0: Yani Portekiz'in kapanan takımlara da zorluk yaşadığını gördük Kongo maçında. Kolombiya gibi daha açık oyun oynayan takımlara karşı da problem yaşadığını gördük ki Kolombiya maçından önce seninle konuştuğumuzda Portekiz'in şu ana kadarki en büyük sınavı demiştik. Çünkü Gana'yı aşamadılar. Özbekistan'ı aştılar ama görece seviyorlar. Olarak biraz daha düşük bir takımdı. Kolombiya maçında biraz artık bir şeyleri kanıtlamak zorundalardı demiştim ama yani skor 0-0 olsa da bayağı oyun olarak rezillik seviyesinde bir oyun vardı. Hırvatistan tempo olarak biraz daha özellikle ya o pas anında özellikle eşit durumunu düşünürsek çok düşük kalabiliyorlar. O seviyeyi o düşük kalmayı Portekiz, Vitinha Neves ikilisiyle biraz daha hatta bunu Fernandes'i de eklersek o orijinal orta saha üçlüsünü sahaya sürdüğü noktada tempoyu yükseltip hızlı kenarıyla beraber Hırvatistan'ı çok görebilir, çok hırpalayabilir. Yani Hırvatistan karşısında Portekiz'i Kolombiya karşısında gördüğüm daha favori gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi çok kapanmayacak bir takım var karşısında. Açık oyunda da Portekiz'in biraz daha yetenek olarak avantajlı olduğunu düşünüyorum.
1: Bir başka eşleşme aslında Cezayir bir anlamda da rakibini seçmiş oldu. İsviçre'yi seçmiş oldu İspanya'dansa ve İsviçre-Cezayir eşleşmesi.
0: Yani bu tip durumlar genelde ters teper. Yani onu biliyoruz ve ben turnuva başından beri de İsviçre'nin oyununu beğenen kısımdayım. Beğenen taraftayım. Yani bence Murat Yakın çok iyi bir takım ortaya koymuş. Kapanan takımları açma konusunda özellikle ilk Katar maçı hatırlayan yaşadığını gördük ama yani topu 6 pasa kadar çok iyi getiriyorlar ve orada temel problemleri bir bitiricilik problemi var. Yani Embolo zaten kariyeri boyunca iyi bir bitirici olmadı. Manzambi gibi görece yani bitiricilikten ziyade direktlikle rakibi geçebilen, yarabilen oyuncuyla beraber çok farklı bir seviyeye çıktıklarını gördü İsviçre ve muhtemelen Cezayir maçında 11 oynayacak. Cezayir teknik kartı olarak gerçekten etkili bir takım olsa da ben İsviçre'nin belki penaltılara, belki uzatmalara, belki 90 dakika ama bir şekilde tur atmayabileceğini düşünüyorum. Yani İsviçre bu turnuvada olumlu anlamda en çok şaşırdığım takımlardan biri diyebilirim.
1: Grubumuzun bir diğer takımı Avustralya açılış mücadelesinde kaybetmiştik onlara karşı Mısır'la eşleştiler.
0: Yani Mısır, yani şöyle Mısır'ın zorlanacağı bir maç göreceğiz. Burada Mısır'ın önünde yani çok fazla anekdot var. En fazla da bizim maçı izleyip neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini bence çok iyi görecekler. Yani kenar oyuncularını biraz daha stoperlere ya da kanat beklerle eşleştirip o yani ileriki hücum hattını bir beşli altılı hatta çevirmedikleri sürece Avustralya'ya karşı çok zorlanırlar. O topu hızlı çevirmeleri birebir konusu birebir de ki takımda Salah olduğunu düşünürsek orada da çok zorlanacaklardır. Hızlı top çevirme, biraz daha birebirleri kullanma, rakibi kenardan açmak üzerine bir plan yaptıkları noktada hani Avustralya Mısır'a çok direnebilecek bir rakip değil.
1: Arjantin'de Yeşilburun Adaları ile eşleşti. Turnuvanın renk katan takımlarından birisi Yeşilburun Adaları ama inanılmaz bir Arjantin var. Son maçta da Messi free kick golünü kaydetti sonradan oyuna girip. Ya burada çok haksız eleştiriler de görüyorum Yaşar. İster istemez sinirleniyorum yani. Ya kaleci bilerek yedi diyenler var. Hani Ürdün kalecisinden nasıl bir performans bekleniyordu bilmiyorum da ya neden bilerek yesin kaleci? Hadi o bilerek yedi. Cezayir'de Luka Zidane suçlandı. Avusturya maçı yani. Adamın gol atmadığı maç yok ya.
0: Ya bilerek yemediğini düşünüyorum hani kesin. Yani onda çıkta yok da çok tuhaf bir gol gibi durduğunda kabul etmemiz lazım.
1: Evet evet kesinlikle ama görmüyor topu ki. Ben şöyle ikna oldum yani oraya. Ya Ürdün'ün kalecisi yani hani diğer golle mesela bu kadar hani Messi'de dikkat edildiği kadar dikkat ediliyorsa Irak'ın kalecisinin Haaland'dan iki kez yediği gol inanılmazdı mesela.
0: Tabii tabii yani o işler yani çok yani kalecinin yetenek konusunda problem yaşadığını kabul etmemiz lazım. Ki zaten şöyle tuhaf durmasının nedeni de Arjantin frikik organizasyonu zaten kaleciye topu göstermemek üzerine kuruldu. Yani Lösenso'nun frikinde de bu var. Messi'nin frikinde de bu var. Zaten sistem bu yani taktik bu. Tuhaf durduğunu kabul ediyorum ama zaten bundan dolayı tuhaf duruyor. Yeşilburun Adaları yani zaten gruptan çıkmaları yani şu ana kadar yaptıkları Lozinyan'ın yaptıkları takım halinde yapılanlar tamamen saygı hak ediyorlar. Ama Arjantin'in karşısında muhtemelen turnuva veda edecek gibi duruyorlar ama orada da ben Arjantin'e karşı erken çabuk teslim olmayacaklarını sonuna kadar direneceklerini düşünüyorum. Burada kritik nokta Messi'nin veya işte Martinez'in Yeşilburun Adaları'nı ne kadar erken açabileceği ile ilgili. Yani eğer ilk 15-20 dakika başlıkları noktada Messi'nin bir hat-trick'ine daha şahit olabiliriz ama eğer o 60'lar 70'lere kadar maç 0-0 geldiği noktada tekrar diremediyse Yeşilburun Adaları o zaman çok daha sıkıntılı bir Arjantin görürüz.
1: Arjantin'de de şu ana kadar Emiliano Martinez'e pek iş düşmedi. Yani o da aslında soğuk kaldığı bir turnuva geçiriyor. Yani rekabetçi bir maçta Emiliano Martinez zor anlar yaşayabilir.
0: Yani eli ayağı titriyordur ben kimseye şu ana kadar bulaşamadım diye, kimseyi tahrik edemedim diye. Yani öyle bir fırsat gelmedi hakikaten. Hakikaten ama yani grup özeline bakıldığı zaman da çok böyle bir fırsat yaratacak bir grup da yoktu. Yani rakip ve takım olarak savunmada da bence Arjantin gayet iyi işler çıkardı. Onlara da yani ayrı bir pay düşmemiz gerekiyor. Yani Sandro Martinez, ben Cristiano Ronaldo'yu çok beğendim. Yani Martinez zaten her zaman Martinez yani Senes oynuyor, iyi performans veriyor. Medin oynuyor, iyi fırsat, iyi performans veriyor. Yani orta sahilerine bakıldığı zaman hani Thiago olmadığının bile ben Arjantin milli takım seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu ama orada farklı şeyler istiyor Scaloni takımından. Ama çıkıp o bile en iyi performansını veriyor. Yani takım halinde birbirinin yokluğunu bu kadar gideren, sahaya kim çıkarsa çıksın her mevkide en iyi için ortaya koyan bir takımdan uzun süredir görmemiştim. Bunun da en büyük yönetimi Martinez diyor. Hadi senin dediğin gibi yani zorlayıcı bir maçta ne olur onu bir görmemiz lazım ama Arjantin'de zaten 2-3 tur daha çok tehditkar bir takımla oynamayacak gibi duruyor.
1: Ve son olarak Kolombiya-Gana mücadelesi. Benim turnuvada izlemekten en keyif aldığım takımlardan birisi Kolombiya gerçekten. Ya James Rodriguez bence ya 2014'e tamam çok iyi bir performans verdiğini kabul ediyoruz ama 2014'e yakında bir performans verdiği gerçeği var. Yani ben ya da o kadar bitik bir James bekliyordum ki bu bana çok iyi geldi ama Kolombiya gerçekten çok keyif veriyor.
0: Yani ya da C hepsi yani kesinlikle yani James beklenen üstünde yani tek tek dediğim gibi yani grupta Özbekistan Kongo çok fazla rakip olamadı. Portekiz'e de yani dediğim gibi beraber kalmalarına rağmen tamamen ezdiler. Yani Kolombiya zaten genel olarak son birkaç turnuvada Güney Amerika'nın sert takımlarından biri ve onun için bu Portekiz'in de olduğu gruptan lider çıkmaları bence de şaşırtıcı değil. Ben Gana'yı çok rahat geçebileceklerini düşünüyorum. Yani Gana çok beklenimi veremez.

0: maalesef şu an. Afrika'nın biraz daha profilerini düşen takımlarından biri. Ve Kolombiya odağını kaybetmezse eğer ben bir çeyrek belki de bir yarı final neden olmasın diyorum. Bildiğiniz söylediğim şeyle katılıyorum Kolombiya ile ilgili.
1: Peki bir yandan da ligimizdeki gelişmelere döndüğümüzde orada da ilk olarak Fenerbahçe'de Vedat Muriç sakatlığı bir ay kadar olmayacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriç nasıl yorumlarsın? Yani Gornik maçını kaçıracak gibi.
0: Yani kaçıracak ama muhtemelen o zamana kadar Fenerbahçe bir hücumcu daha alacak gibidir. Yani Cenesi ismi geçiyordu. Şu an ne durumdalar bilmiyorum ama ana hedef zaten muhtemelen bir sonraki tur olacak Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe için. Yani olsaydı muhtemelen çok daha rahat olacak Fenerbahçe taraftarı muhtemelen ama bekleyip görmemiz lazım. Muhtemelen ama benim bir santrafor daha eğer kayıt sürecine yetişir mi onu tabii ki bilmiyorum ama yetiştirmeye çalışacak gibi duruyor Fenerbahçe.
1: Peki Beşiktaş'ta bugün forma tanıtımı vardı. İlk olarak nasıl buldun formaları?
0: Yetersiz buldum. Yani bilmiyorum artık daha farklı şeyler görmek istiyoruz. Yani düz siyah, düz beyaz bir de yani çizgili veya çubuklu gibi duruyor ama bu muhtemelen biraz da şeyden kaynaklı, markadan kaynaklı, firmadan kaynaklı muhtemelen. Bu firmanın ürünleri genelde biraz daha tek düz oluyor. Biraz artık değiştirilmesi gerektiğini, yani bu sadece milli takımın üzerinde de söyleyebilirim bunu. Beşiktaş üzerinde de söyleyebilirim. Bu firmanın ürünleri artık ya da tasarımları dediğim gibi biraz problem olmaya başladı bence.
1: Peki Beşiktaş'ta sezonu Fenerbahçe ile aynı zamanda açacak neredeyse. Hatta belki de daha erken çünkü yok bir iki gün sonra ilk maçı ama transfer olarak bir hareketlilik göremiyoruz. İsmi geçen Vlahovic falan var ama net somut bir hamle göremedik Beşiktaş'ta ki en fazla aslında bu hamleleri yapması gereken taraf Beşiktaş. Geç kalındığını düşünüyor musun Yaşar?
0: Yani şöyle erken açılması beni muhtemelen biraz daha görece hoca bir ilk önce yani çünkü eğer İtalyano'yla Nisan-Mayıs ayında anlaşılsaydı hoca şimdiye kadar kafasında biraz daha planlama yapardı. Ama son diğer adaylar olmayınca biraz daha alternatif olunca İtalyano bir kadro üzerinde bir planlama bir çalışma şansı da Önder Özen'le beraber biraz geç oldu. Onun için ihtiyaçlar biraz daha geç belirlenmiş olabilir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Önder Özen'in geçtiğimiz hafta bir açıklaması var. 3 tane sona yaklaşan transferimiz var diye. İkisiyle hem kulüp hem oyuncu üzerinde anlaşıldı. Birinde kulüple anlaşıldı, oyuncuyla da anlaşmak üzereyiz diye. Bunlardan birinin Nübel olduğu söyleniyor. Diğerinin Trossard olduğu söyleniyor. Diğerinin Altar olduğu söyleniyor. Bunlar şu an için yani söylenti ama genel olarak herkesin ortak bir ağızda birleştiğini düşünürsek bu üç oyuncunun benim mix aynı olacak gibi duruyor. Ben Nübel üzerinde 29 yaşında kesinlikle Türkiye liginde çok fark yaratacak bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Çünkü o da hem Bayern Münih'te hem Alman milli takımında biraz Neuer'de de yani Neuer'in arkası alındı. Neuer futbolu bırakmayınca biraz kulüpleri kiralık gönderildi ve orada maalesef Bayern Münih dışında bir kariyer geliştirmek durumunda kaldı. Almanya milli takımları keza zaman zaman Neuer ve Stegen'in arkasında üçüncü kaleci olarak çağrılı dönemler de oldu. Özellikle yani ben Monaco dönemini çok beğeniyorum. Yani Beşiktaş'ta önünü de savunmayı da tabii ki düzenli kurduğunuz noktada başarılı bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Trossard ve Altar zaten biraz daha Premier Lig'den bildiğimiz eksik kanat oyuncuları. Yani Trossard özellikle ben ligimize gelebileceğine çok fazla ihtimal vermiyordum. Ki yani hala kafamda soru işaretleri var. Çünkü bunların da söylenti olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ama yani özellikle Trossard geldiği noktada bir kanatta yaratıcı bir kanat oyuncusunun olması Beşiktaş'ı atak sürekliğinde bence çok olumlu anlamda etkileyecek gibi duruyor.
1: Peki son olarak Manchester City'de Enzo Maresca dönemi nasıl yorumlarsın?
0: Yani sürpriz değil aslında. Hatta yani Chelsea'den gönderilmesinin nedenlerinden en temel nedeni de aslında bu olduğu söyleniyordu. Yani Mourinho, Guardiola'nın ayrılma haberleri çıktıktan sonra Maresca'nın Kerk antrenörüyken Manchester City yetkilileriyle bir görüşme oldu.

0: görüşmede olduğu ve bunlara Chelsea'nin yolları ayrıldığı söyleniyordu. Bekliyorduk zaten. Biraz malumun ilanı oldu. Yani oyun üzerine bakıldığı zaman da gerçekten Guardiola'nın birebir aynısını oynatabilir mi? Aynısına karşı oyun tarzı olarak biraz da ikisi de topa sahip olma hocası. Maresca'dan biraz daha tempolu bir oyun bekleyebiliriz. Yani Doku, Semenyo kanatları ya bir tanesi boşa düşecek gibi duruyor. Cherki bu sene çok daha farklı bir Cherki izleyeceğiz. Çünkü teknik kalitede özellikle Palmer'ın Chelsea'deki kullanımını düşünürsek Cherki de zaman zaman 10 numarada zaman zaman 10 numaralaşan bir kenar oyuncusu olarak etkili olacaktır bence. Zaten ilerleyen zamanlarda transferler gelmeye başladıkça da oyuncuların kafasındaki takım oyunu daha net bir şekilde görebiliriz gibi duruyor.
1: Peki. Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Mehmet Bey yazmış. Selam Göksel'in yayınlar. Ben Bosna'nın Amerika'yı çok rahat eleyeceğini düşünüyorum demiş. Mehmet Bey'in görüşü de bu şekilde. Araya gidelim. Aranın ardından İrfan 25 bizimle birlikte olacak. Son gelişmeleri, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri İrfan 25'ten alacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: doğdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Türkçe Charlton Athletic ile Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. İrfan 25 attığımızda. İrfan abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum abi. İlk olarak Vedat Mur için sakatlığını sormak istiyorum. Yaklaşık bir ay deniliyor. Gornik maçına yetişemeyecek gibi değil mi abi?
1: En az 3 hafta sahadan uzak kalması bekleniyor. Tabii sakatlık sonrası işte tabii futbolcudan futbolcuya bu süreler değişebilir. Uygulanacak tedaviye göre belli olur. Ama sanki ilk maça yetişemeyecek gibi gözüküyor şu anda. Yani 3 haftalık bir sahadan uzak kalması planlanıyor. Ama dediğim gibi ilk maçta tarihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk maçta olması oldukça zor.
0: Peki transfer sürecinde adı geçen isimler, Gornik maçına kadar başka transferler bekliyor musun abi? Kim İnce'nin adı geçiyor, Girasi'nin adı geçiyor, nedir durumlar?
1: Şimdi tabii bu Vedat Mut'un sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer politikasında doğrudan etkileyecektir. Aslında Fenerbahçe yönetimi görüştüğü oyuncularla ve kulüpleriyle yoğun pazarlık üretiyor. Daha uygun bedelle oyunculara kadroyu katmayı hedefliyor. Girasi için Borussia Dortmund'da pazarlıklar devam ediyordu. İlk etapta 40 milyon euroluk bonservis bedelinde Fenerbahçe 35 milyon euro, Borussia Dortmund 35 milyon euroya kadar inmişti. Fenerbahçe ise daha uygun bedeller oyuncu kadroya katmak istiyordu. Pazarlıklar devam ediyor. Tabii bu Vedat'ın sakatlığı süreci biraz daha hızlandırabilir Fenerbahçe'yi. Yani Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe yönetimi 21-22 Temmuz'da oynanacak maça kadar, ilk maça kadar o süreçte bir forvet transfer bitirmek istiyor. Burada da Girasi ön planda. Girasi'de herhangi bir sorun çıkarsa o zaman alternatiflere yönelecek. Alternatifler için ise Aston Villa forması giyen Watkins Fenerbahçe'nin gündeminde. Tabi Watkins'in de kariyeri, Dünya Kupası sonrası aslında kariyeriyle ilgili net bilgi vermek istiyor. Dolayısıyla bu açıdan görüşmeler, forvet açısından görüşmeler devam ediyor.
0: Peki bir diğer tarafta tabii Kulüpler Birliği toplantısında yaşanan olaylar. Barış Göktürk tarafından da bir açıklama geldi abi. Yüksel Yıldırım'la gergin bir sezon başladı ki zaten böyle durumları görüyorduk. Nasıl yorumluyorsun abi bu yaşananları?
1: Yüksel Yıldırım zaten her sezon Fenerbahçe üzerinden bir tartışma yaratıyor ama genellikle maç öncesi bu tartışmalar olurdu. Samsunspor maçı öncesi. Bu kez Kulüpler Birliği'nde yine Yüksel Yıldırım'ın içinde olduğu bir gerginlik yaşandı. Yüksel Yıldırım sürekli Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yapıyor. Tabii orada yine içerisinde Fenerbahçe'yi de katınca bu sefer Sayın Mahmut Uslu bir tepki gösteriyor. Onun ardından yaradı. İkisinin arasında yaşanan sözlü tartışmalardan Başkan Vekili Barış Göktürk de devreye giriyor, araya giriyor ve bu sefer ikili arasında gerginlik yaşanıyor. Biraz erken başladı, öyle söyleyeyim. Özellikle Yüksel Yıldırım'ın sürecin ardından yine çok fazla açıklama yapılmamıştı ama Yüksel Yıldırım televizyonlara çıkıp açıklamalarda bulundu. Bugün de herhalde bazı televizyonlara, programlara çıkıp açıklamalar yaptı. Yani süreç sürekli halen gündemde devam ediyor. Yani tartışma yaşandıysa bitti. Orada kapanması gerekirken sürecin yine devam ettiğini görüyoruz.
0: Peki bir diğer tarafta son olarak İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şampiyon olacağız dedi ve Aykut Kocaman hakkında da demeçlerde bulundu. Aykut Kocaman gelseydi de mutlu olurdum, içimde bir burukluk olmazdı dedi. Nasıl değerlendiriyorsun abi İsmail Kartal'ın bugün yaptığı açıklamaları?
1: İsmail Kartal tabii dün basın mensupları bir araya geldi. Bir toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda da aslında önemli açıklamalarda bulundu. Sayın İsmail Kartal'ın tabii Aykut Kocaman'la ilgili onu da eğer gelseydi herhangi bir üzüntü yaşamayacağını, onun adına mutlu olacağını diye getirdi. Nasip kendi banaymış ifadesini kullandı. Tabii sürecin ağzından artık bu sürecin, bu tartışmaların kapanması gerekiyor Fenerbahçe adına. Çünkü yönetim bir karar aldı ve taraftarın, camianın Barlan Teknik Heyeti'nin arkasında durması gerekiyor. Sayın İsmail Kartal da bununla ilgili bu sezon için özelinde bu sezon şampiyon olmak zorunda olduklarını vurguladı ve bu açıdan tüm camiadan birlik, beraberlik ve destek istedi. Tabii yabancı kural ile ilgili açıklamalar var. 16-4 yabancı kuralının sağlıklı bulmadığını ifade etti. 12 artık kuralının ne göre hazırlıklar yaptıklarını kaydetti. Yine saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum dedi. Burada Fenerbahçe ile 4 dönemine başlayan İsmail Kartal daha önce görevde olduğu süreçte haklarını yenildiğini ve haklarını yenildiğini ve bu sezon bunu tekrar etmeyeceğine inandığını belirtti ve adaletli bir sezon geçirmesini istediklerini vurguladı. Aziz Yıldırım'a başkan ve yönetimi saha dışıyla ilgileneceklerini, kendilerinde saha içerisinde her türlü şampiyonluğun her türlü mücadeleyi göstereceklerini vurguladı. Tabii burada Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığın olmayacağını anlattı. Aykut Hoca'nın başına gelen bu sürecin kendisinin de daha önce başına geldiğini vurguladı. Ve Aykut Hoca'nın çalışsaydı benim için de bir bozuk olmazdı ifadesini kullandı. Uğur Çetin'le sürekli beraber olduklarını vurgulayan İsmail Kartal, Uğur Çetin için o benim arkadaşım her dakika beraber ifadesi kullandı. Yani eski futbolcunun hepsiyle görüştüğünü, işte Tadiş'in 2 gün sonra İstanbul'a geleceğini ve bu noktada kulübü de ziyaret edeceğini vurguladı. Burada tabii tekniği yetiyle ilgili eleştiriler de vardı. İsmail Kartal'ın aslında bu açıklamalar da önemli. İsmail Kartal tekniği yetiyle ilgili eleştirilere bunların normal olduğunu vurguladı. Buraya geçmiş dönemde çok büyük dünya çapınca antrenörler de geldi dedi. Kimi kaçtı gitti, kimi de diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibime aldığım, oynattığım futbol ortada ifadesi kullandı. Yine Kayt'ın geldiğini ekibine, Marmara Üniversitesi'nden bir profesyonun geleceğini vurguladı. Emre Kartal için, kendi oğlu için Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış, profesyonel futbolcu olarak oynadığını vurguladı ve Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor yüksek okuduğunu, İngiltere'ye dil eğitimi aldığını, bu nedenle de antrenör diploması aldığını ve yeterli liyakata sahip olduğunu vurguladı. Oğlu için yapılan eleştirileri aslında burada karşılık verdi. Ancelotti'nin oğlunun da kendisinin teknik eğitimde yer aldığını belki de vurguladı ve bununla ilgili bir örnek, Ancelotti örneğini örnek gösterdi. Yine Tedesco'nun kardeşinin de kendi ekibinde yer aldığını ama bunun bu kadar konuşulmadığını vurguladı Sayın İsmail Kartal. Tabii taraftar için de sabırlı olmalarını istiyor taraftarlardan ve her ne olursa olsun 91. dakika, yani son maçın son hakemin düdüğü, son düdüğü çalana kadar da takımdan desteklemek istediklerini futbolcular olarak, teknik olarak üzerlerine düşeni yaparak sezonun şampiyonluğunu tamamlamak istediklerini vurguladı Göksel'in.
0: Son olarak bir dinleyicimiz Enes Bey diyor ki, İrfan Bey'e şunu sormak istiyorum. Ali Koç hep sıkı pazarlık yapıp transferleri son zamana bırakması nedeniyle eleştiriliyordu ve Aziz Bey de parayı verir istediği oyuncuyu alır deniliyordu. Şu an Aziz Bey'in sergilediği politika eleştirilen Ali Koç'un politikasıyla aynı duruma gelmedi mi?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, aslında her iki başkanın da kulübün menfaatler doğrultusunda hareket ediyorlar. Çünkü Sayın Başkan Aziz Yıldırım da göreve geldiğinde yani bu kadar kötü bir mali tablo beklemiyorlardı. Bu şu anda bekledikleri mali tablo oldukça kötü.
0: Bir de Dünya Kupası da etkiliyor değil mi abi yani?
1: Dünya Şampiyonası etkiliyor. Dünya Şampiyonası'ndan dolayı yani biraz daha oyuncular çok yüksek rakamlar çıkıyor kulüpleri. Diğer taraftan Fenerbahçe'de bildiğimiz sorunu var. Gerek TFF'nin açıkladığı harcama limiti, gerekse yani bir kere orada şunu söyleyeyim. TFF 118.3 milyon euro gibi bir harcama limiti açıkladı. Fenerbahçe şu anda kadro maliyeti, futbolcu ödediği kadro şu anda 41 tane futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Futbolcu ödediği rakam 150 milyon euro. Bir kere orada eksidi. Diğer taraftan UEFA'da bonservis bedeli harcayabileceğim bir limit var. Yani bu limitin de 40 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyordu ama buradan tabii Şerif'in bu sezona yansıyan bonservis bedeliyle bu rakam daha da aşağıya geliyor. Tabii UEFA'dan gelen bir ceza var, para cezası. Tabii bu para cezası, bu ceza ile ilgili burada alt maddelerin nasıl onunla ilgilenen gibi bir açıklama yapılmadı. Belki şu alt maddeler olma ihtimali oldukça yüksek, gelirinin %70'i gibi bir rakam harcayabilirsin diyebilir. Bu sattığın kadar futbolcu al diyebilir UEFA. Dolayısıyla onunla ilgili durumda netleştikten sonra aslında biraz daha Fenerbahçe'nin durumu şekillenecek. Ama şu aşamada Fenerbahçe'nin bahsedilen bonservis bedelini ödeyerek bir transfer yapması çok ana

Çünkü limitler, limiti kısıtlı. Kulübün zaten öncelikle bu limiti açmak için futbolcu satması gerekiyor. Bonservis geliri elde etmesi gerekiyor. Bu aşamada eğer Vedat Muriç sakatlık yaşamasaydı belki de Fenerbahçe bir stoper transferi, bir de Vedat transferiyle beraber 22 Temmuz'daki Gornik Polonya ekibiyle oynayacağı maça kadar belki iki transfer olacaktı.

0: planlıyorlardı. Ama şu aşamada öncelik bir forvet transferi, bir stoper transferi de yapılabilir. Ki burada İsmail Kartal'ın da sözleri belirleyici olacak aslında. O mesela bugünkü sohbet toplantısında Osterwolde'nin takımda kalacağını dile getirdi. Ya biz bugüne kadar Osterwolde'nin ayrılmak istediğini söylüyorduk. Hı. Aslında oyuncuya Avrupa'dan önemli kulüplerden teklifler vardı. Ama İsmail Kartal onun takımda kalmasını istiyor. Osterwolde'nin takımda kaldığı bir denklem içerisinde aslında şunu da söyleyebiliriz. Belki stoper transferi de 21-22 Temmuz öncesi gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Ama bu tabii süreci biraz daha takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi burada şu anda bu kadar transferde geç kalmalarının en önemli nedeni mali anlamda kulübün önemli sıkıntısının olması. UEFA'ya 15 Temmuz'a kadar denk bütçeyi sunmak zorunda. Yani kulüplerimiz Fenerbahçe'de denk bütçeyi sunmak zorunda. Ve bu denk bütçeyi sunmak için de 15 Temmuz'a kadar 35 milyon euroluk bir kaynak sağlamak zorunda Fenerbahçe yönetimi. Şu ana kadar kulüpte göreve geldikten sonra kulüp yönetim vazifeleri aldıktan sonra görevi devraldıktan sonra yaklaşık 50 milyon euroluk kaynak sağlamıştı ama 15 Temmuz'a kadar yine denk bütçe oluşturmak adına yine 35 milyon euroluk kaynak sağlaması gerekiyor. Bunun için aslında önceliği biraz daha mali disipline, önceliği biraz daha bu üyeye vermiş durumlar ama şu demek değil, Fenerbahçe transfer yapmayacak değil. Açı transfer yapacak belirlenen mevkilere ama en uygun maliyetle transfer gerçekleştirmek istiyor. Biraz daha süreç uzayacak, dünya şampiyonası sonrası daha netlik kazanır diye düşünüyorum. Yani daha hızlı kazanır transfer adına Fenerbahçe'de.
1: Peki İrfan abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar görüşürüz.
1: Teşekkürler. İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Fenerbahçe'deki son gündemi İrfan 25'ten aldık. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama

0: Kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. 2. Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: oldu. Banka yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Brezilya-Japonya mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu. Brezilya'da kaleyi Alisson koruyor, savunmada sağ bekte Danilo, sol bekte Santos, stoper ikilisi olarak Gabriel ve Marquinhos, orta alan üçlüsünde Paqueta, Guimarães ve Casemiro var, sağ kanatta Ryan, sol kanatta Vinicius Junior, ileri uçta ise Matheus Cunha ile gol arayacak. Cunha ileri uçta silahı olacak Brezilya'nın. Japonya'da ise kaleyi Zion Suzuki koruyor. Savunma üçlüsünde Taniguchi, Tomiyasu ve Ito var. Hiroki Ito savunma üçlüsünü oluşturuyor. Sol stoper olarak sol kanat bekte Nakamura, sağ kanat bekte Ritsu Doğan. Merkezde Daichi Kamada ve Kaishu Sano ikilisi. İleri üçlüde ise sağ kanatta Junya Ito, sol kanatta Daizen Maeda, ileri uçta Ayase Ueda yer alıyor. Brezilya'da yedek kulübesinde Carlo Ancelotti'den şans bekleyen isimler şu şekilde: Weverton Pereira, Ederson, Alexandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson, Fabinho, Danilo, Endrick, Neymar, Luis Enrique, Gabriel Martinelli ve Thiago. Japonya'da ise yedek kulübesinde şans bekleyen isimler Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa, Yukinari Sugawara, Koita Kura, Yuto Nagatomo, Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Ao Tanaka, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Yunosuke Suzuki, Shuto Mashino, Keisuke Goto, Koki Ogawa ve Kento Shiogai yedek kulübesinde şans bekleyen isimler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası elemeleri öncesinde ilk olarak Hidayet Türkoğlu'nu dinleyelim. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda yer almak" dedi. Dinleyelim Hidayet Türkoğlu neler söyledi.
4: Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi Türk basketbolunu her anlamda, her koşulda destekleyen ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın pencerelere başladıkları süreçten bu yana gösterdikleri basketbol

0: gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın da anlamını gerek sayın hocamız gerek de bütün sporcu arkadaşlar ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup amacından da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna'da, daha sonra 6 Temmuz'da burada da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hınca hınç milli takımımızı donduracak. Tüm Türk halkının önünde de inşallah 2 galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz gruba da daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsi olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'na Katar'a katılabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan deneyimli hazırlıkları bizi her zaman onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maçı da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklardır. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha dediğim gibi avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir. Yani biz tabii ki bizim her anlamda Türk basketbolunun sizin de söylediğiniz gibi hem milli takımlar anlamında hem de bu zamana kadar son 8 yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar ki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması sonucunda, doğru kadrolar sonunda elde etmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarıların yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetimsel olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Senin de söylediğin gibi son 8 yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Son geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da bu anlamda yapmış olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda milli takım anlamında hocamızı, bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimizi inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa basketboluna baktığınız zaman ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında şu an en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. Dediğim gibi inşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Dediğim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbol severler açısından çok kıymetli buluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Kolay gelsin.
1: Hidayet Türkoğlu'nun sözleri bu şekildeydi. Ergin Ataman neler söyledi dinleyelim.
2: Evet, yeni bir yaz penceresi diyelim. Grubun son iki maçı. Grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık biliyorsunuz. Özellikle tabii ki iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir anlamda bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son Eurobasket'teki

0: Avrupa ikinciliği ile şu anda Avrupa basketbolunda rankinglerde birinci sırada gösteriliyoruz. Yani Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar, hepsi bütün oyuncularımız, NBA'deki oyuncularımız, Euroleague'de oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar. Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık. Daha sonra Antalya'da Gloria tesislerinde iyi bir kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık. Ama şimdi tabii ki artık bu son 3 günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna deplasmanı var. Tabii ki Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta bir ekol, bu Bosna basketbolu da tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oradan dönüşlere son maçımızda 6'sında, 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları Ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de Ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi aynen geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Tabii ki olacak. Aslında bu şampiyon olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum. Ama aynı tarihe denk geldi Dünya Şampiyonası. Şu anda U17 milli takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki kamp döneminde, Ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. Ki 17 yaş tabii ki çok aslında genç bir yaş, küçük bir yaş. Ama hakikaten çok istikbal vaat eden iki tane oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz. Teşekkürler.
1: Ergin Ataman'ın sözleri bu şekildeydi ve Alperen Şengün kısa bir açıklamada bulundu. Dinleyelim neler söyledi.
2: Alperen hoş geldin. Çok önemli. Bu maçlarla ilgili görüşlerini dinle.
3: Dediğiniz gibi grubu lider bitip grubu gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde iki tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna'ya gidip sonra da gelip burada seyircilerimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz. Teşekkürler.
1: Ve kaptanımız Cedi Osman neler söyledi dinleyelim.
4: Önemli iki maça çıkacağız. Şu ana kadar 4-4 yaptık. Ve bir sonraki gruba tabii tüm galibiyetleri taşımak adına bu pencereyi de 2-2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçta kazandığımız takdirde. O yüzden bize öncelikle tabii ki de Bosna Hersek maçı çok zor bir maç olacak bizim için. Çünkü kendi taraftarların önünde çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar eksikleri olsa da yine de tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Biz de tabii ki de tekrardan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hep beraber bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan aynı gücümüzle bu iki maçı da kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz.
1: Cedi Osman'ın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız. Müzik
5: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
6: Reklam.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: Bankası.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlar.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: var. Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Son bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaklaşık 10 dakika sonra Brezilya ve Japonya karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya'da kaleyi Alisson Becker koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Danilo var. Sol bekte Douglas Santos yer alıyor. Stoper ikilisi olarak Marquinhos ve Gabriel ikilisi. Orta alan üçlüsünde Bruno Guimarães, Casemiro ve Lucas Paqueta var. İleri üçlüde sağ kanatta Ryan Vitor, sol kanatta Vinicius Junior ve ileri uçta Matheus Cunha ile gol arayacak Brezilya Japonya karşısında. Japonya'da kaleyi Zion Suzuki koruyor. Savunma üçlüsünde Hiroki Ito, Taniguchi Tomiyasu üçlüsü var. Sağ kanat bekte Ritsu Doğan, sol kanat bekte Keito Nakamura. Merkezde Daichi Kamada ve Kaishu Sano, ileri üçlüde ise sağ kanatta Junya Ito, sol kanatta Daizen Maeda ve ileri uçta Ayase Ueda yer alıyor. Brezilya'da yedek kulübesinde Carlo Ancelotti'den şans bekleyen isimler şu şekilde: Ederson Moraes, Weverton Pereira, Alexandro Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson, Fabinho, Danilo, Endrick, Neymar, Luis Enrique, Gabriel Martinelli ve Thiago. Japonya'da ise yedek kulübesinde yer alan isimler Osako, Hayakawa, Yukinari Sugawara, Koi Takura, Yuto Nagatomo, Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Sako, Ao Tanaka, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Junosuke Suzuki, Shuto Mashino, Keisuke Goto, Koki Ogawa ve Kento Shiogai. Yedek kulübesinde şans bekliyorlar. Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu'dan. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yaklaşık 10 dakika sonra mücadele başlayacak ve böylelikle haber masasını sonlandırıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama daha çok acabalar, keşkeler, geçtiğimiz iki maça da biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
6: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim, ama şampiyonalar durmuyor. Devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
5: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam, Bosna Hersek de eşleşti Amerika Birleşik Devletleri, ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
6: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha, bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek de her an her şeyi yapabilecek bir takım belki, ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağını diğerini yerlersiniz.
5: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor bir anlamda Amerika'da. Şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
6: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir

0: tanesi. Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu. Şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu, değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik, değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra, ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz, bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz. Ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza, hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla, kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
1: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
0: için. O tip baskıdan konuşmuyorum.
1: Evet, baskı benim iyiye söyleyeyim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
0: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum. Ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir, onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendilerini en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda atletizm, yani fizik çalışmaları hakikaten üst seviyededir. Nitekim ben de etkilendiğim için 2006 Dünya Kupası'ndaki Amerika'dan Almanya'daki 2008'e Amerikalı bir grupla çalıştık hatırlarsanız. Ve hakikaten de o turnuvanın her şeyiyle en önde olan takımı olduk.
1: Hocam bir soyunma odası konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki

0: mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
1: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına kadar gider haldeyiz. Değil mi? Bir gol atsak.
0: En azından
1: bir gol atarsak, maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
0: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
1: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. İşi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite, 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
0: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika Birleşik Devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye de aslında geçiş ucumunu seven bir takım ve bugün bunun karşılığını gördük.
1: Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim. Yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
0: Hocam, Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir insel devrim var orada aslında.
1: Evet. Şimdi 1994'te Amerika'ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te, İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım. Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini. Çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5. idi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya futbol şampiyonasından önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10 bin kişi, 12 bin kişi teknik adam, teknik insan diyelim. Çünkü kadınlar da bir hayli fazlaydı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, bu işin uzmanlarından alınan yeni haberler, yeni bilgiler, hem teori hem pratik, taktik anlayışlar ve sonunda da muhteşem bir fuarla sona eren bir organizasyona hep gittim ben. Yavaş yavaş büyüdü zaten. Biz Amerika'da kamp yaptığımız zaman hem Galatasaray'la hem milli takımla Carlos Alberto Pereira ile karşılaşmıştım. Metros tarzı çalıştırıyordu. O gün seyirci avarajı 26 bindi. Bugün daha yükseklere çektiler. Amerika geliyor zaten. Onlara göre soccer, bize göre futbolda.
0: Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken turnuvası şu anda.
1: O ayrı ama geliyorlar. Tabii bu tip ülkelerin olağanüstü bir şansı var. Orijini hangi milletten olursa olsun ben Amerikalıyım diye.
0: Yani takımda da çok var hocam.
1: Oyuncu bulmada da zorlanmazsınız. Dolayısıyla Amerika'nın futbolda olması bence futbola önemli bir katkıdır. Ve bunu, bu turnuva, bugün gördüğümüz simaları da düşünecek olursak maça gelen. Ben kendimi NBA basket maçındaki timeoutlarda, hani aralarda gösteriyor ya, orada zannettim. Çünkü her arada hepimizin tanıdığı kadın, erkek, sanatçılar filan.
0: Hollywood'da olması da tabii yani, etkili hocam.
1: Efendim?
0: Hollywood'daydı bir de tabii.
1: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil. Kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika Bosna'yı geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var. Bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
0: Hocam benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
1: Evet. Metin Tekin böyle bir tespitte bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşım da milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı dederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o, Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa. Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? Ya iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez. Ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir.
0: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
1: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum?
0: Direkten dönme var sizin. Çok
1: evet. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareket. Ama direkten döndü, ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz

0: Vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. E ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba filan demez.

0: Bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim, soyunma odası, antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin inanmanız.
0: ben ve arkadaşlarım, yönetim, neyse, hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmemiz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın, yazılı görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur? Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki, ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi, çok doğru değil ama, zincirleme reaksiyon olur ve herkes der ki, o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why
0: Evet.
1: not us? Aslında bir
0: Evet.
1: kelime oyunu da var.
0: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok
0: Her
1: daha
0: zaman
1: önemlidir.
0: önemlidir.
1: Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz.
0: Evet.
1: Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine de selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim, selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu.
0: Evet.
1: Bir maçlığına da aslında milli takımda
0: Evet.
1: hocalarını da yaptınız.
0: İşte bu İsveç, İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri, Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti. Derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diye. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Falan. Bir görüşelim dedim. Çağırdım. Dedim ki, Metin, çok iyi oynuyorsun, çok formdasın. Ve seni çağırmayı düşünüyorum. Hocam dedi, her zamanki o beyefendiliğiyle, bilmiyorum, yok yok ben biliyorum dedim. Sadece haberin olsun diye dedim. Ondan sonra ve çağırdım. Hakikaten de çok iyi oynadı.
1: 2-1 kazanmıştık.
0: 2-1 kazandık.
1: Sergen Yalçın.
0: Sergen'le Emre attı. Emre'yi de Kenneth Anderson'a düşünmüştüm. Özellikle hava topu için. Sonra sakatlandı Metin. Ve de beni aradı. Buraya kadar hocam dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Şimdi
1: Zaten siz de İsveç maçına özel bir davet yapmışsınız.
0: Sıkışmışsınız da şimdi siz kadroda dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Espiritüel, güzel noktalara değinen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Tabii biz de alamadık sakatlanınca.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendiriyor.
0: Milli takımlar böyledir zaten. Yani sizin tabii ki bir takımınız vardır ama yani lig periyodu. Milli takım haftasına denk geliyorsa çok formlu olan oyuncuyu veya oyuncuları alabilirsiniz. Bir daha almak zorunda değilsiniz. Çünkü milli takım hocasının zaten namütenahi hakkı var. İstediğini alır. Türk pasaportu, Türk hüviyeti olan herkesi alma yetkisi vardır. Bu da o gün de bize bu güzel bir iş yaptı.
1: Hocam bir önceki konuya bağlantılı olarak Türkiye'de şu anda da bir jenerasyon tartışması da var. Hiç bitmeyen bir jenerasyon tartışması vardır. Temelinde aslında başka sorular sormak

0: Gerekiyor sanırım.
1: Yani ben şöyle noktayı koyalım oraya. Jenerasyon kendiliğinden olmaz.
0: Yani jenerasyonu bulduk. Çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
1: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz, doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. Ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli, fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelinceye kadar ki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da, nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
0: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam 67 ilden 67 futbolcu çıkmış.
1: Evet. Şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin. Ki ben de geleyim seyredeyim. Yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayır da dedim ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim çünkü çok haklısın. Teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi. Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
0: Sadece futbolculuk.
1: Sadece değil futbolculuk. Futbolun çeşitli yerlerinde hala devam ediyorlar. Ve arkadaşlar inanın bana tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur. Hoca hep notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
0: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
1: Yani bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
0: Hocam, çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 tane 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
1: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar, hatta gençten daha fazla efor sarf eden, faydalı olan, yaşlı diye adettiğimiz, ki ben buna tecrübeli diyorum. Tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın, ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip, ki yenileri de gelecektir.
0: Evet. Hatta hocam 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz, 2000'li İsmail ve Ferdi 99'dur.
1: Yani
0: hala bir önemli bir kemik.
1: Tabii. Yani kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
0: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
1: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
0: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
1: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
0: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
1: dedim. Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
0: Hocam, bu noktada başka İngiltere'den bir sorumuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiliz dostumuzdan Andy Brassel'la geçtiğimiz günlerde sohbet ederken, uzun süredir biliyorsunuz o da sıkı dostlarımızdan biridir, YouTube yayınlarımıza denk geldiğini söyledi ve hocaya bir soru sormak istiyorum mümkünse de. Golcülerin Dünya Kupası oluyor.
1: Evet.
0: Konusundan yola çıkarak size şu şekilde bir sorusu var hocam.
2: Hello, coach, from Houston and the World Cup. Andy Brassel here.

0: Hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture, because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen? Let me know. Take care.
1: Zor bir soru tabii Ender'inki. Ender Bresel tabii çok eski bir dostumuz. Şimdi tabii 4 tane santrfor sayıyor. Diyor ki bunlardan sizce ikisi ideal ikilisi veya en iyi ikili hangisi? Şimdi Haaland'la başlayalım. Haaland bir 9 numara. Tipik bir 9 numara. Topla haşır neşirliği az. Defans arkası koşulları iyi olan. Fizik kalitesi yüksek. Güçlü fiziği. Ve golcü, özellikle 18 içerisindeki. Şimdi Haaland ve Osimhen'i üst üste sayayım ki ikisi birbirine biraz benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş sıçrama yeteneği, kafa hakimiyeti, çabukluğu, çevikliği, yani bir hareketten diğer harekete geçişi de çok çevikçe. Bu ikisinin özelliği bir defa defansı rahatsız ederler. Ben stoper olsam mesela bu ikisiyle oynamak istemem.
2: Ki bu ikiliyi beraber düşündüğünüzde hocam...
1: Döverler şeyi, yani tabiri caizse sıkıntı yaratırlar defansa. Fizik gücü inanılmaz, yıpratıcı. Osimhen'in bir de çabukluğu, sürati. Haaland da öyle. Fakat bunların arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bunların... beraber oynadığı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardı. Bir yerden top gelecek. Kenardan gelecek. Duran toptan gelecek. Orta saha oyuncularından ara topu veya defansın arkasına gelecek.
2: Olmayanları da alırlar, olmayacak topları ama...
1: Çünkü bunlar sırtı dönük de oynayabilirler. Yani oynadığınız topu koruyup takımı ileri de iterler. Bu iki oyuncu tiplemez. Ve de yıpratırlar karşı defansı. Yani size alan da açarlar. Çünkü bunlar gitti mi siz de gitmek zorundasınız. Gitmezseniz buluştukları yerde gol yaparlar. Gelelim Mbappe'ye. Şimdi Mbappe bir defa klasik bir 9 değil. 11'den kırılma diyelim. İçeriye doğru, 9'a doğru. Ama tabii müthiş sürati, müthiş çabukluğu, dribling yapısı, adımlaması, ki hücum oyuncularında bunlar çok önemlidir. Adımlarında yanlış yaparsan pozisyonu kaç. Adımlaması ve de süratiyle ve de şutuyla, ki iyi vuruyor, plasesiyle. Son yılların değişen futbolunda çabuk oyuncu ve teknik ve yetenekli oyuncu, açığını kapatan ve kolay tutulamayan bir oyuncu. Kane'e gelince, özellikle Osimhen ve Haaland için çizdiğimiz 18 kutusu etkinliğinin dışında bir oyuncu. Etkin fakat oynadığı yer dışarısı. 18'de bekleyen bir oyuncu değil. Çıkıyor, geziyor ve hatta hücum kurulumunda, oyun kurulumunu demeyelim ama hücum kurulumunda başrolleri oynuyor.
2: Ya olağanüstü sayıda da gol atıyor.
1: Müthiş teknik, olağanüstü asist yapıp pas atıyor ve müthiş goller atıyor. Tüm bunların sonunda Andy'nin sorusu, hangi ikili? Bir defa Osimhen'i koyalım. Oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'la Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen, dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
2: Evet. Mümkünse
1: hepsini alalım
2: hocam. Hocam, bu dörtlüden farklı bir isim daha söyleyeceğim size. Az önce siz de ismini zikrettiniz gerçi ama. Özbekistan maçı öncesi kulüp düzeyinde 830 gol, milli takım düzeyinde 143 gol, toplam 973 gol. Real Madrid tarihinin 450 golle en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi tarihinin 143 golle en skorer ismi, 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi, birçok kupa artık burada sayarsak zamanımız kalmayacak bazı şeylere. İlk maçın ardından şöyle söyledi, daha doğrusu Özbekistan maçının ardından ilk maça atıfta bulunarak, futbolu bırakmış

0: gibi hissettiğim zor ve karanlık bir haftaydı. Sürekli baskı altında kalmak hocam.
1: Ronaldo.
0: Evet, Cristiano Ronaldo. Sürekli baskı altında kalmak, kendinizi her gün en yüksek seviyede tutmaya çalışmak. Psikolojik olarak, mental olarak ne kadar zor. 41 yaşında dünyada her şeyi başarmışsınız. Ya da teknik direktörlük için de aynısını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani her gün yeni bir güne uyandığınızda, yeni bir sabaha uyandığınızda kendinizi nasıl motive edersiniz?
1: Şimdi öyle bir oyundur ki futbol, hatırayla yaşanmaz. Hatta dünle de yaşanmaz. Ya bir dakika, ben daha dün 3 tane attım. Kardeşim bugün ne yaptın derler adama. Acımasızlık burada. Hep iyi olacaksın, hep hazır olacaksın, hep sakin olacaksın. Hep çok çalışacaksın. Her maçta oynayacaksın. Bunlar kolay işler değil. Söylerken zorlanıyoruz. Onun için dedim, büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir profesyonel örnek veriyor. Ama biz illa da, biz derken dünyayı kastediyorum, bu sefer şeyi taktık. Messi 2 attı, o atamadı. Messi dünya şampiyonu oldu, o olamadı. Anlatabildim mi? Yani illa tabii herkes bir şey buluyor. Ama bu Ronaldo'ya saygı duyulmasını önlemez. Herkesin saygı duyması gerekir. Bu kadar yıl, bu kadar acımasız bir oyunda en üst seviyede kalmak büyük bir başarıdır. Saygı duyulası bir olaydır.
0: Hocam ilk golden sonra o klasik gol sevincini dahi yapmayı artık unuttu diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir konsantrasyon vardı. Bir duygu boşalması yaşadı. İkinci golde de Nuno Mendes'e frikiyi bıraktı. İkinci yarıda da bir frikik organizasyonu oldu.
1: Evet. Onu da bıraktı.
0: Onu da bıraktı. Bruno Fernandes barajın arkasına, evet, Cristiano'ya gönderdi. Orada hocam Portekiz'in yardımcı antrenörlerinden biri Austin McPhee ekrana geldi. Aston Villa'da duran top antrenörü ve Aston Villa 2023-24 sezonu 25 gol atarak duran toplardan büyük dikkat çekmişti. Geçen sezonda Avrupa Ligi finalinde gol attığında tribünler McPhee'nin ismini bağırdı. Yani o kadar dikkat çekici. Artık oyunun her alanında herhalde bu detaylara çok dikkat ediliyor ki siz pozisyon antrenörlüğüne de çok,
1: evet,
0: inanırsınız.
1: Ben pozisyon antrenörlüğüne de çok inanıyorum ve de birçok yeni mevkiyi de futbola koymak gerektiğine de inanıyorum. Daha da yeni. Büyük bir aile olacak artık teknik heyetler veya futbola hizmet edenler. Bu bir ayrı konu. Yani duran toplar başlı başına bir konu. Özellikle açamadığınız defanslarda imdada yetişen en acil çözüm bu. Free kick, korner, yan top.
0: Hatta taç.
1: Hatta taç. Hatta taç değil, taç. Yani bugün özellikle kuzey ülkelerle oynadığınızda havlular bulunur biliyorsun kenarda.
0: Norveç maçı vardı.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: 2-1 kazandığımız maçtan önce herhalde siz...
1: Antrenmanlarda uzun taca çalıştık. Uzun taç. Uzun taştan gol yedik.
0: Evet. Sonra kazandık gerçi.
1: Kazandık ama uzun taştan yedik.
0: Evet.
1: Uzun taça çalıştık. Atanı, koşanı, vuranı hepsini hem gösterdik teori olarak hem pratik. Ama oradan yedik. Dolayısıyla bir silah o da. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 6 pasın içine atıyorlar. O yüzden herkesin unuttuğu bir şey var. Üçüncü toplar çok önemlidir. Nedir o? Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topları kazanmak çok önemlidir. Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topu kazanmak çok önemlidir.
0: Hocam sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki konularımız biraz daha akademik olacak. Daha insan yönetimi, kriz anlarındaki karar verme mekanizması, baskı altında çalışma gibi konuları sizin tarzınızla yorumlayacağız. Son olarak bir konu daha var hocam merak ettiğimiz bizim arkadaşlarımızla birlikte. Paraguay maçında Almiron'un kırmızı kartı vardı. Ve bunun sezon içindeki muhtemel yansımaları üzerine sizinle konuşmuştuk. Jude Bellingham İngiltere-Gana maçında arkadaşıyla konuşurken ağzını kapattı. Görüntü olarak kırmızı kart. Ama Collina'nın da bir açıklaması oldu daha sonra. Tabii ki bu daha dostane bir sohbet olduğu için kırmızı kart çıkmadı. Biraz herhalde bu kurallar yoracak gibi duruyor bize.
1: Açıkçası dokundukça, kural çıkardıkça hakem de yorulacak, biz de yorulacağız. Tamam, bir sebebi var. Bu sebep de futbolun hızını artırmak, temposunu düşürmemek, yalan yanlış yatmalara prim vermemek, akıcılığını sağlamak. Hiç bunlara itirazım yok. Collina'yı da bu konuda en iyi çözüm bulan olarak görüyorum. Çünkü olağanüstü bir hatıram var. Şimdi onu anlatacağım. Ama Colina'ya bu soruyu sordular. BBC'de yaptığı röportajı.
0: İsterseniz söyleyeyim hocam.
1: Ben dinledim onu. Evet. Diyor ki bu bir dostane olursa buna kırmızı kart yok. Ama belli ki hiddetli ve kavga veya küfür hali, biz bunu hakemin inisiyatifine bırakıyoruz diyor.
0: O yüzden de VAR'a çağrılıyor aslında.
1: Onun için VAR'a çağrıldı. Bunu bir defa böyle söyleyelim. Hakem inisiyatifinde olduğu için. Ancak hakem bence inisiyatifini kullanmak istemedi. Çünkü demin söylediniz. Biz duran top çalışması yaptık. Bir taktiğimiz var. Bu taktikte de kornerlerde benim önüme arkadaşım blok yapacak, ben rahatlayacağım. Ben de bunu arkadaşıma bloğu unutma, benim önüme blok yap dedim. Fakat arada o arada rakip girdi. Beni dışarı mı atacaklar? Hayır. Rakip de çok güzel tiyatral olarak oynadı burayı. Görmüyor musunuz bana küfür ediyor veya işte rasizmle ilgili bir şey diyor dedi ve beni attı. Onun için hakeme bırakmıştır. O anda o anlar diye. Ama suistimale açık.
0: FIFA bu arada zorunlu tutmuyor bildiğim kadarıyla hocam.
1: Zorunlu tutmadığınız bir şey de sonunda tavsiye kararına döner ki bu da yumuşar, en sonunda gider. Şimdi Colina da benim bir hatıram var. Yani çok beğendiğim biri. Bugün FIFA'daki hakemlerin de başında olduğu için. Milan Inter oynuyoruz. 2,5 milyar insan seyrediyor. Daha doğrusu Inter Milan deplasmandaydı. Tam maça başlayacağımız an 148-158 ülke veriyor. Birdenbire 4 direkten puf puf puf spotlar söndü. Tam başlarken. Oldu seyircide. Bir düdük çaldı. İki hocayı çağırdı. Cooper'di Inter'in hocası. Beni çağırdı, geldik, dedi ki hocalar ben şu anda görüyorum. Ne diyorsunuz? Biz de dedik ki biz de görüyoruz. Ben dedim ki bir şey söyleyebilirim. Buyurun hoca dedi. Dedim ki en önemli kaleciler değil mi, onlara soralım. Çok iyi fikir dedi. Abbiati ile Toldo'yu çağırdık. Onlar da geldi. Dedi ki bir sıkıntı var mı, başlatacağım oyunu. Ben görüyorum, hocalar görüyor siz. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Geçin dedi. Şimdi dön. Biz de spotlar sönse. Şimdi ben soruyorum herkese. Bir defa yukarıdan aşağı gözden bir temsilci yavaş yavaş inecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı aranacak. O arada hakem içeriye gelecek. Değil mi? Çünkü onun bir süresi var. 13 dakika, 15 dakika jeneratör tekrardan kendine gelecek falan filan. Yayıncı kuruluş gitti. 2,5 milyar bekleyen insan gitti.

0: Kuruluş gitti, 2,5 milyar bekleyen insan gitti. Şey bizde o kadar değil de işte. Neyse. Anlatabildim mi? Değil mi? Yani anlıyorum ama
1: dünkü maçlardan birinde sanırım hocam hızlı kullandı kale vuruşunu. Çok açık bir köşe vuruşuydu ama hızlı olunca VAR'a gerek kalmadan başlandı. Mesela bu tip ufak boşluklar da var hala.
0: Var. Var. Şimdi tabii ki onların da işi kolay değil. Yani buradan itirazlar, buradan yeni çalışmalar.
1: Saatler, kameralar,
0: yani şeyler, aksesuarlar çoğaldı. Aksesuarlar çoğaldı. Çift saat, efendime söyleyeyim, buradan iki tane kamera, iki tane düdük. Yani bir sürü iş var. Düşünebiliyor musunuz? Hocam. Üç hakem yönetirken neredeyse ona geldik. İçeridekilerle yavaş yavaş bayağı fazlalaşıyoruz. Buna rağmen bir şeyleri yine problem olarak yaşıyoruz, çözemiyoruz. Dolayısıyla şimdi öyle bir duruma geldik ki futbolun doğallığını bozmadan bunu ben nasıl yönetirim? Oraya geldik. Yani haklı olarak bir defa ağır sakatlıklara mani olmak, küfüre kafire mani olmak, ırkçılığı önlemek, bir sürü şeyi önleyeceksiniz. Ama futbol sahada oynanırken nasıl sizin bilmediğiniz yerden soruyorsa, sizin aldığınız kurallardan sonra bilmediğiniz yerden bazı konular gelecek. Bu hiç şaşmaz.
1: Evet hocam. Sanki süre hakemine doğru gidiyor muyuz?
0: Ben şahsi kanaatim odur. Süre hakemi, masa hakemi, süre hakemi koyar isek belki birçok şeyi kullanmaya gerek kalmadan daha basitçe, hem de ne olursa olsun uzatmalarda herkes emin değil netliğinden. 7 dakika veriyor, emin değil. Hiç siz hiç baskette 1-2 saniyeyi bazen geri alıp ileri alıyorlar ya. Onun dışında herhangi bir şey olmuyor. İtiraz da olmuyor çünkü süre duruyor, süre devam ediyor. Burada hala onda böyle bir istifam, bir endişe görüyorum açıkçası. Bu bitmeyecek. Futbolun tartışması hiçbir zaman bitmez. Dünyada bitmez. Sana bana olduğu sürece bitmez. Yani asgari müşterekte birleşilen tek pozisyon yoktur. Asla. Hatta uçsa dahi bir futbolcu, tutsa penaltı mı değil mi diye bu bile tartışılır. Çünkü bir pozisyon önceye döner, orada faul vardı der, başka bir şey der. Futbolun tartışması mümkün değil, bitmez. Belki de güzel tarafı da o mu bilmiyorum ki. Belki itiraz hakkı gelecek. Devrede bir tane veyahut işte bilmiyorum. Ama yani bir yerlere doğru gidiyor. Tabii bütün bunların sebebi oynanan oyunu güzelleştirmek. Oynanan oyunu en yüksek zaman diliminde takdim etmek. Ama dediğim gibi bir yandan da o masumluğunu, o natürelliğini korumak lazım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bizim için Türkiye adına Dünya Kupası noktalandı. Son sözü mesaj olarak yine size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Onlar götürdüler. Onlar emek verdiler. Onlar yine oynayacaklar. Daha önce de söylemiştim. Bizim bir parçamız. Hepsine ülkemiz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlara ve turnuvalara hazırlansınlar. Onlardan bu ülke çok şey bekliyor. Bazen biraz kırılıyoruz, üzülüyoruz. Ama maalesef kültürümüz, futbol kültürümüz bizim bu. Ama hepsini bağrımıza basacağız. Yarın yine onları alkışlayacağız. Bu ülkede onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Böyle de bir sevgimiz var. İsterdik ki tabii yolumuza devam edebilseydik keşke, ama olmadı. Olabilir. Bizi çok sevindirdiler. Onun için onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bayrağını temsil eden herkese büyük bir saygımız var, sevgimiz var diyoruz ve iyi günler diliyoruz.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye ülkenin

0: Spor Radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve kendi saatinde Türkiye'nin en çok tercih edilen futbol programı olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Takvimlerin 29 Haziran pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle başlamanızı diliyorum. Haftanız bereketli, yüzünüz hep güleç, yolunuz daima açık olsun dilerim. Bu hafta beklediğiniz güzel haberler varsa inşallah kapınızı çalsın. Direksiyonda, İşinin başında, evinde, yollarda bizleri dinleyen, kulaklarını, gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel yürekli dinleyicilerine, dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba diyorum. Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçti? Hafta sonu demişken ve aklımdayken dün sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da sevgili Kevser Şahin'in canlı yayın konuğuydum ve bir saat boyunca bana mesaj atıp yanımda olan dinleyicilerimizi de asla unutmadım, unutmam da. O yüzden izin verirseniz onları buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yaşar Kut, Aydın Erdoğan, Tolga Bey, Şevket Sütçü, Ünal Şahin, Hüseyin Mecit, Eren Almina, Ercan Yavuz, Önder Özün, Ahmet Ertaş, Ali Yağız, Orhan Özdamar, Mine İşi Sağlam, Burak Bey, Bekir Albakır, İrfan Bey, Amil Bey, Onur Özsoy, Kıvanç Örsuvan, Koray Kambur, Yunus Dane, Nedim Kalın, Orkun Alsulu, Sedat Aydın, Mevlüt Vanlıoğlu, Lokman Bilis, Cebrail Efe, Ercan Çağlar, Atakan Yıldız, Bayram Olcay, Ahmet Gece, Hüseyin Şimşek, Muammer Altın, Onur Veli, Gökhan Tüfekçi, Metin Türkoğlu, Uğur Çalık, Ahmet Yürük, Altan Arın, Emre 4567 ve Antalya Konya altından da Selim Kara, Ersin Ayıldız, Hakan Ogündür. Bu saydığım isimler de aynı zamanda Instagram adresim Çağatay Hoca'ya dün paylaştığım videonun altına da birbirinden harika yorumlar yapmışlar. Ne desem bilemiyorum vallahi. Mikrofonun ve ekranın gerçek değeri karşısında gönülden bağ kurabildiğiniz insanlar olduğunda anlam kazanıyor. Güzel sözleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden iyi ki bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman söylüyorum ve iyi ki bana insanın gerçek servetinin banka hesabında değil de hakkında edilen dualarda saklı olduğunu hatırlattınız bir kere daha. Hepinize minnet duyuyorum. Çok ama çok teşekkürler. Ve gelelim bir haftadır beklediğiniz güne. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Millet köşesine 0212 273 10 10, 0212 273 10 10 da bugün mikrofonu size bırakıyorum. Hattın diğer ucunda sizin sesiniz yankılansın istiyorum. Geçen hafta gibi yine en az 100 telefon gelsin. Yurt dışından ya da Türkiye'nin dört bir yanından bugün herkes sesinizi duysun. Yarın keşke arasaydım demesin kimse. Bugün yayının en önemli konuğu sizlersiniz. A milli futbol takımımızla ilgili görüşleriniz olabilir. Gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşünceleriniz, hepsini burada Radyo Gol'de 0212 273 10 10'a bir telefonla bağlanarak bizlerle paylaşabilir. Sesinizi binlerce insana da duyurabilirsiniz. Haydi telefonlar arda arda gelsin. Bugün öyle bir arayın ki operatörler bile bu hafta ne oluyor desin. Bir telefon, ne bileyim, bir fikir. Bugün o ses senin sesin olsun. Hatlar hiç de boş kalmasın. Ben hazırım, bakalım. Telefonlarımız hazır mı? Dinleyicilerimiz hazır mı? Hocam her gün sizi dinliyoruz diyorsunuz. Bugün bu telefonlarınızla gösterme günü. O zaman haydi diyorum, ilk telefonumuzla başlayalım ama şimdi hatırladım. Öncesinde bugün yad etmek istediğim bir dostum var. Geçen sene hayatını kaybetmişti tam bugün. Sizlerin de yakından tanıdığı Türk Spor Basını'nın usta ismi, spikeri Sabri Ugan dostuma da Allah'tan rahmet diliyorum. Yattığı yerde incinmesin inşallah. Instagram Çağatay Hoca adresinde de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çünkü hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Bir sürü telefon geliyor şu an. Yine bakıyorum Instagram'da beni takip alan Sedat Tunçüre'ye de çok teşekkür ediyorum. İlk telefonumuzla başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ardı arkasına gelsin ve bakalım sonu kaç yıla biten dinleyicimize, şöyle 77 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne. Amma konuştum deyip mikrofonları da sizlere bırakayım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Saygılar sunuyorum.
0: Saygılar.
1: İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
0: Saygılar.
1: Herkese
0: Erkan
1: hayırlı
0: Bey,
1: haftalar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Valla sizlerin sesini duyunca daha iyi oluyoruz. Mikrofon sizde, söz de sizde. Düşüncelerinizi

0: Görüşlerinizi alalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle rahmetli Sabri Ugan'a ve Kadir Nemir'e tekrardan enişten rahmetlerimizi sunuyoruz. Yattıkları yer nur olsun inşallah. Allah cennetinden karşılasın.
0: Amin.
1: İkincisi, dün atçılık tarihinin her sene koşulduğu gibi en önemli koşullarından bir tanesi olan Gazi koşusunu koştu atlarımız. 22 tane İngiliz safranı. Bunlardan 5 numaralı Bayın Alçakan birinci geldi, jokey Halis Karataş'la. Öncelikle at sahibini ve jokey Halis Karataş'ı sonuna kadar tebrik ediyorum, kutluyorum. Şuradan girmek istiyorum sevgili hocam. Bakınız, önümde diğer telefonumda Halis Bey'in diğer eski jokey arkadaşlarından Selim Kaya'nın bir mesajı var, Instagram mesajı. İzninizle çok kısa okumak istiyorum birebir ne yazdığını. İlk kez hesabımda benden başkasını paylaşıyorum. En samimi hislerimle söylemek isterim. Bu yarış bayramımızın 100.sü, atamızın mirasını kazanmak sana çok yakıştı. Diğer arkadaşlarıma da elbette çok yakışacaktı. Ama sana ayrı bir yakıştı abicim. Sen önümüzden yürü, eline emeğine sağlık, yürüye dur aslan abicim. Bakın, bir jokeyin bir jokeyi ne kadar övdüğünü görüyorsunuz. At yarışı da bir spor ama jokeyler nasıl kendi arasında arkadaşsa, ben şuraya bağlamak istiyorum lafı. İnşallah diğer futbol takımlarımız, Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz, Trabzonspor'umuz ve diğer takımlarımız diğer bir takım şampiyon olduğunda böyle bir tebrik mesajı yayınlayıp bunları da paylaşmalarını umuyorum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum. Harika açtınız yayını. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. 0212 273 10 10 ve sonu 30'da biten dinleyicimiz hattın diğer ucunda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesine.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız öncelikle?
0: Çok teşekkür ediyorum, tanıyalım lütfen sizi.
2: Emrah ben, İstanbul'dan.
0: Buyurun Emrah.
2: Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım ama her şeyden önce iyi bir milliyetçi, iyi bir Türk'üm. Kadri Urgan'ın, evet, çok böyle şey yapıyoruz ya, geçen gene izledim o TGRT'deki program, TGRT'deki programlarını denk geldi. YouTube'da eski şeylerine baktı böyle. Allah kadrini etsin. Büyük adamdı. Gerçekten iyi futbol severdi. Çok insana futbolunu sevdirdi. Anlattı bu UEFA Şampiyonlar Ligi maçları zaten unutulmazdı. Allah yaktığı yerde incitmesin demek istiyorum. Onun dışında diğer bir şey, dediğim gibi Türk'ün, iyi bir milliyetçiyim. Abi bu milli takımın hali nedir hocam? Bu yani günlerdir, aylardır, haftalardır konuşuyoruz. Bu Montella'yı ben baştan beri istemiyorum. Tamam mı? Bu işte gruplaşmalar vesaire, onlar oldu. Son maçta Amerika maçında gördük ki işte neler şey oldu, neler yapabiliyoruz. Aslında neler yapabilirdik. Yani bir şeyi daha heba ettiler. Ben 46 yaşındayım. Yaşımın yettiği böyle dedim, 2002 Dünya Kupası'nı izlemiştim. Askerden yeni gelmiştim. O işte Nihat'ları, İlhan'ları vesaire böyle doya doya izlemiştik böyle. O yazımız dolu dolu geçmişti. Böyle ne bileyim, çok gururlanmıştık. Hani bu sene de umutlandık. Biz mi çok büyüttük bizim çocukları gözümüzde? Ya da bu gruplaşmalar mı mahvetti bu takımı? Niye bu hale geldik? Yani o kadar üzüldüm ki, yemin ediyorum, çocuğum var benim 6 yaşında, ilk Avustralya maçını sabah 6'da hafta sonu çocuğu kaldırdım yatağından, ağzı süt kokan çocuğu meydana götürdüm ki maç izleyelim. Hani o duygular aşılansın, çocuk şey yapsın diye hüsranla döndük evimize. Dünya Kupası bitti, oynuyormuş şu anda, bize ne? Ya ne bileyim işte, rütüp var, şey var. Ya iyi yayınlar size Çağatay Hocam, iyi yayınlar. İnşallah şu Hacı Osman'a da istifa eder de bir an önce ondan da kurtuluruz. Artık böyle mafya bari şeylerden bıktık biz. Ülkece istemiyoruz, mafya bir şey istemiyoruz.
0: Evet.
2: İyi yayınlar.
0: Jargon yerine terminoloji istiyoruz değil mi Emrah Bey?
2: Evet. Aynen öyle Çağatay Hocam, artık yeter. Vallahi yeter.
0: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ve bizleri aradığınız için.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sevgiler, saygılar diliyoruz. 0212 273 10 10 Instagram'da Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hiç susmasın istiyorum telefonlar. Sonu bakalım 36 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Kemal.

0: Ben de Türkiye maçını seyrettim ama iğrenç bir maçtı Avustralya maçı. O kadar fena oldum ki Montella'yı resmen sövdüm hocam ya.
1: Kemal kaç yaşındasın?
0: Ben 11 yaşındayım.
1: Kaç? 11?
0: Evet, 11'im.
1: Hangi okula gidiyorsun?
0: Avustralya Zeynep Oğuz Okulu.
1: Harika, karnede geldi herhalde.
0: Efendim?
1: Karne nasıl geldi?
0: Taksiyle aldım.
1: Oo, Allah. Tebrik ediyorum seni Kemal'cim.
0: Peki, abi ben de futbol hayranıyım, hatta kalecilik yapıyorum.
1: Kalecisin.
0: Uğurcan Çakır gibi
1: hatta. En beğendiğin kaleci kim Türkiye'de?
0: Kaleci Uğurcan Çakır.
1: Dünyada var mı?
0: Var tabii. Merkez yoktu eskiden. Bu yapıyordu. Bir de sen Galatasaraylı mıydın? Değerli mi?
1: Yok, ben takım tutmuyorum Kemal'cim. Biz tarafsızız mesleğimiz gereği. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı Kemal?
0: Var tabii. Ben kardeşimin gitmesine bayağı üzülüyorum. Kardeşim ihtimal gidebilir. Onu o kadar üzülüyorum ki. Bütün Galatasaray çocuklar dağılıyor. Kardeşim mesaj attığımın sevgamdan gitme dedim.
1: Evet, ama şu an gidip gitmediği henüz belli değil. Büyük bir ihtimalle gidecek gibi duruyor.
0: Evet.
1: Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz sana aradığın için.
0: Abi, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol Kemal'cim. Genç dinleyicilerimizin sesini duyunca da insan hoşuna gidiyor. 0212 273 10 mesajlarınızı da bekliyorum. Telefonlarınızı da bekliyorum. Hiç ara vermeden yine dinleyicilerimize devam edelim istiyorum. Sonu 03'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan benim adım.
1: Buyurun Kenan Bey.
2: Ben özellikle milli takımın son durumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle, biz her şeyi Türk milleti olarak abartıyla yaşıyoruz. Milli takım buraya gelene kadar işte bir 4-6-0 garabetiyle oynadı. Ama bana göre hiçbir zaman 4-6-0 oynamadı. Yani Kerem'i forvet bölgesinde oynatıp işte son vuruşu olmayan, arka tarafa dönük oynama meziyetli olmayan oyuncuları forvet olarak oynatıp bir başarı elde ettik. Basınımız da bunu işte sonuçlar iyi geliyor diye, sonuçlar iyi gelirken bir takıma vurulmaz diye görünmezlikten geldi. Ama işte lastik bir yerde patladı. Bugün dünya futbolunda ne kadar forvetimiz olmasa da en iyi forvetimiz neyse veya o bölgeye en yatkın oyuncu neyse onu oynatmamız gerekiyordu. Bir sürü son maçta özellikle Amerika maçında gördük. Daha önceki maçlarda bir puan almış olsaydık bugün Dünya Kupası'na devam ediyor olurduk. 10 kişilik Uruguay karşısında 55-60 dakika pozisyon bulamadık. Israrla, yani bugün ben her zaman söylüyorum, halı saha maçlarında bile uzaktan bir gol yiyince diğer arkadaşlarımıza söylüyoruz ki çerçeveyi gördüğüme şut çektirme. Yani bugün ön liberalarımız, işte defans oyuncularımız o şutu çektirmemesi lazım. Direğin dibinden gol oluyor, herkes şeye, kalecimize, Uğurcan'a şut atıyor. Hiç kimse demiyor ki o şut niye çektirildi, o kale niye görüldü 2-3 dakikadan. Hadi golü yedin, 60 dakika sonucu değiştiremiyorsun, gidiyorsun 80-90 dakikalarda. Yani ben bu Montella hocanın inatçılığını anlayamıyorum. Yani 80-90 dakikaya kadar değişiklik yapmıyor. Bugün Uruguay maçında ikinci yarı 3 tane değişiklik yapsaydı inan bir pozisyon bulunup bu hale gelmez diye düşünüyorum. Ama her şey bir tecrübe. Bundan sonrakilerde inşallah daha iyi olur. En kısa zamanda istifasını bekliyorum ama istifa edecek gibi de gözükmüyor. Koskoca ülkede milli takımı yönetecek bir hoca bulamıyoruz. Bugün baktığımızda Montella'nın Adana Demirspor'da başarısı var deniyor. Adana Demirspor, yani uçuk kaçık masraflar yapılıp Boletello'yu getirdiği sezonda Avrupa Kupası'na katılmış. Biz böyle bir hocayı getiriyoruz. Kendisi Türk'ten daha Türk hissettiğini söylüyor ama yani bizi getirdiği yerde otağa milli takıma başarılar diliyorum bundan sonraki turlardan. Ama yeni gelecek hoca da özellikle bu A Ligi'ndeki maçlar çok zor, nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Türk bir hoca geldiğinde A Ligi'nde başarısızlık olduğunda yerden yere vuracağız. İkisi aynı klasman değil.

0: İtalya ile oynayacaksın. İşte efendime söylediğin
1: Fransa ile oynayacaksın.
0: Büyük ülkelerle oynayacaksın. Başarılar diliyorum. Size de yayınınıza başarılar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler Kenan Bey, yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alan Kemal Çatubay, İlhan Kaya, Serkan Özkan ve Sedat Tunç Yürek Beylere de çok teşekkür ediyorum. Sıradaki bağlantımıza devam edeceğiz. Cihan Aslancan'a çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar mesajı yollamış. Yine Can Bey var, diyor ki Çağatay Hocam, Vedat Muriç'in antrenmanda sakatlığı haberi doğru mu? Evet doğru, Vedat Muriç antrenman esnasında adalesinde bir ağrı hissetti ve sedyeyle aslında sahayı terk etti ama oyuncunun durumu daha yapılacak sağlık kontrolünden sonra belli olacak. O yüzden hani sosyal medyadaki dezenformasyonlardan çok etkilenmeyin. Resmi olarak bir açıklama zaten yapılacaktır. Sonu 44'te biten dinleyicimiz değil, yine bakıyorum 63 mü? 80. 80'le biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Çağatay abi, iyi çalışmalar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum, buyurun.
2: Ben Beyoğlu Kasımpaşa'dan Niyazi Dinler.
1: Evet Niyazi Bey.
2: Ben Türk Milli Takımını başarılı buluyorum normalde. Hocamız da bence başarılı. Neden diyeceksiniz? 24 yıl aradan sonra biz Dünya Kupası'na katıldık. Bu bile gerçekten büyük bir başarıdır. Yani ben eleştirileri anlam bir türlü veremiyorum. Vermek de istemiyorum. Yok, niye bunu oynattı? Niye bunu oynatmadı? Onu oynatsa diyecekler ki niye bu oynadı? Yani bu yazı, spor yazarlarını anlamak da gerçekten çok güç. Acaba diyorum hani gitsin. Kim gelebilir? Merak ediyorum, kim gelebilir? Gelecek, yok oyuncuları tanıyacak, yok o, yok bu vesaire. Yani fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sırada bekleyen arkadaşlarımız da çoktur. Yani buna bir cevabınız var mı sizin? Bilmiyorum. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Niyazi Bey. Görüşmek üzere. Size de işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Şimdi yine mesajlarınız geliyor. Cüneyt Bey demiş ki hocam, hiçbir takım hiçbir transfer açıklamıyor, niye böyle oluyor diyor. Dünya Kupası'ndan sonra transfer süreci hızlanacak, bu bilgiyi verelim. Yani bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon özelinde değil, tüm takımlar için geçerli. 19 Temmuz'da bitecek biliyorsunuz. Şu anda son 32'deki maçlar da oynanıyor. Bilmiyorum, beğendiğiniz maçlar var mı? Özellikle etkisinde kaldığınız ya da çok çok zevk aldığınız, seyir zevki anlamında. 0212 273 10'da sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Selamun aleyküm Çağatay abi, ben Ahmet Ataş. Nasılsın abi?
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, gönderdim. Evet, televizyondan da selam yolladım sana Ahmet Bey. Çok teşekkürler.
3: Abi ben bir konuya değinmek istiyorum. Yabancı sınır konusunda. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim abi. Yabancı sınırı, yani o altyapıdan oyuncu yetiştirmek için mi geliyor? Yoksa milli takımı oyuncu yetiştirmek için mi? Yani bunun bir mantığını çözmek lazım. Ya milli takıma oyuncu yetiştirmek için veya da altyapıdan oyuncu yetiştirmek içinse, ya şöyle milli takıma bakıyorum abi. Zaten yarısından çoğu neredeyse yurt dışı yetişme abi. Yani işte Hasan Çalhanoğlu'su, Orkun'u, işte Meriç Demiral'ı, Ferdi Kadıoğlu bile yurt dışı herhalde. Yani şimdi bunu yabancı sınırıyla çözmek, yani yanlış abi, yani çözülmemiş zaten. Yabancı sınırıyla bunu çözmeye çalışmak biraz saçmalık gibi geliyor. Yani şimdi yurt dışına bir gidip baksınlar abi altyapıdan. İşte mesela İspanya'ya gitsinler abi altyapı hocaları ya da federasyon başkanıyla birlikte. Yani bir futbolcuyu nasıl seçiyorlar? İşte neye göre değerlendiriyorlar? Yani ben bizim ülkemizde altyapıda gerçekten yani bir torpil olduğunu düşünüyorum. Torpil olduğu için de bence biz bir yere varamayız abi. Bunu da yabancı sınırıyla çözmek bana çok mantıksız geliyor. Ben bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Sana da kolaylıklar diliyorum. Bir kısa araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından yine 0212 273 10 10'da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarınızla Söz Milletin köşesinde bugün söylediğimiz gibi mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. Ama

0: Şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında sizlerin telefonlarıyla hiç vakit kaybetmeden yine devam etmek istiyorum ama tabii Sabri Ugan'ı da andıktan sonra Türk sinemasının bir döneme damga vuran en büyük aktörlerinden bir tanesi Kadir İnanır'a da Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takibe alan Şaban Mezin Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Mesajlar geliyor. Onların hepsini de okuyacağım. Amerika'dan Muammer Bey diyor ki, hocam gözüm yolda, kulağım sende, elim kahvede, güne başladım, günaydın diyor. Muammer Bey'e de tabii Türkiye saatiyle tünaydın diyoruz. Sonu 63'te biten dinleyicimiz var hattımızda. Onu da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çağatay Hocam merhaba. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Çağatay Hocam, sabahleyin ben emretilim beyefendiyi dinlerken kendim bir hesap yapıyordum. Diyordum ki milli takımın Amerika maliyeti acaba Türkiye'ye ne olur diye ben. Ama kafileye 50-60 kişi çok böyle cidden hesaplamışım. $1,000 olsa günlük 60 bin ayda 1,800,000 dolara falan ben kapatmıştım. Ama kafilede 500-600 kişi varmış. Yani bu da demekti ki 18-20 milyon dolar para o şekilde harcandıktan sonra yurt dışıyla bayağı yarışmışız. Bu sefer başarıyı beklemek tabii ki bizim hakkımız. Biraz evvel bir beyefendi bağlandı. Dedi ki ya bizim yaptığımızın diyor. Montella'nın başarısını niye küçümsüyoruz? Ya başarı diye bir şey yok. Zaten ismi üstünde. Grup eleme maçları. Eğer bu maçları kazanamıyorsan Dünya Kupası'na gidemiyorsun. Kazanıyorsan demek ki donanımlısın ki buraya kadar geldin. Buraya kadar geldikten sonra avaraj takımı olamazsın. Orada bir şeyler yapman lazım. Yapmadığın zaman, ben fikrimi söylediğim zaman veya gazeteciler söylediği zaman eleştirmiş olur. Hayır, doğruları söylüyorum. Doğru bir tanedir. Sabahleyin başka bir mevzu daha var. Kusura bakmayın, konudan konuya atlayacağım.
0: Estağfurullah. İsminizi de alabilir miyim ben? Sözünüzü kesmek istemedim.
1: Buyurun.
0: İsminizi de alabilir miyiz?
1: Turgay.
0: Buyurun Turgay Bey.
1: Şimdi sabahleyin gene o federasyon başkanlığı seçimiyle ilgili işte Samsun başkanının konuşması, kim aday olacak, kim olmayacak. Ben yaş olarak biliyorum, 10-15 sene evvel Aziz Bey'e bir başkanlık teklifi yapıldı. Öyle sanıyorum sizin de ona verdiği cevabı hatırlıyor olmanız lazım. Ben bir taraf olamam, ben tarafım dedi. Taraf olduğum için bana yakışmazsan o görevi yapamam dedi. Ne parayı düşündü, ne etiketi düşündü. Şimdi bakıyorsunuz ortalıkta bir kaos dönüyor. İşte yeni başkan seçilip oradan mı olsun buradan mı olsun, bir tanesi diyor ki dürüstü gelsin. Dürüstü gelmek istemedi. Onun dışında dürüstü bulunamadı demek ki. Şimdi kim başkanın da çalıp çıktığını söyleyecek kimse de yoktu. Sanmıyorum öyle bir şey olsun. Ama görevini başarıyla layıkıyla yapamadı. Bilemiyorum sonumuz nereye doğru gidiyor. Montella, ben daha evvel bir yayında daha söylemiştim. Hani bir Hollanda inekleri vardı. 20 kilo süt verip de son anda kovayı deviren cinsler. Dünya Kupası'na bizi götürdü ama orada rezil olduk. Ben onu biliyorum. Ben onu hatırlayacağım. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Size de kolaylıklar diliyoruz. 0212 273 10 10'da telefonlarınızla devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde Beşiktaşlı Tuğbay, Fatih Kaya ve Taner Durmaz'a da çok teşekkür ediyorum takip aldıkları için. Sıradaki izleyicimiz ve dinleyicimiz, bazen böyle tabii dilimizde sürçebiliyor, izleyicimiz de diyebiliyoruz, kusura bakmayın, dinleyicimizle devam edelim. Sonu 08'de biten, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay abi, isim Melih.
0: Buyurun Melih Bey, iyi haftalar diliyoruz.
2: Teşekkürler abi, sağ olun size de. Abi bu at yarışını siz canlı mı veriyorsunuz yoksa birkaç dakika gecikmeli mi veriyorsunuz?
0: Arada belki birkaç saniye internetten dolayı gecikme olabilir Melih Bey.
2: Bir de abi bu at yarışını anlatan spiker kişiler var ya, onlara bir futbol maçı anlattırsak güzel olmaz mı abi? Çok, çok heyecanlanacaklar o yüzden.
0: Çok güzel olur. İşte burun farkıyla atılan goller, değil mi? Yeşil Burun Adaları'nın bir maçını anlatsa mesela, değil mi?
2: Aynen abi, aynen abi. Şey diyeceğim abi ben size. Geçenlerde bir dinleyici sizin yakışıklı olmadığınızı işte. Ondan sonra ben aç... Sen her türlü yakışıklı bir abimizsin. Bunu öncelikle belirtmek
0: çok teşekkür. Onlar geride kaldı. Melih Bey hiç takılmamak
2: o
0: lazım.
2: O aklıma şimdi geldi benim. Yok takılma işin. Abi de.
0: Malzeme bu kadar. Ben, Allah böyle yaratmış. Ne yapalım Melih Bey? Yapacak bir şey yok.
2: Abi Allah güzel yaratmış zaten. Sıkıntı yok. Allah'ın yarattığı kimse kötü olmaz. Neyse o bizim şaka konumuzda. Bunu geçtik. Şey diyeceğim abi ben dünya hani 24 yıl sonra özden bitti falan muhabbeti var ya o yalan abi. Ben bir rüya gördük katıldığımı zannettik ama bütün Türkiye olarak aynı rüyayı gördük. Maalesef bu rüyada uyandık. 28 yıl sonra işte artık bizim çocuklar mı olur, yeni çocuklar mı olur, nasıl bir isim verir bilmiyorum. Bu arkadaşlarla yine şampiyonluk gelmeyeceği aşikar ama en azından üst turlara kadar gideriz diye düşünüyorum. Ama bir kadrolarda eğer gerçekten çünkü Erman Toroğlu'nun da diri gibi o Hakan Çalhanoğlu şey kadroyu eline aldıysa Montella oynuyorsa o zaman işte bir sıkıntı var demektir abi. O zaman yine bir sonuç vermez. Ama gerçekten hak edene form edilirlerse antrenman performansına ya da maçta gösterdikleri performansa göre forma verirlerse o zaman başarı gelir abi. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığın için, yayınımıza katıldığın için Melih Bey.
2: Size de kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun, Allah'a emanet olun görevler.
0: Amin, görüşmek üzere, çok teşekkürler. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim.

0: güzel mesajlar geliyor şimdi. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Benim fotoğrafımı da atmış da, yayına katıldığımız zaman fotoğrafı çekmiş. Sonu 58'le biten dinleyicimiz, acaba İlhami Bey mi diye düşündüm. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Abi hoş bulduk, iyi yayınlar. Yok, İlhami Bey değil, Ataşehir'den Fatih ben.
0: Evet, sonu 58'i görünce.
1: Fatih Kaya, evet. Biraz önce takip etmiştim seni.
0: Evet
1: abi.
0: Evet, buyurun Fatih Bey, hoş geldiniz.
1: Şimdi ben 2 dakikanı dalacağım. Ben Perşembe ya da Cuma günü Coşkun Sabah bağlanmış herhalde size.
0: Perşembe günü, evet.
1: Evet, şimdi ben Perşembeden günü vallahi bekliyorum pazartesi günü olsun da bağlanayım diye. Ya biz Fenerbahçeliyiz, ben Fenerbahçeliyim daha doğrusu. Yani bize bir hak doğmuştur bence o konuşmalardan. Sözün Göçkün Sabah, Türkiye'nin bildiği bir değerli bir sanatçıdır. Galatasaraylı olabilir, Galatasaray Kongresi divan üyesi de olabilir. Ama sonuçta bir değerdir, yani Göçkün Sabah'ı bir sesini seviyoruz. Ben Perşembe gününe kadar gerçekten çok sevdiğim, böyle sanatını, yani tanımıyorum hani şahsi olarak ama sanatçı olarak sevdiğim birisi. Ama mesela Perşembe günkü konuşmalarından sonra gerçekten böyle bir baktım, yani çok büyük böyle bir taraftarlık, fanatiklik şeklinde konuştu yani. Hani bir değer, Türkiye'ye bir değer. Sonuçta sadece onu Galatasaraylılar dinlemiyor. Galatasaraylı olabilir bu arada. Fenerbahçeli ünlüler de var, ayrı bir şey ama. Yani çok böyle ayrıştırıcı dil kullandı bence. Federasyon işte 1,5-2 yıldır federasyon Galatasaray'a neler yaptığından falan bahsetti. Yani bence biz aynı ülkenin federasyonunda falan yaşamıyoruz. Bence o yurt dışında yaşıyor herhalde. Oradaki federasyondan falan bahsediyor. Coşkun Sabah'a cevap vermek istedim. Bir de Fenerbahçe taraftarından özellikle rica ediyorum. Yüksel Yıldırım'ı fazla kayla almasınlar. Yani o bence Türkiye'de Fenerbahçe dendiği zaman reytingin yüksek olduğunun farkında biri. Fenerbahçe diyerek kendini Türkiye'de böyle biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyor. Hani ben şöyle zenginim, böyle zenginim gibi kelimeler kullanıyor. Ya zenginliysen Allah daha çok para versin. Paranla mutluluk versin, eğer para mutluluk getiriyorsa. Ama Fenerbahçe'ye lütfen yakasını bıraksın yani. Bir toplantıda çıkıp artı, yani Samsun Spor'a bir artı veremiyor. Çünkü Samsun Spor yani bir vakıf değil. Samsun Spor bir şirket, sahibi sensin. Bugün istersen satabilirsin. Samsun'a verilen artılar da sana geçebilir. Devlet, vakıf olanlara Türkiye'de bugüne kadar... Ya Samsun Spor'un stadını kim yaptı abi? Bilgin var mı?
0: Devlet değil mi?
1: Sivas Spor'un stadını kim yaptı abi? Ben Sivaslıyım bu arada. Devlet. Yani bugün hı-hı, devlet kimseye bir şey vermiyor değil. Devlet bence Türk, yani özellikle şu anki hükümetten bahsediyorum. Futbolla ilgili, basketbolla ilgili bu ülkeye gerçekten büyük yatırımlar yapıyor. Ve bence bütün kulüplere de desteğini veriyor. Yani vergi muhabbetinden bahsetti. Bir de o kadar zengin olmasına rağmen Türk açık firmalar, kamuya açık platformlarda firmalar zaten ne verip ne aldığını görebilirsin istediğin zaman. Çünkü bunlar borsaya açık. Bunlar vergiyi de, ödediği vergiyi zaten söylemek zorunda. Çünkü borsaya açık insanlar bunlara para yatırıyor. Yani Yüksel Yıldırım'dan tek ricamız var. Allah'ın kitabını seviyorsa Samsun Sporu'yla uğraşsın. Fenerbahçe ile uğraşmasın. Yani Fenerbahçe hani diyor ya kendisi, Barış Göktürk benim muhatabım değil. Ben başkanım, Aziz Yıldırım. Fenerbahçe de onun muhatabı değil bence. Onun rakipleri, yani rakibi Fenerbahçe değil özellikle. Yani kendi geçimlerinden rica ediyoruz. Fenerbahçe taraftarından da ne olur bir yerde paylaşmasınlar. Yani paylaşınca reyting kazanıyor. Kendini böyle daha böyle bir şey yapıyor. Sana da teşekkür ediyorum bu şeyleri bize söylediğin için. Tekrardan teşekkürler abi, iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere Fatih Bey. Ben teşekkür ediyorum bizleri aradığınız için. Çağatay Hocam, yayın çok iyi gidiyor her zamanki gibi, çok güzel program oluyor demiş Bayram Olcay Beyefendi'ye. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'da Süleyman Aktaş'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan bakalım. 0212-273-10-10'a gelen WhatsApp'tan Ahmet Kahraman, iyi yayınlar hocam, Botan Özgür kardeşime selamlar demiş. Onu da selamlarını ilettik. 0212-273-10-10 arayın, telefonlarınızı bekliyoruz. Bir haftadır hani diyorsunuz ya, ne zaman bağlayacaksınız, ne zaman dinleyici telefonu alacaksınız diye. Bir telefon, bir fikir. Bugün o gün işte sizin gününüz, sizin sesiniz. Hatlarda hiç boş kalmasın istiyorum. Bakalım 0212-273-10-10'a bir telefonla bağlanarak görüşlerinizi bizlerle paylaşanlar kimler olacak? Sesinizi buradan Radyo Gol vasıtasıyla binlerce insana da duyurabilirsiniz. İşte Yine sırada bir dinleyicimiz var. Sonu 57 ile biten.

0: dinleyicimiz. Bakın arayın, sadece 0212 273 10 10'u arıyorsunuz ve direkt canlı yayına bağlanabiliyorsunuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 57 ile biten dinleyicimiz.
1: Cihan Bey, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben İstanbul'dan arıyorum. Kral ismin. Fenerbahçe taraftarıyım. Cihan Bey, ben bu yabancı kurallarla ilgili konuşmak istiyorum. Yaklaşık 78-79 yıllarından beri sürekli ligleri seyreden, maçları seyreden, bu futbolcuların hepsini görmüş geçirmiş insanlarım. Bize bu yabancı hayranlığı nedir? Bize bu yabancılara verilen bu ücretler nedir? Yani bizim ülkemizde ekonominin ne olduğu bir ülkede 50 milyon bonservis, 75 milyon bonservis tutmuyor. Bu paralar nedir yani? Biz ülkemizin bu paralarını ne diye veriyoruz? Ben şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Galatasaray UEFA Kupası aldı. Bak ben Fenerbahçe'yim. Galatasaray UEFA Kupası aldı değil mi? Galatasaray UEFA Kupası'nı alırken kaç tane yabancısı vardı? Çok kaliteli 3 tane 4 tane yabancısı vardı. Doğru mu? Ve Galatasaray 8 tane Türk topçusuyla UEFA Kupası kazandı. Bunlar altyapıdan yetişen kendi öz evlatları bunlar. Dünya Kupası'na gittiğimizde de bu 3 tane kaliteli yabancının yerine 3 tane Türk futbolcusu koydular. Dünya Kupası'nda 3. oldu. Hani bizim kendi insanlarımız bu kadar mı değersiz? Biz bu ücretleri, bu şeyleri, maaşları, 10 milyon maaş, 11 milyon euro maaş, bunlar büyük rakamlar yani. Ha, getirisini söyleyin bana. Yani biz bu paraları bu yabancılara verirken Avrupa'da katıldığımız turnuvalardan mı kazanıyoruz? Hangi turnuvalarda ne başarılar aldık da büyük rakamlar kazanıp yabancılara bu şeyleri, paraları verebiliyoruz döviz bazında? Yani bize kendi öz evlatlarımızdansa aynı şey, değişen bir şey yok ki. Biz kendilerimize güvenmemiz lazım. Kendi insanlarımıza güvenmemiz lazım. Ha, kaliteli topçu getir, iyi topçu al, 3 tane 5 tane al. Ama senin kendi 5-6 tane topçun da onlarla birlikte bir şeyler öğrenip en azından kendini geliştirsin. Onlar da kendini ispatlasınlar. Ve Galatasaray'ın futbolcuları bunu ispatladı. 2000 yılında UEFA'yı alırken 8 tane Türk topçusuyla UEFA kupasını kazandı. Alo.
0: Duyuyoruz biz sizi.
1: Sesimiz geliyor değil mi?
0: Gayet.
1: Yani Can Bey, benim anlamadım. Bakıyorum şimdi yine. 50 milyon bonservis, 11 milyon maaş, 10 milyon maaş. Ya bu parayı neyle veriyorsun arkadaş? Yani nereden kazanıyorsun? Seyirciden desen ya, yazık kıran insanlara, 5 bin liraya forma al, 2-3 bin liraya maç seyretmeye git. Ya asgari ücret 28 bin lira bu ülkede ya. Şaka gibi geliyor yani. Emeklinin aldığı maaş 20 bin lira para. Bugün 75 milyon bonserviste 50 milyon bonserviste lütfen euroları bir çarpın bakalım TL bazında kaç para yapıyor ya. Yani sonuçta şuna bakarım. Ben böyle şeyler hani Fransa yaptığım zaman, ben Avrupa'da sürekli İspanya gibi, İngiltere gibi şu şampiyonu yine bakar mısın? Kimler kazanıyor? Son iki yıl hariç hep İspanya'nın, İngiltere'nin şeyin egomanyasında olmuş bir şampiyonlar ligi. Adamlar para kazanıyorlar bu işten. Yatırımlarının karşılığını Avrupa'dan alıyorlar. Biz habire buradan ülkemizden dövizi veriyoruz. 20 tane yabancı var bir kulüpte. Liglere bakıyorsun, her takımın 14 tane 15 tane yabancı. E bunların hepsi parayı bulduğun zaman korkunç rakamlar. Yani birazcık kendi insanımıza güvenelim. Kendi gençlerimize önünü açalım. Kendi gençlerimizi var etmeye çalışalım. İyi yabancılar alalım. Kaliteli yabancı alalım ama 3 tane 4 tane alalım. Onu da getirir para. Ona ver 10 milyon. Ona ver 15 milyon. Ona ver 12 milyon. Maaş bu olayda. Bilmiyorum yani, doğru mudur değil midir, bence doğru da düşüneceğim. İnsanlar ne düşünür onu bilmiyorum.
0: Evet, bu kadar mı?
1: Söylemek istediklerim bunlar. Yani ben çok hayretle karşılıyorum. Yaşım da 61-62 olmuş. Ben bu kadar zamandır bu Türkiye'liklerin her şeyi seyretmişiz, etmişiz, görmüşüz. Yani yabancıların gelmesi bu kadar maalesef çok büyük bir başarılar elde etmiyorsun ki. Çok büyük bir başarılar yani, Avrupa'dan kupa getirmiyorsun, Avrupa'da final oynamıyorsun. Final oynayan takımımız yok ya. Final oynayan takımımız yok. 2000 yılından beri final oynayan takımımız yok.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben 14 tane yabancı alıp da böyle bonserviste verip Türkiye'de. Ben kendi gençlerimi seyrederim ya. Benim gençlerim bilmiyor mu futbol oynamasını yani? Bu kadar mı aciz? Ya idarecilerimize sesleniyorum lütfen, biraz daha mantıklı ya. Ülkemizin ekonomik şartlarına bir baksınlar. Ülkemizdeki insanların geçim dertlerine bir baksınlar.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çağatay Çıtlak ben. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesindesiniz. Bağlandığınız için de teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10'da yine sıradaki dinleyicimize devam edeceğiz. Bu arada Mustafa Namlı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel sözler yazmışlar. Vallahi kaliteli yayın kaliteli dinleyiciyle olur. O yüzden gelen teveccüh göstermişsiniz. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimiz var. Bir coğrafya öğretmeninden selamlar demiş Taner Durmaz beyefendi. Ben de selamlar diliyorum. O da bir meslektaşım demek ki. Ben de ona sevgilerimi, saygılarımı göndereyim. Bayram Özdemir diyor ki Maltepe'den Bayram Bey, 59 yıllık hasretimiz özlemimiz sona erdi. Dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çorum frekansının bayrağı dalgalandı. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım demiş. Herhalde sözlü yazdığı için Çorum FK'nın olması gerekiyordu. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Instagram'dan bakıyorum. Ali Özgedik beyefendi Çağatay Hoca adresini takibe aldığı için teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden de araya da gitmeden sonu 0-1 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Çağatay Bey, ben İstanbul'dan Kadir. Nasılsınız?
0: Sağ olun Kadir Bey, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz nasıl?
2: Ben çok iyiyiz. Sıcak bir yaz günü.
0: Afrika sıcakları bu hafta geldi.
2: Evet. Ne yapalım, soğuğu görüp isyan ediyoruz, sıcak istiyoruz. Sıcak gelince serinlik istiyoruz, insanoğlu böyle.
0: Evet, evet.
2: Aynen futbolda olduğu gibi. Yani bazen ne istediğimizi de bilmiyoruz açıkçası.
0: Kesinlikle %100 haklısınız.
2: Ben şu konuya biraz değinmek istiyorum. Ya bir yeni yönetim geldi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım Aziz Bey. Yani yeni gelmediler, geri geldiler, öyle diyeyim. Çok da mutluyum. Mutlu olma sebebimi de şöyle ifade edeceğim. Gerçekten bir kurumsal anlamda bir yönetici değil. Gerçekten bir taraftar tekrar geri döndü. Yenilgisiyle, başarısıyla, bir taraftar duygusunu ziyadesiyle iliklerine kadar hisseden bir yönetimimiz olduğuna inanan birisiyim. Ama şunu görebiliyorum, özellikle medyada, lafınıza sığınarak, yani biz, Aykut Kocaman da bizim bir değerimiz, Aykut Kocaman değerini tartışıyor özellikle Fenerbahçeli medyada gibi görünenler. Neden Aykut'a bu yapılmış, şu yapılmış, ya yıllardır bize yapılanlar veya yapılmayanların ızdırabını yaşarken biz kişiler üzerinden başka bir durum ya da duygu oluşturmaya çalışıyoruz, bu beni çok üzüyor. İsmail Kartal da değerimiz. Nihayetinde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sanki gelen yönetimler birilerinin tribündeki pozisyonlarını, medyadaki pozisyonlarını koruyup kollaması çerçevesinde katma değer görüyor. Yani tribünde eğer onlara sezon biletleri takdim ediliyorsa en iyi yönetim onlar için o. Veya medyada kendilerine daha çok yer verilenler bu sayede oluyorsa o yönetim onlar için değerli. Ama unutulmaması gerekir, şu Şendeli'de yaşayan, İpsala'da yaşayan, Fethiye'de yaşayan, Hopa'da yaşayan Fenerbahçeli de bu takımın gönüldaşı. Sevinci, üzüntüsü hep dolu dolu yaşayan bir durum, bir topluluktayız. Ama bu görünmüyor, sadece o Kadıköy'de tribünde oturanlar çok aşırı derecede bu takım bizim ve bizden başkasının değil havasında, medyacısı da tribünde duran malum taraftar grupları da, resme böyle bakılmıyor ama bu kulübün milyonlarca taraftarı, seveni var ve biz sadece şuna odaklıyız: Fenerbahçe'nin başarısı. Bazen başarı elde edilen kupalar değildir, dik duruştur, duruşu sergilemektir. Biz Aziz Bey ile bu duruşun tekrar geri geleceğine inananlardan olduğumu düşünüyorum. Biz derken birileri adına konuşmayayım, ben öyle düşünüyorum. Bu sebeple Çağatay Bey, vaktinizi aldım, kusuruma bakmayın.
0: Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız Kadir Bey. Size de iyi günler diliyorum.
2: Ben size teşekkürler.
0: 0212 273 10 10 mesajlarla devam edelim. Mete Bey diyor ki bu yabancı olayının çözümü belli bir yaş üstüne milli takım kriteri koyacaksın. En azından belli bir kalite üstünde yabancı gelmiş olacak. Atıyorum 22 yaş üstü yabancı alıyorsan milli takım kriteri olacak. Çok bilinmeyen bir denklem değil. Neden yapmazlar bilmiyorum demiş. Gerek yoktu okumaya demiş.

0: gerek var çünkü sizlerin sesini duyurmanız açısından. Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beşiktaş'ımızın formasını 13 sene giymiş Avrupa Kupalarındaki ilk golümüzü 27 Kasım 1958'de Real Madrid'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası rövanş maçında atan centilmen sporcumuz Kaya Köstepe'nin vefatının 15. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun demiş. Mehmet Günay, teşekkür ediyorum. Toprağı bol olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. İsimlerinizi yazarsanız valla ben de zorlanmam. Şampiyon Beşiktaş mesajının nickname'li. Serdal Adalı yönetimine inanmıyorum. Ben pek güvenmiyorum demişler. Beşiktaş taraftarlarımızdan bayağı bir mesaj geliyor. Ahmet Bey, yerli oyuncu fiyatlarını aşağı çekmek için yabancı kuralını sınırsız yapanlar 75 milyon dolara yabancı oyuncuyla sıradan bir Türkiye şampiyonluğu oyuncular. Türk futbolunun geldiği nokta bu. Evet, biraz önce ismimizi karıştıran dinicimize de yazmışlar. Yaşar Bey, sevgiler, selamlar. Çok mesaj var. Vallahi hepsini de okumak istiyorum. Yetişmeye de çalışıyorum ama telefondaki dinicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Onlara da bir arayıp merhaba diyelim. Hatta seslerini duyalım. Hoş geldiniz. Sonu 02 ile biten dinicimiz. Duyabiliyor musunuz bizleri? Evet. Mehmet Yıldırım diyor ki kolay gelsin, selamlar Çağatay Bey. Çok teşekkürler. Ben bir mesajınız var sandım da ama bir önceki programa demek ki yollamışsınız. Son 02 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Merhabalar. Az önce bağlanan arkadaşa çok güzel konulara değindi. Yani dünyada ilk insanlığın varoluşundan bu ana kadar sürekli bir mücadele vardı.
0: Ben isminizi de rica edeceğim.
1: Serdar Deniz, bir önceki arkadaşa çok teşekkür ederim. Bu yabancılara fazla para veriliyor diye. Yani bu ülkeye sermaye birikimi de lazım. Fabrika yapılacak, yol yapılacak, hastane yapılacak. Devletimizin buna bir el atması lazım. Yani futbol dediğin nedir? Yani bir oyundur. Karın doyurmaz, bir şey yapmaz. Evet, güzel bir oyundur. Severiz, yani şey yaparız da. Bir de belki arkadaşa çok teşekkür ederim. Asgari ücretin 28 bin olduğu, emekline 20 bin lira maaş aldığı bir zamanda böyle paraların çarşı parmağın vurulması iyi bir şey değil. Bir şey söylemek istiyorum. Az Yıldırım'ın yanında inşaat mühendisi olarak çalıştım. Kendisi çok saygın bir insan. Yani adam kazanmayı çok sever. Hatta bana da teklifler yapmıştı birkaç tane. Futbolcu olarak iyi tabii, mesleğimle ilgili de. Yani bir Galatasaray'da olarak şampiyon olmaktan biz artık bıktık, bir şey yani her sene biz oluyoruz. Fenerbahçe'nin olmasını isterim. Sayın Az Yıldırım'a başarılar dilerim. Size de güzel yayınlarınız için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Serdar Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Araya gitmemiz için ne kadarımız var diye baktım. Telefon alabilir miyiz acaba? Yine gitmeden dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 03'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Sesim geliyor değil mi?
0: Gayet net geliyor. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Merhaba, ben İstanbul'dan Murat. Trabzonspor taraftarıyım.
0: Buyurun Murat Bey.
2: İki konu hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi Futbol Federasyonu ve milli takım hakkında yapılan eleştiriler. Öncelikle şöyle bir haksızlık yapıldığını düşünmekteyim bir bakımdan. Hangi konuda? Evet, bütün eleştiriler tamam. Ama sanki bir günah keçisi İbrahim Hacı Osmanoğlu gösterildi gibi geliyor. Neden diyorum? İbrahim Hacı Osmanoğlu en baştan hatalıydı. En büyük hatası da şu. Zaten hiçbir Türk hakeminin Dünya Kupası'na çağrılmaması zaten federasyonun iskansını gösteriyordu. Ve daha Amerika'ya gitmeden İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeliydi. Bu baskı yaratılmalıydı. Çünkü federasyonun doğrudan sorumlu olduğu tek şey bana kalırsa milli takım oyuncuları seçmesi değil, milli takım oyuncuların antrenman performansı değil, hatta eleştirilen tesis yerinin seçimi konusu bile aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu değil, Montella'nın suçudur. Çünkü teknik bir şeydir. Bunun bilgisi Montella'da bulunmaktaydı. Buna müdahale edebilirdi, etmedi. Burada ağırlıklı suç Montella'da ama İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk hakeminin, hiçbir Türk hakeminin Dünya Kupası'nda düdük çalamamasının sorumlusudur. O yüzden istifa etmeliydi. Ama şimdi bunlar değinmeyip sadece yer seçimi, milli takımın başarısızlığı üzerinden istifaya çağrılması bence bir günah keçisi gibi, biraz bazı suçluların aklanması gibi geliyor. Hani bu farklı bir bakış olarak düşüncemi aktarmak istiyorum. İkinci olarak da yabancı kuralı. Yabancı kuralı meselesinde de açıkçası bu iki sene önce, bir buçuk sene önce söylenen bir şeydi. Ama maalesef ya değişir zaten, değiştirilir şeyle bir planlama yapmadı Türkiye'deki takımlarımız. Ve şimdi hani değiştirmeyeceğiz galiba, değiştirmeyecekler galiba deyip tekrar federasyon, olağan seçimde olağan sistemde federasyon değiştirmeye çalışıyorlar. Ama unutulan şey şu. Özellikle 3 büyük takım ve yöneticileri dedikleri tek şey, bize eşitlik istiyor, adalet istiyoruz. Biz de eşitlik istiyoruz bütün Anadolu takımları olarak. Eşitlik ve adalet isterken ama adaletten kastettikleri maalesef bu 3 büyük İstanbul takımının, ya bizim seyircilerimiz daha fazla dekoder satın alıyor. Ve o zaman biz daha fazla katma değer yaratıyoruz futbola. O zaman soru şu, adalet dediğimiz şey, koyduğumuz terazi, küfesine koyduğumuz şey ekonomik olarak... ekonomidir, yani daha da sadeleştireyim, para mıdır? Yani futbol eşittir para mıdır? Hani adaletten anlaşılan buysa, hani böyle bir Türkiye futbol sisteminin yürüyeceğini düşünmüyorum. Üçüncü olarak da bir Trabzonspor taraftarı olarak yeni sezonda hani takımı destekleyeceğim ama üzüldüğüm tek bir şey var. Maalesef Göztepe Spor'un Avrupa'da görememek çok üzdü. Önümüzdeki sezon umarım Göztepe'yi de Avrupa'da mücadele ederken görmek isteriz. Mücadeleye katılmasını isteriz. Diyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim.
0: Murat Bey, görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere tekrar diyor ve kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında 0212 273 10.10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesine devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine girdik. Söz Millet'in köşesi devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Zafer Aksoy beyefendi demiş ki, her şeyi açıklıyoruz diyorlar. Hacı Osmanoğlu zaten orada olması hata ama sanki her Dünya Kupası'na hakem gönderiyorduk. Yıllar önce Doğan Babacan, bir de Cüneyt Çakır gitmiş. Zaten gidemiyordu. Neyi konuşuyoruz acaba demiş. Yine gelen mesajlardan birkaç tane vardı da Ali Özge diye çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni de takip almış. 0212 273 10.10'da dilerseniz dinleyicilerimiz ardı arkasına telefonlarıyla görüş ve düşüncelerini belirtmeye, bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Sizler de eğer sesinizi duyurmak isterseniz lütfen telefonlarımızla bizlere bağlanın ve pazartesi günü Söz Millet'in köşesinde bunları bizle paylaşın. Sesinizi binlerce insana duyurun. Haydi ard arda gelsin telefonlar. Bir telefon, bir fikir. Her zaman söylüyorum, hatlarımız hiçbir zaman boş kalmasın deyip sonu 92 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Ramazan Sarıyer'den. Sizinle aynı zamanda Instagram'dan takipçinizim. Ve takip ediyorum sizi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız.
3: Fikirlerinizi de beğeniyorum. Tarzınız gayet hoş ve çok hoşumuza gidiyor. Çağatay Hocam, müsaade ederseniz ben Türk futbolu ile ilgili iki tane tespitimi paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun Ramazan Bey, mikrofon sizde.
3: Şimdi bu tespitimin sonunda sizlerden biraz dinçleyebilirim ama bunu da söylemek zorundayım. Bence Türk futbolunun iki sorunundan biri spor medyası. Özellikle yıllardır ne oynadığı belli olmayan futbol takımlarımızın oyunlarını eleştirmek, teknik, taktik, varyasyon gibi konuları ele almak yerine hakemleri konuşuyorlar. Futbolcu transferlerini, futbolcuların saçlarını, futbolcuların giyimlerini, hep magazinsel konuları konuştukları için bizim gerçekleri görmemizi engelliyorlar. Futbolcu eskileri televizyonlara çıkıyor, ağız alınmayacak böyle kelimelerle kavgalar, dövüşler, reyting uğruna devamlı böyle saldırmalar, A takımın taraftarına hoş görünmek için B takımın maçlarındaki hakem hatalarını devamlı ön plana çıkartarak böyle bir ortam hazırlıyorlar. Böylelikle biz gerçekleri göremiyoruz. Hep yalan bir dünya içinde yaşıyoruz. biz sanıyoruz ki futbolumuz çok ileride.

0: Çok iyi futbol oynuyoruz zannediyoruz. Halbuki biz futbol falan oynamıyoruz. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Bizim oynadığımız futbol falan değil. Biz sadece oyalanıyoruz. Yani oynamak ve oyalanmak arasındaki o fark çizdiriz biz. Top ayağımızı alıyoruz. 38 tane pas yapıyoruz. Top orta sahayı geçmemiş. Yani 38 pas sonunda top bizim kalecimize geliyor. Böyle bir şey olabilir mi dünyada? Böyle bir futbol mu var? Ama biz bunları yapıyoruz. Onun haricinde ikinci sorunumuz da bu da çok enteresan gelebilir seyircilerimiz ama bunu söylemek zorundayım. Bizim Türk futbolunun en büyük sorunu ne yönetici sorunu ne yöneticiler sorunu. Bizim en büyük sorunumuz yerli teknik direktörler. Yerli teknik direktörler inanın futbolu bilmiyorlar. Hiçbiri bilmiyor. Güncel futbolu takip etmiyorlar. Dünyadaki varyasyonları bilmiyorlar. Futbolun evrildiği noktayı bilmiyorlar. İdman metodolojisini bilmiyorlar. İdman tekniklerini bilmiyorlar. Bunlar şimdi 34 tane 40 tane bir yerli teknik direktör havuzu var. Bunlar devamı dönüyor. A takımından B takımına gidiyor. Oradan 38 tane transfer yapıyor. 40 tane transfer yapıyor. Menajerler oradan kovuluyor. Balıkesir Spor'a geçiyor. Oradan Nazilli Spor'a geçiyor. Oradan Erzurum Spor'a geçiyor. İstanbul Spor. İnanın hepsi böyle dönüp dolaşıyorlar. Ama bir tane futbolcu yetiştirmiyorlar. Bir tane altyapıdan futbolcu geçirmiyorlar. Sonra altyapıdan gelen futbolcular hep yana pas, geriye pas, yana pas, geriye pas. Cesaretle oynamıyorlar. Ne bileyim. Onun haricinde böyle hani İngiliz futbolu gibi, Alman futbolu gibi, İspanyol futbolu gibi topu ayağına alan zıpkın gibileri gitmiyor. Hep geriye pas, yana pas. Hep bu bence teknik direktörlerin altyapıdaki sorumsuzluklarına kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Belki biraz ağır olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Bunları söylemek istedim.
1: Estağfurullah Ramazan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Teveccüh gösterdiniz. Yayınımıza da katıldınız. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Buyursunuz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Ali Bey demiş ki Çağatay abi Türk kulüplerinin sürdürülebilir ekonomi için altyapıdan iki oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Hem milli takım için önemli olur demiş. Yani şöyle bir düşüncesi var, önerisi var. Diyor ki yabancı kuralı veya sınırı olacağına altyapıdan iki tane, üç tane Türk oyuncu oynatma zorunlu olsa daha güzel ve daha doğru olmaz mı? Bence Türk oyuncu oynatma kuralı olmalı. 2 veya 3 demiş. Şu anda 12 artı 2 kuralı kabul edilecekmiş gibi duruyor bana gelen bilgiler doğrultusunda. Yılmaz Bey diyor ki kulüp başkanları fazla harcama yaptıklarında cebinden ödemiş olsa bir tane başkan adayı çıkmaz. Böyle olsa daha iyi olmaz mı diyor. Bir dinleyicimiz yani Mehmet Açı Bey diyor ki Çağatay Hocam Coşkun Sabah ne alaka ben anlamadım. Fenerbahçe'yi aslında kötülemedi diyor. Bunu hani dile getirmek istedim demiş. Aytek Aşıkoğlu sevgiler eski futbolculardan milletin sesini ve düşüncelerini herkese duyurma imkanı verdiğin için sana teşekkür etmek istedim. Keyifle dinliyorum demiş. Aytek Aşıkoğlu'na da ben sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Onu da geçen hafta yayınımıza almıştık hatırlarsanız. Hatta önümüzdeki haftalarda gene görüş ve düşüncelerini almak üzere seve seve memnuniyetle ona da her zaman olduğu gibi bağlanabiliriz. İşin gücün rast gitsin. Sonu 55'li biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 arayın görüşlerinizi paylaşın diyorum ve hattımızdaki dinleyicimize de merhaba diyorum. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Buyurun tanıyalım sizi. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesinde.
2: Erdal Kurt. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Erdal Bey.
2: Demin Trabzonlu bir arkadaş bağlandı. Hacı Osmanoğlu'nun günah keçisi ilan etti dedi. Onu azıcık aydınlatayım. Hacı Osmanoğlu günah keçisi seçilmesinin sebebi Galatasaray'la ters düşmesi. Galatasaray'la ters düştü. Galatasaraylı yorumcular bir saldırdılar adama. Bütün herkes Fenerlisi, Beşiktaşlısı adama saldırıyor. Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray Fener'le görüştü diye hedef gösterdi. Herkes onlara saldırıyor. Yani hedef göstereni bilseler suçluyu bulacaklar da. Bütün olay budur yani yapacak başka bir şey yok. Galatasaray öyle bir sarmış ki her tarafı nereye hedef gösterirse herkes ona saldırıyor. Bu hakemlerin ve federasyonun içindeki FETÖ'ler bitmediği sürece de bu takımlar düzelmez. Galatasaray biraz iyi futbol oynuyor. Oynamadığı zaman hakemler götürüyor. Rakiplere gidecek

0: olmadan bir çelme Galatasaray'ın her türlü yolu açılıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Herkesin görüşüne saygım var. Ondan sonra da işin sonunda Fenerler yapı yapı diyor. Sen her türlü yapıyı yapıyorsun zaten.
1: Evet, Erdem Bey, milli takımla ilgili bir düşünceniz var mı?
0: Ne gibi?
1: Yani nasıl buldunuz? Nasıl bir milli takım bekliyordunuz?
0: Milli takım. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilerin de böyle olduğunu düşünüyorum. O takım ligden de düşse takımını tutar. Ben milli takım iyi de oynasa, kötü de oynasa milli takımı tutuyorum. Bir gün kötü oynadı diye hepsi gitsin diyen kafadan değilim ben. Kötü oynadılar. Yapacak bir şey yok ama milli takımımız bu kardeşim. Ben Kürt kökenli bir vatandaşım ama milli takımın arkasındayım. Türkiye milli takımı diyorlar. Bana bir tuhaf geliyor. Benim milli takımım kardeşim o. Türkiye. Niye Türkiye diye ayırıyorsun? Bu ülkenin milli takımıdır o. Benim milli takımım abi o. Benim ülkemin takımı, benim takımım, benim evlatlarım oynuyor orada.
1: Evet Erdal Bey, bu kadar mı görüşleriniz?
0: Evet.
1: Teşekkürler. Evet. Görüşmek seviyorum. Üzere. Sağ olun. Tekrar görüşmek
0: kolay
1: üzere.
0: Kolay gelsin. Yakışıklı delikanlı. Yani onu sana diyenlere atıyorum.
1: Sağ olun.
0: İyi günler.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Bu mevzu da uzadı gitti gerçekten. Yine dinleyicilerimizden Bayrampaşa'dan Ramazan Bey diyor ki Trossard yangını var. 2 gol bir asist yapmış. Evet, ben de izledim. O maliyetlere daha iyisi alınır. Bunun maliyet karşılığını da biraz daha maliyetlenir. Greenwood sayesinde oyuncu getirirsin, bunların satışı olur. 32 yaşında adam olmaz. Beklenilen kanat o değil demiş. Görüşlerini paylaşmış. Yine teşekkür etmek istediğim isimler var. Kaptan Fikret, Bera, Melik Argaç ve Sinan Özendi beyefendiye teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde takibe dalmışlar. 0212 273 10 10'da gelen telefonlar var. Dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. 0 5 mi? Yok, 52 ile biten önce alalım. 52 ile biten dinleyicimize merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Abi hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diyorum öncelikle.
1: Aleykümselam. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Abi ben İstanbul'dan Muhammed Kartal. Galatasaray taraftarıyım. İlk öncelikle seni ve kanal yönetimine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptıkları için, sözü taraftara bıraktığınız için bir hafta bir de olsa çok mutlu oluyoruz.
1: Rica ederiz. Biz sesinizi duyunca daha mutlu oluyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Abi benim söyleyeceklerim var. Hani bir şey yapı konusunda, yani Türk futbol yapısı konusunda. Abi şu anda mesela bizim ülkemizde şunu ben tespit ediyorum ve artık bunun gelişmesini istiyorum yani. Kendime dahil olmak üzere. Abi biz basketbolda, voleybolda, işte handbolda vesaire diğer bütün branşlarda çok başarılı bir ülkeyiz. Ama onları o branşları çok tutabilen bir ülke değiliz, seyredebilen bir ülke değiliz ama futbola çok meraklı. Futbolda her şeyi bilen bir ülkeyiz. Yani herkesin, daha demin ki katılan seyirciler olsun, katılımcılar olsun, herkesin bir fikri var. Her şey, her konuda yani doğru veya yanlış. Antrenman bilimiyle fikrimiz var, sistemlerle ilgili fikrimiz var. Her konuyu biliyoruz veyahut da bir görüşümüz var. Abi ben şunu istiyorum kendi çapıma, yani bir Muhammed Kartal, bir Türk vatandaşı olarak. Yani futbolun başına müteahhitlerden, işte inşaatçılardan, İşte ayakkabıcılardan ziyade artık gerçekten cesaretli bir futbolcu abilerimizden, geçmişinde futbolcu olup da gerçekten bu işi bilen bir futbolcu, eski futbolcu abilerimizi bir tane başımıza görmek istiyoruz. Gerçekten mesela Hidayet Türkoğlu gibi bir adamın da futboluk karşılığını görmek istiyoruz abi ki başarı gelsin. Yani şunu artık bence görmemiz gerekiyor. Müteahhitler, evet, şimdi herkes diyor ki, şöyle yorumlar da var, görüşler de var. Para olmadığı zaman futbol yönetimi, abi para olduğu zaman da zaten bir başarı gelmiyor ki, gelmedi. Artık bence biraz Türk halkı olarak da sabredip, hani belki orada gelecek bir eski futbol abimiz başkan olduktan sonra diyecek ki mesela, bir şeyler yapacak, bir kurallar getirecek. İleriye dönük belki bizim hayrımız olacak ama Türk futbol seyircisi olarak biraz tahammülsüz olduğumuz için abi tahammül edemiyoruz ve sürekli eleştiri kültüründen insanları baskı ve stres altına bırakıyoruz ve uygulanan kararlar da bence yine tam olarak anlamıyla getirilemediğini düşünüyorum. Bence cesaretli yiğit bir abilerimizin, futbolcu abilerimiz, eski futbolcu abilerimizin. Bu işi bilen, bu işin çekirdeğinden geçmiş. O antrenmanlar, o ilk başta çim sahaların, o siz söyleyin soyunma odasının kokularını yemiş. Final maçlarına çıkmış abilerimizin bir tanesinin futbolun başına gelmesini istiyorum ben şahsi olarak abi.
1: Evet, bu kadar mı görüşürüz?
2: Söyleyeceklerim de bu kadar abi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. Radyo Gol ailesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program bizlere sunduğu için.
1: Teşekkür ediyoruz. Aslında asıl teşekkürü bizim yapmamız lazım. Muhammed Bey, iyi ki aradınız. İyi ki yayınımıza bağlandınız. İyi ki varsınız. 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 05'e biten dinleyicimizi şimdi alabiliriz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Merhaba, ben Celal Üçtaş.
1: Buyurun Celal Bey.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler, sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurunuz.
3: Bir konu hakkında görüş bildirecek. Şimdi Türk Milli Takımı ile alakalı konuşmak istiyorum önce. Şimdi malum Futbol Federasyonu Başkanı, yani hiçbir eleştiriye tahammülü yok. Hiçbir şeye böyle bir ekleme, birisinin böyle bir tavsiyesine, güzel şeylere falan bir şey yok, tahammülü yok. Ondan sonra yani Türk Futbol İmparatoru Fatih Terim yapıcı güzel bir konuşma yaptı. Bunu bile sırf Galatasaray düşmanlığından dolayı adamı böyle nasıl diyeyim, top medyanın ortasına attı. Sanki adam dedi ki sen istifa edeceksin, ya sen kötüsün. Adam dedi ki durun bakalım, maçlarımız devam etsin. Eğer hesap soracak diyorsanız turnuva sonunda sorarız dedi adam. Hiçbir şey demedi. Adam ne zaman Galatasaray'la birisi bir şey çıksa hemen ortaya çıktı. Ama Galatasaray'dan başka bir takıma çıktı mı ara şey bulaksın. Bu bir. İkincisi böyle bu. Ya bu yapıya inananlar hala var mı ya? Ya böyle bir şey var. Adam 102 puan alıyor. Öbürü 99 aldı. Vay yapı bizi bırakmış. İyi peki 99 aldığın zaman şampiyon olsaydın yapıdan bahsetmeyecektin ama. Kardeşim Galatasaray'dan güçlü olacaksın. Galatasaray'dan iyi futbolcu alacaksın. Kaybedeceksin. Bir omurga kuracaksın. Öyle şampiyon olacaksın. Öyle yoksa onun elinden futbolcu alayım. Galatasaray kime öyle talip oldu onu elden alayım. Böyle bir şey yok. Biraz da kendi önünüze bakın. Her şey yapı. Burada inananlar var biliyor musun? Milyonlarca insan var. Ya hala inanan 12 senedir yapı nerede ya? 2013-14'te şampiyon olacağı yapı yok muydu? Var mıydı o zaman? Ha, bazı şampiyon olacağı yok. Böyle bir şey yok. Hep karşı tarafa suçluyorlar. Buna inananlara da ben üzülüyorum, acıyorum. Kendi yönetiminizi eleştirin. Başarısızlık niye oluyoruz? Niye 13 senedir şampiyon olamıyoruz? Bunu bir düşünün. Daha sonra adam kadro kurmuş. İsveç kadro kurmuş. Onun üstüne tek tük takviyeler yapıyor. Komple kadroyu değiştirmiyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aramı Galatasaray kime el attı? Hemen onu alalım. Galatasaray kime? Ya bir kere kendiniz bir futbolcu bulun ya. Hiç mi sizin scoutunuz yok? Hiç mi beceriniz yok ya? Ondan sonra Türk futbolu niye böyle? Niye şöyle? Şampiyon olunca ses yok ama olamadı mı? Yapı kapı sapı. Böyle bir şey yok ya. Ayıp ya. Neyse. Düşündükçe sinirleniyorum yani. Bana inanır mısın? Kusura bakmayın. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendi öz eleştirisini yapacak, aynaya bakacak. Belki niye başarısız oluyoruz diye. Galatasaray geçen sene Fenerbahçe'ye eliyle bir altın tepside şampiyonu ikram ediyor. Onu bile alamıyorsun. Ondan sonra yapı diyorsun. Hala buna inanıyorlar ya. Gülüyorum ya. Vallahi gülüyorum. Neyse, çok teşekkür ediyorum bana söz hakkı tanıdığınız için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sırada da dinleyicilerimiz var. Onları da bekletmeyelim. Görüşmek üzere. Evet, Mümin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin başına gelmiş diyor. Yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Sonu 43'te biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Ardı arkasını sırayla alalım. Çünkü yavaş yavaş programı noktalayacağız. Buyurunuz.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Tanıyalım sizi lütfen.
4: Hocam ben İstanbul'dan Ferhat. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun Ferhat Bey. Siz nasılsınız? Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk.
4: Teşekkür ederim. Yakışıklı kardeşim benim. Burada Şimdi ben konuya nereden başlayayım bilmiyorum. Biraz önce

0: konu bir yapıya dönüyor. Bir milli takıma dönüyor ama bir toparlayamadık bir türlü bu işleri. Neden?
1: Asıl olan aslında milli takımla ilgili görüşlerinizi Ferhat Bey.
0: Valla milli takıma ne diyeyim? Son maçta olduğu gibi Orkun, Arda, Yasin miydi? Orkun'un yanında oynayan Salih.
1: Salih.
0: Bunların evet Salih'in yanına artık Montella hoca mı olur, bir başkası mı olur? Bunların etrafına artık böyle şah ve matları döşecek. Ona göre yeni bir sistem, yeni bir uygulama. Artık 85 milyondan golcümüz yok, nasıl yok? Hiç yoksa bari Cenk'i getirin koyun da en azından tecrübesinden faydalanın diyeceğim. Bu sefer bana kızacaklar, Cenk bitmiş diyecekler. Neyse hocam, nasıl diyeyim, siz ne dersiniz bu konuda?
1: Bugün siz konuşuyorsunuz Ferhat Bey, o yüzden size bıraktık mikrofonu.
0: Ben sizinle hasbihal etmek için aradım hocam. Tamam, ben konuşuyorum.
1: Valla yani benim söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat Bey, inanın yani akşama kadar da konuşabilirim ama hala benim içim acıyor maalesef. 24 sene üzerine bu kadar kolay bir Dünya Kupası'nda yenilmek, 10 kişi kalan takıma gol atamamak, birinci ve ikinci maçta yapılan hataların aynısının tekrarlanması gerçekten hani burama kadar geldi. Evet.
0: Valla çok acı verici yani. İnsan şöyle döner bir arkasına bakar. O kaç defa aynı hataları yapıyor. Yani ben Montella Hoca'ya da bir şey demek istemiyorum. Aslında sizin dediğiniz gibi çok denilecek şey var da. Yani bilmiyorum hangi akla, hangi mantığa hizmet bu. Bu kadar kör ya, ben maçları, 3 maçımızı da izledim. Hani bağırıyorum ya arkadaş. Ya şu Orkun'un bir şey, Orkun diyorum, Hakan'ı çıkar. Ne bileyim, defansa çek, adamlara topu ver. Ya bırakın biz oyun, onlar oyun kuruyormuş gibi yapın ama oyunun hakimiyeti bizde olsun. Yok baba, anlamadım gitti ya. Sağlık olsun diyoruz her seferinde ama işte sağlık olmuyor. Her seferinde üzülen biz oluyoruz. İnşallah diyelim tekrarı olmaz. Bu yapı konusuna gelince de yapı olduğuna inanmıyorum ama bazı hakemlerimizin bazı kulüpleri kolladığına bilmiyorum ama yemin edebilirim. Bak, ispatlayamam ama yemin edebilirim. Örnek, Çağatay hocam, vaktim varsa çok kısa birkaç konuya değineyim.
1: Son bir dakikamız, lütfen toparlarsanız sevineceğim Ferhat Bey.
0: Örnek, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-0 20 dakikada 3 tane gol attığı maçta orada hakem dedi ki hop dur bakalım ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Trabzon'u böyle edemezsiniz. Hop, Bilal Touré'ye bir kırmızı kart. Bu bence saçma sapan bir şeydi. Sonra yine Beşiktaş'a dışarıdan yapılan, Beşiktaş'ın futbolcusunun yapmış olduğu dışarıdaki faale hop içeride. İki maçta da aynısı oldu. Bunları da ispatlayamıyoruz. Galatasaray evet güzel takım, güzel oynadı. Şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Kızmasınlar arkadaşlar ama kullandığını da adım gibi eminim yani. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun.
1: Görüşmek üzere Ferhat Bey, size de kolaylıklar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinleyicimize devam edelim. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyoruz. Sonu 71 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz.
2: Çağatay Hocam selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Hasan Karakaya, İstanbul Kartal'dan arıyorum sizi. Az önce bir arkadaş bağlandı. Ayakkabıcılardan falan artık bahsetti artık. Başkan olmasınlar falan dedi. Bir ayakkabıcı olarak yayına bağlanmak istedim. Tabii ki onu ironi yapıyorum, şaka yapıyorum. Arkadaşa da hak veriyorum. Herkes hangi işten en iyi şekilde anlıyorsa onu yapsın daha iyi. Futboldan anlayan futbolun başına gelsin. Ayakkabıdan anlayan ayakkabı işi yapsın. Vesaire vesaire. Ben aslında milli takımdan bahsetmek istedim. Söyle Çağatay Bey. Şimdi benim bir tane 10 yaşında kızım var. Bir tane 6 yaşında oğlum var.
1: Oo, Allah bağışlasın. Allah şansını aç gelesin inşallah.
2: Cümlesini çok teşekkür ederim.
1: Hep iyi insanlarla karşılaştırsın.
2: Amin. Çok sağ olun. Tabii ki bizim çocuklarına. Ben ilk Avustralya maçında onları sabah erken saatinde kaldırdım. Hani çoğu dinleyicinizin ve çoğu futbol severin, milli takım severin yaptığı gibi hani en azından

0: olan milli takım sevgisi, hani futbol sevgisi de oluşsun ama milli takım sevgisi daha çok oluşsun diye sağlardım. Hani biz çünkü 2002 yılındaki milli takımı izlerken müthiş heyecanlanıyorduk. O zaman yaşımız daha küçüktü. Onların da heyecanı yaşamasını istedim. İnanır mısınız, ilk maçı izlediler. Böyle yarı uykulu, yarı uyanık. İkinci maçı ben kaldıramadım onları. Çünkü kızım bana dedi ki ilk maçtan sonra, baba ya bizim milli takımdan hiçbir şey olmaz ya. Baksana ama hiç kaleye gidemiyoruz yani. Yok hiçbir şey yapamıyoruz yani. Yani 10 yaşındaki bir kız çocuğu o gün hani bizim milli takımının bir şeyleri başaramayacağını hissetti. Çünkü milli takım oyuncularımızda ruh yoktu, istek yoktu. O yüzden biz çok üzüldük, hayal kırıklığına uğradık. Umarım bizi yönetenler çok daha iyi, çok daha akıllıca davranırlar. En azından şu kamp yeri olayını falan duyuyoruz mesela. O sıcak bölgede kamp yapılmış. Ya çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyoruz bence.
1: Evet. Bu kadar mı Hasan
0: Söyledeklerim
1: Bey?
0: Bunlar.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet Çağatay Hocam, söylediklerim bunlar. Sizi de Instagram'dan takip ediyorum. Sizin veya dinleyicilerinizin de yolu İstanbul Kartal'a düşerse sizin adınızı versinler. Ayakkabı çok güzel bir şekilde indirim yapacağız.
1: Ne kadar indirim Hasan Bey?
0: Şöyle söyleyeyim, %10, %15 hatta %20'ye kadar indirim yapacağız.
1: Tamam,
0: diyorum.
1: Tüm dinleyicilerimiz adres olarak neresi? Oraya gidip en azından %20 indirim.
0: İstanbul Kartal'dayız. Levent Güzel ayakkabı olarak.
1: Tamam.
0: Gelsinler abi. Sizin isminizi versinler. Radyoya söylemişsiniz desinler. Başım gözüm üstüne. İstedikleri ayakkabıları indirimli bir şekilde seçip alabilirler.
1: Var olun Hasan Bey.
0: Siz de aynı şekilde. Siz de yolunuz düşerse muhakkak bekliyoruz. Bir çay kahve içmeye veya en azından bir ayakkabılarımızı görmeye bir hediyemiz de olur en azından.
1: Söz uğrayacağım Hasan Bey.
0: Başım gözüm üstüne Çağatay Hocam.
1: Görüşmek üzere.
0: Bizi dinlemeye devam ediyoruz. Başarılar diliyorum.
1: Sevgiler, saygılar Hasan Bey. Görüşmek üzere. Tuncay Taşkın Bey diyor ki Bahçeli Evler'den, Tuncay Bey Galatasaray taraftarıyım ve yazık oluyor demiş Fenerbahçe'ye de. Bu tip tabii polemikler olunca, bu arada bir yandan da Beşiktaş'ın 2026-2027 formalarına bakıyorum da futbolcular tanıtmış gözümde orada. Evet, benim söylediğim şeyi de yazmış dinleyicimiz. Bakıyorum, evet Ahmet Bey. Hocam ameliyat güzel geçti ama hastayı kaybettik de dinleyiciyi kırma demiş. Onu zaten canlı yayında söyledim ben dün. Yavuz Özgül, hocam Dünya Kupası çok kötü. Bir teknik direktör federasyon başkanına denk geldi. Bu potansiyelimize rağmen gruptan çıkamadık. Türk futbolunun geleceği için gerçekten çok daha kötü bir durum oldu bence. Keşke sizler gibi liyakatlı kişiler olsa kadrolarda demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için artık son 3 telefonu alalım. Sonu 03 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
2: Çağatay Bey merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, tanıyalım sizi. Radyonuzun da lütfen sesini kapatmanızı rica edeceğim sizden. Kapattım. Yankı yapmaması adına.
2: Hatta korkma kapattım. İstanbul'dan Hüseyin.
1: Buyurun Hüseyin Bey.
2: Milli Takım Federasyonu'na haksızlık ettiğinizi ya da tüm arkadaşların haksızlık ettiğini düşünüyorum. Gereğinden fazla çok abarttığınızı düşünüyorum. Doğru bir şey yapmadığımız kanaatindeyim.
1: Beklentiyi çok yüksek tuttuk diyorsunuz değil mi Hüseyin
2: Efendim?
1: Bey? Beklentiyi çok yüksek tuttuk diyorsunuz.
2: Hayır, aslında bizim kim olduğumuzu hatırlattılar. Çok güzel bir iş yaptılar, tebrik ediyorum. Aslında Türk futbolunun, Türkiye'nin ve Türk insanının nasıl yönetildiğini, nasıl bir ülke olduğumuzu ve biz işleri nasıl yapıp işleri nasıl kotardığımızın akıldan, bilimden, ahlaktan ve adaletten yoksun nasıl bir sistemin içine düştüğümüzün acı bir şekilde tokatını suratımıza vurdular. Şartsız olma pahasına. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum ya da tesadüfen mi oldu bilmiyorum ama birçok arkadaşın hem federasyon yönetiminde hem de futbolculardan bunu bilinçli olarak yaptığı kanaatindeyim ben. Dolayısıyla kendimize gelmemizi, gözümüzü açmamızı ve ayaklarımızın yere basmasını sağladılar. Mesela federasyona kızan arkadaşlara eleştirilerine aynen katılıyorum. Hepsini yaptılar. Fakat şunu söylüyorum. Mesela arkadaşlar TÜİK'te akıl var mı? Bilim var mı? Adalet var mı? Var mı TÜİK'te? Mesela bir Adalet Bakanlığı'nda adalet var mı? Akıl var mı? Bilim var mı? Liyakat var mı onlarda? Bir Sağlık Bakanlığı, bir hasta olan hastanelere düşün bakayım. Düşün arkadaşlar. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı'na, çocuklarınızın aldığı eğitimlere bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kadrolara bakın. Yönetimine bakın. Bir bakın ya. İnanın bu ülkede en iyi yönetilen, en adaletli, ahlaklı, liyakatlı olan kötünün içinde iyisini arasak yine bir baktığınızda en iyisinin federasyon olduğunu görürsünüz. En iyisinin milli takım olduğunu görürsünüz. Biz böyleyiz arkadaşlar. Diyor ki işte Ürdün'den kötü olduk, Fas'tan, Cezayir'den, şundan bundan. Zaten kötüyüz arkadaşlar. Dünyada enflasyonda en kötü ülkelerin tepesindeyiz. Faizde en kötü biziz arkadaşlar. Gelir dağıtımı bozukluğunda en kötü biziz arkadaşlar. Arkadaşlar Avrupa'da iş kazalarında ve iş ölümlerinde birinci sıradayız. En yakınımızdaki ülkenin 5 kat önündeyiz. Ya biz kötüyüz, kötü. Bizim hiçbir şeyimizde akıl yok, bilim yok, liyakat yok, ahlak yok, adalet yok. Aslında sorunun kaynağı bu çocuklar değil, federasyon değil, toplumun kendisi. Herkes aynaya bakıp kendini düzeltse her şey düzelir. Çözüm çok basit. Aynaya bakın, herkes kendinizi düzeltin. Çünkü bu itirazı yapan arkadaşlar, eleştiri yapan arkadaşlar, bunu kabul etmeyen ya da başkalarını suçlayanlar, kendi sosyal hayat içinde, ekonomik hayat içinde, ticari hayatı içerisinde, kültür hayatı içerisinde bulundukları yerlere bir baksın, hepsi bu sistemden nemalanıyor. Bu sistemi çalıştıran halkın kendisi zaten.
1: Evet, toparlamanızı rica edeceğim.
2: Eğer bu sisteme itiraz edersek, eğer bu sisteme biz hayır dersek, akla, bilime, liyakata önce kendi hayatımızdan başlayarak dönersek sorun çözülür. Sorun ne bu çocuklarda, ne federasyonda, ne ülkeyi yönetenlerde. Sorun ben halkın 85 milyonun kendisinde olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla da bu ağır tokatı bu federasyon ve çocuklar bilerek bize vurdular. Bundan sonra bunların olmaması için adalet, ahlak, liyakat ve bilgiye dönmemiz lazım.
1: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum Hüseyin Bey. Instagram Çağatay Hoca adresinde Ercan Dalgaç, Ahmet Özler'e teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, Ahmet Bozok Beyefendi diyor ki biz Fenerbahçeliler bu şans ne olacak? İspanya Ligi'nde gol krallığına koşan, sadece bir hafta sakatlık yaşayan Vedat Muriç şimdi antrenmanda sakatlanıp sedye ile ayrılmış dedi. Evet, bununla ilgili resmi açıklamayı bekliyoruz ama sakatlığın ciddi olup olmamasıyla alakalı. Bizim kadar ülkesini, milletini sevmeyen, kötüleyen biri yok demiş dinicimiz. Evet, Orhan Bey, freni patlayan bir kamyon gibi demiş. Son telefonumuzu da alalım. Daha sonrasında da artık veda vakti geldi. Sonu 0-0'la biten dinicimize de son telefon olsun. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Cihan Çıtak abi. Saygılar.
1: Çok teşekkür ederim. Buradaki abi, ironiyi aldık, merak etmeyin.
3: Yakaladınız abi. Yani hiç de bozuntuya vermediniz. Böyle sükunetle dinlediniz. Ben de güldüm, kahkaha attım tabii.
1: Estağfurullah. Ben, sağ olun. Ben hiçbir dinleyicimizin sözünü kesmemek adına saygı anlamında dinlemeyi tercih ederim. Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Ramazan ben. İstanbul'dan katılıyorum programa.
1: Son telefon sizin Ramazan Bey. Söz de sizde, mikrofon da sizde. Buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Ben kendim konservatuvar mezunuyum. Oyunculuk bölümü bitirdim Sadri Alışık Akademi'de. Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Hani liyakat, herkesin kendi işini yapması gibi gibi. Şimdi milli takım üzerinden gideceğim. Biz bu sürece hazırlanırken Dünya Kupası öncesinde ben televizyon ekranlarında bizim futbolcularımızın oyunculuğa soyunduğunu gördüm. Bu da beni açıkçası bir oyuncu olarak, yani bu mesleği icra eden biri olarak çok yaraladı. Yani biz burada iş beklerken, siz benim gibi birçok böyle belki bu işte yetenekli olan ve mektepli olan, bu işi bitiren insanlar ne yazık ki mumla iş arar olduk. Ama tabii futbolcularımız futbolu bırakıp reklam şirketleri, markalar vesaire böyle bir olay yaptılar. Tabii herkes burada kendisini düşünüyor. O markalara da ayrıca söylenecek çok şey var ama neyse ben söylemeyeyim. Burada birazcık daha hani keşke futbolcularımızı bıraksaydık da biraz futbola odaklansalardı. Biraz Amerika'daki turnuvaya odaklansalardı. Belki başarı gelebilirdi. Çünkü bizim takımımız kaliteli bir takım. İyi futbolculardan oluşan bir takım. Biz bunu yapabilirdik yani. Bu gücümüzü zaten geçmişten bugüne kadar geldiğimizdeki tabloda baktığımızda birçok dünya devini yenerek gösterdik. Yani bu jenerasyon da iyi bir jenerasyon ama bence 2002 jenerasyonuyla asla kıyaslanamaz. çok kıyaslayanlar da oldu aynı zamanda. Benim böyle bir serzenişim olacaktı. Yani futbolcuları keşke bıraksalardı da böyle boy boy reklamlarda aktörlüğe soyuncaklarına futbola odaklansalardı. Ve bizim gibi belki iş bekleyen birçok oyuncuya da bir ekmek kapısı olabilirdi. Ben değil başka biri olabilirdi belki. Başka isimler oynardı ama bu biraz benim için işin yaralayıcı tarafı oldu. Yani bunu belirtmek istedim. Bir talihsizlik oldu. Umarım bir daha yaşamayız. Bu kadar. Cihan abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Cihan Çıtlak adına da paylaştığın için. Görüşmek üzere, yayınımıza renk kattın. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdi bir samimi itirafta bulunmam lazım. Ben aslında bugün izne çıkacaktım, haftalık izne, ama sizlerin bugünü nasıl sabırsızlıkla beklediğinizi bildiğim için bir gün erteledim. Bu hafta sizlerle olamayacağım ama yerimize de diğer programcı arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünü sabırsızlıkla beklediniz. Söz Milletin köşesinde bizlerle birlikte oldunuz. Bugün bir kez daha anladım ki bir radyocunun en büyük serveti, gerçekten en büyük gücü, en büyük motivasyonu dinleyiciler. Bizlere gösterdiğiniz ilgi için, işte burada bakıyorum onlarca mesaj var, gönderdiğiniz mesajlar için, ettiğiniz güzel dualar için, hissettirdiğiniz samimiyet için her birinize ayrı ayrı müteşekkirim. Bu yolculukta bizlere yalnız olmadığımızı hatırlattığınız için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Gold'de bu frekansta aynı duyguları paylaşıyoruz. Sizler sadece dinleyicimiz değil, bu büyük ailende en kıymetli parçasısınız. Kalbinize, vefanıza ve dostluğunuza sonsuz teşekkür ediyorum. Çağatay Çıtlak ben. Haftaya görüşmek üzere.

0: Gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Taraftar Kulübü başlıyor. Yeni bir haftanın başlangıcında hepinize mutlu sabahlar, günaydın. İnşallah bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz, iyi haberler alabileceğimiz bir hafta bizi bekliyordur. Önce sağlık diyelim. Onun sonrasında sıcaklarla biraz da mücadele anlamında Avrupa'da yer yerinden oynuyor. Dünya Kupası bir bakıma devam ediyor. Biraz aslında cılız bir heyecanı var üzerimizde. Biz elendikten sonra artık bundan sonrası tufan şeklinde yorumlanabilir. Tabii büyük umutlarla gittiğimiz 2026 Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo hayaller ve gerçekler üzerine yorumlanabilir. Hayaller aslında çeyrek finaller, yarı finallerdi ama gerçekler 35.lik şeklinde sıralandı. Grup aşamasından sonra yapılan puan durumuna göre Türkiye turnuvayı 35. sırada bitirmiş durumda. O yüzden bununla ilgili olarak bir gerçek var. İran'ın makus talihiyle alakalı bir konu var. Olmayacak şeyler oldu ve Dünya Kupası'na namağlup veda eden takım olarak tarihe geçti. Ve İran büyük zorluklarla geldiği kupada talihsizlikler sonucunda erken havlu atan takım konumunda, 1-1 biten Mısır maçında bir penaltı kaçırdılar. 90+3'teki golleri iptal edildi. 90+7'de şutu direkten döndü. Gruptan çıkmaları için Cezayir-Avusturya maçının berabere bitmesi gerekiyordu. Cezayir 90+3'te öne geçti. Avusturya 90+6'da beraberlik golünü attı ve elendiler. Ve G grubunda Yeni Zelanda ile 2-2, Belçika ile 0-0, Mısır'la da 1-1 berabere kalan İran namağlup bir şekilde Dünya Kupası'na veda etti ki onurlu, şerefli, haysiyetli falan gibi böyle kelimeler kullanılıyor ya. O yüzden onlar adına bir tarih, onlar adına bir talihsizlik ya da tarihsizlik değil, tarihsizlik değil, talihsizlik. Ama bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. İran'ı tebrik etmek gerekiyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen, yapılanlara rağmen, mobbinge rağmen, her şeyi sayabiliriz.

Ama futbolda bir Afrika çağı yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en başarılı kıtası konumunda. Burada Asya temsilcileri, işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, onun sonrasında Avrupa takımları falan derken bir sürü şeyi sayabiliriz aslında takımlarla alakalı olarak.

0: biliriz. Sonra bakalım neler olacak, neler yaşanacak. 32 ile alakalı konuları hep beraber inceleyeceğiz. Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay, Hollanda, Fas, Fil Dişi Sahilleri, Norveç, Fransa, İsveç. Artık bundan sonra her maçın tadı bir başka olacak. O yavan gelebilen hasta yemeği gibi, hastane yemeği gibi. Tamam, güzel de ama şey değil, hani ekleyebileceğimiz türden şeyler değil. Tadı tuzu yok, yağ yok, bir şey yok. İyi tamam, doyuruyor da hani bir şey anlamıyorum ki yediğimden dediğin kısmı geçtik. Biz de olmayınca zaten bir taraftan da eksik bir tat vardı. O yüzden böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz de Oğuz Altay'la detayları, ayrıntıları her pazartesi olduğu gibi konuşuyoruz. Onunla beraber paylaşıyoruz. O da
1: efendim.
0: Oğuz abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
1: Günaydın, iyi haftalar herkese ve sana.
0: O da tabii Ege sahillerinde, Muğla'da, Bodrum'da ama oradan sıkılmış, İstanbul'a dönme planları yapıyor. Milli takım gibi erken dönme kararı alan Oğuz Altay'ın tatiline.
1: Ya Doğan, alem adamsın, biliyor musun?
0: Sen kime yenildin? Sen kime yenildin Bodrum'da diye.
1: Milli takım gibi. Allah'tan benim başımda Hacı Osmanoğlu gibi birisi yok. Kendi kararımı kendim veriyorum.
0: Business gitmişti, tarifeli uçakla geri dönecek olan Oğuz Altay'ın diyetti burada. Konvoylarla yollamıştık onu Bodrum'a. Oğuz abi nasılsın, nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Yolunda, her şey yolunda. Aslında iş hayatına da o kadar yoğunluğa da o kadar fazla alışmışız ki bir aylık tatil yani fazlasıyla yetti ve artık yavaş yavaş sahalara dönme zamanı geldi kardeşim.
0: Merak ediyorlar, geçen hafta zehri verdin, yeni televizyon kanalımla da anlaştım, onun sonrasında önümüzdeki planlamaları da yaptım dedin ama alt alta mesajlar geldi, hangi kanalla anlaşmış, nerede izleyebileceğiz diye soruyorlar.
1: Valla şu anda iki tane kanal var. Bir tanesiyle anlaşma derken ön anlaşma yaptık, herhangi bir şey konuşmadık, mukavele imzalamadık, rakam bile konuşmadık yani. Ama artık iş oralara geldi tabii. Şimdi bir televizyon kanalımız daha var, onunla ilgili de bir 2-3 günlük bir sürece ihtiyaç var ya, bu hafta belli olur zaten.
0: Netleşir diyorsun.
1: Netleşir çünkü zaten Dünya Kupası olmasa bile olmasaydı birçok televizyon kanalında da program da olmayacaktı dolayısıyla. Onun için ben de şu sırayı değerlendiriyorum tabii.
0: Biz bile Temmuz'da eğer grup aşamalarında devam etseydik biz bile devam edecektik, biz bile bitirdik. Hani bize dedi bir
1: siz
0: aylık.
1: Ettiniz. Evet. Siz ettiniz tabii. Dünya Kupası da vardı ama gündem de vardı maşallah. Sizin programda gündem eşlik olmaz zaten.
0: Vallahi hafta sonu değil, cuma günü yaptık programı. Stüdyoda futbol Dünya Kupası özel derken en son Yüksel Yıldırım özele döndü. Başkan bağlandı. Ve Kulüpler Birliği Vakfı içerisinde yaşanan o gerginlikle alakalı birinci ağızdan duyduk bazı şeyleri. Ben duymadığım dediği şeyler oldu. Başkan gene sert konuşuyorsun. Yine manşetler veriyorsun dedim. Onun sonrasında hatta gördüm. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki Barış Bey'in de söz hakkı doğuyor. O da bağlanabilirse diye ekledim ama.
1: Ateşe odun da atalım.
0: Atalım ama atmak zorundaydım yani. Orada tek taraflı monolog bir yayın yapmak istemedim tabii ki.
1: Zaten söz hakkı da var, haklısın.
0: Bir taraftan tabii Barış Bey'le daha önce çalışmış iki tane de insan var. Sanki hani onların hemen Barış Bey'e karşılık Yüksel Bey'i bağlıyormuş gibi bir algı yaratmasını da engellemek amacımdaydı. Ali Naci de daha önce onun kanalında yayın yaptı. Ahmet Ercanlar da bir dönem çalıştı biliyorsun onunla. O yüzden tabii, bununla ilgili olarak bir şekilde arada olmam gerekiyordu yani.
1: Yok sen doğrusunu yaptın çünkü bazı dengeler var yani izleyiciler onu işin arka kısmını tam hayal edemeseler, bilmeseler bile sonuçta o dengeleri de gözetmek gerekiyor ve her insanın da bir cevap hakkı, söz hakkı vardır. Herkes için de bu geçerlidir tabii ki.
0: Şimdi tabii Barış Bey'e biraz daha yakınlığıyla bilinen muhabirlerin, daha doğrusu Yağız Sabuncuoğlu'nun, o da sevdiğim bir kardeşimdir, çok da güzel haberciliği vardır, akıcı ve hızlıdır, ilk ondan duyduğumuz, öğrendiğimiz birçok bilgi vardır, iyi iletişimleri vardır. Barış Bey'in açıklamalarının yanında Yağız'ın yazdığı sözler çok ağırdı. Hani seni döverim, ondan sonra seni gömerim, işte ağzını evet. burnunu kırarım gibi ithamlarda bulunması. Yüksel Bey de dedi ki hani böyle şeylerin söylenmesi mümkün değil. Böyle bir şeyin olabilme ihtimali kolay değil. Hani

0: Yani yok böyle şeyler, nasıl olabilir, ben buna nasıl müsaade edebilirim gibi bir konuşma vardı. Hatta ben de şeyi sordum, şeyi biliyor musunuz, Barış Bey'in WhatsApp grubundan çıkartıldığı, bu konuşmalardan sonra Ertuğrul Bey tarafından dışarı çıkartıldığı ve WhatsApp grubundan atıldığı iddia ediliyor. Siz mi istediniz, bu talepte bulundunuz dedim. Ya benim öyle bir şey talebim de olmadı dedi. Barış Bey de açıklama yaptı. Bir başkan vekilini, hele hele Fenerbahçe başkan vekilini kim çıkartabilir böyle WhatsApp gruplarından falan diye, dışarıya diye açıklamalar yaptı o da. Tabii gergin bir ortam vardı. Biraz hararetli geçecekmiş gibi gözüküyor. Tabii şimdi şöyle bir şey oluyor. Yüksel Bey'in yapmış oldukları, daha önce yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı gibi gözüküyor. Başkan dedim, hani bunu ikinci kez söylüyorum. Bazen söylediklerinizin nereye gideceğini düşünmeden hareket ediyorsunuz ve adınız çıkınca 9'a inmiyor, 8'e yorumunu yaptım tekrar. Yani bunu tekrar söyledim. Hani Galatasaray'a yakınlığınız aslında, işte dedi benim aldığım sonuçlara bakın dedi. Ben dedi Galatasaray'a kaç gol atmışım, benim attığım gol sayısı kadar Fenerbahçe atamadı da, onu da bunu da diye o da dile getirdi. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor ya da temizlemeye çalışıyor. Üzerine yapışmış olan bu
1: algı. Yalnız burada çok güzel bir şekilde dinliyorum, çok da güzel bilgiler alıyorum ama ben hem programını seyrettim Doğan, sen olduğun için de özellikle seyrediyorum. Onun dışında hani bir şeyleri düzeltmeye ya da kapatmaya çalışıyor gibi bir durum var mı yok mu? Yani Yüksel Bey'in, ben şimdi bak Galatasaray'la ilgili kısmını söylüyorum. Yüksel Bey, Kulüpler Birliği toplantısı olabilir, başka bir yer olabilir, kendisini de tanıyorum. Birçok konuda görüş bildirebilir ama işin içine Galatasaray'ı daha önceden sempatisi var adı altında söylenip şimdi de temizlemeye çalışıyor dediğimiz zaman bu da doğru bir yorum olmuyor. Neyi temizleyecek yani? Neyi temizleyecek?
0: Şöyle olacak mesela, Galatasaray'la ilgili hiçbir konuyu dile getirmezken tekrar gündeme gelmesinin sebebi Fenerbahçe'nin vergi borçlarıyla alakalı konuydu. O yüzden hani sen niye karışıyorsun ki bu konuya gibi bir yorumlandı. Orası Kanarya Sevenler Derneği değil gibi bir yorum yaptığı iddia edildi. Konular oradan çıktı tekrar. O yüzden sosyal medyada Yüksel Bey'e karşı, o zaman sen niye bunu yapmıyorsun da bunu yapıyorsun, o tarafa niye bir şey söylemiyorsun da bu tarafa sürekli olarak bir şeyler buluyorsunun temizleme çabasıydı aslında.
1: Evet, anlıyorum seni. Şimdi burada benim söylemim Yüksel Bey'i korumak ya da, ve o benim görevim değil. Yüksel Bey Galatasaray Kulüp Başkanı da değil çünkü. Daha önceden sempati duyduğu bir takımmış adı altında da ben ona o anlamda yaklaşmam. Söylenenler bellidir, yapılanlar bellidir ama Kulüpler Birliği toplantısında, orada Yüksel Bey özelinde söylemiyorum, herhangi bir kulüp başkanının bir öneri getirmesi, Fenerbahçe'de Galatasaray'ın ağırlığı, Beşiktaş'ın ağırlığı farklı olabilir. Ertuğrul Doğan'ın başkanlığında ama her kulüp başkanının da orada bir söz hakkı olduğu için burada o zaman şu vergi borçlarını çıkaralım veya başka bir şey varsa demesi, sen bunu diyemezsin demek anlamına gelmez. Herkes kadar hakkı vardır. Orada bir oy hakkı vardır. Onu da kullanmak isteyebilir kulüp başkanları.
0: Çok doğru. O da aslında bu çıkışlara karşılık, tabii orada Fenerbahçe kulübünü temsilen başkan vekili ve ikinci başkan bulunduğu için Mahmut Bey ve Barış Bey onunla muhatap olma durumunda oldu. En sonunda benim muhatabım Aziz Yıldırım'dır cevabını vermeniz gerekiyordu dedim. Aslında tartışmayı bitirebilmek adına bir nokta koymak istiyorsanız, ben yanınızda bir iletişimci olsaydım, başkan sakin ol, muhatabınız Aziz Bey, isterseniz onlarla hiç konuşmayalım falan derdim ben. Ben de yayında bunu söyledim. Dedim ki başkan dedim, herkese cevap veriyorsunuz ve verdiğiniz cevaplar sert olabiliyor. Karşınızdan etkiye tepki olarak çok keskin şeyler duyuyorsunuz. Bu da sinirlendiriyor hem öbür tarafa hem sizi dedim. O da söyle. Yani o da hak verdi. Doğan Bey bilmem ne falan konuştuk ettik. Neyse, bir süreç bu, başlangıç anlamında şöyle oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç ne biliyor musun? Şimdi bir taraftan Anadolu kulüplerinin hakkını savunan bir isimmiş gibi gözüken, ama diğer taraftan da Fenerbahçe cephesinden de şöyle bakılıyor. Ya Yüksel Bey, görüyor musun, Ali Beylere, onlara bunlara o kadar laf söylerken Saadettin Beylere gık çıkmazdı. Aziz Başkan geldi, işte böyle olur artık. Herkes bilecek ayağının, işte ona göre adımını atacak falan gibi yorumlandı Fenerbahçe cephesinde de. Bu hale gelmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmeye çalıştım ben de.
1: Ben seni çok iyi anlıyorum. Programı da seyrettiğim için zaten konuya yaklaşımın, insanlarla konuşman falan, ben bunların hepsinin farkındayım Doğan. Seni de çok iyi tanıdığım için orada tamam. Yüksel Bey'in yani aslına bakarsan Yüksel Bey'in söylediklerinde böyle

0: saf bir şekilde durduğun zaman bu adam ne diyor? Türkçe'de bazı kelimeleri de kullanamıyor gözüyle baktığın zaman bazı söylediklerinin aslında ortaya atılan ve yangın yerine çevrilenler kadar şey olduğunu çok fazla büyütülmemesi gerektiği de düşünülebilir. Bir kesim tarafından da bilmiyorsa iletişimci kullansın o konuşsun da diye denilebilir. Ben buna bir şey demem ama anlamak, doğruyu anlamak, bu adam ne diyor diye anlamak isterse o kulüp başkanlarının içerisindeki herkes, buna Barış Bey de dahil, Mahmut Bey de dahil, onlar da aslında onun ne söylediğini, ne söylemek istediğini çok iyi anlayabilecek kapasitede insanlar. Fakat Yüksel Bey'in her söyleminden sonra bir tartışma ortamı çıkıyor. Yani sezon içerisinde de bunları yaşadık. Ama dönüp dolaşıp bunları eskiden sen, ya kardeşim adamın konuşma dili bu. Hayatını Amerika'da İngilizce konuşarak geçirmiş ama daha sonrasında daha önceden Galatasaray'a sempatim vardı demiş. Beşiktaş'ta olabilirdi, Fenerbahçe'de olabilirdi, Trabzon'da olabilirdi. Ama bu konuştuklarını Galatasaray'la iktisatlandırıp buradan devam etmeye çalışmak Galatasaray'a yapılan bir hainliktir. Galatasaray işin içinde yok ki. İki tane adam konuşuyor. Biri Samsunlu, biri Fenerli. Sen Galatasaray'ı niye katıyorsun kardeşim? Böyle bir dünya yok. Benim demek istediğim, Yüksel Bey bugüne kadarki konuşmaları ve bundan sonraki konuşmalarıyla yine buna benzer gündemlerde olacaktır. Mesela Beşiktaş'ı Beşiktaş maçından önce yapmış olduğu konuşma Beşiktaş camiası tarafından geçtiğimiz sezon çok ciddi şekilde tepkiye neden olmuştu. Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray maçı öncesinde de Galatasaray'ı buradan puansız göndereceğiz dedi. 4 attı, 4'te kaçırdı. Tarihi bir skor çıkıyordu ortaya. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe ile oynadığı maçta da yani birine başka birine başka görünmüyor. Fenerbahçe ile İstanbul'da oynamış olduğu maçta 3-2 yenildi. 3. golü ofsayttan pasif ofsaytti. Pasif ofsayttan da verilmedi Osterwolde'nin pozisyonu. Bu şekilde kaybetti. Herkese karşı dirençli oynadı. Beşiktaş'ı yendi, Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'ye karşı son saniye golüyle kaybetti. Yani hiç kimseye imtiyaz olan bir durum da yok. Bu adamı ya anlamaya çalışacağız Yüksel Bey'i ya da sürekli olarak bu tartışma ortamları kalacak. Ama eğer sen bu konuya daha fazla vakıfsın. Çünkü programı yapan ve orada daha çok dinleyen ve konuşmaları bilensin. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Kulüpler Birliği'nde Barış Bey'in tarzı ve söylemleriyle ilgili konular doğruysa biz bu sene başımız beladan kurtulmaz ki. Sürekli bunları konuşacağız o zaman.
1: Malzemesi bol, pizza gibi.
0: Evet
1: bu
0: ama
1: bu sezon.
0: Evet
1: bol
0: ama,
1: malzemesi yani.
0: Evet ama Doğan, yani hakikaten aynı dili konuşup bir türlü anlaşamayan insanlar haline geldik. Herkes kendi çıkarlarını koruyor olabilir ama
1: ya bu tabii olsak... birçok insanın da ekmeğine yağ sürüyor. Kaosla beslenen birçok medya kuruluşu var, birçok insan var. Zaten şu an ellerini avuşturup da şey yapıyorlar, böyle bir oh be hadi başlasın bakalım Süper Lig de. Bak şimdiden ne güzel hazır ateş almaya başladı. Ya çıra yanıyor, umarım... kömürün yanmasını bekliyoruz, anladın mı? Mangala oturmuşuz yani hep beraber.
0: Evet, umarım bir gün 2-3 senedir anlatmaya çalıştığım seninle programlarda durumlar içerisinde kalmayız. Ne Yüksel Yıldırım'ın, ne Barış Göktürk'ün ya da ne Galatasaraylı yönetici de olabilir. Benim için isim fark etmiyor. Net söylüyorum. Bak yarın bir gün insanlar arasında ciddi sıkıntılar yaşanırsa bunun müsebbibi bu yapılan yöneticilerin konuşmalarıdır diye üstüne basarak söylüyorum. Tribünlerde hiç böyle bir şey yok. Dün Fenerbahçe tribün liderinin şeyi vardı, düğünü vardı. Bu çocuk ta eskiden beri, küçüklüğünden beri benim kardeşimdir. Ben düğüne davetliydim, buradaydım, gidemedim. Yani bizlerin arasında, ben tribün lideri olduğum için değil, yaptım ama böyle değil. Ya tribün liderlerinin arasında bile çaylar, kahveler içilip sohbetler yapılırken, düzgün yaşamaya çalışmaya çalışılırken yöneticilerin bunu yapması alt tarafı olumsuz yönde etkiler.
1: Bir de buna tabii çanak tutma durumu var. Sosyal medya gibi bir zehir var önümüzde. Oranın da gazı tabii ki herkesi etkileyebiliyor. Yönetimde de etkili olabiliyor. Hani hatta şöyle bir iddiada bulunmuştuk. Ya kim söyledi? Ahmet Ercanlar bundan 3 yıl önce söylemişti. Twitter kapatılsın, Fenerbahçe şampiyon olur demişti yani. Hani ya Galatasaray'ın içinde de var mesela Okan Hoca ile ilgili.

0: seninle program yaptığımızda Kerem olayıyla alakalı. Hani evet, her şeyi yaşadık, anlatabiliyor muyum? Hatta bak, yönetimin istifasıyla ilgili konuda bile biliyorsun Erdem Bey'le yaşanan süreçte hep bu sıkıntılar sosyal medya üzerinden körüklendi.
1: Var var. Doğru ama sosyal medya kapatılırsa Fenerbahçe şampiyon olur diyor ya Ahmet kardeşimiz, Ercanlar. Orada ciddi bir yanılgı içerisine düşüyor. Çünkü Fenerbahçe yönlendirmeleri sosyal medya üzerinden çok güçlü ve iyi bir şekilde yapabilen bir durumda. Onun için Ahmet Ercanlar hedef saptırmış bence burada. Benim ya Ahmet Ercanlar'ın
0: burada etkilenme durumunu da kabul ederim. Yani ikinize de hak veririm. Hem etkilenme hem de etkileyebilme açısından sosyal medyayı iyi kullananlar var.
1: Olsun, sosyal medyadan bir tek Fenerbahçeli futbolcunun mu haberi var? Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu.
0: Başarısızlıkta ama abi şimdi başarısızlıkta biraz daha ağır basar onun söylemi.
1: Oraya mı? Evet. Ay, ağır basmaz.
0: Yani
1: ağır
0: sen basmaz. De başarıda bile deyip sen onunla övünüyorsun mesela, örnek veriyorum. Ben başarılıyken bile teknik adamımda hata varsa istifasını isteyebiliyorum dediğin, biliyorsun sosyal medya üzerinden hep böyle yoğunlaştı etti gitti yani.
1: Fakat şöyle bir zihniyet olabilir mi? Uzun bir süre şampiyon olamayıp bunu sosyal medyaya bağlıyor olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır yani?
0: Ya bu tabii muhalefetin yönetime, iktidarın muhalefete cevaplarının da biraz çığ gibi büyümesinin sebebi aslında Fenerbahçe'de. Tamam. Yani tribünlerin bölünmesi 4'e 5'e, onun sonrasında yönetimin içerisinde hala çatlak seslerin olması. Hani
1: birlik veren... mesajı aldınız mı bilmiyorum. Ben mesajı aldım. Şöyle bir mesaj aldım. Bu Fenerbahçe açısından olumlu bir durum. Dün Barış Göktürk'ün Fenerbahçe tribün liderinin, GFB liderinin düğününe katılmış olması, ki Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarda GFB'ye bakış açısı olumlu değildi bildiğin gibi. Hı hı. Katılmış olması aslında benim mektubu okuma şeklimde, aslında bu sene tribünlerin daha böyle birbiriyle yakın grupların Fenerbahçe lehine birleşme yönünde olabileceğinin bir kanadı. Eğer oraya Aziz Yıldırım Barış Göktürk'ü göndermemiş ya da izin vermemiş olsaydı, burada birçok farklı düşünce ortaya çıkabilirdi. Bu Fenerbahçe adına, birleşme adına olumlu bir durumdur yani.
0: Yani tabii ki bu biraz şöyle bir şey, kredisini yükseltmek anlamına gelir. İki tane başarısızlık her şeyi fabrika ayarlarına geri döndürür. Bunu hepimiz ya, biliyoruz.
1: Aynı stadın içinde aynı renklere hizmet eden insanların farklı durumlar içerisine girmesi aslında beklenen bir durum olmaması lazım. Onun için burada kim Fenerbahçe tribünlerinde bugüne kadar bir ayrılığa sebep olduysa bunu da toparlaması gerekenler onlardır. Neden? Çünkü akil insanlardır, bilgili insanlardır. Orada Fenerbahçe lehine olabilecek konuları en iyi onlar bilirler. Güç zehirlenmesini yaşamamak lazım. Her insan güç zehirlenmesi yaşayabilir ama daha önceki yıllardaki konuşmalar, sokaktaki çocuğa söylenmeyecek laflar Fenerbahçe tribünlerinde söylenmişti. Onun için ben de burada tribündeki arkadaşların mağduriyetini bizzat masalarda sohbet ettiğimiz ortamlarda üzüntülerini biliyorum. Onun için bu birleşme, hani ben birleşmeyi ben yapacak halim yok ama gördüğüm, okuduğum resim Fenerbahçe'ye fayda getirir diye düşünüyorum. Sadece düşünüyorum, başka bir şey diyemem yani. Tecrüben bunu gösteriyor.
0: Peki iletişim nasıl şeyde kulüple, orada olmana rağmen gelişmeleri takip edebildin mi?
1: Aslında çok net bir şey söyleyeyim Doğan. Geçen sene hepimiz adına, bunu en iyi de sizler anlayacaksınızdır, yoğun ve yorucu bir sezon geçirdik hep beraber. Bu sene de geçireceğiz. Ben bu dönem içerisinde kendim bir karar almıştım. Dedim ki en azından bir süre yani sosyal medya veya başka konularda biraz detoks yapayım. Biraz kendimi dinlendireyim ki şu anda gelmiş olduğum seviye oldukça haklı olduğumu kendi açımdan çıkarttı. Kulüpten görüşme yaptım mı? İki tane, belki üç tane görüşme yaptım. Transfer konularına hiç girmedim. Genel anlamda ben düşüncelerimi söyledim. Karşı taraf bir sohbet oldu yani. Ama Galatasaray'ın ne yapmak istediğini biliyorum.
0: O zaman sohbeti şöyle devam ettirelim. Bir kere halka bir arz olayı var. Mağazacılık AŞ ile alakalı Galatasaray'da. Başkan da yönetimden gerekli yetkiyi aldı. Ve aldı. Galatasaray borsadan 100 ila 150 milyon dolar arasında bir kaynak sağlamayı hedefliyor. Bu hem mevcut evet, bu, hem borçları azaltmak hem de transferi daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek amacıyla tesisleşmeye de kullanılacak bir gelir anlamına geliyor. Bu güzel bir şey tabii, yıldız yağmuru yaşanabilmesi için böyle gelirlerin de elde edilmesi gerekiyor. Şimdi diğer taraftan bazı oyuncularla alakalı haberler var. Ayrılması ya da kalması konusunda senin düşüncen ne olur diye. Lemina'ya 2 yıllık bir teklif edildiği, yalnız bu teklife karşılık Lemina'nın ne cevap vereceği merakla bekleniyor deniliyor. Gabonlu orta saha için Lemina sence kalmalı mı, yoksa artık Mia adı dolan oyuncular arasında mı?
1: Aslında söylediğin şey o kadar ucu açık ve her cevabın verilebileceği bir durum ki, ben bunun bilinçlisi olarak söyleyeyim. Galatasaray aslında orta saha takviyesini yaptığı zaman Lemina'yı o bölgede kullanıyor ya, hı hı. Aynı zamanda bazı dönemlerde ihtiyaç halinde Lemina'yı stoper olarak da oynatmayı düşünüyor. Çünkü çok kişi farkında değil ama Lemina'nın 1.91'lik bir boyu var. Ve stoper oynadığı zamanlarda da başarılı olduğu maçlar var. Yani hatta başarısız oynamadı. Onun için Lemina bunu kabul edecektir. Hem iki bölgede oynayabilmenin garantisi, hem de Galatasaray'dan aldığı parayı Avrupa'ya gittiği zaman hiçbir kulüpten alabilme şansı yok. Neden yok? Çünkü bildiğimiz gibi vergi denilen bir şey var. Bu vergilerle ilgili olarak da şu anda avantajlı, net kılçıksız para alabiliyorlar diyebiliyoruz. Onun için ben Lemina'da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın başka mevkilerle ilgili yapması gerekenler var.
0: Peki Ahmet Kutucu'nun Rize'ye verilmesi gündeme geldi. Nedir evet. Düşüncen?
1: Verilebilir. Ben şimdi daha önce Arda Hoca ile konuşmuştum. Arda Turan hocamızla. Ahmet Kutucu'nun bu tekrara da düşmek istemem ama birinci ligden Eyüp Spor'un Süper Lig'e gelmesi döneminde her maça gol ve asist olarak mutlaka bir gol katkı yaptığını, çok özellikleri olan iyi bir oyuncu olduğunu söylemişti ama Galatasaray'ı da tutmadı. Çünkü hani daha büyük bir çok daha büyük bir camiaya, büyük bir taraftar kitlesi önüne gelip onu da ortaya koyamamak, bir de bulduğun süre az, o az süre içerisinde bu meziyetleri göstermek de çok kolay değil. Bazı futbolcular gösterebiliyor, bazıları gösteremiyor. Ahmet Kutucu'nun Rize Spor'a veya bir başka kulübe gitmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Çünkü Galatasaray'da bulacağı süre çok fazla olmaz yeni yapılacak transferlerden sonra, ki geçen sene bile olmadı.
0: Hani 12 maçın 11'inde ilk 11'de başladı. Birçoğu sıra Türkiye Kupası mücadelesiydi. Evet. Kolay kolay forma şansı bulamadı ama bulduğu her karşılaşmada da, hatta bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde biliyorsun Keçiören güçlü bir kaleciyle mi bir çarpışması vardı hatırlıyorsan. Yüreğimiz ağzımıza gelmişti. Gerçekten korkutmuştu bizi. Ama Ahmet'in performansı ve yapabilecekleri bazen Icardi'den beklenenin ötesindeydi. Hani bunu da açık konuşayım.
1: Şimdi Arda Turan hocanın referansı ve anlattıklarını ben birebir karşılıklı kahve içerken dinlediğim için şimdi o kadar önemli şeyler söyledi ki, yani Ahmet Kutucu bir sene daha Galatasaray'a şans verip onun da gidip onun var olan potansiyelini ortaya çıkarmasını bekler mi beklemez mi, bunun kararını en iyi Okan Hoca verir. Zaten Okan Hoca ile Arda Hoca beraber tatil yaptılar, birlikte gece gündüz yan yana oturuyorlar. Şimdi baktığın zaman orada bunların hepsini kendi aralarında da konuşmuşlardır. Yani Okan Hoca'nın bir görüşü vardır ama Arda Hoca da onu çıkaran hoca olarak zaten bunları konuşmuşlardır. Ama Ahmet Kutucu bence gerçek potansiyelini tam olarak gösteremedi. Ama Galatasaray taraftarının nezdinde baktığın zaman Ahmet Kutucu gitsin derler. Herkes aynı şeyi söyler.
0: Bakalım göreceğiz ya, bu sene gerçekten heyecanlı geçecek. Kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği, nasıl transferler yapılacağı merakla bekleniyor. Bununla ilgili artık Dünya Kupası'nda son aşamaya geliniyor. Önümüzdeki 15 gün sonrasında artık taşlar yerine oturacak gibi gözüküyor Oğuz abi.
1: Tabii takımlar sezonu açtılar zaten, çalışmalar başladı. Bildiğin gibi ön eleme ve Şampiyonlar Ligi dahil maçlar var. Bununla ilgili bir yandan transfer çalışmaları, Fenerbahçe, Beşiktaş, tabii Galatasaray'da ama sezonu daha sonra açmasına rağmen.
0: Bu bir de ne biliyor musun? Milli takım erken elendi ya. Algıyı evet. Tamamen aslında yöneticileri zor duruma sokan konuma getirdi. Şeyden tabii, dolayı hani milli tabii. Takım da bitti. Abi transfer yok mu ya? Ne oldu ya? Bizim takımlara döndü konu bir anda.
1: Bu çok doğru. Ya ben bunu mümkün olduğu kadar söylüyorum. Galatasaray taraftarı Galatasaray camiası bu konuda eli en güçlü olan kulüp. Hem nereye transfer yapacağı belli, hem de bir zamanı var. Doğru kişiyi bulup getirmesi lazım. Mesela söylenen kişilerden bir tanesini bugün 5 dakika sonra almakla bir hafta sonra almak arasında Galatasaray'da değişen bir şey olmaz. Taraftarın

0: ve isteğini anlıyorum, sabırsızlığını. Hak da veriyorum. Biraz itidalli. Neden? Biz sezonu daha geç açacağız. Ön eleme oynamayacağız. Galatasaray'ın kadrosu oturmuş, teknik direktörü aynı. Uyum sorunu olmaksızın belli noktalara mevkisinin en iyisini almaya çalışarak ve alarak devam etmek isteyen bir Galatasaray var. Böyle olduğu zaman da Fenerbahçe diyelim ki bugün iki kişi aldı. Beşiktaş'tı. İki kişi daha aldı. Galatasaray taraftarının bundan yükseneceği ya da eyvah karalar bağlayacağı bir durum da söz konusu değil. Herkes kendi şartlarına göre değerlendirmeler yapmak zorunda. Galatasaray'ın şu anda böyle bir acelesi yok. Ama almalı mı? Almalı. Alacak zaten. Onun için söylüyorum zaten. Acele etmeyin diyorum değerli dinleyicilerimize. Galatasaray iyisini alacak, ihtiyacı olanı alacak, var olan güçlü kadrosunu tamamlayacak. Bu kadar basit yani, bunu çok acayip yerlere götürmeye gerek de yok yani.
1: Peki, eklemek istediğin bir şey var mı abi?
0: Vallahi şu anda yok Doğan.
1: Peki, teşekkür ediyorum. En kısa zamanda dönmeni bekliyorum. Geldiğinde de mutlaka burada yüz yüze canlı canlı program yapalım.
0: Senin de yüz yüze program yapmak çok güzel. Sadece arabayı koyacak yer bulamıyorum. Lütfen bana yardımcı ol.
1: Ayarlayacağım, bende o iş. Burayı da ele geçirdim, merak etme. Kaptım ortamı falan diye hani böyle. Hadi sağ olasın, görüşmek üzere. Oğuz Altay'la beraberdik. Detayları, ayrıntıları Ege'nin serin sularında, kızgın kumlarında bize an be an aktardı. Sağ olsun, eksik olmasın. Biz de reklama gidelim. Reklam dönüşünde hem biraz Gazi koşusuyla alakalı, hem biraz transferlerle alakalı, branşlarla alakalı ve Dünya Kupası ile alakalı konuları konuşalım. Gelen mesajlar var, yaptığımız muhabbetten ötürü ortaya çıkan iddialar ve bazı yorumlar var. Yüksel Bey'le ilgili olarak, Barış Bey'le ilgili olarak, bunu hem Fenerbahçe açısından, Ahmet Kutucu'yu bile abi övmeyin, ya bırakın gitsin, ne işi var Ahmet Kutucu'nun, ne faydasını gördük gibi anında öyle bir durumu var. Bir sürü şey konuşabiliriz ama reklamlardan sonra. Devam ediyoruz, gündeme dair konuları, ayrıntıları ve bugüne dair haberleri inceliyoruz. Aslında ya gerçekten iyi bir kadro, sevilir sevilmez ama sevilmemesiyle alakalı izlenilmesi durumu çok fazla insan için konuşulabilir, söylenebilir. Bazen tepki alan insanların daha fazla takip edildiği gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Benim programımda da, yorumcularımda da, Tahir Kum için de söyleyebilirim bunu, Ahmet Ercanlar için de söyleyebilirim, bir Fenerbahçeli olup da Ali Naci'yi sevmeyen bir kitle için de söyleyebilirim. Ömer abi federasyonda ve hakemlerle ilgili yaptığı konuşmalarla tepki alan ve gerçekten ne söyleneceği aslında merak edilen insanlardan bir tanesi. Keza aynı camia içerisinde Bülent Uslu için de aynısını söyleyebilirim. Ben de böyle bir dönemde, böyle bir kadro ile beraber iki tane özel ismin ardından göreve gelmek, bir Ümit Aktan'la başlayan, sonrasında Sabri Ugan'la devam eden, ki Sabri Ugan'ın da anılması gereken bir tarihteyiz. Geçtiğimiz yıllarda, senelerde kaybettiğimiz, bu dönemlerde aramızdan ayrılan, benim özel hayatta çok şey paylaştığım ve sevdiğim değerli büyüğüm, abim, üstadım Sabri Ugan'ı da rahmetle anmadan geçmemek gerekiyor. Büyük bir sorumluluktu ondan devraldığım bir koltukta olmak. Tabii ben de eleştirilen bir konum haline geldim bu sayede. İşte yok çok, işte ne bileyim, hep gülüyormuşum da efendim, gülmem birilerini rahatsız ediyormuş. Ben bunu öğrendim. Türkiye'de gerçekten gülmekten ve birinin gülmesinden çok fazla rahatsız olan bir kitle var. Bu bıyık altından falan değil, net bir şekilde olan bir olaydır. Çünkü bana bazı iddialarla ilgili şeyler komik geliyor. Ben bunu kendi yayınlarımda, radyo programımda ya da dijital ortamda bulunduğum mecralarda da söyledim. Yani bunlara inanıyor olabilmek, bunlara gerçekten arkasında durmak, ya keyif alabilmek, futbol bir eğlence diye bir gerçeğin arkasında futbolun bir savaş alanına dönmesini istemek, öyle değil falan deyip hayatta kendini savunamayan insanların tuttuğu takımları savunmaya çalışması kadar abes de iştigal bir durum yok. Yani sen yakınını, aileni, işini, gücünü, kariyerini, kişiliğini savunamazken kendi bulunduğun ortamda bile sadece tuttuğun takımı bu kadar savunuyor olmak bana komik geliyor yani. Ben bazen gülüyorum yani.

0: Bülent'in bir anda çıkıp da o gür sesiyle bilmem ne diyerek yaptığı konuşmalar, Ahmet Ercanların hızlı hızlı konuşurken bazen anlaşılmayan konuşmalarına, Ali Naci'nin bir anda ne oldu ne demek ya falan, öyle olur mu öyle bir şey derken yaptığı konuşmalar falan, Tahir Kum'un ara ara zehirlediği, ara ara laf soktuğu anlarda falan ben gülüyorum yani. Çünkü komik geliyor arkadaşlar bana ya, ben kendimi tutamıyorum şey. Bu kadar mutlu olamaz bir insan. Ya benim mutluluğumdan bu kadar rahatsız olan insanlar varsa ben inadına daha çok mutlu olurum yani. O yüzden söylüyorum. Yani gülmek devrimci bir eylem gerçekten yani. O yüzden bu hayatta dik duruşun en net örneklerinden bir tanesidir. Hayata karşı, olumsuzluklara karşı gülebilmek. Mutluluk kimilerine rahatsızlık verir. O yüzden bunları yaşayamayan, bunlardan gerçekten artık pay alamayan ve hatırlayamayan insanlar bundan rahatsız olurlar. Ya? Sürekli eleştirme de bir alışkanlık haline gelir. Yani sürekli eleştiren insanda da şunu anlayabiliyorum artık. Çok mutsuz. Hani kendi hayatıyla ilgili mi, ilişkisiyle ilgili mi, işiyle ilgili mi, ne bileyim bulunduğu konumla ilgili mi, yaşadığı şehirle ilgili mi? Hep mutsuz insanlar eleştirir. Ya bu niye böyle? Bu neden böyle? Sen niye böylesin? Sen niye şöylesin falan diye devam eder. Hiç kendine bakmaz mesela o insan. Anladın mı? Hani benim için bu dönemlerde böyle insanlara verilebilecek en güzel hediye, sana çok güzel bir ayna aldım. Hani önce küçükle başlarım, anladın mı? Sakal makal falan deyip o yuvarlak, biraz da arkasını çevirdiğinde daha da yakınlaştırabilen, gözeneklere kadar görülebilecek. Yeri geldiğinde de boy aynasını da alırım, kapının girişine as, hem girişlerde hem çıkışlarda bir kendini gör diye. O yüzden en güzel hediyelerden bir tanesi aynadır. Şu zonlarında kimi zaman uğursuzluk getirir, bilmem nesine döner konu da. Bunu yapın yani arkadaşlar. Mutlu olun. Her şeye rağmen inadına mutluluk, inadına mutluluk birilerini rahatsız edecektir. O rahatsız olan insanlar da kendini çok fazla açığa çıkartır. Onları da elemenizi sağlar. Anlatabiliyor muyum? Bazen bu mutsuzluğu dile getirmeyenler sıkıntılıdır. Ne der bir uzak doğu atasözü? Çin midir, Japon mudur, Kore midir bilmem ama. Pirincin içindeki siyah taş değil, beyaz taş en tehlikelisidir. Ne kadar ayıklarsan onu anlaman ve ortaya çıkartman zordur. Bu bir gerçektir. O yüzden mutluluk için hep beraber devam edelim hayata arkadaşlar. Biz şimdi tabii gündeme dair konuları konuşurken hayatın gerçeklerini de paylaşıyoruz. Hayaller ve gerçekler üzerinde şampiyonlukla, yarı finallerle, finalle kalmalarla, hatta bu gidişatla alakalı öyle bir şey söyleyebilirim ki Dünya Kupası'nda şu var. Amerika'nın bir yol güzergahını gördüm. Kahrolmamak içten bile değil kısmını bir kez daha yaşamaya başladım. Yani ah be kardeşim. Hani yapacağınız işe deyip Amerika galibiyetinden sonra ilk kurduğum cümle bu yöndeydi. Yani, ulan sizin yapacağınız işe diye. Bu galibiyet de şimdi mi alınır? Bir galibiyet bu kadar mı acıtır insanın içini kısmına dönmüştüm yani. O yüzden Amerika'nın bir rotası vardı. Son 32 turunda Bosna Hersek'te, son 16 turunda Çekya veya Yeni Zelanda, çeyrek finalde Kongo, Ghana, Uruguay veya Avusturya ile karşı karşıya gelebilecek. Jamaika'da atılmayan bir gol, alınamayan bir galibiyet var ya, ona dönüyor konu resmen yani. Ah ah kısmındayız yani. Saç baş yolma durumu var. Hani o çileden çıkma var. O kadar da abartmam da. Bir üzüntüyü de gerçekten iliklere kadar hissettiğim üzüntülerden bir tanesi aslında. Bununla alakalı olarak. Ama yani yapacak çok fazla bir şey yok. Bundan sonra kaçan trenle alakalı konuşmak gerekiyor. Şimdi bir taraftan milli takımla alakalı konularda ülkeler geneline bakıldığında şeyi gördünüz mü? Uruguay Federasyonu'nun aldığı kararları. Uruguay'ı Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da federasyon takıma bir ceza kesti. Turnuva öncesinde mavi siyahlıların ülkeye özel uçakla dönmesi planlanıyordu. Fakat Uruguay Futbol Federasyonu planları iptal etti ve oyunculara
1: tarifeli uçaklarla dönme talimatı verdi. Biletinizi de kendiniz alın şeklinde. Hani güzel yapmış. Oh, içimin yağları eridi muhabbeti var ya. Hani Uruguay'da Uruguay halkından biri olsam aynısını yapardım yani. Bunu yapardım yani. Ben kendi ülkemde de bunu görmek ister miydim? Yani oyuncular üzerinden de gidebilirim, tepki alabilirim. Yönetim üzerinden gidebilirim, ona da tepki alabilirim. Tepki almazsam şaşarım zaten. Bu şeye benzer. İstanbul'da şirin evlerde trafik yoksa anlam veremem yani, nasıl olur da İstanbul şirin evlerde trafik olmaz. Hani sonra bir açılır, neden varmış diye sorarsın kendine o trafiği. Ben de federasyonla ilgili olarak ya da futbolcularla ilgili bir yorum yaptığımda tepki gelmediğinde şey diyorum mesela, hayırdır ya, dikkat mi edilmedi acaba, dinlenmiyor mu, yayın mı yok falan diye düşünürüm ya. Tepki gelmiyorsa. Şimdi biz bundan 1,5 sene önce, biz derken Tahir Kum vasıtasıyla, bir konudan bahsetmeye başladık. Yeni seçimler bitmişti. Belediye başkanlıkları, İstanbul'da ilçe ilçe devam eden sonuçlar ortaya çıkmıştı. Ve muhalefetin yıllar sonrasında, belki tarihinde ilk defa İstanbul'da bu kadar belediyeyi ele geçirmesiyle alakalı böyle bir şaşkınlık yaşanırken, ya oraya da mı, Beyoğlu'da mı, Üsküdar'da mı, ya orası da mı, hadi ya falan deyip böyle bir konuşma ortamı doğmuştu hatırlarsanız. Değişen belediyelerden bir tanesi Üsküdar Belediyesi'ydi. Ve Üsküdar Belediyesi'nden de seçim sonrasında işten çıkarılan ne kadar üst düzey yönetici varsa onların hepsinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladığını ilk Tahir Kum ortaya çıkarmıştı. Biz de dedik ki nasıl ya falan deyip, hani Allah Allah falan. Ha, öyle mi falan derken, ya bu teyitli mi, bu böyle mi? İşte dedi, daha önce bilmem ne de, işte örnek veren fen işlerinde park ve bahçelerden sorumlu. Öbür taraftan ne bileyim hani imarla ilgili bir bölümde, kültürde, sporda, belediyede Üsküdar Belediyesi bilmem ne birimleri falan var. O birimlerde üst düzey yöneticilerin %80'i %90'ı neredeyse federasyonda işe başlamış bir değişim sonrasında. Sadece bu mu diye konuşurken dedi ki o bir şey değil. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sayın Hacı Osmanoğlu Riva tesislerini kimine göre çiftliğe dönüştürdüğü yeni yeni yazılıp çizilmeye başlandı. Biz dedik ki ya biz bu konuyu 1,5 sene önce işliyorduk. Hani nasıl ortaya çıkabilir? Tabii başarısızlıklarda bazı şeyler biraz daha parlatılıyor. Aa, çok güzel bir şey buldum. Antika bir konu çünkü bu. Bunu tekrar pazarlayabilirim. 1960'larda 70'lerde kalan bu nadide eserin, işte örnek veriyorum, açılışını yapıyorum diye müzayede gibi düşün yani ben burada. 200 binden açılışını yapıyorum. Var mı yükselten? 210 verdi. 220 geldi arkadan. 225 verdi beyefendi. 230 verdi hanımefendi falan filan diye bir arka arkaya satarım da yani. Şimdi öyle bir konu ki bu. Bu konuyu böyle konuşurken genel sekreterin federasyon başkanının yeğeni olduğunu, profesyonel futbol disiplin kurulu üyesi olan yeğenlerinden bahsedildiğini, milli takım sorumlusu kayınbiraderi olduğunu, TFF'de yeni işe başlayan yeni bir yeğenin olduğunu ve bir de dışarıdan hizmet veren psikologlardan bir tanesinin de diğer yeğenlerinden biri oldu. Hani yeğen derken ablasının, yeğen derken işte örnek veriyorum halasının, kuzen de olabilir. Öbür taraftan akrabalardan bir tanesi dayısının çocuğunun torunu falan gibi, hani böyle şeyler de olabilir. İnanılmaz şeyler var yani. Bir de tabii bazı telefonlar da gelebiliyor. Ya böyle böyle bir durum oldu bu, hani bu arkadaşlara da bir bakalım hani bir yer bulabilir miyiz denildiği için yukarıdan gelen telefonlardan. Oradan da mesela işte Üsküdar Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin bir kısmının da %80'e yakının, hatta bir kısmının da fazlası oraya bağlanabiliyor konu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunu hızlı hızlı ve örnekleriyle anlattığımda bazı kafalar yanıyor. Ne anlatıyorsun abiye dönüyor konu. Ama anlayanlar şey diyor mesela, abi senin gibi tam örnekleri verip de anlatan başka da bir insan bilmiyorum diyen de çıkabiliyor. Bu tarz meselesi. Bu dinlediğin bir şarkının, evet ya bu Serdar Ortaç yazmıştır kesin bunu, aha buraya yazıyorum dediğinde, ben buraya yazıyorum ama Serdar Ortaç oraya yazmış kısmını anlayabiliyorsun yani. Bunları örnekleri verdiğinde anlayabilenle devam edelim. Bundan sonra anlayamayanlar ayrılsınlar, ben bir kez daha üzerinden geçeyim.
0: geçeceğim. Anlayabilenlerle devam ediyoruz. Bunu 1,5 senedir incelerken bir başarısızlık geldiğinde ve koltuğundan birilerini göndermek istenildiğinde böyle kozlar ortaya çıkar. Şurada bir barut vardı, şurada bir şey vardı, oraya döner yani konu. Anlatabiliyor muyum? Dur şöyle bir malzeme vardı, ben bunu tekrar parlatırım deyip çat diye ortaya çıkarttığında zannedersin ki şey, bak ne buldum ben dersin yani. Bazen kaynak gösterilmesini de rica ederim yani. Tahir Kum'un da hataları, bazen şeyleri vardır. Öyle olur, böyle olur, öyle devam eder. Yaptığı haberciliğin de hakkını veririm. Hatta programda yeri geldiğinde Ali Naci de, yeri geldiğinde Ahmet Ercanlar da, Bülent Uslu da onu söylerler yani. Abi habercilik konusunda tamam bir şey değil ama sen de bazen bazı haberciliği kişiler ve kurumlar üzerinden inadına yapıyorsun. Bazılarını yapman gerekirken yapmıyorsun'a dönüyor. Bunu da söyleyeyim yani. Bu antika olayını örnek verirken şu an tamamen hani medya sektöründen biraz uzaklaşıp antika işine girdiği için o örneği de verdim. Anlayanlar oradan da bağlayabilir konuyu. O yüzden federasyonun içerisindeki yapılanma, yapılaşma, hani o gitse de arkasında birçok şey kalacaktır. Bundan sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararlar, Merkez Hakem Kurulu'nun vereceği kararlar, yapacağı atamalar, bir şeylerin değişmesi için isimlerin gitmesi gerekmiyor. Sistemin ya da yapının ortaya çıkması gerekiyor ki, yapıyı da parantez içerisinde kullanıyorum. Kimilerine göre, kimilerine göre o yapı dediğimiz konu, Sayın Hacı Osmanoğlu'ysa eğer söz konusu, şeye dönüyor konu. Galatasaray'da elinde malzemesi var. El ele kol kola gittiğiniz dönemleri de hatırlıyorum Sayın Koç'la beraber diye söyleyebiliyor. Ya da işte bir dönem öncesinde Büyükekşi döneminde de Galatasaray yönetiminin ilişkileri işte kundura fabrikalarına kadar uzanan sürece gidiyor ya. O yüzden ben gülüyorum programda bunlar konuşulduğunda. Çünkü sonuçlanmadan bir şeyler, yeni malzemeler ortaya çıktığında herkes elinde ya da heybesinde olanlarla savunmaya geçebiliyor ya da suçlamaya geçebiliyor. Ya sen daha önce sana yapılan suçlamayı temizledin mi ki yeni suçlamalarla gündeme geliyorsun? Ve burada tabii inanılmaz bir çöplük var ortada. Yani bunu ayrıştırmak lazım. Ben de isterim ki plastikleri plastiğe, metalleri metale, kağıtları kağıda atalım da o sıfır atık üzerinden devam edebilelim yani. Ama federasyon halkalı çöplüğü gibi yani. Bütün konular birikmiş durumda. Onu ayrıştırabilecek bir teknoloji daha gelişmedi bana göre. Bilmiyorum yani. Benim kaç işverenden, hangi sistemden maaş aldığım merak ediliyor. O yüzden yalancı muhasebecilik yapan bu arkadaşa da şöyle söyleyeyim. Daha staj dönemindesin. Benim aldığım parayı hesaplayabilme gibi bir matematiğin, hani Robert mezunu da olsan, Oxford'u da bitirsen olmaz yani. Benim kazandığım para her zaman senin aklını ve çeneni yoracaktır kardeşim, merak etme yani. Bayram Bayık bir mesaj yollamış. Tüm suç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. İmamoğlu da yoksa bu adamlar işsiz kalmayacak. FTF'de işkur gibi olmayacak. Takımda finallere devam edecekti. Sarı öküzü vermeyecektik abi diye yazmış. Doğan abi yahu ne kadar güzel konuya değindin. Sizi tebrik ediyorum ben demiş. Kartal'dan Nuri Kartal yollamış. Ya baba gerçekten ne anlatıyorsun sen? Ya hatırlamak istediğim burası radyo sporu siyasi yeri değil aslında diye. Hemen oradan biraz değin, hani istemediği şeylere değindiğimde bu konulara da giriyorlar ya, uyuz oluyorum böyle şeylere diyen insanlar var ya, oradan beslenebilen, belki nemalanan birileri de var işte. Hem anlattığımı anlamayan da anlattığımdan da rahatsız olan bir kitle var. O yüzden ben bildiğimi de ortaya koymaya devam edeceğim. Siz bilmemek üzere takılmaya devam edin. Yani yok öyle bir şey, ne alakası var falan diye devam eder. Ben Tahir'in pasatına binip de devam edebilirim. Belki bende de pasat vardır. Tahir'e ben vermişimdir. Oraya da gelebilir. Ne düşünmek istiyorsanız onu bir şekilde hayata geçirmek konusunda özgürsünüz. Ben ne kadar özgür hissediyorsam kendimi, siz de bir yere bağlı hissetmeyin. Siz de kendinizi özgür hissedin diye söylüyorum. Selamünaleyküm Doğan Bey. Asıl insan boş insan,
1: kişiyle uğraşır, karakter pahalı. Yaktın bizi Montella, ne olurdu geride tutsaydın takımı, saldırmasaydın bu kadar diye devam etmiş. Ondan sonra Montella ne kadar saldırma üzerine program ve plan yaptıysa takımda, Montella başarısız olunca şimdi herkes ona göre saldırma üzerine plan yapıyor. Gülme gülme, seni sevmeyen ölsün, süper adam. Gül gül, gülmek devrimci bir davranışlara dönmüş konu. Güney Kore Devlet Başkanı hesap soracağız dedi, halkın parasıyla gittiler dedi, federasyonu ve teknik direktörü istifa etti. Neyse Doğan abi, en iyi dördüncü olduk ya, oradan biraz mutlu olmaya çalışalım demiş. Oraya bağlanıyor konu tabii ki. Yani bu hem kimdi, Uruguay mıydı vermiş olduğu tepki, tarifeli uçakla dönen takım Uruguay'dı. Ondan sonra Güney Kore'de bu kadar bütçe ayrıldı, edildi falan derken orada da bir inceleme başlatılmış. Güney Kore'de de alınan paralarla, ödenen primlerle, bilmem nelerle ilgili sıkıntılar olmuş. Tabii bir dağılma, bir bozulma ve bununla ilgili olarak alınan kararlar da var. Mesela Bosna en iyi üçüncüler arasında girip son 32'ye kalıyor ve İbrahimovic'in Bosna'nın gruptan çıkmasını kutlarken televizyonda gözle görülür bir şekilde duygulandığını, bilmem hissettiniz mi? Ülkesiyle duyduğu derin gururu dile getiriyor. Onun ardından Kanada'nın 90 artıda son 16'ya kaldığı mücadele vardı. Sofi Stadyumunda Güney Afrika ile karşı karşıya geldiklerinde Stefan'ın attığı golle 1-0 kazandı 90+2'de. Tekrar hayata geri döndürdü. Suni teneffüs diyebileceğin gollerden bir tanesi. Tabii faturalar çok farklı. Uruguay Dünya Kupası'ndan eleniyor. Teknik direktör Bielsa istifa ediyor. Özel uçak da iptal ediliyor. Futbolcular parasını cepten ödüyor. Uruguay'a tarifeli uçakla gidiyor. İskoçya'nın da hocası görevi bırakma kararı alıyor. Bunlar ödenen faturalarla alakalı. Fatura bir tek bize çıkmıyor. Bizim faturayı kim ödediyse herhalde biz ödedik. Sabah erken kalkarak, onun sonrası 24 yıl bekleyerek veya umutlanarak, hani bunları ödedik. Ya da medya mensubu olarak şöyle söyleyelim, biraz daha ilerleyebilmekle, reklam piyasasıyla alakalı firmalarda ve bununla ilgili para kazanabilecek birçok camia ile ilgili olarak söylüyorum. Çünkü şeydi, acayip rahatsızlık veriyordu. Hani milli takımın bir başarısızlığında, işte iki tane reklam çıktığında, işte Kenan Yıldız, işte bilmem ne içiyorum falan deyip, Allah seni bildiği gibi yapsın. İşte Hakan Çalhanoğlu ortadan ilerliyor, hangi kredi kartına, senin kartına da, yürüyüşüne de, bilmem ne ne de falan deyip oraya dönüyordu. İşte Arda Güler, annem bilmem ne, işte buradan öbür taraftan çamaşırdır kirlenir, neyle temizlenir falan filan muhabbeti oralara gider. Senin çamaşırına da, senin kirlenmene de falan da oralara dönüyordu. Firmalar diyordu ki ya kardeşim, bu kadar tepki almanın anlamı ne, çek reklamı falan demeye başladı. Çünkü rahatsızlık veriyordu. Sonra bir anda Amerika'yı bir yendik, bir baktım milli takım reklamları tekrar gündeme geldi. Bizim çocuklar falan diye. Ya bu sıfatlar da başarısızlıkta can yakıyor ve rahatsız ediyor yani. Yoksa filenin sultanlarından bir rahatsızlık duyan var mı? Abi ne filesi ne sultanı, abi abartmasınlar falan deniliyor mu? Çatır çatır top oynuyorlar. Hani öyle veya böyle Çin'i yenebilirler mi? Abi yeniyorlar. Amerika, Polonya, işte dünya bir numaraları kimse artık, Uzak Doğu falan filan, hepsini dize getirebiliyorlar. Bir hedef koymuşlar. Yeni bir oluşum içerisindeler. Orada 16 yaşında 17 yaşında kızları deniyor. Santarelli bir bakıyorsun şeye dönüyor yani konu. Vay be, bir şeyler yapılıyor yani orada. Yani Mehmet Akif Başkan'ı da buradan tebrik etmek lazım. Müthiş bir oluşum içerisindeler. Basketbolda keza öyle veya böyle kör topal devam ediyor. Ama bir basketbol ve voleybol ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor yani. Biz de bu konuları biraz detaylarıyla incelemek adına gündeme getireceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Bakacağız hem gelen telefonlarla hem de yazılan mesajlarla beraber. Saat başı reklama gidelim, ardından devam edelim. Yıl 1927 ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk atçılığının en büyük derbisi Gazi koşusu bu yıl 100. kez koşulurken kazanan bir efsane vardı. Haris Karataş diye bir gerçek.
0: Şimdi tabii Şampiyon filmini izleyenler çok daha hayatıyla ilgili net bilgilere sahiptir. Aa, Halis Karataş mı o diyen de çıkabilir de Şampiyon filmi ne onu da bilmiyorum diyen de çıkabilir. O yüzden hepsini söyleyelim. Atçılıkla ilgili yapılmış en güzel filmlerden bir tanesidir. Belki daha iyileri de vardır benim izlemediğim ama birkaç tane öyle atla ilgili film vardır seyredilmesi gereken. Ama Şampiyon da yerli yapım anlamında çok kıymetli eserlerden bir tanesidir. Tabii bu arada 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca sadece bir kez sahne aldığı 2400 metre mesafeli o Çin pistteki koşuda 22 tane Safkan'dan Baynal Çakan benim favorim değildi. Ben biraz Upamecano'cuydum. Onu da söyleyeyim. Sanki o gelir gibi hissedenlerdendim. Ama favori oydu. Yani ben favori üzerinden değil de biraz daha şeye dönmüştüm. Sürpriz üzerinden gidiyordum konuya. Çok da ilgili değilimdir aslında ama çevremde hem at sahibi olarak hem bu işi yapan hem de yönetici olarak çok fazla insan olduğu için biz de birazcık takibindeyiz yani olayın. Şimdi Halis Karataş galiba 7. kez bu zafere ulaştı. Daha önce tabii Bolt Pilot'la 1996'da almış olduğu bu başarıyla ilgili olarak tarihe geçen isimlerden bir tanesi. Hatta onunla ilgili bir slogan da vardı. İşte okeyde Arataş, jokeyde Karataş falan gibi öyle şeyler. Çok sevdiğim öyle kamyon yazıları gibi sloganlar da var. Onu da söyleyeyim yani. Tabii orada bir asalet var. İşte şapkaların ahenkle dansından tutabilirsin. Beyefendilerin takım elbiseleriyle alakalı moda üzerinden de yorumlayabilirsin. Oradaki değeri, oradaki kaliteyi çok net bir şekilde ortaya çıkartır. Halis Karataş diyor ki bu zaferden sonra 10 yıl aradan sonra dev derbide zirveye çıkan Halis Karataş 100. Gazi koşusunu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söylerken öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarış severlere şükranlarımı ve sevgilerimi sunduğu bilinmeli. Ben ilkleri başaran bir jokeyim. Olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak bana onur duydurur. Cenab-ı Allah oraya da girmiş konuya. Konuşmanın bir kısmı Hacı Osmanoğlu'na dönüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Oradan nasip etti ve çok şükür kazandım. Bence yarışın kırılma anı 800'ün ortasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir atçılık gördüm. Büyük ihtimalle açıklık falandır aradan. Az bir açıklık gördüm ve oraya yöneldim. O aradan sıyrıldım ve sonrası zafer şeklinde yorumlamış. Çok güzel bir şey tabii. Bildiğim kadarıyla 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Bahtiyar Ersay verdi Halis Karataş'a ödülünü. 7. kez bu zaferi elde etti ve şunu dedirtti. Yani 100. Gazi koşusu sana yakışırdı be şampiyon şeklinde yorumlanabilir yani. En son 2016'da Greystrom'la büyük kupayı kazanıyor Halis Karataş ve 10 yıl aradan sonra yeniden zafere çıkıyor. Daha önce Hızel Bey'i, Matador Yaşar, Blaze to Win, başka Popüler Diamond, işte Bolt Pilot zaten biliniyor. 96, 2005, 2006, 2012, 2014, 2016 sonrasında 7 sene üst üste zaten biliyorsunuz bir rekor kırıldı. Ama Nal Çakan da 2026'da Halis Karataş da bu yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Abi bizim merak ettiğimiz Türk insanının, benim bile kazancım merak ediliyorsa, Halis Karataş'ın ve
1: bu yarıştan kimin ne kazandığını merak edenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. En son 2016'da o Greistrom'la kazandığı o Gazi koşusunda o özlemin ardından 100. yılında da zafere ulaşan Emrah Nalçakan'a ait olan Bay Nalçakan yarışı kazandığında bir servet ortaya çıkıyor. Koşuyu kazanan tayın sahibi 50 milyon TL'lik birincilik ikramiyesi

ek olarak 100. yıl Gazi koşusu özel ödülünü kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primleriyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazandırılıyor. 126 milyon 800 oba ne para kazanmış ne olmuş falan diye geçiyor tabi. Şimdi bir de bunun masrafı var. Şimdi öyle bir konuşma geçer ki geçenlerde vardı. Emre Karayel Türk tiyatrosunun sinemasının önemli isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarından beri etrafındaki arkadaşları hep bilirler. Lisedeyken bile bütün harçlığını altılı ganyana yatıran isimlerden bir tanesi. Bir tutku onun için. Atları var. Onun sonrasında işte çevresindeki arkadaşlarının var. Bir at sahibinin birine at hediye etmesi çok doğal karşılanır. Abi trilyonluk atlar nasıl hediye edilebilir falan. Tayken verilebiliyor. Yani tabii belli atlarla ilgili değil. Çünkü belli bir masraftan kurtulma durumu var. İnanılmaz bir para harcanıyor. At bakımı, ilgisi, işte haranın taksitleri, kirasıydı, işte onunla ilgili harcamalarıydı falan. Büyük paralar. Çok büyük bir tutku ve büyük harcamaları olan tutkulardan bir tanesi. Hani en iyi tekne arkadaşın teknesidir durumu var ya, en iyi at da arkadaşın atıdır yani. Hani binebiliyorsan, seyredebiliyorsan, sevebiliyorsan, ilgilenebiliyorsan odur yani. O yüzden 126 milyon TL kazandırıyor. Halis ne kadar kazandı? Ben çok ilgilenmiyorum ama o bilgi de mutlaka verilmiştir. Ben sadece büyük ikramiyenin ne olduğunu önümdeki gazetelerden de gördüğüm için oradan bakıyorum yani. Ama hala da rakipsiz olan bir isim varsa o da herhalde Özdemir Atman'dı galiba, öyle hatırlıyorum. 1996'daki o yarışla beraber 2.26.22 miydi? 2.26.22'lik derecesiyle en hızlı birinciliğe ulaşan safkan olmuştu. 2.26'dan sonra Bay Nalçakan'a baktım, hani Halis gene bir rekor kırdı falan derken 100. yıl sana yakışırdı, hey şampiyon falan denildiğinde acaba rekor kırıldı mı diye baktım. 2.29.49 ile bitirmiş. 3 saniyelik bir fark var gene arada yani. 2.5 saniyelik neredeyse bir fark var. Rekoru kıramamış gene Bolt Pilot. Yine rakipsiz arkadaşlar yani. %25'iymiş bu arada kazanılan ikramiyenin Halis Karataş'a kalan kısmı. Onu da hesaplarsınız diye düşünüyorum. %25'i, %26'nın 127 desek ona, 127'nin %25'i 100 olsa 50, ortan orada oraya döner konu yani. Ya. Güzel. Kimler kimler yoktu ki? En son bir baktım bir ara Nihat Kahveci Fulya ile beraber, eşiyle. Fulya da gene her zamanki gibi çıktı. Tebrikleri de yaptık zaten. Orada mıydım? Oradaydım. Niye paylaşım falan? Hiç sevmediğim şeyler. O yüzden oradaki coşkuyu, oradaki mutluluğu yaşamak ayrı bir konu. Spor, sanat, siyaset dünyasından birçok ismin de yer aldığı özel etkinliklerden bir tanesi. Güzel bir organizasyonla 100. yılı yakışır emeği geçenlere bir kez daha inanılmaz sonsuz teşekkürler Serdal Adalı'ya, Adil Mert Kaya'ya buradan sevgiler saygılar olsun. Bunlar önemli şeyler. Ahmet Çelik Robovo'yla ikinci, Ersel Ebe'yi Upamecano beşinci oldu Gökhan Kocakaya'yla. Ama Upamecano'ya Halis Karataş binseydi falan var yani, oraya döner yani. Serdar Adalı orada mıydı diye bir soru geldi. Vallahi Aziz Başkan'ı bıraktım, yaz bile oradaydı yani. At ne kazandı abi diye sormuşlar. Havuç, şeker, öyle şeyler aldı. O da çok mutlu oldu. O zaten o kazancı. Yalnız bir fotoğraf paylaşılmış. Birinciyken Halis Karataş'ın yumruğunu havaya sıktığı andaki görüntüsü var. Hani safkanın o hızla giderken ki hani kas yapısını gösteren bir fotoğraf var. Nasıl bakıldığını, onun sonrasında ne kadar sağlıklı olduğunu, bu yarışı ne kadar hak ettiğini falan Bay Nalçakan'ın gösteriyor. İnanılmaz asil hayvanlar. Vallahi tebrik ediyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kimmiş?
Mert Ali Solmaz'ın idaresinde piste çıkan 39-50 ganyanlık dev oranlı ipi göğüsleyen Anafartalar Shadow Soldier kazanmış onu da. Öyle mi? Bravo. Tebrik ederim. Konu tabii biraz kulüpler üzerinden gidelim. Ahmet Kutucu'yu söylemiştik az önce. Gelen mesajları da okuyalım.

diyebileceğimiz isimlerden biri. Fenerbahçe'de tabii bu Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı içerisinde yaşanan Yüksel Yıldırım gerilimi ile alakalı konuyu cuma gecesi de dile getirdik. Yüksel Başkan da sağ olsun kırmadı bizi, bağlandı televizyon programına. Yüksel Yıldırım Kulüpler Birliği toplantısında tartıştığı Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk için benim muhatabım değil Aziz Yıldırım'dır gibi yorumlar yapmasını ben dile getirmiştim, söylüyordum. Sonra da oradaki tartışmaların hem sosyal medyaya yansımalarının netliğini aslında Barış Bey söyledim. Ben Aziz Yüksel Bey de ben duymadım öyle şeyler denildiğini. Çok çok iyi biliyoruz hep beraber ama buradan şunu anlayabiliyoruz. O demiş mi, bu dememiş mi, böyle olmuş mu, böyle olmamış mı geçtim. Bu sezon bizi hayli gergin, ilerleyen dönemlerde sahanın dışında konuşabileceğimiz konulara yönlendirebilecek bir ortamın hazırlandığını görebiliyorum. Hani Süper Lig için ne diyebilirsin? Rota oluşturuldu. Varacağımız yere işte 32 haftalık bir o periyotta bir sürü saha dışı mevzuyu daha fazla dile getireceğimiz bir sezona hazırlıklı mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar hazır mıyız alan diye. Oraya dönecek konu. Hayırlısıyla. Bakacağız, göreceğiz yani. Beşiktaş'la ilgili bir haber var mı? Öyle bir soru vardı. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. Birinci ağızdan Önder Özen'den aldık bilgiyi. Sportif direktör der ki finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağlandı. Bir kere onu söyleyebilirim. Birinin ise kulübüyle anlaştık. Kendisiyle de anlaşmaya çalışıyoruz dedi. Tabii yeni transferin Slovakya kampına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili ise ikinci oyuncunun yurt dışı kampına yetişme ihtimali yok. Çünkü Dünya Kupası'nda tiyosunu veriyor. Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncularsa mutlaka kampa katılacak diye de açıklamayı yaptı Önder Özen, sportif direktör. Ümraniye'de basın mensuplarına vermiş olduğu bilgilerde bunu öğrendik. Net bilgi, birinci ağızdan çıkan bilgiydi. Yoksa içeriden aldığım kaynaklarla, öğrendiğim kadarıyla gibi bilgiler değil bunlar. Sosyal medyada arkadaşların yazdığı. Ama çok fazla paylaşım Beşiktaş'la ilgili de çok fazla detay ortaya çıkıyor. Hatta onlardan birkaç tane iddiayı, işte Önder Özen'in dediği isim şu mu, Önder Özen'in bahsettiği isim bu mu şeklinde yorumlanabiliyor. 4,5 milyon euroluk bir teklif Anguissa ile ilgilendiği, Suudi kulüplerde ilgileniyor bu oyuncu ile ilgili olarak ama Corriere del Meziggiarno sayfası bu haberi paylaşmış. Beşiktaş Anguissa ile ilgileniyor diye. Slovakya kampına 3 isimden kim katılabilir sorusu soruluyor. Bununla ilgili olarak Aslani için yeniden Inter'in kapısı çalındığı iddiaları, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor. Simone Togna menajerin sosyal medya paylaşımında ortaya çıkan sonuç buydu. Vlahovic'in menajeri Türkiye seçeneğini beklemeye alırken Avrupa'dan gelen tekliflere odaklandığı söyleniyor. Sırp golcüyle ilgili olarak bakalım ne olacak. Mundo Deportivo bile bu haberle ilgili Beşiktaş'ı araya sıkıştırmış durumda. Ama Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Şafak Sağlam'ın da kulübün böyle bir karar aldığı haberleri gerçeği yansıtmadığı dediği bir kale arkası kombine krizi vardı. Kamuoyunu meşgul eden bir konuydu bu. Kale arkalarında kombine yenilemesi olmayacak yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı. Bununla ilgili olarak bilgiyi de paylaşmış olalım. Alexander Nübel'in menajeri Stefan Beck, onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu biliyoruz derken Sky'de haber kanalına vermiş olduğu demeç buydu. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'nin forveti Hong Yoo Oh geri döndü. O bilgiyi de aktarmış olalım. Başka Beşiktaş herkesin beğenebileceği bir isimle anlaşma sağladı diye Ertan Süzgün bir paylaşım yapmıştı.
Ama benim en merak ettiğim konu,

aslında Amerika maçında Orkun Kökçü ile beraber yan yana oynayan Salih Özcan'ın hem İtalyano tarafından hem de camia tarafından çok sıcak bakıldığı ve Beşiktaş'a kazandırılması gerektiği hemen onu söylüyordu. Öyle bir iddia vardı. O konuda da biraz umutlu Beşiktaş taraftarının beklediği isimler arasında Salih Özcan ismi ağır basıyor diyebilirim arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani tabii hafta sonu hem televizyon programında hem de TV8 magazinde de Kadir İnanır'la ilgili olarak da Türkiye Yeşilçam'ın aynı zamanda sinemanın en jönlerinden birini kaybetti. Onun yakın arkadaşlarının, yeni jenerasyon starların idol olarak görmüş olduğu isme karşı olan duygusal paylaşımlarını sosyal medya üzerinden falan hep orada seslendirdiğimde çok net bir şekilde gördüm. Barbaros Hayrettin Camii'nde cenazenin kalkmasıyla alakalı orada bulunan işte Hülya Koçyiğit gibi o beş yoncalı yaprak vardı ya, işte Filiz Akınlar, işte Gülşen Bibikoğlu eklenebilirdi, Fatma Girikler falan, onlarla alakalı orada da Türkan Şoray ve yan yana gelince Selvi Boylum Al Yazmalım kısmı işte filmler arasında yer alıyor. Öbür taraftan bakıyorsun ay ne vardı başka, Tatar Ramazanlara kadar devam ediyor. Bir sürü film çıkartabilirsin, akla geliyor da. Sonra işte tabii dev bir ismin aradan ayrılması, bundan sonra daha önce yaptığı konuşmalar, işte akil insan oluşuna kadarki süreç falan. O yüzden dev bir ismi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öyle veya böyle geride bıraktıkları, bu zamana kadar yaptıklarıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan isimlerden biridir. Hatta bir konuşmada işte bu dünyada falan gibi Kadir İnanır'la değil de daha önce bir sanatçıyla yapmışlardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama dedenizin ne yaptığını hatırlıyorsunuz da dedenizin babasını hatırlıyor musunuz? Ya da neler yapıldığı ile ilgili çok nadirdir. Ancak bir gelenektir. İşte onun yaptıkları ile ilgili olarak bir şeydir ama yeni jenerasyon da artık o işi çok yapmak istemediği için bitme noktasına gelmiştir ticari hayatta da diye söylenebilir. İşte zamanında buraları almamışlar, şuraları almışlar deyip hep eski çağlarla ilgili dedeye kadar hatırlanıyor. O yüzden ne yaparsan yap bir şekilde belli bir jenerasyonda unutuluyorsun. O yüzden hayat buna değer mi gibi geçiyor ama sinema ve sporda yaşananlar her zaman hafızada kalacaktır. Ben ona çok da katılmıyorum. Hatırlamak isteyen hatırlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gelen mesajlara bakalım. Tabii biraz eski konulara da dönebilir. Mesajları okumadığımız için yazılan yorumlar. Dodo Samsun Başkanı sana olan açıklamaları ne kadar doğru sence diye yazmış. Ya birinci ağızdan söyleniyor. Ben hani başkan yalan söylüyorsun, sen de onu öyle bir şey yoktur herhalde demem biraz Barış Beyci tarafa yöneltir beni. Ya ben de arada kalıp da hani onu modere etmek de çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Ben de hani bazı şeyler söylediğinde ya sayın başkan deyip araya girdiğim anlarda oldu yani. Hani aklınızla kalbinizin çelişme durumlarından tutun bu zamana kadar yaptıklarınız ve Kadıköy'de parmak sallama kadar ki sürece uzanıyor tabii, adınızın 9'a çıkıp 8'e inmemesiyle alakalı dediğimde. Evet, o konuda aslında hemen onu da söyleyelim. Parmak sallama olayı, bana yapılan anama bacıma bilmem neme küfürden sonra bunun hesabını sorarım demek benim hakkım değil mi? Koskoca bilmem ne falan diye geçmişti yani o konu. Oraya dönmüştü. Tabii burada şimdi şuraya evriliyor aslında mevzu. Aziz Bey geldi, artık bunları yapamazsına dönmüştü. Sayın Büyükekşi'nin de hatırlarsanız İnönü Stadı'na geldiğinde yanında oturan kişi o dönem Hasan Arat mıydı, Sayın Çebi miydi? Bir parmak sallama durumu olmuştu. Bir federasyon başkanı Beşiktaş taraftarına öyle parmak sallayamaz. Burası Beşiktaş, altında ezilirsin, ağır taştır falan. Aynısı burası Fenerbahçe, burası Galatasaray. Bunlar şeydir yani. Hatta bir dönem hatırlarsanız Ali Samiyen'den o dönemki yeni stadyuma geçildiğinde Seyran Tepe'ye biz olmasaydık sokakta kalırlardı gibi bir açıklama yapıldığında da bir uğultunun Galatasaray tribünlerinden nasıl çıktığını, ne olursa olsun herkesin haddini bilmesi gerektiği konusu hep gündeme geliyordu. Öyle değil miydi yani? Hani burası büyük camialar, burası Galatasaray, burası

0: Fenerbahçe, burası Trabzon, burası Bursa, burası Eskişehir, burası Kocaeli kısımları bir yerden sonra hani tamam tamam yuttuk ettik de bir yere kadar boğazda kalır. Bir tepkisi verilir yani, bir patlama olur. O patlama ağır olur yani birilerine göre, ne olursa olsun, kim olursa olsun. O yüzden hiçbir siyasi de zaten böyle camiaları karşısına almak istemez. Konu konuyu doğurur, farklı yerlere gider, gidişat hiç hoş olmaz yani. O yüzden başkanların, hatta zengin başkanların vergilerle alakalı yaptığı konuşmalarda da ben bunu söyledim yani. Hatta dedim ki sayın başkan, yani siz bir kulüp başkanısınız da iyi bir iş insanısınız, yapmış olduklarınız ticari anlamda takdire şayan, ama diğer taraftan kulüp başkanı olarak da siz sadece bir kulübün değil, bir de yurt dışında bir kulübünüz var, ama ben hiçbir zaman yurt dışı kulübünüzle ilgili bir açıklama yaptığınızda o ligdeki diğer rakiplerinizden bir tepki aldığınızı görmedim. Ama ne var ki burada sürekli olarak yapmış olduğunuz açıklamalar her defasında tepki alıyor. Yani bu kadar açıklama yapma ihtiyacı neden hissediyorsunuz şeklinde bir dönem sizin için Mobese'ye bile konuşacak neredeyse deniliyordu diye o yenilemeleri tekrar yaptım kendisine. Ama tabii bunları söylerken hani bir üslupla söylüyorsunuz ki başkan şey diyor, evet böyle konular yok diyemeyeceğim diyebiliyor Doğan Bey diye. Ben de Sayın Yüksel Bey diye hitap ettiğimde bir şeyi söylemek var, araya bir laf sokmaya çalışmak var. Karşı taraftan etkiye tepki durumu var yani. Ertuğrul Bey'in mesela Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapmış olduğu bir açıklama vardı. Kulüplerin geneli yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak tepkisini federasyona iletmiştir. Ve bu iletimle ilgili olarak da biz de gereken cevabı bekliyoruz diye başlaması var. Ama Trabzonspor Başkanı sıfatıyla buna karşı olduğundan net bir şekilde biliyoruz. Oradaki konumuyla açıklaması, araya onu sıkıştırmadan yapması bir kere takdir edilmesi gereken bir şeydir Ertuğrul Doğan ve ekibine. Gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hayır, özünde herkesin söylediği şeylerde, bak mesela bir dinleyici hemen yazmış bu konuşmalara istinaden. Diyor ki özünde söylediklerinde doğruluk payı bulunup haklı olabilir ama sürekli örnekleri bir camia ya da bir konu üzerinden verdiğinde haliyle tepki alır yani insan. O yüzden bu bir iletişim başarısıdır. Bunu kendisi yapamıyorsa çevresindekilerin onu yönlendirmesi gerektiğini, ama doğru yönlendirmeler olması gerektiğini de hep söylüyoruz yani. Birkaç telefon alarak devam edelim. Aralara gelen mesajları da serpiştirelim. Öyle tek bir düzey olmasın, monolog bir yayın olmasın. Biz de gelen bir telefonla başlayalım. 42-42 herhalde Konya'dan geliyor telefon gibi bir şey hissettiriyor bana. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Abi Konya değil, Kenya'da duyuyorum.
0: Doğru mu tahmin? 42-42 olunca.
1: Yok abi. Ağrılıyım ben.
0: Peki.
1: Numara Konyalı.
0: Olur.
1: Abi şunu söylemek istiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım'la ilgili. Yani gerçekten bu başkan yani Fenerbahçe'yi konuşmadan edemiyor. Bence hani kaosla besleniyor diyor ya. Bu da Fenerbahçe'yle beslenen bir adam. Hani acaba başkanlıktan ayrıldığı zaman ya da Samsunspor bıraktığı zaman ne yapacak, ne tür söylemler yapacak, anlayamıyorum. İki lafından biri Fenerbahçe. Nasıl bir düşmanlığı var, ben çözemedim bu insanı. Anlamda veremedim yani. Sizin konu kaldığınız zaman da yine konuştu ama bence gereksiz ve boş konuşmalar yapıyor. Benim kendi görüşüm bu.
0: Peki, biz de saygı duyuyoruz tabii ki. Ama hani az önce söylediğimiz konu vardı ya, söylediklerinde doğruluk payı olabilir ama örnekleri bir camia veya bir kulüp üzerinden verdiğinde tepki almaya devam ediyor. Aslında Anadolu kulüplerinin ya da kulüp sahibi olan başkanların dile getirmesi gereken şeylerden bir tanesini söylüyor. Diyor ki ya, diyor, devlet sürekli olarak dört büyüklere arsa konusunda yardımcı oluyor diyor. Bize niye vermiyorlar diyor. Hatta ben de dile getirdim. Kayseri Spor Kulübü böyle bir talepte bulunmuştu. Ona Kayseri'den bir arazi teklif edilmiş. Hani size de böyle bir güzellik yapalım o zaman diye. Onun sonrasında Kayseri değil, ben İstanbul'dan istiyorum demiş. Kayseri Spor Kulübü abi zamanında. Çünkü Trabzon'a siz Tuzla'dan verdiniz diye bir örnek verince ortaya çıkan yani, sonuç bu yani.

0: diyorsun abi. Yani şöyle bir şey, yani bir üç büyükler gerçeği var. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray. Bunların Türk sporuna verdiği katma değer diğer o 16 kulüpten daha fazla. Hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Bunlara tanınacak imtiyazlar tabii ki diğer takımlara göre daha fazla olacak. Artı olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bunlar zaten İstanbul bölgesinin takımları. Bunlara bu civarlarda arsa verilmesi hibe ya da parasıyla, ucuz ya da pahalı, gayet normal bir şey yani. Yaptıkları ve sundukları şeyler apayrı şeyler yani. Yüksel Yıldırım burada bunu savunuyor ama alttan alta da yine Fenerbahçe'ye gönderme yaparak yapıyor bunları. Bu onun negatif tarafı ama dediği yine haksız. Yani kardeşim sen de o zaman git, senin de devlet ilişkilerin var. Herkes bas bas konuşuyor. Sen de git Samsun bölgesinde arazi al ya da civarlarında arazi al. Sana vermiyorlar mı acaba?
1: Yani onun şey aslında dile getirdiği konu da yanlış bir konu değil. Yani şöyle söyleyeceğim, işte Tuzla'daki bir arazi geliyorsa, onlar böyle olabiliyorsa, şunlar şöyle olabiliyorsa, şöyle bir gerçek var ya, dört büyüklerin kullanmasını kabul etmiyor musun? Hadi bu soruyu sana sorayım.
0: Ediyorum, kullanıyorlar.
1: Anadolu kulüpleri de, Anadolu kulüpleri de benim canım yanıyor. Ya ben de zaten gelirim belli. Ben ondan sonra bana niye kızıyorsunuz diyor. İşte Galatasaray gelince bilet fiyatlarını bu hale getirdiğimde bana niye kızıyorsunuz o zaman diyor ya, haklı olarak.
0: Ben onlara bir şey demiyorum abi. Hani bir insanın şeyi vardır ya, hani hitap önemli bir şey abi. Yani adamın hitabı kötü bence yani.
1: O yüzden biz de diyoruz ya, söylediklerinde doğruluk payı var ama
0: var, ben yok demiyorum.
1: Üslup ve noktaladığı yer yanlış diye söylüyoruz ben de yani.
0: Yani sen lafında böldüm abi, kusura bakma. Yani bir de baştan gelen bir şey var, hani sabıkalı diye bir terim var ya. Ya sen direkt konuştuğun kelimeleri bir takıma indirgeyerek söylediğin zaman ya da onu hedef alarak söylediğin zaman bu sefer senin söylemlerin de negatif oluyor.
1: Evet, vergi kaçırıyormuş gibi böyle bir algı oldu ama bunu yalanladı. Ben böyle bir şey söylemedim. Sadece bu transferlerle ilgili ya da devletin sağladığı kolaylıklarla alakalı söyledi. Yani hükümetlerin sağladığı kolaylıklarla alakalı söyledi. Konuyu zaten aynı şeye gidiyoruz. Evet.
0: Sayın Barış Öztürk bize bir açıklama yaptı yani. Eğer öyle bir konuşma olsaydı biz zaten halka açık bir şirketiz. Bizim zaten 3 ayda 6 ayda bir bağımsız denetim kurulları bu kulüpleri denetliyor. Zaten her şey görünüyor artık. O lafı çıkartan arkadaş da acaba hani güneş mi başına geçti yoksa bir şeyler mi içti? Hani bir Fenerbahçe kabul etmedi, herkes kabul etti. Yani devlet bilmiyor mu kimin ne ödeyip ödemediğini? Biliyor. Yani bunu söylemek de apayrı saçma bir şey. Bunu gündem edip çıkarmak da ayrı bir şey. Ben yine bunda art niyet arıyorum abi. Yine yani örnek veriyorum. Fenerbahçe üzerinden prim kasıyor ve mesela Yüksel Yıldırım'ın ödediği bir laf vardı sizin programda. Yani eğer ki diyor Ali Yıldırım kupayı kazanmazsa diyor ortada ne TFF kalır ne federasyon kalır diyor. Burada da aslında Ali Yıldırım'a hedef aldırıyor.
1: Ben de farkındaysan o esnada devreye girip şey söyledim. Gene manşet veriyorsun dedim yani.
0: Aynen öyle abi, sen bunu niye söylüyorsun ki yani? Kardeşim bir şey hakkıyla kazanılabiliyorsa kazanılır zaten. Yani şeye getiriyor. Ali Yıldırım ne yaparsa yapsın kazanacak. Ya bir nevi aslında şeye getiriyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe kazanacak diyor. Şike de yapacak vesaire de yapacak. Ona getiriyor. Benim anladığım bu şahsen.
1: Peki,
0: hani
1: neyse.
0: Ortalığı yakacak demesinin mantığı yok çünkü.
1: Biz bu kıvılcımın beraberinde getirebilecekleri tahmin ediyoruz ama biraz renkli geçecekmiş gibi gözüküyor bu sezon.
0: Öyle, ona lafım yok ama inşallah abi, hani herkes birbirine bel altı vurmaz. Gerçekten ben bir Fenerbahçeli olarak sıkıldım. Ya kardeşim yok o yaptı, yok bu yaptı, yok şu yaptı. Ben kendim de diyorum abi, kardeşim bu sene özelinde söyleyeyim, önceki sene özelinde söyleyebilirim. Ya kardeşim eline senin olmadı fırsatlar geldi ya. Senin ambiyana tabirle tokatlayabileceğin çok maç vardı ama sen kendi eline verdin bunları.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Kimse de
1: sağ olun.
0: Uzattık da
1: konuşmayı
0: abi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Size de
0: olsun,
1: 14.05
0: abi.
1: Sana da günaydın. Bir dakika, 14.05'i daha alamadık. 14.05'i alabilmem için önce şunu açmış. Peki, 14.05 günaydın.
2: Günaydın, kolay gelsin Doğan Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Ya ben açıkça söylemek gerekirse Yüksel Bey'in söylemlerinden bir Beşiktaşlı olarak artık sıkıldım. Hı hı. Yani Türk sporundaki kulüp başkanlarının şunu öğrenmesi lazım. O Beşiktaş başkanı için de geçerli, Fenerbahçe başkanı için de geçerli. Kendileri büyük değiller, camiaları büyükler. Yani Yüksel Yıldırım'ı ben nereden tanırım? Samsun Spor Başkanı olmasa. Aziz Yıldırım'ı nereden tanırım? Fenerbahçe Başkanı olmasa.
1: Dursun Özbek için söyleyebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz.
2: Dursun Özbek'i nereden tanırım? Yani kendi ticaretlerinde büyük olabilirler. Ama ülke gündeminde kapladıkları yerler isimleri kadar büyük değil. Bulundukları camiaların büyüklüğü kadar varlar. Bunun farkında maalesef hiçbiri değiller. Ve konuşurken geçen sene hani Beşiktaş'la alakalı olarak konuşurken apır sapır konuşma deriz. Ha, söylediklerinin bir kısmı belki doğru olabilir ama ben 30 yıldır satış sorumluluğu yapıyorum. Bir bölgenin de satış müdürüyüm. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz çok önemli. Yani siz bu şekilde bir konuşmaya devam ederseniz ülkedeki 17 takımın da karşısına alırsınız. Ha şunu mu söyleyeyim? 3 takım kullanıyor mu? Evet kullanıyor. Ama şunu da görmek lazım. Ülke sporları verdikleri katkı ortada. Ha, aldıkları kadar katkı veriliyor mu? Bence bu tartışılır. 2 kere 2 = 4. Matematik yalan söylemez. Ama günün sonunda da şöyle düşünelim. Şimdi 3 büyükler arasında en büyük reklam gelirini kim alıyor? Galatasaray alıyor. Ama Avrupa'da en çok reklamı olan Galatasaray. Türkiye Türk sporunda en çok reklamı olan Galatasaray. Beşiktaşlı olarak rahat rahat söyleyebiliyorum. Demek ki ticarette böyle bir şey yani. Siz o alanda ne kadar yer kaplıyorsanız o pastada o kadar pay alırsınız. 2 kere 2 = 4.
1: Doğru.
2: Bunu hepimiz biliyoruz. Niye birbirimizi yoruyoruz ki yani? Anadolu kulüpleri evet canları yanıyor. Beşiktaş'ın da fazla fazla canı yanıyor. Ona göre de bunu yapması gerekiyor. Federasyon. Ama doğru. Federasyonumuzun da durumu ortada.
1: Bu arada seyir halindesiniz diye tahmin ediyorum. Sesinizde hafif böyle bir bozulma olabiliyor telefonda ama gene kulüpler üzerinden devam ettik ve biraz hafif parantez içinde kayrılma diyelim ona. Oradan enem alandığını da görebiliyoruz. Afların belki daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Belki daha acımasız denetlenme yapılabiliyor. Bağımsız denetleme deniliyor ya. Ne kadar bağımsız, kime göre, neye göre diye değişebiliyor. O yüzden...
2: Ya günün sonunda açıkça söylemek gerekirse Türk sporu baştan kokuyor. Türk futbolu baştan kokuyor yani.
1: Ya bizim işte daha önce 1,5 sene önce gündeme getirdiğimiz bir konuydu. Buradaki kadrolaşma, liyakatle ilgili bazı detayları konuşuyorduk ya.
2: Evet.
1: O yüzden işte... Üsküdar Belediyesi'nin zamanında değişimiyle alakalı bütün üst düzey yöneticilerinin federasyonda iş bulmuş olması, işte federasyon başkanının yeğenlerinin, kayınbiraderinin, bacanağın, kayınçosu, herkes orada bir görev almış olmasını dile getiriyorduk. O zaman mesela kimse bir şey demiyordu abi, hani ben olsam herhalde ben de yaparım kısmına geliyor. Ama işte orada liyakat problemi ortaya çıkıyor. Hep bu aslında sıkıntı diye konuşuyoruz.
2: Doğan Bey, 2002 senesinde bir Dünya Kupası'na giderken 10 gün evvelinden yetkililer gitmiş. Kalacağımız otellere bakmış. Nerede kamp yapacağımıza bakmış. 2026 senesinde bir tane insan evladı bizim nerede kamp yapacağımıza bakmamış. Çocuklar 37 derecede kamp yaptı. Durum bundan ibaret. 24 sene geriye gitmişiz.
1: Ya.
2: 25 sene geriye gitmişiz. Yani bugün federasyon başkanımız Ali Kıran Başkesen. Büyük bir ihtimal hükümetten bir tepki geldi de özür dilemeyi bildirecek. Özür dileyeceğini düşünebiliyor musunuz siz? O tip bir tarzdaki bir adamı.
1: Peki, teşekkür ediyorum size de, sağ olun.
2: Rica ederim.
1: Bazı şeyleri...
2: İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Sağ olun. Size de iyi çalışmalar diliyorum. 1081 doğru mudur? 1081 günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
4: Hoş geldiniz.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Halil İbrahim. Nasılsınız öncelikle?
4: Teşekkür ederim. Eksik olmayın.
3: Şimdi Doğan Bey, ben Sayın Yüksel Yıldırım Başkan'dan konuşmak istiyorum. Yani Yüksel Yıldırım işte Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı işte araziler peşkeş çekiliyor diyor. Bize neden verilmiyor diyor. Bakın, Fenerbahçe'nin Türkiye'deki ve Avrupa'daki bütün spor dallarından bahsediyorum. Sadece futbol değil bakın. Biz basketbolda daha 2 gün önce final maçı oynadık. Tekerlekli sandalyelere ve Beşiktaş'la. Şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Yani Fenerbahçe o kadar sosyal ki her branştan her sporcusu var. Ve bu sporcular neyle besleniyor? Kulübün gelirleriyle besleniyor. Kulübün de geliri o olup bu insanlara bize bu argümanı sunmaları için de devletin de teşvik etmesi gerekiyor. Yani bu Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli ve diğer kulüpler için de. Ama kapladığın alan kadar sen mesafe kat edebiliyorsun. Şimdi bir taraftar grubu Fenerbahçe'nin Ege'sinden doğusuna, batısına ve güneyine her tarafa yayılmış bir durumda. Peki Yüksel Yıldırım'ın Samsun sporu Samsun haricinde nereye yayılmış?
1: Bir onu ben kendisi... şöyle bir şey söylemek. İsminizi öğrenebilir miyim hitap etmek için?
3: Halil İbrahim.
1: Halil Bey, şöyle söyleyeceğim. Bence Yüksel Bey'i konuşmanız... o cümleyi de kurmak istemiyorum. Yüksel Bey'in istediği bu aslında kısmına da gelmek istemiyorum. Yani dile getirdikleri aslında kıymetli şeyler de söyleyiş şekli ya da bir kulüp üzerinden gidişi aslında yanlış diye söylüyoruz ama bence Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin böyle şeylerle değil de artık bundan sonraki bu sene içerisindeki şampiyonluğuyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum. Ben bir haber duydum. Bence tamamen ilgilenmen gereken o senin. Şikrinyar ayrılırsa yerine gelebilecek 2 tane isim söyleniyor. Bir tanesi Kim Min-jae geri dönecek. Diğeri de Arjantinli bir stoper Santiago Ramos Mingo diye bir isimden bahsediliyor. Bunu kabul eder misin konuşmam lazım. Vedat Muriç seni tatmin etti mi demem lazım. Oğuz'un performansını gördün mü? Sence İsmail Hoca kullanabilir mi? Sağ kanatta Oğuz nasıl olur falan. Bence bunları mı konuşsak acaba?
3: Doğan Bey, ben size geçen de bağlandım. Sayın İsmail Kartal'ın açıklandığı gün, ertesi gün ben dedim ki Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun dedim. Bazı arkadaşlar tepki verdi, Fenerbahçeliler. Çünkü bizde yanlış çok. Yani özellikle futbol olarak yanlışımız çok. O yüzden şimdi sen bir Fenerbahçe kulübü Şikrinyar'ı göndermeyi böyle aklının zerre kadar bir ucundan getiriyorsa bu çok yanlış. Çünkü oturmuş, kadroyu biliyor, Türkiye şartlarını biliyor ve yani bize şöyle söyleyeyim, bizim Uruguaylı oyuncumuz vardı, şu an ismini hatırlayamadım. Kıvırcık
1: Sarışın, evet.
3: Siz hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlamam mı?
3: Şimdi onun
1: ismini yani, hatırlamayayım, hatırlamam. Bana da gelmedi bir anda.
3: Evet, bana da gelmedi. Yani
1: hatta onun tartışmaları ve kavgalarıyla yani, daha fazla gündeme gelen diye bak şimdi bizi dinleyenler hemen anında patır patır patır patır patır patır patır patır yazacaklar ya.
3: Galatasaray'la çok tartışıyordu oyuncu da, defans oyuncusu. Kafayla da güzel goller atıyordu.
1: Hadi hadi.
3: Alex'in ortalarında.
1: Hadi. İsmi aklına. Hadi devam et. Hadi Diego diyeyim ben, sonra devamını sen getir.
3: Yok. Diego değil.
1: Diego diyeyim ben, sen devam et. De... Sen de Lugano de arkasına. Diego de.
3: Lugano.
1: Devam et hemen.
3: Lugano, evet. Şimdi Şikrinyar Lugano'nun %40'ı. Şimdi Şikrinyar'ın öyle bir dengeli kafa vuruşu yok. Ama en azından rakibi birebir de kontrol edebilen bir oyuncu. Yani defansı toparlıyor. Yani o yüzden Şikrinyar, biz Roberto, Diego Carlos'u da getirdiler. Aynı ikisi aynı dönemde geldi ama birisi tabiri caizse takoz çıktı. Birisi iyinin kötüsü. Yani kötünün iyisi diyelim. Yani o yüzden şu an Fenerbahçe hakikaten çok zor bir durumda. Transfer yapamıyoruz. 41 tane oyuncumuz var. Siz söylediniz. Yani bunların hangisini göndereceksin, hangisi kalacak? Ve 40-50 milyon euro bonservis verip de bir oyuncu alınmaz artık. Yani Fenerbahçe bırak şampiyon olmasın. En azından ben istiyorum ki borcumuzu biz kapatıyoruz. Biz 2 sene, 3 sene şampiyon olmuyoruz ama biz işte Avrupa'dan ve kendi kadromuzdan alt çekirdek kadroyu kuruyoruz desinler. Fenerbahçe taraftar daha mutlu olur. Çünkü yani şu an ben Fenerbahçe'den çok ümitli değilim Doğan Bey. Ama Yüksel Yıldırım'ın da Fenerbahçe'yi sakız gibi çinlemesinden de aşırı rahatsızım. Bunu da Aziz Yıldırım'ın peki, gerek ikili ilişkilerini gerek de o biraz görünmez gücünü kullanarak bu adamı da susturması lazım.
1: Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, ederim. Görüşmek üzere, eksik olmayın sizde. 52.97 sana da günaydın.
5: Günaydınlar.
1: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, iyi diyelim, iyi olalım.
5: Ben aslında bağlanmayacaktım. Sadece iyi bir dinleyici olmayı tercih ediyorum. İsim İlker, İstanbul'dan bağlanıyorum. Ama bazı arkadaşların yorumlarına birazcık cevap vermek için aslında bağlandım. Bir Galatasaray taraftarıyım. Eski de profesyonel futbolcuyum bu arada. Yani futbolu anladığımı düşünüyorum biraz, öyle söyleyeyim. Ben gözlemlediğim kadarı söylüyorum. Bu arada şunu da belirterek başlayayım ki söze. Galatasaray'ın son 2 sezondur oynadığı futboldan memnun değilim. Okan Hoca'yı hiç beğenmiyorum. Ona rağmen Fenerbahçe'li arkadaşlara bazı şeyler söyleyeceğim. Lütfen artık Galatasaray üzerinden değerlendirme yapmasınlar. Kendi takımlarını değerlendirsinler. Galatasaray'ı nasıl aşağı çekebilir değil, nasıl daha yukarı çıkıp da şampiyon olabilirdi biraz daha gözlemlemeleri lazım. Geçen sene belki 3 kez belki 4 kez kendi ellerine Galatasaray zaten gerekli şansı verdi. Ama kendileri bunu değerlendirmedi. Bunu yine bağladılar. Federasyona bağladılar. Hakemlere bağladılar. Her yere bağladılar. Ama hiç suçu kendilerinde aramadılar. Yine bu sezonu öyle başlıyorlar. Şimdi de Samspor'un başkanı üzerinden bir şeyler atıp tutuyorlar. Samspor başkanı size dediğiniz gibi sadece gündem olmaya çalışıyor şu anda. Bu ülkede ne yazık ki milli, şöyle söyleyelim size, milli duyguları tekrar kazanmamız için birincisi siyasetin futboldan elini çekmesi lazım. Siyasetin sadece kulüpleri, maddi manevi konulara destek olması lazım. Onun dışında bu işlere girmemiz gerekiyor. Bunu sağlamadığımız sürece de bu konular böyle konuşulmaya devam edilecek. Bu milli takım için de böyle geçerli, Türk takımları için de geçerli bu böyle. Bunu tek sağlamanın noktası budur. Bunlardan biraz uzaklaşmak lazım. Aziz Yıldırım'ın kendi açıklaması var. Başkan olduğu dönemde bir TV programına katıldı. Şampiyon olursak sorun yok ama şampiyon olamazsak tabii ki sorgularım federasyon hakemleri diyen kendiydi konuşmasında. Şimdi bunu söyleyen bir Aziz Yıldırım'ı insanlar eleştirir diye, Samspor Başkanı bunu söyledi diye suçlu mu oldu şimdi? Bence suçlu değil. Tabii ki konuşmalarını tasdik etmiyorum. Bir tarafı kendine yan taraf alıp da bir tarafı karşı taraf alması bir başkanın bence doğru bir şey değil. Siz bir kulübü temsil ediyorsunuz. Bence sadece kendi kulübünüzün çıkarları adına konuşmanızda fayda var. Galatasaray'ın hakkını Galatasaray yöneticiler korur. Başkasına da ihtiyaç yok. Şimdi bu tartışılır ama Fenerbahçe'nin artık bunları bırakması lazım. Kendi takımlara baksın. Sizin dediğiniz gibi biraz önce verdiğiniz örnek gibi. Nasıl transfer yapılması gerektiğini anlatsınlar. Ülkede Vedat Muriç'in Galatasaray'a gelecekken nasıl Fener'e gittiğini hepimiz daha iyi biliyoruz. O yüzden bu işten sıyrılmamız lazım. Herkes önündeki pisliği temizlesin. Buna Galatasaray da dahil. Herkes kendi hatalarına baksın. Biz inşallah bu sene şampiyon oluruz. Geçen sene oynanan futboldan hiç memnun değilim. Mutlu değilim. Avrupa'da bu kadar ileri gitmemize rağmen biz Liverpool'a bu kadar ezilecek, Juventus'a bu kadar ezilecek bir takım değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Yıllardır Avrupa'da biz boy gösteriyoruz. Benim hala o maçlar zoruma gitmiştir. Hala aklım o maçlardadır. Biz Galatasaray taraftarı olarak biraz işe böyle bakıyoruz. Biz Fener bunu yapmış, biz de bunu yapalım diye bakan bir takım hiçbir zaman olmadık. kimse de olmasın diyorum. Başarının asıl anahtarı da bu zaten. Umarım inşallah Fenerbahçeliler önlerine bakarlar. Kendi takımlarının başarılarına bakarlar ki toparlarlar. En ufacık hakem penaltı vermediği zaman hemen hakem altına bağlayıp da bu sene de böyle olacak deyip sonra kendilerine olduğu zaman da eskide de böyle olmuştu demesinler. Her şey birbirine eşit oluyor. O yüzden diyeceğim, Fenerbahçe taraftarları için söylüyorum bunu. Kendi takımları için başarılar. Forma satın alsınlar. Takımlarına destek olsunlar. Bakın kendini söylüyorsunuz. 41 tane futbolcusu var şu anda Fenerbahçe'nin. Nasıl vereceğini düşünüyorsun bence bunları. Biraz para toplasın. Ne bileyim bir şeyler yapsın. Yani nasıl oluyorsa bu işin yöntemi budur. Siz nasıl iyi takım olacağınızı, nasıl taraftarınızı mutlu edeceğinize bakın. Galatasaray nasıl başarısız olur. Galatasaray'ı bu sene de mi kollayacaklar diye düşüne 4 senedir şampiyonluk veriyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Hiç araya da girmedim. Her düşünceleri paylaşmak. Onun sonrasında şeye dönüyor çünkü. Konu tartışma ortamına dönüyor. Ama böyle ama şöyle. 87-32 sana da günaydın.
6: Günaydın Sayın Doğan Mücel. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz. İyi programlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Daha düzeldi sesiniz. İyi gelmeye başladı. Hemen hızlı hızlı alalım. Çok vaktimiz kalmadı. Buyurun.
6: Tabii ki. Sesim iyi geliyor mu?
1: Geliyor, harika geliyor. Albüm bile yaparım bu sesi. Evet.
6: Şimdi ben bütün dinleyicilerden TGRT Futbol'a bağlanan Yüksel Yıldırım'ı bir defa daha dinlemelerini rica ediyorum YouTube üzerinden. Adamın söylediği A'dan Z'ye kadar, belki arada bir iki harf atlama olabilir ama hepsi doğru. Benim kendi fikrim. Adam açık olalım diyor, şeffaf olalım diyor. Ben ne yaptım diyor, bak Galatasaray geldi diyor, dört attım ben onlara diyor. Siz ne yaptınız diyor. Siz ne yaptınız diyor. Ben diye geldim. Yani bir daha sattım diyor. Siz ne yaptınız diyor. Adam şey olarak. Ya diyor her kulüp başkanının diyor çocukluğunda diyor gönlünde yatan bir şey vardır diyor. Yalan mı? Yalan diyor. Kesinlikle doğru. Adamlar bizi yeniler. Bir ikincisi de ne var ya işte kadrolaşma. Kadrolaşma bana göre futbolda 11 kişinin birbirine uyum sağlayacak insanların bir araya getirebilmek bir yönetim becerisidir ve bu bir kadrolaşmadır. Ama kadrolaşma devletin kurumlarında şurada burada bu olmaz. Eştir, dosttur, işte akrabadır, amcaoğlu, haloğlu, dayıoğlu, buraya liyakat sahibi insanların gelmesi lazım. Hacı Osmanoğlu diyor ki teyzesinin oğlu buradaymış, dayısının oğlu buradaymış, yeğeni buradaymış falan. Yanlış kardeşim. Hacı Osmanoğlu bize ne verdi ki? Bize ne verdi ki futbol severler olarak akrabasını verecek? Ya en başındaki adam bu. Yazılı metin olmadan adam cümle kuramıyor bana göre. O bir hemen tehdit ediyor. Vururum aslanım keserim de ayağını denk alır diyor. Bir özür diledi. Üçüncü açıklaması da Amerika'dan özür diledi. Onda böyle ağzını ucuyla yarım yamalak böyle birini demeyeyim. Çok yük tepkiyi aldı çünkü. Fatih Terim'e gider yapıyor, ona atar yapıyor, buna gider yapıyor. Tamam haklı olduğu yerler vardır ama yani futbolun tepkisindeki bir insansın. Senin bir uçluğun olması lazım. Senin bir söylemin, senin kucaklayıcı bir şeyin olması gerekiyor. Ondan sonra ne oldu? Her şeyi de Amerika'dan Galatasaray'a laf yetiştiren Hacı Osmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve şeyle ilgili tek kelime edemedi. Hakan Safi seçim çalışmalarında kullandı bu futbolcuları. Bir Allah'ın selamını edemedi. Galatasaray oldu mu bütün kılıçlar çekiliyor. Lan diyor kurban kim gelsin diyor. Dediler efendim çifte sözleşme olmayacak. Yaptılar. Dediler şu olmayacak. Yaptılar. Dediler ya ne iftira atlarsa bize başka kulüpler yaptı yani. Üzerine alınan alınsın. Alınmayan saygı duyuyor. Yapacak bir şey yok. Ben diyeceğim bu kadar. Sizi seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. Oh. 64-82 sana da günaydın. Duyabiliyorsunuz beni.
7: Merhaba, iyi günler. Evet, Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz.
7: Öncelikle hoş bulduk. Gerçekten bir Galatasaraylı olarak, sen de bir Beşiktaşlı olarak seni seviyorum. Özellikle risk ilkeler içerisinde yan yattığın için. Arada bir bağlanıyoruz ama şöyle söyleyeyim. Bu hep Galatasaray üzerinde yapılan eleştirileri gerçekten ben kınıyorum. Neden diyeceksiniz? Ben şunu söyleyeyim. Rize başkanı, Antalya başkanı, Adana başkanı, Sivas başkanı, bunlar hala devamı da çok söyleyebilirim. Bunlar tamamen Fenerbahçe'nin birebir olan orijinal taraftarı diyeyim. Fazla detayına girmeyeyim. bir gün çıkıp herhangi bir Galatasaraylı bunlar hakkında bu şekil yorum yapmadı. Tamam, söylenmiş olabilirler. Ben Galatasaraylıyım diyebilir. Her takımın içinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olabilir. Lakin yaptığı işlerden dolayı eğer yanlış bir şey varsa biz onu eleştirelim. Galatasaray peşkeş çekiyorsa onu eleştirelim. Galatasaray'a herhangi bir şey yapıyorsa onu eleştirelim. Ama lakin ya sen Galatasaray'ın olabilir, Fenerbahçe'de de olabilir, Beşiktaş'ta da olabilir. Lakin ben şunu söyleyeyim. Hep Galatasaray üzerinde gerçekten kendilerini çok küçük düşürüyorlar. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki ya yeni yönetim, yeni başkan, yeni seçim, yeni bir yol. Siz çiziyorsunuz, bu yola girmişsiniz. Bak bir taraftarlar olarak, bilinçli olarak diyorum. Vallahi benim o kadar arkadaşım var ki Fenerbahçeli, hepsi bundan tiksiniyor. Ama lakin bir yönetici çıkıp nasıl konuşacağını bilmesi gerekiyor. Tamam, yanlışlıklar var, olabilir. Ama siz koskocaman Türkiye önünde çıkıp bu taraftarı galyana getirmeyin. Lütfen, özellikle bak milli takımımız ne halde? Milli takım çok kötü bir durumda. Diyor ki bilmem kaç yılın 24 yılın en iyi milli takımı. Hayır, kesinlikle. 2000 yıllarındaki milli takım, Avrupa'daki milli takımı Galatasaray başarılı oldu diye, bak başarılı olduğu için vardı. Şu an Galatasaray da başarılı değil çünkü. Çünkü şunu söyleyeyim, Avrupa'da şu an başarılı bir takımımız yok. Bak Galatasaraylıyım, Avrupa'da başarılı bir takımımız yok. Lakin kendi takımımızı eleştirelim ve birbirimize saygı ve çerçeve içerisinde değerli olalım diyorum. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol abim benim.
1: Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum, iyi haftalar diliyorum hepinize. Son telefondu, bağlantımızı yaptık, beraberinde konu konuyu açıyor. Onu söylüyor, bunu niye konuşturuyorsun, o niye bilir. Benim kimseyi susturma gibi bir lüksüm yok, onu söyleyeyim. Herkes konuşabiliyor, burası özgür bir platform. O hakları veriyorum, ben nasıl konuşabiliyorsam dinleyici de öyle konuşabiliyor. Yeri geldiğinde cevabı zaten dinleyici dinleyiciye veriyor. Ben sadece taşeron firma gibi arada bu bağlantıları yapan bir konuma geçiyorum. Ben kendi yorumlarımı yapıyorum. Gidişatım, rotam, her şeyim, kişilik, mişilik, neyse artık konu, her şey belli ortada. Sevenler, sevmeyenler, beğenenler, beğenmeyenler, yarın yine saat 10'da buradayım. Beklerim. Vaktiniz varsa eğer. Can geliyor. Ama öncesinde küçük bir bağlantı. Bir 3-4-3 yayını, Galatasaray'dan bir büyüme hamlesi, Fenerbahçe transferde artık gazı açtı, Dünya Kupası'ydı, kupada yaşananlardı. Biraz Murat Aşık da onları yorumlayacak. O hazırlanmış. Onun sonrasında biz de yarın saat 10'da kısmetse burada olacağız. Bekleriz efendim.
8: Taraftar Kulübü devam edecek.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası serüvenimiz de artık yani milli takımımız için sona erdi. Transfer gelişmeleri var. Tabii takip ediyoruz. Son 32'de eşleşmeler de belli oldu. Bunlara da bakacağız, konuşacağız. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Yayına girmeden önce şeyi gördüm. Bu işte hani yaz ayı gelince klasiktir ya bizde, işte bilmem Bodrum'da lahmacun kaç TL, Alaçatı'da bilmem şu kadar hesap geldi diye. Ama bu sefer biraz abartmışlar sanki bir tık, hani görüyorduk evet hesapları, böyle 150 binlik 200 binlik hesapları görüyorduk ama mekanlar da galiba enflasyondan etkilenmişler. Alaçatı'da bir hesap adisyonu gelmiş ki arkadaşlara 870 bin TL. Çok ilginç yani, bilmem aslında. Yani bakıyorsun listeye, çok da böyle kabarık gözükmüyor ama bazı şeyleri böyle çok acayip yazmışlar gerçekten de. Ya mahşerde bile şöyle bir hesap çıkmaz karşına, gerçekten bu nasıl bir şeydir çok da anlamıyorum. Böyle mezelere falan 3000 lira falan fiyat çekmişler. Hani o mezenin yanında kullanılan şeyle mezelerin fiyatı aynı olmuş. Biraz sanki insanlarla da dalga geçmişler gibi bir şey oluyor. Hani şey değil bu ya. Hani benim param var ve bu parayla ne istersem yaparım demek değildir bu ya. Hani biraz böyle şey gibi oluyor. Galerici arkadaşlarım da bana kızmasın, şimdi bir sürü dinleyen galerici dostumuz vardır. Yani bu şey adisyonu bana. Lüks galerici adisyonu bana bu. Evet evet. Oluyor öyle hani, antrikot var, levrek var, eyvallah da hani böyle farklı şeyler de var yani. Onun yanında başka bir şey içmişler, öyle düşünün. Neyse hani sondaki 150 TL biraz hesabı fakir göstermiş ama 870 binlik adisyonda iyiymiş. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar, dostlar. Tabii biz kendi milli takımımızı eleştirirken diğer tarafta Uruguay milli takımı da bir hayli karışık yani. Muslera'ya neredeyse Muslera'yı vatan haini ilan edecekler, öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Yediği hatalı goller var biliyorsunuz ve Muslera'nın yediği bu gollerden sonra biraz böyle ülke karıştı, öyle söyleyelim. İspanya'ya Yeşilburnu ve işte Arabistan vardı Uruguay'ın grubunda, çıkamadılar ve oyuncular yol paralarını kendi ceplerinden ödeyeceklermiş. Muslera da tabii çok üzgün. Yani bir futbolcu herhalde böyle yaşı geldiği zaman futbolu bırakmalı ya. Evet istisnalar var ama herkes 40 yaşına kadar böyle aynı performansı gösteremez. İşte en basit örneği de Neuer. Hani hala ısrar ediyor. Muslera da var görüyorsunuz. Madara oluyor yani. Yaş 38'de bırakması gerekiyordu. Ben şahsen üzüldüm kendisine. Sonuçta hani Türkiye'de yıllarca oynamış, Galatasaray'ın efsanesi olmuş. Mesela basit bir örnek, Hakan Ünsal vardı hatırlayın. O da fiziğiyle oynuyordu. 32'de mi 33'de mi ne futbolu bıraktı. Bazen böyle bir yerlerde farkına varması lazım insan kendisinin. Tabii ki kendisini Amerika'daki, işte Amerika, Meksika, Kanada'daki Dünya Kupası performansıyla tabii ki değerlendirmeyeceğim. Çünkü efsane olmasının sebebi böyle 1-2 maçlık maçlar değil, tek bir sezon değil. Neredeyse 15 sezon boyunca mesela Galatasaray'da inanılmaz işler yaptı ki milli takımda da ilk o genç yaşlarında güzel işleri imza atmıştı. Neuer'le beraber bir hayal kırıklığı yarattı turnuvada. Yaşları da aynı. Muhtemelen şey oluyor ya. Hani ben artık diyor, bu yaşım da geldi. Herhalde o tecrübenin getirdiği, bazen aşırı özgüven vardır ya. İnsana hata yaptırır bu tecrübenin getirdiği özgüven. Ben biraz Muslera'da da bunu hissettim. Böyle reflekslerinde de yenilmiş gibi yani, o eli kalkmıyor falan, böyle yavaş hareket ediyor. Çok böyle kontrpide falan kalıyor. Bir de akıl var, mantık var. Şimdi bu adamı siz 2022 Dünya Kupası'nda hiç oynatmamışsınız değil mi? Süre almamış. 2026 için kadroya dahil ediyorsunuz. Hadi kadroya dahil ettiniz, bari oynatmayın. Bir de adamı da oynatıyorsunuz. Gerçekten kariyeri için çok kötü bir son oldu. Bence yani milli takımda oynatılıyorsa suç onun değil yani, bu arada hocanındır. Yani Luyendama ile yaşadığı bir sakatlığı vardı. Hatırlayın Galatasaray döneminde. O kendi hatasıydı. Evet bir dönem çok iyiydi. Böyle 2021'den sonra biraz böyle 2022 diyelim hatta. Biraz böyle yokuş aşağı düştü. Birçok maçta da basit goller yedi. Olmadı. Bazen böyle emeklilik yaşın gelir ya. Hani insanlarda da vardır. Biz çalışanlarda da vardır. Ya artık emekli olmam gerekiyor dersin ama bunu böyle istemezsin, kabul etmezsin.
Muslera'da da öyle bir durum var gibi gözüküyor. Logoyu da takamadı. İşte geçen 2022 Dünya Kupası'nda oynayamadı diye bu efsane logosunu takma onuruna hak ettiğine inanmıştı. Uruguay Futbol Federasyonu FIFA'ya da başvurdu. İşte Muslera'nın o özel logoyu alabilmek için belirlenen şartları karşıladığına karar verdiler. Ama işte o 2022 Katar var ya, orada hiç süre almadığı gerekçesiyle dikkate alınmadı. O özel logoyu da takamadı. Muslera 0212-273-1010 WhatsApp hattına mesajla ne demiş? 50 tane şampanya var. Şeyi mi söylüyorsun? Alaçatı'daki hesabı mı diyorsun? Yani bilmiyorum kaç kişi gitmişler. Her yaz bu tarz şeyler çıkıyor ya arkadaşlar. Her yaz bunları görebiliyoruz yani. İşte bir yanda açlık sınırının bile altında yaşayan insanlar, diğer yanda bu hesabı ödeyenler. Olabilir yani, herkesin kendi bütçesi. Hani şey vardır yani, zenginin parasız yürüdün çenesi, ama ben bunu hep yaparım yani. Benim buz yürüdün çene patlayana kadar ben bunu konuşacağım. Ya insanların kendi parası ya, yapacak bir şey yok yani. Bir kalabalık da gitmiş olabilirler. Yani evet, senin de dediğin gibi. Hani orada belli ki bir şey kutlanıyor ve işte 80-100 kişinin bir şeyler yediği içtiği bir yer gibi geliyor bana. Hani kişi başı ödüyorsalardı işte ortalama 8-10 bin lira hesap anlamına geliyor. Ama bütün haberler şey diyorlar, 4 kişi bir şeyler yemiş içmiş diyor da, yani 50 tane şişe var. Yani 4 kişi bence 50 tane şişeyi içemez diye düşünüyorum. Hani bence değil, içemez. Hani bence orada bir şey kutlanmış. Yani biz bazı şeyleri böyle haber olsun diye abartmayı seviyoruz. Öyle bir durumda yaşanmış olabilir. Cihan abi, hipodroma gittin mi sen de? Bütün burjuva oradaymış diyor. Evet, menüs yok, gitmedim bu arada. bütün herkes oradaydı gerçekten Gazi koşusunda. Hatta Yaz Yıldırım'ın Sayın Başkan Serdal Adalı ile bir sohbeti var. O çok eleştirilmiş. Hani geliyor Yaz, başkanı tanıdığı için işte omzundan tutuyor. İnsanlar şey demiş ya, işte başkan kaç yaşındaki kıza böyle omzundan mı tutturuyorsun kendisine falan. Ya farkında bile değil, sarılamıyor şimdi, tamam mı? Serdal Bey aşağıda kalmış, arada sandalyeler var. Hani o sarılamadığı için öyle yapıyor bence Yaz. Hani yoksa biz her şeyden bir çıkarım yapıyoruz ya. Bırakın, insanlar nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasınlar. Evet, yani Halis Karataş'ın herhalde bu işin Lionel Messi'si olduğunu gösterdiği bir koşu oldu. Hani bu zaferin üstüne bir devam filmi gelir mi? Ne diyorsunuz? Ha? Bunun üstüne belki bir devam filmi çekerler, biliyorsunuz çekmişlerdi. Hani Bizim için Şampiyon bence güzeldi, ben çok beğenmiştim. Belki bir devam filmi çekebilir. Bizim için Şampiyon 2 mi artık ne olacak bilmiyorum. Yani böyle Veli Efendi'nin çimlerinde öyle rüzgar gibi esti adeta. Bir de böyle taktik falan yaptığı konuşuluyor. Diğer jokeyler atın üstünde gelirken kendisi atın gerisinde koşarak geldi yarış alanına. Yani böyle çok ben at yarışıyla ilgilenmem. Hani Murat Özen çok sever. Ama beni böyle mutlu eden bir gelenek ya bu Gazi koşumuz. Mesela Eurovision vardı, hatırlıyor musunuz? Şarkı yarışması. O da beni mutlu ediyordu mesela. Sayılı geleneklerden biri, o yüzden bu tarz şeyler hoşuma gidiyor. Bütün insanlar orada böyle güzel vakit geçiriyorlar, pazar günü gidiyorlar. Gerçekten de bütün insanlar böyle kibar giyinmişler, hanımefendiler çok şık, beyefendiler çok şık. Güzel bir yarış oluyor ve bütün camia dediğin gibi oradaki yerini alıyorlar. Halis Karataş da hakkını verdi yani. Ben çocukken de kazanıyordu, hala kazanıyor. Yani Messi performansını göstermeye devam ediyor diyebiliriz. Ama şey var böyle, hani İngiliz sosyetesinden rol çalıyormuşuz gibi böyle şapkalı falan deniliyor ama ha? Yok Cem, o bence o bizdeki gelenek hep vardı, öyle de kalmaya devam edecek. Erzincan Refaiye'den sevgiler demiş. Selam olsun can dost Erzincan'a. Şükrü, teşekkür ediyorum. Cihan selam. Muslera zaten bizde de çok hatalı goller yiyordu. Teknik direktör nedir ya? Bielsa yıllardır acayip bir bolon bence. Hiçbir başarısı olmadan takılıyordu. Şimdi de Uruguay'ı patlattı demiş. Diğer bolonlarda Sarri, Tuchel ve Roberto Martinez demiş. Valla Bielsa işte Muslera hatalı goller yiyince bir anda böyle çıkardı oyuncuyu. Allah dedim, Muslera'nın zaten tamam yaşı geldi, kariyeri... Hani başka birine yapsan kariyeri bitti dersin. Zaten Muslera kariyerinin sonunu yaşıyor. Son Dünya Kupası'nı oynuyor. Ama oyuncu kendi çıkmak istemiş. Açıklandı. Ben de sana katılıyorum yani. Bielsa bence de gezegenin gelmiş geçmiş en balon teknik direktörü olabilir. Neden
bu kadar abartıldığını, neden bu kadar istendiğini ben hiç anlamadım gerçekten. Hatta böyle bir ara Türkiye'ye falan gelmesini isteyenler vardı. Hani adamın Avrupa kariyerinde Leeds United'la tek bir iyi sezonu var yıllardır ve adam bunun ekmeğini yiyor ya, şaka gibi gerçekten. 5 kupadan 4'ü kariyerinde Arjantin'de. O yüzden hani CV doldurursunuz ya. O hani bir yere CV doldurursun, hani böyle dolu gözükür ama hani boştur o yani. İçi boştur, altı boştur. Yazıyla doldurursunuz. Bence Bielsa da onun gibi bir yerden böyle iyi bir lobisi var bence. Balon yine patladı. Yani grubu da Yeşilburnu'nun arkasında bitirdi. Evet yani ben çok fazla da beğenmiyorum. Sana da katılıyorum arkadaşım. İsmini bulamadım, alta kaydı mesaj ama şöyle geleyim. İhsan, İhsancığım. Kimler geldi, kimler geçti. Sokak futbolu sallandı ama asla yıkılmadı demiş. Evet yani buralardayız. Formasına reklam almayan en asil duyguların takımını yaşatmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'ndaki son 32'deki maçlar da belli oldu arkadaşlar. Mesela bugün benim takımın maçı var. Gitti Brezilya ile eşleşti Japonya. Gerçekten bu yüzden böyle bir tık keyfim kaçık. Hani Kaptan Tsubasa çizgi filmiyle büyümüş bir nesil olarak ben ekran başında Japonya'yı destekleyeceğim. Evet yani kağıt üstünde Brezilya haliyle favori ama Hollanda maçında 2-2 berabere kalabilen bir Japonya'nın hani bu maçta bir beraberlikle uzatmalara, hatta penaltılara götürmesi bence beni çok şaşırtmaz. Çünkü 2022'de de iyiydi bunlar yani Katar'da. Orada işte Almanya ve İspanya'yı falan yendiler. Sonra Hırvatistan'a penaltılarla yenildiler değil mi? Aynen, Hırvatistan'a penaltılarla kaybettiler. Ha, bu sene de Hollanda ile kafa kafaya oynadılar. Yani başa baş oynadılar. Kötü bir oyun ortaya koymadılar. İşte kimse de Brezilya'nın erken elenmesini istemez. Bir de böyle bir durum var. Bu durumu da göz ardı edemiyorum. Yani şimdi aslında onlar şey istiyordu. Gruptan birinci çıkıp Fas'la karşılaşmak istiyorlardı ki hatta bunu direkt röportajlarında falan söylemişlerdi. Çünkü hazırlık kampında Fas'la falan maç yapmışlardı. Öyle istemişlerdi ama maalesef ki bunu yapamadı Tsubasa'nın torunları. Maçları söyleyeyim size. Güney Afrika, Kanada dün oynandı. Bugün maçına geliyorum. Liste burada. Evet. Brezilya, Japonya saat 8'de. Almanya, Paraguay 11.30'da. Salı günü gece 4'te Hollanda, Fas, fil dişi Norveç. 1 Temmuz Çarşamba Fransa, İsveç, Meksika, Ekvador. Yani sadece aslında tekrar bu gece saatlerini geçiyor. Ben gruplardan çıkılınca biraz daha böyle bir tık o saatlerin daha böyle öne geleceğini düşündüm. Yine biraz daha iyi ama yine o gece 4 gece 5 saatleri saat farkından dolayı maalesef oluyor arkadaşlar. Onu da detayını aktarmış olalım sizlere. Nerede kaldık? Yani İngiltere, Kongo, Demokratik Kongo, Belçika, Senegal oynayacak 1 Temmuz Çarşamba günü. 2 Temmuz'da Amerika, Bosna, İspanya, Avusturya. 3 Temmuz'da Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır maçları oynanacak. 4 Temmuz'da da Arjantin, Yeşilburun, Kolombiya, Gana karşılaşmaları oynanacak. Son 32 karşılaşmasında. Bu ikili averajı çok kafaya takıyorum ben. Bakacağım dostlar, görüyorum mesajlarınız. Bu ikili averaj olayı bence bu Dünya Kupası'ndan sonra son bulmalı ve bu uygulamanın uygulandığı İlk ve son kupa olmalı diye düşünüyorum. Yani kısa süreli bir turnuva için çok gereksiz. Mesela son maçların birçoğunun benim için keyfini öldürdü maalesef. Bir de yani FIFA böyle radikal bir değişiklikle grup maçları sonunda böyle kura ile eşleşen takımları belirlemeli bence. Hep işte bunu geçen programda da söylemiştim. İşte önceden kimin kiminle eşleşeceğinin belli olması Cezayir-Avusturya maçı gibi rezilliklere sebep olabiliyor. Adamlar öyle oynadı işte, berabere bitirelim, takılalım falan. 5 saniye içinde taç atışı gibi şeylerden ziyade bence FIFA'nın biraz daha böyle radikal kararlar alması gerekiyor. Bir de yani saldıran, işgal eden ülkeye değil de saldırıya uğrayan ülkeye yaptırım uygulanması, FIFA'nın buna ses etmemesi, yani İranlı oyuncuların buna isyan etmesi vesaire. İşte Infantino gitmiş İranlı oyuncuların soyunma odasına ilk maçın ardından. Demiş ki hani böyle olmayacak, bu maçlık idare edin, ben bu problemi çözeceğim demiş. Ama o problemi de çözememiş. Sadece oyunculara telkin etmek
kitle sınırlı kalmış. Bir de böyle kontenjan adaletsizliği var mesela. Yani şey diyoruz ya biz şimdi, Curaçao gitti, Panama gitti, Ürdün gitti kardeşim falan diye. Bunlar kontenjan torpillisi arkadaşlar. Bir de böyle bir şey çıktı ya şimdi, takım sayısı arttı diye. Mesela Panama, Curaçao, Irak, Katar, Özbekistan. Özbekistan olabilir, onlar bizde. Ama ya bunlar hep şey, kontenjan torpillisi. Toplam bunlar 2 puan topladı ya. Evet, ben mesela turnuvayı beğenmeyenleri falan görüyorum. Onu da sorayım size karambolde. Belki hani ek bir konu olsun, yan konu olsun. Mesela siz bu turnuvayı beğenenler arasında mısınız, beğenmeyenler arasında mısınız? Ben oyumu kullanıyorum. Beğeniyorum işin açıkçası. Evet, FIFA'nın ve Amerika'nın ilginç yaptırımları dışında saha içini bahsediyorum. Saha dışındaki olayların hiçbirini zaten tasvip etmiyorum da. Hani zeminler falan. Mesela takımların büyük çoğunluğu fiziksel olarak bence çok iyi hazırlanmışlar. Herkes böyle canla başla falan mücadele ediyor. İşte böyle yeni kurallar. Hani oradaki o kural fena değil mesela. Toplar, top böyle taça gittiğinde falan çok beklemiyorlar. Böyle 30-40 saniye orada oyalanmıyorlar falan. Böyle yere düşüp 2-3 dakika kalkmayan oyuncular da çok görmüyoruz. O yüzden beğendim. Mesela şey vardı. Geçen şeyi gördüm. Çok güldüm buna. İlk iki maçın sonunda milli takım 48 takım içinde 47. sıradayken böyle hani herkes isyan ediyor, diyor ya 48 takım var, bizim takım nasıl 47. sırada falan. Bu üçüncü maçlar bitti, biz 35'e yükselmişiz. Yükselince de herkes şunu yapıyor ya, o kadar da kötü sonuç elde etmedik demeye falan başladılar, bu sonucu normalleştirmeye falan başladılar. Böyle sosyal medyada falan okurken biraz güldüm. Aradan biraz zaman geçince şey falan de

0: sanatçılar falan.
1: Hollywood'da olması da tabii yani, etkili hocam.
0: Efendim?
1: Hollywood'daydı bir de tabii.
0: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil, kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika Boston'u geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var, bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
1: Hocam benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
0: Evet, Metin Tekin böyle bir tespitte bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımda, milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı dederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o? Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa. Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? Ya iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez. Ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir.
1: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
0: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyor da. Anlatabiliyor muyum?
1: Direkten dönme var sizin çok
0: meşhur evet. Söylediğiniz. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareketti. Ama direkten döndü ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. Ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba filan demez şans.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiç. Yani. Samimi de olmaz. Bu anlayış yavaş yavaş kendini galibiyetlere biz de oynayabiliriz, biz de yapabiliriz'e dönüştürür ve bir futbol kültürü oluşturur. Dolayısıyla bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim soyunma odası, antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin
0: ben ve arkadaşlarım, yönetim neyse hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmeniz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın, yazılı, görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur?

0: Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi. Çok doğru değil ama zincirleme reaksiyon olur. Ve herkes der ki o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var. Ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why not us? Aslında bir kelime oyunu da var.
2: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok her daha önemlidir. Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz. Evet. Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine de selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim bir selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu. Evet. Bir maçlığına da aslında milli takımda hocalarını da yaptınız.
0: İşte bu İsveç, İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri. Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diye. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir görüşelim dedim. Çağırdım. Dedim ki Metin, çok iyi oynuyorsun, çok formdasın. Ve seni çağırmayı düşünüyorum. Hocam dedi, her zamanki o beyefendiliğiyle. Bilmiyorum, yok yok ben biliyorum dedim. Sadece haberin olsun diye dedim. Ondan sonra ve çağırdım. Hakikaten de çok iyi oynadı.
1: 2-1 kazanmıştık.
0: 2-1 kazandık. Sergen'le Emre attı. Emre'yi de Kenneth Anderson'a düşünmüştüm. Özellikle hava topu için. Sonra sakatlandı Metin. Ve de beni aradı. Buraya kadar hocam dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Şimdi sıkış.
1: Zaten siz de İsveç maçına özel bir davet yapmışsınız.
0: Sıkışmışsınız da şimdi siz kadroda dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Espiritüel güzel noktalara değinen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Tabii biz de alamadık sakatlanınca.
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendiriyor.
0: Milli takımlar böyledir zaten. Yani sizin tabii ki bir takımınız vardır ama yani lig periyodu. Milli takım haftasına denk geliyorsa çok formlu olan oyuncuyu veya oyuncuları alabilirsiniz. Bir daha almak zorunda değilsiniz. Çünkü milli takım hocasının zaten namütenayi hakkı var. İstediğini alır. Türk pasaportu, Türk hüviyeti olan herkesi alma yetkisi vardır. Bu da o gün de bize bu güzel bir iş yaptı.
1: Hocam bir önceki konuya bağlantılı olarak Türkiye'de şu anda da bir jenerasyon tartışması da var. Hiç bitmeyen bir jenerasyon tartışması vardır. Temelinde aslında başka sorular sormak gerekiyor sanırım.
0: Yani ben şöyle noktayı koyalım oraya. Jenerasyon kendiliğinden olmaz.
1: Ya yani jenerasyonu bulduk, çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
0: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz, doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. Ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli. Fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelinceye kadarki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da, nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
1: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam, 67 ilden 67 futbolcu çıkardım.
0: Evet, şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki, oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin. Ki ben de geleyim seyredeyim. Yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayır da dedim, ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim çünkü çok haklısın, teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi. Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
2: Sadece değil futbolculuk.
0: Futbolun çeşitli yerlerinde hala devam ediyorlar. Ve arkadaşlar inanın bana, inanın bana, tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur. Hoca hep notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
1: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
0: Yani Bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
1: Hocam çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 tane 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
0: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar, hatta gençten daha fazla efor sarf eden, faydalı olan, yaşlı diye adettiğimiz, ki ben buna tecrübeli diyorum. Tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın, ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip, ki yenileri de gelecektir.
1: Evet. Hatta hocam 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz. 2000'li İsmail ve Ferdi 99'dur.
0: Yani
1: hala bir önemli bir kemik.
0: Tabii. Yani kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
1: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
0: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim.
1: Demiştiniz.
0: Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yle. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
1: Hocam bu noktada başka İngiltere'den bir sorumuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiliz dostumuzdan Andy Brassel'la geçtiğimiz günlerde sohbet ederken, uzun süredir biliyorsunuz o da sıkı dostlarımızdan biridir, YouTube yayınlarımıza denk geldiğini söyledi ve hocaya bir soru sormak istiyorum mümkünse de. Golcülerin Dünya Kupası oluyor.
0: Evet.
1: Konusundan yola çıkarak size şu şekilde bir sorusu var hocam.
2: Hello, coach. From Houston and the World Cup, Andy Brassel here. Hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen? Let me know. Take care.
0: Zor bir soru tabii Andy'ninki. Andy Brassel tabii çok eski bir dostumuz. Şimdi tabii 4 tane santrfor sayıyor. Diyor ki bunlardan sizce ikisi ideal ikilisi veya en iyi ikili hangisi? Şimdi Haaland'la başlayalım. Haaland bir 9 numara. Tipik bir 9 numara. Topla haşır neşirliği az. Defans arkası koşulları iyi olan. Fizik kalitesi yüksek. Güçlü fiziği. Ve golcü, özellikle 18 içerisindeki. Şimdi Haaland ve Osimhen'i üst üste sayayım ki İkisi birbirine biraz benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş sıçrama yeteneği, kafa hakimiyeti, çabukluğu, çevikliği, yani bir hareketten diğer harekete geçişi de çok çevikçe. Bu ikisinin özelliği bir defa defansı rahatsız ederler. Ben stoper olsam mesela bu ikisiyle oynamak istemem.
1: Ki bu ikiliyi beraber düşündüğünüzde hocam...
0: Döverler şeyi, yani tabiri caizse sıkıntı yaratırlar defansa. Fizik gücü inanılmaz, yıpratıcı. Osimhen'in bir de çabukluğu, sürati. Haaland da öyle. Fakat bunların arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bunların beraber oynadığı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bir yerden top gelecek. Kenardan gelecek. Duran toptan gelecek. Orta saha oyuncularından ara topu veya defansın arkasına gelecek.
1: Olmayanları da alırlar, olmayacak topları. Ama
0: çünkü bunlar sırtı dönük de oynayabilirler. Yani oynadığınız topu koruyup takımı ileri de iterler. Bu iki oyuncu tiplemez. Ve de yıpratırlar karşı defansı. Yani size alan da açarlar. Çünkü bunlar gitti mi siz de gitmek zorundasınız. Gitmezseniz buluştukları yerde gol yaparlar. Gelelim Mbappe'ye. Şimdi Mbappe bir defa klasik bir 9 değil. 11'den kırılma diyelim. İçeriye doğru, 9'a doğru. Ama tabii müthiş sürati, müthiş çabukluğu, dribling yapısı, adımlaması, ki hücum oyuncularında bunlar çok önemlidir. Adımlarında yanlış yaparsan pozisyonu kaç. Adımlaması ve de süratiyle ve de şutuyla, ki Julio Plases'iyle son yılların değişen futbolunda çabuk oyuncu ve teknik ve yetenekli oyuncu açığını kapatan ve kolay tutulamayan bir oyuncu. Kane'e gelince özellikle Osimhen ve Haaland için çizdiğimiz 18 kutusu etkinliğinin dışında bir oyuncu. Etkin fakat oynadığı yer dışarısı. 18'de bekleyen bir oyuncu değil. Çıkıyor, geziyor ve hatta hücum kurulumunda, oyun kurulumunu demeyelim ama hücum kurulumunda başrolleri oynuyor.
1: Ya olağanüstü sayıda da gol atıyor.
0: Müthiş teknik, olağanüstü asist yapıp pas atıyor ve müthiş goller atıyor. Tüm bunların sonunda Andy'nin sorusu, hangi ikili? Bir defa Osimhen'i koyalım oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'la Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen, dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam. Hocam bu dörtlüden farklı bir isim daha söyleyeceğim size. Az önce siz de ismini zikrettiniz gerçi ama. Özbekistan maçı öncesi kulüp düzeyinde 830 gol, milli takım düzeyinde 143 gol, toplam 973 gol. Real Madrid tarihinin 450 golle en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi tarihinin 143 golle en skorer ismi, 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi, birçok kupa artık burada sayarsak zamanımız kalmayacak bazı şeylere. İlk maçın ardından şöyle söyledi, daha doğrusu Özbekistan maçının ardından ilk maça atıfta bulunarak, futbolu bırakmış gibi hissettiğim zor ve karanlık bir haftaydı. Sürekli baskı altında kalmak hocam.
0: Ronaldo.
1: Evet, Cristiano Ronaldo. Sürekli baskı altında kalmak, kendinizi her gün en yüksek seviyede tutmaya çalışmak, psikolojik olarak, mental olarak ne kadar zor. 41 yaşında dünyada her şeyi başarmışsınız. Ya da teknik direktörlük için de aynısını söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani her gün yeni bir güne uyandığınızda, yeni bir sabaha uyandığınızda kendinizi nasıl motive edersiniz?
0: Şimdi öyle bir oyundur ki futbol, hatırayla yaşanmaz. Hatta dünle de yaşanmaz. Ya bir dakika, ben daha dün 3 tane attım. Kardeşim bugün ne yaptın derler adama. Acımasızlık burada. Hep iyi olacaksın, hep hazır olacaksın, hep sakin olacaksın. Hep çok çalışacaksın. Her maçta oynayacaksın. Bunlar kolay işler değil. Söylerken zorlanıyoruz. Onun için dedim, büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir profesyonel örnek veriyor. Ama biz illa da biz derken dünyayı kastediyorum. Bu sefer şeyi taktık. Messi 2 attı, o atamadı. Messi dünya şampiyonu oldu, o olamadı. Anlatabildim mi? Yani illa tabii herkes bir şey buluyor. Ama bu Ronaldo'ya saygı duyulmasını önlemez. Herkesin saygı duyması gerekir. Bu kadar yıl, bu kadar acımasız bir oyunda en üst seviyede kalmak büyük bir başarıdır. Saygı duyulası bir olaydır.
1: Hocam ilk golden sonra o klasik gol sevincini dahi yapmayı artık unuttu diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir konsantrasyon vardı. Bir duygu boşalması yaşadı. İkinci golde de Nuno Mendes'e friki bıraktı. İkinci yarıda da bir frikik organizasyonu oldu.
0: Evet. Onu da bıraktı.
1: Onu da bıraktı. Bruno Fernandes barajın arkasına, evet, Cristiano'ya gönderdi. Orada hocam Portekiz'in yardımcı antrenörlerinden biri Austin McPhee ekrana geldi. Aston Villa'da duran top antrenörü ve Aston Villa 2023-24 sezonu 25 gol atarak duran toplardan büyük dikkat çekmişti. Geçen sezonda Avrupa finalinde, Avrupa Ligi finalinde gol attığında tribünler McPhee'nin ismini bağırdı. Yani o kadar dikkat çekici. Artık oyunun her alanında herhalde bu detaylara çok dikkat ediliyor ki siz pozisyon antrenörlüğüne de çok,
0: evet,
1: inanırsınız.
0: Ben pozisyon antrenörlüğüne de çok inanıyorum ve de birçok yeni mevkiyi de futbola koymak gerektiğine de inanıyorum. Daha da yeni. Büyük bir aile olacak artık teknik heyetler veya futbola hizmet edenler. Bu bir ayrı konu. Yani duran toplar başlı başına bir konu. Özellikle açamadığınız defanslarda imdada yetişen en acil çözüm bu. Free kick, korner, yan top.
1: Hatta taç.
0: Hatta taç. Hatta taç değil, taç. Yani bugün özellikle kuzey ülkelerle oynadığınızda havlular bulunur biliyorsun kenarda.
1: Norveç maçı vardı.
0: Tabii ki. Sizin. Tabii ki.
1: 2-1 kazandığımız maçtan önce herhalde siz...
0: Antrenmanlarda uzun taca çalıştık. Uzun taç. Uzun taçtan gol yedik.
1: Evet. Sonra kazandık gerçi.
0: Kazandık ama uzun taçtan yedik.
1: Evet.
0: Uzun taça çalıştık. Atanı, koşanı, vuranı hepsini hem gösterdik teori olarak hem pratik. Ama oradan yedik. Dolayısıyla bir silah o da. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neredeyse altı pasın içine atıyorlar. O yüzden herkesin unuttuğu bir şey var. Üçüncü toplar çok önemlidir. Nedir o? Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topları kazanmak çok önemlidir. Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topu kazanmak çok önemlidir.
1: Hocam sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki konularımız biraz daha akademik olacak. Daha insan yönetimi, kriz anlarındaki karar verme mekanizması, baskı altında çalışma gibi konuları sizin tarzınızla yorumlayacağız. Son olarak bir konu daha var hocam merak ettiğimiz bizim arkadaşlarımızla birlikte. Paraguay maçında Almiro'nun kırmızı kartı vardı. Ve bunun sezon içindeki muhtemel yansımaları üzerine sizinle konuşmuştuk. Jude Bellingham İngiltere-Gana maçında arkadaşıyla konuşurken ağzını kapattı. Görüntü olarak kırmızı kart. Ama Colina'nın da bir açıklaması oldu daha sonra. Tabii ki bu daha dostane bir sohbet olduğu için kırmızı kart çıkmadı. Biraz herhalde bu kurallar yoracak gibi duruyor bize.
0: Açıkçası dokundukça, kural çıkardıkça hakem de yorulacak, biz de yorulacağız. Tamam, bir sebebi var. Bu sebeple futbolun hızını artırmak, temposunu düşürmemek, yalan yanlış yatmalara prim vermemek, akıcılığını sağlamak, hiç bunlara itirazım yok. Colina'yı da bu konuda en iyi çözüm bulan olarak görüyorum. Çünkü olağanüstü bir hatıram var. Şimdi onu anlatacağım. Ama Colina'ya bu soruyu sordular. BBC'de yaptığı röportajı.
1: İsterseniz söyleyeyim hocam.
0: Ben dinledim onu. Evet. Diyor ki bu bir dostane olursa buna kırmızı kart yok. Ama belli ki hiddetli ve kavga veya küfür hali, biz bunu hakemin inisiyatifine bırakıyoruz diyor.
1: O yüzden de VAR'a çağrılıyor aslında.
0: Onun için VAR'a çağrıldı. Bunu bir defa böyle söyleyelim. Hakem inisiyatifinde olduğu için. Ancak hakem bence inisiyatifini kullanmak istemedi. Çünkü demin söylediniz. Biz duran top çalışması yaptık. Bir taktiğimiz var. Bu taktikte de kornerlerde benim önüme arkadaşım blok yapacak, ben rahatlayacağım. Ben de bunu arkadaşıma, bloğu unutma, benim önüme blok yap dedim. Fakat arada, o arada rakip girdi. Beni dışarı mı atacaklar? Hayır. Rakip de çok güzel tiyatral olarak oynadı burayı. görmüyor musunuz bana küfür ediyor veya işte rasizmle ilgili bir şey diyor dedi ve beni attı. Onun için hakeme bırakmıştım. O anda o anlardı ama suistimali açık.
1: FIFA bu arada zorunlu tutmuyor bildiğim kadarıyla hocam.
0: Zorunlu bir tutmadığınız bir şey de sonunda tavsiye kararına döner ki bu da yumuşar en sonunda gider. Şimdi Colina da benim bir hatıram var. Yani çok beğendiğim biri. Bugün FIFA'daki hakemlerin de başımda olduğu için. Milan Inter oynuyoruz. 2,5 milyar insan seyrediyor. Daha doğrusu Inter Milan deplasmandaydı. Tam maça başlayacağımız an 148-158 ülke veriyor. Birdenbire 4 direkten puf puf puf spotlar söndü. Tam başlarken. Huuu oldu seyircide. Bir düdük çaldı. İki hocayı çağırdı. Cooper'di Inter'in hocası. Beni çağırdı geldik dedi ki hocalar ben şu anda görüyorum. Ne diyorsunuz? Biz de dedik ki biz de görüyoruz. Ben dedim ki bir şey söyleyebilirim buyurun hoca dedi. Dedim ki en önemli kaleciler değil mi onlara soralım. Çok iyi fikir dedi. Abbiati ile Toldo'yu çağırdık. Onlar da geldi. Dedi ki bir sıkıntı var mı başlatacağım oyunu. Ben görüyorum hocalar görüyor siz. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Geçin dedi. Şimdi dön. Biz de spotlar sönse. Şimdi ben soruyorum herkese. Bir defa yukarıdan aşağı gözden bir temsilci yavaş yavaş inecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı aranacak. O arada hakem içeriye gelecek. Değil mi? Çünkü onun bir süresi var. 13 dakika 15 dakika jeneratör tekrardan kendine gelecek falan filan. Yayıncı kuruluş gitti. 2,5 milyar bekleyen insan gitti. Bizde o kadar değil de işte. Neyse. Anlatabildim mi? Colina bunları yapacak bir adam. Yani ben hayatım boyunca bunu hiç unutmadım. Ve maç başladı. Sonradan zaten kendiliğinden geldi onlar falan. Şimdi Colina diyorsa dikkat etmemiz gerekir. Ama bazı kurallar mesajı veriyor ama uygulanması zor gibi duruyor. Hatta yoruyor da. Kafa karışıklığına da sebep oluyor. Şimdi mesela tartışılan su molası var. Tam almışız yolumuzu, oynuyoruz, akıcı şekilde gidiyoruz, kesiyorsun, su molasına gidiyoruz. İnsani bir davranış, düşünce, hiç itirazım yok, o da tartışılıyor. Onun için futboldaki kurallar da tartışılacak. Ancak her dakika bir kural, inanın bana hakemi de yorar, taraftarı da yorar, seyredeni de yorar. Bu biraz zorlama olmuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani zorlama olmuş gibi bu. Mesela bugün bizim maçımızda kornerde saydı. Taşta saydı. 5-4. Yani anlıyorum ama
1: dünkü maçlardan birinde sanırım hocam hızlı kullandı kale vuruşunu. Çok açık bir köşe vuruşuydu. Ama hızlı olunca VAR'a gerek kalmadan başlandı. Mesela bu tip ufak boşluklar da var hala.
0: Var. Var. Şimdi tabii ki onların da işi kolay değil. Yani buradan itirazlar, buradan yeni çalışmalar.
1: Saatler, kameralar,
0: yani şeyler, aksesuarlar çoğaldı. Aksesuarlar çoğaldı. Çift saat, efendime söyleyeyim, buradan iki tane kamera, iki tane düdük. Yani bir sürü iş var. Düşünebiliyor musunuz? Hocam. Üç hakem yönetirken neredeyse ona geldik. İçeridekilerle yavaş yavaş bayağı fazlalaşıyoruz. Buna rağmen bir şeyleri yine problem olarak yaşıyoruz, çözemiyoruz. Dolayısıyla şimdi öyle bir duruma geldik ki futbolun doğallığını bozmadan bunu ben nasıl yönetirim? Oraya geldik. Yani haklı olarak bir defa ağır sakatlıklara mani olmak, küfüre kafire mani olmak, ırkçılığı önlemek, bir sürü şeyi önleyeceksiniz. Ama futbol sahada oynanırken nasıl sizin bilmediğiniz yerden soruyorsa, sizin aldığınız kurallardan sonra bilmediğiniz yerden bazı konular gelecek. Bu hiç şaşmaz.
1: Evet hocam. Sanki süre hakemine doğru gidiyor muyuz?
0: Ben şahsi kanaatim odur. Süre hakemi, masa hakemi, süre hakemi koyar isek belki birçok şeyi kullanmaya gerek kalmadan daha basitçe hem de ne olursa olsun uzatmalarda herkes emin değil netliğinden. 7 dakika veriyor, emin değil. Siz hiç baskette 1-2 saniyeyi bazen geri alıp ileri alıyorlar ya. Onun dışında herhangi bir şey olmuyor. itiraz da olmuyor çünkü süre duruyor, süre devam ediyor. Burada hala onda böyle bir istifam, bir endişe görüyorum açıkçası. Bu bitmeyecek. Futbolun tartışması hiçbir zaman bitmez. Dünyada bitmez. Sana bana olduğu sürece bitmez. Yani asgari müşterekte birleşilen tek pozisyon yoktur. Asla. Hatta uçsa dahi bir futbolcu, tutsa penaltı mı değil mi diye bu bile tartışılır. Çünkü bir pozisyon önceye döner, orada faul vardı der, başka bir şey der. Futbolun tartışması mümkün değil, bitmez. Belki de güzel tarafı da o mu bilmiyorum ki. Belki itiraz hakkı gelecek. Devrede bir tane veyahut işte bilmiyorum. Ama yani bir yerlere doğru gidiyor. Tabii bütün bunların sebebi oynanan oyunu güzelleştirmek. Oynanan oyunu en yüksek zaman diliminde takdim etmek. Ama dediğim gibi bir yandan da o masumluğunu, o natürelliğini korumak lazım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bizim için Türkiye adına Dünya Kupası noktalandı. Son sözü mesaj olarak yine size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Onlar götürdüler. Onlar emek verdiler. Onlar yine oynayacaklar. Daha önce de söylemiştim. Bizim bir parçamız. Hepsine ülkemiz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlara ve turnuvalara hazırlansınlar. Onlardan bu ülke çok şey bekliyor. Bazen biraz kırılıyoruz, üzülüyoruz. Ama maalesef kültürümüz, futbol kültürümüz bizim bu. Ama hepsini bağrımıza basacağız. Yarın yine onları alkışlayacağız. Bu ülkede onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Böyle de bir sevgimiz var. İsterdik ki tabii yolumuza devam edebilseydik keşke, ama olmadı. Olabilir. Bizi çok sevindirdiler. Onun için onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bayrağını temsil eden herkese büyük bir saygımız var, sevgimiz var diyoruz ve iyi günler diliyoruz.
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve kendi saatinde Türkiye'nin en çok tercih edilen futbol programı olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Takvimlerin 29 Haziran pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle başlamanızı diliyorum. Haftanız bereketli, yüzünüz hep güleç, yolunuz daima açık olsun dilerim. Bu hafta beklediğiniz güzel haberler varsa inşallah kapınızı çalsın. Direksiyonda, işinin başında, evinde, yollarda bizleri dinleyen, kulaklarını, gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel yürekli dinleyicilerine, dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba diyorum. Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçti? Hafta sonu demişken ve aklımdayken dün sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da sevgili Kevser Şahin'in canlı yayın konuğuydum ve bir saat boyunca bana mesaj atıp yanımda olan dinleyicilerimizi de asla unutmadım, unutmam da. O yüzden izin verirseniz onları buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yaşar Kut, Aydın Erdoğan, Tolga Bey, Şevket Sütçü, Ünal Şahin, Hüseyin Mecit, Eren Almina, Ercan Yavuz, Önder Özün, Ahmet Ertaş, Ali Yağız, Orhan Özdamar, Mine İşi Sağlam, Burak Bey, Bekir Albakır, İrfan Bey, Amil Bey, Onur Özsoy, Kıvanç Örsuvan, Koray Kambur, Yunus Dane, Nedim Kalın, Orkun Alsulu, Sedat Aydın, Mevlüt Vanlıoğlu, Lokman Bilis, Cebrail Efe, Ercan Çağlar, Atakan Yıldız, Bayram Olcay, Ahmet Gece, Hüseyin Şimşek, Muammer Altın, Onur Veli, Gökhan Tüfekçi, Metin Türkoğlu, Uğur Çalık, Ahmet Yürük, Altan Arın, Emre 4567 ve Antalya Konya Altından da Selim Kara, Ersin Ayyıldız, Hakan Ogündür. Bu saydığım isimler de aynı zamanda Instagram adresim Çağatay Hoca'ya dün paylaştığım videonun altına da birbirinden harika yorumlar yapmışlar. Ne desem bilemiyorum vallahi. Mikrofonun ve ekranın gerçek değeri karşısında gönülden bağ kurabildiğiniz insanlar olduğunda anlam kazanıyor. Güzel sözleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden iyi ki bu yolculukta beraberiz. Her zaman söylüyorum ve iyi ki bana insanın gerçek servetinin banka hesabında değil de hakkında edilen dualarda saklı olduğunu hatırlattınız bir kere daha. Hepinize minnet duyuyorum. Çok ama çok teşekkürler. Ve gelelim bir haftadır beklediğiniz güne. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milleti köşesine 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da bugün mikrofonu size bırakıyorum. Hattın diğer ucunda sizin sesiniz yankılansın istiyorum. Geçen hafta gibi yine en az 100 telefon gelsin. Yurt dışından ya da Türkiye'nin dört bir yanından bugün herkes sesinizi duysun. Yarın keşke arasaydım demesin kimse. Bugün yayının en önemli konu sizlersiniz. A milli futbol takımımızla ilgili görüşleriniz olabilir. Gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşünceleriniz, hepsini burada Radyo Gol'de 0212 273 10 10'a bir telefonla bağlanarak bizlerle paylaşabilir. Sesinizi binlerce insana da duyurabilirsiniz. Haydi telefonlar ard arda gelsin. Bugün öyle bir arayın ki operatörler bile bu hafta ne oluyor desin. Bir telefon, ne bileyim, bir fikir. Bugün o ses senin sesin olsun. Hatlar hiç de boş kalmasın. Ben hazırım, bakalım. Telefonlarımız hazır mı? Dinleyicilerimiz hazır mı? Hocam her gün sizi dinliyoruz diyorsunuz. Bugün bu telefonlarınızla gösterme günü. O zaman haydi diyorum, ilk telefonumuzla başlayalım ama şimdi hatırladım. Öncesinde bugün yad etmek istediğim bir dostum var. Geçen sene hayatını kaybetmişti tam bugün. Sizlerin de yakından tanıdığı Türk spor basının usta ismi, spikeri Sabri Ugan dostuma da Allah'tan rahmet diliyorum. Yattığı yerde incinmesin inşallah. Instagram Çağatay Hoca adresinde de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çünkü hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Bir sürü telefon geliyor şu an. Yine bakıyorum Instagram'da beni takip alan Sedat Tunçüre'ye de çok teşekkür ediyorum. İlk telefonumuzla başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ardı arkasına gelsin ve bakalım sonu kaçla biten dinleyicimize, şöyle 77 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesine. Amma konuştum deyip mikrofonları da sizlere bırakayım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Özen. Saygılar sunuyorum.
0: Saygılar.
1: İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
0: Saygılar.
1: Herkese
0: sizden Erkan
1: hayırlı
0: Bey,
1: haftalar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Vallahi sizlerin sesini duyunca daha iyi oluyoruz. Mikrofon sizde, söz de sizde. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi alalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle rahmetli Sabri Ugan'a ve Kadir Nemir'a tekrardan enişten rahmetlerimizi sunuyoruz. Yattıkları yer nur olsun inşallah. Allah cennetinden karşılasın.
0: Amin.
1: İkincisi, dün atçılık tarihinin her sene koşulduğu gibi en önemli koşullarından bir tanesi olan Gazi koşusunu koştu atlarımız. 22 tane İngiliz safkanı. Bunlardan 5 numaralı Bayın Alçakan birinci geldi jokeyi Halis Karataş'la. Öncelikle at sahibini ve jokeyi Halis Karataş'ı sonuna kadar tebrik ediyorum, kutluyorum. Şuradan girmek istiyorum sevgili hocam. Bakınız önümde diğer telefonumda Halis Bey'in diğer eski jokey arkadaşlarından Selim Kaya'nın bir mesajı var. Instagram mesajı. İzninizle çok kısa okumak istiyorum birebir ne yazdığını. İlk kez hesabımda benden başkasını paylaşıyorum. En samimi hislerimle söylemek isterim. Bu yarış bayramımızın 100.sü atamızın mirasını kazanmak sana çok yakıştı. Diğer arkadaşlarıma da elbette çok yakışacaktı. Ama sana ayrı bir yakıştı abicim. Sen önümüzden yürü, eline emeğine sağlık, yürüye dur aslan abicim. Bakın bir jokeyi ne kadar övdüğünü görüyorsunuz. At yarışı da bir spor ama jokeyler nasıl kendi arasında arkadaşsa ben şuraya bağlamak istiyorum lafı. İnşallah diğer futbol takımlarımız, Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz, Trabzonspor'umuz ve diğer takımlarımız diğer bir takım şampiyon olduğunda böyle bir tebrik mesajı yayınlayıp bunları da paylaşmalarını umuyorum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Harika açtınız yayını. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. 0212 273 10 10 ve sonu 30'da biten dinleyicimiz hattın diğer ucunda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden de söz milletin köşesine.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız öncelikle?
0: Çok teşekkür ediyorum, tanıyalım lütfen sizi.
2: Emrah ben, İstanbul'dan.
0: Buyurun Emrah.
2: Fıkır Fenerbahçe taraftarıyım ama her şeyden önce iyi bir milliyetçi, iyi bir Türk'üm. Sabri Urgan'ın evet çok böyle şey yapıyoruz ya, geçen gene izledim o TGRT'deki programlarını denk geldi. YouTube'da eski şeylerine baktı böyle. Allah kabul etsin, büyük adamdı. Gerçekten iyi futbol severdi. Çok insana futbolunu sevdirdi. Anlattı o UEFA Şampiyonlar Ligi maçları zaten unutulmazdı. Allah yaktığı yerde incitmesin demek istiyorum. Onun dışında diğer bir şey, dediğim gibi Türk'ün, iyi bir milliyetçiyim. Abi bu milli takımın hali nedir hocam? Bu yani günlerdir, aylardır, haftalardır konuşuyoruz. Bu Montella'yı ben baştan beri istemiyorum. Tamam mı? Bu işte gruplaşmalar vesaire onlar oldu. Son maçta Amerika maçında gördük ki işte neler şey oldu, neler yapabiliyoruz, aslında neler yapabilirdik. Yani bir şeyi daha hebe ettiler. Ben 46 yaşındayım. Yaşımın yettiği böyle dediğim 2002 Dünya Kupası'nı izlemiştim. Askerden yeni gelmiştim. O işte Nihat'ları, İlhan'ları vesaire böyle doya doya izlemiştik böyle. O yazımız dolu dolu geçmişti. Böyle ne bileyim çok gururlanmıştık. Hani bu sene de umutlandık. Biz mi çok büyüttük bizim çocukları gözümüzde? Ya da bu gruplaşmalar mı mahvetti bu takımı? Niye bu hale geldik? Yani o kadar üzüldüm ki yemin ediyorum çocuğum var benim 6 yaşında ilk Avustralya maçını sabah 6'da hafta sonu çocuğu kaldırdım yatağından, ağzı süt kokan çocuğu meydana götürdüm ki maç izleyelim. Hani o duygular aşılansın. Çocuk şey yapsın diye hüsranla döndük evimize. Dünya kupası bitti. Oynuyormuş şu anda, bize ne? Ya ne bileyim işte rütüp var, şey var. Ya, iyi yayınlar size Çağatay Hocam. İyi yayınlar. İnşallah şu Hacı Osman'a da istifa eder de bir an önce ondan da kurtuluruz. Artık böyle mafya bari şeylerden bıktık biz. Ülkece istemiyoruz. Mafya bir şey istemiyoruz.
0: Evet.
2: İyi yayınlar.
0: Jargon yerine terminoloji istiyoruz değil mi Emrah Bey?
2: Evet. Aynen öyle Çağatay Hocam, artık yeter. Vallahi yeter.
0: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız da bizleri aradığınız için.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sevgiler, saygılar diliyoruz. 0212 273 10 Instagram'da Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hiç susmasın istiyorum telefonlar. Sonu bakalım 36 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Kemal Temel'de. Ben de Türkiye maçını seyrettim ama iğrenç bir maçtı Avustralya maçı. O kadar fena oldum ki Montella'yı resmen sövdüm hocam ya.
0: Kemal kaç yaşındasın?
3: Ben 11 yaşındayım.
0: Kaç? 11?
3: Evet, 11'im.
0: Hangi okula gidiyorsun?
3: Avustralya Zeynep Orta Okulu.
0: Harika. Karne de geldi herhalde.
3: Efendim?
0: Karne nasıl geldi?
3: Taksiyle aldım.
0: Oo, Allah. Tebrik ediyorum seni Kemal'cim.
3: Peki, ben de bu olaydan hafta kalecilik yapıyorum.
0: Kalecisin.
3: Uğurcan Çakır zaten.
0: En beğendiğin kaleci kim Türkiye'de?
3: Ece Uğurcan Çakır.
0: Dünyada var mı?
3: Var tabii. Mert Kiroplu eskiden. Bu yapıyordu. Bir de sen Galatasaraylı mıydın? Değerli mi?
0: Yok, ben takım tutmuyorum Kemal'cim. Biz tarafsızız mesleğimiz gereği. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı Kemal?
3: Var tabii. Ben kalbinin gitmesine bayağı üzülüyorum. Kalbi büyük ihtimal gidebilir. O kadar üzülüyorum ki. Bütün Galatasaray çocuklar dağılıyor. Kalbinin gitmesine aklımın sevdamdan gitme dedim.
0: Evet, ama şu an gidip gitmediği henüz belli değil. Büyük bir ihtimalle gidecek gibi duruyor.
3: Evet.
0: Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz sana aradığın için.
3: Abi, görüşmek
0: üzere. Sağ ol Kemal'cim. Genç dinleyicilerimizin sesini duyunca da insan hoşuna gidiyor. 0212 273 10 mesajlarınızı da bekliyorum. Telefonlarınızı da bekliyorum. Hiç ara vermeden yine dinleyicilerimize devam edelim istiyorum. Sonu 03 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan benim adım.
0: Buyurun Kenan Bey.
4: Ben özellikle milli takımın son durumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle, biz her şeyi Türk milleti olarak abartıyla yaşıyoruz. Milli takım buraya gelene kadar işte bir 4-6-0 garabetiyle oynadı. Ama bana göre hiçbir zaman 4-6-0 oynamadı. Yani Kerem'i forvet bölgesinde oynatıp işte son vuruşu olmayan, arka tarafa dönük oynama meziyetli olmayan oyuncuları forvet olarak oynatıp bir başarı elde ettik. Basınımız da bunu işte sonuçlar iyi geliyor diye, sonuçlar iyi gelirken bir takıma vurulmaz diye görünmezlikten geldi. Ama işte lastik bir yerde patladı. Bugün dünya futbolunda ne kadar forvetimiz olmasa da en iyi forvetimiz neyse veya o bölgeye en yakın oyuncu neyse onu oynatmamız gerekiyordu. Bir sürü son maçta özellikle Amerika maçında gördük. Daha önceki maçlarda bir puan almış olsaydık bugün Dünya Kupası'na devam ediyor olurduk. 10 kişilik Uruguay karşısında 55-60 dakika pozisyon bulamadık. Israrla, yani bugün ben her zaman söylüyorum, halı saha maçlarında bile uzaktan bir gol yiyince diğer arkadaşlarımıza söylüyoruz ki çerçeveyi gördüğüme şut çektirme. Yani bugün ön liberalarımız, işte defans oyuncularımız o şutu çektirmemesi lazım. Direğin dibinden gol oluyor, herkes kalecimize, Uğurcan'a şut atıyor. Hiç kimse demiyor ki o şut niye çektirildi, o kale niye görüldü ikinci üçüncü dakikadan. Hadi golü yedin, 60 dakika sonucu değiştiremiyorsun, gidiyorsun 80. 90. dakikalarda. Yani ben bu Montella hocanın inatçılığını anlayamıyorum. Yani 80. 90. dakikaya kadar değişiklik yapmıyor. Bugün Uruguay maçında ikinci yarı 3 tane değişiklik yapsaydı inan bir pozisyon bulunup bu hale gelmez diye düşünüyorum. Ama her şey bir tecrübe. Bundan sonrakilerde inşallah daha iyi olur. En kısa zamanda istifasını bekliyorum ama istifa edecek gibi de gözükmüyor. Koskoca ülkede milli takımı yönetecek bir hoca bulamıyoruz. Bugün baktığımızda Montella'nın Adana Demirspor'da başarısı var deniyor. Adana Demirspor, yani uçuk açık masraflar yapılıp Boletello'yu getirdiği sezonda Avrupa Kupası'na katılmış. biz böyle bir hocayı getiriyoruz. Kendisi Türk'ten daha Türk hissettiğini söylüyor ama yani bir getirdiği yerde otura milli takıma başarılar diyorum bundan sonraki turlardan. Ama yeni gelecek hoca da özellikle bu A Ligi'ndeki maçlar çok zor, nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Türk bir hoca geldiğinde A Ligi'nde başarısızlık olduğunda yerden yere vuracağız. İkisi aynı klasman değil, İtalya ile oynayacaksın. İşte efendime söylediğim
0: Fransa ile oynayacaksın.
4: Büyük ülkelerle oynayacaksın. Başarılar diliyorum. Size de yayınınıza başarılar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler Kenan Bey, yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alan Kemal Çatubay, İlhan Kaya, Serkan Özkan ve Sedat Tunç Yürek Beylere de çok teşekkür ediyorum. Sıradaki bağlantımıza devam edeceğiz. Cihan Aslancan'a çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar mesajı yollamış. Yine Can Bey var, diyor ki Çağatay Hocam, Vedat Muriç'in antrenmanda sakatlığı haberi doğru mu? Evet doğru, Vedat Muriç antrenman esnasında adalesinde bir ağrı hissetti ve sedyeyle aslında sahayı terk etti ama oyuncunun durumu daha yapılacak sağlık kontrolünden sonra belli olacak. O yüzden hani sosyal medyadaki dezenformasyonlardan çok etkilenmeyin. Resmi olarak bir açıklama zaten yapılacaktır. Sonu 44'te biten dinleyicimiz değil, yine bakıyorum 63 mü? 80. 80'le biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
5: Çağatay abi, iyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum, buyurun.
5: Ben Beyoğlu Kasımpaşa'dan Niyazi Dinler.
0: Evet Niyazi Bey.
5: Ben Türk Milli Takımını başarılı buluyorum normalde. Hocamız da bence başarılı. Neden diyeceksiniz? 24 yıl aradan sonra biz Dünya Kupası'na katıldık. Bu bile gerçekten büyük bir başarıdır. Yani ben eleştirileri anlam bir türlü veremiyorum. Vermek de istemiyorum. Yok, niye bunu oynattı? Niye bunu oynatmadı? Onu oynatsa diyecekler ki niye bu oynadı? Yani bu yazı, spor yazarlarını anlamak da gerçekten çok güç. Acaba diyorum hani gitsin. Kim gelebilir? Merak ediyorum, kim gelebilir? Gelecek, yok oyuncuları tanıyacak, yok o yok bu vesaire vesaire. Yani fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sırada bekleyen arkadaşlarımız da çoktur. Yani buna bir cevabınız var mı sizin? Bilmiyorum. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Niyazi Bey. Görüşmek üzere. Size de işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Şimdi yine mesajlarınız geliyor. Cüneyt Bey demiş ki hocam, hiçbir takım hiçbir transfer açıklamıyor. Niye böyle oluyor diyor. Dünya Kupası'ndan sonra transfer süreci hızlanacak. Bu bilgiyi verelim. Yani bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon özelinde değil. Tüm takımlar için geçerli. 19 Temmuz'da bitecek biliyorsunuz. Şu anda son 32'deki maçlar da oynanıyor. Bilmiyorum, beğendiğiniz maçlar var mı? Özellikle etkisinde kaldığınız ya da çok çok zevk aldığınız, seyir zevki anlamında. 0212 273 10'da sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Selamun aleyküm Çağatay abi, ben Ahmet Ertaş. Nasılsın abi?
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, gönderdim. Evet, televizyondan da selam yolladım sana Ahmet Bey. Çok teşekkürler.
6: Abi ben bir konuya değinmek istiyorum. Yabancı sınır konusunda. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim abi. Yabancı sınırı, yani o altyapıdan oyuncu yetiştirmek için mi geliyor? Yoksa milli takımı oyuncu yetiştirmek için mi? Yani bunun bir mantığını çözmek lazım. Ya milli takıma oyuncu yetiştirmek için veya da altyapıdan oyuncu yetiştirmek içinse, ya şöyle milli takıma bakıyorum abi. Zaten yarısından çoğu neredeyse yurt dışı yetişme abi. Yani işte Hakan Çalhanoğlu'su, Orkun'u, işte Ömer Demiral'ı, Ferdi Kadıoğlu bile yurt dışı herhalde. Yani şimdi bunu yabancı sınırıyla çözmek, yani yanlış abi, yani çözülmemiş zaten. Yabancı sınırıyla bunu çözmeye çalışmak biraz saçmalık gibi geliyor. Yani şimdi yurt dışına bir gidip baksınlar abi altyapıdan. İşte mesela İspanya'ya gitsinler abi altyapı hocaları ya da federasyon başkanıyla birlikte. Yani bir futbolcuyu nasıl seçiyorlar? İşte neye göre değerlendiriyorlar? Yani ben bizim ülkemizde altyapıda gerçekten yani bir torpil olduğunu düşünüyorum. Torpil olduğu için de bence biz diğerine varamayız abi. Bunu da yabancı sınırıyla çözmek bana çok mantıksız geliyor. Ben bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Sana da kolaylıklar diliyorum. Bir kısa araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından yine 0212 273 10 10'da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarınızla Söz Milletin köşesinde bugün söylediğimiz gibi mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. Ama şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında sizlerin telefonlarıyla hiç vakit kaybetmeden yine devam etmek istiyorum ama tabii Sabri Ugan'ı da andıktan sonra Türk sinemasının bir döneme damga vuran en büyük aktörlerinden bir tanesi Kadir İnanır'a da Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takip alan Şaban Mezin Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Mesajlar geliyor. Onların hepsini de okuyacağım. Amerika'dan Muammer Bey diyor ki hocam gözüm yolda kulağım sende elim kahvede güne başladım günaydın diyor. Muammer Bey'e de tabii Türkiye saatiyle tünaydın diyoruz. Sonu 63'te biten dinleyicimiz var hattımızda. Onu da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Çağatay hocam merhaba. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Çağatay hocam sabahleyin ben Emre Çelebi beyefendiyi dinlerken kendim bir hesap yapıyordum. Diyordum ki milli takımın Amerika maliyeti acaba Türkiye'ye ne olur diye ben ama kafileye 50-60 kişi çok böyle tipten hesaplamışım. $1,000 olsa günlük 60 bin ayda 1,800,000 dolara falan ben kapatmıştım. Ama kafilede 563 kişi varmış. Yani bu da demektir ki 18-20 milyon dolar para o şekilde harcandıktan sonra yurt dışıyla bayağı yarışmışız. Bu sefer başarıyı beklemek tabii ki bizim hakkımız. Biraz evvel bir beyefendi bağlandı. Dedi ki ya bizim yaptığımızın değil. Montella'nın başarısını niye küçümsüyoruz? Ya başarı diye bir şey yok. Zaten ismi üstünde. Grup eleme maçları. Eğer bu maçları kazanamıyorsan Dünya Kupası'na gidemiyorsun. Kazanıyorsan demek ki donanımlısın ki buraya kadar geldin. Buraya kadar geldikten sonra avaraj takımı olamazsın. Ama orada bir şeyler yapman lazım. Yapmadığın zaman ben fikrimi söylediğim zaman veya gazeteciler söylediği zaman eleştirmiş olur. Hayır doğruları çözüyorum. Doğru bir tanedir. Sabahleyin başka bir mevzu daha var. Kusura bakmayın konudan konuya atlayacağım.
0: Estağfurullah. İsminizi de alabilir miyim ben? Sözünüzü kesmek istemedim.
7: Buyurun.
0: İsminizi de alabilir miyiz?
7: Turgay.
0: Buyurun Turgay Bey.
7: Şimdi sabahleyin yine o federasyon başkanlığı seçimiyle ilgili işte Samsun başkanının konuşması kim aday olacak kim olmayacak. Ben yaş olarak biliyorum.

0: İşte yeni başkan seçilecek, oradan mı olsun buradan mı olsun, bir tanesi diyor ki dürüstü gelsin. Dürüstü gelmek istemedi. Onun dışında dürüstü bulunamadı demek ki. Şimdi kim başkanın da çalıp çıktığını söyleyecek kimse de yoktu. Sanmıyorum öyle bir şey oldu. Ama görevini başarıyla layıkıyla yapamadı. Bilemiyorum sonumuz nereye doğru gidiyor. Montella, ben daha evvel bir yayında daha söylemiştim. Hani bir Hollanda inekleri vardı. 20 kilo süt verip de son anda kovayı deviren cinsler. Dünya kupasına bizi götürdü ama orada rezil olduk. Ben onu biliyorum. Ben onu hatırlayacağım. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Size de kolaylıklar diliyoruz. 0212-273-1010'da telefonlarınızla devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde Beşiktaşlı Tuğbay, Fatih Kaya ve Taner Durmaz'a da çok teşekkür ediyorum takip aldıkları için. Sıradaki izleyicimiz ve dinleyicimiz, bazen böyle tabii dilimizde sürçebiliyor. İzleyicimiz de diyebiliyoruz. Kusura bakmayın, dinleyicimizle devam edelim. Sonu 08'de biten, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay abi, isim Melih.
1: Buyurun Melih Bey, iyi haftalar diliyoruz.
2: Teşekkürler abi, sağ olun size de. Abi bu at yarışını siz canlı mı veriyorsunuz yoksa birkaç dakika gecikmeli mi veriyorsunuz?
1: Arada belki birkaç saniye internetten dolayı gecikme olabilir Melih Bey.
2: Bir de abi bu at yarışını anlatan spiker kişiler var ya, onlara bir futbol maçı anlattırsak güzel olmaz mı abi? Çok, çok heyecanlanacaklar o yüzden.
1: Çok güzel olur. İşte burun farkıyla atılan goller, değil mi? Yeşil Burun Adaları'nın bir maçını anlatsa mesela, değil mi?
2: Aynen abi, aynen abi. Şey diyeceğim abi ben size. Geçenlerde bir izleyici, pardon, bir dinleyici sizin yakışıklı olmadığınızı izletmişti. Ondan sonra ben benim var. Sen her türlü yakışıklı bir abimizsin. Bunu öncelikle belirtmek
1: istiyorum. Çok teşekkür ederim. Onlar geride kaldı. Melih Bey, hiç takılmamak
2: o
1: lazım.
2: O aklıma şimdi geldi benim. Yok takıl, o işin abi de.
1: Malzeme bu kadar. Allah böyle yaratmış. Ne yapalım Melih Bey? Yapacak bir şey yok.
2: Abi Allah güzel yaratmış zaten. Sıkıntı yok. Allah'ın yarattığı kimse kötü olmaz. Neyse, o bizim şaka konumuzda. Bunu geçtik. Şey diyeceğim abi, ben dünya kutsak. Hani 24 yıl sonra özden bitti falan muhabbeti var ya, o yalan abi. Ben bir rüya gördük, katıldığımı zannettik ama bütün Türkiye olarak aynı rüyayı gördük. Maalesef bu rüyada uyandık. 28 yıl sonra işte artık bizim çocuklar mı olur, yeni çocuklar mı olur, nasıl bir isim verir bilmiyorum. Bu arkadaşlarla yine şampiyonluk gelmeyeceği aşikar ama en azından üst turlara kadar gideriz diye düşünüyorum. Ama bir kadrolarda eğer gerçekten şu Erman Toroğlu'nun da diri gibi, o Hakan Çalhanoğlu şey kadroyu eline aldıysa, Montella oynuyorsa, o zaman işte bir sıkıntı var demektir abi. O zaman yine bir sonuç vermez. Ama gerçekten hak edene form edilirlerse, antrenman performansına ya da maçta gösterdikleri performansa göre forma verirlerse, o zaman başarı gelir abi. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığın için, yayınımıza katıldığın için Melih Bey.
2: Size de kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun, Allah'a emanet olun, güle güle.
1: Amin, görüşmek üzere, çok teşekkürler. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Aynı zamanda tabii hem telefon numaramıza da WhatsApp'tan mesajlarınız geliyor. Abdülkadir Yağcı Bey diyor ki, Çağatay Bey sizleri dinlemek büyük keyif, iyi yayınlar, sağlıcakla kalın. Sizler de sağlıcakla kalın. Milat Çelik, Şahin Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Instagram'da mesaj atmışlar. güzel mesajlar geliyor şimdi. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Benim fotoğrafımı da atmış da, yayına katıldığımız zaman fotoğrafı çekmiş. Sonu 58'de biten dinleyicimiz, acaba İlhami Bey mi diye düşündüm. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Abi hoş bulduk, iyi yayınlar. Yok, İlhami Bey değil, Ataşehir'den Fatih ben.
1: Evet, sonu 58'i görünce.
3: Fatih Kaya, evet. Biraz önce takip etmiştim seni.
1: Evet
3: abi.
1: Evet, buyurun Fatih Bey, hoş geldiniz.
3: Şimdi ben 2 dakikanı dalacağım. Ben Perşembe ya da Cuma günü Coşkun Sabah bağlanmış herhalde size.
1: Perşembe günü, evet.
3: Evet, şimdi ben Perşembeden günü vallahi bekliyorum pazartesi günü olsun da bağlanayım diye. Ya biz Fenerbahçeliyiz, ben Fenerbahçeliyim daha doğrusu. Yani bize bir hak doğmuştur bence o konuşmalardan. Sözün Göçkün Sabah, Türkiye'nin bildiği bir değerli bir sanatçıdır. Galatasaraylı olabilir, Galatasaray Kongresi divan üyesi de olabilir. Ama sonuçta bir değerdir, yani Göçkün Sabah'ı, git sesini seviyoruz. Ben Perşembe gününe kadar gerçekten çok sevdiğim böyle sanatını yani

0: tanımıyorum hani şahsi olarak ama sanatçı olarak sevdiğim birisi. Ama mesela perşembe günkü konuşmalarından sonra gerçekten böyle bir baktım yani çok büyük böyle bir taraftarlık, fanatiklik şeklinde konuştu yani. Hani bir değer, Türkiye'ye bir değer. Sonuçta sadece onu Galatasaraylılar dinlemiyor. Galatasaraylı olabilir bu arada. Fenerbahçeli ünlüler de var, ayrı bir şey ama. Yani çok böyle ayrıştırıcı dil kullandı bence. Federasyon işte 1,5-2 yıldır federasyon Galatasaray'a neler yaptığından falan bahsetti. Yani bence biz aynı ülkenin federasyonunda falan yaşamıyoruz. Bence o yurt dışında yaşıyor herhalde. Oradaki federasyondan falan bahsediyor. Coşkun Sabah'a cevap vermek istedim. Bir de Fenerbahçe taraftarından özellikle rica ediyorum. Yüksel Yıldırım'ı fazla kayla almasınlar. Yani o bence Türkiye'de Fenerbahçe dendiği zaman reytingin yüksek olduğunun farkında biri. Fenerbahçe diyerek kendini Türkiye'de böyle biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyor. Hani ben şöyle denginim, böyle denginim gibi kelimeler kullanıyor. Ya denginliysen Allah daha çok para versin. Paranla mutluluk versin. Eğer para mutluluk getiriyorsa. Ama Fenerbahçe'ye lütfen yakasını bıraktın yani. Bir toplantıda çıkıp artı, yani Samsun Spor'a bir artı veremiyor. Çünkü Samsun Spor yani bir vakıf değil. Samsun Spor bir şirket, sahibi sensin. Bugün istersen satabilirsin. Samsun'a verilen artılar da sana geçebilir. Devlet vakıf olanlara Türkiye'de bugüne kadar... Ya Samsun Spor'un stadını kim yaptı abi? Bilgin var mı?
1: Devlet değil mi?
0: Sivas Spor'un stadını kim yaptı abi? Ben Sivaslıyım bu arada. Devlet. Yani bugün hı-hı, devlet kimseye bir şey vermiyor değil. Devlet bence Türk, yani özellikle şu anki hükümetten bahsediyorum. Futbolla ilgili, basketbolla ilgili bu ülkeye gerçekten büyük yatırımlar yapıyor. Ve bence bütün kulüplere de desteğini veriyor. Yani vergi muhabbetinden bahsetti. Bir de o kadar dengin olmasına rağmen Türk açık firmalar, kamuya açık platformlarda firmalar zaten ne verip ne aldığını görebilirsin istediğin zaman. Çünkü bunlar borsaya açık. Bunlar vergiyi de ödediği vergiyi zaten söylemek zorunda. Çünkü borsaya açık insanlar bunlara para yatırıyor. Yani Yüksel Yıldırım'dan tek ricamız var. Allah'ın kitabını seviyorsa Samsun Sporu'yla uğraşsın. Fenerbahçe ile uğraşmasın. Yani Fenerbahçe hani diyor ya kendisi. Barış Köktürk benim muhatabım değil. Ben başkanım Aziz Yıldırım. Fenerbahçe de onun muhatabı değil bence. Onun rakipleri, yani rakibi Fenerbahçe değil özellikle. Yani kendisinden rica ediyoruz. Fenerbahçe taraflarından da ne olur bir yerde paylaşmasınlar. Yani paylaşınca reyting kazanıyor. Kendini böyle daha böyle bir şey yapıyor. Sana da teşekkür ediyorum bu şeyleri bir de söylediğin için. Tekrardan teşekkürler abi. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey. Ben teşekkür ediyorum bizleri aradığınız için. Çağatay Hocam, yayın çok iyi gidiyor her zamanki gibi, çok güzel program oluyor demiş Bayram Olcay Beyefendi'ye. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'da Süleyman Aktaş'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan bakalım. 0212-273-10-10'a gelen WhatsApp'tan Ahmet Kahraman, iyi yayınlar hocam, Botan Özgür kardeşime selamlar demiş. Onun da selamlarını ilettik. 0212-273-10-10 arayın, telefonlarınızı bekliyoruz. Bir haftadır hani diyorsunuz ya, ne zaman bağlayacaksınız, ne zaman dinleyici telefonu alacaksınız diye. Bir telefon, bir fikir. Bugün o gün işte sizin gününüz, sizin sesiniz. Hatlarda hiç boş kalmasın istiyorum. Bakalım 0212-273-10-10'a bir telefonla bağlanarak görüşlerinizi bizlerle paylaşanlar kimler olacak? Sesinizi buradan Radyo Gol vasıtasıyla binlerce insana da duyurabilirsiniz. İşte yine sırada bir dinleyicimiz var. Sonu 57 ile biten dinleyicimiz. Bakın arayın, sadece 0212-273-10-10'u arıyorsunuz ve direkt canlı yayına bağlanabiliyorsunuz. Hoş geldiniz yayınımıza, sonu 57 ile biten dinleyicimiz.
2: Cihan Bey, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben İstanbul'dan arıyorum. Bilal ismim. Fenerbahçe taraftarıyım. Cihan Bey, ben bu yabancı kurallarla ilgili konuşmak istiyorum. Yaklaşık 78-79 yıllarından beri sürekli ligleri seyreden, maçları seyreden, bu sporcuların hepsini görmüş geçirmiş insanlar. Bize bu yabancı hayranlar nedir? Bize bu yabancılara verilen bu ücretler nedir? Yani bizim ülkemizde, ekonominin ne olduğu bir ülkede 50 milyon bonservis, 75 milyon bonservis tutmuyor. Bu paralar nedir yani? Biz ülkemizin bu paralarını ne diye veriyoruz? Ben şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Galatasaray UEFA Kupası aldı. Bak ben Fenerbahçe'yim. Galatasaray UEFA Kupası aldı değil mi? Galatasaray UEFA Kupası'nı alırken kaç tane yabancısı vardı? Çok kaliteli 3 tane, 4 tane yabancısı vardı. Doğru mu? Ve Galatasaray 8 tane Türk topçusuyla UEFA Kupası kazandı. Bunlar alt yapıdan yetişen kendi öz evlatlarımız. Dünya Kupası'na gittiğimizde de bu 3 tane kaliteli yabancının yerine 3 tane Türk futbolcu koydular. Dünya Kupası'nda 3 oldu. Hani bizim kendi insanlarımız bu kadar mı değersiz? Biz bu ücretleri, bu şeyleri, maaşları, 10 milyon maaş, 11 milyon euro maaş, bunlar büyük rakamlar yani. Ha getirisini söyleyin bana. Yani biz bu paraları bu yabancılara verirken Avrupa'da katıldığımız turnuvalardan mı kazanıyoruz? Hangi turnuvalarda ne başarılar aldık da büyük rakamlar kazanıp yabancılara bu şeyleri, paraları verebiliyoruz döviz bazında? Yani bize kendi öz evlatlarımız varsa aynı şey, değişen bir şey yok ki. Biz kendilerimize güvenmemiz lazım. Kendi insanlarımıza güvenmemiz lazım. Ha, kaliteli topçu getir. İyi topçu al. 3 tane 5 tane al. Ama senin kendi 5-6 tane topçun da onlarla birlikte bir şeyler öğrenip en azından kendini geliştirsin. Onlar da kendini ispatlasınlar. Ve Galatasaray'ın futbolcuları bunu ispatladı. 2000 yılında UEFA'yı alırken 8 tane Türk topçusuyla UEFA kupasını kazandı. Alo.
1: Duyuyoruz biz sizi.
2: Sesimiz geliyor değil mi?
1: Gayet.
2: Yani Can Bey benim anlamadım. Bakıyorum şimdi yine. 50 milyon bonservis, 11 milyon maaş, 10 milyon maaş. Ya bu parayı neyle veriyorsun arkadaş? Yani nereden kazanıyorsun? Seyirciden desen ya yazık kıran insanlara 5 bin liraya forma al. 2-3 bin liraya maç seyretmeye git. Ya asgari ücret 28 bin lira bu ülkede ya. Şaka gibi geliyor yani. Emeklinin aldığı maaş 20 bin lira para. Bugün 75 milyon bonserviste 50 milyon bonserviste lütfen euroları bir çarpın bakalım TL bazında kaç para yapıyor ya? Yani sonuçta şuna bakalım, ben böyle şeyler hani transfer yaptığım zaman ben Avrupa'da sürekli İspanya gibi, İngiltere gibi şu şampiyonu yine bakar mısın kimler kazanıyor? Son 2 yıl hariç hep İspanya'nın, İngiltere'nin şeyin egomanyasında olmuş bir şampiyonlar ligi. Adamlar para kazanıyorlar bu işten. Yatırımlarının karşılığını Avrupa'dan alıyorlar. Biz habire buradan ülkemizden dövizi veriyoruz. 20 tane yabancı var bir kulüpte. Liglere bakıyorsun. Her takımın 14 tane 15 tane yabancı. E bunların hepsi parayı bulduğun zaman korkunç rakamlar. Yani birazcık kendi insanımıza güvenelim. Kendi gençlerimize önünü açalım. Kendi gençlerimizi var etmeye çalışalım. İyi yabancılar alalım. Kaliteli yabancı alalım ama 3 tane 4 tane alalım. Onu da getirir para, ona ver 10 milyon, ona ver 15 milyon, ona ver 12 milyon. Maaş bu, olayda. Bilmiyorum, yani doğru mudur, değil midir? Bence doğru da düşüneceğim. İnsanlar ne düşünür onu bilmiyorum.
1: Evet, bu kadar mı?
2: Söylemek istediklerim bunlar. Yani ben çok hayretle karşılıyorum. Yaşımda 61-62 olmuş. Bak, bu kadar zamandır bu Türkiye'liklerin her şeyi seyretmişiz, etmişiz, görmüşüz. Yani yabancıların gelmesi bu kadar maalesef. Çok büyük bir başarılar elde etmiyorsun ki. Çok büyük bir başarılar yani Avrupa'dan kupa getirmiyorsun, Avrupa'da final oynamıyorsun. Final oynayan takımımız yok ya. Final oynayan takımımız yok. 2000 yılından beri final oynayan takımımız yok.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben 14 tane yabancı alıp da böyle bonserviste verip Türkiye'de ben kendi gençlerimi seyrederim ya. Benim gençlerim bilmiyor mu futbol oynamasını yani? Bu kadar mı aciz? Ya idarecilerimize sesleniyorum lütfen biraz daha mantıklı ya. Ülkemizin ekonomik şartlarına bir baksınlar. Ülkemizdeki insanların geçim dertlerine bir baksınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çağatay Çıtlak ben. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesindesiniz. Bağlandığınız için de teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar.
1: Çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10'da yine sıradaki dinleyicimize devam edeceğiz. Bu arada Mustafa Namlı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel sözler yazmışlar. Vallahi kaliteli yayın kaliteli dinleyiciyle olur. O yüzden gelen teveccüh göstermişsiniz. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimiz var. Bir coğrafya öğretmeninden selamlar demiş Taner Durmaz Beyefendi. Ben de selamlar diliyorum. O da bir meslektaşım demek ki. Ben de ona sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Bayram Özdemir diyor ki Maltepe'den Bayram Bey, 59 yıllık hasretimiz özlemimiz sona erdi. Dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çorum frekansının bayrağı dalgalandı. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım demiş. Herhalde sözlü yazdığı için Çorum FK'nın olması gerekiyordu. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Instagram'dan bakıyorum. Ali Özgedik beyefendi Çağatay Hoca adresini takip aldığı için teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden de araya da gitmeden sonu 0-1 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Çağatay Bey, ben İstanbul'dan Kadir. Nasılsınız?
1: Sağ olun Kadir Bey, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz nasıl?
3: Ben çok iyiyiz. Sıcak bir yaz günü.
1: Afrika sıcakları bu hafta geldi.
3: Evet. Ne yapalım, soğuğu görüp isyan ediyoruz, sıcak istiyoruz. Sıcak gelince serinlik istiyoruz, insanoğlu böyle.
1: Evet, evet.
3: Aynen futbolda olduğu gibi. Yani bazen ne istediğimizi de bilmiyoruz açıkçası.
1: Kesinlikle %100 haklısınız.
3: Ben şu konuya biraz değinmek istiyorum. Ya bir yeni yönetim geldi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım Aziz Bey. Yani yeni gelmediler, geri geldiler, öyle diyeyim. Çok da mutluyum. Mutlu olma sebebimi de şöyle ifade edeceğim. Gerçekten bir kurumsal anlamda bir yönetici değil. Gerçekten bir taraftar tekrar geri döndü. Yenilgisiyle, başarısıyla, bir taraftar duygusunu ziyadesiyle iliklerine kadar hisseden bir yönetimimiz olduğuna inanan birisiyim. Ama şunu görebiliyorum, özellikle medyada lafınıza sığınarak, yani biz Aykut Kocaman da bizim bir değerimiz. Aykut Kocaman değerini tartışıyor özellikle Fenerbahçeli medyada gibi görünenler. Neden Aykut'a bu yapılmış, şu yapılmış? Ya yıllardır bize yapılanlar veya yapılmayanların ızdırabını yaşarken biz kişiler üzerinden başka bir durum ya da duygu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu beni çok üzüyor. İsmail Kartal da değerimiz. Nihayetinde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sanki gelen yönetimler birilerinin tribündeki pozisyonlarını, medyadaki pozisyonlarını koruyup kollaması çerçevesinde katma değer görüyor. Yani tribünde eğer onlara sezon biletleri takdim ediliyorsa en iyi yönetim onlar için o. Veya medyada kendilerine daha çok yer verilenler bu sayede oluyorsa o yönetim onlar için değerli. Ama unutulmaması gerekir şu: Şemdinli'de yaşayan, İpsala'da yaşayan, Fethiye'de yaşayan, Hopa'da yaşayan Fenerbahçeli de bu takımın gönüldaşı. Sevinci, üzüntüsü hep dolu dolu yaşayan bir durum, bir topluluktayız. Ama bu görünmüyor, sadece o Kadıköy'de tribünde oturanlar çok aşırı derecede bu takım bizim ve bizden başkasının değil havasında, medyacısı da tribünde duran malum taraftar grupları da. Resme böyle bakılmıyor. Ama bu kulübün milyonlarca taraftarı, seveni var ve biz sadece şuna odaklıyız: Fenerbahçe'nin başarısı. Bazen başarı elde edilen kupalar değildir, dik duruştur, duruşu sergilemektir. Biz Aziz Bey ile bu duruşun tekrar geri geleceğine inananlardan olduğumu düşünüyorum. Biz derken birileri adına konuşmayayım, ben öyle düşünüyorum. Bu sebeple Çağatay Bey, vaktinizi aldım. Kusuruma bakmayın.
1: Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız Kadir Bey. Size de iyi günler diliyorum.
3: Ben size teşekkürler.
1: 0212 273 10 mesajlarla devam edelim. Mete Bey diyor ki, bu yabancı olayının çözümü belli bir yaş üstüne milli takım kriteri koyacaksın. En azından belli bir kalite üstünde yabancı gelmiş olacak. Atıyorum 22 yaş üstü yabancı alıyorsan milli takım kriteri olacak. Çok bilinmeyen bir denklem değil. Neden yapmazlar bilmiyorum demiş. Gerek yoktu okumaya demiş. Bence gerek var, çünkü sizlerin sesini duyurmanız açısından. Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beşiktaş'ımızın formasını 13 sene giymiş, Avrupa kupalarındaki ilk golümüzü 27 Kasım 1958'de Real Madrid'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası rövanş maçında atan centilmen sporcumuz Kaya Köstepe'nin vefatının 15. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum. Mekanın cennet, ruhu şad olsun demiş. Mehmet Günay, teşekkür ediyorum. Toprağı bol olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. İsimlerinizi yazarsanız valla ben de zorlanmam. Şampiyon Beşiktaş mesajının nickname'ini. Serdal Adalı yönetimine inanmıyorum, ben pek güvenmiyorum demişler. Beşiktaş taraftarlarımızdan bayağı bir mesaj geliyor. Ahmet Bey, yerli oyuncu fiyatlarını aşağı çekmek için yabancı kuralını sınırsız yapanlar, 75 milyon dolara yabancı oyuncuyla sıradan bir Türkiye şampiyonluğu oyuncular. Türk futbolunun geldiği nokta bu. Evet, biraz önce ismimizi karıştıran dinleyicimize de yazmışlar. Yaşar Bey sevgiler, selamlar. Çok mesaj var. Vallahi hepsini de okumak istiyorum. Yetişmeye de çalışıyorum ama telefondaki dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Onlara da bir arayıp merhaba diyelim. Hatta seslerini duyalım. Hoş geldiniz. Sonu 02 ile biten dinleyicimiz. Duyabiliyor musunuz bizleri? Evet. Mehmet Yıldırım diyor ki kolay gelsin, selamlar Çağatay Bey. Çok teşekkürler. Ben bir mesajınız var sandım da ama bir önceki programa demek ki yollamışsınız. Sonu 02 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar. Merhabalar. Az önce bağlanan arkadaşa çok güzel konulara değindi. Yani dünyada ilk insanlığın varoluşundan bu ana kadar sürekli bir mücadele vardı.
1: Ben isminizi de rica edeceğim.
4: Serdar Deniz, bir önceki arkadaşa çok teşekkür ederim. Bu yabancılara fazla para veriliyor diye. Yani bu ülkeye sermaye birikimi de lazım. Fabrika yapılacak, yol yapılacak, hastane yapılacak. Devletimizin buna bir el atması lazım. Yani futbol dediğin nedir? Yani bir oyundur. Karın doyurmaz, bir şey yapmaz. Evet, güzel bir oyundur. Severiz, yani şey yaparız da. Bir de belki arkadaşa çok teşekkür ederim. Asgari ücretin 28 bin olduğu, emeklinin 20 bin lira maaş aldığı bir zamanda böyle paraların çarşı parmağın vurulması iyi bir şey değil. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Az Yıldırım'ın yanında inşaat mühendisi olarak çalıştım. Kendisi çok saygın bir insan. Yani adam kazanmayı çok sever. Hatta bana da teklifler yapmıştı birkaç tane. Futbolcu olarak değil tabii, mesleğimle ilgili de. Yani bir Galatasaray'da olarak şampiyon olmaktan biz artık bıktık, bir şey yani her sene biz oluyoruz. Fenerbahçe'nin olmasını isterim. Sayın Az Yıldırım'a başarılar dilerim. Size de güzel yayınlarınız için teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler Serdar Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Araya gitmemiz için ne kadarımız var diye baktım. Telefon alabilir miyiz acaba? Yine gitmeden dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 03'le biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
5: Alo.
1: Buyurun.
5: Sesim geliyor değil mi?
1: Gayet net geliyor. Tanıyalım lütfen sizi.
5: Merhaba, ben İstanbul'dan Murat. Trabzonspor taraftarıyım.
1: Buyurun Murat Bey.
5: İki konu hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi Futbol Federasyonu ve milli takım hakkında yapılan eleştiriler. Öncelikle şöyle bir haksızlık yapıldığını düşünmekteyim bir bakımdan. Hangi konuda? Evet, bütün eleştiriler tamam. Ama sanki bir günah keçisi İbrahim Hacı Osmanoğlu gösterildi gibi geliyor. Neden diyorum? İbrahim Hacı Osmanoğlu en baştan hatalıydı. En büyük hatası da şu. Zaten hiçbir Türk hakeminin Dünya Kupası'na çağrılmaması zaten federasyonun iflasını gösteriyordu. Ve daha Amerika'ya gitmeden İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeliydi. Bu baskı yaratılmalıydı. Çünkü federasyonun doğrudan sorumlu olduğu tek şey bana kalırsa milli takım oyuncuların seçmesi değil, milli takım oyuncuların antrenman performansı değil. Hatta eleştirilen tesis yerinin seçimi konusu bile aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu değil, Montella'nın suçtur. Çünkü teknik bir şeydir. Bunun bilgisi Montella'da bulunmaktaydı. Buna müdahale edebilirdi, etmedi. Burada ağırlıklı suç Montella'da ama İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk hakeminin, hiçbir Türk hakeminin Dünya Kupası'nda düdük çalamamasının sorumlusudur. O yüzden istifa etmeliydi. Ama şimdi bunlar değinip sadece yer seçimi, milli takımın başarısızlığı üzerinden istifaya çağrılması bence bir günah keçisi gibi, biraz bazı suçluların aklanması gibi geliyor. Hani bu farklı bir bakış olarak düşüncemi aktarmak istiyorum. İkinci olarak da yabancı kuralı. Yabancı kuralı meselesinde de açıkçası bu iki sene önce, bir buçuk sene önce söylenen bir şeydi. Ama maalesef ya değişir zaten, değiştirilir şeyle bir planlama yapmadı Türkiye'deki takımlarımız. Şimdi hani değiştirmeyeceğiz galiba, değiştirmeyecekler galiba deyip tekrar federasyon, olağan seçimde olağan seçimde federasyon değiştirmeye çalışıyorlar. Ama unutulan şey şu, özellikle 3 büyük takım ve yöneticileri dedikleri tek şey bize eşitlik istiyor, adalet istiyoruz. Biz de eşitlik istiyoruz bütün Anadolu takımları olarak. Eşitlik ve adalet isterken ama adaletten kastettikleri maalesef bu üç büyük İstanbul takımına, ya bizim seyircilerimiz daha fazla dekoder satın alıyor. Ve o zaman biz daha fazla katma değer yaratıyoruz futbola. O zaman soru şu, adalet dediğimiz şey, koyduğumuz terazi, küfesine koyduğumuz şey ekonomik olarak ekonomidir. Yani daha da sadeleştireyim, para mıdır? Yani futbol eşittir para mıdır? Hani adaletten anlaşılan buysa, hani böyle bir Türkiye futbol sisteminin yürüyeceğini düşünmüyorum. Üçüncü olarak da bir Trabzonspor taraftarı olarak yeni sezonda hani takımımı destekleyeceğim ama üzüldüğüm tek bir şey var. Maalesef Göztepe Spor'un Avrupa'da görememek çok üzdü. Önümüzdeki sezon umarım Göztepe'yi de Avrupa'da mücadele ederken görmek isteriz. Mücadeleye katılmasını isteriz. Diyeceklerim bundan itibaren. Teşekkür ederim.
1: Murat Bey, görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere tekrar diyor ve kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında 0212 273 10.10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesine devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine girdik. Söz Millet'in köşesi devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Zafer Aksoy beyefendi demiş ki her şeyi açıklıyoruz diyorlar. Hacı Osmanoğlu zaten orada olması hata ama sanki her Dünya Kupası'na hakem gönderiyorduk. Yıllar önce Doğan Babacan bir de Cüneyt Çakır gitmiş. Zaten gidemiyordu. Neyi konuşuyoruz acaba demiş. Yine gelen mesajlardan birkaç tane vardı da Ali Özge diye çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni de takip almış. 0212 273 10.10'da dilerseniz dinleyicilerimiz ardı arkasına telefonlarıyla görüş ve düşüncelerini belirtmeye, bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Sizler de eğer sesinizi duyurmak isterseniz lütfen telefonlarımızla bizlere bağlanın ve pazartesi günü Söz Millet'in köşesinde bunları bizle paylaşın. Sesinizi binlerce insana duyurun. Haydi ard arda gelsin telefonlar. Bir telefon, bir fikir. Her zaman söylüyorum, hatlarımız hiçbir zaman boş kalmasın deyip sonu 92 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyalım lütfen sizi.
6: Ben Ramazan Sarıyer'den. Sizinle aynı zamanda Instagram'dan takipçinizim. Şeyse takip ediyorum sizi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız.
6: Fikirlerinizi de beğeniyorum. Tarzınız gayet hoş ve çok hoşumuza gidiyor. Çağatay Hocam, müsaade ederseniz ben Türk futbolu ile ilgili iki tane tespitimi paylaşmak istiyorum.
1: Buyurun Ramazan Bey, mikrofon sizde.
6: Şimdi bunu tespitimin sonunda sizlerden biraz dinçleyebilirim ama bunu da söylemek zorundayım. Bence Türk futbolunun iki sorunundan biri spor medyası. Özellikle yıllardır ne oynadığı belli olmayan futbol takımlarımızın oyunlarını eleştirmek, teknik, taktik, varyasyon gibi konuları ele almak yerine hakemleri konuşuyorlar. Futbolcu transferlerini, futbolcuların saçlarını, futbolcuların giyimlerini, magazinsel konuları konuştukları için bizim gerçekleri görmemizi engelliyorlar. Futbolcu eskileri televizyonlara çıkıyor, ağız alınmayacak böyle kelimelerle kavgalar, dövüşler, reyting uğruna devamlı böyle saldırmalar, A takımın taraftarına hoş görünmek için B takımın maçlarındaki hakem hatalarını devamlı ön plana çıkartarak böyle bir ortam hazırlıyorlar. Böylelikle biz gerçekleri göremiyoruz. Hep yavan bir dünya içinde yaşıyoruz. Biz zannediyoruz ki futbolumuz çok ileride. Çok iyi futbol oynuyoruz zannediyoruz. Halbuki biz futbol falan oynamıyoruz. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Bizim oynadığımız futbol falan değil. Biz sadece oyalanıyoruz. Yani oynamak ve oyalanmak arasındaki o fark çizdiriz biz. Top ayağımızı alıyoruz. 38 tane pas yapıyoruz. Top orta sahayı geçmemiş. Yani 38 pas sonunda top bizim kalecimize geliyor. Böyle bir şey olabilir mi dünyada? Böyle bir futbol mu var? Ama biz bunları yapıyoruz. Onun haricinde ikinci sorunumuz da bu da çok enteresan gelebilir seyircilerimiz ama bunu da söylemek zorundayım. Bizim Türk futbolunun en büyük sorunu ne yönetici sorunu ne yöneticiler sorunu. Bizim en büyük sorunumuz yerli teknik direktörler. Yerli teknik direktörler inanın futbolu bilmiyorlar. Hiçbiri bilmiyor. Güncel futbolu takip etmiyorlar. Dünyadaki varyasyonları bilmiyorlar. Futbolun evrildiği noktayı bilmiyorlar. İdman metodolojisini bilmiyorlar. idman tekniklerini bilmiyorlar. Bunlar şimdi 34 tane 40 tane bir yerli teknik sektör havuzu var. Bunlar devamı dönüyor. A takımından B takımına gidiyor. Oradan 38 tane transfer yapıyor. 40 tane transfer yapıyor. Menajerler oradan kovuluyor. Balıkesir Spor'a geçiyor. Oradan Nazilli Spor'a geçiyor. Oradan Erzurum Spor'a geçiyor. İstanbul Spor. İnanın hepsi böyle dönüp dolaşıyorlar. Ama bir tane futbolcu yetiştirmiyorlar. Bir tane altyapıdan futbolcu geçirmiyorlar. Sonra altyapıdan gelen futbolcular hep yana pas, geriye pas, yana pas, geriye pas. Cesaretle oynamıyorlar. Ne bileyim. Onun haricinde böyle hani İngiliz futbolu gibi, Alman futbolu gibi, İspanyol futbolu gibi topu ayağına alan zıpkın gibileri gitmiyor. Hep geriye pas, yana pas. Hep bu bence teknik direktörlerin altyapıdaki sorumsuzluklarına kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Belki biraz ağır olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Bunları söylemek istedim.
1: Estağfurullah Ramazan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Teveccüh gösterdiniz. Yayınımıza da katıldınız. Görüşmek üzere.
6: Teşekkür ederim. Buyursunuz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Ali Bey demiş ki Çağatay abi Türk kulüplerinin sürdürülebilir ekonomi için altyapıdan iki oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Hem milli takım için önemli olur demiş. Yani şöyle bir düşüncesi var, önerisi var. Diyor ki yabancı kuralı veya sınırı olacağına altyapıdan iki tane, üç tane Türk oyuncu oynatma zorunlu olsa daha güzel ve daha doğru olmaz mı? Bence Türk oyuncu oynatma kuralı olmalı. 2 veya 3 demiş. Şu anda 12 artı 2 kuralı kabul edilecekmiş gibi duruyor bana gelen bilgiler doğrultusunda. Yılmaz Bey diyor ki kulüp başkanları fazla harcama yaptıklarında cebinden ödemiş olsa bir tane başkan adayı çıkmaz. Böyle olsa daha iyi olmaz mı diyor. Bir dinleyicimiz yani Mehmet Açı Bey diyor ki Çağatay Hocam Coşkun Sabah ne alaka ben anlamadım. Fenerbahçe'yi aslında kötülemedi diyor. Bunu hani dile getirmek istedim demiş. Aytek Aşıkoğlu sevgiler eski futbolculardan. Milletin sesini ve düşüncelerini herkese duyurma imkanı verdiğin için sana teşekkür etmek istedim. Keyifle dinliyorum demiş. Aytek Aşıkoğlu'na da ben sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Onu da geçen hafta yayınımıza almıştık hatırlarsanız. Hatta önümüzdeki haftalarda gene görüş ve düşüncelerini almak üzere seve seve memnuniyetle ona da her zaman olduğu gibi bağlanabiliriz. İşin gücün rast gitsin. Sonu 55'li biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 arayın görüşlerinizi paylaşın diyorum ve hattımızdaki dinleyicimize de merhaba diyorum. Hoş geldiniz.
7: Merhaba.
1: Buyurun tanıyalım sizi. Radyo Gold'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde.
7: Erdal Kurt. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Erdal Bey.
7: Demin Trabzonlu bir arkadaş bağlandı. Hacı Osmanoğlu'nun günah keçisi ilan etti dedi. Onu artık aydınlatayım. Hacı Osmanoğlu günah keçisi seçilmesinin sebebi Galatasaray'la ters düşmesi. Galatasaray'la ters düştü. Galatasaraylı yorumcular bir saldırdılar adama. Bütün herkes Fenerlisi, Beşiktaşlısı adama saldırıyor. Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray Fener'le görüşü diye hedef gösterdi. Herkes onlara saldırıyor. Yani hedef göstereni bilseler suçlu bulacaklar da. Bütün olay budur yani yapacak başka bir şey yok. Galatasaray öyle bir sarmış ki her tarafı nereye hedef gösterirse herkes ona saldırıyor. Bu hakemlerin ve federasyonun içindeki fetolar bitmediği sürece de bu takımlar düzelmez. Galatasaray biraz iyi futbol oynuyor. Oynamadığı zaman hakemler götürüyor. Rakiplere gidecek olmadan bir çelme Galatasaray'ın her türlü yolu açılıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum herkesin görüşüne saygım var. Ondan sonra da işin sonunda Fenerler yapı yapı diyor. Ve her türlü yapıyı yapıyor zaten.
1: Evet, Erdal Bey, milli takımla ilgili bir düşünceniz var mı?
7: Ne gibi?
1: Yani nasıl buldunuz? Nasıl bir milli takım bekliyordunuz?
7: Milli takım. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelerin de böyle olduğunu düşünüyorum. O takım ligden de düşse takımını tutar. Ben milli takım iyi de oynasa, kötü de oynasa milli takımı tutuyorum. Bir gün kötü oynadı diye hepsi gitsin diyen kafadan değilim ben. Kötü oynadılar, yapacak bir şey yok ama milli takımımız bu kardeşim. Ben Kürt kökenli bir vatandaşım ama milli takımın arkasındayım. Türkiye milli takımı diyorlar, bana bir tuhaf geliyor. Benim milli takımım kardeşim o. Türkiye, Türkiye. Niye Türkiye diye ayırıyorsun? Bu ülkenin milli takımıdır o. Benim milli takımım abi o. Benim ülkemin takımı, benim takımım, benim evlatlarım oynuyor orada.
1: Evet Erdal Bey, bu kadar mı görüşleriniz?
7: Evet.
1: Teşekkürler, evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar görüşmek
7: kolay
1: üzere.
7: Kolay gelsin. Sağ yakışıklı olun. Delikanlı. Yani onu sana diyenlere atıyorum.
1: Sağ olun.
7: İyi günler.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Bu mevzu da uzadı gitti gerçekten. Yine dinleyicilerimizden Bayrampaşa'dan Ramazan Bey diyor ki Trossard yangını var. 2 gol bir asist yapmış. Evet ben de izledim. O maliyetlere daha iyi salınır. Bunun maliyet karşılığını da biraz daha maliyetlenir. Greenwood sayesinde oyuncu getirirsin, bunların satışı olur. 32 yaşında adam olmaz. Beklenilen kanat o değil demiş. Görüşlerini paylaşmış. Yine teşekkür etmek istediğim isimler var. Kaptan Fikret, Bera, Melik Argaç ve Sinan Özendi Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde takibe dalmışlar. 0212 273 10 10'da gelen telefonlar var. Dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. 0 5 mi? Yok, 52 ile biten önce alalım. 52 ile biten dinleyicimize merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Abi hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diyorum öncelikle.
1: Aleykümselam. Tanıyalım lütfen sizi.
8: Abi ben İstanbul'dan Muhammed Kartal. Galatasaray taraftarıyım. İlk öncelikle seni ve kanal yönetimine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptıkları için, sözü taraftara bıraktığınız için bir hafta bir de olsa çok mutlu oluyoruz.
1: Rica ederiz. Biz sesinizi duyunca daha mutlu oluruz.
8: Çok teşekkür ederim. Abi benim söyleyeceklerim var. Hani bir şey yapı konusunda, yani Türk futbol yapısı konusunda. Abi şu anda mesela bizim ülkemizde şunu ben tespit ediyorum ve artık bunun gelişmesini istiyorum yani. Kendime dahil olmak üzere. Abi biz basketbolda, voleybolda, işte handbolda vesaire diğer bütün branşlarda çok başarılı bir ülkeyiz. Ama onları o branşları çok tutabilen bir ülke değiliz, seyredebilen bir ülke değiliz ama futbola çok meraklı. Futbolda her şeyi bilen bir ülkeyiz. Yani herkesin, daha demin ki katılan seyirciler olsun, katılımcılar olsun, herkesin bir fikri var. Her şey, her konuda yani doğru veya yanlış. Antrenman bilimiyle fikrimiz var, sistemlerle ilgili fikrimiz var. Her konuyu biliyoruz veya da bir görüşümüz var. Abi ben şunu istiyorum kendi çapıma, yani bir Muhammed Kartal, bir Türk vatandaşı olarak. Yani futbolun başına müteahhitlerden, işte inşaatçılardan, İşte ayakkabıcılardan ziyade artık gerçekten cesaretli bir futbolcu abilerimizden, geçmişinde futbolcu olup da gerçekten bu işi bilen bir futbolcu, eski futbolcu abilerimizi bir tane başımıza görmek istiyoruz. Gerçekten mesela Hidayet Türkoğlu gibi bir adamın da futbolun karşılığını görmek istiyoruz abi, ki başarı gelsin. Yani şunu artık bence görmemiz gerekiyor. Müteahhitler, evet şimdi herkes diyor ki, şöyle yorumlar da var, görüşler de var. Para olmadığı zaman futbol yönetimi, abi para olduğu zaman da zaten bir başarı gelmiyor ki, gelmedi. Artık bence biraz Türk halkı olarak da sabredip, hani belki orada gelecek bir eski futbol abimiz başkan olduktan sonra diyecek ki mesela, bir şeyler yapacak, bir kurallar getirecek. İleriye dönük belki bizim hayrımız olacak ama Türk futbol seyircisi olarak biraz tahammülsüz olduğumuz için abi tahammül edemiyoruz ve sürekli eleştiri kültüründen insanları baskı ve stres altına bırakıyoruz ve uygulanan kararlar da bence yine tam olarak anlamıyla getirilemediğini düşünüyorum. Bence cesaretli yiğit bir abilerimizin, futbolcu abilerimiz, eski futbolcu abilerimizin, bu işi bilen, bu işin çekirdeğinden geçmiş, o antrenmanlar, o ilk başta çim sahaların, o siz söyleyin, soyunma odasının kokularını yemiş, final maçlarına çıkmış abilerimizin bir tanesinin futbolun başına gelmesini istiyorum ben şahsi olarak abi.
1: Evet, bu kadar mı görüşleriniz?
8: Söyleyeceklerim de bu kadar abi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. Radyo Gol ailesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program bizlere sunduğu için.
1: Teşekkür ediyoruz. Aslında asıl teşekkürü bizim yapmamız lazım. Muhammed Bey, iyi ki aradınız. İyi ki yayınımıza bağlandınız. İyi ki varsınız. 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 05'e biten dinleyicimizi şimdi alabiliriz. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Alo.
1: Buyurun efendim.
9: Merhaba, ben Celal Üçtaş.
1: Buyurun Celal Bey.
9: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler, sizler nasılsınız?
9: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurunuz.
9: Bir konu hakkında görüş bildirecek. Şimdi Türk milli takımıyla alakalı konuşmak istiyorum önce. Şimdi malum Futbol Federasyonu Başkanı, yani hiçbir eleştiriye tahammülü yok. Hiçbir şeye böyle bir ekleme, birisinin böyle bir tavsiyesine, güzel şeylere falan bir şey yok, tahammülü yok. Ondan sonra yani Türk Futbol İmparatoru Fatih Terim yapıcı güzel bir konuşma yaptı. Bunu bile sırf Galatasaray düşmanlığından dolayı adamı böyle nasıl diyeyim, top medyanın ortasına attı. Sanki adam dedi ki sen istifa edeceksin, ya sen kötüsün. Adam dedi ki durun bakalım, biz maçlarımız devam etsin. Eğer hesap soracak diyorsanız maç turnuva sonunda sorarız dedi adam. Hiçbir şey demedi. Adam ne zaman Galatasaray'la birisi bir şey çıksa hemen ortaya çıktı. Ama Galatasaray'dan başka bir takıma çıktı mı araçayı bulaksın. Bu bir. İkincisi böyle bu. Ya bu yapıya inananlar hala var mı ya? Ya böyle bir şey var mı? Adam 102 puan alıyor. Öbürü 99 aldı. Vay yapı bizi bırakmış. İyi peki 99 aldığın zaman şampiyon olsaydın yapıdan bahsetmeyecektin ama. Kardeşim Galatasaray'dan güçlü olacaksın. Galatasaray'dan iyi futbolcu alacaksın. Kaybedeceksin. Bir omurga kuracaksın. Öyle şampiyon olacaksın. Öyle. Yoksa onun elinden futbolcu alayım. Galatasaray kimi eve talip oldu. Onu elinden alayım. Böyle bir şey yok. Biraz da kendinize bak. Her şeyi yapın. Burada inananlar var biliyor musun? Milyonlarca insan var. Ya hala inanan 12 senedir yapı nerede ya? 2013-14'te şampiyon olacak yapı yok muydu? Var mıydı o zaman? Bazı şampiyon olacak yok. Böyle bir şey yok. Hep karşı tarafa suçluyorlar. Buna inananlara da ben üzülüyorum, acıyorum. Kendi yönetiminizi eleştirin. Başarısızlık niye oluyoruz? Niye 13 senedir şampiyon olamıyoruz? Bunu bir düşünün. Daha sonra adam kadro kurmuş. İskelet kadro kurmuş. Onun üstüne tek tük takviyeler yapıyor. Komple kadroyu değiştirmiyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aramı Galatasaray kime el attı? Hemen onu alalım. Galatasaray kime? Ya bir kere kendiniz bir futbolcu bulun ya. Hiç mi sizin scoutunuz yok? Hiç mi beceriniz yok ya? Ondan sonra Türk futbolu niye böyle? Niye şöyle? Şampiyon olunca ses yok ama olamadı mı? Yapın. Kapın sapın. Böyle bir şey yok ya. Ayıp ya. Neyse. Düşündükçe sinirliyorum yani. Bana inanır mısın? Kusura bakmayın. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendi öz eleştirisini yapacak, aynaya bakacak, belki niye başarısız oluyoruz diye. Galatasaray geçen sene Fenerbahçe'ye eliyle altın tepside şampiyonu ikram ediyor, onu bile alamıyorsun, ondan sonra yapı diyorsun, hala buna inanıyorlar ya. Gülüyorum ya, vallahi gülüyorum. Neyse, çok teşekkür ediyorum bana söz hakkı tanıdığınız için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sırada da dinleyicilerimiz var, onları da bekletmeyelim. Görüşmek tamam, üzere. Evet, Mümin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin başına gelmiş diyor. Yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Sonu 43'te biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Ardı arkasını sırayla alalım. Çünkü yavaş yavaş programı noktalayacağız. Buyurunuz.
10: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Tanıyalım sizi lütfen.
10: Hocam ben İstanbul'dan Ferhat. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun Ferhat Bey. Siz nasılsınız? Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk.
10: Teşekkür ederim. Yakışıklı kardeşim benim. Burada şimdi ben konuya nereden başlayayım bilmiyorum. Biraz önce konu bir yapıya dönüyor. Bir milli takıma dönüyor ama bir toparlayamadık bir türlü bu işleri. Neden?
1: Asıl olan aslında milli takımla ilgili görüşlerinizi Ferhat Bey.
10: Valla milli takıma ne diyeyim? Son maçta olduğu gibi Orkun, Arda, neydi o? Yasin miydi? Orkun'un yanında oynayan Salih. Bunların Salih'in yanına artık Montella hoca mı olur, bir başkası mı olur, bunların etrafına artık böyle şah ve matları döşecek. Ona göre yeni bir sistem, yeni bir uygulama. Artık 85 milyondan golcümüz yok, nasıl yok, hiç yoksa bari Cenk'i getirin koyun da en azından tecrübesinden faydalanın diyeceğim. bu sefer bana kızacaklar, cenk bitmiş diyecekler. Neyse hocam, nasıl diyeyim, siz ne dersiniz bu konuda?
1: Bugün siz konuşuyorsunuz Ferhat Bey, o yüzden size bıraktık mikrofonu.
10: Ben sizinle hasbihal etmek için aradım hocam. Tamam, ben konuşuyorum.
1: Valla yani benim söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat Bey, inanın yani akşama kadar da konuşabilirim ama hala